kulüp çıkarlarını gözeterek ve sakınarak bu noktaya getiriyorlar. Bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu devirme gayretinin ana sebebi acaba milli takımın Amerika Birleşik Devletleri'nde başarısızlığı mı? Yoksa bu milli takımı devirmenin ana sebebi 10+4 kuralı mı? Soruyorum herkese. Yanıt versin lütfen. Bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun devirme gayretinin ana amacı kendi çıkarlarıyla federasyonun tavrının çakışması kaynaklı tavır ortaya koyma gayretleri kulüplerin. Sonuç itibariyle ne oluyor? Her şey darmadağın oluyor. Biz Türk futbolunu mu seviyoruz? Kendimizi mi seviyoruz? Biz Türk milli takımı bir yere gelsin mi istiyoruz? Yoksa dört büyükler aman bir yerlere gelsin, bu yıl ben şampiyon olalım mantığıyla mı bakıyoruz? Biz Türkiye'nin altyapısından futbolcular yetişsin derdinde miyiz? Yoksa menajerler olarak ya da işte futbol adamları yani kulüplerin yöneticileri olarak ben bu işten nasıl birazcık para alabilirim, kazanabilirim noktasındayız. Ya kimin parasını kime veriyoruz sevgili Çağatay'cığım? Kulüplerden, oradan, buradan herkes 10 bin dolara muhtaçken Türkiye Futbol Federasyonu oyuncu başına 500 bin, 1 milyon gibi prim açıklıyor. Ya Türkiye'nin çok doğru Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Hükümet'in, hükümet yetkililerinin, Spor Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu bir norm var. İşte sen Dünya Kupası'na giderken şu kadar altın alırsın, şunu yaparsan bu kadar ödül alırsın, şampiyon olursan bu kadar ödül alırsın. O zaman 2020 Tokyo Olimpiyatlarına 102 sporcu gönderdik. 2024'de de bir o kadar gönderdik. Evet. Gitti diye bu çocuklara para verildi mi? Hayır, verilmedi. Peki o zaman biz niye milli takıma Dünya Kupası'na katıldı diye para verme gayreti içerisindeyiz? Yahu nereden tutsan elimizde kalıyor sevgili Çağatay'cığım. Ve akıl almaz bir boşluk. Ben 1989'da bu mesleğe girdim, bunu tartışıyorduk. Yıl 2026 hala aynı yerde tartışıyoruz. Bizim bir oyun sistemimiz var mı? Mesela Sepp Piontek'le başlayan ve Fatih Terim'le 1996'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kapısını açan bir süreçte bir oyun felsefesi geliştirmeye çalışmıştık. 2000'de de o sürdü Mustafa Denizli ile, 2002'de de biraz Şenol Hoca ekmeğini yedi. Sonra bir felsefe oldu mu? Olmadı. Biz tamamıyla yetenekli ayakların o gün gününde olmasını bekleyerek sonuca gitme gayreti içerisinde olan bir futbol felsefesine sahibiz. Arda iyi olacak, Hakan iyi olacak, Kenan iyi olacak, bunlar bal yapacak. Bizden de işte Barış Antmerkader vuracak, gol olacak. Geriden gelecek Orkun bir şey yapacak, gol olacak. Yeni dönem için konuşuyor. Daha eski dönemde de bunu Cenk yapıyordu, işte Burak yapıyordu, Arda Turan yapıyordu. Peki bizim bir oyun felsefemiz var mı? Yok. Bugün Alman futbolunu kim yönetiyor? Karl-Heinz Rummenigge'ler, Hoeneß'ler, Urbeş'ler yönetiyor. İngiliz futbolunu kim yönetiyor? Futbolun içinden gelenler yönetiyor. İspanyol futbolunda kimler var? Keza aynı şekilde. Fransız futbolu nasıl gelişti? Yine aynı mantıkla. Biz niye gelişemiyoruz? İşte onların doğru yaptıklarını biz yapmıyoruz. Bizde kendi çıkarlarımız var. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Bodrum'da yazlık veriyor bütün futbolculara. Ne güzel, Allah razı olsun. Allah gönlünü hoş etsin, bol etsin. Peki yazlıklar nerede yapılacak? Peki biz o yazlıkları niye veriyoruz? Çünkü biz diyoruz ki ben o yazlıklar üzerinden prim yapacağım futbolcularla, o yazlıkları satacağım. Senin komşun Hakan Çağlanoğlu diyecek. Ve doğal olarak peki buna izin veriyor mu Spor Bakanlığı? Hani beni şikayet ediyor ya İbrahim Hacı Osmanoğlu, diyor ya hani ben bütün Sayın Cumhurbaşkanı'nın teveccüh ettiği, benim de birlikte çalıştığım İstanbul'un değerli Cumhuriyet Başsavcısı, şimdi de Sayın Adalet Bakanı'na sesleniyorum, eleştiren bütün şeyleri göz ardı etmesinler, incelesinler diyor. Ben de diyorum ki saygıdeğer İçişleri Bakanı'ndan, saygıdeğer Adalet Bakanı'ndan istirham ediyorum ve ricacı oluyorum. Biz kimin arsasındaki hangi evleri nasıl kime vermişiz? Buradan acaba birilerinin edinimi söz konusu olacak mı, olmayacak mı? Hadi bunu sorgulayalım o zaman. Ben de bununla ilgili saygıdeğer Adalet Bakanı'ma ricacı oluyorum. Ben de bir kul değil miyim? Ben de bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu istek ve dilekte bulunuyor arkadaş olarak. Benim arkadaşım da değil.

0: Sayın Adalet Bakanı'ndan rica ediyorum. Bunu bir araştırsın bakalım. Yani meselenin neresinden tutsak elimizde kalıyor saygıdeğer Çağatay'cığım.
1: Evet. Bugün bir tane haber var. Şimdi ona bakıyordum da Arizona'da biliyorsun kamp yapılıyordu 40 derecenin üzerinde. Bunun altından da büyük bir skandal çıktı haberi vardı. Federasyon yetkilileri playoff'tan geldiğimiz için işte FIFA mecbur kıldı demişti. Öyle bir savunmuştu. Kamp yerinin aslında,
0: öyle bir şey yok ya.
1: Aslında
0: öyle bir
1: zorunlu şey yok. Olmadı. Federasyon da ekstra ücret ödememek için kavurucu sıcağı ve bu uzun yolculuklara rağmen itiraz hakkını kullanmadığı da ortaya çıkmış.
0: Ya bak sevgili dostum, ben defalarca Can abiyle program yaptım, Can Çobanoğlu'yla. Can Çobanoğlu hem 2000'de ki Cüneyt Yalınkılıç vardı biliyorsun. Cüneyt'le de defalarca program yaptım ve birlikte çalışıyorum. Hatta 2008'in tekrarı olan Replay 2008 diye bir program yapıp İsviçre'ye Fatih Hocalar'la o dönemin bütün takımıyla gittik. Onlarla da uçakta sohbet ettik. Tuncay Şanlı'dan tut da o dönemde milli takımımızda oynayan işte bütün oyunculara kadar, sevgili Semih'e kadar herkesle. Milli takımların kamp yerleri çok önceden belirlenir zaten. Sen de rutunu belirlersin, dersin ki ben burada oynayacağım. Peki Türkiye Futbol Federasyonu'nda bunu yapacak birisi var mı? Yok. Ya bak ben 2. ve 3. lig maçlarının yayıncısıydım Sıfır TV ve bir kanalda. Ben arıyorum. Diyorum ki efendim diyorum, Sıfır TV olarak biz yayıncı kurulmuşuz ya, bize yardımcı olur musunuz? Şu maçları şöyle şöyle yapalım. Buraya da bunu koyalım. Şuraya da bunu koyalım. Bu, o çok zor iş diyor. Ben o kadar işlerle uğraşamam diyor. Ya pardon, 1000 kişi çalışıyor Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Sizin işiniz nedir? Ne yapıyorsunuz mesela? Ne yapıyorsunuz? Ben soruyorum ya. Bana birileri anlatsın. Yani milli takımın Amerika'da niçin bir dünya çevresini dönecek kadar yol yaptığını, neden Arizona'da Arizona kertenkelesine çevrilecek kadar sıcakta bu çocukların çalıştırıldığını, Arizona'dan çıkıp 2000 kilometre ötedeki Vancouver'a, oradan çıkıp iki otel mi bitti kardeşim Amerika'da ya? Burası Amerika ya. Ya eğer ben milli takımımı bu kadar seviyor, bu kadar güveniyor, bu kadar bu milli takımın yanındaysam ben de Türkiye Cumhuriyeti'yim. New York'a biz devasa bir bina diktik bak, devasa. New York'ta Türkiye'nin devasa bir binası var. Bu ülkenin evlatları için bu ülke gider kamp yeri diker, inşa eder isterse oraya bir ayda. Bu güce, bu kudrete de sahip bir topluluğuz biz. Koskoca bir devletiz biz, 86 milyonluk. Ama biz öyle bir şey yapmadık. Nereden baksan iş bilmezlik. Yani biz 20 ya da bilemedim 50 tane tok arabayı giydirip arkaya da birkaç tane farklı araba koyup süslü otobüslerle milli takımı göndermeyi kendimize görebildik. Çok büyük iş yaptık. Ya mesele o değil ki. Mesele senin oradaki her sporcunun ayağına taş değmeyecek şekilde onu rahat ettirmen. Daha başkasını sorayım. Sen milli takıma acaba bir konuşma yaptın mı? Mesela ben bunu merak ediyorum. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu milli futbolcularla bir araya gelip bakın çok değerli galibiyetler almak zorundasınız, bu milli takım falan deyip böyle onları çok daha strese sokabilecek ve böyle hani bir de onun konuşma havası birazcık sert ya Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. O sertlikte bir konuşma yaptı mı? Ona izin verildi mi mesela? Türkiye Futbol Federasyonu Montella'nın ya da işte ne bileyim yardımcılarının işine dahil oldu mu? Oraya mesela mentor götürüldü mü?
1: Götürülmedi.
0: O mentorlar bu... İşte biliyorum götürülmediğini. O mentorlar bu çocukları alıp ya çocuklar bir sakin olun, ilk maçı kaybettiniz, olabilir bunlar dedi mi? Ya bu ülkenin Turgay Biçer gibi profesörlük seviyesine ulaşmış, yıllarca birçok sporcuya mentorluk vermiş isimleri var. Ya dünya, bak aç Netflix'i, aç YouTube'u, dünya imajinasyonu konuşuyor, NLP'yi konuşuyor, beynin yeniden sporcu için kodlanmasını konuşuyor. Bir ginga saltosunun nasıl atılabileceğini tek tek anlatıyor adam. Zihni eğer doğru mentaliteyle şekillendirebilirsek. Biz bu bilime inanıyor muyuz? Hayır, biz inanmıyoruz bunların hiçbirine. Sonuç ne oluyor? Sonuç hüsran oluyor. Sonra faturayı çocuklara çıkartalım. Tabii onlar da suçsuz değil de. Benim kalbimi Türk milli takımı yeniden kazanmak istiyorsa çok basit bir şey yapacak abi. Geldikleri gün havalimanında hepsi dizilecekler. Diyecekler ki bir dakika, hani pirim mirim ıvır zıvır söylentileri var ya, bizim o pirime falan ihtiyacımız yok. Biz elde edilen bütün gelirleri Türkiye Mehmetçik Vakfı'na, Şehit Ailelerine Vakfı'na, 15 Temmuz Vakfı'na, ne bileyim LÖSEV'e, Türk Eğitim Derneği'ne, KADER'e, bilmem ne, ona buna, TGV'e, onlara bağışlıyoruz diyecek. İşte o zaman benim milli takımım benim gönlümdeki en güzel yerin sahibi olacak. Onun ötesinde bu tartışmaların odağında benim kanayan yarama hiçbir şey tuz melan olamaz. Milli takımdaki her oyuncu şapkasını önüne koyup düşünmeli. Sonra ya işte biz korkuyoruz. Neyden korkuyoruz ya?
1: O açıklamayı ya da anlamadım ben. Neden korkuluyor? Samet öyle bir açıklama ya, yaptı da.
0: Ya Çağatay, kim korkar biliyor musun? O da korkmuyor da. Kim korkar? Başaramayacağını düşünen adam korkar. Ben sana soruyorum. Sınırı bekleyen asker biraz sonra gelecek bir hain mermiyle belki de şehitlik mertebesine ulaşacak. O adam korkuyor mu?
1: Korkmaz.
0: Sen o askerimin gözünde bir tane korku gördün mü? Ya da benim iki kuzenim F-16 pilotuydu. Geceleyin biliyordu. Dedim ki ya gece oğlum diyorum lan, gece karanlık, her taraf zifiri karanlık, bu F-16'yı nasıl uçuruyorsun diyorum. Gidiyor abi, korkmuyor musun diyorum. Ne korkusu abi diyor. Türk korkar mı diyor. Ya Türk korkar mı ya? Türk korkar mı kardeşim? Samet çıkmış, biz korkuyoruz. Neyden korkuyoruz? Yani bizi eleştirmeyin. Herkesi eleştirebilirler. Girsinler internet sitelerine, okusunlar, baksınlar. Hepimizle ilgili bir sürü abuk subuk eleştiriler var. Biz bunlarla mı yaşayacağız? Evet. Biz bunları sindirebilir miyiz? Evet. Yani işin içerisine eşler giriyor. O eşlere internette yanıtlar geliyor. Ya bu nereden baksan tutarsızlık ve iğrençlik içerisinde yüzüyoruz. Ama sonuç itibariyle biz neredeyiz? Biz evimize dönüyoruz. Ne zaman dönüyoruz? Turnuvanın bitimine 29 gün kala dönüyoruz.
1: Ya 14 Haziran'da başladı. 20 Haziran'da veda ettik. 19 Temmuz'da kupayla gelecektik Türkiye'ye.
0: İşte 29 gün kala dönüyoruz. Tunus dönüyor. Haiti dönüyor. Yeşilburun Adaları bile puan aldı. Belki dönüp dönmeyeceği belli değil. Biz bu kadar kötü bir milli takımıyız. Sonra birileri gelip bana ya bu milli takımın Dünya Kupası'na gitmesi bile büyük başarıydı diyor. Nedir kardeşim, başarının kriteri buysa o zaman alkışlayalım. Ama benim karşımda artık benim ya Dünya Kupası'na gittik, Avrupa Kupası'na gittik gibi maval atan anlayış ve felsefeyle işim yok abi. Senin milyon dolarlık ayakların var. Arda var orada. Senin Kenan'ın var. Senin Hakan'ın var. Senin bir sürü oyuncun var. Sen bundan hiçbirini aldırlayamamışsın bu Dünya Kupası'na. Bak, ben Montella'yı en çok savunan adamlardandım. İlk maç sonrasında da savundum. Beni dinleyen herkes biliyor. Ama ikinci maç sonrası artık savunamam. Çünkü sen aynı kirli suyla bir kez daha yıkandın. Yani sen Avustralya maçında yaptığın hataların aynısını Paraguay maçında tekrar ettin. Sen Avustralya maçında yediğin ikinci gol, Paraguay maçında yediğin ilk golün aynısı ve benzeri. Sen bu hataları yapıyorsan o zaman senin teknik direktörlüğünü sorgularım. Sen buraya geldiğinde de ben sana teşekkür ederim. Ben bu işin müsebbibini sadece Montella olarak da görmüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütün organları yenilenmelidir. Sistem yenilenmelidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçim statüsü yenilenmelidir. Bakanlık mail atan, başka bir isim mail atan, buradaki özerk yapı yeniden düzenlenmeli, seçim sistemi. Çünkü biz aynı Paraguay, Avustralya gibi olur. Yani nasıl orada aynı hataları yaptık, yıllardır aynısını yapıyoruz. İkinci olduk Dünya Kupası'na. 2004'te var mıyız? Yokuz. 2006'da var mıyız? Yokuz. 2008'de asfel kadar varız. Orada üçüncü oluyoruz. Sonra 2010'da var mıyız? Yokuz. 12'de var mıyız? Yokuz. 14'te var mıyız? Yokuz. 16'ya gidiyoruz. 18 var mıyız? Yokuz. 20'ye gidiyoruz. Anlatabildim mi? Yani biz temel anlamda aynı Avustralya, Paraguay maçlarında düştüğümüz hatalara futbolun işleyiş biçimlenmesinde de düşüyoruz. Doğal olarak da ben, bu benim fikrim, yanılıyor olabilirim. Ama bu sistemle yürütülecek her organizmanın

0: ölmeye mahkum olduğuna inanıyorum. O yüzden de bu sistemi değiştirmek gerektiğine inanıyorum. Delege sistemini değiştirmek gerek, seçim sistemini değiştirmek gerek, daha eğil, bu işi bilen, ya mesela Mustafa Eröğüt, evet. Örnek veriyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olabilir mi? Evet, olabilir.
1: Olabilir.
0: Türkiye'nin en önemli kavramlarını yönetiyor. En önemli yapılarını yönetiyor. Fatih Terim olabilir mi? Elbette olabilir. Aziz Yıldırım olabilir miydi? O da inşaatçı ama futbolun içinde 30 yıldır. Yani biz doğru planlamaları yapmamız lazım. Biz göreve gelen adamlara suflörlük yapmamamız lazım. Milli takım menajerlerin aşık attığı, benim oyuncumu da al işte açsınlar insanlar benim yalanım varsa, sevgili abimiz mükemmel bir kitap yazdı. Hepimiz okuduk onu, değil mi?
1: Evet.
0: Ve Lucescu'nun milli takıma nasıl oyuncuyu alıp o oyuncuyu tanımadığını, menajer ayak oyunlarıyla oyuncunun getirilip daha sonra Transfermarkt'ta oyuncunun milli yazıldığını, hepsini şey anlatıyor. Adını unuttum şimdi ya, bak kafam gitti yine. Doğal olarak da bu sistemin doğru işleyebilmesi için bizim sistemi değiştirmemiz lazım. Yani biz bir kertenkele nasıl kabuk değiştiriyor, bizim de öyle kabuk değiştirmemiz lazım artık.
1: Liyakat olması gerekmiyor mu?
0: Efendim?
1: Liyakat olması gerekmiyor mu? Yani işin ucu en sonunda liyakata varmıyor mu?
0: Ya benim bam telime basma ne olur. Yani liyakat, elbette tabii ki liyakat gerekli. Ben de onu söylüyorum sana. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurumsal biçimlenmesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun iletişim departmanı, ya ne kadar birbirini seven, birbiriyle ilişkileri olan, birbiriyle doğru nitelikli dostlukları olan ya da iş arayan ve aynı zamanda geçmişte ona buna yakın olan adamlar varsa Türkiye Futbol Federasyonu'na dolduruluyor. Onlar çıkartılıyor yeni bir yönetimde, bir başkası getiriliyor. Ya da çıkartılamayanlar çıkartılamıyor, diğerleriyle yola devam ediyor. Ne oluyor Türkiye Futbol Federasyonu? 1000 kişinin çalıştığı bir organizmaya dönüşüyor. Peki bu organizma gerçekten dinamik bir organizma mı? Ben sana soruyorum, 21 yaş altı milli takımı çalıştıran kim abi? Biliyor musun?
1: Şu anda.
0: Evet, ben bilmiyorum mesela. Sen biliyor musun?
1: Vallahi en son Sabri'ydi galiba. Ama şu
0: o
1: an
0: gitti
1: bilmiyorum.
0: Çoktan.
1: Evet.
0: Ya bak, sıkıntı bu. Sen 21 yaş altına seçtiğin oyuncularla Montella'nın karşılıklı fikir alışverişinde olması gerekmiyor mu? Peki Montella 21 yaş altı antrenörünü alıp götürdü mü mesela? Dünya Kupası'na gitti mi? Bu kadar influencer gitti. Bu kadar adamı uçaklara doldurdunuz.
1: Evet. Egemen ya korkmazmış. Egemen korkmaz.
0: Ben bak, ben şunu çok net görüyorum. Çok net görüyorum. Uçakların içerisindeki adamlara baktım. Birçoğunu da tanıyorum. Bu adamların $1000 verip Amerika'ya gidecekleri uçak bileti, orada konaklama bilmem ne, ortalama bu yoklukta $5000 harcayacaklar. $5000 verecek adam sayısı o uçağın 1/3 kadar. Geriye kalan 2/3'ünü kim karşıladı mesela? Soruyorum ya. Ben mesela Sayın Maliye Bakanı'na soruyorum bunu. Sayın Mehmet Şimşek'e soruyorum mesela. Kim karşıladı o paraları? Kim kimi nasıl götürdü? Neden mesela onlar gitti influencer diye? Yani memesini açan, totosunu gösteren, saçını yapan kızın ya da beyefendinin Dünya Kupası'nda yeri var.
1: Neyse, ama öyle demeyelim de Emre.
0: Ne demek ya? Net söylüyorum ya, aynen öyle diyorum. Bunların yeri var. Ama bu işte yıllarını vermiş, dirsek çürütmüş, emek vermiş gazetecinin Dünya Kupası'nda yeri yok. Hocam ben Riyad'a gittim. Riyad'a Çağatay, Mehmet Büyükekşi, Radyo Gol'e bir teklif gönderiyor. Yani bütün böyle yayın yönetmenlerini götürüyorlar. Meli abiye gelmiş. Meli abi dedi ki ben giremiyorum, sen gider misin? Ben bu işleri kabul etmiyorum, o teklifleri, ama dedim hani senin emrinse ben de emrediyorum, genel yayın yönetmeni olarak git dedi.
1: Biraz önce de onu aldık sevgili Melih Şendil'i.
0: Aynen, iyi ki de gitmişiz, oradan bir sürü haber yaptık. Hocam biz oraya gittik. Onur Tuğrul, ben, Uğur Demirkırdı, Atilla.

0: Türker, birkaç kişi daha, 5-6 kişi haber yaptık hani olayları anlatabilmek adına. Diğer arkadaşlar gezmeyi dedi, tur, ay bu yemekler çok güzelmiş, deve sütünden bilmem ne yaptık, ay o kıyafetten sen de, bu noktadaydılar. Uçakta da muhabbet buna dönmüş durumdaydı. Yani o yüzden ben bunlardan artık sıkıldım. Sıkıldım ya. Eş dost ilişkileri, influencer ilişkileri, onların o onun tanıdığı, hadi biz tanıyoruz bilmem kimi, hadi onu da götürelim yaklaşımı artık kabak tadı vermeye başladı. Evet. Bunun önüne geçen bir felsefeyi geliştirmek lazım.
1: Bunun karşılığı özellikle, bence nepotizmdir. Sevgili Emre. Nepotizmden başka bir şey değildir. Ben de
0: hocam,
1: bu yanıt veririm sana.
0: Ben sana sadece şunu söylüyorum. Biz hani dedi ya liyakat. Liyakat esasları içerisindeki kavramların hepsini bir kenara bıraktım. Ben sadece diyorum ki insanlar Türkiye'de, futbol için konuşuyorum bunu, futbolda ve sporda adım atarken, ya yukarıda Allah var, dur bir dakika, burada da tüy bitmemiş, yetimin hakkı var diyerek hareket etmeli. Hani bazen diyorlar ya, biz niye başarısız olduk? Ben ilahi adalete çok inanırım. Yani sen beni de tanıyorsun, hani biliyorsun da benim bakış açımı da. Ben bu ilahi adalet yaklaşımında Aral Şimşir'in ağanın o milli takımın üstüne çöktüğüne inanıyorum. Ben o milli takımı hak etmeyen Kaan'ın, bak isim veriyorum, İrfan Can Kahveci'nin, Çağdaş'ın ve diğer isimlerin o milli takımla gitmesinin ve hak edenlerin burada kalmasının ağının milli takımın üstüne bir karabasan gibi çöktüğüne inanıyorum. Adalet duygusunu kaybetmiş olan bir milli takımla bağrına basan tek bir düşünce ve duygu olur, o da başarıdır. Başarı bunun dışında kaldığı an o bağıra basma hamlesi sistemin dışına çıkar. Ben evladım üniversite sınavında başarılı olsa da olmasa da benim evladımdır. Onu bağrıma basarım. Onu kucaklarım. Onu severim. Ona canımı veririm. Ama dışarıda burs verdiğim, destek verdiğim bir çocuk başarısız olduğunda derim ki, ya ben sana bu kadar para veriyorum, niye başarısız oluyorsun kardeşim der. Yine bağrıma basarım ama orada bir sorgulamanın içerisine girerim. Milli takımdaki öğrencileri de, milli takımdaki kıymetli futbolcuları da aynı mantıkla ele alıyorum. Çünkü hak eden var, hak etmeyen var. Hak etmeyen adamların orada ne işi var sorusunu soruyor bu kalbim benim. Aklım da soruyor. Çünkü diyor ki aklım bana, ya yarın diyor Allah katında hesap vereceksin. Belki bu hesaplardan en miniği olacak ama birilerinin hakkı yenilirken sen sesini çıkarttın mı çıkartmadın mı diyor. Ben de diyorum ki evet çıkarttım, bak çıkartıyorum şu anda.
1: Evet, çok mesaj geliyor. Sizin gibi insanlar çoğalmadığı sürece her konuda bir adım ileri gidemeyiz demiş bu ülkede.
0: Hocam bizim gibi insanlar, Çağatay'cığım, bizim gibi insanlar çoğalsa ne olacak? Bizim gibi insanlardan bir sürü var. Ama biz bilime inanan bir toplum muyuz? Ben sabahları yayın yapıyorum işte 3 saat. Biz bilime inanmıyoruz ki, ilime inanmıyoruz ki. Ben mesela profesörü çıkartıyorum, Caner Hoca'yı, ya hocam ya uyuttu bizi ya, niye bu çıktı diyor. Adam pazarlama stratejisi anlatıyor mesela. Bir başkası diyor ki, hocam diyor hayatımda dinlediğim en iyi pazarlama dersiydi diyor. Çünkü o bilimsel bakıyor. Ama öteki dostum benim bilimsel bakmıyor ki. O diyor ki sabah sabah bu profesör niye çıkartmış emretiyle kardeşim diyor. Ama ben orada bir mesaj vermeye çalışıyorum. Yani biz neyi seviyoruz biliyor musun? Bak biz milli takımın başarısızlığını, oyuncuların bu performansını, kamp yapılan otelleri, neden orada yapıldığını falan konuşmak yerine 3 gündür konuştuğumuz mevzu ne baba? Ben sana söyleyeyim. İbrahim Hacı Osmanoğlu Fatih Terim'i anlamamış. Fatih Terim İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ne demiş? Fatih Terim İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilgili konuşurken ya da onu kastederken elini aşağıya doğru indirmiş. Bacak bacak üstüne atmış. Oradaki hegemonyasını ortaya koymuş. Bu aşağıdadır yaklaşımında bulunmuş. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu bakalım bu açıklamalara ne yanıt verecekmiş. Biz kaosla besleniyoruz baba. O kadar çok seviyoruz ki bu kaos. Biz bilimle besleniyor muyuz? Mesela biz şunu dedik mi? Abi bizim fiziksel bütünlüğümüz, mesela ben sabah radyoda bunu konuştum hocalarla, doktorlarla. Bizim fiziksel bütünlüğümüz niye bu kadar kötüydü? Sorguladık mı mesela? Neden mesela Hakan Inter'de koşuyor, Arda Madrid'de koşuyor, Kenan Juve'de koşuyor da biz burada koşamıyoruz? Neden? Biz mesela neden 3. bölgede top yaparken herkes ara koşular yapabiliyor? Dün işte Arjantin maçını seyretmişsindir. Aynı şekilde kapandı. Kapandı ama kapanırken o kapanan savunmayı açmak için de sürekli bir ara koşu vardı. Sen gördün mü bizde ara koşu? Kerem koştu mu? Arda ara koşu yaptı mı? Herkes niye yayın gerisine dizildi?
1: Ben ileride kimseyi göremedim ki koşularına bakayım Emre.
0: Ya işte niye içeri deplase olmadık biz? Bunu niye yapmadık mesela? Hadi biz bunu Avustralya maçında yapmadık. Paraguay maçında niye yapmadık? Ya futbolun seyircisinin noktasından anlayan herkes şunu çok iyi biliyordu. Avustralya takımı rugby kökenli, fizik üstünlüğü var, kapanacaklar, kontrayla top arayacaklar. Peki kontrayla top ararken biz bu kadar kısır döngülü ya da fiziksel etkinliği zayıf olan Meri'yi niye geride bıraktık? Niye mesela ona bir destek vermedik? Bildiğimiz yerden gol yedik diyor. Tamam, o golü hadi birinci kez yedin. İkinci kez niye aynı golü yedin? Niye kapatmadın mesela? Niye vurdurdun? Niye Uğurcan'ın bu kadar yer topları zayıfken, bunlardan sorun yaşarken Uğurcan'la ilgili bu bölümünü, bu noktasını geliştirmedin? Ya o kadar çok sorulacak soru var ki. Ama biz bunları sevmiyoruz. Bu bilimsel verilerle konuşmaktan hoşlanmıyoruz. Biz neyi seviyoruz? İbrahim Hacı Osmanoğlu Terim'e ne demiş? Terim ona ne demiş? Montella'yı bile kendimize benzettik. Kadercilikten bahsediyor Montella. Ben yayında da söyledim. İsra suresinin 13. ayetini o zaman okusun Montella. Biz insanların kaderlerini kendi ellerine verdik diyor. Yani senin elindeydi kaderin, Sayın Montella. Yani birileri sana kaderi anlatıyor da kaderin fıtratını anlatmamış. Orayı ıskalamışsın sevgili Montella. İncil'de nasıl geçtiğini de biliyorum okuduğum için. O yüzden hani Müslüman olduysan bu noktayı temas et. Olmadıysan da kendi dininde de kaderin senin elinde olduğu farkındalığını yaşa. Yoksa bana benim ağzımdan nutuk çekme. Ben zaten o nutukları yıllardır dinliyorum.
1: Oğuzhan Çelik, her sabah Emre abiyi dinlerim. Özellikle ilk maçtan sonra Montella'yı savunmasından çok kızmıştım. Ama şu an kendisinden özür diliyorum ve ellerinden öpüyorum. Gerçekten konuşmasına imza atılır.
0: O ne olacak? İmza atsak ne olacak? Kaldık işte oradan dönüyoruz baba. Yani bundan daha acı bir şey var mı hocam? Şimdi mesela sokaktaki çocuklar maç yapıyor. Ben de Latte'yi gezdiriyorum dün. Çocuğun biri diyor ki, kimsin sen diyor. O diyor ki ben Messi'yim diyor. Öteki diyor sen nesin diyor. Ben Ronaldo'yum abi diyor. Bir diğeri diyor sen nesin dedi. Ben Kenan'ım. Kenan elendi lan dedi. Ya bundan daha acıklı bir şey var mı ya? Ağlanacak halime gülüyorum ya. Kenan elendi oğlum dedi. Başka biri ol sen dedi.
1: Caner Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Emre abi bayağı dolmuş. İyi ki bağladın yayına. İçini döktü Emre abiye. İyi gelmiştir bu yayın. Yarın sabah güzel bir program bizleri bekliyor demek ki diyor.
0: Ama ben her sabah içimi döküyorum da. İçim Yunanlıları nasıl denize döktüyse öyle denize dökülüp gidiyor işte.
1: Emre abinin üstüne tanımıyorum. Çağatay Hocam demiş. Bir ismini bakalım. Abdullah Kaleş. Onu da ismini verelim. Emre abi, sabah senden sonra haberlerde gördüm, adam komşusunu vuruyor, ailesinin gözü önünde kapı gıcırdıyor diye nasıl bu hale geldik biz demiş.
0: Evet abi, ya düşünebiliyor musun toplumun geldiği noktayı? Yani orada çocuklar top oynuyor, kahkaha atıyor, bir de 4-5 tane çocuk var ve adam, ya 62 yaşındaki bir adam elindeki pompalıyla hem karısına hem adama hem de çocuğa silah sıkabiliyor. Yani ben mesela öğütlüyorum ya, Emrecan'a diyorum ki mesela arabayla gidiyor o okula, birisi diyorum sana bir şey söylerse haklısın abi. Yani ne derse diyorum haklısın abi de. Ya işte küfre haklısın abi. Çünkü bilmiyorsun adamın elinde ne var, silah mı var. Yani o adam öldürmenin o kadar basite indirgendiği bir noktaya geldik ki.
1: Bu kadar abi dizi işte olursa ya. Emre.
0: Tabii. Ben şimdi onu anlatıyorum. Hocam Bence Türkiye'de önce televizyon senaristlerini alıp ruhsal tedavinin içerisine dahil etmek lazım. Yani bir bakıyorsun işte Eşref Rüya diye bir dizi var. Dizide abi

bölümde 40 kişi ölüyor. Oradan dönüyorsun, Kızılcık Şerbeti diye bir dizi var. Abi Kızılcık Şerbeti'nde benim bütün örflerim, anneannelerim hepsi yerle yeksan olmuş. Bir de bunu

0: biz adamı haremden dışarıya çıkartmadık yani. Oğlumu verin bana, oğlumu diye bir hürrem modeli yarattık. Ona da, onun da peşinde koşulan bir kanuni modeli yarattık. Bir de Pargalı'yı oraya koyduk. Yahu kardeş, ben okuyorum Son Azaryalı kitabını. Ben okuyorum Pargalı İbrahim Paşa'yı. Ben okuyorum Kanuni'yi. Ben okuyorum Osmanlı tarihini. Adamın saraydaki ömrü bütün 43 yıl, işte 42 yıl ne kadar padişahlık yaptıysa 2 yıl etmiyor. Geri kalan 40 yılı savaş meydanlarında. Biz şey gibi zannediyoruz herhalde. Ya atladık arabaya, Edirne'ye gittik. 2,5 saat sürdü abi. Adamın zaten ordusuyla buradan Edirne'ye gidişi 1 ay sürüyor.
1: Almanya'dan Mete Bey var. Ona da söz vermiştim okuyacağım mesajını diye. Çağatay Hocam, sabah Emre Tilev kardeşime mesaj attım ama gözden kaçtı diyor. Soruyu tekrarlamak istiyormuş. Paraguay maçında diyor Galarza'nın hakemin düşen saatini alıp koluna takması ve sonrasında geri vermesi kurallar gereği bir kırmızı kart gerektiriyor muydu? Bu bir kural hatası mı? Maç tekrarı söz konusu olabilir mi demiş. Emre abinin yorumlarını bekliyorum yazmış.
0: Yok be hocam, orada adam almış koluna takmış, işin esprisini yapmış, kural hatası. Yani biz bundan medet umulacak kadar bu kadar küçüldük mü hocam? Yani hakem, adamlar bizi evire çevire yendiler. Yani hakemin saatine, ben bir Türk vatandaşı olarak bu maçta o saati koluna taktı diye o futbolcu Enrico'ydu zannediyorum ya da kimse taktı Enrico diye bu maç iptal edilip 3 puan bize verilse derim ki bir dakika ya, ben bunu kabul etmiyorum derim. O zaman yeniden oynayalım derim. Yani sırf bunun için şey olacaksa. O yüzden biz bunlardan medet ummayalım abi. Yani bizi adamlar yendiler işte. 1-0 yendiler. Helal olsun, tebrik ediyoruz. Bunu sindirmeyi de bilmeliyiz. Dersler de çıkartmalıyız. Bak, bize en büyük kötülüğü kim yaptı biliyor musun? Şenol Güneş yaptı.
1: Neden?
0: Çünkü Şenol Hoca 1954'ten 2002'ye, yani 48 yıl sonra bizi Dünya Kupası'na götürdü. Üçüncü yaptı. Tamam mı? Biz de şöyle düşündük. Baba, 48 yıl sonra gittik, üçüncü olduk. Yarısı kadar 24 yıl sonra gittik, rahat birinci ya da ikinci oluruz. Hatta kupanın olmayan kulpundan da tutarız dedik. Tamam mı? Yani bizim beklentileri Şenol Hoca yükseltti. Bütün işin müsebbibi Şenol Hoca aslında. Tabii nükteden yaklaşıyorum, evet, burada. Ya hocam, öyle bir şey var mı ya? Ya 2002'de 3. olduk, 2026'da şampiyon oluruz.
1: Ya zaten böyle bir senede 3 kere de üç kere katılıyoruz ya.
0: Evet. Ya böyle bir aritmatik var mı Çağatay'cığım? Böyle bir aritmatikle ilerleyen bir zihniyet var ve biz bunu alkışlıyoruz mesela. Biz bak, bizim gibi ya da benim gibi diyeyim, düzelteyim, benim gibi kral çıplak diyen adamlar zaten sistemin içerisinde drop ediliyor. Ya ben diyorum hocam, kral çıplak diyorum işte ya. Ya soruyorum, Servet Yardımcı niye mesela başkan olamadı? Niye seçemedik biz Servet Yardımcı'yı? Çok basit bir soru soruyorum. Bu adam okumuş, Londra'da eğitim almış, gayet başarılı, mükemmel iş insanı, Türkiye Futbol Federasyonu'nda 3 dönem ikinci başkanlık görevini sürdürdü. Ya da niye mesela Mustafa Eroğut gibi birini getiremedik oraya? Ya da ne bileyim, Rıdvan Dilmen'den tut Cüneyt Tanman'a kadar çok geniş bir futbolcu yelpazesi var. Bu işi yapabilecek mesela Saffet, neydi Saffet'in soyadını unutuyorum.
1: Sancaklı.
0: Saffet. Hayır, mesela Saffet Sancaklı vekil olduğu için olmuyor da, keşke o olsa Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, ama Galatasaraylı Saffet var. Mesela adam Yıldız Teknik İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu. Yılları futbolun içinde geçmiş. Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı. Onu da biliyor. Ve bu adama mesela başkan yapamaz mıyız? Niye yapmıyoruz? Mesela ben Saffet'le konuşuyorum. Diyorum ki, bu hani üçüncü ve ikinciliklerde belli bir yaş kriteri getirdiler, bunun üzerine de bütün profesyonel futbolcular federasyona yürüdüler ya. Dedim ki, ne konuştunuz dedim kıymetli başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla. Emre dedi, hiçbir şey konuşamadık doğru düzgün dedi. Niye? Çok kalabalık geldiniz, buraya yürüdünüz, benim kafamın tasını attırdınız. Bazı şeylerde indirime gidecektim, esneklik yapacaktım, yapmıyorum demiş mesela. Federasyonun yönetim biçimine bakar mısın? Kızdırdınız federasyon bak. Kızdırmayın federasyon başkanını, oynatmaz bak gelecek yıl ligleri, ona göre. Ayağınızı denk alın.
1: Evet,
0: 26-27 yılını oynatmam bak. Çok sert eleştiriyorsunuz sayın federasyon başkanını, oynatmaz ligi bak.
1: Saffet Akbaş.
0: Saffet Akbaş. Hayır.

0: Samsun Akbaş değil ya.
1: İngilizlerimiz Samsun yazmış da.
0: Yok, o Samsun Akbaş biliyorsun şeydi ya. Fenerbahçeli futbolcuydu. Ben Galatasaraylı Samsun.
1: Akyüz vardı.
0: Akyüz Samsun Akbaş.
1: Evet, şimdi programı da noktalayacağım ama onun öncesinde Amerika maçı ile ilgili görüşlerini de alayım sevgili Emre Tilev.
0: Hocam, yani ağzımızda bir akide şekeri tadı bırakmak gerekiyorsa şu Amerika'yı, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hazır mısın bunu duymaya?
1: Evet.
0: Biz Amerika'yı yeneceğiz.
1: Neye dayanarak söylüyorsun?
0: Çünkü Amerika çok rahat. 6 puanda. Muhtemelen denemediği oyunculara şans verecek, deneyecek. Biz de o kadar rahatız ki. Ulan zaten dönüyoruz eve. Bari döner ayak bir bu eleştirilerin bir sesini kısalım. Şu Emre Tibev konuşuyor, İbrahim Seten konuşuyor. İşte ne bileyim orada öteki taraf Ahmet Çakar konuşuyor. O, bu arada Ahmet Çakar'ı altını çizerek söylüyorum, keşke karşılaşsam sevgili Doktor Ahmet Çakar üstadıma, desem ki şu eleştirilerde bir doz ayarı yapın. Hani o doktor ya, doktorların da doz ayarı var ya hocam, hastayı öldürdün ya. Yani öyle bir serum verdin ki çocuklarla ilgili ne diye sorarsın diye soruyor. Öyle bir cevap veriyor ki benim tüylerim diken diken oldu. Yapmayın ya, o çocuklar bizim çocuklarımız. Yani futbolcuları eleştirelim, futbolunu eleştirelim, bizim çocuklar kavramını yitirmeyelim. Ama bu eleştirilerin dozu bazen herhalde, hocam onu çok iyi bilir, Doktor Ahmet Çakar bu konuda uzmandır. Bizim böyle bir arterimiz var boyun kısmında. Tamam mı? Katosis diyorlar ona, katosis. Bende de var, %30'luk bir tıkanma var. %50 tıkanınca beyne az kan gidiyor. Beyne az kan gidince yanlış yorumlar yapılıyor. Zannediyorum o katosiste bir tıkanma oluyor arada bir Ahmet hocamın. Anlatabildim mi? O yüzden de ben bu çocuklara bu kadar ağır, şiddetli ve ahlak sınırlarını zorlayan eleştirilerin asla yanında olmamamız gerektiğini söylüyorum. Saygıdeğer hocamı çok seviyorum, yorumlarına da takibini de sürdürüyorum ama bu yakışmıyor hocama. Hocam bu değil yani, böyle anılmamalı hocam da.
1: Evet.
0: Gelelim Amerika maçına. Bence Amerika Birleşik Devletleri'ni yeneriz çünkü rahatız hocam, çok rahatız. Bak göreceksin, bu konuşmayı salı cuma günü maç var demişti dersin, biz Amerika Birleşik Devletleri yeneriz, 3 puan alır olayı bitiririz.
1: Tabii oradaki kadro da çok önemli. Yani rotasyon yapacak mı? Rahat olduğu için, grup liderliğini garantilediği için farklı bir 11'le mi çıkacak? Onları hep birlikte göreceğiz. Plus işler falan.
0: Yani bence işte Amerika Birleşik Devletleri çok rahat olacak. 6 puan aldı. Bir sonraki maçını düşünecek. Muhtemelen Bosna gelecek onlar oradan. Ya ben şuna yanıyorum Çağatay. Biz bu grubu lider bitirsek. Ya gelen takımlar Bosna, Ghana falan böyle yani. Avrupa takımlarıyla yarı finale kadar gidiyorsun biliyor musun, gelmeden hiç.
1: Baktım ben de turnuva ağacına, gerçekten öyleydi.
0: Ya ağlamak istiyorum ya. Vallahi bak üzüntüden böyle hani elimdeki kalemler falan vardı, maçı anlatıyordum. Kalem falan kırıldı, o kadar üzüldüm. Biz çok daha iyisi olabilirdik. İşte buna neden olamadığı gelip bilimsel. Mesela bu Dünya Kupası'nın konsorsiyumunu kurup akademisyenleri de çağırıp 2030'da aynı hatalara düşmemek adına ne yapmalıyız konuşmamız lazım. Mesela bunun için adım atmamız lazım. Bugün bunu konuşuyor olmamız lazım.
1: Acaba ilk maçı biz Amerika ile oynasaydık her şey çok farklı olabilir miydi? Benim de aklıma böyle bir soru geldi şu an.
0: Vallahi biz oynayabileceğimiz en kolay rakiple oynadık. Avustralya ile oynadık.
1: Yani en zorundan başlasaydık son iki maç daha kolay olabilirdi sanki gibi düşünüyorum.
0: Abi ben şöyle söyleyeyim sana. Avustralya'da, Paraguay'da bu turdan sonra daha öteye gidemezler. Ya bak gruptan çıkar. Son 32'ye kalır. Son 16'yı Avustralya'da göremez. Paraguay'da göremez. Kim gelirse gelsin göremez. Hı hı. Bak bu kadar net konuşuyorum.
1: Evet. Sevgili Emine Tiler, çok teşekkür ediyorum yayınımıza bağlandığın için. Tekrar görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak.
1: Hoşça kal, hoşça kal. Evet, sevgili Emine Tiler'e de bağlandık. Bayağı da bir uzun sürdü bağlantımız. Bayram Özdemir'e teşekkür ediyorum.

0: Yine çok çok mesajlar gelmiş. Okuyamadığım mesajlar var ama tabii Emre Tilevli'de sohbetimizden dolayı biraz uzun sürdü. Lütfen kusura bakmayın. Instagram Çağatay Hoca adresinde Cevat Topal, teşekkür ediyorum. Serkan Atar, Necati Kul, Sinan Bozbey, Hasan Salhan yine takip almışlar. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok çok teşekkürler. Her gün onlarca mesajın sahibi, bu programı bu kadar dinlenmesinde nedeni olan Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere, belki de binlerce dinleyicimize yürekten kalbi duygularla çok teşekkür ediyorum. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde yine Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Biraz geç kaldık tabii. Çünkü o da şu an çekimde. Ben de çıkmasını bekliyorum. Çekim yaptığı arkadaşı da biraz darlıyorum. O süre zarfında sizler de böyle yalnız kalmayın diye hemen ben de programa dalmak istedim. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. 0212 273 10-10 WhatsApp hattımız, buradan bizlere mesajlarınızı atabilirsiniz. Az sonra Yakup Çınar da bizle beraber olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de harcama limitlerini belirledi arkadaşlar. Galatasaray en fazla limite sahip olan takım oldu. 9 milyar 6 milyon 596 bin lirayla bu limitte. İlk sırada Fenerbahçe, ikinci sırada 6 milyar harcama limiti Beşiktaş, 4 milyar Trabzon, 2 Çaykur Rize, 1.8 ve Samsun 1.2 dedikten sonra Yakup Çınar'a da bir merhaba diyelim.
1: Merhaba Cihan, hiç haber vermiyorsun ya. Yayın ne zaman başladı abi?
0: Yayın tam böyle 1 dakika önce falan başladı.
1: Ciddi mi?
0: Evet evet. Ay. 45 saniye önce falan başladı.
1: Ciddik.
0: Evet, ben de Muzaffer'i yazıyordum bir taraftan. Dedim
1: evet,
0: ya, abi. Yakup abi bir daha
1: bırak,
0: erken alma.
1: Evet, ya da erken alıyorsan.
0: Nasılsın abi, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Böyle bir şey gördüm seni. Yüzün canlanmış, kan gelmiş. Botoks falan mı var abi?
1: Yok abi.
0: Abi
1: yok.
0: Olabilir bak.
1: Yok, yok.
0: Şu yandan bir Fransız askı yapmış gibi gözüküyorsun.
1: Yok, benim botoksa motoksa işim olmaz abi.
0: O zaman tatile falan.
1: Ha, yaptıranlara da şey karşı değilim abi. Yaptıran yaptırıyor.
0: Evet.
1: Sonuçta öyle bir şey var.
0: Karşıtlığım yok diyorsun. Yani.
1: Evet evet.
0: Ya benim de yok
1: ama
0: canım.
1: Ama ben yaptırmam abi.
0: İnsan kendisini nasıl mutlu hissediyorsa öyle yapmalı diye
1: aynen
0: düşünüyorum.
1: Öyle.
0: Ne diyorsun abi, milli takım mı yapalım? Artık milli takım işi bitti, Galatasaray'a mı geçelim?
1: Valla milli takım, milli takımı es geçmeyelim.
0: Evet
1: ya.
0: Bence.
1: Yani
0: de.
1: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyorsun ve alınabilecek en kötü sonuçları alıyorsun ve bu kötü sonuçlara rağmen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı çıkıp ahkam kesiyor abi. Adalete çağrıda bulunuyor. Bize bel altı vuranlar var. İşte Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek devreye girmeli falan. Baba, siz Galatasaray Başkanı'nı tehdit ettiniz. O zaman adalet neredeydi?
0: Eleştirenleri hapse atmakla tehdit.
1: Bir de bu milli takım niye başarısız oldu abi? Yani bunun bir açıklaması olmalı Cihan. Ben araştırıyorum mesela. Milli takım kamp merkezi çok kötü bir yerde abi. Arizona'da 40 derece sıcaklıkta. Ha, Amerika çok büyük bir yer. Mesela biz bu kamp merkezini kabul etmeyebilirmişiz Cihan. Kabul etmeyen takımlar da varmış.
0: Fransa etmedi mesela.
1: Fransa etmedi, Almanya da etmedi.
0: Ha, onu bilmiyorum.
1: Kamp yerini değiştirdi.
0: Cebinden para ödüyorsun.

0: Evinden parayı ödedi. E baba siz efsaneleri götüremediniz. Niye? Maliyet yüksekmiş diye. Biliyorsun Hakan Çalhanoğlu'nun bir açıklaması vardı. Efsanelerle beraber orada olmak istiyoruz diye. E siz milli takım kaptanının lafını yedirdiniz abi. Hatırla burada Riva'da Hakan Çalhanoğlu'nun bir basın toplantısı vardı. 2002'deki efsanelerle birlikte gitmek istiyoruz dedi. Nerede abi? Niye götüremediniz? Tam onu geçtim. Bu milli takım niye başarısız oldu? Vay, jenerasyon iyi bir jenerasyon. Şimdi baktığın zaman kalede Uğurcan, Galatasaray'da inanılmaz iyi performans ortaya koydu. Zeki kendi takımında Roma'da 40-45 maça çıktı. Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de en iyi performansı gösteren oyunculardan bir tanesiydi. Eleştirirsin ya da eleştirmezsin, ya beğenirsin ya da beğenmezsin. Merih Demiral bugün Arabistan Ligi'nde son 4 sezonda 200 tane maça çıkmış. Avrupa Şampiyonası'nda en iyi performans gösteren oyunculardan bir tanesiydi. Ha yok, podcast yapmıştır, onu yapmıştır, bunu yapmıştır, bıyığını kesmiştir. Onlara geç abi. Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'da bu sezon inanılmaz iyi bir performans ortaya koydu. E orta sahaya geliyorsun. Hakan Çalhanoğlu Inter'de, Orkun Beşiktaş'ta, Arda Güler Real Madrid'de, Kenan Yıldız Juventus'ta,
1: İsmail'i unutma,
0: İsmail Fenerbahçe'de abi iyi performans gösterdi. Yani bugün İsmail ben Fenerbahçe'den ayrılıyorum dese Galatasaray'da almak ister, Beşiktaş'ta almak ister.
1: Ben yok, ciddi olarak
0: i̇yi,
1: söylüyorum.
0: Evet
1: zaten.
0: Abi. Hı-hı. Ya bir şey diyeceğim. Kerem de Fenerbahçe'de kötü bir performans sergilemedi. Çok ya kötü değildi
1: İlk
0: abi.
1: İlk geldiği dönemde sonra düşüşe geçti.
0: Yani.
1: Hani UEFA'nın
0: ama baktığın zaman
1: değil.
0: Genel olarak iyi bir jenerasyon ve hani formda bir jenerasyonla gittiniz oraya. E şimdi senin elinde iyi malzeme var. Sen kötü yemek ortaya çıkardın. E baba burada kim suçlu? Ya o mutfağı yöneten yönetici ya da şef. O yemeği yapan şef. Sıkıntılı. Çünkü sen inanılmaz iyi bir malzeme veriyorsun. Ve bu şef de daha önce bu milli takımla, bu kadroyla başarılı olmuş. Avrupa Şampiyonası'nda 2024'te işte çeyrek finalin kapısından döndük. Böyle bir jenerasyondan bahsediyorsun. Şimdi senin bunları konuşman lazım. Bunları açıklaman lazım. Şimdi 5 yaşındaki çocukla 65 yaşındaki Türkiye vatandaşı bu milli takımın neden başarısız olduğunu merak ediyor. Ve bunu soruyor size. Ama sizin gündeminizde ne var? Oturduğunuz koltuk var. Neymiş? Fatih Terim o koltuğa göz dikmiş. Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak istiyormuş. Orada iki tane açıklama yapıyorsunuz. İkisinde de hedef aldığınız isim Fatih Terim. Baba bu senin kendi hesabın. Bu beni ilgilendirmiyor ya da bu Türk halkını ilgilendirmiyor. Türk halkını ilgilendiren konu bu milli takım orada niye başarısız oldu? Çünkü sadece Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı değil yani. Bu ülkede her takımı tutanın kanıyla canıyla destek verdiği bir milli takımdan bahsediyoruz.
1: Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu da hesabını soracağız dedi mesela.
0: Tam da hesabın sorulması gereken kişi İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: Yok, hesabını soracağız diyen Fatih Terim'e kızmıştı yani. O da aynı şeyi, aynı cümleyi kurdu, hesabını soracağız.
0: Tam nasıl soracaksın abi, başarısız oldun. Amerika maçı formalite maçı. Amerika'yı yenebileceğimizi mi düşünüyoruz? Bence kazanamayacağız abi. Kazanamayacaksın çünkü sen grubun en zorlu takımıyla oynayacaksın. En kolayla başladın Avustralya. İki tane yedin. Üç gün oynansa yine kaybedeceğim maç. Paraguay tam kaçırdın. Kaçırdın da baba 60 dakika 10 kişi oynadı bu rakip. Kazanamadın. E sen bunun nedenlerini araştırmıyorsun. Hala basın toplantısı düzenliyorsun. İşte insanlara hedef gösteriyorsun. Gazetecilere hedef gösteriyorsun. Oradaki gazeteci arkadaşlarımız istifa etmeyi düşündünüz mü? Montella'yı görevden almayı düşünüyor musunuz? Daha demeden siz anlamadınız mı diyerek çıkışta bulunuyorsun.
1: Ama İbrahim Bey'in kendiyle çelişkileri var. Hatırlarsan ilk geldiği dönemde yabancı hakem getiren federasyon başkanına sallamıştı. İşte biz Osmanlı'nın çocuğuyuz, Türk gençlerimizle yola devam edeceğiz dedi. Ardından yabancı hakemlerle yola devam etti. Böyle çelişkileri çok fazla.
0: Biz kendiyle başkanlara ceza vermeyeceğiz dedi. Evet, İlk Galatasaray başkanına ceza verdi.
1: Ya sence bir istifa gerçekleşti?
0: Yabancı, bak bir şey diyeceğim. Oradaki kritik nokta şimdi diyecekler ki Galatasaray'ı işin içine katıyor. Şimdi yabancı hakem getirmeyeceğiz dedi. Kim istediği için getirdi? Fenerbahçe istediği için getirdi. Milli takıma şey yapmayacağım bunu. Ama
1: bağlamayacak.
0: Hacı Osmanoğlu'nun bir Galatasaray kompleksi var. Anladın mı? Galatasaray kompleksi var. Niye milli takıma bel altı vuran bir sürü yorumcu oldu ve bu yorumcular da hani Türkiye'nin kallavi isimleri, en çok izlenen, en çok dillenen isimleri. Bir tanesinin ismini zikredebildiniz mi? Ama işte bize o imparatorluğu şöyle böyle diye Fatih Terim'e göndermede bulunuyorsunuz. Cihan, 2010 yılında Google'a gir bak, dün araştırdım biraz. Fransa milli takımı Dünya Kupası'nda ilk 3 maçta 1 puan alıp Dünya Kupası'ndan ilk elenen takım oluyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? Meclis, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı ve Fransa milli takım hocasını komisyona davet ediyor. Hesap vereceksiniz diyor. Hesap vereceksiniz derken, yani kardeşim bu başarısızlığın sebebi ne? Bunu soruyorlar. 2010 yılında bu Fransa'da yaşanıyor.
1: Olmaz ki.
0: Babacım biz burada niye eleştirme? Şimdi Galatasaray kötü gidince, Fenerbahçe kötü gidince spor yorumcusu da taraftarı da neler neler söylüyor. Sonuçta biz bir turnuvaya 24 yıl sonra gidiyoruz. Büyük umutlarla gidiyoruz ve başarısız olmuşuz. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Bunun faturası kesilmeyecek mi? Olması gerekeni söylüyorum. Federasyon başkanı arkasına sığındığı tek konu milli takımın başarısıydı. Ve milli takım başarısız oldu. O yüzden baba istifa edip ilk uçağa atlayıp Türkiye'ye döneceksiniz. Ve Türk halkından özür dileyeceksiniz. Biz federasyon olarak evet milli takımı Dünya Kupası'na götürdük ama başarısız olduk. Ve Türk mi ya özür dilemedi ya. 14 dakika bak, 14 dakika YouTube'da var, açın bakın abi. Bir ara böyle ağzına geliyor. Hani Türk halkından canımız bilmem ne çeviriyor abi lafı.
1: Şey yapmış, evi yakmışlar işte, itfaiyeyi su sıkmıyor diye kızıyorlar, itfaiyeye kızıyorlar.
0: Evet,
1: dediğin gibi özür dileyemiyor.
0: Yani. Evet abi. Yani özür dilemek bu kadar zor bir şey mi abi? Milli takım oyuncusu diliyor. Kaptanı diliyor. Herkes basın toplantısına çıkıp diliyor. Ya özür dilemek de yetmez. İstifa edeceksin abi, bu kadar basit ya. Şimdi Saadettin Saran Fenerbahçe'den niye gitti abi? Başarısız oldu diye gitti.
1: Kendisi öyle de, kabul etmiyor ama sen öyle diyorsun. Kendisi diyor ki ben en çok kupa alan başkan olacağım.
0: Ya,
1: farklı olaylardan abi, dolayı Fenerbahçe'ye zarar gelmesin abi diye gittim
0: ne
1: dedi de.
0: Ne kupası aldın abi, geçeceksin abi.
1: Doğru senin.
0: Şimdi Aziz Yıldırım geldi. Şampiyon olamazsa devam edebilecek mi? Şampiyon oldu, ben sana söyleyeyim. 2 sene daha 3 sene daha o koltukta kalır abi. Gücü yettiği kadar devam eder. Türkiye'de iş ona döndü. Dursun Özbek niye koltukta oturmaya devam ediyor? Niye kimse itiraz etmiyor? Çünkü top çizgiyi geçiyor, Galatasaray şampiyon oluyor. E sen milli takımda başarısız oldun. Kusura bakma ya. Tamam Montella, biz Montella'yı hep övdük abi. Ama orada çözüm üretemediniz abi. Ben milli takımın içindeki insanlarla da konuştum. Yani hani diyorum ya, nedenleri araştırmaya çalışıyorum. Kamp yeri sıkıntı. Otelden kamp yerine giderken 45 dakika mesafe gidip geliyorlarmış. Buna siz çözüm üreteceksiniz abi. Milli takım böyle bir bütçesi yok mu? Ya bir sürü sponsor var abi. Milyon dolarlar aktı Dünya Kupası öncesinde. Milyon dolarlar aktı.
1: Hala da
0: oyunculara 1 milyon euro prim sözü verdiniz, onu sonra 500 bin euroya düşürüp 250 bin eurosunu ödediniz. Kimsenin sizden prim istediği, kim kimden villa istedi abi? E ne oldu? Ne oldu o villalara ya da ne olacak?
1: Sonuçta katılırsam vereceğim demişti.
0: Evet abi, verecek. Katıldı mı? Katıldı.
1: Verecek.
0: E verecek mi?
1: Verecek.
0: Ya ne verecek Allah'ını sen. Ya sana söylüyorum ya. Dünya Kupası elemeleriyle alakalı bir iki tane maç kazanıyor milli takım. İşte galiba federasyon başkanının bir oteli var tatil beldesinde. Herkese tatil diyor. Tatile sadece Montella'nın bir tane iki tane yabancı yardımcısı gidiyor. Kimseye kalkıp da ya siz tatile geliyor musunuz gelmiyorsunuz diye de sormuyorlar. Bu arada hiçbir milli takım oyuncunun sunun da beklentisi yok. Ama ben bunu kimden duydum? Milli takımın işte malzemecisi, o su, bu su, hepsine söz veriyorsunuz. Ama bunların hiçbirine verdiğiniz sözleri gerçekleştirmiyorsunuz. Onu geçtim. Öyle ya da böyle abi. Şimdi

0: Bir takım Dünya Kupası'na hazırlanırken Hakan Çalhanoğlu da Merih Demiral da Hakan Safi ile görüştü mü görüşmedi mi? Fotoğraf paylaşıldı mı? Paylaşıldı. Siz Hakan Safi'ye bir şey söyleyemiyorsunuz. Hedefinizde ne var? Koltuğunuza göz diktiğini düşündüğünüz, ki Fatih Terim'in öyle bir durumu da yok. Yapmazlar abi. Fatih Terim'i Türkiye'de TFF başkanı yapmazlar. Ha, Hacı Osmanoğlu'nun olduğu yerde 100 kere başka TFF başkanlığı yapar. Ama hani böyle bir durum da söz konusu değil.
1: İnsanların çok böyle ya beğendiği bir isim değil İbrahim Hacı Osmanoğlu. Şey geldi aklıma, ben Bilardo'yu çok severim. Zamanında Semih Saygıner vardı. O da Bilardo Federasyonu Başkanı ile anlaşmazlık yaşadı. Ben dedi katılmıyorum kardeşim turnuvalara. 7-7,5 yıl katılmadı bu adam. Yani İbrahim Bey'i de artık yani bunu görmesi lazım. İnsanların ona tepkisini görüp affını dilemesi lazım. Yani bu olacak mı sence Dünya Kupası sonrası Türkiye'ye döndüklerinde?
0: Yok abi, hayatta bırakmak istemiyor.
1: Ya tırnak içinde özür dileyerek söylüyorum. Çöreklendiler mi oraya yani? Orada kaldılar mı artık?
0: Abi
1: kimse git demeden gitmeyecekler.
0: Bizim yani ülkede maalesef öyle abi. Bir koltuğa oturduğun zaman kalkmıyorsun. Kalkmıyorsun. Başarısız olsan da kalkmıyorsun. Kalkmak istemiyorsun. İlla birilerinin seni oradan kaldırır. Şimdi seçim 2028'de. 2028'e kadar. Şimdi ne olacak biliyor musun? Türkiye'deki kulüplerin isteklerini yerine getirmek zorunda kalacak. Öyle iyi geçinmek zorunda kalacak. Yabancı hakem diyecekler, yabancı hakem getirecek. Fenerbahçe şu hakemi istemiyoruz diyecek, o hakemi getirmeyecekler. Yani iş şirazeden çıkacak abi. Anladın mı? O yüzden bu federasyonun devam etmemesi lazım. Ha, kim gelecek? Var, hazırlık yapan var abi. Çok dile getirilmiyor ama Mustafa Eröğüt. Ve herkesin de etrafında toplanacağı, gerçekten bu adam bu işi yapabilir diyebileceği isimlerden bir tanesi.
1: Ben Saffet Sancaklı'yı da duydum Mustafa Eröğüt'le beraber.
0: Ya belki de beraber gelecekler, bilmiyorum. Ya mesela bir şey diyeceğim. Saffet Sancaklı mesela milli takımın şu süreciyle alakalı bence bir açıklama yapmalı abi. Değil mi? Mutlaka yapmalı. Sonuçta milletvekili kendisi. Aynı zamanda futbolun içinden geliyor. Yani birçok insanın da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na yakıştırdığı isimlerden bir tanesi. Bu federasyon böyle gitmez abi. Gitmez. Diyorum ya sana, bir kere Galatasaray kompleksi olan bir federasyondan bahsediyoruz. Galatasaray bu federasyona rağmen şampiyon oldu. Amerika'dan Galatasaray ile ilgili açıklama yapıyorsunuz abi. Neyi bekliyorsunuz? Yani bu saatten sonra neyi bekliyorsunuz mesela? Montella ile bu ülke milli takımı bundan sonra da başarılı olacağına inanan var mı? Ya da Hacı Osmanoğlu'nun bundan sonraki süreçte mesajlara yazsınlar abi. Bir sürü insan bizi dinliyor şu anda.
1: Numarayı da verelim. 0212-273-1010. Reklama giderken okuyacağım hepsini zaten. 0212 273 1010. Bu çölde antrenman yapma olayını aslında biraz daha irdelemek lazım. Az önce söyledin ya sen, bazı takımlar tesislerini değiştirmiş diye. Yani neden ben ödeme mi yapmak istemiyorlar? Parası mı yok federasyonun?
0: Abi ben anlamadım yani.
1: Bundan önceki federasyon 600 kişilik kafileyle gitmişti. Herhalde 600 kişilik kafileyle
0: Avrupa Şampiyonası'na. 600 değil de abartmışlardır. Bir 100 gazeteci falan götürdüler. Yaklaşık bir 100 değil de hatta 50 gazeteci falan götürmüşlerdi. Yaklaşık bir 100 süperlik kulüp Tahir yöneticileri
1: abi,
0: falan.
1: Tahir abi şey listeyi gösteren 597 falandı, ben net hatırlıyorum.
0: Doğrudur o zaman. Yani ben orada gördüklerimi söylüyorum.
1: Aileleri falan da var ya, ekliyorsun falan.
0: Evet.
1: 3'ten öyle çarp, 3'ten 4.
0: Ya benim bildiğim kadarıyla bu federasyon sadece aileleri götürdü. Ama o da işe yaramadı. Yani diyorum ya sana, Fransa 2010 yılında komisyon kuruyor. Neden başarısız olduğu araştırıyor abi. Gerekirse bizim mecliste de bir komisyon kurulsun. Bu milli takım neden başarısız oldu? Bu araştırılsın abi. Yani sonuçta biz Galatasaray, Fenerbahçe ya da başka bir takımdan bahsetmiyoruz. Bir dernekten bahsetmiyoruz abi. Tamam. Ülke milli takımından bahsediyoruz ve neden başarısız olduğunun sebeplerinin araştırılması lazım.
1: Tamam, evet, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu eleştirdik ama sonuçta o iyi yönetemedi diyelim federasyon başkanı. Ama tabii sahada olan 11 kişilik işte yedeklerle vesaire oyuncular var. Bir de

0: Montella var. Ya Montella her basın toplantısından sonra işte şu kadar şut çektik, bu kadar şut çektik, şans yanımızda değildi tarzı açıklamalar yaptı ki ben Montella'nın hep arkasındaydım. Yani şu adama biraz rahat bırakın, takım oynuyor ama biraz şanssızlık var tarzı. Ama işte o da nasip kısmet olayına işi getirince biraz daha benim olayım değişmeye başladı. Yani 10 kişilik takıma karşı işte Can Uzun'u attı, Deniz Gül'ü attı, böyle panik bir oyuncu değişikliği yaptı, oyuna soktu. Ya Montella'nın geleceği hakkında sen ne düşünüyorsun Yakup abi?
1: Can abi, bazı gerçekler var. Paraguay maçı bittikten sonra basın toplantısına dahi çıkartmazdım abi.
0: İşte Arda'yı çıkardılar zaten. Abiler çıkmadı hiç.
1: Yazık. Hayır, Montella'nın bile çıkmaması lazım. Federasyon başkanının orada bileti kesmesi lazım. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya Avustralya kim abi? Avustralya ile ilgili tek bildiğimiz şey kangura Harry Kewell abi. Üçüncü şey yok ya. Gerçekten yok ya. Var mı abi? Adı olduğunu biliyoruz. Söyle abi. Dördüncü beşinci şeyi söyle abi.
0: Çok.
1: Melbourne'u biliyoruz. Sydney'i biliyoruz. Başka ne biliyoruz abi? Somer Şef'in orada restoranı olduğunu biliyoruz. Vallahi ya benim genel kültürüm bu kadar ki ben hani coğrafyası iyi olan bir Avustralya ile Paraguay ile ilgili ne biliyoruz? Oscar Cardozo'yu biliyoruz abi, geçmişten gelen. Başka hiçbir şey bilmiyoruz ya.
0: Ne topçuydu be. İyi forvet.
1: Evet abi, iyi oyuncuydu. Ya Paraguay ile ilgili başka ne biliyoruz mesela? İyi hazırlanamamışsın hocam. Hazırlanamamışsın. Gerekirse 10 gün önce gitseydin, 20 gün önce gitseydin, bunu yapan kulüpler var abi. Avustralya 10 gün önce gelmiş mesela. A milli takımdan 10 gün önce oradaymış.
0: Güzel bilgi.
1: Evet abi. Çünkü hava şartları, o şu bu,
0: bir yere uyum sağlama.
1: Yani aynen öyle, antrenman. Şimdi biz neye göre abi, Amerika'ya daha önce gidildi mi? Burada kamp yapılıp yapılmayacağına karar verildi mi? Bir yıl öncesinde gidildi mi mesela? Daha bombayı söyleyeyim ben sana. Şimdi YouTube yayınında izlerler akşam. Bizim en büyük eksiğimiz neydi abi A milli takımda?
0: Pivot santrafor diyorlar.
1: Ya pivot değil, forvetimiz yok abi.
0: Hoca da kabul etmiyor bunu. Ben 65 şut çektim diyor.
1: Ya tamam da abi, şut çekene para vermiyorlar. Puan vermiyorlar.
0: Dördü isabetli.
1: Anladın mı? Puan vermiyorlar abi.
0: Evet, pivot eksikti.
1: Tamam.
0: Bir şey diyeceğim.
1: 2022 yılında bugün Almanya milli takımıyla Dünya Kupası'na damga vuran bir isim var. Deniz Ündav. Bir önceki federasyon yetkililerinden Sayın Hamit Altıntop 2022 yılında Deniz Ündav'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Üçüncülükten çıkıyor oyuncu. Union Saint-Julien'e gidiyor. Orada inanılmaz iyi performans ortaya koyuyor ve dikkatleri çekiyor. Bizim yetkili Hamit Altıntop kendisiyle Almanya'da oturuyor, buluşuyor. Konuşuyorlar. Deniz Ündav Türk milli takımında forma giymeye sıcak bakıyor. Sonra ne hikmetse sportif açıdan yeterli değil diye milli takıma alınmıyor. Biz çok biliyoruz abi. Biz en iyisini biliyoruz. Almanlar bilmiyor. Almanlar sonra ne yaptı? Deniz Ündav'ı A milli takıma çağırdılar. Şu an A milli takım formasını giyiyor. 9 maçta 9 gol attı. Dünya Kupası'nda 2 maç sonradan girdi. 3 tane gol attı. Senin elinde böyle bir forvet oyuncusu var mı? Bir önceki federasyonun hatası. Niye almıyorsun abi? Yani sebep ne? Sebep ne?
0: Yani 65 şut çekip gol atamamak biraz...
1: Adam 3 tane şut attı, 3'ü de gol oldu. Abi senin sistem, sen hazırlanamamışsın Cihan. Hazırlanamamışsın. Sen zaten sos veriyordun. Sen Romanya'yı zor geçtin. 1-0. Ben maçtaydım abi. Beşiktaş stadında Lucescu, Allah rahmet eylesin, Lucescu'nun Romanya'sını biz zor yendik. Arda'nın bir pası, Ferdi girdi araya, golü attı. Deplasmandaki Kosova maçı zor yendik. 1-0 zor yendik. Şimdi sen bunun analizini yapman lazım abi. Kapanacak bu takımlar. Buna karşı önlem alman lazım. Belli yani. Orada top oynayan bir tane takım var, o da Amerika. Şimdi Amerika oho seni çözdü. Ben sana söylüyorum, hallaç pamuğuna çevirecek.
0: çok önemli de değildi. Onlar için de.
1: Ya biz, gerçi... bir şey diyeceğim. Biz Amerika'yı yenersek federasyon başkanı yarı finale çıkmış gibi sevinir. Ben sana söyleyeyim.
0: Biz Amerika'yı yenersek bence daha çok eleştirilir Montella. Ben Montella olsam dün de yayında söyledim. Yine aynı kadroyla çıkardım. Çünkü farklı bir kadroyla çıkardım. Amerika'yı yenerse.
1: Abi kadroyu değiştirecek ve bir şey diyeceğim. Kadro daha çok dağılacak. Sen daha mı iyi oynayacağını düşünüyorsun?
0: Mesela oldu ki kadroyu değiştirdi ve kazandılar. Montella'yı daha çok bombalarlar.
1: Yani sen bu
0: kadroyla. Ben hayatta değiştirmezdim Montella olsaydım.
1: Sen bu kadroyla niye çıkıyorsun diyecekler.
0: Yani.
1: Ya sen zaten iki tane sıfır çekmişsin yani. Anladın mı? Kazansan ne olur, kazanmasan ne olur? Dediğin gibi kazansın, kadroyu değiştirip kazansın sana eksi yazar.
0: Yazar.
1: Kadroyu değiştirmeden oynarsan zaten eksi. Ya her halükarda gidecek abi. Başka açıklaması yok ya. Yok yani, gerçekten yok. Bu ülkede Montella kadar iş yapabilecek teknik direktör yok mu abi? Yok mu?
0: Buraya kadar mıymış diyorsun yani?
1: Bence buraya kadar abi. Bundan sonrası olmamalı. Olmamalı.
0: Peki bu yerli yabancı olayına katılır mısın Yakup abi? Hani diyorlar ya milli takımın hocası yerli olmalı. Yani Montella'dan sonra gelecek ismin yerli olması gerektiğini mi düşünüyorsun? Ya da yabancı. Mesela Tunus'ta 5-1'lik yenilginin ardından ikinci maçta hocayı değiştirdi. Orada da 4 yediler yani Japonya'da.
1: Bir şey değişmedi.
0: Japonya
1: yani.
0: Benim takımım, bak çok tehlikeli. Başlamadan söyleyeyim, adamlar evet müthiş abi. Ya çok iyi oynuyorlar.
1: Yani teknik direktörü kim Japonya'nın? Senden rica ediyorum.
0: Vallahi Hajime.
1: Japon yani, doğru mu?
0: Moriyasu.
1: Şimdi Japon.
0: İyi soruydu, güzel.
1: Şimdi Japonya tamam, futbolu çok önde olan bir ülke değil ama iyi oyuncular yetiştiriyorlar. Genelde turnuvalarda artık böyle dikkat çeken performanslar var.
0: Hocası Aykut Kocaman gibi şey. Yani şey olarak, refleks olarak hiç hep tepki vermez. Elleri bağlı izler böyle yani. Buyur, kestim sözünü.
1: Abi milli takım başına da yerli bir teknik direktör getiremiyorsan abi, bilmiyorum ya. Ben karşıyım abi. Bak, yerli yabancı sınırına karşı değilim. Hiçbir zaman karşı olmadım. İyi oyuncu, kötü oyuncu. Tamam ya, bir zahmet teknik direktörün yerli olsun ya. Çünkü sen başarıları hep yerlilerle kazandın. Türkiye Ligi'nde de öyle. Yerli teknik adam şampiyon oluyor. Şimdi Montella kötü mü teknik direktör? Hayır değil. İyi de performans gösterdi. Ama ben yerli olmasından yanayım abi. Kimler orada teknik direktörlük yaptı? Bir Aykut Kocaman'a da şans verin abi. Verin yani, anladın mı? Ya şu an hani boşta kim var? Şenol Güneş var, Fatih Terim var. Ondan sonra Abdullah Avcı var.
0: Aman gözünü seveyim.
1: Ya gözünü seveyim değil işte abi. Montella mı olsun, yerli mi olsun? Bence yerli olsun abi.
0: Şu Yılmaz hocama versinler, adam gözü açık gidecek ya. Yani ne bileyim ya. Ama zaten bir şey yok. Öyle de bir şey olmuyor, böyle de bir şey olmuyor yani.
1: Abi yani orası, hani Montella çalışkan bir adam. Oyuncuları yerinde izleyen, onlarla iletişim kuran. Tam tüm bunlar yaşanırken başarısız oluyorsun abi. Demek ki bir şey var abi, bir şey var yani. Ya sisteminde sıkıntı var, ya gerçekten kaptanlar kadroyu kuruyor. Anladın mı?
0: Öyle söylentiler vardı.
1: Ya var ama bakıyorsun abi en iyi 11 çıkıyor. Anladın mı? Yani keşke şu oynasın, illa oynasaydı. Bir Can Uzun'un son 25 dakikalık performansı iyiydi. Bence orada hata yaptı. Yani Kerem yerine Can Uzun'la başlaman lazım. Sonuçta forvet oyuncusu abi.
0: Atacaksın o golleri de abi. 89'da Barış çıkarmış içeri, bomboşsun yani. Vur yani ona da ya kardeşim.
1: Son
0: yani,
1: dakika Meri'nin kafası dışarıya gitti. Ya tamam, şanssızlık da var ama şanssızlık futbolda, ha şans futbolun içinde %10'dur abi, %10 maksimum, %10'dur maksimum. Şansla nereye kadar gidebilirsin? Bir tane maç kazanırsın, iki tane kazanırsın en fazla.
0: Şimdi berabere kalsak ne güzel, Amerika maçını izleyecektik be heyecanla. Yine çok umudum olmazdı ama yani beklenti olurdu en azından. Şimdi kimse izlemeyebilir.
1: Yok
0: belki.
1: Abi Dünya Kupası bizim için bir zaten saatler konusunda sıkıntılıydı. Bir gün gece 3'te maç izleyince abi 2 günün harap oluyor. yazık oldu yani, bu milli takıma gerçekten yazık oldu. Bir şey diyeceğim, bu başarısızlığın mutlaka hesabının sorulması gerekiyor abi. Bunu en kibar dille dire

0: dile getiren isim Fatih Hoca oldu. Ama dediğim gibi yani koltuğuyla alakalı sıkıntı yaşamaktan korkuyor federasyon başkanı. O yüzden Fatih Hoca'yı hedef alıyor.
1: Evet tabii, hani biz Arizona Marizona 40 derece falan diyoruz ama yani İran'da adamlar maç günü ülke değiştiriyorlar. Meksika'ya gidiyorlar, geri stata geliyorlar. Ya yani düşük kilometrece metrelerce yol yapıyorlar ve ona rağmen iyi işler çıkarıyorlar. Ya biraz da onlardan da feyiz almak lazım aslında yani. O kadar yorgunluğun içinde, o kadar savaşın içinde, sıkıntıların içinde bir
0: ya
1: şeyler
0: Cihan,
1: çalışıyorlar.
0: Biz 3. dünya ülkesi değiliz abi. Biz baktığın zaman Avrupa'nın en iyi 6. ligiyiz. Anladım. Hani 5 büyük liginin dışındaki Hollanda, Portekiz, Türkiye Ligi.
1: Sıralamaya bakınca
0: evet
1: öyle
0: abi.
1: İşte Serie A falan.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hani futbolla yatıp futbolla kalkan ülkeyiz. Peki. Bu şartları önceden bakmamız lazımdı. Yani Dünya Kupası'na şimdi 4 yılda bir gitsen Dünya Kupası'na, bir tanesinde böyle başarısız olursun. İşte Fransa bir tanesinde çok başarısız oluyor. Araştıralım diyorlar. Biz 24 yıl sonra gidiyoruz abi, insanların isyanı bu. Şimdi ben geriye dönüp baktığım zaman futbolla alakalı unutamadığım benim iki tane olay vardır. Bir 2002 Dünya Kupası, bir de Galatasaray'ın UEFA macerası, UEFA şampiyonluğu.
1: Geri dönüşleri de unutmuyorum ben.
0: Ya tabii ki akıllarda.
1: Yani anladım. Yani Hırvatistan, Çekya falan
0: biz
1: var ya.
0: Biz her gittiğimiz işte pandemi döneminde Azerbaycan'da düzenlenen turnuvada çok kötüydük. Onun dışında hep gittiğimiz yerlerde böyle bir damga vurmuşuzdur. 2008 Avrupa Şampiyonası.
1: Selçuk Firki'yi.
0: Abi ilk atıp gittik. Turnuvaya kötü başladık. Portekiz mağlubiyetiyle başladık. Sonrasında işte Fatih Hoca Arda Turan'ı oynatmaya başladı. İşte inanılmaz, daha yarı finale giden bir yolculuk.
1: Biraz mesajlara bakalım mı Yakup abi?
0: Bakalım, bir de giden oyunculara da yazık abi. Dünya Kupası'nda hiç forma giyemeden dönecek oyuncular olacak ya.
1: Eren giymedi değil mi? Yok, giydi mi?
0: Eren giydi.
1: Giydi, aldı sonra da.
0: Giydi. Oynayamayan oyuncular olacak yani.
1: Kim var acaba? Bakayım bir, ben şey yapmaya çalışayım.
0: Ya bu saatten sonra süre almanın da bir esprisi yok ki abi.
1: Belki de süre almayanlara süre verir.
0: 2008 Avrupa Şampiyonası'nda çok fazla sakatımız vardı. Her oynayan bir öncekinden daha iyi oynamaya başladı. Almanya maçında Sabri mesela yıldızlaşmıştı abi.
1: Mesela Romanya ve Kosova bu gruptan çıkar mıydı diye soranlar var. Bizim elediğimiz var ya playofflarda, Dünya Kupası'na gelmeden. Çıkar mıydı bu gruptan Romanya veya Kosova? Romanya'yı bilmem de Kosova belki bir ihtimal Avustralya'yı yenebilirdi. Ha? Ne diyorsun?
0: Abi Avustralya takım makım değil ya Cihan.
1: Değil.
0: Gerçekten değil.
1: İşleri güçleri, defansın arkasına top atmak.
0: Kosova da yenerdi, Romanya da yenerdi abi.
1: Yabancılarla konuşmak için Futbol Federasyonu Başkanları, UEFA, FIFA başkanları veya temsilcileriyle yabancı dili olmayan, hatta bizim basınla bile konuştuğu zaman tercüman kullandığımız bir başkanlı olmaz demiş. Yakup abi ağzından bal damlıyor yine. Bu Singo'ya yine ne oldu Allah aşkına diyor.
0: Nazar değdi. En az 2 ay sahalardan uzak kalacak. Dünya Kupası'nı kapattı. Galatasaray'ın yeni sezon kampına da yetişemiyor. Direkt Singo tarafından aldığım bilgi. Üzücü, maalesef üzücü. Yani Dünya Kupası'na da çok iyi maç başlamıştı. İlk maçta inanılmaz güzel bir asist yapmıştı. Sonraki maçta da sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. Yani sosyal medya yanıyordu, o kadar söyleyeyim sana. Ama maalesef sakatlık yaşadı Galatasaray'ın da önümüzdeki sezon. Yani bu kadroda ciddi anlamda beklenti içerisinde olduğu oyunculardan bir tanesi. Can, 35 milyon euro bonservis ödemişsin, 7 milyon euro maaştan bahsediyoruz. Böyle bir oyuncu. Ve Dünya Kupası'nda hani tam böyle vitrine çıkmışken, ki Okan Hoca'nın da açıklaması vardı, hani serbest kalma bedeli 60 milyon euro, ben bu serbest kalma bedelinin ödeneceğini düşünüyorum, o taleplerle bize gelecekler demişti. Maalesef şanssız bir sakatlık. Singo ile ilgili o bilgiyi de paylaşalım. Dünya Kupası'nı kapattı.
1: Bence bu çocuk bedenini çok fazla tanımıyor. Ne zaman böyle bacaklarını aşsa sakatlanıyor mesela. Bu olay depar falan değil. Yani Galatasaray'da da o çok büyük deparları var. Ama ne zaman böyle bacağını açsa bir kas zedelenmesi oluyor. Yani vücudunu çok tanıdığını düşünmüyorum ya. Bir mentor falan lazım kendisine.
0: Ya şöyle, İstanbul'dayken de özel çalışıyordu. Hani sakatlık önleyici

0: çalışmalar da yapıyordu. Hani bunu birçok futbolcu yapıyor artık. 3 aşağı 5 yukarı bazı testlere giriyorsunuz. Bazı kas gruplarınızın zayıf olduğunu gösteren zaten parametreler var. Buna göre onun üzerine gidip çalışmalar yapıyorsunuz. Bunu yapan oyunculardan bir tanesi. Büyük ihtimalle Dünya Kupası'nda bunu saldı biraz. Çünkü sürekli çalışması gereken, sakatlanmaması için antrenman yapması gereken oyunculardan bir tanesi. Muhtemelen onu kaçırınca da böyle şanssız bir sakatlık yaşadı. Galatasaray adına gerçekten üzücü bir durum.
1: FIFA Galatasaray'a tazminat ödeyecek mi Singo sakatlandığı için demiş.
0: Valla orada bir... Vallahi Dünya Kupası'na giden bütün oyuncular için ödeniyor diye biliyorum.
1: Ödeniyor da bir günü var onun galiba ya. Bir 28 gün mü ne? Öyle bir garip bir şeyleri var yani.
0: Öder yani, maaşlar ödeniyor diye biliyorum. Sakatlık yaşarsa.
1: Şöyle devam edelim.
0: Tazminattan ziyade o dönemdeki maaşı diye biliyorum.
1: Ya çok zaten en fazla yani en baba ödeyeceği para 6-7 milyon falan, öyle çok fazla paralar ödemiyor. O da iyi para da gerçi.
0: Yani.
1: Onun bir şeyi var, süresi var diye biliyorum. Hemen şöyle, Paraguay santraforunu gördünüz mü? Adamın futbolla alakası yok, kafes dövüşçüsü gibi demiş. Doğru söylüyor Zafer Bey.
0: Ensiko diye bir oyuncu vardı. Marsilya'da oynuyor galiba. En beğendiğim oyuncu oydu mesela. Acayip bir oyuncu.
1: Osimhen gidecek mi Ünlem?
0: Osimhen gider mi? Valla transfer dönemi çok dinamik bir süreç. Ve domino etkisi oluyor genelde Avrupa'da. Şimdi Atletico Madrid'in forveti, Arjantinli forveti Julian Alvarez, biliyorsun 150 milyon euroluk teklif yaptı Real Madrid. Atletico Madrid bunu kabul etmedi. Ama Dünya Kupası'nda Julian Alvarez'den bir açıklama geldi. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum diye. Şimdi açıkçası ben kalmak istemiyorum diyor. Atletico Madrid'den Real Madrid'e ya da Barcelona'ya gidecek. Öyle gözüküyor. İki takımın da forvet ihtiyacı var. Biz bunu anlıyoruz. Bir forvet transfer etmek istiyorlar. Açıkçası Julian Alvarez'i burada da izledik biz abi, Atletico Madrid'e karşı. Yani Galatasaray Osimhen yerine Julian Alvarez'e 70-80 verseydi herkes itiraz edebilirdi. Net söyleyeyim.
1: Ederdi.
0: Dediğim gibi Julian Alvarez Atletico Madrid'den Barcelona'ya da Real Madrid'e giderse, Atletico Madrid'in aynı zamanda Barcelona'da ya da Real Madrid'in bir forvet ihtiyacı olacak. Mourinho'nun buradaki tavrı önemli. Real Madrid'in başına geçti. Onun dışında Premier Lig'den %100 isteyen kulüpler var. Vallahi hani benim için sürpriz olmaz. Yani dünyada böyle bir forvet arayışı var zaten. Bunu daha önceki yayınlarda da mutlaka söylemişimdir. Arsenal geçen sezon son tahlilde Gökerec'le Osimhen son noktaya geliyor, tercih yapması gerekiyor. Tercihini Gökerec'den yana kullanıyorlar ve sezon içerisinde pişman oluyorlar. Çünkü hani Gökerec daha profesyonel, İsveçli, bu Osimhen Afrikalı, hani uyum sağlayabilir mi sağlayamaz mı düşüncesi var. Ama Gökerec'den umduklarını bulamadılar, pişman oldular Osimhen'i almadıkları için. Paris Saint Germain, Arsenal, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Julian Alvarez ayrılırsa Atletico Madrid gibi takımlar Osimhen için Galatasaray'ın kapısını çalabilir. Menajerler Galatasaray kulübüne 100-110-120 teklif getirebiliriz diyorlar. Ki burada da hani Osimhen transferini gerçekleştirecek menajer zengin olacak abi. Ya da serveti varsa servetine servet katacak. En az 8-10 milyon euro para kazanacak. O yüzden hani bu tarz girişimler söz konusu ama Galatasaray masasına gelen şu ana kadar resmi bir teklif yok Cihan, onu söyleyelim Osimhen konusunda.
1: Evet, şöyle devam edelim. Selam olsun demiş. Yine Monaco, yine kronik adam abiler diyor. Mirza'dan mesaj var. Hızlıca devam edelim. Halil Çobanoğlu'ndan güzel mesaj var. Galatasaraylı bir stoper vardı. O'Neill diye. O da Avustralyalıydı abi. Sana ekleme yapayım diye.
0: Evet evet.
1: İyi hatırlamış. Şans diyorsunuz, lokum gibi gruba düştük, bundan daha güzel şans mı olur, böyle bir gruptan çıkamadık, yazıklar olsun diyor. Haksız da sayılmaz yani, lokum gibi bence de. Merih ve Hakan için Fenerbahçe ile görüştü, bunun normal olmadığını söylemişti Yakup Bey, bence haklı. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi otelden gizlice çıkıp Galatasaray'la Eren Elmalı'nın görüşmesi normal miydi? O zaman neden bu kadar tepki göstermediniz demiş.
0: Ben hatırlamıyorum öyle bir görüşmeyi. Varsa da yanlış, onu da söyleyeyim yani. Ha, buna Trabzonspor izin verdiyse o da apayrı bir konu. Trabzonspor ilgi ve şey izin vermeden görüşme ihtimali söz konusu olabilir mi sence?
1: Bence de olamaz.
0: Yanlış abi, yanlışa yanlış diyeceksin. Galatasaray Fenerbahçe'si yok bu olayın.
1: Avustralya deyince aklıma ilk Tazmanya şeytanı geliyor. Yakup Usta bunları bilmek lazım ama yani demiş. Öyle otopan kapatıp konvoy yapıp VIP araçlarla demiş takımın göndermekle başarıya ulaşılmıyor demiş. 0 gol, 0 puan, 0 puan, 0 başarı. Diyetini ödesinler diyor Bülent. Hacı Osmanoğlu kimden hesap soracak? Sen kimden hesap soracaksın Fatih Terim'e diyor. Ama o kadar belgesel izlemiş ki Terim'in federasyon delegesi olduğunu dahi bilmiyor herhalde diyor Okan Öner. Bu federasyona ne tartışma biter ne de huzur gelir. Milli takımın oyuncuları bir kulübün başkan adayının seçim malzemesi haline getirilmemesi gerekiyor. O malum menajer içeride at koşturmaması lazım demiş Muharrem Devrim. İbrahim yazmış, Galatasaray milli takımda Can Uzun'la görüşmedi mi? Algı yapma Yakup Çınar diyor. Bu federasyonun milli takım sözcüsü Mecnun ot yakmaz değil mi? Neden bütün açıklamaları Sayın Başkan yapıyor diye bir soru var Burhanettin'den. As başkan olarak geçiyor. Böyle söyleyelim. Galatasaraylılar olarak tam 4 sene oldu. Bu sene şampiyon olsak da olmasak da ne olur derken bazı yorumcular bizi motive ediyor demiş. Bundan 1,5 ay önce Montella çok iyi hoca, Okan Buruk kötü hoca diyorduk. Okan Hoca Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Montella kötü bir turnuva geçirdi. Montella için kötü mü, erken mi konuşmuşuz acaba Yakup Çınar diye bir soru var. Milli takım başarısız olduğu için sözde federasyon başkanı villaları yapmak için ruhsat alacak mı acaba diyor. Valla bu soruyu sordular Hacı Osmanoğlu'na, öyle söyleyeyim ben. Hatta
0: nerede soruldu?
1: İşte bazıları dedi benim orada ruhsat alabilmem için, arazi alabilmem için milli takıma böyle bir vaatte bulunduğumu söylüyor dedi. Oranın dedi imarı çoktan alındı dedi. Yani bu yeni bir şey değil. Bir ay önce falan biz kupaya gitmeden önce soruldu. Açık açık öyle söyledi. Ben onu da söyleyeyim yani, bilginiz olsun.
0: Ta imar alındıysa versin abi milli takım oyuncuların villalarını.
1: O kadarını bilmiyorum.
0: Oradaki villalar 5 milyon eurodan falan başlıyor. Böyle ucuz değil yani.
1: Aynı sitede bu kadar yan yana nasıl duracaklar? Abi bu kadro ile Montella'nın elinde heba alıyor demiş. 3 senedir söylüyorum. Çok daha iyisini yapmamız lazım ama başaramıyoruz demiş. Devam edeceğiz ikinci bölümde ama bir saat başı yapmamız lazım. Yakup abi, neler konuşacağız ikinci bölümde? Biraz daha transfere girelim.
0: Evet, transfere girelim.
1: Tekrar milli takıma da döneriz tabii çünkü aynen, mesajlar var o milli takıma.
0: Bruno Fernandes konuşuluyor, Kamavinga konuşuluyor. Can Uzun'la alakalı Galatasaray resmi girişimlere yavaş yavaş başlıyor.
1: Yeni bir isim yok mu şöyle?
0: Stoper konusunda Joao Gomez var. Premier Lig'de forma giyiyor. Galatasaray'ın ilgisi olduğuna dair haberler geliyor. O konuyu da araştırdım. Onun detaylarını da anlatırız.
1: Güzel.
0: Muslera'nın enteresan bir performansı var Dünya Kupası'nda.
1: Çok iyi değil bence.
0: Değil tabii canım.
1: Yaşlandı yani. Normal yani, yapacak bir şey yok.
0: Ya Galatasaray orada işte kritik bir karar verdi. Ben net biliyorum, Galatasaray teklif yapsaydı Muslera bir yıl daha Galatasaray'da devam edebilirdi. Ama teklif yapmadı. Aynı şey şu anda Icardi için de geçerli. Yani Icardi Galatasaray'da kalırsa yeni sezonda ciddi anlamda sıkıntı. Icardi'ye dair de son durum nedir ne değildir onu da paylaşırız.
1: Paraguay'ın sağ kanadını da beğenmiş Caceres. Bunu da iletir misin yönetime diyor. 5 milyon euro kaçmaz bu çocuk demiş. Biraz dedik kulüp takımlarımızı konuşalım, biraz transfer konuşalım. Abi Can Uzun yıldız oyuncu için Galatasaray'ın başkan vekili Abdullah Bey, Abdullah Kavukçu Almanya'ya gidiyormuş. Nedir bu söylentiler? Kulübü de indirime gittiği söyleniyor. Doğru mudur? Yoksa menajerlerin bir haberleri midir?
0: Yok, ben şu an için gideceğini sanmıyorum. Çünkü Galatasaray Cuma günü Kulüpler Birliği toplantısı var Cihan. Dün biliyorsun limitler açıklandı. Transfer limitleri. Hı-hı. Bu arada limitler çok gözüküyor olabilir ama öyle değil. Bütün kulüpler bu limitlerin güncellenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda

0: bulunacaklar. Çünkü bu limitlerin içerisinde bonservis harcamalarınız, maaş bütçeniz, vergileriniz, ondan sonra teknik ekip, hepsinin maaşları var. Ve bu limitlerin güncellenmesi için de dediğim gibi Cuma günü Kulüpler Birliği toplantısı var ve o Kulüpler Birliği toplantısında toplantı bittikten sonra Ertuğrul Doğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Özellikle bu yabancı kuralıyla alakalı TFF'ye bir çağrıda bulunacaklar. Hani kulüpler en azından bunun 10 artı 2 artı 2 ya da işte 12 artı 2 şeklinde değişmesi gerektiğini açıklayacaklar. Federasyonun burada vereceği yanıttan sonra bu transferlerle alakalı görüşmeler daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Yoksa ben şu anda bugün ya da yarın herhangi bir Galatasaray yöneticisinin Almanya'ya ya da herhangi bir yere transfer görüşmesine gideceğini düşünmüyorum. Can Uzun Galatasaray'ın listesindeki oyunculardan bir tanesi. Galatasaray ısrarla Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor ki yakın zamanda Okan Buruk'un da açıklamaları vardı. Can Uzun'la ilgili beğeniyorum şeklinde ki beğenilmeyecek de bir oyuncu değil. 20 yaşındaki gencecik bir oyuncudan bahsediyoruz ki dedim ya milli takımda çok az performansını görebildik ama hani gerçekten gelecek vaat eden bir oyuncu. Okan Hoca direkt Osimhen'le beraber 11'de oynatmayı düşündüğü oyunculardan bir tanesi Can Uzun. Ama oradaki sıkıntı şu, serbest kalma maddesi 60 milyon euro. Galatasaray bu rakamı ödemek istemiyor. 30-35 seviyelerinde bir rakama bitirmeye çalışacak Galatasaray. Ama Cihan, yani dikkat et, Fenerbahçe Muriç'i aldı. Trabzonspor böyle mütevazi transferler yaptı. Beşiktaş'ta hiç ses seda yok. Yani hem bu limitlerle alakalı hem ekonomik anlamda kulüplerin işi bu sene çok rahat olmayacak. Evet, şimdi Bruno Fernandes konuşuluyor, Can Uzun konuşuluyor, Kamavinga konuşuluyor, Van Dijk konuşuluyor. Ama bu oyuncuları alabilmen için elinden mutlaka oyuncular çıkarman lazım. Şimdi orta sahaya Kamavinga, işte Kepren Turam, Bruno Fernandes, en az işte Galatasaray'ın hedefi ikisini kadroya katabilmek. Ama bunu katabilmen için bir, Saray'ı satman lazım. 30-35 milyon euroya. Salahi'den çıkabilmen lazım ki yabancı kontenjanı oluşsun. Aynı zamanda bütçen oluşsun. Şimdi Bruno Fernandes için işte 50 milyon euro deniliyor da bence o kadar değildir. Sonuçta bir yıl sözleşmesi kalmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, Türkiye'ye gelirse Osimhen etkisi yaratır, öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ama aynı zamanda 32 yaşında Galatasaray kalkıp da 32 yaşındaki bir oyuncuya da 50 milyon euro bonservisi ödemez. 25-30'lar olur. İşte diyorum ya sana, Saray'dan çıkabilirsen o zaman bir belli bir bütçe oluşturup bu tarz transferlere girebilirsin. Ama dediğim gibi burada öncelik Kulüpler Birliği toplantısı, çıkacak yabancı kararı ve limitlerle alakalı yapılacak güncellemeler. Ondan sonra daha net aksiyon alacaklarını göreceğiz kulüplerin.
1: Umarım Bruno Fernandes'e o kadar para vermezler. Ben Hakan Çalhanoğlu'nun bir tık daha böyle seri hali gibi düşünüyorum Bruno'yu. Ya 60 milyon falan.
0: Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu defteri kapandı abi. Bu milli milli takımdan sonra kapandı abi. Maalesef kapandı.
1: Hiç açılmamak üzere mi?
0: Hiç açılmamak üzere.
1: Var mıydı öyle bir şey? Gerçekte yoksa hani?
0: Yani şu son Fenerbahçe görüşmesi olmasaydı yine gündeme gelebilecek oyunculardan biri olurdu. Yabancı kuralı değişmezdi. O zaman Galatasaray kapısını çalabilirdi. Ama bu son Fenerbahçe görüşmesinden sonra da böyle bir durum yaşanacağını ben sanmıyorum.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz devam ediyor. Onun dışında Turam dedin az önce. Turam'la ilgili...
0: Lilian Thuram'ın oğlu Marcus Thuram ve Kepren Thuram, iki oyuncu da üst düzey, biri Inter'de forvet Marcus Thuram ki Dünya Kupası kadrosunda, Kepren Thuram kadroda değil, alınmadı kadroya. Juventus'ta önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyecek. Gardi'nin aynı zamanda menajerinin Galatasaray'a önerdiği isimlerden bir tanesi. Burada Juventus'un beklentisi yine 40 milyon euro seviyelerinde. Galatasaray maçlarında da çok net izleme fırsatımız olmuştu. Üst düzey bir oyuncu. Kimsenin kolay kolay hayır diyemeyeceği bir oyuncu. Orta sahada gerçekten Galatasaray'a sınıf atlatabilecek bir oyuncu. Ama buradaki sıkıntı işte Lilian Thuram, dediğim gibi bu iki oyuncunun babası ki o da Fransa'nın eski efsane futbolcularından bir tanesi. Çok beş büyük

Ligin dışına çıkmak istemiyorlar çünkü çıkınca milli takım kariyerleri sekteye uğruyor. Ama bir taraftan da Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan oyunculardan bir tanesi. Onun dışında son dönemde Brezilyalı Joao Gomes Galatasaray'ın gündemine gelen oyunculardan bir tanesi. Wolverhampton forması giyiyor. 26 yaşında. İyi bir oyuncu. Hani

0: bunu sağlayabiliyorsun ama kulüplerin istediği bonservis bedelleri çok yüksek şu anda. Pazarlık süreçleri dediğim gibi yavaştan başlar. Biraz da Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyecek kulüpler. Çünkü dediğim gibi şu anda Premier Lig'de neredeyse hiç transfer yapılmadı. Çok nadir böyle isimler duyuyoruz. Real Madrid bir iki tane önemli transfer yaptı. Şu an Avrupa'da da transfer anlamında ciddi anlamda sakin bir süreç geçiyor ki Türkiye'de hiç hareket yok. Yani baktığın zaman bir Fenerbahçe Muriç'i aldı.
1: Trabzon bir şeyler yapıyor.
0: Trabzon mütevazi birkaç oyuncu kadrosuna kattı. Onun dışında Süper Lig kulüplerinde de çok bir hareket gözükmüyor şu anda. Dediğim gibi genel anlamda transfer limitlerini, yabancı kuralını ve Dünya Kupası'nın sona ermesini bekliyorlar.
1: Yani 9 milyar TL sen konuşurken baktım 193 milyon dolara falan tekabül ediyor. Yani yetersiz mi diyorsun?
0: 160 milyon euroya geliyor.
1: Yetersiz mi? Euro, dolar yani euro olarak öyle, euro biraz daha fazla.
0: Can Galatasaray'ın geçen sezon bütçesi 150 milyon euroydu. Yani sen 10 milyon euro harcayabiliyorsun. Şimdi 10 milyon euroya maaş mı ödeyeceksin? Bonservis mi harcayacaksın?
1: Yıllık ne kadardır ki Galatasaray'ın futbolcuların maaş bütçesi?
0: Abi işte ortalama bak. Galatasaray'ın geçen sezonki bütçesi 150 milyon euro, söylüyorum sana. Bunun içinde futbolcu maaşı var, vergiler var.
1: Hepsini söyledin sen.
0: Ve bunun içinde vergi de var. %40 vergi var. 100 milyon euro olduğunu farz et. 40 da vergi var. 140 milyon euro. Bir de bonservis ödemeleri var. Tamam, bonservisi yıllara bölüyorsun. Taksitlendiriyorsun bir şekilde. Ama kolay değil yani.
1: O sapma payı falan var ya oradan bir şey.
0: Ha, oyuncu sat diyorum ya sana. Abi Fenerbahçe Muriç transferini yaptı ama nasıl yaptı? Şu an limit yok. Ben sana söyleyeyim. Sonuçta transferi yapıyorsun. Transfer sezonunun sonunda limitler hesaplanıyor. Eksideysen zaten Fenerbahçe geçen sene bundan dolayı ceza aldı UEFA'dan. Bir daha eksiye düşersen bu sefer transfer yasağı cezası alabilirsin.
1: Hakan Bey ben bunu göze aldım demişti zaten de. Yani. Aziz Bey göze aldı mı acaba?
0: İşte bilmiyorum. Galatasaray'da bu sezon işte elinden çıkaracağı oyuncular olduğunu düşünüyor. Mesela Davinson Sanchez'e talipler var. Como ciddi şekilde ilgileniyor. 15 milyon euro seviyelerinde de Galatasaray'ın kapısını çalabilir Dünya Kupası sonrasında. Salah'a ilgi var. Ama Galatasaray'ın istediği rakamlar gelir mi gelmez mi? Saray'a ilgi var. Onun dışında Dünya Kupası'ndaki işte hayal kırıklığı, A milli takımın hayal kırıklığı. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ı takip eden bir sürü kulüp vardı. Ne oldu? Barış Alper Yılmaz'ın bu şartlarda transfer yapması oldukça zorlaştı. İşin o tarafı var. Her anlamda eksi yazdı.
1: Evet, onun dışında Van Dijk transferiyle ilgili bir gelişme var mı? Okan Buruk'un çok istediğini biliyoruz.
0: Kendisi. Okan Buruk da istiyor. Başkan Dursun Özbek de istiyor. Ben de istiyorum. Muhtemelen sen de istiyorsundur. Bütün Galatasaraylılar ister. Oradaki kritik nokta Davinson Sanchez'in ayrılığı. Yani Galatasaray 20 üstü bir bonservis teklifi gelirse Davinson Sanchez'in ayrılığına sıcak bakabilir. Ki Galatasaray'da son 4 sezondaki şampiyonluğa ciddi anlamda katkı veren oyunculardan bir tanesi. Ama bu sezonki performansı biraz sallantılıydı. Como dışında ekstra bir teklif gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama Como devre arasından bu yana Davinson Sanchez'le çok yakından ilgileniyor. Eğer öyle bir teklif gelirse Galatasaray Van Dijk için Liverpool'un kapısını çalabilir. Burada Van Dijk'ın vereceği karar önemli. Bir yıl daha sözleşmesi var. Bruno Fernandes'deki durum da öyle. Yani bu oyuncular da artık kariyerindeki son sözleşmeyi almaya çalışıyorlar. Daha yüksek rakamlardan. O yüzden evet, ihtimaller söz konusu ama gerçekçi de olmak lazım. Bir taraftan hani bu yabancı sınırı ve limit konusu, dediğim gibi rakamlara baktığın zaman yüksek gözüküyor. 9 milyar TL, 160 milyon euro ama senin giderin zaten 150 milyon euro. Son 3 yılın ortalaması bu arada bu rakamlar. Sapma payı var bu arada. Hani %20-25 yapabiliyorsun. Limitleri aşabiliyorsun. Orada sıkıntı yok. Ama o %20-25'lik pay bile senin işte dünya yıl

0: Atıyorum geçen sezon Galatasaray bonservise 150 milyon euro harcadı. Bu sene öyle bir lüksü yok. Satmadan böyle bir harcama yapma ihtimali söz konusu değil.
1: Fabian Ruiz ile ilgili bir gelişme var mı? Ocak ayında almaya çalıştı Galatasaray biraz ama.
0: Valla şu an için hani çok fazla dillendirilmeyen oyunculardan bir tanesi diyebilirim. Konuşulmuştu. Gündeme gelmişti ama şu an için dediğim gibi adaylardan bir tanesi olduğuna dair net bir bilgi yok.
1: Ya niye Gana kiralanacağı konuşuluyor? Süper Lig'den.
0: Yok abi, kiralayamazsın. Yatırım yaptın sonuçta bu oyuncuya ve oynatıp hem kendin oyuncu kazanacaksın hem de oyuncuya değer katacaksın. Öyle bir oyuncu. O yüzden çok mümkün olduğunu sanmıyorum. Bu arada sosyal medyada bir haber var. Onu teyit edip ettirdim. Galatasaray TV'de 7 çalışanla yollar ayrılmış.
1: Şey mi? Ya muhabir.
0: Yok. Evet evet. Mesela Melisa Çizmeci spikerlerden bir tanesiydi. Galatasaray Televizyonu'nun. Kendisi dahil 6 arkadaşla yollar ayrılmış. Uzun süredir kapalıydı zaten Galatasaray TV.
1: Sebep?
0: YouTube'dan yayınlar yapılıyordu.
1: Maaşla ilgili falan mı? Problem.
0: Hayır yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray TV çalışanıydı bu arkadaşlar ama televizyon kapanmıştı. Kapanmasına rağmen çalışmaya devam ediyorlardı.
1: Anladım, yavaş yavaş.
0: Atıl durumda televizyon, atıl durumdaydı. Melisa da şöyle söyleyeyim sana, ben 2007 yılında Galatasaray TV'de işe başlamıştım. Benden bir hafta önce başlamıştı. Düşün abi, kaç sene oluyor? 19 senedir orada çalışıyordu. 19 sene sonra kendisiyle yollar ayrılmış. Böyle bir bilgi var sosyal medyada. Bu bilginin doğru olduğunu söyleyelim.
1: Evet, yani genelde hanımefendiler konfor alanlarının dışına çok çıkmayı sevmiyor. Galatasaray TV'de de demek ki orada kaldı. O aynı yerde o yıllarca.
0: Evet.
1: İyi tazminat almışlar falan diye girişte. Aklım fikrim benim de başka yerde. Peki hayırlısı olsun Galatasaray TV'de çalışanlar adına. Bir Galatasaray Store'larla ilgili bir problem vardı. Acaba o çözüldü mü? Galatasaray Store çalışanları ile ilgili.
0: Galatasaray Store çalışanlarından ziyade Galatasaray çalışanlarıyla alakalı şu Galatasaray çalışan kulübünün çalışanlarının bir beklentisi vardı. Şöyle bir beklenti, biliyorsun böyle maaşlar bankadan bankaya geçince bir promosyon ödemesi yapılıyor. Hı hı. Kulüp çalışanlarının öyle bir beklentisi var. Bunun Fenerbahçe'de yapılıyor ama %50'si çalışanlara ödeniyor. %100'ü ödenmemiş bu arada Fenerbahçe tarafında da. Kulüp çalışanlarının böyle bir beklentisi vardı, onu söyleyelim.
1: Promosyonu istiyorlar.
0: Evet. Yeni sezonla alakalı da bir bilgi verelim istersen.
1: Tabii.
0: Orada Dünya Kupası ile alakalı bazı revizyonlar yapıldı. Hani Amerika maçından sonra dönseler bile bu oyuncular hiç tatil yapmamış olacak. Bir de Dünya Kupası'na işte Singo sakatlandı zaten. Davinson Sanchez orada. İsmail Jakobs orada. Devam eden oyuncular var. Normalde Galatasaray 11'inde Avusturya'ya gitmeyi düşünüyordu. 7'sinde yeni sezonu açacak Galatasaray. Büyük ihtimalle 11'inde forma lansmanı Galatasaray Adası'nda yapılacak. Sonrasında da ayın 20'si gibi Avusturya kampı yapılacak. Bir 5-6 gün Galatasaray Avusturya'ya gidecek ve orada 2 tane hazırlık maçı yapacak. Sonra döndükten sonra da 2 hazırlık maçını da İstanbul'da yapması bekleniyor. Galatasaray'ın yeni sezon planlarına dair son durumda bu şekilde. Okan Hoca bir İstanbul'a geldi. Başkan Abdullah Kavukçu ile bir transfer görüşmesi yaptılar. Sonra tekrar Marmaris'e döndü. Tatilini orada devam ediyor. Bu arada Arda Turan'la beraber tatil yapıyorlar ki yakın zamanda onunla ilgili de güzel açıklamalar yaptı Okan Hoca. Hani benden sonra Galatasaray'da mutlaka teknik direktörlük yapacak isimlerden bir tanesi dedi. Bu tatil döneminde de sık sık bir araya geliyorlar. Bir de Shakhtar Donetsk ile ilgili bir haber verelim Cihan. 27'sinde Türkiye'de bir hazırlık maçı yapacaklar. Bursa Spor'la Bursa Atatürk Stadyumu'nda. O tıklım tıklım tribünler önünde Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i hazırlık maçında Bursa Spor'la karşı karşıya gelecek. Bursa Spor Başkanı böyle bir talepte bulunuyor. Arda Hoca da kırmıyor kendisini ve bu yeni sezona hazırlık sürecinde bir hazırlık maçını Bursa'yla Bursa Atatürk Stadyumu'nda yapacaklar.
1: Muazzam, tribünde güzel olur. Galatasaray'la niye yapmıyor şey yüzünden? Yani hani
0: ya ben olsam ya mesela Zenit Galatasaray'a 1 milyon euro verelim, bizimle hazırlık maçı yapın diyor. Bütün masraflarınızı karşılayın, Rusya'ya gelin diyorlar. Galatasaray bunu kabul etmiyor. Sonra diyorlar ki parayı yine verelim. Yine bütün masraflar bizden olsun, biz gelelim Ali Samiyen'de yapalım diye. Böyle Galatasaray'a birkaç tane kulüpten de hazırlık maçıyla alakalı teklif geldiğine dair bilgiler var. Belli olmaz yani, o hazırlık maçlarından bir tanesi Shakhtar'la Galatasaray arasında da oynanabilir.
1: Bence yapmazlar. Düşünsene Shakhtar kazandı. Çünkü Galatasaray tarafı.
0: Daha sezon başlamadan Okan Hoca'yı eleştirirler.
1: Ya da berabere bitirmeye çalışacaklar artık ya. Öyle bir şey yapmaya çalışacaklar.
0: O maç berabere bitmez abi.
1: Bitmez mi diyorsun?
0: Bitmez.
1: Ayvalık Gücü'nden Emirhan Boz'la ilgileniyordu Galatasaray. Neyse ki
0: Kasımpaşa'ya gitti, özür dilerim, doğru.
1: Bal yapmayan arıydı ama Niagama öyle mi demiş. Ama Samsun Spor Başkanı da istiyor Niagama'yı. Kiralık istiyormuş.
0: Baba Niagama'yı herkes ister. Niagama iyi bir oyuncu. Ve sen bu oyuncuyu hani son dönemde ülkemizde en iyi scout transferlerini hangi kulüp yapıyor? Trabzonspor yapıyor. Sen ilişkilerin zedelenmesi pahasına Trabzon'un almaya çalıştığı oyuncuyu gittin elinden aldın getirdin. Ama yeterince şans vermedin. Şimdi önümüzdeki sezon yabancı sınırı da var. Yabancı sınırı da konuşulacak. Ona göre adımlar atman gerekiyor.
1: Van Dijk sol stoper değil mi demiş. Sanchez gidecek deniliyordu diyor Ali Cemal. Abdülkerim zaten yavaş. Van Dijk da yavaş ve sağ stoper değil. Nasıl bir iyi bir ikili olacaklar ki diyor. Bence patron dursun demiş. Tabii sonra da kimse gitsin de diyemiyor tabii.
0: Buna tabii ki son kararı Okan Hoca verecek. Bu arada Galatasaray'da 3 oyuncuya yeni sezonda zam yapılacağını da söyleyelim. Ki Torreira'nın ayrılığı biliyorsun çok fazla konuşuluyordu. Ki kendisinin de bu yönde açıklamaları vardı. Mutlaka işte bir gün kariyerime River Plate'de Boca Juniors'a devam etmek istiyorum diye açıklamaları vardı. Hep bunlar acaba veda mı edecek, Galatasaray'dan ayrılacak mı diye söylentiler vardı ama Galatasaray'la sözleşmesi sonuçta devam ediyor. Ve Galatasaray bu yeni sezon hazırlıkları başlar başlamaz Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı ve Lucas Torreira'ya maaşlarında bir iyileştirme yapıp sözleşmelerini güncelleyecek. Bu bilgiyi de paylaşalım.
1: Bu Yusuf Akçiçek olayları doğru mudur Galatasaray'ın?
0: Yok abi ilgilerde? Ben hiç duymadım.
1: Ha. Galatasaray'ın ilgisi yok yani Yusuf Akçiçek'e.
0: Ya bir de 20 milyon euroya gitti abi. Arap kulübü niye versin ki 20 milyon euroyu? John Duran olayı var mesela. Yani bu yabancı kuralıyla alakalı Galatasaray bekletiyor. John Duran Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Eğer yabancı kuralı değişmezse ki Galatasaray'ın ilk transferlerinden bir tanesi olabilir. Onu söyleyelim. Galatasaray sözleşmesine serbest kalma maddesi koyup ki en son Zenit'e gittiğinde bu 35 milyon euroydu. Fenerbahçe koyamamıştı serbest kalma bedeli. O zaman Arabistan kulübü istememişti bunu. Bu şekilde gerçekleşebilir. Onun dışında yine eğer kural değişirse de Galatasaray Kolomuani'yi kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon Tottenham'daydı. Ondan önce Frankfurt'tan Paris Saint-Germain'e 90 milyon euroya transfer yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem kanatta hem forvette oynayabilen bir oyuncu. Paris Saint-Germain'le de ilişkiler şu anda iyi seviyede. Galatasaray kiralık satın alma opsiyonuyla eğer yabancı kuralı değişirse Kolomuani'yi de kadrosuna katmak isteyecektir.
1: Evet, Kolomuani.
0: Bu arada ismini unuttum. Eyüp Spor'un forveti kimdi? Menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Umut Bozok.
1: Yok canım ya.
0: Ya Galatasaray şu an için çok sıcak bakmıyor ama hani sürpriz olursa da şaşırmam, böyle hani sonuçta yerli oyuncu.
1: Şeyi duydun mu? Bu Bursa Spor'un kalecisini duydun mu? Bu genç kaleci.
0: Yok abi, duymadım. Hmm. Galatasaray yeni sezonda büyük ihtimalle kaleci transferi yapmayacak. Uğurcan zaten var. Onun dışında Günay var. Bir de altyapıda yetişen kaleciler var. Kaleci transferi yapacağını sanmıyorum.
1: Milli takımda forma giyen bazı oyuncuların Türkçe konuşamaması çok ilginç demiş Metin Kabataş. Federasyonun 10+4'te fikir değiştirip esneklik yapması Galatasaray'ın tavrını değiştirir mi? Hacı Osmanoğlu'nu destekler mi demiş.
0: Hiçbir şekilde desteklemez abi. Ha, o görevde durduğu için hani makamdan dolayı saygı duymak zorundasınız. Eğer göreve devam ederse. Anladın mı? Ama bu yabancı kuralını sadece Galatasaray değişmesini istemiyor. Fenerbahçe de istiyor, Beşiktaş da istiyor. Ve hani Kulüpler Birliği WhatsApp grubuna ilk bu görüş dile getirildiğinde kulüplerin %60 %70'i destek veriyor Galatasaray'a. Hani bu yabancı kuralı değişsin diye. Çünkü Cihan, yerli oyuncuların bonservisleri uçuyor. Şimdi Bertu Yıldırım için Başakşehir 15 milyon euro istiyor. Abi 15 milyon euro. Galatasaray'ın şu an toplam kalan limiti 10 milyon euro. Açıklanan limitlere göre. Sen bu oyuncunun bonservisini nasıl ödeyeceksin, maaşını nasıl ödeyeceksin? Arda Okan Kurtulan, Göztepe forması giyiyor, sağ bek, 10 milyon eurodan kapıyı açıyorlar. Sen aynı oyuncuyu yurt dışından 2-3 milyon euroya kadrona katabilirsin.
1: Evet,
0: o yüzden bu kuralın her halükarda değişmesi gerekiyor abi. Yani Türk futboluna fayda sağlayacak bir kural değil. Burada milli takım başarılı olması için hani yerli oyuncuların oynaması gerekiyor deniliyor. Ama abi bu şekilde olmaz. Bu şekilde başarılı olamazsın.
1: Ahmet Çakar'ın açıklamalarını gördünüz mü demiş. Dört futbolcunun baş harfini verdi diyor. Samsun'un S'si, Ahmet'in A'sı, Balıkesir'in B'si, Hakkari'nin H'si. Bu oyuncular adli bahis riski altındaymış, kesin bilgidir demiş.
0: Ya şöyle, hani bahis operasyonuyla alakalı şu an cezaevinde kalan kimse oldu mu? Yok, o çıktılar, kalmadı abi, herkes çıktı.
1: Ya bu arada bahis soruşturmasında telefonu kırılan, kalp krizi geçiren, telefonu kaybolan Ahmet Çakar da bunları yapmasın yani şimdi. Yani Ahmet abi tamam iyi hoş da yani reyting uğruna. Ya bu çocukları bulunca kesiyoruz da bu olaylara da girmesinler yani. Kendisini de biliyoruz. Bir anda telefonun ekranı kırıldı.
0: Abi, kalp krizi geçirdi. Ona bir şey diyemem.
1: Anladın mı ya? Sonra daha sonra bırakıldı.
0: Bağlayalım
1: yani.
0: Ahmet hocayı.
1: Bağlayalım Ahmet. Ben konuştum. Konuşuyor. Yayın yapıyorduk eskiden kendisiyle. Böyle karşılıklı biraz zor iştir kendisi. Abi kulaklık taksana diyordum. Kulaklık da takmıyor biliyorsun yani. Biraz şey bir adam, NATO mermer. O yüzden. Selamlar Füsen'den demiş. Her şeyi abartı abartı bu hale geldik. Bari ders alalım turnuvadan ama biz alamayız demiş. Yakup abi, Fenerbahçe sence bu sene Galatasaray'ı zorlayacak mı? Sanki böyle eski dönemlere gidiyormuş gibi hissediyorum. Yaşlı kurtlar takımı yönetiyor. Tecrübe bazen her şey demektir. Biraz çekincelerim var demiş.
0: Vallahi Cihan, bu sene Galatasaray şampiyon olurken Fenerbahçe'nin de bunda ciddi katkısı oldu abi. Yani çok kolay maçlar kaybetti. Fenerbahçe'nin forveti olsaydı Galatasaray bu kadar rahat şampiyon olamazdı. Belki de Fenerbahçe şampiyon olurdu. Şimdi biz bunu düşünüyoruz değil mi? Galatasaray taraftarı bunu düşünüyor. Şimdi Fenerbahçe iyi transferler yapacak. Forvetleri Muriç'i aldı. Bir forvet daha alacak. Baktığın zaman orta sahası mevcut Galatasaray orta sahasından daha iyi. Gendouzi, Kante, Asensio. Şu an bu üçlü Galatasaray'da yok. Sen Sarı'yı satmayı düşünüyorsun. Lemina ile sözleşme imzalandı, imzalanmadı. Oradaki tek banko adam Torreira şu anda. Sen bir 10 numara bir de artı çift yönlü bir orta saha almak istiyorsun. Şimdi diyorum ya sana, federasyon başkanı o koltuğa oturdu, kalkmak istemiyor başarısız olmasına rağmen. Abi kulüplerde böyle değil. Dursun Özbek bunun bilincinde. Dursun Özbek iyi bir kadro kurması gerektiğini biliyor. Ve işinin çok zor olmadığını da biliyor. Sonuçta senin iyi bir omurgan var. İyi bir kadron var. Buna sadece bazı takviyeler yapman lazım. Ve bu takviyeleri yapmaz, Fenerbahçe'nin gerisinde kalırsan, şampiyon olamazsan, ilk hocan gider. Sonra da yönetim gider abi. Ya kimse şeye bakmaz. Galatasaray 4 sene üst üste Dursun Özbek şampiyon yaptı ya, bir dönem daha başkanlık yapsın demez. Bunu en iyi bilen Okan Hoca ve Dursun Özbek. Ona göre hamleler yapacaklar. Ki hazırlıklar da o yönde. Elbette ki Aziz Yıldırım geldi. Şimdi mevcut federasyon devam ederse, bir de Fenerbahçe kadrosunu daha da güçlendirirse, senin daha iyi kadro kurman lazım. Ya sen şu an Osimhen'le kadro avantajı olarak Fenerbahçe'nin önündesin. Ama Fenerbahçe bir forvet daha alır. İşte savunmaya takviye yapar, sağ bekini değiştirir, sol beke oyuncu alırlarsa, Yani öyle ya da böyle Aykut Kocaman gelmedi abi.
1: İsmail Kartal'ı ne diyorsun?
0: Ya abi İsmail Kartal öyle ya da böyle yani eli soğuk değil, anladın mı? Sonuçta 2 sezon ligde şampiyonluk yaptı. İletişimi inanılmaz kötü. Hatta berbat denecek derecede. Ya İsmail Kartal'ın en büyük eksiği abi. Daha bismillah gelir gelmez bizim 2 şampiyonluğumuzu elimizden aldılar bu tescillen. Nerede tescillendi ya? Hangi futbol federasyonu tescilledi ya da bunun kanıtı nerede? Ha savcılar göreve davet ediliyor ya, savcıları göreve davet ed abi. 2 şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Kim aldı? Hangi ligde aldı? Rüyanda mı aldı? Anladın mı? Kupalar nerede abi? Galatasaray Müzesi'nde. Galatasaray şampiyonluk göndermesi yapmıştı ya, kupanın sapını göndermişti Kadıköy'e. Ya İsmail Kartal ondan mı bahsediyor?
1: Evet ya, bu arada İsmail Kartal Persepolis'in de şampiyonluk şeyini de bozdu biliyorsun, serisini de bozdu.
0: Yani, değil mi? Fener o arada bir Persepolis'te evet, çalıştı. Persepolis, başka bir yerde çalışmadı.
1: Yok çalışmadı. Yani şimdi Aykut Kocaman takım çalıştırmadı diye eleştiriliyor ama ya İsmail Kartal da zaten 2-3 kez denendi. Bu 4. kez gelişi. Ya, o arada bir Persepolis.
0: Allah
1: yaptı.
0: Herkese İsmail Kartal şansı versin. 3 kez gelip başarısız olmasına rağmen 4. kez koltuğa oturabiliyorsa bir insan gerçekten şans, futboldaki şans bu işte, anladın mı? Şans yani.
1: Bir de Ersun Yanal gönderildikten bir hafta sonra Süper Kupa maçı vardı. O kupayı aldı bir de İsmail Kartal, yani orada çok fazla ona bir şey söyleyemeyiz. Ben anlayamadım çok fazla bu işi. Aykut Kocaman o kadar gelecekti, gelmeyecekti, bir anda İsmail Kartal oldu. Sen hangisi gelse daha çok sevinirdin mesela? İsmail Kartal'ın gelmesine mi sevindin, Aykut Kocaman'ın gelmemesine mi? Yoksa ya, beni ilgilendirmiyor mu dersin?
0: Ben Aykut Kocaman'a sempatiyle bakan bir insanım. Yani nasıl sempatiyle derken, Fenerbahçe'nin bir efsanesi ve gerçekten şey, duruşu olan bir insan.
1: Zaten o yüzden kabul etmiş.
0: Türkiye'deki futbol ortamından soğudu, uzun süre uzak kaldı. Ama Aziz Yıldırım da her seferinde döneceği zaman mutlaka Aykut Kocaman'la döneceğini söyledi. Ama işte orada şartlar da değişiyor Cihan. Bir yıllığına geliyorsun. Şampiyon olamazsan sen de işte tarihin kötü başkanı olarak anılacaksın. Peki yani şey mi? Aykut Kocaman olmadı, İsmail Kartal'a yok abi yok. Elinde başka teknik direktör yok. Burada Emre Belezoğlu'nun, Volkan Demirel'in kafasını taşlara vurması lazım. Ya buraya kendilerini nasıl hazırlayamadılar?
1: Niye yok abi ya? Sen az önce reklam arasında söyledin. Hakan Safi Faryoli'nin dedin. Serbest kalma maddesini kullanacakmış.
0: Ama
1: dedin.
0: Şey,
1: parayı verince buluyorsun.
0: Abi şey, Hakan Safi tarafı yapacaktı bunu. Limit mimit, ceza meza hepsini göz önüne alacaktı. Ama Fenerbahçe camiası inanmadı kendisine.
1: Greenwood'u da anlaşmış.
0: Greenwood'la anlaşmıştı. Greenwood haber gönderiyor hala Fenerbahçe'ye, gelecek miyiz gelmeyecek miyiz diye. Şimdi işte Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray tarafı şu anda diyor ki evet iyi ki gelmedi. Ya ben niye iyi ki gelmedi diyorum. Fenerbahçe ile bu kadar görüşen adamı Galatasaray'ın almasını doğru bulmuyorum. Yoksa Hakan Çalhanoğlu kötü futbolcu değil abi. Ama diyorum ya sana, yani dönüp dolaşıp işin İsmail Kartal'a gelmesi enteresan.
1: Evet, teknik ekip biraz.
0: Yani zorlar mı? Zorlarlar. Forvet transferi yapar. Ama onun dışında, saha dışında, iletişim konusunda ciddi anlamda problemler yaşar yani.
1: Evet, Dirk Kuyt gelecek yardımcı olarak ama ne kadar etkili olabilir sana göre? Sanki yanına birkaç daha takviye lazım gibi.
0: Var abi, olur yani, mutlaka katkısı olur. Sonuçta Avrupa'dan bir adam geliyor. Ki Hollanda Ligi'nde de teknik direktörlük yaptı.
1: Dordrecht'te.
0: Abi mutlaka İsmail Kartal'a katkısı olur. Mutlaka olur. Ki kayıt figürü ya, böyleleri böyle mesela Galatasaray Mertens'i istiyor. Kemerburgaz'da olmasını istiyor. Böyle adamlar teknik direktörün de yükünü alır, yönetimin de yükünü alır. Aynı zamanda kontaklarıyla kulüplere destek olur. Bunu kulüplerin mutlaka yapması gerekiyor. Galatasaray o yüzden ısrarla, başkan da, Abdullah Kavukçu da, Okan Buruk da ısrarla Mertens'in Kemerburgaz'da olmasını istiyor ki futbolcular da istiyor.
1: Bu Kevin De Bruyne'in defteri kapandı mı? Yıllarca Galatasaray'a geldi, gelecek, geldi, gelecek. Her transfer dönemi şey vardı ya bu ara. Hani Roberto Carlos, Fenerbahçe sonunda geldi.
0: Belçika'ya gittiğimde bir Kevin De Bruyne defteri açtım. Açtım derken oradaki Belçika'da yaşayan arkadaşımız Kevin De Bruyne'nin komşusuymuş.
1: Ha.
0: Dedim hiç denk geldin mi? Sohbet muhabbet ettin mi? Yok dedi. Çok soğuk bir adam.
1: Futbolda o yüzden iyi demek ki. Panik yapmıyor.
0: Evet abi. Soğuk
1: insanlar genelde soğukkanlı insana panik yapmazlar.
0: Evet yani. Abi. Ama Kevin De Bruyne defteri Galatasaray. Ya Kevin De Bruyne değil. Amerika'nın 10 numarası mesela. Çok beğeniyorum. Hemen bakayım. İkinci maçta sakat da oynayamadı ama ilk maçta oynamıştı. Milan'da oynuyor.
1: Ha, geçen de söylediğin ismini unuttum, aklıma geldi. Kadro. F ile başlayan mıydı? Dur buluruz şimdi ya, ben sana açayım.
0: Hemen söyleyeceğim. Ha, Milan mesela bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak. Pulisic, Christian Pulisic.
1: Ha, evet, geçen hafta da söyledin.
0: Evet.
1: Unuttum şimdi.
0: 10 gol 4 asistlik performans göstermiş. Son 3 sezondur Milan'da, daha önceki Dortmund'da kariyerine başlamıştı. Chelsea'de 4 sezon oynadı. Dünya Kupası'nda da ilk maçta iyi performans gösterdi. Tam Galatasaray'ın aradığı oyuncu mesela 10 numara bölgesine. Şimdi Can Uzun için 60 milyon euro. Abi bir Türk takımının, tamam Galatasaray Osimhen için 75 milyon euro verdi. Ama bugün baktığın zaman zarar etmedi Galatasaray. Osimhen'i şu anda gözü kapalı 75'e satar zaten Galatasaray. Ama bir daha o seviyelerde bir oyuncuya bu rakamların verilme ihtimali çok çok zor. Gerçekten zor.
1: Evet. Yani polis hiç olursa olur. Bu çocuk da hiç yaşlanmıyor. Şey gibi, Salih gibi. Beşiktaşlı genç Salih var ya. Yani ne zaman baksam ben diyorum artık 30 olmuştur falan, hala 26.
0: Ya çünkü çok işte genç yaşta oynamaya başladı polis işte. Yani. Aklımızda kalmış. Öyle kalmış abi.
1: Herhalde artık 30 olmuştur diyorum, daha 27.
0: 20, aynen 26-27 yaşında.
1: Mertens gelsin ya. Onda bir hayır vardır diyor. Ha, sürekli oyunculara el şakası yapıyor ya. Ali Doğanay ondan bahsetmiş. Sarı yerine Lemina'dan çıkmak daha mantıklı olmaz mı? Çok maç kaçırıyor.
0: Lemina'nın herhangi bir bonservis bedeli yok. Yani bonservis kazanma şansın yok Lemina'dan, ama Sarı öyle değil. Sara'dan bugün çıktığın zaman en kötü 25-30 milyon euro seviyelerinde bir bonservis kazanma ihtimalim var. Aston Villa çok yakından takip ediyor performansını. Dediğim gibi burada biraz Dünya Kupası'nı bekliyorlar. Transfer dönemi 22 Haziran itibariyle dün resmi olarak başladı ve bu saatten sonra biraz daha hareketlenmesini bekliyoruz transfer piyasasının.
1: Kohlay gelsin, Irak'ın 14 numarası ile ilgili bilginiz var mı demiş.
0: Yok abi.
1: Yok vallahi mi, çok kimmiş.
0: Irak'ı izlemedim abi. Dün şey vardı, Fransa maçı vardı. 2-3 kere böyle yağmur yağdığı için.
1: Ben de ilk yarı izledim. İkinci yarı başlamadı. Yattım uyudum ben.
0: Sonra
1: de.
0: Ne oldu, başlamış
1: başladı
0: mı?
1: Başladı. Başlamış daha doğrusu. 3-0 bitmiş.
0: Dünya Kupası'nda kimi destekleyeceğiz bundan sonra?
1: Bosna Hersek falan. Bilmiyorum. Özbekistan falan. Bilmiyorum. Kimi destekleyelim? Benim Japonyalı. Ben Japonyalılara, Japonlara hastayım biliyorsun.
0: Sen bizim milli takımda varken Japonya seni...
1: Ben bizimkiler varken de Japonları destekliyorum.
0: Sizinkiler Japonlardı.
1: İran'ı da destekleyebilirim. Onunla da alakalı.
0: Abi İran'ın da çok şey...
1: Eyli hoş gene. Farsin. İran da olabilir. Onlar da çok yavaş yaşıyor hayatı. Aa. Yorucular yani.
0: Kim?
1: İranlılar. Konuşmaları yavaş.
0: İran sineması da öyledir ya.
1: Hareketleri yavaş. Yani yoruluyorum.
0: Ama
1: yani
0: dünyanın mesela en iyi sinemalarından bir tanesidir İran sineması. Hmm. Tabii. Yani çok gelişmiştir. İnanılmaz. Oscar alan filmleri var ya. Böyle acayip ünlü yönetmenleri var. Sinema İran'da inanılmaz gelişmiş. Acayip böyle efsane yönetmenleri var. Vallahi Fas böyle heyecanlandırıyor beni. Gerçekten böyle yetenekli oyuncuları var. İyi oyuncuları var. Fas beni heyecanlandırıyor.
1: Fil dişi falan olabilir.
0: Onun dışında abi fil dişinde Singo sakatlandı, turnuvayı kapattı. Almanya'yı desteklerim. Sané var, Galatasaraylı futbolcu.
1: Yani Almanlara ısınamıyorum ben.
0: Niye abi?
1: Bilmiyorum abi. Yıllardır aynıyım. Soğuk insanlar ya.
0: Favoriler Fransa ve İspanya zaten. İspanya açıldı ikinci maçta. İlk maç berabere kalmışlardı. Fransa acayip bir kadrosu var. İngiltere'nin acayip bir kadrosu var.
1: Norveç var. Dün Senegal galibiyetinden sonra kürek falan çekti.
0: Ya Norveç var. Bir şey diyeceğim. Turnuvanın mesela sürprizlerinden bir tanesini Hollanda yapabilir. İsveç'e 5 tane attılar mesela. Acayip bir performans. Messi ile Arjantin'i hiç konuşmadık mesela. Abi
1: Messi de çok ayrı bir
0: ya,
1: şey.
0: Ya yemin ederim ya.
1: Değişik bir adam ya.
0: Prime dönemini açtı adam. Şimdi Ronaldo'cular var ya, üf.
1: Ama Ronaldo'yu tabii biraz şey yapıyorlar yani. Takım arkadaşları bile destekliyor. Yani Ronaldo'ya saygı duyuyoruz ama pas atmak zorunda değiliz diyorlar.
0: Evet abi.
1: Messi'de öyle bir durum yok.
0: Ki izlediğim son 3-4 maçta böyle Bruno Fernandes mesela şu an takımın, hani biz evet Ronaldo diyoruz ya takımın yıldızı, asıl yıldızı Bruno Fernandes mesela. Pas vermiyor abi, şut atıyor.
1: Ama o Ronaldo'ya bu Manchester döneminden beri bir takıntısı var.
0: Bir takıntısı var.
1: Mesela Ronaldo geriliyor Manchester'da, friki kullanacak, pat Bruno vuruyor falan. Elini beline koyuyor, bakıyor falan diyor Bruno'ya. Ya Bruno, onu bir şey var onunla ilgili.
0: Var ama Bruno da çöküyor oyuncu abi.
1: Ronaldo'ya da biraz saygı duyması lazım ya.
0: Türkiye ligine gelirse abi ortalığı sallar. Acayip bir oyuncu.
1: İşte Ronaldo'sun, topa geriliyorsun. Patavatsızın biri geliyor vuruyor.
0: Yakup Çınar
1: ben de,
0: vuruyor.
1: Ben de Bruno'yum diyor yani. Ay tamam, o da o kadar da ayıp ya, bence yapmaması lazım. Ha, bir taktik miydi o?
0: Yani dediğim gibi Messi'li Arjantin acayip Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu unvanını da kazandı. Yani Messi mi Ronaldo mu kıyası hep devam etti. Ama hani Messi bir adım önde abi. Önde yani.
1: Mesela şimdi bakıyorsun Meksika son 32'yi garantileyen takım olmuş.
0: Ya Cihan ne diyorsun? Turnuvadan elenen 3 tane takım var abi. Sayınca güleceksin abi. Ürdün, Haiti,
1: biz.
0: Türkiye abi. Maalesef ya, maalesef.
1: Almanya da garantilemiş. Tunus da gitmiş ya. Tunus'u unutmuşsun.
0: Bak. Ha, Tunus da mı elenmiş?
1: Tunus da. Tunus da var. Onun dışında Fransa, Norveç garantilemiş. Tabii dün de oynanan maçlar vardı ya, Ürdün de veda etmiş. Sen yani gece oynanan maçlar da vardı. Şöyle bakıyorum. Yani senin destekçin, sen Fas'ı destekleyeceksin galiba, öyle gözüküyor.
0: Almanya Fas.
1: Almanya Fas, tamam.
0: Evet abi.
1: Ben de oradan bir Japonya'yı çekip aldım abi. Japonya ile İran'ı destekleyeceğim. Arjantin zaten alıyor.
0: Fas Brezilya ile 1-1 berabere kaldı. Sonra İskoçya'yı mağlup ettiler ve son maçta Haiti ile oynayacaklar. Gruptan neredeyse lider çıkmayı garantiliyorlar. Öyle düşün.
1: Evet. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyoruz. Biraz mesajlara bakalım. Bu arada bugün 90 artı dijital YouTube kanalında yayın olacak.
0: Evet, 23'te yayınımız olacak.
1: Hala ligler bitince de yapmaya devam ediyorsunuz.
0: Abi transfer dönemi, yayınlarımız devam ediyor. Yani biz çok sık yapmıyoruz çünkü bir sakinlik, durgunluk var. Ama 2 günde bir mutlaka 90 artı dijitalde YouTube yayınlarımız devam ediyor. Orayı takip edebilirler. Bugün Digi Futbol'da bir yayınımız vardı. Radyodan önce çektik. Muhtemelen saat 3-4 gibi yayına girer. Oradaki videolar da inanılmaz izlenmeye başladı. Orayı da takip ederlerse seviniriz. Genel anlamda özel bilgiler orada da paylaştık. Şöyle Dünya Kupası'na da bakıyorum. Abi en büyük sürpriz bizim eğlenmemiz ya. Yani öyle büyük sürpriz yok, biliyor musun? Mesela Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus. Baktığın zaman güçleri birbirine çok yakın takımlar. Hollanda 4 puan, Japonya 4 puan, İsveç 3 puanda. Ki 3 takım çıkacak, 3'ü de çıkacak yani. Sen ilk 3'e girmen lazım abi. Mısır, İran, Belçika. Muhtemelen 3 takım çıkacak.
1: Mısır da fena oynamıyor.
0: Evet abi, işte bak son sıradaki takımları sayayım. Güney Afrika, Katar, Haiti, Türkiye, Curaçao. Abi Curaçao puan aldı, puan aldı.
1: Santrafor kilolu adamların.
0: Ekvador'dan puan aldı. Son maç fil dişini yenerse gruptan çıkacak ya. Advokat'ın takımı. Tunus son sırada. Yeni Zelanda son sırada. Suudi Arabistan, Irak, Ürdün.
1: Tabii onların puan, onların bazıları puan aldı bu arada son sırada diyorsun ama mesela.
0: Tabii. Abi Özbekistan mesela son sırada ama adamlar gol attı abi. Anladın mı? Kolombiya'ya gol attılar. Öyle ya da böyle.
1: Bence Hollanda turnuvanın favorisi demiş Abdullah Hızlıca. Fas maçlarını seyretme imkanım çok olmadı demiş. Amrabat'ı iyi satar mıyız diyor. Evet, farklı düşünüyor. O da kendi tarafından bakıyor Fenerbahçeli olduğu için. Stadın kapasite arttırımı konusuna bakabildim Yakup abi. 3-4 hafta sonra bakacağım demiş.
0: Abi orada çok şöyle söyleyeyim. Hep böyle kontrollü bir artış söz konusu. Bazı koltukları daraltıyorlar. İşte localardaki koltuk sayılarını arttırıyorlar. Öyle bir artış söz konusu. Hani kimse 60.000 65.000 seviyelerinde beklemesin. Unutuyoruz dediğim gibi bir sonraki hafta olmadı Bora Bahçetepe'yi ararız. Bir yayını alırız Galatasaray'ın taraftardan ve tribünden sorumlu yöneticisi. Kendisinden daha doğru bilgileri almış oluruz.
1: Turam olmayacak galiba diye bir mesaj var. Komo'ya Sanchez'i verelim, üstüne 20 milyon daha verelim. 10 numara mevki için Nico Paz var, onu alalım demiş Halil. Lemina'dan çıkmak mantıklı değil çünkü stoperi de yedekleyebiliyor bazen diyor. Hüseyin Mecit hoş geldiniz, hayırlı yayınlar, işiniz gücünüz rast gitsin demiş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Selam olsun diyor. Mertens gelsin, en çok istediğim isimlerden biri diyor. Cihan sen yapma bari, İsmail Kartal savunuculuğu yaptıracaksın bana. İsmail Hoca Persepolis'e geldiğinde 17. hafta hoş oldu demiş Boray Köknel. Selam olsun Boraycığım. En kötü 4 tur atlasa bizi seçerlerdi demiş. Ümit Özat Kurasov için adamların arkasında yaprak elinde mızrak puan aldılar dedi. Hem de İspanya'dan diyor. Messi sırf
0: Amrabat, özür dilerim. Mesela Fas maçlarını izlemişim. Amrabat'ı hiç görmemiştim. Bir kontrol edeyim dedim. Süre almamış abi.
1: Cihan sen de biri Avrupa'da biri Asya'da destekliyorsun diyor. Bir kararını ver demiş. Japonya İran için mi? Bence sen bir coğrafya bilgini gözden geçir. İkisi de Asya'da. Onların da ola da bilir ya. Öyle de olabilir ya. Kim? Biri Avrupa'da biri Asya'da kararlı. Hani ben İran veya Japonya olsun dedim ya. Ona istinaden bana söylemiş. Bu arada öyle de destekleyebilirim.
0: Yani.
1: İkisi de Asya'da ama. Messi sırf penaltıdan golü var demesinler diye penaltıyı kaçırdı, bilgin olsun diyor Emrah Öztekin. Bilginiz olsun demiş.
0: Abi kim kaçırmak ister ya Dünya Kupası'nda
1: kötü
0: penaltı?
1: Kötü vurdu ama penaltı.
0: Ya tamam da abi.
1: Çok şaşırdım ya.
0: Kaçırmak ister mi ya?
1: Daha güzelini attı sonra.
0: Dünya Kupası'na yani her zaman gitmiyorsun abi.
1: Rekorları alt üst edecek gibi duruyor Yakup abi. Herhalde senin çocuk kaç yaşında?
0: 11.
1: Daha küçükleri mesela şu an 2-3 yaşında olanlar ileride Messi'yi gördüğünde videoların böyle yapay zeka ile falan yapıldığını düşünebilirler. O attığı pasları, şutları falan inanılmaz yani.
0: Ya Messi ile Ronaldo, bak geçmişte de çok büyük futbolcular vardı. Pelesi, Maradona'sı, ondan sonra Ronaldinho. Ronaldinho yine yetişti. Kayıt var elimizde. Yani YouTube'a girdiğin zaman bu adamların görüntülerini böyle kaliteli şekilde izleyebiliyorsun. Bir açacak mesela Barcelona'da 60 gol atmış bir sezonda. İşte atıyorum 3 dakikalık videoda o 60 golü izleyebilecek. Ki orta sahadan alıp götürdüğü bir iki tane gol var öyle. Ben bu kadar popüler olmalarının, bir de sosyal medya var abi. Dünyada en fazla takip edilen iki isim, biri Ronaldo, biri Messi. Bu adamları sosyal medyadan da takip edebiliyorsun. Ya helal olsun abi. Yani adamlar bizde 32-33 yaşına gelince futbol kariyerleri bitiyor mesela. Bir Burak Yılmaz uzun oynadı. Arda Turan bence erken bıraktı. Selçuk İnan bence erken bıraktı. Hasan Şaş bence erken bıraktı. Yani Türkiye'de maalesef o yaş sınırı aşağıya gidiyor. Çok profesyonel değiliz onlar kadar. Onlar hayatını bu işe adamış durumdalar. Az önce Singo örneğinde verdiğim gibi, yani bu adam kas grubu sakatlığa açık. 7-24 bu adamın sakatlık önleyici çalışmalar yapması lazım. Hayatını buna çevirmesi lazım. Baba senede 6 milyon euro para kazanıyorsun. Bir zahmet bunu yap yani. Her şeyin bir neden sonuç ilişkisi var. Bir tek milli takımın yok abi. Biz milli takımın şu an neden elendiğini, neden sıfır çektiğini soramıyoruz. Sorsak bile cevap alamıyoruz.
1: Evet, bitireceğiz ama biz buralardayız, hile yapmışlar diyor. Yeni Zelanda gibi takımlar olmalıydı. O zaman gruptan çıkabilirdik ancak demiş. Senegal'de bu büyü mevzularına girmiş diyor. Evet, bir de büyü yapıyorlar. Gana mana, gana falan. Ritüel falan yapıyorlar. Ciddi söylüyorum. Açık açık söylüyorlar yani.
0: Ya yapsın da abi, ne kadar etkisi olabilir.
1: O başka
0: ya.
1: Bir şey.
0: Kadıköy'e yıllardır büyü yapıyorlar abi. Yok büyü var diyorlar. Bilmem ne var diyorlar. Ahmet Konanç gidip direklerin altını altını karıştırıyor.
1: O başka.
0: İşte başarılı olamayınca böyle şeylere sığınıyorsun abi.
1: Mesela Ganalı büyücü Harry Kane'e ben büyü yaptım dedi. Bu bambaşka bir şey ama böyle büyük sakatlık için söylemedim dedi. Ama her an böyle kası falan çekebilir iddialarında bulundu ve şimdi de Ronaldo için yapacağım diyor.
0: Yani psikolojik olarak etkilemek için abi.
1: Öyle tabii, o tarz.
0: İşimiz büyücülere falan kaldıysa gerisini siz düşünün.
1: Evet. Bugün kuzucuğum Ecrin Naz'ın doğum günü, kutladığımı söyler misin buradan demiş. Kutlu olsun güzel insan.
0: Ecrin Naz'ın doğum gününü kutluyoruz.
1: Kuzucuğunuz Ecrin Naz'ın doğum gününü biz de kutlayalım.
0: Evet abi, nice senelere inşallah.
1: Şöyle gidelim. Bir saniye, çok aşağılara gitmiş.
0: Can tatili yaptın mı?
1: Ben mi? Yok evet. Yapmadım ya.
0: Ne zaman yapacaksın abi?
1: Dünya kupası bittikten sonra herhalde. 11 Temmuz'da çok yakın bir arkadaşımın nikahı var. Burada olmak zorundayım. 16 Temmuz. Ben böyle Ağustos başı gibi gidebilirim abi.
0: Sahil kentlerinden böyle davet yok mu?
1: Şu an için bir Atakan Kurt olmadığımız için herhangi bir davet herhangi bir davet alabilir.
0: Çok iyi ya.
1: Atakan Kurt bu davetleri üst üste alıyor yani.
0: Evet abi.
1: Murat Özen bir Atakan.
0: Murat Özen, aynen öyle.
1: Murat da çok alamıyor. Bu işin kralı Atakan bence. Atakan abi.
0: Ben hiç bilmiyorum abi.
1: Abi yaz ayında başlıyor, Mayıs'ta. Yani Ekim'e kadar bir şekilde sponsorlu gidiyor. Hani Murat Özen bir iki tane sponsor bulabiliyor. Ama Atakan abi bu işte arşa çıkmış. Herhalde geçmiş dönemde yayıncı kuruluşta itibaren.
0: Yıllarca muhabirlik yaptı ya.
1: Tabii oradan tanıdık yani, çoktur.
0: Adam 20 sene önce yayıncı kuruluş muhabiriydi.
1: Bir de Şenol Güneş'i getirebilseydi Beşiktaş'ın başına. Orada bir de tekne turu yapardı. Evet Yakup abi, ağzına sağlık.
0: Valla bir şey diyeceğim. Bu federasyon Montelli'yi gönderirse yerine Şenol Güneş'i getirir bence.
1: Of. Atakan abi telefonla da daha bağlanmadı.
0: Ben sana söyleyeyim.
1: Onun iletişimden sorumlu olabilir.
0: Olabilir.
1: Sende var mı tatil falan?
0: Yok, bende de şu an için herhangi bir plan yok abi. Bekliyoruz bakalım.
1: Evet, fiyatların düşmesini bekliyoruz. Akşam pazarı gibi. Biraz daha böyle Eylül ayı falan olsun. Sağ olasın, ağzına sağlık.
0: Çok senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Bizi dinleyen herkese çok teşekkürler. Mesajlarıyla yayına katılan, tekrarını dinleyenler. Tekrar da yayınlanıyor çünkü. Galatasaray'a dair en son gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Bizim için kötü bir Dünya Kupası. Bundan sonra çok keyifli olmayacak abi, çok takip edesin gelmiyor, zaten geç saatlerde başlıyor. O yüzden transfer dönemi biraz daha bu haftadan sonra, özellikle bu Kulüpler Birliği toplantısından sonra biraz daha hareketlenecek mutlaka. Biz de önümüzdeki hafta yine yeni transfer gelişmeleriyle burada olacağız. Bizi dinledikleri için herkese çok teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun. Mesaj atan, atmayan, katkı veren tüm dostlara selam olsun.
0: Tatil daveti geldi galiba. Cevap yazdın. Geliyoruz Yakup abiyle.
1: Abi haftaya yokuz falan. Hoşçakalın, kendinize
0: hoşça
1: iyi bakın. 90 artı dijital Yakup Çınar YouTube kanalını takip ederseniz ben de çok sevinirim. Oradan Yakup abiler de güzel işler yapmaya çalışıyorlar. Hoşçakalın.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor. Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Günlerden salı. Az önce sosyal medya hesabından Ahmet Konanç'ın açılışını yapıyorum. Ve neredeyiz? Bugün günlerden salı. Yine Radyo Gol'deyiz. Ömür törpüm Doğan Öncel dedi. Onu öyle söyledi ama kendisinin de bir farkı olmadığını bilmesini isterim. Gerçi öyle bir şey var. Ahmet Konanç'la ömür törpüsü baba başlıyor. Başlıyor.
2: Ömür törpüsü başlıyor. Şu anda buranın havası İnanılmaz sıcak. Sen klimayı açtım dedin ama odanın dışında bir klima açtın. Odada klima
1: orada
2: yok.
1: Orada var. Şurada da var havalandırma.
2: Bu geliyor mu şu anda?
1: Tabii ki.
2: Aa, çok zor ya. Vallahi zaten gelirken önümdeki arkadaş biliyorsun burada Maslak'ta tam otosanayiye dönerken o ünlü kavşağımız var ya bizim. Hep bir hikayemiz çıkıyor. Ben en arkadan girerim ona. Hiç önden kaynak yapmam. Beklerim abi tık tık tık. Önden girenler olursa böyle tabii üzülürüz, kızarız falan filan biraz. Abi önümdeki arkadaş sürekli selfie çekiyor. Böyle sağ eline telefonu alıyor böyle yukarı doğru kaldırıyor. Önünü bırakıyor.
1: Erkek
2: ha. Sürekli. Bu arada şaşırtan arkadan görüyorum o. Ben. WhatsApp'tan birini atıyor. Ya kardeş bir yaptı, iki yaptı. Sürekli selfie çekiyor. Önüne zımp diye tam ucuna geldik. Kavşağa gireceğiz abi. Otosanayinin oradan döneceğim. Bu tarafa döneceğim. Önüne zımp diye biz orada 10 dakika beklerken bir tane sarı taksi girdi. Bir uyuz oldum. Bir uyuz oldum abi. Ya kardeşim biz orada bekliyoruz. O sırasını beklemeyi öğrenecek. Senin yaptığın ikinci yanlış sürekli akan trafikte selfie çekiyorsun abi. Önünde büyük bir boşluk oluşuyor. Kornaya basıyoruz bir daha gidiyor. Ya ben anlamıyorum abi insanları. Bu rahatlığı ben anlamıyorum biliyor musun? Ben bu rahatlığı anlamıyorum. Mesela ben trafikte abi trafik çok değerli bir şeydir.
1: Ben de onun gibi bir gün yaşamak istiyorum. O rahatlıkta. Ha,
2: değil mi? Yani trafik çok değerli bir şeydir. Çok önemli bir şeydir.
1: Ben de vurdum duymak olmak istiyorum.
2: Abi nasıl olabiliyorlar ya?
1: Rahat tavırlar sergilemek istiyorum. Arabayı yolun ortasında bırakıp dörtleri yakıp bir dakika bekleyin be kardeşim şuradan bir şey alacağız herhalde deyip o tavırda olmak istiyorum.
2: Ya, inanılmaz abi ya. Şurada bir tane GSM şirketi var.
1: Ünlü ya da sabah 7'de böyle sürekli olarak öndekine korna basıp etrafta biri uyuyor mu uyumuyor mu sıkıntı verir miyim rahatsızlık yaratır mıyım diye düşünmeden daaat diye kornaya basmak istiyorum mesela. Ben de istiyorum bunu.
2: Ben hiç böyle rahat olamadım ya. Trafik değerli bir şeydir. Devamlı şey olacaksın, böyle reaksiyon halde olacaksın. Döndüm bu tarafa. Bak yine sabah trafik hikayeleriyle başladık. Şurada bir GSM şirketi var biliyorsun. Adını söylemeyelim. Adamlar.
1: Kırmızı olan.
2: Ha, kırmızı olan. Şimdi bir tane vatandaş herhalde orada mesaiye geldi abi. Yolun ortasında durdu kapı açılana kadar. Ya sana adam o GSM şirketinin girişinde bir araba boyu yer bırakmışlar. İçeri doğru sağa doğru girdiğinde arkadaki yol çünkü burası biliyorsun 3 şeritli Maslak'taki yol 3 şeritli ve emniyet şeridi falan yok. Normal bir bulvar caddesi. Girdiğin zaman arkandan hızlı akan sarı yerden gelen trafik durmasın sana da vurmasın koymasın diye tamam mı? Adam sana şirket içeri doğru bir araba boyu yol bırakmış. Onu kullanmıyor. Arabanın arkasını yarım araba boyu yolda bırakıyor. O kapıda ağır açılıyor tabii. Tabii terör saldırıları falan oluyor ya böyle şirketler Allah korusun. Böyle demir kapı bana böyle yerden böyle huu diye bir şey açılıyor böyle.
1: Böyle huu diye.
2: Ama o böyle tabii yavaş açılıyor falan ağır bir şey. Abi bekletiyor biliyor musun? Ya ben en sonunda durdum ki çıldırdım. Arkadan kornaya basıyorlar. Bu arada ben yürümeye geçtim tabii. Dedim ki ablacığım dedim ya ablacığım bak elimle böyle yaptım iki elimi böyle açtım. Bak dedim bir araba boyu orada sana yer bırakmışlardım. Girsene dedim ya sol elimle böyle. Gir dedim trafik aksın. Gir dedim niye bekliyorsun arabayı niye dışarıda bırakıyorsun? Aa ben sabah sabah niye bu kadar sinir oldum ya? He? Biri evet, selfie çeker.
1: Ahmet'in hayatla ilgili kapar. Şikayetlerinin yanında şimdi de Ahmet'ten yana şikayetlerimizi dile getireceğiz hep beraber.
2: Abi çok dikkat ederim bunlara biliyor musun? Mesela yolda gidiyorsun mesela. Abi kaldırım var. Vatandaş yolda yürüyor ya. Ya ablacığım iki araba zaten birbirine hafif sürterek gidiyor. İstanbul'da biliyorsun sürtme şeydir yani kazadan sayılmaz. Senin ne işin var orada? Ablacığım abicim ne yapıyorsun sen ya falan muhabbeti. Çıksana kaldırıma. Ben mesela
1: ablalarım abilerim yayına başlıyoruz şimdi biz.
2: Hemen kendimi kaldırıma atarım biliyor musun? Hemen. Ya yolda kesinlikle yürümem mesela. Mesela motosiklete binmem. Bilene saygım var da.
1: Sen
2: kötü kullanırım
1: bir adamsın.
2: Ben binmem abi motosiklet. Abi motosiklet çok zor bir şey. Yani çok büyük sorumluluk motosiklet arabadan da. Ama önüne gelen motosiklete biniyor ya. Zınk, zonk, zank. Oraya gir, buraya çık. Çok zor abi İstanbul'da yaşamak.
1: Siz İstanbul'da motora zang zung zing diye binenler size sesleniyoruz.
2: Aa müthişler evet. Ya. Mesela emniyet şeridine gidiyorlar ya. TEM'de mesela polis tam belli giriş çıkışlara şey koyuyor, arabasını koyuyor.
1: Ayda bir kere ceza geliyor onlara.
2: Kontrol biliyorsun. Falan.
1: Bir kere falan.
2: Abi yok emniyet şeridi galiba motosikletlere serbest.
1: Yok polis bazen girebiliyor işte ondan sonra iptal olabiliyor. İtiraz etmen
2: niye
1: gerekiyor.
2: Niye emniyet
1: gerekiyor.
2: Şeridine gidiyorlar?
1: Yani orada akan trafik gibi yani.
2: Polisin yanında da gidiyorlar.
1: Gidiyorlar. Polis önde gidiyor, onlar arkada gidiyorlar falan öyle devam. O gidebiliyorsa biz niye gitmiyoruz?
2: Mesela şimdi emniyet şeridine gidiyor ya şimdi polis motosikletli kardeşim. Acayip bir şekilde gidiyorlar tamam mı? Topluca gidiyorlar böyle. Bazıları sürü halinde gidiyor.
1: Evet.
2: Mesela emniyet şeridi bitiyor. Polis orada arabasını koymuş. Hani üçgenler var ya katılımlar.
1: Kabinler göçü gibi. Evet.
2: Katılımlar var ya. Dubaları da koymuş polis arkadaşımız. Tamam mı? Tam oraya gelince ne olacak? Benim önüme girecek. Ya zaten emniyet şeridinden geliyorsun. O hıza ne aldanıyorsun? Benim önüme zank diye niye atlıyorsun sen? Mesela bari emniyet şeridinden içeri girerken normal hani insanların gittiği normal şeride girerken tamam mı? Biraz daha normal hıza düş. Yok abi. Bir de mesela motorcu arkadaşlarda şöyle bir problem var. Bak hepsini söylemiyorum. Bazıları da bundan şikayetçi. Şimdi kafalarında kask, ellerinde de böyle tabii onu giymeleri lazım kesinlikle. Sert böyle dışı sert böyle kabuklu eldivenler var ya.
1: Tabii.
2: Kendilerini Robocop gibi hissediyorlar. He-Man gibi hissediyorlar. Batman gibi hissediyorlar. Superman gibi hissediyorlar. Iron Man gibi hissediyorlar abi. Bir tartışma olduğunda diklenmelerinin sebebi de bu mesela. Çünkü kafa atsa kafayı yersin. Yumruk atsa dişlerin kırılır. Tamam mı mesela? E babacığım madem bir tartışmaya giriyorsun ki girme yanlış. O eldiveni çıkar. O kaskı bir çıkar bakayım. Tamam mı? Bir de mesela şimdi motor aradan kaçıyor mu? Vuruyor kaçıyor mesela. Ben yaşadım bunu. Vuruyor kaçıyor mesela. Bir tanesi ne yaptı bana biliyor musun? Bir motorcu arkadaş.
1: Sen ne kadar dolup geldin.
2: Tabii tabii abi ben İstanbul'da.
1: Ben anlamadım ya.
2: Abi.
1: Ay dertlerini anlatabileceğim bir yer. Burası şikayet attı değil ki.
2: İnsanlar bizi
1: burası
2: şimdi.
1: Burası bir radyo.
2: Arabada dinliyorlar. Birçoğu bana hak veriyor. Bir tanesi
1: Ahmet
2: ne yaptı?
1: Ahmet Konanç'la.
2: Bak.
1: Şikayetçiyim devam ediyor.
2: Ne yapıyorlar biliyor musun? Evet. Mesela bazıları çok uyanık mesela. Elini koyuyor arabaya mesela. O eli mesela sert böyle arabayı çizebilecek maddeden üretilmiş ya. Ve yalandan böyle ya ne yapıyorsun falan diyor ama sol eliyle mesela arabayı çiziyor mesela.
1: Bak şimdi yani, şöyle bir şey, şöyle bir cümle.
2: Biz niye bunları yaşamak zorundayız?
1: Tamam, bir dakika böyle bir cümle kuracağım. Burası bir metropol. Burası bir İstanbul. Burada belli kuralları belli insanların koyduğunu artık öğrendik. Öyle yaşamak zorunda mıyız? Tabii ki değil. Her şehrin, her ülkenin kendine göre kuralları var. Ha. Ortak kurallar da var. Trafiğin belirlemiş olduğu gibi. Ama ben sana Giresun'a bir bilet alayım. Sen memlekete ha. Dön.
2: Geç onu,
1: İstanbul'da
2: geç.
1: Yaşamak
2: kuralları
1: bu kadar zor geliyor.
2: Kuralları uygulayanlar, kurallara uyanlar yaşamayacak da kurallara uymayanlara mı bırakacağız İstanbul'u? Arabaya
1: sonuna kadar savaşacağız. Emniyet şeritlerini kapatıyoruz.
2: Arabama ne yaptım? Kamera taktım. Çat çat telefona düşüyor abi.
1: Kuryeciler olarak şu an aşağıda Ahmet'i bekliyoruz çıkışta diye.
2: Canlarım benim iyi kullananlara şey yok sözümüz yok. Onlar da şikayetçi dedim zaten. İyi, mesela bana bir tanesi bir gün dedi ki ben bir motorcuya kızdım böyle ne yapıyorsun dedim önüme atlıyorsun dedim ya. Ve daracık yerden tamam mı? Gitti o mesela el kol hareketi yaptı yanıma bir tane motorcu geldi böyle. Abi dedi çok haklısın dedi bunlar dedi bizi de lekeliyor dedi. Yani herkes bize ön yargılı bakıyor dedi. Şimdi ben ne yaptım? Herkese öneriyorum arabanıza kamera takın. Bak söylüyorum. Araba çat çat polise yolluyorum biliyor musun? Tabii. Emniyet ihbaratları var. Çat çat çat yolluyorum.
1: Hiç boş durmuyorsun.
2: Hiç bunu iş edindim. Motorcu.
1: Hiç videoyu kırpmana bile
2: arabacı,
1: gerek yok. Sen video başlangıcından sonuna yok, kadar emniyete yolla zaten.
2: Yok zaten kesit kesit atıyor benim kamera. Böyle 30'ar saniyelik falan.
1: Sorun yaklaşıyor.
2: Çat çat çat polise yolluyorum abi. Evet. Emniyet şeridi ihlali, önüme atlaması bilmem ne. Yolluyorum abi. Biz programı başladık mı ya?
1: Fahri trafik müfettişi gibisin yemin ederim.
2: Biz programı başladık mı ya?
1: Alt komşun ve üst komşunla ilgili sıkıntıların yok mu? Çamaşır asmaları,
2: eskiden
1: yukarıdan
2: vardı.
1: Bir şey sirkelemeleri
2: vardı.
1: Falan.
2: Şu anda çok şükür
1: apartmanın
2: komşularım.
1: Apartmanın girişinde mesela otopark sorunuyla alakalı başka apartmanlardan gelip bizim oraya park ediyorlar.
2: Otoparkım yok.
1: Çocukların
2: benim.
1: Sabah gürültüsü bilmem nesi
2: otoparkım
1: falan.
2: Otoparkım olmadığı için şey akşam 4'ten sonra arabayı çıkarmam, taksiye binerim. Geçen mesela bizdeyken bir akrabamız hastalandı saat 8 gibi.
1: Sizdeyken?
2: Bizdeyken neden? Hastalandı.
1: Senden kaynaklı.
2: Çarpıntısı geldi. Ne? Biraz böyle panik hata varmış. Dediler ki arabayla hemen bunu Ahmet aşağıda hastaneye götür. Taksi çağırdım. Taksi çağırdım. Vallahi taksi çağırdım. Kusura bakma ablacığım dedim. Yemin
1: öyle
2: ediyorum ben.
1: Park yeri buldum ki.
2: Bak çıkamam.
1: Yani.
2: Çıkamam.
1: Yani anca.
2: Tabii. 4'ten sonra randevu yapmam. 4'ten sonra en fazla metroya metrobüse binerim. Arabayı çıkarmam. Anlatabiliyor muyum? Çok zor abi benim kendime ilişkin
1: ben
2: kurallarım.
1: Ben de o robokoplardan biriyim ama kurallara uyanlardanım.
2: Canını
1: Ahmet'im
2: yerim
1: demiş.
2: Senin helal olsun. Helal
1: Doğan olsun. Ber ayarı başla programa demiş.
2: Helal olsun.
1: Ahmet Konanç'a hak vereceğimi bir gün biri söylese inanmazdım. Hatta ağzıma kürekle vurursun isterlerim. Ama sanırım Ahmet'le aynı hisleri paylaşıyorum. Fatih Akçay yollamış. İlacım bitmişti. Ahmet abiyi duymak iyi geliyor bana demiş. Kızdırmayın küçük enişteyi diye mesaj gelmiş. Ahmet Konanç'ın haklı olduğu ender anlardır. Kıymetini bilelim arkadaşlar diye. Ahmet Konanç boş konuşuyor zannediyorlar. Ama adam o kadar önemli şeyler söylüyor ki bıktık bıktık diye yazmışlar. Günaydın Dodo, iyi ki varsın. İzmir'den Kaptan 35. Anti Galatasaraylı Ahmet'e günaydın. Transferleri yapıyoruz gibi anlatırken yorumlara da bakıp ne düşünüyor acaba demiş. Bu arada sil baştan Fenerbahçe için neler söyleyecek demiş. Doğan abi Allah aşkına biz de şoförüz, bunları takmamak için seni dinliyoruz. Adam ağzımıza vurdu diyor. Dörtlü yakan araçtaki dokunulmazlık Cumhurbaşkanlığı konvoyunda yoktur. Ayrıca Aykut Hoca gelecek diye Konanç bu terse yatmayı unutturmak için acaba ne olacak?
2: Adam diyor ki ya dörtlü yaktım görmüyor musun diyor. Abicim diyorum temin orta şeridindesin. Dörtlünün ne yeri var burada?
1: Şu an spor camiasında dörtlüleri yakan iki insan var. Biri Fatih Terim, biri İbrahim Hacı Osmanoğlu. İkisi de bekliyor yolun
2: ortasında. Ya bir şey söyleyeyim. Fatih Hoca gerçekten İbrahim Hacı Osmanoğlu ile alakalı bir şey sorulduğunda mı eliyle yeri göstermiş?
1: İkinci cevap o. Ona verilen imparator falan konuşmaların ardından.
2: Ama bir şey söyleyeyim. Eliyle yeri göstermesi hocanın hoş olmamış. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu sevmeyebilirsin.
1: Yani hoş olmayan bir tek şey Fatih Hoca'nın eliyle yeri göstermesi.
2: Ya hemen savunmaya geçme.
1: İçinde.
2: Ya İbrahim...
1: Hayır, nereden baktığına bağlı. Manipüle etme durumun ve algıyı başka yere çekme.
2: Öyle bir şey yapmadım ki daha.
1: Çektim. Daha mı? Daha mı?
2: Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu övmedim ki.
1: Bir de en sevdiğim özelliğini biliyor musun?
2: Bitirdim.
1: Ben bir şeyleri anlatıyorum. Sen de evet. Şey yapıyorsun. Ben bir şey yapmadım ki daha.
2: Anlatmadım ki.
1: Sen yapıyorsun.
2: Bir cümleyi kesip araya bir kompozisyon 4 sayfa 4 A4 boyutunda konuşma koyunca
1: konu oradan mı başlıyor?
2: Konu dağılıyor yani.
1: Konu oradan mı başlıyor
2: ya kardeşim,
1: gerçekten ya?
2: Bir kere şunu söyleyeyim.
1: İkisiyle de tanışıklığım yok. İkisiyle de aynı masada oturmuşluğum var. Samimiyetim yok. İkisinin de telefonu yok bende. İkisini de görüşmedim.
2: Daha niye rahatsız oluyorsun o zaman?
1: Ben çünkü benim izlediğim, keyif aldığım ve beklenti içerisinde olduğum branşla, sporla, sektörle ilgili konuşuyorlar ve bu ortamın içinde olmaktan artık sıkılmadın mı sorusunu sorduruyorlar bir kez daha.
2: Tamam, sen de bana sordun, ben de cevap vereceğim, cevap verdirmiyorsun.
1: Hiç alakası yok. Sen olaya en başının cevabında
2: şey
1: patlar.
2: Bu ne abi?
1: Et, akıllı ol.
2: Bu
1: ne? Neler patlar?
2: Kafanda flash patladı.
1: Bu
2: ampulde problem mi var?
1: Biz de çekiyoruz burada. Kameraları açtık.
2: Şu anda kapalı.
1: Aldık görüntünü Ahmet.
2: Abi bu ne böyle pat diye patladı bir şey kafamda ya. Pat diye patladı. Bir şey söyleyeyim, sıkıntı var abi burada. Valla burada bir ters enerji var.
1: Ben müsaade isteyeyim, sen
2: burada
1: devam et. Ama yarım saat sonra haber ver mesela. Senden değilmiş abi, gel sen falan geri diye. Öyle devam et sen.
2: Bana Aydın Cingöz'ü getirin. Her şeyin başı Aydın Cingöz. Bir dakika abi, bak konuşturmadın, önünde gazeteye bakıyorsun, konuyu dağıtacaksın. Fatih Hoca tam İbrahim Hacı Osmanoğlu'na cevap verirken mi elini yere gösterdi böyle? Öyle değil mi? Öyle yazıyor her yer. Abi hoş değil o, niye biliyor musun? İbrahim Hacı Osmanoğlu çok doğru bir adam değil. Federasyon başkanlığı anlamında. Çok oraya liyakatı yok ama bir şekilde seçilmiş edilmiş. Ve şu anda Dünya Kupası'nda halen prestij olarak olsa bile bir son maçı olan bir federasyonun başkanı. Bırakalım bu işleri derken Fatih Hoca'nın yeri göstermesi abi hoş değil. Ve medyaya bakıyorum. Az önce sen de yaptın, bu konuya girmekten çekiniyorsun herhalde. Konuşan yok. Neden? Tamam mı?
1: Dörtlüleri
2: abi?
1: Açıp konuyu ortaya koyan sanki bak, içeriden başka biriymiş gibi. Ama beni de anında çöpe atman da hiç hoş olmadı Ahmet.
2: Bir bitireyim ya.
1: Ama beni bitirme. Bak, bir şeyi bitirmek istiyorsan beni bitirmeye çalışma. Anladın mı? Başka yerden devam.
2: Ya biraz cesur olsana, sen Körfez'in çocuğusun ya. Soyunup geldin Körfez'in bağrından ya.
1: Ah Ahmet, ah. Cesaret dediğin şey.
2: Şimdi bak abi, ben Fatih Hoca'yı...
1: Benim cesaretim sendeki bak, zekatı falan. Ha?
2: Ben Fatih Hoca'yı tanırım. Fatih Hoca beni tanır. Bu Fenerlik Galatasaraylık değil. Fatih Hoca Türk futbol tarihine geçmiş bir değer. Ama bazı hareketleri, mesela bu hareket bakıyorum medyada konuşulmuyor. Mesela bunu Fenerbahçe'nin bir hocası, eski bir hocası yapsa bütün medya olayın içinden geçerdi. Sen Türkiye'nin adını taşıyan bir futbol federasyonunun, Türkiye Futbol Federasyonu titilli bir başkanının konusu geçerken yeri nasıl gösterirsin derlerdi. Hoş değil abi bu hareket. Niye bunu konuşamıyoruz ya? Yani şimdi kim, bak, düşmanın bile olsa ama aynı sektördeysen ve belli bir yerin titrini taşıyorsa elini yere göstererek geçelim bunları diyemezsin. Yani sen yerdesin diyorsun. Adam Amerika'da.

0: Dedim adam bir şey söylememiş dedim. Orada ama şimdi de elini yere göstermesi beni rahatsız
1: cevap,
0: etti ya.
1: Cevap olarak ne verdi Sayın Hacı Osmanoğlu?
0: Sen dedi gizli mesajlar veriyorsun dedi. Kim kime hesap soruyor dedi. Bilmem ne dedi. Gider yaptı yani. Ya
1: hadi. Sırtlanlar, akbabalar falan tamam, doğru. Kısmını konuştu. Tamam. Onun sonrasında imparatormuş. Ne imparatoruysa falan gibi öyle bir şey konuştu mu? Kullandı böyle cümleler.
0: Ne imparatoruymuş diye duymadım da. Öyle, o da hoş verilmiş. Olmayan bir cevap verdi. Bunu söyledik abi. Hatta eleştirdik. Sen neden korkuyorsun dedik. Çünkü hoca gizli mesaj falan vermiyor. Normal eleştiriyor.
1: Sen Ahmet Çakar'ın, Erman Toroğlu'nun veya Serdar Ali Çelikler'in verdiği cevapları gördün mü? Bunlara bir reaksiyon göstermiyorsun
0: neden özellikle?
1: Da. Neden
0: bravo,
1: Fatih Hoca'ya
0: konuştuk bunu. Evet. Onu konuşmuş bir adam olarak diyorum ki Fatih Hoca'nın, bak Fatih Hoca bir değer. Fatih Hoca'nın ülkenin federasyon başkanını en azından o koltuktayken bahsederken eliyle yeri işaret etmesi hoş değil. Anlatmak istediğim bu.
1: Sayın Hacı Osmanoğlu şu an bu konuyu sen ben konuşalım istemiyor. Bu konuyu Akın Gürlek konuşsun istiyor. Adalet Bakanı'na.
0: Öyle bir çağrıda bulundu. Ben çağrıda o çağrıyı bulundu. Da tam anlamadım. Devletimiz zaten gerekli çalışmaları yapıyor. Üstüne ne istiyor Sayın Hacı Osmanoğlu? Sen ne anladın ondan?
1: Yani kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitleriyle, tensipleriyle Adalet Bakanı olarak görevlendirildi ve bu ülkeye üstün hizmetleri olacağına da inanıyorum. Elbette yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım dünyadaki örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Toplumun ahlak çöküntüsünü önlemek ve futbolun kalkınmasını istiyorsak bu artık elzem oldu. Dünyanın hiçbir yerinde ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı Sayın Bakanımız hemen başlatacaktır demiş.
0: Ne diyor abi, ne diyor? Hacı Osmanoğlu ne demiş burada? Neyin
1: yani
0: çalışması?
1: Savcılığı devreye sokunuz.
0: Ama hangi konuda?
1: Yapmış olduğu hakaretle ilgili olarak.
0: Kendin suç
1: bel altından
0: bulun.
1: Vurmakla alakalı olarak.
0: Kendin suç duyurusunda bulun.
1: Bu arada ahlakla ilgili konuşmak ya da konuları başka bir yere çekebilmeye fırsat verme konusunda Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da bu milli takım için yaptığında karakter ve karaktersizlik konusunda yapmış olduğu konuşmaları
0: karakterli
1: derken daha öncekilerde şimdi, bir sıkıntı mı vardı? O yüzden konuşmaların ahlakın neresinde yer aldığını da düşünmek
0: tamam,
1: lazım.
0: Şimdi abi gelelim bir özete. Bizleri suçluyorlar. Sert konuşuyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle medyayı, doğru mu? Taraftarları suçluyorlar. Futbol dışına çıkıyorsunuz. İşte diğer işte Avrupa'daki taraftarları örnek alın falan diyorlar. Kardeşim, ülkenin federasyon başkanı sırtlanlar akbabalar falan diye konuşuyor. Ülkenin tarihine geçmiş teknik direktörü ondan bahsederken eliyle yeri gösteriyor. Baba siz ne gösteriyorsunuz? Ne veriyorsunuz da medyadan ve futbol severden ne istiyorsunuz? Ve bunu kimse konuşmuyor abi. Bir haftadır baktım ne Fatih Hoca'nın eliyle yeri göstermesine ya hocam sen ne yapıyorsun diyen var. Ne kadar ben de beğenmesem de tarzını tavrını, adam ülkenin federasyon başkanı, Türkiye titri var önünde ve Amerika'da şu anda bir maçları daha var. Eliyle yeri gösteriyor Fatih Hoca, futbolcular bunu izliyor. O federasyon başkanına saygısı olur mu? Ve yarattığınız gerilim mesela, siz de bundan sorumlusunuz abi. Her şeyden biz sorumluyuz abi. Niye biz abi federasyon başkanıyla ülkenin tarihine geçmiş hocanın birbirine tavırlarına bak ya. Anlatımlarına bak. Bir de ben şey anlamıyorum mesela. Abi herkes YouTube kanalı açmak zorunda mı ya? Mesela Fatih Hoca bir televizyonda konuşsa daha güzel olur mesela. Fatih Terim'sin sen. Bütün televizyonlar sana kapılarını açar. Veya Melih Demiral pardon. YouTube kanalı açtı. Bir sürü program koydur ya. Kardeşim sen iyi misin? Rahatsız. Bir şey diyeceğim şimdi. Dünya kupasındasın. YouTube'a içerik üretiyorsun. Bir de yanında bizim diğer topçuları falan alıyorsun. Konuk alıyorsun. Kafan orada. Kaç izlendi? İşte şu cümleyi çıkardık mı? İşte video editörünü arıyorsun Amerika'dan. Saatler de uyuşmuyor. Çocuk burada uyuyor ya da sen orada uyuyorsun. Çocuk seni yanlışlıkla arıyor. Kampta seni kaldırıyor mesela. Ertesi gün Paraguay maçı var. Buradaki video editörü yanlışlıkla mesela Melih Demiral'ı aramış olabilir. Abi çok kötü yorumlar geldi. Yorumları kapatayım mesela, atıyorum. Tamam mesela. Ya senin ne işin var bunda? Herkes YouTube yapmak zorunda mı ya? Mesela Melih Demiral'ınki de başka bir saçmalık mesela. Bir de o kadar mesela salaş gitmişler ki abi Dünya Kupası'na. Mesela orada aynı otelde kalan Türkler var, yazıyorlar. Ben görüyorum abi sosyal medyada. Fotoğraf falan paylaşıyorlar. Mesela bir tanesi yazmış. Daha önceden bahsetmedim ama dedi, ben bu sonuçları bekliyordum demiş. Niye demiş? Diye yazıyor mesela. Oradan fotoğraf da koymuş. Arkada topçular oturuyor. Diyor ki çok salaşlar diyor. Çok egolular diyor. Ya bu milli takıma Amerika'ya giderken ne oldu abi? Bir de abi bu milli takımda şu prim olayını kaldıralım ya. Yıllardır prim olayı. Prim kavgası getiriyor prim olayı. Zenginlik

0: serhoşluğu getiriyor. Ekstra para serhoşluğu. Milli takıma para duygusu girince işler farklılaşıyor. Ya şu milli takıma prim vermek yasaklansın ya. Kupa gelmeden, anlıyor musun abi? Hangisi oynamayacak? Çünkü bak, futbolcular futbolu bırakınca milli formayı giyme sayısıyla da övünüyorlar. Oynayacaklar aşk için. Oynamayanlar oynamasın. Yok 5 milyon euro ver, yok villa ver, yok bil... Ya vaat etmeyin abi, milli takıma para vermeyin abi. Bu da işi bozuyor, denklemi bozuyor. Milli duyguların yerini para, para ve paracılık alıyor abi. Milli takım forması giymek çok kıymetli. Futbolcu için çok önemli, paranın önünde bir şey ama sen parayı onun önüne koyuyorsun. Bir hikaye anlatayım abi. Yıllar önce biz işte Fotospor'dayız abi. Şeye gideceğiz, TFF'ye gideceğiz. TFF'de o dönem, TFF'ye girdin mi hiç abi Riva'ya? Hı hı. Girmişindir. Giriyorsun, sağa dönüyorsun ya hemen. Hı hı. Ana bölgeye giderken. Sola sağa milli olmuş, bir kere bile A milli formayı giymiş olsa bile eskiden bugüne herkesin fotoğrafını koymuşlar milli formayla. Biz de oraya gidiyoruz. Yanımda Engin abi var, Engin Verel var, Cüneyt Tanman var. Girdik. Tamam, biz de Fotospor'dayız abi. Girdik. Orada fotoğraf çekeceğiz, gazetemize koyacağız. Hani bunlar da benim milli yazarlarım diyeceğim ben de. Fotospor'un yayın yönetmeniyim o zaman. Lem abi de çağırdım. Lem abi de çok severim bu arada. Söylemedi bir şey. Meğer bir kere, bir iki kere kampa çağrılmış. Hatta o zaman milli takım hocası Özkan Sümer miymiş neymiş? Oynatmamış. Oynatmayınca milli takım forması giymemiş oluyor. Sadece antrenmanda milli takım formalı resmi var. Herhalde mahcubiyetten söyleyemedi ya da başka bir şey bekliyordu. Kurtarırız zannetti. La bir gittik içeri. Bak çok önemli.
1: Engin abi de hiç kaçırmaz öyle şeyleri, yakalamışsın.
0: Sana bravo. Engin abi ne yaptı biliyor musun? Engin Meral, sen bak ne kadar iyi tanıyorsun.
1: Tanımam.
0: Şimdi Cüneyt abi daha böyle şey, böyle bir adam. Sesini çıkarmadı. Abi arıyoruz. Engin Meral'i bulduk duvarda. Riva'da, tesiste. Cüneyt Tanman'ı bulduk. Lemi Çelik'i bulamıyoruz, tamam. Bunu da anlatıyorum. Lem abi bunları kaldırabilen bir adamdır. Ve beni çok sever. Lemi Çelik'e buradan selam olsun. Lem abi herhalde başka bir şey hayal etti. O bir kere milli takıma çağrılması da yeter. Herhalde onu da oraya koydular zannetti falan. Onların fotoğrafını bulup önünde fotoğraf çekeceğiz zannetmedi. Ya dedim ki Lem abi sen neredesin dedim. Lem abi dedi ki ya dedi ben dedi Ahmet dedi hamili olmadım dedi. Bir iki kere kampa çağrıldım dedi. Şu hoca bu hoca işte bana kazık attı, oynatmadı falan. Ha dedim ben bozmadım. Senin dediğin gibi bak. Daha olayı bilmeden anladın sen. Engin Meral böyle yaptı, yanıma geldi. Böyle yaptı. Çok acı Ahmet, kulağım eğildi. Bir yandan da kıkır kıkır gülüyor. Ben bunu niye anlatıyorum onu da bilmiyorum. Çok acı Ahmet dedi ya. Çok dedi, zor bir durum ya dedi. Neyse dedi, tamam. Ama biz bunu Lem abiyle sonra makarayla kakarayla fikriyle anlatıyoruz. Neyse şunu anlatacağım. Milli olmak, milli sayısı. Mesela çıkıyor mesela yorumcu, atıyorum Tümer Metin. Ben şu kadar milli oldum diyor değil mi? Gururlanarak hakkı. X futbolcu yorumculuk yaparken. Zaten bu çok kıymetli. Para para para para para para para para. Bu ne baba ya? Milli takıma prim vermek yasaklanmalı ya.
1: Ben yine tekrarlayacağım ya. Özkan Hoca, Allah razı olsun.
0: Özkan Hoca mıymış o zaman milli takım hocası?
1: Yok, bilmiyorum da Özkan Hoca Trabzon'un başındayken. Hani iki tane hikaye var. Lemi'ye hazırlan seni oyuna sokacağım. Hocam ben oynuyorum ya. Ben görmedim
0: seni. Ben görmedim. Hani,
1: bak bir o hikaye. İkincisi de oyuncu değiştirme hakkı bitiyor. Lemi'yi alacak ya. Alamıyor ya. Diyor ki Allah'ım ben alamıyorum sen al.
0: Gerçek mi bu iki hikaye? Ya bırak bunu. Soracağım Lemi abi.
1: Lemi abi anlatıyor zaten.
0: Vallahi mi? İşte bunu anlatabilen bir adam. Lemi abi var ya.
1: Kesinlikle öyle.
0: Acayip karizmatik.
1: Kendisiyle dalga geçebilen.
0: Acayip karakterli.
1: Kaleci Yaşar abi de öyle mesela.
0: Kendisiyle dalga geçebilen, hikaye anlatabilen, muhabbeti on numara, şeker gibi bir adam ya. Mesela Lemi Çelik'e ben bayılırım. Buradan Lemi abime selamlar olsun. Biliyorsun o site yöneticisi.
1: Evet.
0: Şeyde. O Beşiktaş'ın orada bir tane site var ya. Orada oturuyor yıllardan beri. Keyifli. Hep onu başkan seçiyorlar. Zaten biliyorsun lakabı da başbakan. Sitenin de başkanı.
1: Ara sıra Cihangir'e geliyor.
0: Aa, canım abim. Çok seviyorum ya.
1: Bu arada tabii gündemle alakalı şunu söyleyeceğim. Bu kadar pohpohlamalar, hatta uğurlamalar, konvoylar, özel uçaklar, primler, villalar, onlar bunlar konuşuluyor ya, bu jenerasyon için bile bu detaylar ön plana çıktı. Çünkü başarısızlık vardı sonuçta. Diğer taraftan şimdi sabah 6'da kalkıp maç seyreder misin?
0: Ben izleyeceğim yine milli takımımızı. Yani Amerika'yı yenerlerse affedeceğim biliyor musun?
1: Beraberlik yine kalkanlar olacak merak etme. Tabii. 8 Temmuz'da.
0: Bu Trump'ın vereceği hesap var. Çok bu kötü bir Dünya Kupası organizasyonu, rezalet organizasyon, Trump'a, Amerika'ya, dünya futbolunun, Avrupa futbolunun onuru adına hesabı Türkiye'nin kesmesi lazım. Eğer Amerika'yı yenerlerse affedeceğim.
1: Sabah 6'da kalkmamın sebebini söylüyorum sana. 8 Temmuz'da. 8 Temmuz'da niye kalkıyoruz? Doğan, bizim maç cuma değil miydi falan diye soracaksınız. Bizim maç 8 Temmuz'da arkadaşlar. Diğer maç olan ayın işte pazar, cuma günü kaç oluyor? 26'sı mı oluyor? 27 mi oluyor?
0: 22-23-24-26 abi.
1: 26'sı oluyor. 26'sını geçelim. 8 Temmuz'da 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları kızlarımız Polonya ile karşı karşıya gelecek. Kalplerin yıldızı olduklarını, gerçekten başarıyı sonuna kadar hak edenlerin, övgüyü de, primi de, her şeyi de hak edenlerin onlar olduğunu bize bir kez daha ispatladılar. Çin'i de devirdiler. Hatta galibiyet sonrasında 18 yaşında dünyanın bir numarası olmaya aday olan Çinli bir voleybolcu kızın gözyaşlarına kayıtsız kalamayan Vargas'ın seremoniden ayrılıp kızın yanına gidip teselli etmesi falan da ayrı bir konudur. Yürek var, minnet var, onun sonrasında anlayış var, her şeyiyle takdire şayan bir branşız. Biz galiba ülke olarak voleybol ülkesiyiz. Biz daha futbol ülkesi olamadık. Bunu kabul etmemiz gerekiyor.
0: Biz futbol ülkesiyiz. Ama futbolda ne var biliyor musun?
1: Mikrofona.
0: Milli takım özelinde Fenerbahçe'de yaşananlar yaşanıyor. Sencilik, bencilik var. Bir bütünlük yok milli takımda. Hemen mesela ben bu dönemi neye benzetiyorum biliyor musun? Emre Belezoğlu, sonra Arda Turan dönemleri vardı ya. Milli takımda gruplaşmalar, prim kavgaları, ocular bucular
1: Karam
0: oldu.
1: Karam çetesi.
0: Ha. Ne çetesi?
1: Karam.
0: O ne ya?
1: Öyle vardı ya, hatırlarsan.
0: Neyse.
1: Sanki memlekete yeni kesin dönüş yapmış gurbetçi gibisine. Hiç bilmiyorum burada ben, neler olmuş böyle der gibi yani.
0: Giresun'dan köyden yeni geldim ya.
1: Abi gurbettekiler bile takip ediyor her şeyden haber.
0: Hani o dönem bu oyunculara çok yüklenildi. Sonra işte Emre Belezoğlu, sonra Arda, sonra birkaç futbolcu bıraktı. Milli takımda bir yeni bir jenerasyon başladı ya. Galiba oraya doğru gidiyoruz. Altın jenerasyon dediğimiz jenerasyondan bazı kopuşlar olabilir. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nun üzerine çok gidiyorlar. O döneme benzetmek istiyorlar. Fakat ben doğru görmüyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun adı ne zaman Fenerbahçe'yle ciddi şekilde anıldı? Hakan operasyonlar başladı.
1: Galatasaraylılar istemez hale geldi.
0: Evet.
1: Hem bir takım performansıyla hem de Fenerbahçe'yle anılmasından sonra.
0: Ciddi görüşmesinden sonra. Normalde toz kondurmuyorlardı. Ve Hakan daha yolu uzunken, milli takıma verecekleri varken adam, Hakan'ı bitirdiler adeta. Arda Turan dönemindeki o kopuşlar gibi, Arda gibi şey gibi, işte Hakan'ı da temizleyelim moduna falan girdi bazıları. Bu da Galatasaray'ın ve Galatasaray'ların ne kadar kuvvetli olduğunu lobilerde bir kez daha gösteriyor. Mesela Hakan Fenerbahçe'yle görüşmemiş olsa, tamam mı? Hatta Galatasaray'la görüşüyor olsa falan, Hakan'ın ne suçu var muhabbetleri olur. Abi milli takımda bir tane fake fotoğraf yapıyor birileri. 2 metrelik adamların yanında cüce gibi gösterilen Kerem, tamam mı? Normalin üstünde biliyorsun oynanmış o boylarda, fotoğrafta. Mesela niye Kerem? Niye illa bir Fenerli topçu? Veya bunu ulusal bir kanal niye araştırmadan kullanabiliyor? Çünkü kullanınca hiçbir şey olmayacağını biliyor. O yüzden bu ülkedeki bu lobicilik, belli bir takımın lehine yoğunlaşmış lobicilik vesaire, güç medyada, saha içinde, saha dışında, Türk futbolunda biraz zararlı da bir noktaya gelmiş durumda abi.
1: Ramazan bitmedi mi hala ya? Günaydın Dolu Ahmet, kullanınca söyler misin? Ben Fenerbahçeliğimi dondurdum. Niye Aziz Yıldırım'a zaten istemiyordum. Bir de şimdi gitti İsmail Kartal'ı getirdi. Olmadı, dondu. Bizim Fenerbahçe iyi günler, kolay gelsin. Böyle bir mesaj var. Abi ben bekçiyim, ilk defa faydasını gördüm. İzlemediğim maç yok. Nasıl yani demiş. Doğan abi, Fenerbahçe inşallah Hakan Çalhanoğlu'nu alır. Bir Galatasaray taraftarı olarak bunu canı gönülden çok istiyorum. Galatasaray'da da Hakan Çalhanoğlu transferi görüşmesi yapan biri varsa istifa etsin. Ben Ahmet Konanç'a değil de bu soruyu sana sormak istiyorum. Galatasaray başkan adayları Dünya Kupası oynanırken gidip milli takımda transfer görüşmesi yapsaydı Hacı Osmanoğlu ne derdi acaba?
0: Bir de okur musun abi? Milli takımda mı? Kimi kastediyor? Galatasaray'ın
1: arkadaşı. Hakan Safi.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim abi.
1: Hani soruyu sana sormamış ki, bana sormuş.
0: Ha, özür dilerim, tamam, evet. Özür dilerim. Buyur abi.
1: Hayır, şeyden dolayı söylüyorum.
0: Tamam.
1: Sen de cevabını mutlaka ver de. Ahmet Konancı diye soruyu başkan aday Galatasaray'ın arkadaşlar herkes herkesle görüşmeyi yapar. Başkanın haberi yokmuş gibi davranıp da menajerler üzerinden de o görüşmeler yapılır. Bunu ortaya çıkartmak, prim yapmak ayrı bir konuydu. Hakan Bey'in ilk yaptığı yanlış değil bu. Kerem Aktürkoğlu transferini yaptığında da, uçaktan görüntüler paylaştığında da, Kante olayında da gerçekten büyük sıkıntılar yaşandı. Yönetimi zor durumda bırakıp almak zorunda kaldığı oyuncular arasına girdi ve Hakan Bey onun faturasını kendi cebinden ağır ödedi derim.
0: Bu eleştiriyi Trabzonlu arkadaşlar, Beşiktaşlı arkadaşlar yapabilir, yapsın. Ama Galatasaraylı arkadaşlar önce kendi transfer geçmişlerine baksınlar. Bu ülkede en çok hangi kulüpten, diğer özellikle Anadolu kulüpleri bizden izin almadan oyuncumuzla görüşüldü şikayeti yapmış? Arşivlere bakalım ister misiniz? O yüzden bırakın bu lafları Beşiktaşlılar, Trabzonlular söylesin. Siz önünüze bakın.
1: Peki, diğer taraftan Fenerbahçe'nin yeni transferleri ya da oluşumuyla alakalı yorumun nedir? İsmail Hoca'nın gelişiyle alakalı. Mesela Aykut Hoca gerçekten az önce bahsettiğimiz dörtlüleri yakıp kenarda bekliyor mu? Spor hayatına devam edecek mi? Bu olaylardan sonra bir kulüple bir görüşmesi ya da yurt dışında bu işlere devam etme ihtimali var mı? Hiç bilgi aldın mı? Mesela Aykut Hoca öyle bir şey oldu ki biraz bilendi, üzüldü, kırıldı ve dedi ki ben de artık tekrar işe döneceğim ve bana yapılan eleştirilere karşılık bir cevap vereceğim hamlesini yapma kararı aldım, biliyor musun?
0: Yani şey mi olacak, yıllar önce Konyaspor'da olduğu gibi Fener'e karşı hırslanacak.
1: Fener'e dünyanın, karşı diye düşünmeyelim. Ben Aykut Hoca'ya karşı tavırda bulunan insanlara karşı bir cevabı var mı?
0: Dünyanın birçok ülkesinde, Türkiye'de dahil birçok defa olmuş bu el olayı üzerinden ortalığı ayağa kaldırdı. Sonra da Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray temizlik istiyoruz, el değmemişlik istiyoruz diye pankart açtı. Yeniden böyle işler mi yaşanabilir anlamında soruyorsun, yoksa normal bir hırslanma Fenerbahçe'ye özel?
1: Ben normal değilim. Ben olayı kaotik ortama sokan biri değilim yani. O yüzden söylüyorum.
0: Yok, genelde bu işleri iyi yapıyorsun da kaotizmi de güzel yapıyorsun.
1: Geri
0: acaba
1: geldiğinde
0: onu mu kastettin diyorum acaba? Yani Analika'nın el pozisyonda Aykut Kocaman'ın ortalığı ayağa kaldırmasını, Fenerbahçe'nin aleyhine bir iklim doğurmasından
1: mı bahsediyorsun? Sen hatırlattın onları. Benim öyle bir şey olsaydı direkt söylerdim. Tamam, beni ima etmem.
0: Güzel. Çok güzel. Oh, rahatladım. Mikrofonlar kapalı mı? Abi senin üstünden ne güzel anlattım olayı ya. Açar mısın mikrofonu şimdi? Tamam.
1: Tamam.
0: Bak burada da aldım farkındaysan.
1: Hadi.
0: Sana yapmam çünkü. Bak burada da aldım. Velhasıl tabii ki Aykut Hoca 6 sene zaten boşta durmamalıydı. Ya 6 senelik bir boşluk korkunç bir boşluk. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak, Fenerbahçe'de en son görev yaptığında 2017 ya da 2018'de bir mevzu oldu. Bak yıllardır konuşuluyor. Aykut Hoca bile çok baskı yapılıyor. Hocam iyi oynatmıyorsun falan filan. Aykut Hoca kimine göre küsüyor, kimine göre bunalıyor normal. Çanakkale'deki yazlığına gidiyor. O dönem çıkan gazete manşetleri neydi biliyor musun? İşte As Başkan Ali Yıldırım, Aziz Bey'in kardeşi, Aykut Kocaman'a, takımın teknik direktörüne ulaşamıyor. Telefonları kapamış. Şimdi bunu koy kenara. Doğan abi, bende kal. Şimdi geçen ne oluyor biliyor musun bu olayda? Bak, geçen. Bunu sevgili Aydın Cingöz, Aziz Yıldırım tarafına yakındır. O söylediği için söylüyorum. Kaynağım o. Salı günü bir görüşme oluyor Oğuz Çetin'le. Orada gerek oyuncular gerek yardımcı ekibiyle alakalı bazı anlaşmazlıklar çıkıyor. Çıkabilir. Abi kalkıyor Dalaman'a gidiyor hoca. Şimdi sen şimdi İstanbul'da bir iki gün sonra takım toplanacak. Her gün burada olman lazım. Söz konusu olan Fenerbahçe zirve, bir zirve.
1: Dalaman'a gidiş sebebi?
0: Belli değil herhalde, küçük bir tatil ya da başka şeyler. Ve Dalaman'a gittiğini de Oğuz Çetin bilmiyor. Bunu da Fenerbahçe bir tavır olarak algılıyor o anlaşmazlığın üstüne.
1: Ve akıllar... Yani bir daha tekrarlayalım. Aykut Hoca kendi ekibiyle çalışmak isterken aslında kayıt gibi, ondan sonra başka gibi. Mesela Volkan bile olmaz diyorlar mı? Öyle bir şey mi çıkıyor? Mesela Aykut Hoca'nın
0: Volkan
1: istediği ekipte.
0: Volkan olmaz dediğini ben duymadım. Genel başlıklarını duydum. Şimdi burada ne hissediyor biliyor musun kulüp abi ve Aziz Bey? Ya takımın başındayken Çanakkale'ye gitmesi gibi, hani küsüp gitmesi gibi, şimdi de küçük bir anlaşmazlık oldu, Dalaman'a gitti. Belki Dalaman'a bir iki saatliğine gidecek gelecek ama o hatıralar canlanıyor. Bunun üstüne Sayın Aziz Yıldırım'ın şöyle bir endişesi var. Bunu net söylüyorum, net bilgi. Acaba diyor yeni bir Alex olayı yaşanır mı? Biz arkasında çok durduk. Hücum oynayacağız diyoruz. Yine belli maçlar eski oyun formatına döner mi?
1: Ne gidiyor? Asensio üzerinden mi gidiyor?
0: Asensio üzerinden olur mu? Ya da işte eskisi gibi yine 3 ön liberoyla falan çıkar mı? İşte yine savunmaya dönük oynar mı? Takımı çeker mi diye endişeleri var. Bunu da Oğuz Çetin üzerinden sürekli konuşuyor onunla. Galiba burada da Aykut Hoca biraz yıpranıyor. Hani sürekli bunun konuşulması anlamında ufak ufak şeyler damlaya damlaya bir sorun gölü oluşuyor ve bir kopma yaşanıyor. Hoca da o gün Dalaman'a gidince, tamam mı, o anlaşmazlıkların da üzerine diyorlar ki tamam, diğer alternatiflere bakalım. Burada İsmail Hoca'nın bir tuzak kurmuşluğu falan yok, adamın günahını almayın. Zaten önce Jesus arıyorlar. Bir Alman hocanın menajeriyle görüşüyorlar. Günün sonunda yönetim, elimizi çabuk tutalım. Daha önceden de işte 15-20 gün önceden de bir temas kurulmuş. Ben o zaman da söylüyorum, İsmail Kartal listeli diye söylüyordum yayınlarımda. Ve yerli hoca ve yönetimde de bir İsmail Kartal ağırlığı var. İstiyorlar İsmail Kartal'ı. İyi takım kuralım, hücum oynatan İsmail Hoca'yı getirelim, arkasında duralım, lobiciliğimizi yapalım, hakkını yedirmeyelim diye İsmail Kartal oluyor. Yani o gün, bir de ben şurada mesela Aykut Hoca'ya şurada eleştiri yapıyorum. Ya hocam, Aziz Bey'in tarzı belli. Ayrıca kongrede bunu açık açık söyledi. Kongre sürecinde ben her şeye müdahil olacağım. Samandıra soyunma odası dedi. Sen bu adamla yıllardır berabersin. Doğum gününde orada burada, özel hayatta bu boşlukta hep görüştünüz. Her şeyini, tarzını biliyorsun. Ya oraya Kaytı koyacağım diyorsa, o oraya atıyorum şunu koyacağım, Volkan Demirel'i koyacağım, atıyorum Vebo'yu koyacağım diyorsa tamam diyeceksin. Sen burada şimdi şey diyebilirsin, Aykut Hoca her şey tamam demek zorunda mı? Ya demeyeceksen niye bu sürecin içinde yer aldın? Çünkü Aziz Bey böyle bir adam. Ve bir yıllık ateşten gömleği giydiği için de hakkı var bence.
1: Tamam da şöyle düşüneceğim. Ben ne zaman Aziz Başkan'ı daha bu işlerin içine girmeden bir yerde gördüysem, bir paylaşımda yapıldıysa, yanında hep Aykut Hoca vardı zaten. Hiç mi konuşulmadı bu zamana kadar Ahmet mesela Aykut Hoca'yla? Ya bir gün tekrar başkan olursam ben Aykut, böyle bir düşüncem var gibi, bir ekiple mi, şöyle mi, böyle mi, ben Fenerbahçe adına ben olsaydım ya da sen olsaydın ne yapardın gibi hiç yorum yapılmadı mı? Bu kadar mı hazırlıksız bir oluşumun içerisine girildi? Her oy kullanan kişi Aziz Başkan'ın tekrar geri gelmesini, bir yıl daha şans verilmesini isterken yanında Aykut Hoca'yı getireceğini bile bile oy attı. Burada yılların gazetecisi, sen de aynı şeyi söylüyordun. Al İrfan 25 de aynısını söylüyordu. Ya son gün saat 1'de açıklanacağı açıklanmadan önce biz programı yaptık. 12'de bitirdik İrfan 25'le. 12'ye 5 kala Aykut Hoca geldi dedi ya. Bak 12'ye 5 kala
0: abi, tamam işte.
1: Aykut Hoca geldi dedi.
0: Satır aralarını okumak lazım. Ben biraz daha açık konuşayım. Yönetimde zaten Aykut Kocaman
1: bir muhalifliği
0: var. Bir
1: sürpriz olabilir demedi. Bak İrfan bunu söyler.
0: Yoktu bir sürpriz. Aykut Hoca salı günü yardımcılar konusunda bazı başlıklarda diretince, üzerine de Dalaman'a gidince, benim anladığım kadarıyla ve doğru anlıyorum bence, bunu fırsat bekleyen demeyeyim de, aha gördünüz mü başladık diyen bir grup yöneticinin görüşüyle işler değişti.
1: Ya bu plansızlık değil mi? Bu ne bileyim kurumsallık dışı değil mi? Bu profesyonellikten biraz uzak değil mi? Abi, yani bir oluşum yaparsın, tamam bir B planın vardır da, o B planını yapabilmen için öyle bir sebep sunman lazım ki, işte bundan dolayı bak bir kere Aykut Hoca'yı açıklayamamak
0: konuşacakmış
1: bile,
0: Aziz Bey.
1: Aykut Hoca'yı açıklayamamak bile en başından beri hep bir acaba deyip endişeler üzerinden gider. Bu endişeler genel kurul üyelerini, taraftarı ya da benim gibi spor severi her zaman etkiler. Yani neden açıklanamıyor? Demek ki sadece açıklanamamasının sebebini ben bir spor sever olarak şöyle düşünürüm. Yabancı bir teknik adamdan, çok iyi bir isimden cevap bekleniyor ki oradan gelecek olumlu olumsuz cevap karşılığında karşımızda da Aykut Hoca ile yolumuza devam ediyorum denilecek.
0: Hayır abi, hayır. Oğuz Çetin'le sürekli görüştü. Transfer, gelecekler, gidecekler, yardımcıları. Sadece Aykut Kocaman vardı. Evet, görüştükleri, fikir aldıkları hocalar vardı, yerli yabancı, ama ağırlık Aykut Kocaman üzerinden gitti. Fakat yönetimin büyük çoğunluğu Aziz Bey'in görüşünün aksine, ki Aziz Bey burada yönetim kurulu çoğunluğuyla karar vermek istemiş. Yani eski Aziz Yıldırım değil, ben dedim oldu değil. Anlatabiliyor muyum? Yani yarın öbür gün sen dedim böyle oldu demsin istemiyor. Yönetimin büyük çoğunluğu zaten Aykut Kocaman'a muhalif. Anlatabiliyor muyum?
1: Bu arada Aziz Bey de İsmail Hoca'ya muhalifti.
0: Muhalif ama Aziz Bey öyle bir adam değil. Aziz Bey bir anda vazgeçer, bir anda geri döner. Fenerbahçe'nin yararlı
1: için. Şekerine göre gider
0: yok,
1: diye.
0: Yok.
1: Yani oraya bağlı.
0: Fenerbahçe'ye yararı ya da zararına göre döner ya da geri iter kişiyi ya da konuyu. Dolayısıyla o da şunu düşündü. Bu da bir liderlik özelliğidir diyor ya, ben liderliğe geldim, başkanlığa değil. Görüyor, evet diyor, ben diyor İsmail Kartal'la ilgili olumsuz konuşmadım daha önce başkan. Ona bakarsan olumlu konuşmaları da vardı, hadi olumsuzdan gidelim. Görüyor yönetimdeki ve taraftardaki İsmail Kartal ağırlığını. Demek ki ben yanlış düşünüyormuşum dedi. İşte bu liderliktir. Buna saygı duymak lazım.
1: Hazır yönetimden de isteyenler var ağırlıklı
0: İsmail
1: olarak.
0: İsmail Kartal'a, ya bak ben bir şey söyleyeyim. Burada Aykut Kocaman'ı aşırı seven arkadaşlara saygım var. Ben de seviyorum bu arada. Ben çocukken sokakta top oynarken 87, 88, 89 ben hep Aykut derdim kendime.
1: Gol attığında.
0: Tabii ben Aykut derdim yani. Aykut.
1: Bizim Metin Ali Feyyaz
0: gibi yani. Ben Aykut olurdum, Oğuz olurdum. Anlatabiliyor muyum abi? Ama şimdi bu başka bir şey. Şimdi İsmail Kartal'ın oynattığı oyun 3 defa gelip şampiyon yapamamasına rağmen halen beğeniliyor ve yoğun şekilde talep ediliyorsa demek ki İsmail Kartal'da bir şey var abi. Demek ki camia hakkını yenildiğine inanıyor. Bir daha abi Oğuz Çetin'e istediğin kadar önemli istatistik koy, yarı finali koy, bilmem neyi koy. Bak. İnanılmaz bir tepki de var abi. Şey Oğuz Çetin'e diyorum, Aykut Kocaman'a. İstediğin kadar istatistik koy, yarı final oynattı, şu kadar gol attı de. Var abi tepki. Var abi, çevremde de var yani. Ben bu kadar olduğunu da bilmiyordum ha. Mesela yılların Fenerbahçelisi insanlar var, kongre üyesi. Aziz Yıldırım'a oy vermiş. Ya Aziz Bey'e oy vereceğim. Beni kimse kararından çeviremez ama bu Aykut Kocaman olayı beni düşündürüyor diyor. Niye diyorum?
1: Ben bile bile oy verdi gene diyorum işte ben. Ben de bile bile
0: verdi,
1: oy verdi diyorum.
0: Ona rağmen. Diyor mesela, niye diyorum mesela, ben diyor bilmem ne maçını unutamıyorum diyor. Bir tanesi yurt dışında bir maça gitmiş mesela, öldük diyor maçı bitirene kadar diyor. Takımı çekti diyor. Bir tanesi işte Vardar maçını söylüyor. Bir tanesi bilmem ne. Anlatabiliyor. İşte Aykut Hoca'da da şöyle bir şey var abi. O dönem kendini biraz yenileyemedi. 6 sene boşluk verdi. Aziz Bey tarafında da acaba yine eskisi gibi olur mu endişesi var. Niye? Bir yıllığına geliyor adam. Yani sezon içinde senin yüzünden Aykut Hoca oldu. Bak yine 3 ön libero'yla çıktı. Yine takımı savunmaya çekti. Muhabbeti olsun istemiyor. Öyle olmadığı maçlarda bile böyle muhabbetleri çıkaracak olanlar hazır bekliyor ya. Onu da düşündü belki adam. Belki bu Aykut Kocaman'a da iyilik. En ufak bir şeyde baskı yiyecekti. Bir de Aykut Hoca'nın şöyle bir tarafı var abi. Aykut Hoca baskı yediği zaman dağılıyor abi. İşte Çanakkale'ye gidiyor. Dalaman'a gidiyor. Bazı mesela röportajları vardı mesela o dönem 2017-2018 döneminde. Aşırı baskıyı eleştiriyordu ya Aykut Hoca. Mesela böyle duygusallaşarak konuşuyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya Fenerbahçe'de bu duygusallığı da şeye kaldıramazsın yani.
1: Şöyle bir tepki veriliyor sana. Fenerbahçe'nin yorumcuları, kalemşörleri ya da farklı şeyleri neyse artık, yolları ayırdığı ya da anlaşamadığı teknik direktörü itibarsızlaştırmada üstlerine yok.
0: Böyle mi yaptım ben şimdi?
1: Yasak aşkları şimdi Aykut Kocaman ya oraya kaçtı ya buraya kaçtı. Yok Sağbek Rize Spor'dan belgeleri çaldı da şöyle oldu.
0: Öyle bir şey demedik.
1: Hayır, bu konuları açmaları diyor. Beni diyor rahatsız ediyor diyor. Mesela.
0: Abi sen şimdi sormadın mı bize niye olmadı diye? Ben de hocayı aynı zamanda onore ederek, çocukken ben sokakta Aykut olurdum diyerek anlatmadım mı abi? Ne o Taha olayına girdim Rize'den, ki öyle bir şey yok diye biliyorum. Ne işte veri hırsızı, ki orada büyük ayıp edildi hocaya. Büyük ayıp edildi. Ki onu da konuşmadım. Konuşursam da böyle
1: konuşuyorum. Ya işte çözülmemesi yani, aynı zamanda net açıklanmamasıyla alakalı, anladın mı? Hiçbir şey havada kalmaması lazım ya. Ya bu Galatasaray için de mesela aynı şeyleri işte Hacı Osmanoğlu için söyleyebilirim. Sakın Ağa'nın açıklaması nedir? Ya da kimin eli kimin cebinde, bana sorun diye bir açıklama yaptı ya mesela.
0: Bizim o anlayalım.
1: Her şeyi
0: tamam.
1: Anladın mı? Fenerbahçe'nin içinde de Aziz Bey'in İsmail Hoca'yla, İsmail Hoca'nın işte yeni yönetimle, yeni yönetimin Aykut Hoca'yla falan, bunları bilmek lazım. Bilmedikçe de şöyle olacak şimdi. Burada bir başarısızlık olursa Aziz Başkan ve İsmail Hoca yönetimiyle alakalı, kafada şey kalacak Fenerbahçe'de. Çünkü buna alıştım ben de. Yeni yönetim gelirse bir yıl sonrasında, kim olursa olsun, Aykut Hoca gelecek galiba diye düşünüyorum. Gelmedi ya bu sene, ondan dolayı düşünüyorum.
0: Abi olay belli ya. Bak şuradan anlayalım. Sevgili Volkan Demir, biliyorsun Aykut Kocamancı, Aykutçu sıralı liste medyada. Bir Volkan Demir'dir. Hı hı. Pardon, bir İrfan 25'tir.
1: İrfan 25'tir. Bir
0: İki Volkan Demir'dir.
1: Evet.
0: Üç Erhan Alveroğlu'dur. Hı hı. Bak bu üçü var ya, ve üçü de benim kankam, hani kankam yani kankam.
1: Evet.
0: Beraber yeriz, beraber seyahat içeriz. Çok severim onları. Volkan Demir, İrfan 25, Erhan Alveroğlu fotospor.
1: Erhan'la çok muhabbetim yok. Çok Volkan'la merhabalaşmıştım. İrfan da canım ciğerim.
0: Kongresidir.
1: Ayrı konu ama
0: canım benim.
1: Gerçekten de Aykut Hoca'cıdır.
0: Üçü de inanılmaz. Hatta bana bile salladılar Twitter'da. Ki ben Aykut Hoca'yı onore ederek eleştiririm. Hatta Aykut Hoca gelirse, naçizane bir gücüm varsa, bir etkim varsa, naçizane kum tanesi kadar bile olsa savunacağım dedim. Fenerbahçelik tarafımda. Türk hoca olduğu için özellikle. Ben yabancı hocalara Türkiye'de karşıyım. Velhasıl

0: Volkan Demir konuşmuş. Geçen işte TV burada anlatıyordu. Bak somut bir olaydan gidelim, anlamaya çalışalım. Aykut Kocaman demiş ki olayın odağı benim. Ben bile neden bu problem yaşandı bilmiyorum demiş. Bu aslında şey demek, bilmek demek. Neden? Ya yönetimin büyük çoğunluğu istemiyordu Aykut Kocaman'ı. Aziz Yıldırım onu savunuyordu. Fakat Aziz Yıldırım'da da yorum olarak söylüyorum. Ben seni bu kadar savunuyorum. Bir yılına göreve gelmişim. Sana büyük bir eleştiri var. Bari ekibini güçlendireyim diye yanına birilerini sokmaya çalışıyorum. Sen onu kabul etmiyorsun, bunu istiyorsun diyerek bir herhalde bir tepki oluştu. Sonra yöneticiler de bak Dalaman'a gitti zaten, yine öyle yaptı, Çanakkale'ye gittiği gibi, yok şöyle yaptı böyle yaptı diyerek herhalde burada bir telkinde bulundular. Ya bana şimdi ilk defa söyleyeceğim burada, hadi söylüyorum abi.
1: Söyle.
0: Bana bir yönetici şunu söyledi, dedim ki abi dedim bu kadar dedim hani uzun süre görüştünüz ne oldu dedim ya. Bu dedim yardımcı anlaşılırdı dedim yani. Bir şekilde ikna edilirdi dedim. Bu kadar uzun süre bu adamla gittiniz. Niye böyle bir şey yaptınız? Bana şunu söyledi. Ahmet dedi belki dedi. Bak direkt söylemedi. Belki dedi oyun anlayışıyla ilgili ikna olamamışlardır dedi. Futbol şubesi için söyledi bir yönetici. Ya demek ki oyun anlayışına dönük olarak endişe devam ediyor. Çünkü yöneticiler de şunu düşünmekte haklı abi. Biz iyi bir takım kuracağız. Tamam mı?
2: Hı hı.
0: Bir yıllığına geliyoruz. Aykut Kocaman'a bir tepki var oyun sistemi üzerinden. Yarın 5 maç iyi gittik. Bir maç Kadıköy'de savunmaya çekildik. Maç 1-1 bitti. Hadi yenilgiyi geçtim. Berabere bitti. Aykut Hoca üzerinden Aykut Hoca'da biz de ekstra yıpranacağız. E bizim zaten bir yılımız var. Bunu düşünmekte de haklı değiller mi abi sence? Çünkü Aykut Hoca bir risk almak aynı zamanda. Üzerindeki baskıdan ötürü. Adamlar bir yılına geldi. 3 yılına gelmedi ki. Yani Aykut Hoca'nın oyun sistemiyle alakalı, oyun anlayışıyla alakalı en başından beri endişeli olan yöneticilerin son gün yaşanan anlaşmazlığı da gördünüz mü? Bugün bunu yaşadık, yarın oyun anlayışında da tekrar eskiye dönmenin sıkıntısını yaşarız diye çıkışları olmuş. Bu da yönetim kurulunda oylanmış tekraren son gün yaşanan anlaşmazlık krizinden ötürü, yardımcı hoca heyeti krizinden ötürü bir oylama daha yapılmış. Aykut Kocaman olmasın, başka hocaya bakalım. Yabancılara gitmişler. Sonra hocaya dönmüşler, İsmail Hoca'ya. Yönetim kurulu oylama yapıp İsmail Hoca deyince başkan İsmail Hoca'yı aramış. İsmail Hoca da o arada Beykoz'da limanda bir teknede oğlu ve arkadaşlarıyla oturuyormuş. Hep oralarda takılıyor ya.
2: Hı hı.
0: Telefon geliyor. Kendisi dedi ya oğlum İsmail nasılsın dedi, çok hoşuma gitti diye. O Beykoz'da limanda bir teknenin içinde geliyor telefon. Kalkıyor kulübe gidiyor. Tamam mı abi? Kalkıyor kulübe gidiyor. Arkasından da ertesi gün açıklanıyor işte.
1: Yani Conte'den gel oğlum İsmail'e uzanan bir süreç.
0: Olayı küçültme. Yemişim Conte'sini.
1: Ya işte
0: gel oğlum İsmail diyecek tabii Aziz Yıldırım. Ne diyecek? İtalyan'da diyordur ki.
1: Abi
0: diyordur ki mesela.
1: Beklenti işte.
0: Abi İngiliz'de.
1: Ama Fenerbahçe taraftarı ben istiyorsam bir işte tekrar geriye dönmekle ilgili bir de şey
0: ya
1: var.
0: Abi.
1: Mesela Hakan Bey gelecek işte ne istersen dile benden denildiğinde abi iyi bir teknik adam o zaman Greenwood'lar bilmem neler falan demesinin nedeni buydu.
0: Ya.
1: Yani milli takımın beklentisi neyse anladın mı gönderilirken Hakan Bey'in gelmesiyle o havaya giren Fenerbahçe genel kurul üyelerinin de havası aynıydı.
0: Ya abi Türkiye sınırları için söylüyorum. Conte kim ya Conte? Conte kim? Yerler adamı. Yemediler mi? Ya Mourinho geldi.
1: Cesuslar Mourinho'da.
0: Senin karşında Okan Buruk gibi bir figür var ya. Ya Okan Hoca geçen bak iki dürüsttür röportaj veriyor. Okan Buruk'un röportajlarının ciddi bölümü Fenerbahçe'ye. Halen oradan bir kaşıma yapıyor mesela. Mesela geçen bir şey söylemiş. Türkiye Gazetesi'nden okudum. Diyor ki işte diyor Başakşehir şampiyon oldu diyor. Fenerbahçeliler şöyle dedi. Haksız şampiyonluk. Beşiktaş oldu böyle dedi. Bize oldu böyle dedi. Trabzon oldu böyle dedi. Bir kere Başakşehir şampiyon olduğunda Trabzonspor'la çekişti. Fenerbahçeliler hiç topa girmedi. Ligi 7. falan bitirdi. Hatta o sezon Galatasaray'da 6.'ydı. Beşiktaş şampiyon olduğunda Beşiktaş'la Galatasaray çekişti. Hatta bazı Galatasaraylar Hatay maçındaki o çok golleri konuştu biliyorsun. Avaraj'la çünkü
1: 7-0'lık galibiyet.
0: Avaraj'la Beşiktaş şampiyon oldu. Bu iki sezonda Fenerliler Beşiktaş haksız yer oldu, Başakşehir haksız yer oldu demedi çünkü biri Trabzon'da biri sizinle çarpıştı. Hatta siz Hatay maçını falan konuştunuz medyacılarınız falan. Burada bile Fenerbahçe'nin olmadığı sezonlarda bile Okan Buruk Fenerbahçeliler böyle dedi bu şampiyon olanlara diyor. Başakşehir'le karşı karşıya getiriyor, Beşiktaş'la getiriyor, Trabzon'la getiriyor. Ya karşında böyle bir yapı var ya. Ne Conte'si? Conte buraları çözemez.
1: Mesela birçok gazetede okuduğum şeyi söyleyeceğim sana. Sen de katılacak mısın bilmiyorum ama yok abi öyle bir şey de diyebilirsin. İsmail Hoca Semedo'yu mu istiyor? Ne istiyor?
0: Semedo'yu kimse istemiyor. Yani.
1: Hayır, kimi istiyor? Tekrar eski oyuncusunu istiyor. İngiltere'ye gönderdiğin neydi sağ bekin senin?
0: Ferdi diyorsun.
1: Hayır, sol bek. Ferdi değil ya. Osay Samuel.
0: Kim diyor onu ya? Nerede o haber?
1: Osay Samuel. Ozan Işık yazmış.
0: Yok abi öyle bir şey ya. Ya Osay Samuel'in babası. Ben yaptım
1: ben görüştüm diyor. Evet, ben görüştüm diyor mesela şey.
0: Kim diyor?
1: Burada Ozan görüştüm demiyor. Sen de okutmadın mı gazeteyi az önce?
0: 3 gün önce ben yaptım haberi. Ozan ne yazmış? Ozan hangi gazetede?
1: Yeni gazetede.
0: Okur musun
1: tavır,
0: haberi
1: tavır
0: abi?
1: Diye gazete okur var ya yeni haberi? Çıktı. Yani.
0: Kimle Osay ile mi görüşmüş? Osay istiyor o gelmeyi. Babası
1: Fenerbahçe'den
0: istiyor.
1: Ayrıldıktan sonra Birmingham City'de futbol hayatına devam eden Samuel Osayi'yi İsmail Kartal'ın listesinde bulunduğu söyleniyor. Yönetime sunduğu raporda sağ bek mevkiine alınmasını istediği oyuncu şartlar oluşursa eski takımına geri dönecek. Semedo'nun performansını Fenerbahçe'de oynamak için yeterli görmeyen tecrübeli teknik adam Osayi'nin alınması için İngiliz kulübüyle de temasa geçildi.
0: Abi bak ben bu konuyu güzel bir anlatayım mı? Arkadaşımıza saygı duyuyorum. Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu ben duymadım. Olay şu. Aksaray'da, İstanbul Aksaray'da benim oto yedek parçacı bir arkadaşım var. Fenerbahçe kongre üyesi aynı zamanda. Beni aradı. Önce bana WhatsApp'tan bir fotoğraf attı. Kim la bu dedim. Osay'ın babası dedi. Burada gezerken gördük dedi. İstanbul'a çok sık geliyormuş dedi. Biliyorsun o öğrencilik yıllarını hep anlatırdı Osay. Babam Fenerbahçeli bir oda arkadaşı varmış. O yüzden Fenerbahçeli falan derdi Osay. Türkiye'yi çok seviyor adam. Demek ki işleri var. Aksaray'da, İstanbul Aksaray'da gezerken benim bu oto yedek parçacı arkadaşım, iş adamı arkadaşım, esnaf arkadaşım görüyor bunu, tanıyor. Gel diyor baba diyor sana diyor kahvaltı ısmarlayalım. Masada da kahvaltı var. Dedim mevzu ne? Diyor ki oğlunun diyor ki bu arada Osay ikincilikte oynuyor ha şeyde. Bir de İngiltere'de. Kaç tane ikincilikten top çalacaksın? Velhasıl Fenerbahçe'ye gelmek istiyorlarmış diyor. Hatta diyor haber yollamışlar diyor. Saadettin Saran yönetiminden birisi üzerinden ismini biliyorum da söylemeyeceğim şimdi gerek yok. Yönetime haber yollamışlar diyor. Ya sen haber yollarsın ben sana gelmek istiyorum diye. Bu haberi ben yaptım zaten. Bir tweetlerim var. Osay gelmek istiyor kulübe haber yolladılar babası İstanbul'da falan diye. Ama karşılığını duymadım. Duymak da istemem. Fenerbahçe'nin Osay'la ne iş olabilir ya? Evet İsmail Kartal'la iyi bir dönem yaşadı ama Osay'ı olmaz. Şimdi Fenerbahçe sol tarafa bu PSV'deki çocuk var ya Mauro Junior. Hı hı. Ferdi Kadıoğlu gibi Mauro gibi Mauro biraz Ferdi'ye benziyor. Playmaker. Hücumda daha çok iş yapan ama savunması zayıf olan ki Ferdi'nin savunması da vardı bu çocuğun yok. İşte o yüzden Ferdi olamıyor. Bir adam arıyor. Sol beke playmaker olduğu zaman ya da sağ beke ki burada sol bek diğer bekin burada sağ bek daha savunmacı olması lazım. Osay'ın savunmasında geri dönüşlerinde müdahalelerinde problem var. Atletizmi yetmiyor. İkincilikten topçu mu alacak Fenerbahçe ya? Bir de Osay'a giderken.
1: Abi ikincilik falan diyorsun da yani championship'a bakıyorsun.
0: Bak abi.
1: Bak şimdi ben sana 5 tane isim sayacağım
0: ya yok,
1: sana.
0: Yok gündemde yok
1: bak,
0: Osay.
1: Bak Watford,
0: yok.
1: Stoke City, Charlton, Athletic, Blackburn. Ondan sonra Sheffield United. Bak şimdi takımlara bak. Norwich. Hatırlıyor musun? Southampton, Middlesbrough, Ipswich Town.
0: İsimler üzerinden
1: mesela anladım hani şey anlamında söylüyorum. Sen de mesela çocukken hatırlıyorsun. Ben de Bolu'yu hatırlıyorum. Zonguldak Spor'u hatırlıyorum.
0: Zeytinburnu Spor'u hatırlıyorum.
1: Bakırköy'ü, Sarıyer'i falan diyebilirsin.
0: Evet.
1: Anladın mı? Şimdi Championship'ten şampiyon olunca Hull City ile hep beraber gördük. Oradaki işin ne kadar zor olduğunu, gittiğinde kazancın ne olduğunu,
0: tamam da,
1: Premier Lig'e gittiğinde
0: Osayi. Ya, Osayi biliyoruz abi.
1: İngiltere'nin ikinci ligi Avrupa'daki birçok birinci ligden daha kaliteli. Bir kere bunu kabul etmek lazım.
0: Abi tamam da Osayi
1: hemen gömme ikinci ligi.
0: Abi orada Osayi orada da bir şey yapamadı ki. Ve burada ne yapmadığını da biliyor. Ne Osayi'si abi? Geçelim abi. Yok Osayi ya.
1: Örnek var diye söylüyorum. Sadece şundan dolayı örnek gösteriyorum. Bu kadar geçmişe dönebiliyorsan, kaytı maytı tekrar getirebiliyorsan,
0: hoca olarak geldi.
1: Hoca olarak oyuncuyu da Vedat Muriç ne olarak geldi?
0: Vedat Muriç çok iyi golcü.
1: Bak ben Osay olarak
0: yanında
1: kötü
0: bir tane de Osay kötüydü. Artı transfer sürecinde ayıp etti Osay Samuel. Fenerbahçe'yi bekletti. Bir şeyler yaptı falan. Bir sürü para verdiler ona 3 milyon euroya yakın kabul etmedi. Sonra Beşiktaş'la anlaştı. Beşiktaş'a da ayıp etti Osay'ı. Sonra Beşiktaş'ı beğenmedi falan gitti, ne oldu? Evet, ikincilik. Evet. Biliyorsun bunları. Tabii, abi tabii. Ne o sayısı ya, geçelim o işleri.
1: Ya mesela az önce ya böyle oluyor eskilere gidiyor da mesela Galatasaray'la ilgili bir Galatasaraylı bir dinleyici şey yaptı ya. Haklı mıydı Hakan Bey gitti milli takımdaki oyuncularla görüştü falan diye. Can Uzun'la kim görüştü?
0: Evet, halen görüşüyorlar.
1: Halen görüşmeler devam ediyor falan.
0: Milli takımda oyuncu.
1: Şey mi bitti mesela? Hayır. Örnek verirken bir de bakmak lazım ya, kısmına geliyor ya.
0: Işte, dedim
1: hayır,
0: ya onu.
1: Mesela ben sana en canlısını vereyim. Tarihte, evet, geçmişte bilmem, evet, ne oyuncuları falan değil.
0: Bravo.
1: Canlı canlı bakıldığında da görebiliyorsun.
0: Bu kadar abi.
1: Burada mesela Beşiktaş'ın da görüştüğü bir oyuncu yok mu? Aral'la görüşüyor. Kamp döneminde de görüştü. Daha milli takım tam kadrosu açıklanmadan görüşülür. Görüşülmez diye bir şey yok. Oyuncunun karakteriyle ya da motivasyonuyla alakalı bir konudur. Hiçbir oyuncunun kafası karışmaz.
0: Ya Galatasaraylı arkadaşlar istiyor ki biz her şeyi yapalım, sonra hiçbir şey yapmamış gibi elimizi uzatalım. Ya da biz hiçbir şey yapmamış gibi sadece karşıdakileri eleştirelim. Yani öyle istiyorlar abi, öyle alışmışlar.
1: Yazıyorlar işte Vedat Muriç de ikincilikten gelmedi mi diye.
0: Vedat Muriç La Liga'dan geldi. Mbappe'nin arkasında en çok gol atan ikinci oyuncu olarak geldi. Vedat Muriç'i Galatasaraylı arkadaş, madem eleştiriyorsun sor bakalım Okan Hoca'ya telefonla aramış mı aramamış mı? Sor bakalım.
1: İstedi canım.
0: İstedi canım.
1: İstedi
0: tabii.
1: Herkes biliyor.
0: Bak hemen şimdi nasıl Vedat Muriç'e sallıyor. Kendine gelse yüceltir.
1: Hakan Çalhanoğlu'nun da sallama sebepleri o. Zaten Fenerbahçe ile görüşmesinden bu yana bak, kısmına ben, döner. Yoksa
0: Hakan Sakin,
1: bizim çocuğumuz,
0: orada,
1: evladımız falan
0: bak,
1: derken.
0: Bak savunmadım. Çok doğru bir şey yaptılar demedim ben. Ama ne dedim? Bunu dedim Trabzonlar, Beşiktaşlar eleştirsin. Sen Can Uzun'la Man Uzun'la görüşürken geçmişte bu konuda en çok şikayet edilen kulüp durumundayken sen bunu söyleme dedim yani.
1: İsa Ertürk'ü hatırlıyor musun?
0: Hayır.
1: Zeytinburnu sporlu. Dünya karması falan katılmış.
0: İsa diye bir topçumuz. Evet.
1: İsa Ertürk.
0: Evet.
1: Onu hatırlatmışlar. Zeytinburnu, evet, spor deyince hemen.
0: Evimde benim halen bir Zeytinburnu spor formam var. Saklıyorum.
1: Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Bordo beyaz mı? Şey böyle mor beyaz gibi mi?
0: Lacivert beyaz bizim.
1: Lacivert beyaz. Tabii. Ben de şey hatırlıyorum böyle Zeytinburnu sporu hayal meyal. Biraz daha böyle bordoya yakın. Böyle hafif nasıl söyleyeyim mor beyaz gibi hatırlıyorum.
0: Yok lacivert beyaz.
1: Lacivert niye beyaz.
0: Hakaret ediyorsun ya.
1: Neden hakaret edeyim ya?
0: Lacivert yılların lacivert beyazını mor beyaz diye nasıl hatırlarsın ya?
1: Bak ben öyle hatırlıyorum diyorum.
0: Çok
1: sen üzüldüm. Hakaret ediyorsun.
0: Çok üzüldüm.
1: Sen algı yapıyorsun.
0: Yakışmadı.
1: Sen manipüle ediyorsun. Koskoca Zeytinburnu sporu.
0: Zeytinburnu'nda 1 milyon insan yaşıyor.
1: Zeytinburnu spora verilen zararın isimlerini saymak yerine burada beni gömüp de Zeytinburnu'nun bu hale gelmesinin tek sebebi benmişim gibi anlatman. Sen ne kadar tehlikeli bir adamsın ya. Sen nasıl bir adamsın ya?
0: Ey gidi Zeytinburnu'ya. Kramponlarımızı giyerdik. Bak
1: ne renk?
0: Kaç yaşındaydım?
1: Lacivert beyaz krampon.
0: Siyah. Adidas. Ama çakma Adidas.
1: Bu yoktu arada hakaret da ediyorsun siyah beyaz olana değil lacivert beyaz olan kramponlara hakaret ediyorsun.
0: Ne alakası? Şimdi bak ilkokul 3. sınıfta falanız abi. Kaç yaşında oluyorum?
1: Mor beyaz Afyon'du Doğan diye.
0: 8-9 yaşındayız. Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden Aykut vardı benim sınıfta. Aykut. O da iyi top oynardı. O beni götürmüştü ilk. Sen nerede oynuyorsun? İşte Zeytinburnu'nun altyapısına gidiyorum. İkimiz giyerdik abi lacivert şortlarımızı. Ayakkabılarımızı, konçlarımızı, formalarımızı Sümer Mahallesi'nden ta şeye Zeytinburnu Stadı'na kaldı çeşmeye takır tukur yürüyerek giderdik. Hiç duşmuş yok, havlu yok, ayakkabı değiştirmek yok falan. Tekrar geri gelirdik. Ne günlerdi be? Ne günlerdi abi? Koskoca Zeytinburnu Spor. Abi kayboluyorsun işte. Doğruları yapmayınca kayboluyorsun abi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
1: Oldu. Geçmiş oldu zaten.
0: O Bakırköy'le bazı falan şeyleri. Ne maçlarımız olurdu ya. Aman.
1: Yürüye gidiliyordu değil mi?
0: Of Bakırköy Zeytinburnu
1: maçı. Şeyin oradan.
0: Allah'ım.
1: Tren yolunun orada.
0: Tabii. Bakırköy Spor Zeytinburnu Spor maçları. Şenlikköy veya bizim ilçe stadımızda.
1: Karagümrük şey maçı öyle değil mi? Kasımpaşa maçı öyle değil miydi zamanında?
0: Karagümrük Zeytinburnu'da oynardı o zaman. Tabii. Afliklerde. Of. Bak Karagümrük yaşamayı başardı. Sarıyer başardı. Zeytinburnu ve Bakırköy gitti abi. Halbuki ikisi de çok büyük potansiyel. İnanamıyorum ya. Gidiyor abi işte. Hayatın dengesi. Birileri düşecek, birileri çıkacak. Biz düşen tarafta olduk. Biz düşen tarafta olduk abi.
1: Reklama gitmem gerekiyor acil. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. O heyecan bize çok fazla kalmadı belki ama kulüpler üzerinden devam ediyoruz. Biz de konuşuyoruz, gidiyoruz ve diğer taraftan yerli ve milli bir Fenerbahçe şeklinde yorumlanıyor. Çünkü değerler var, belli değerler. Onlar üzerinden konuşulurken İsmail Hoca'nın Cengiz Ünder'i kampta deneyeceği, Ümit Aktağ ve Adil'in transferlerine onay verdiği, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci'nin tekrar takıma kazandırılmak istendiği yönünde bazı açıklamalara yer veriliyor. Burada Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek gibi ve kiralıktan dönen isimlerle beraber gerçekten elinde aslında yerli oyuncu konusunda çok geniş bir kadroya sahip Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Doğru mudur?
0: Evet, yerli oyuncuda Fenerbahçe Galatasaray kadar sıkıntılı değil ama performanslarını arttırma noktasında bir süreç yaşayacak İsmail Hoca bu oyuncuların. İsmail, Oğuz, İrfan Can, bunları yeniden kazanmak istiyor özellikle bu oyuncuları. Keza Bartu Elmaz geri dönüyor orta sahada Karagümrük'ten. Maalesef Tedesco yerli oyunculara da çok büyük zarar verdi. Tedesco forma adaletini sağlayamadı. Tedesco ve Devin Özek Fenerbahçe'nin son yıllarda başına gelen en kötü şeylerdi. Çok büyük zararlar verdiler. Böyle bir kahraman gibi uğurlanmaları da gerçekten Fenerbahçeli tarafımda zoruma gidiyor. Galatasaray'dan 3 yemiş bir adamın aynı hafta bu şekilde uğurlanması, coşkuyla uğurlanması Fenerbahçe'nin ne kadar vasatlaştığının, vasatlaştırıldığının da bence bir göstergesidir. Yok efendim, iyi ayrılalım istiyoruz insanlarla. Zaten kötü ayrıl demedik ki sana. İyi ayrılmak da ezilmek, kendini ezdirmek demek değildir.
1: Şimdi sana şöyle bir soru soracağım. Bilgin var mı yok mu onu da bilmiyorum ama burada yazılan bir yazı, İrfan yazmış bu yazıyı, şimdi gördüm. Aykut Hoca'nın kendi ekibini kurmak istediği ve sonrasında bazı yöneticilerin buna karşı çıktığı falan konuşuldu mu?
0: Evet, söylemişti, az önce anlattım ya abi.
1: İsmail Hoca'nın da oluşturduğu teknik heyette Emre Kartal ve Kutay Arslan gibi isimlere yer vermesi sıkıntı yaratmış.
0: Doğru.
1: Kendisi nedir?
0: Emre'de katılmıyorum, Kutay'da
1: İsmail
0: katılıyorum.
1: İsmail Kartal'ın oğlu ve oğlunun arkadaşıyla alakalı.
0: Kutay mı arkadaşıymış?
1: Evet.
0: Tamam, şimdi şöyle.
1: Ekibe alımı, Fenerbahçe'nin hocasıysa iki ismin analizlerde kendisine yardımcı olacağını söylemiş ve ekibini aldırmış.
0: Şimdi Emre Kartal'a yapılan eleştirilere katılmıyorum. Emre Kartal ilk defa İsmail Hoca'nın ekibinde değil. Trabzon'da olaylarda sahadan en son çıkan, davalık olan, Samiyen'deki olaylarda sahadan en son çıkan, davalık olan. Aynı zamanda evet, onu yüceltecek özellikler değil ama 5 yıl antrenörlük mezunu, iyi dereceli İngilizce bilen, babasına orada yardımcı olabilecek olan, daha önce de kulüpte olmuş bir adam. Aykut Kocaman olayını Emre Kartal üzerinden konuşmak doğru değil. Ama Kutay konusunda katılıyorum. Bak, Emre'nin arkadaşı olduğunu da bilmiyordum. Ben Saadettin Saran yönetiminden bir isimle dün akşam konuştum. Dedi ki, Ahmet dedi, İsmail Hoca'nın dedi ekibinde sıkıntı var. Çok yeterli değil. Bizim akademiden yetersiz diye gönderdiğimiz adamı geri almışlar dedi. Kim dedim? Kutay dedi. Kutay'ı Saran yönetimi altyapıdan, akademi diyorlar oraya işte. Hı hı. Yetersiz diye göndermiş. Öyle dedi bana. Dolayısıyla evet, sıkıntı var. Artı bir sıkıntı daha var. Emre'yi ayırıyorum ama oğlunu. Hı hı. Çünkü o ilk defa çalışmadı. Onun üzerinden vurarak özellikle Aykut Kocamancılar bir şey yapmaya çalışıyor. Onu doğru bulmuyorum. Mesela Haluk Hoca, kaleci antrenörü. Ya bu hoca Livakovic döneminde tartışıldı. Sandro Zufiç'i getirdiniz. İsmail Hocam, sen de hiç hazır gelmedin mi ya? Bak, bir İsmail Kartalcı olarak söylüyorum, hani tırnak içinde. Yoksa İsmail Kartalcı falan değilim yani. Bu oyununu seviyorum. Sen hiçbir yabancı kaleci antrenörüyle görüşüp iyi, böyle daha liyakatlı, sitide mitide çalışmış bir adamla hiç temasın olmadı mı ya? Fenerbahçe'de başlarsam seni çat diye çağırırım, hazır ol falan demedin mi sen? Haluk Hoca, Haluk Hoca'ya da zarar bu. Tokat Spor geçmişi var, bilmem ne geçmişi var, çok büyük bir geçmişi yok. Fenerbahçe başka bir seviye. Bu tartışıldı, hatırlıyor musun? Hani sonra Sandro Zufiç getirildi. Hı hı. Bu nasıl kaleci antrenörü? Kaleci hep kötü goller yiyor diye. Şimdi yarın kaleci bir daha kötü gol yiyecek. Haluk Hoca konuşulacak, sen konuşulacaksın. Ama ben dün akşam duydum, yönetim bu konuya müdahale edecekmiş. Yeni bir kaleci antrenörü gelecekmiş derken Yakup Çınar geldi abi. Hoş geldin. Alma, hoş geldin.
1: Yakup'um.
0: Benden sonra Yakup Çınar var değil mi?
1: Evet.
0: Hani benim böyle güzelleştirdiğim yayını Yakup Çınar'la çirkinleştireceksiniz yani. Denge lazım tabii.
1: Hayır, öyle olmayacak.
0: İyiler de kötüler.
1: Hayır, öyle olmayacak. Az solistler sonra çıkar diye bakacak. Ben Yakup'u nasıl korudum bir yandan? Nasıl sattım seni? 5 dakikada nasıl sattım seni şu an?
2: Yolda gelirken dinledim.
1: Evet.
2: Karambar, Motorcular Derneği şu an.
0: Vay arkadaş ya. Biz niye güldük? Güzel bir espri değildi ki.
1: Güzel karambar motorcular derneği şu an seni aşağıda bekliyorlar diye. Bütün kuryeler Allah toplanmış. Allah ya. Toplanmış. Bütün kuryeler toplanmış.
0: Ben ama onların hakkını savundum. İyi yalnız, kötü kullananlar iyi kullananları kötü diye.
1: Uzun zaman sonra Süper Lig'de Anadolu takımlarında hangi yerli yıldız oyuncu büyük takıma gelir diye sorulduğunda iki tane ismi Beşiktaş'ta, Galatasaray'da bir yoklama durumu var. Ümit Akdağ ve Adil Demirbağ mıydı? Adil Demirbağ işte Alanya ve Konya'nın oyuncuları. Bayağı gündem. Trabzon mesela devreye girdi. 7 milyon gibi bir civarda para istendiği söyleniyor. Konya Spor'un Adil için. Trabzon çekildi aradan. O kadar para vermem dedi. Bilmiyorum hani yerli oyuncular konusunda zaten bu sınırlamayla ilgili mevcut yönetimin Aziz Bey'in görüşü Galatasaray'ın talebine göre biraz yumuşadı mı yoksa değişir mi değişmez mi?
0: Aziz Bey de bildiğim kadarıyla 10+4'ü zorlayıcı olarak görüyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki Galatasaray'a niye oyuna geliyorsunuz? Bırakın 10+4 kalsın. Onlarda 23 yaş altı oyuncu yok, bizde var. Ya sende olanların hangisi net oyuncular? Nene mi? Sıdıki mi?
1: Arşi Buran mı?
0: Arşi zaten gidecek. O 24 ama kurala uyuyor eskiden geldiği için. Nene, Sıdıki veya Arşi bir de şey var. Yeni geldi Amara Diouf. Büyük yetenek. Hmm. Ama daha net değil ki 18 yaşında bir çocuk. Hani Galatasaray'da bunlar olsa Galatasaray bunlara rağmen 10+4 kalksın, 12+2 olsun eskisi gibi derdi. Ben buna katılmıyorum. Aziz Bey'in görüşü zaten Galatasaray'la aynıymış. Bu Galatasaray'a destek vermek değil. Doğrunun yanında gitmek. 12+2 iyidir. 4 tane birden 23 yaş altı oyuncuya mecbur tutmak zor. Kulüpleri zorlar.
1: Mesela eğer ki 12+2 veya 10+2+2 gibi bir sistemde gelişti. 10+4 nedeniyle zaten transferde frene basmak zorunda kaldı Galatasaray'da. 10+4. Şimdi 12+2 istenilen biliyorsun. Evet. Veya 10+2+2 diye bir sistem isteniyor. Şöyle söyleyeyim sana. 10+4 kuralından memnun olmayan Galatasaray yönetimi 12+2 veya 10+2+2 olarak değişmeyi talep etmiş.
0: Yani?
1: Burada daha önce de oynayabilen ve 2004 doğumlu oyuncuların da kabul görmesi
0: iki
1: gibi.
0: İki tane 2003, 1 Ocak ve 2003 üstü. İki tane de
1: öyle bir yaş altı, sistem geliştirilmiş. Yani 10+4 yerine 10+2+2 şeklinde olabilir mi diye soruluyor.
0: Bir yaş daha şimdi, önemli.
1: Olursa eğer o sistem gelirse Turam gibi, Kamavinga gibi ya da Van Dijk gibi isimleri transferde hemen hızlanmaya geçeceği söyleniyor Galatasaray'ın. Fenerbahçe'de ona göre bir hamle yapabilir düşüncesine sahip herkes. İşte Beşiktaş da belki bekliyor. Gerçi Önder Hoca biz şu anki sisteme uygunuz diyor. Ertuğrul Doğan Trabzon biliyorsunuz daha önce açıklandığı için biz de sistemimizi ona göre ayarladık.
0: Abi Galatasaray'da 10+4 olsa bile Galatasaray'da net olmayan 3-4 tane oyuncu var zaten yabancı. Çıkar bunlardan 23 yaş altı daha net oyuncular alır. En azından ikisini net alır. Parası da var adamları şu anda. Bütçesi de var. Limiti de var. Yani çok zorlanmaz yani. Fenerbahçe'den daha fazla zorlanmaz.
1: Harcama limitleri konusundaki düşüncen nedir? Açıklanmaz. Zaten şimdi, onlar açıklanır ama zaten bir kasa kolaylığıydı. Onu arttırabilmekti.
0: Sponsorlar bilmem ne satışlar arttırıyorsun. Şey tabii. Ama yani, yüksek değil yani. Türk lirası euro ile 118 milyon euro Fenerbahçe'deki.
1: Mesela Çorum'un, Ahmet'in, Erzurum'un, Eyüp'ün, Gençler Birliği'nin, Kasımpaşa'nın, Antep'in, neredeyse Alanya'nın, Kocaeli Spor'un oralarda yer alıyor. Aynı bak, rakamlar üzerinde gidiyor.
0: Fenerbahçe'nin harcama limiti, TFF harcama limiti 118 milyon euro çıktı. Türk lirası karşılığı söylüyorum 9 milyar küsürün. Hı hı. Şimdi bu şey değil, şurada karıştırmayın. TFF'nin verdiği harcama limitin içinde oyuncuya verdiğin maaş, bonservis, transfer taksidi, o yıl için ödeyeceğin ödemeler, sözleşmede o yılı kapsayan ödemelerin yanı sıra vergisi de var. Ama normal senin limitin hani harcama limitini limitini konuşuyorum. Mesela Fenerbahçe'nin 36 milyon euro limiti var. Normal o sadece bu şeye bonservise vereceğin harcama limiti.
1: 9 milyar TL.
0: O aradaki fark oradan kaynaklanıyor. TFF'ninki içinde vergiler de var.
1: 6 milyar TL'de Fenerbahçe'nin 9 tamam, milyar
0: 6
1: TL.
0: Milyar TL 118 3, milyon 3, euro yapıyor.
1: Evet. Trabzonspor'un 2,5 Beşiktaş'ın 4.
0: Galatasaray'ın niye 200. 9 Fener'in 6 milyar? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gelirleri, garanti alacağı paralar da oraya ekleniyor. Fenerbahçe evet. Şimdi oraya çat diye girerse artacak. Sponsorluk gelirse artacak. Satış olursa artacak. Bunun için ama bütün her şey var.
1: Biz bir önceki Ahmet Konanç'la mı görüşüyorum, yoksa artık bazı şeyleri değiştirdim, ben bu sene şampiyonluğun yanında Şampiyonlar Ligi'ne de kalma isteğim var.
0: Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı tabii ki istiyorum. Ama gerçekçi baktığımda Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimali Fenerbahçe'nin %10. 3 ön eleme playoff'la beraber, 2-3 playoff, 6 maç yapar. Galatasaray Fenerbahçe'den 15 gün sonra 7 Temmuz'da kampa girecek. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe 7 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda, Galatasaray daha yeni kampa başladığında yarısını Avusturya'da geçirmiş, 3 tane maçın ilkini falan oynamış olacak. Galatasaray daha Eylül'ün 5'inde 6'sında başlayacak olan Süper Lig'i beklerken Fenerbahçe 3-4 tane resmi maç oynamış olacak. Erken sakatlıklar, erken form tutma ayrı bir dert. Bir de bu kadar ön elemede yıpranmak ayrı bir dert. Ben de diyorum ki kardeşim, eğer Fenerbahçe ikinci ön eleme, hadi Zarbze'yi geçti, geçemeyebilirsin, Podolski'nin takımı. Bak bak neler yapacaklar sana. Galatasaraylılık üzerinden okuyacaklar o turu. Sinirlerini bozacaklar falan. Geçemedin, 2'de ya da 3'de elendin hadi. Baskı yapmayın takıma. Avrupa oldu olmadı diye, Şampiyonlar Ligi oldu olmadı diye. Senelerdir aynı şeyi söylüyorum, bir kez daha söylüyorum. Avrupa ile Türkiye gitmez kardeşim, çok zor. Sen yıllardır şampiyon olamıyorsun. 12 yıl olmuş, 13. yıla gidiyorsun Allah korusun. Hem Avrupa'yı yapacağım hem Türkiye'yi yapacağım. Ben büyük takımım. Sen büyük takımsın da büyüklüğün de bazı akılcı hareketleri vardır. 3 ön elemeyi nasıl geçeceksin ya? Geçtin diyelim, büyük bir yıpranma olacak. Sakatlıklar, bilmem neler, zaten harcama limitlerinde sorun var. Ben olsam ön eleme maçlarına vallahi billahi yedek kadro ile çıkarım ya. Bir sene bütün ağırlığımı lige veririm. Şampiyon olurum, Şampiyonlar Ligi'ne direkt giderim. Yoksa seneye yine Galatasaray direkt gidecek. Hep geç açıyor sezonu, daha dinlenmiş açıyor. 15 gün çok önemli ve senden daha az maç yapacak. Şampiyonlar Ligi'ne bir daha gidiyor, paraları o alıyor, harcama limiti onun çok oluyor. O gelirlerden ötürü fark oluşuyor.
1: İsmail Hoca'nın yerli oyuncularla başarılı olabileceğini düşünüyorum. Mesela Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir dokunuşu olacaktır diye tahmin ediyorum demiş.
0: Kulüpten bir arkadaşım, kulüpte çalışıyor halen, bana şunu söyledi. Ahmet dedi, Fenerbahçe'nin son yıllarda en büyük problemi özellikle Tedesco döneminde
1: yerli yabancı oyuncu.
0: Yerli oyuncu hakimiyetinin kaybolmasıydı. Şampiyonluk dedi yerli oyuncuyla gelir. Kaliteli yabancı ama soyunma odasını, samandırıyı toplayan o yabancılarla da özdeşleşmeyi başarmış, yerliyle gelir dedi. Tedesco hepsini dedi küstürü dedi.
1: Bu arada kaliteli yabancı derken orada biraz daha eğitici, öğretici ve aynı zamanda profesyonel ve tecrübesinden faydalanmak amacıyla Tadiç gibi bir isim
0: tabii.
1: Tekrar var mı gündemde?
0: Yok, bir ara Aykut Hoca herhalde İsmail Hoca onu ekibinde istemiş ama o bence bir sene daha oynayacak. O konu yarın kalmasın. Yerli hoca çok yerli futbolcu çok önemli.
1: Hayır, dokunuşlarıyla alakalı.
0: Tedesco yerli oyuncuları
1: dokunuşu,
0: küstürdü.
1: Kayıt gibi bir ismin dokunuşu yerli oyuncuya da farklı olabilir.
0: Tabii canım, ikisinin işte özdeşleşme dediğim abi. Yani yerli oyuncu önemli. Tedesco onları dağıtıyor.
1: Ama şimdi takımın içerisinde zaten tecrübe dediğin zaman Asensio gibi bir isim var. Ya ben... Mesela işte o kısımda İsmail Hoca'nın Asensio ile ilişkisi nasıl olacak sence? Hani Aykut Hoca kısmını geçtik. Orası bir tehdit gibi gözüküyordu. Alex'den
0: Asensio
1: kaynaklı.
0: Asensio merkezde olacak abi. Asensio'nun çevresinde. Abi Asensio'yu tartışmayalım ya. İsmail Hoca da tartışamaz, kusura bakmasın yani. Asensio çok önemli bir oyuncu. Takım oynatan bir oyuncu.
1: Buna artı ekle Skriniar gibi bir isim.
0: Tabii ama sever zaten İsmail Kartal, Asensio gibi ön tarafta takımı tutan oyuncuları. Sever. Mesela.
1: Ya Asensio'nun açığını arkada yerli oyuncuların Kante performansıyla mı?
0: Kante Gündüz'ü var merkezde.
1: İsmail gibi mesela.
0: İsmail var, Kante Gündüz'ü var. Bir de abi iyi bir kanat lazım Fenerbahçe'ye. Kilit açan Greenwood gibi. Bunlar seni önde tutmaya da yarar. Bir de Fenerbahçe'de takım önde tutan santrafor yoktu. Muriç geldi en kötü. Bir tane daha gelecek. Bunlar takım önde tutacak. Savunmayı ve orta sahayı da rahatlatacaklar. Geçen sene için Aziz Bey demiş ki bir yerde, geçen sene doğru bir iki tane transfer yapılsaydı biz yine şampiyon olurduk demiş. Doğru söylüyor. Bir tane iyi stoper, bir tane iyi golcü. Biz şampiyonduk ya. Ellerimizle verdik yani Galatasaray'a. O kadar da zor değildi. Galatasaray'ın geçen sezon Avrupa'da çok yıprandığı sezonda, Osimhen'in 13-14 maç oynamadığı periyotta o kadar zor değildi. Kadroyu çok kötü yaptın. Golcüleri, Ali Koç stoperleri yolladı. Saadettin Saran golcüleri yolladı.
1: Ben İsmail Kartal döneminin İsmail Hoca ile ilgili olarak aklımda kalan ne diye sorsan Konferans Ligi'ni alabilirdin kısmındayım hala da. Ama orada senle uyuşmadığım noktaydı ama 99 puan aldı, başarılıydı falan gibi yorumlar
0: işte
1: yapılırsa.
0: İşte benim dediğim yere geliyor.
1: Diyor ki orada Fred faktörü vardı diyor bir dinleyici.
0: O sezon iyiydi Fred.
1: Takımı kazandıran Fred'di. Fred'in olmadığı maçlarda Fred'li Fred'siz diye adlandırılan dönemdi diyor.
0: Bir.
1: O yüzden bence o yokken kaybediyordu. Bu sene o hüsranda kim acaba başrole geçer?
0: Bir.
1: Talişka'yı unutuyorsun. Orada bir taraftan Asensio kısmını ne kadar oynayacak oynayamayacak bilemiyorsun. Muriç evet o açığı kapatabilecek oyuncu ama İsmail Hoca döneminde vardı önünde forvet hattında isimler. Oradan da bakıyorlar. Ya herkes kendine göre haklı çıkardığı evet ya bunlar dediği tarafları zaten sıralıyor mesajlarda da. Dzeko kısımlarını, Tadic kısımlarını orada anlatıyor yani. Mesela Asensio İsmail Kartal dönemindeki Szymanski gibi direkt kaleye çok yakın, çok daha gol ve asist üretir bence demiş. Bir dinleyici de.
0: Şimdi abi Fred eski Fred değil, sakatlıklardan sonra gitti. Sakatlıklar oyuncuları, bazı oyuncuları çok bozuyor.

0: lige yansıyor. Lige yansıdı. Gitti Sivas'ta Fenerbahçe kazanamadı. O gün tabii Kadir Sağlam'dı galiba. Kadir Sağlam ya da Cihan Aydın. Olmayan bir penaltıyı da verdi falan filan son dakikada. Tamam mı? Bir de öyle bir gerçeğim var senin. İkisi birden gitti. Ben de diyorum ki birisine yoğunlaş. O da Süper Lig olsun. Benim oradaki tezimi altını ben böyle dolduruyorum.
1: Bu kadar yaklaşmışken kısmındayım ben de. Bak şimdi diye yazmış. İzmir'den Uğur yazıyor bu mesajı. Şikrinyar'ın stoperde olduğu bir Fenerbahçe asla önde top oynayamaz. Bunu bir not alın kenara demiş.
0: Bir daha söyle abi.
1: Fenerbahçe'nin net stoperinin Şikrinyar olduğu yerde Fenerbahçe önde top oynayamaz.
0: Şöyle.
1: Dediğimi not alın.
0: Bir tek Şikrinyar'a bağlamayalım. Oraya bir Greenwood, oraya bir Muriç, önde top tutan, önde tehdit eden adam koyduğun zaman oynarsın. Fakat temelde haklı. Şikrinyar'la Fenerbahçe savunmadan çıkmaya çalışıyor. Niye? Jaden'ın ayağı yok. Ayağı yok derken hani topa uygun o futbol tabiri. Şikrinyar'a bakın abi, çok ağır oynatıyor takımı. Sallana sallana topu orta sahaya taşıyor. Savunma dönüşlerinde de Şikrinyar'da hava topu ve yetişmede de problem var.
1: Yani o sağ sol geri, sağ sol geri kısmı.
0: Evet, halen Fenerbahçe için iyi bir stoper. Yanında hızlı bir stoper oldukça. Fakat Şikrinyar takımı atağa kaldırma noktasında çok yavaş. Bu anlamda doğru söylüyor. Ama bütün olayı onda toplamamak lazım yani.
1: Maalesef ortadan gerçekten yara yara gidebilecek Fred gibi bir oyuncunun olması gerekiyor İsmail Hoca'nın oynattığı futbol anlayışında. Bunu da bu sene kiminle başaracak, ona bakmak lazım. Aydın abi, Çağrı Balta ve Alaaddin Ekici için ne düşünüyor acaba demiş senin için.
0: Şimdi Çağrı Balta'nın daha yolu var. Alaaddin Ekici'nin de var. İkisi de iyi yetenek. Özellikle Alaaddin Ekici çok muazzam bir çocuk. Yol açık olsun. Umut vaat ediyorlar. Ama iki şey çok önemlidir altyapıdan yürüyen çocuklarda. Bir, mental durum. Olmadan olmuş hissiyatına kapılmamalılar. Ya da moral bozucu bir maç geçirdiklerinde ya da mesela ailesel bir şey bile yaşadıklarında mutlaka psikolojik destek almalılar. Mental olarak çökmek çok büyük tehlikedir. Mentallerini güçlü tutacaklar. İki, altyapıdan yürüyen yıldız adayı çocuklarda şu çok önemlidir. Süre bulabilmek. Bu çocuklar Fenerbahçe'de süre bulamayabilir. Değerlendirmek lazım ama doğru yerlerde. Mesela Mimović'i Kızıl Yıldız'da Şampiyonlar Ligi'nde maç top oynarken aldı Fenerbahçe. Acun Ilıcalı aldı diye Mourinho gıcıklık yaptı çocuğa. Çocuğu kiraladıkları yer çok yanlıştı. Güney Kıbrıs'ta bir takıma kiraladılar. Ya Türkiye'den bir takıma versene. Gözün önünde. Güney Kıbrıs'ı kim izler? Çocuk orada unutulmuş gibi hissetti. Oyuncuyu doğru yere kiralamak da çok önemli.
1: Bir sürü mesaj var. Şikrinyar'ın aslında daha fazla kanatları oynadığını biliyoruz. Bize merkezde pas dağıtan bir adamın olması
0: gerektiğini
1: söylüyor.
0: Doğru, Şikrinyar hemen özellikle sağ tarafa çok oynuyor. Sağda da mesela Mert Müldür deplase olmaya çalıştığında Şikrinyar ona verdiğinde mesela Mert Müldür'de şöyle bir şey var.
1: Aslında Oğuz'u ya da Musabba'yı ya da Nene'yi çok beslemek istedi oradan. Hem uzun toplarla hem de Mert üzerinden orada çok fazla.
0: Ya çok Şikrinyar üzerinden okumak vardı. İstemiyorum başarısızlığına. Şikrinyar'ın avantajları da dezavantajları da var. Ama dediğim gibi oraya Greenwood, önde top tutan Muriç gibi bir adam koyduğunda Fenerbahçe'nin oyunu yine otomatikman değişecek. Fenerbahçe'nin sorun çözücü adam geçen bir kanadı yok.
1: Barış Bey'in daha çok gündeme geleceğini söyleyen Ahmet, Sayın Uslu'yu unuttu mu acaba diye yazmışlar.
0: Unutmadık. Onunla aynı cümlede kullandım zaten.
1: Bu arada ben Barış Bey'in daha net şekilde yorum yapacağını, daha çok açıklamaları, beyanatları vereceğini düşünüyorum. Sayın Uslu'nun da rakibin açıklamalarına göre belli yerlerde sahneye evet. çıkacağını tahmin ediyorum ben.
0: Çıkacak.
1: Her zaman değil.
0: Fenerbahçe stadında artık hiçbir Anadolu kulübünün ya da herhangi bir kulübün başkanı Asırlık Çınar'ın stadında, mabedinde, Fenerbahçe şeref tribününde Fenerbahçe taraftarına parmak sallayamayacak, küfür edemeyecek. Yaparsa cevabını alacak. Yok öyle. Bu yönetim onun cevabını verir.
1: Bir tane haber vardı şurada. Bu konuyu gördünüz mü diye az önce bir dinleyici yazmış. Dünya Kupası ile ilgili olarak federasyonun yapmış olduğu en büyük hatayı milli takımın Arizona'daki mecbur kaldığı yer. Şöyle deniyor: A milli takımımızın 2026 Dünya Kupası'nda çöl sıcağıyla kavrulan Arizona'da kamp yapmasının altından büyük bir skandal çıktı. Federasyon yetkililerinin playoff'tan geldiğimiz için FIFA mecbur kıldı diyerek savunduğu kamp yerinin aslında zorunlu olmadığı, federasyon

0: istasyonun ekstra ücret ödememek için kavurucu sıcağı ve uzun yolculuklara rağmen itiraz hakkını kullanmadığı ortaya çıktı şeklinde yorumlanmış.
1: Bilgi sahibi değilim
0: orada,
1: ki abi.
0: Orada bile bir şey var.
1: Ya yani şu sıkıntı. Amerika'yı yenelim be. Yenelim yani. Yenelim, affettirin kendinizi ki Amerika'yı yenmek çok zor. Bir de
0: ilk maçımız Amerika ile olsaydı biz bu gruptan çıkar mıydık?
1: Çıkamazdık. O yüzden Amerika'yı yenmemiz de çok zor. Neden biliyor musun? Çünkü biz Avustralya, Paraguay ki Amerika hepsinden daha kondisyonlu bir takım. Çok böyle keskin oynuyorlar. Onların çok altında kondisyonla gitmişiz. Biz bitik gitmişiz oraya abi. Bir de kalemize gelen her top gol oluyor ya. Ya Uğurcan Çakır'ın performansı çok kötüydü abi. Her top gol oldu. İlk gelen her top gol oldu ya. Ve çoğu da yerden geldi. Uğurcan'ın yerden gelen şutlarda zaafı var abi. İnene kadar yere o top kaleye giriyor genelde.
0: Senden adres isteyen bir arkadaş var ki sana limon, elleriyle limonlu kek yapacakmış. Seni çok seviyormuş.
1: O mevzunun hakkını yedik ya. O limonlu keki yedik, bitirdik artık. Tamam, onun esprisi bitti artık. Oster, başka şeye geçelim.
0: Kral Totti diye bir arkadaş. Skriniar çok kötü top sürüyor ve tek hamle kazma stoper diye. Osterwold ondan daha iyi ayağı olan bir oyuncudur bence demiş.
1: Yok, ona katılmıyorum.
0: Kendisi lig başında şampiyon belli diyorsa o zaman niye kendiyle çelişip ligde şampiyon olmak için kadro kuruyor? O zaman kadroyu Avrupa'ya göre kursun. Orada tabii yok, tabii yapı yok diye yazmış.
1: Fenerbahçe her zaman yapıya rağmen şampiyon olmuştur. Mücadeleyi bırakmaz.
0: Ahmet abiye söyler misin? Söyledik arkadaşım, az önce okuduk ya. Fenerbahçe yönetimsel olarak Aziz Yıldırım gelince bir güç hissediyor mu? Kim ne derse desin Aziz Bey karizması olan, Ali Koç son seneleri Saadettin Bey'in dönemiyle bir farklı hissiyata girdiğini söyleyebilirim ki o kelimeleri okuyamam arkadaşlar, yazmayın bile yani. Livakovic'in performansına ne diyorsun? Takımda tutunmalı mı? Ederson ve Livakovic performanslarına baktığında.
1: Livakovic satılabilecek bir performans sergiledi Dünya Kupası'nda ama Fenerbahçe'de geçmiş tartışmaların üstüne kalamaz. Bir de onun da mentali Türkiye'ye çok uygun değil. Trabzon'da yaşanan olaylardan falan çok etkilenmiş. Ederson'un da bence en ufak bir kötü maçta, Galatasaray maçında yaptığı rezalet gündeme gelecek. Ben ikisiyle de devam edilmemesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Ben geçen şey dedim ya, Haiti ile bir dostluk maçı yapmamız lazım bizim. En kısa sürede. Milli takım daha soğumadan.
1: Evet. En azından birbirimize gol atarız. Evet, İkisi de gol atamamış.
0: Bir şey olur diye. Geçen yıl Fenerbahçe savunması yüzünden şampiyonluğu kaybetti ama farkında değiller. Skriniar çok ağır stoper. Asensio da fizik ve kondisyon yetersiz. Oyunu hızlandıran tek oyuncu Guendouzi, İsmail Hoca'nın gözdesi bence Guendouzi olacaktır net diye yazmış. Ahmet, federasyonun devam etmesini istiyor mu? Acaba Fatih Terim federasyon başkanı olsa ne düşünür demiş.
1: Fatih Terim'in federasyon başkanı olabileceğini düşünmüyorum. Tekrar teknik direktör milli takımda olabileceğini de düşünmüyorum. Bence o defter kapandı.
0: Bundan yaklaşık olarak bir ay önce falan öyle tahmin ediyorum. Bizim televizyondaki programda Tahir Kum dedi ki inanılmaz bir kulis yapıldı. Dünya Kupası sonucuna göre değişebilecek. Sayın Mustafa Eröğüt federasyon başkanı olacak gibi gözüküyor dedi.
1: Ben de öyle düşünüyorum. UEFA'da görev yapmış.
0: TFF'de... Şu an federasyonda başkan vekilliği yapıyor zaten.
1: Yok. Daha önce
0: daha önceki yönetim büyük ekşi döneminde başkan vekilliği yaptı. Bir de Başakşehir'in CEO'su.
1: CEO'su. Bu konuda sertifikaları falan var, böyle özel şeyleri var.
0: Bu arada birçok kulübünde futbol, yani 18 kulübünde neredeyse 15'inden destek almış durumda.
1: Tabii tabii, yani Mustafa Eröğüt başkan olur.
0: Ya bundan sonraki federasyon başkanı Mustafa Eröğüt olacakmış gibi gözüküyor.
1: Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı. Galatasaraylı değil. Fenerbahçeli değil, Beşiktaşlı. Onu da söyleyeyim. Beşiktaşlı olduğunu biliyorum.
0: O zaman Beşiktaş şampiyon olamayacak.
1: Yok canım.
0: Çünkü Beşiktaş'ta her başkan geldiğinde Beşiktaş şampiyon olamamıştı.
1: Fener de olamıyor genelde. Ne Aydınlar'la ne de işte Nihat Özdemir'le.
0: Olaya oradan bakalım, olur mu? Hiç
1: ama
0: şey yapmıyorum.
1: Bak ne güzel söylüyorsun. Beşiktaş'ta kim geldi Beşiktaş Federasyon Başkanı?
0: Yıldırım Demirören.
1: Olamadı değil mi Beşiktaş şampiyon? Yok. Nihat Özdemir, Mehmet Ali Aydınlar geldi. Fener olamadı ama Galatasaray'la Federasyon Başkanı geldiğinde Galatasaray mutlaka oluyor abi. Niye? Çünkü abi başka bir şey. Başka bir birliktelik onlarınkileri.
0: Bak.
1: Başka bir bilinç, ortak bilinç. Esprileri yapılıyor.
0: Bence kimin eli kimin cebinde bu sene belli olur. Sen bir şey bekliyor musun? Bu şike bahis operasyonlarıyla
1: ya
0: alakalı.
1: Ya açıklamalar var.
2: Mesela Dünya Kupası'ndan sonra önümüzdeki bir ay içerisinde ya, yer yerinden oynar mı? Yok abi, üzerinden geçilir. 2 tane 3 tane günah keçisi ilan edilir. Ondan sonra da sessizliğe gömülür. Yeni sezona da başlarız mı diyorsun?
1: Yani bunu söylemek haksızlık olur. Yapılan bir çalışma var belli ki. Ama ben şunun olacağını düşünmüyorum. Yani böyle yok şampiyonluğa etki edeceğini falan filan, tescilin bozulacağını falan düşünmüyorum yani. Önümüze bakalım abi. Önümüzdeki sezona bakalım biz. Önümüzdeki
2: Amerika
1: sezonu bakalım.
2: Amerika maçında yedeklere gün doğdu der misin?
1: Yok abi, Amerika maçında
2: gene Arda, Hakan, o tarz bir başlangıç mı? Uğurcan olur mu kalede mesela? Yoksa bu sefer Altay'a şans verir.
1: Kaleci Uğurcan.
2: Oğuz oynar, İrfancan Kahveci oynar gibi böyle tahminlerin var mı?
1: Uğurcan'ın
2: Can'la
1: oynamaması.
2: Canla başlar, Kerem oynamaz falan gibi.
1: Uğurcan'ın oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Oynamayacağını da düşünüyorum. Maalesef iş işten geçti. İlk maçtaki kötü performanstan sonra Uğurcan oynamamalıydı. Uğurcan bir kere milli takımda yedek kaldı, hatırlıyor musun? Çıktı röportaj verdi. Mesela orada büyük yanlış yaptı. Ayıp yaptı Uğurcan. Hangi performansa göre değerlendiriliyor bu falan yaptı, hatırlıyor musun? Montella dönemindeydi galiba. Ya da Şenol Güneş mi? Çok ayıp. Demek ki Uğurcan bir gücü olduğunu biliyor ki bunu yapabiliyor. Orada sen milli takıma hodri meydan dedin. Uğurcan'ın ben nasıl yedek kaldım diye röportaj vermesiyle Berke'nin kadro dışı bırakılınca Bulgaristan maçında Rıva'yı terk etmesi arasında ne fark var? Fark şu. Berke'nin lobisi yok, Uğurcan'ın var abi. Türk futbolu bu adamcılıkla bunları az bile yaşadı.
2: Paraguay maçında bir kural hatası olduğunu düşünüyor musunuz diye bir soru var. İlla bunu sormuşlar.
1: Yok öyle bir şey yok abi. Kural hatası falan
2: öyle
1: yok.
2: Bir şey olsa zaten şu an yer yerinden oynardı. Biz hala daha gündeme gelirdik.
1: Adamlar
2: Fatih
1: bizi,
2: Hoca'yla
1: adamlar bizi tertemiz
2: İsmail
1: yendi.
2: İsmail Hacı Osmano, İbrahim Hacı Osmano arasındaki konuşma değil de o gündeme gelirdi yani.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Emre Tile bile uyandırma servisi başlıyor. Gol pozisyonu, vurana gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak, Allah'ım da sıkacak. 7.32.44 bir Allah, bir top, bir kare, top dışarı. Önce kaleye sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere.

0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor. Günaydın sevgili dostlar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Saatler 6.50'yi gösteriyor. Bugün birazcık erken sizlere merhaba dedik. Coşkuyu, sevinci, heyecanı yaşamak adına ve bu bağlamda da sizlerle beraberliğimizi başlatmış olduk. Herkese günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir diyerek başlayalım. Herkesi saygıyla selamlayalım. Gündem sıcak, gündem hareketli. Dünden yansıyanlar, maç skorları, hepsine detaylarıyla bakacağız. Ve en önemlisi tabii dün Ronaldo'nun kırdığı rekorlar çok konuşulacak. Portekiz Özbekistan'a gol oldu yağdı, 5-0 kazandı. An itibariyle 90. dakikası oynanıyor mücadelenin ve dakika 90 Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında Kolombiya'nın üstünlüğü yer alıyor mücadelede. Onu da vurgulayalım ve Kolombiya 1-0 Demokratik Kongo karşısında galip durumda. Bir diğer tarafta İngiltere-Gana maçı golsüz devam ediyor. İngiltere 0, Gana 0 ve bir diğer maçta da Hırvatistan-Panama mücadelesi var ve Hırvatistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. Bu karşılaşma da, onu da hemen vurgulayalım saygıdeğer dostlar. Evet, sizlerle beraberliğimizde, sizlerle birlikteliğimizde bugün yine birbirinden önemli konuklarımız olacak. Onlarla analizleri yapacağız. Yorumları, değerlendirmeleri birlikte yapmaya gayret edeceğiz. Ve yine sizlerle yorumları, analizleri yaparken ayrıntılara da bakmaya çalışacağız. İtalyanlar duyurdu, Beşiktaş'tan Juventus çıkartması şeklinde bir haber var. Siyah beyazların Arthur Melo ve Mihail De Gregorio için Juventus'la görüşmelere başladığı iddiaları gündemin sıcak gelişmelerinden biri. Yine aynı şekilde İngiltere-Gana maçı çok konuşuluyor. Neden derseniz, İngiltere-Gana maçı ile ilgili Ganalı bir şamanın büyü yaptığı iddia ediliyordu. Ve Harry Kane topla buluşamayacak, buluşsa da gol atamayacak şeklinde değerlendirmeleri vardı. Gerçekten de öyle oldu. Adamın yaptığı büyü, yani inanırsınız inanmazsınız, ben öyle şeylere inanmam ama adamın yaptığı hadise tuttu ve bir türlü topla buluşamadı Harry Kane. Gerçekten tam anlamıyla bir şok durumu yaşandı. Şimdi L grubuna kadar tüm gruplarda ikinci maçlar tamamlandı. Şu ana kadar Panama'nın puanı yok. Özbekistan'ın, Ürdün'ün, Senegal'in ve Irak'ın, Tunus'un ve bizim Türkiye'nin ve Haiti'nin puanı yok. Yani toplam 7-8 takımın 48 takım içerisinde sadece puan alamadığı bir Dünya Kupası'ndan bahsetmemiz mümkün. Gerçekten çok acıklı. Hiç puan alamıyor olmamız, puansız bir durumun içerisinde yer alıyor olmamız da çok böyle anlaşılır bir durum değil sevgili dostlar. Efendim, gündemden tabii ki voleybolcu kızlarımıza da bir gönderme var. Voleybolcu kızlarımız Ankara'da 4'te 4 yaptılar. Çok başarılı bir serüven ortaya koydular. Bu bağlamda da hiç kuşku yok ki voleybolcu kızlarımızın bu başarısı hem Türkiye'de çok konuşuldu, hem de erkek A milli futbol takımımızla kıyaslandı ve ikisi birbiriyle kıyaslandığında da ortaya çıkan sonuç, tabii ki voleybolcu kızlara daha fazla sahip çıkmamız konusunda. Bugün de yine birbirinden önemli mücadelelerin heyecanı yaşanacak. Hemen onu da belirtelim. Sabaha karşı 25'inde saat 4'te Güney Afrika Güney Kore ile, Çekya Meksika ile oynayacak Dünya Kupası C grubunda. Saat gece 1'de İskoçya Brezilya ile, Fas da Haiti ile karşı karşıya gelecek ve Gece 23'te Ekvador, Almanya, Kuraça, Fil Dişi Sahilleri mücadelesi var. Ayın 25'inde Perşembe günü. 26'sında da sabaha karşı 5'te biz Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacağız. O maçta da ben yine sizlerle birlikte olacağım. Sabaha karşı 5 gibi dükkanı açacağım ve sizlerle beraber zamanı paylaşmaya gayret edeceğiz kıymetli dostlar. Dediğim gibi çok konuşulan, çok tartışılan, bizim açımızdan acı dolu, sinirlendiğimiz bir Dünya Kupası'nı geride bırakıyoruz. Ve geride bırakırken bu akşam saat 22'de İsviçre, Kanada ve Bosna Hersek Katar mücadelelerinin heyecanı da yaşanacak. Onun da vurgusunu yapalım ve gündemden bu sıcak gelişmeleri sizlerle paylaştığımızı vurgulayalım. Gelen mesajlar var, hemen onları da sabahın ilk ışıklarıyla hemen göndermişler. Selamun aleyküm uyandırma servisi Derfin Yunustane'den gelmiş. Eyvallah, aleyküm selam, saygılar, sevgiler. Hemen ona bir merhaba diyelim. Devam edelim, suyumuzdan bir yudum aldıktan sonra. Günaydın Emre abi, erkenden gelmen çok iyi oldu demiş bir değerli dostum. Yunus Emre Tan'dan gelmiş, teşekkür ediyorum. Bir başka değerli dostum, günaydın hayırlı sabahlar Emre kardeşim, Almanya'dan sevgiler Mete Gül demiş. Bu arada İngiltere Gana maçı 0-0 bitti, devam ediyor diye anons ettin. Hayır, devam ediyor diye onu anons etmedim. İngiltere Gana maçı 0-0 bitti. Kolombiya Demokratik Kongo maçı 1-0 Kolombiya'nın üstünlüğüyle devam ediyor dedim. Ya ben eksik söyledim ya siz eksik anladınız ya da ben anlatamadım. Şu anda Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı 1-0 Kolombiya'nın üstünlüğüyle devam ediyor. İngiltere Gana maçı berabere bitti dedim, hatta gol atamadılar. Buna bağlı olarak şamanların duası da tuttu, Harry Kane bir türlü topla buluşamadı dedim. Zannediyorum bazen tam anlatmak istediklerimi ben anlatamıyorum. Siz de tam anlamak istediğinizi anlayamıyorsunuz zannediyorum. Emre abi sabah sabah kafama takıldı bu su molaları. Su molaları uygulanmayacak. Su molaları Avrupa Şampiyonası'nda asla uygulanmayacak. Türkiye'de de uygulanmayacak. Bunları UEFA istemediğini özellikle vurguladı. Ve UEFA'nın 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda su molası falan olmayacak. Emre Bey günaydın. Son birkaç gündür sizi yorgun ve biraz da fokuslanmanızda zorluk çektiğinizi fark ettim. Sizi her zaman dinleyen biri olarak naçizane ilettim. Muhtemelen yorgunluktur. Yok, gayet iyiyim, keyfim de yerinde, hiçbir sorunum yok sevgili Ferhat Hızarcı. Tabii insanların her zaman her şeyi böyle inanılmaz durumda olmuyor. Günaydın Emre Bey, iyi yayınlar, mutlu sabahlar, erkencisiniz bugün. Çatalca'dan Sezai ben, işe giderken sizi dinlemek, yolun nasıl geçtiğini anlamıyorum. Milli takımımızın acısını da unutmaya çalışacağız. Gerçekten çok acıklı bir durum, akıl alır gibi değil. Kaybettiklerimizi düşündüğümde hani üzülmemek elde değil, 24 yıl sonra gelen bir fırsat ve bu fırsatı geri çevirmiş olmamız hem de kendi ayaklarımızla. Günaydın Emre hocam, kolay gelsin demiş bir değerli dostumuz. Soner Aksan'dan gelmiş. Eyvallah Soner hocam, günaydın, mutlu sabahlar. Günaydın Emre abi, Yalçın ben, erkencisin, hoş geldin. Galatasaray desem, transfer desem, milli takım bir şey yok, gerekeni dün söyledin zaten demiş. Evet aynen, milli takımda hiçbir şey yok, hikaye yani, masal. Transferlerle ilgili de çok fazla dedikodu var, az sonra onları da birazcık konuşmuş olacağız. Ama hani öyle gazetelere yansıyan transfer haberleri Galatasaray ile ilgili, Lucas Torreira ve Icardi açıklamaları var. Sözleşmesi biten takım arkadaşı Mario Icardi ile ilgili konuşmuş Torreira ve demiş ki Galatasaray ile sözleşmesi bitti ve hepimizin dilediği şey takım için ifade ettiği anlamdan dolayı yeni bir sözleşme imzalaması demiş. Yani Torreira Icardi'nin takımda kalması için arzulu ve istekli. Mert Hakan'la ilgili bir sıcak gelişme var. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcular sağlık kontrolünden geçti biliyorsunuz. Mert Hakan Yandaş'a da Fenerbahçe yeni bir sözleşme imzalayacak mısın sorusu geldi. 31 yaşındaki Mert Hakan Yandaş PFDK daha sonra deneyimli futbolcuya 12 ay men cezası vermişti. Sağlık kontrolünden geçti o da. Yani belki işte bu sezon Fenerbahçe ile yola devam edebilir değerlendirmeleri iddia ediliyor. Günaydın Emre Bey, sağlıklı günler diliyorum demiş İzmir'den Naz Karaküçük'ten gelmiş. Günaydın Naz Hanım size de ve dinlenin lütfen demiş bu arada. Dinlenmeye gerek yok hocam, gayet Allah'a şükür keyifliyim ve dediğim gibi bazen buraya geldiğimizde sabahleyin potlar ve diğer sistemler tam oturmamış oluyor. Onları oturturken de aynı anda 3 hatta bazen 4 iş yapmanız gerekiyor. O yüzden bazen duraklamalarınız oluyor. Şimdi bir reklam arası veriyorum. Reklamların ardından sizlerle beraberliğimiz, bağlantılarımızla devam edecek. Bir kez daha günaydın. Hoş geldiniz.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Evet devam ediyoruz ve spor psikoloğu Ömer Ateş hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
6: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicileri, hoş bulduk.
5: Nasılsınız hocam?
6: İyi olmaya çalışıyoruz. Kötü geçen bir Dünya Kupası'ndan sonra.
5: Hocam yani hep aynı şeyi konuşuyorlar. İşte bir mentor götürmediler. Götürmedikleri için de böyle oldu gibi değerlendirmeler var. Gerçekten bir mentor konusunda niye bu kadar eksik, yetersiz? Ya da işte mesela şey konuşulmuş, oraya gitmek çok maliyetli, pahalı. Siz daha önce de Türkiye Futbol Federasyonu ile çalıştınız. Bu tip uygulamaları var mıydı federasyonun? Ve neden böyle bir felsefeyi öne çıkarttılar?
6: Şimdi şöyle Emre Bey, yani eğer bu bir maliyet sebebi ise götürmemenin maliyetini görüyoruz. Öncelikle bu vizyon meselesidir. Ben 20 yıldan beri Türkiye'deyim. Maalesef açık şekilde şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye geldiğinde de Süper Lig kulüplerinde, üst düzey futbol, basketbol takımlarında bizim gibi uzmanları kullanma oranında bir artış, inanın çok, 20 yılda 3'tür 5'tir. Yani ben geldiğimde de yoktu veya bir takımın başında olurdu. Şimdi de aynı, bir takımın başında var veya yok. Ben genç milli takımlarda da çalıştım. Futbol Federasyonu'nda da çalıştım. Hatırlarsanız 2010 yılıydı. Kaç yüz tane kulüp yöneticisi Amerika'ya turnuvaya gittiğinde götürülmüştü. 300 kişi miydi neydi? Büyük paralar harcandı. Geçen turnuvada yine Avrupa Şampiyonası'nda bu gündeme geldi. Birçok kişi oraya Futbol Federasyonu tarafından götürüldü. Kimileri gezdiler, tozdular, paraları öden deniyor. Yani bunun maddiyatla bir alakasının olmadığını düşünüyorum. Hani bunu bir gafil avlanınca, bunun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ve büyük bir kusur olduğunu görünce, hani derslerde öğrenciler niye ders çalışmadın, elektrikler kesildi der gibi, hani maliyetini gündeme getirmek de doğru değil. Bu bir vizyon meselesidir. Sadece Dünya Kupası'na giderken bizim gibi bir uzmanların olması değil, en baştan milli takımımızın böyle bir uzmanla çalışması gerekiyor. Şimdi bakın, birçok şey gündeme geliyor. İşte hani takım içindeki kadro yapılanması, işte bazı oyuncuların oynatılmaması, niye bu kadro yapıldı ki, niye bu oyuncu alınmadı? Bizim gibi uzmanlar olduğu zaman her şeyi gözlemlerler. Potansiyel tehditleri ortadan kaldırma veya oluşabilecek klikleri olmadan çözmek, sporcular oraya mental anlamda hazırlamak çok çok önemli. Şimdi evet, bizim önümüzdeki en büyük tehlike neydi? Biz Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra katıldık. Bu güzel bir şey. Ama dikkat edin, 32 takım katılsaydı biz katılamıyorduk. 48 takım katılacağı için biz son anda turnuvaya, o da son anda katıldık. Evet, başarı gibi gözüküyor. Fakat biz o coşkuyu o kadar çok fazla yaşadık ki, hani hep dile getiriyoruz. O Dünya Kupası'na katıldığımızda ben şöyle bir hava hissettim. Sanki biz yarı finale kaldık, yenersek finaldeyiz. Daha turnuva başlamadan katılmanın mutluluğunu, sanki daha Dünya Kupası'na katıldık da gümbür gümbür gidiyoruz gibi bir psikolojiye dönüştü. Çünkü şu vardır, Rus spor psikoloğu Yuruhani'nin bir performans analizi yaparız biz sporcularda. Nedir bu? Hangi duygular sporcuları başarılı yapıyor, hangi duygular başarısız yapıyor? İşte burada ortaya çıkan bir şey var. Bazen aşırı mutluluk da tehlikeli. Ve biz bence o coşkuyu o kadar çok yaşadık ki, aşırı mutluluk bizi biraz rehavete götürdü. diyorum. Tabii bunun yanında bazı etkiler vardır. Biz mesela performans rutinleri çalışması yaparız. Bir sporcunun malzeme seçiminden, seyahat durumundan, hava durumundan, mental teknikleri kullanma açısından. Mesela biz gittik Miami'de, orada kamp yaptık, oradan Arizona'ya gittik. Arizona'dan Vancouver'a gittiğimizde 20 derecelik bir sıcaklık farkı vardı. Yine Vancouver'ın havasıyla San Francisco'nun havası aynıdır. Gerçi biraz sıcaklık artmıştı. Bir jet lag durumu var. Biz belki oraya 2 hafta önce gitmeliydik. İşte kamp yeri sorunları var.
5: Bu arada kamp yeri konusunda...

0: Hani biz bunu mutlaka kullanmak zorundayız gibi iddialar ortaya atılmıştı. Bunların yalan olduğu, FIFA'ya eğer ekstra ücretler öderseniz FIFA'nın size gösterdiği kamp yeri dışında kendi kamp yerini seçebileceğiniz vurgulanıyor. Hatta İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya kamp yerlerini beğenmemişler hocam.
1: Evet.
0: Değiştirmişler. Hatta Fransa maçları oynayacağı statların çimlerinin aynısını kamp yaptığı yerin sahasına döşetmiş, ekstra ödeme yapmış ve
1: Evet.
0: ona göre planlama yapıp futbolcuların orada antre olmasını sağlamış. Yani
1: Evet.
0: biz bu noktada da sınıfta kaldık. Çünkü
1: Evet.
0: yani Mehmet Büyükekşi yönetimi gitti. Her yönetim kendi sevdiği, istediği adamları getiriyor. Ve daha önce Dünya Kupası yapmış olan grup orada kalmıyor. Doğal olarak onların hiçbir deneyiminden faydalanamıyor. Ne dersiniz bu konuda da?
1: Kesinlikle haklısınız. İşte dedim ya, o performans rutinleri, yani o müsabakaya hazırlık önemli. Bizim işte bilimsellikten ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor. Geçmiş deneyimlerden faydalanamıyor. Şimdi federasyon değilsin, her şey değişecek. Bu değişimler içinde doğru iş yapan kişiler de gidecek, yanlış iş yapanlar da. Sonuç olarak baktığımızda bizim baştan sona her şeyimizde eksiklikler var. Biz Dünya Kupası'na hazır olarak gittiğimizi sanıyoruz. Ne mental olarak hazır gittik, ne organizasyon olarak hazır gittik. Ve o vaat edilen primler, bilmiyorum villalar verildi mi verilmedi mi, onlar daha iyi biliyor. Daha Dünya Kupası'na gitmeden o kadar büyük prim verilmesi oyuncuların motivasyonunda da güdülerinde de olumsuz etki yapabilir. Evet diyeceksiniz ki ne villa veriliyor veya verildi diyelim, bilmiyorum. Ama sizin önünüzde o ödülü kazanmak sizin önünüzde bir rehavet oluşturabilir, güdülerinizi zayıflatabilir. Nasıl olsa ödülünüzü aldınız. Yapılan araştırmalarda Nobel ödülünü alan bilim insanları ondan sonra fazla bilime katkı vermemişler. Büyük icatlar bulmamışlar. Acaba diyorlar işte bu bazen ödül sizin başarınızı etkiliyor mu? İşte bizim baktığımızda organizasyonda Sayın Federasyon Başkanımızın yaptığı konuşma, bir de hani kanun hükmünde kararname çıkarma durumları var. Milli takıma tabii ki yıkıcı eleştiriye karşıyız. Kişilik haklarına, hakarete karşıyız. Ama ben öyle şey görmedim, hani insanlar yapıcı eleştiriyorlar. Tamam, birkaç kişi belki ağzından iman laflar çıkmış olabilir ama doğal olarak bu ülkede insanların eleştirme hakkı var. Yani bu ülkemin baktığında ekonomik durumu diplerde, insanların umudu futbol. İnsanlar milli takımla mutlu olmak istiyor. Sabah kalkıyor, maçı izlemek istiyor. Ama karşısında çaresiz bir takım görüyor. Mesela benim arkadaşlarım da, ben de San Francisco'da yaşadım, eğitimimi orada aldım. Hepsi maça gitti. Bana şunu dedi, ısınırken bizim takımın atletik olmadığı, fizik yapısının sorunlu olduğu belliydi diyor. Yani ısınırken Paraguay'ın maçı kazanacağını biz anladık. Bizim atletik de sorunumuz var. Fiziksel kondisyon, kuvvet sorunumuz da var. Evet, bu kadar şut atıyoruz ama neden şut atıyoruz? Çünkü pozisyon bulamıyoruz. Santraforsuz oynadık, belki bunun bir
0: Hocam o da
1: alışkanlığı.
0: büyük palavra biliyorsunuz. Yani
1: Evet.
0: mesela bugün, yani daha doğrusu dünkü Hürriyet'te Adil abi bunu o kadar güzel yazmış ki, Adil Demirçubuk.
1: Evet.
0: Yani biz 65 şuttan bahsediyoruz. Ama bu şutlardan yaklaşık 20'nin üzerindeki girişim sadece. Yani önündeki adamdan dönüyor. Yani
1: Evet,
0: ben
1: evet,
0: buna şut demem. Bunlardan sadece 13 tanesi kaleyi tutuyor. Onların da 5'i çerçeveyi tutuyor. Onları da zaten kaleciler kurtarıyor. Gerisi kaleyi de tutmuyor. O
1: Evet.
0: yüzden yani biz 65 şut attık noktası bence palavra. 65 şut atmaya çalıştık demek doğru olacak.
1: Evet. Yani topu ayağınızda alırsınız, hep yan top yaparsınız. Mesela ben sporcularla çalışıyorum. Hani özgüveni düşük sporcu yan top yapıyor, geriye yapıyor. Hani ben şunu diyorum, yani bunu ileriye dönük denesen, kilit pas atmayı denesem, tamam 5 pas denersin, 3'ü tutar 2'si tutmaz. Ama sonuçta bir niyetim var. Hem sonuç aradığını, bir şey yaratmak istediğini, yaratıcılığını gösteriyorsun. Al topu %99'da %100'de oyna. Hep yana at, kenara at, geriye at. Bunun bir anlamı var mı? Yok. Yani denemek lazım, risk almak lazım. Hani bizim milli takımımızın hakikaten oyun B planı da yok. Ve o rehavet Avustralya maçı sonrası bir strese de dönüştü maalesef. Sonuç olarak ben milli takımın oyunu çok ağır buluyorum. Mental anlamda hiç hazırlanmamışlar. Zaten hazırlanmadığı belliydi. Evet, ben ne demiştim? Bu turnuvada bir motivasyon sorunu olmaz. Herkes motive olur, oynamak ister. Ama şu var, bunu yaparken de bir özgüven olması lazım. Olumsuz durumu yönetebilmeniz lazım. Hemen bir Avustralya mağlubiyeti, ondan sonra dağılan bir milli takımımız var. Maalesef ki Los Angeles'ta da bugün gittiklerinde, dün taraftar tarafından tepkiyle karşılandı milli takım.
0: Peki bir oyuncu üzerine mental olarak eğilmek, o oyuncunun sistematik olarak oyundaki potansiyelini yüzde kaç etkiler?
1: Bu değişiyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma hani %30 diyor. Ama benim açımdan baktığımızda, tecrübelerime dayanarak, elbette bir bilimsel araştırma değil ama ben sporculara hep sorduğumda hani bunun daha çok %30'dan daha fazla olduğunu gördüm. Yani %50-60 diyen var, kişiye göz, kendi değerlendirmeleri. Bana göre %70 diyor diyenler var ama Türkiye'deki psikolojik faktörler %50 ve üstü diyebilirim. Gerçekten çok çok önemli. İşte mesela mühim olan Emre Bey, hani fırtınasız denizlerde gemiyi bir kaptan sürebilir ama dalgalı fırtınalı bir havada usta bir kaptana ihtiyaç var. Bu mühim olan işte o mental dayanıklılık zor koşullarda test edilir. Kolay durumlarda değil. Hani biz sporcuların, takımların mentalitesini karşılaştıkları zorluklardaki gösterdiği reaksiyonlara göre değerlendiririz. O yüzden psikolojik faktörler çok çok önemli. Bu yüzden de bakın Türkiye'de birçok takımın bizim gibi uzmanla çalışmadığını biliyoruz. Kağıt üstünde gösteriyorlar. Çünkü UEFA kriterlerine göre çalışmak zorundalar. Bizim gibi bir uzmandan imza alıyorlar. Ki ben böyle bir şeye imza atmam, karşıyım. Gösteriyorlar. Evet, biz çalışıyoruz. Yasal olarak yani dava etseniz bile haksız çıkarsınız. Sözleşmeler var. Ama çalışıyor mu bu kişiler takıma gelip? Hayır, çalışmıyor. İşte durum ortada. Koskoca milli takımda bizim gibi bir uzmanın maliyeti ne olabilir? Oraya gitmişsiniz, bir ay kalmışsınız kamp diyelim, kamptan bu yana. Yani Türkiye devleti, Türkiye Futbol Federasyonu bir spor psikolojisi danışmanının maliyetini karşılayamıyorsa bu transferler nasıl yapılıyor? Kulüplerde bu kadar bütçe ayırıyorlar, bu kadar kişi gidiyor seyahatlerde. Yani o seyahat kadrosuna bakın, birçok gereksiz insan da oradadır. Şey olarak diyorum, yani böyle milli takım kadrosu içinde olmayan da işte takımın yanında olan, hani olur ya tabi yancılar vardır masalarda, onun gibi birçok insan vardır. Ben ismi bende kalsın, bir federasyonda çalışıyordum, başka bir federasyonda. Yurt dışına bir organizasyona gidecekti, koca beni istedi orada. Hocam siz mutlaka gelin dedi ama federasyon beni göndermedi, bir yöneticiyi gönderdi. O yönetici de oraları gezdi. Kendileri de diyorlardı zaten, biz bu sporcular sayesinde seyahat yapıyoruz diye. Yani düşünebiliyor musunuz durumu? Orada hoca beni istiyor, beni götürmüyorlar. Orada bir tane federasyonun yöneticisi gidiyor. Onlar da bol bol o şehirleri gezdiler, ülkeleri. Fotoğraf attılar. Yani onların mı faydası oldu orada sporculara? Yoksa biz mi gitseydik daha faydalı olabilirdik? Yani bu maalesef birçok federasyonda da böyle.
0: Su molası reklamları izleyiciyi nasıl etkiliyor diye soranlar vardı. Ben de bu soruların gelebileceğini düşünerek BBC'de Daniel Austin var. Takip eder misiniz bilmiyorum. Çok değerli bir gazetecidir. Ben okurum yazılarını genelde. BBC ve ITV maçı izlenme sırasında bir su molasının ortalama 4 dakika 20 saniye sürdüğünü hesaplıyorlar. Ve bu da turnuva boyunca toplamda 7 saat 30 dakika 40 saniyelik bir süre demek hocam. Şimdi BBC, Fox Sport'un Dünya Kupası 30 saniyelik reklam ücretinin 200 bin ile 300 bin dolar olduğunu hesaplıyor. Yani Fox'ta bir su molası reklamı 200 bin dolar hocam. Ama bu yarı final ve finalde 750 bin dolara çıkacak. Evet. Doğal olarak buradaki toplam gelir neymiş biliyor musunuz hocam? 250 milyon dolar.
1: Evet.
0: Şimdi bundan vazgeçer miyiz sorusu var. UEFA kesinlikle su molası olmayacağını söyledi. Ama FIFA zannediyorum bu işin ekmeğini yemeyi sürdürecek gibi geliyor bana, ne dersiniz?
1: Açık konuşayım, ben UEFA ve FIFA organizasyonlarına pek güvenmiyorum. Artık hani biliyorsunuz organizasyonun belirli bir yerde yapılması. Artık para konuşuluyor. Zaten gündeme gelmişti bazı şeyler, yolsuzluk iddiaları. Sonuçta kapitalizm bu. Buradan bir para kazanmak amacıyla. Bunlar da belirli şekilde biliyorsunuz, hani bilmiyorum, doğal olarak anlaşma yasal olarak vardır herhalde. FIFA da buradan bir gelir elde ediyordur doğal olarak. Yani sonuçta herkes paraya bakıyor. Ama tabii ki gerçekten hani...
0: Yani şu soruluyor mesela. Pennsylvania Üniversitesi'nden Wharton diyor ki... Acaba Wharton Rapta Gizi diye bir adam, akademist. Yani şöyle diyor. Amerikalılarda zaten 50 yıldır bu var. Acaba futbolu Amerikanlaştırıyorlar mı sorusunu soruyor.
1: Evet, evet, evet. Doğru. Yani daha çok kapitalist sisteme yaklaştırıyorlar. Zaten öyleydi ama... bu turnuvada da her turnuvanın kendine özgü bir kültürel özelliği var, ülkelerin anlayışı var, ekonomik yaklaşımları var. Bence doğru bir tespit.
0: Peki bu arada küresel değeri de 1 milyar doları aşacakmış hocam Dünya Kupası'nda su molalarının. Yani bu sadece Amerika'da 250 milyon dolar civarında. Dünyada diğer ülkelerdeki reklam gelirleri eklendiğinde 1 milyar doların üstünde bir su molası geliri elde ediliyormuş.
1: Evet. Yani
0: ben sevmedim ama siz sevdiniz mi?
1: Yok, yok, yok, yok. Oyun ritmini de bozuyor, konsantrasyonu da bozuyor. Hani bir dönem Abdullah Hoca da buna tepki göstermişti hatırlarsanız. Tabii bazı dönemler vardır. Ağustos ayı olabilir. Ağustos ayında bu denenebilir. Ama bunun daha kısa sürede yapılması gerekir diye düşünüyorum. Yani ona göre hazırlanır. Hemen bir dakikalık bir su molası fazla, yani bir dakikadan fazla olmaması lazım diye düşünüyorum.
0: Peki son olarak voleybolda 4'te 4 yaptık. Kızlar mantal olarak müthişler, neler söylersiniz diyerek kapatalım.
1: Öncelikle kendilerini de tebrik ediyorum. Hem hocamızı hem oyuncularımızı, gerçekten yürekten oynuyorlar. Gönülleri fethediyorlar. İnanın o oyuncular böyle bir başarısız bir dönem geçirse bile her zaman kredileri var. Çünkü şunu biliyoruz. Gerçekten çok profesyoneller, çok milli duygularla oynuyorlar. Bu oyuncular böyle diyelim bir turnuvada kötü geçse insanlar bir kötü niyet aramıyorlar, biliyorsunuz. Olabilir diyorlar ve toleransları var. O yüzden gerçekten onlarla gurur duyuyoruz. Gerçekten çok güzel örnekler var. 2-0'dan gelip maç alıyorlar. Sonuna kadar bırakmıyorlar. Eğer kadın milli takımımız yeniliyorsa demek ki o gün elinden geleni yaptılar. Yenilmesi gerekiyordu. Yani bunu biz yenilse bile oyuncuları alkışlıyoruz. Alkışlamak zorundayız. Gerçekten mentalleri de güçlü. Örnek gösterilecek sporcular. Yenilseler de yenseler de gerçekten gönlümüz onlarla. Kendilerine de başarılar diliyoruz. İyi bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi de sürdürebiliriz. Milli takımın yaşadığı olumsuzluğu da olumluya çeviriyorlar. Çünkü bir tarafta ekonomik sınıfta yolculuk yaptırılmışlardı. Bunu da bence potansiyeli olarak olumlu yönde milli takımımızın gösterdiği başarısızlık sonrası ikinci bir başarısızlığı yaşamamak için omuzlarına bir yük aldılar. Bu olumsuz durumu da bir rekabete dönüştürdüler, bence olumlu bir rekabete. Biz buradayız. Aslında onları da desteklememiz lazım ama Türkiye'de maalesef futbolu olan ilgi, futbolu olan yatırım birçok olimpiyat sporundaki bireysel ve takım sporlarındaki eksiklikleri de ortaya çıkarıyor. Keşke o futbolda yapılan harcamaların bir kısmı da diğer branşlara yapılsa. İnanın bizde yetenek sorunu yok. Bizde yeteneği ortaya çıkarıp onu işleme sorunu var. Türkiye'de çok yetenekli sporcular var. İnşallah bunlara daha fazla yatırım yapılır futbol yerine.
0: Hocam teşekkürler ve
1: rica
0: ederim,
1: yayınlar diyorum.
0: Ömer Ateş hocamla birlikteydik.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net. Bankam Tombank, kartıma
4: bin. Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
6: Ve Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Çok değerli hocam, günaydınlar, hoş geldiniz.
7: Günaydın Emre Bey, iyi yayınlar. Güzel bir hafta ortası başlangıcı olsun inşallah.
6: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gündemde A Milli Takım'ın devşirme forvet arayışları var. Bu konuda görüşlerinizi alarak başlamak istiyorum. Yani saf santrforumuz yok. İşte 21 yaşında Porto forması giyen Deniz Gül'den istenilen performans sağlamadık falan derken yine iş geldi döndü. 2000 doğumlu Kıbrıslı bir Türk annenin çocuğu olarak dünyaya gelen, babası Karayipler'den Barbaros vatandaşı olan Ryan Brewster'a döndü. Brewster Chelsea altyapısında yetişti. Liverpool 23 yaşta oynadı. Sheffield'a 26 milyona transfer oldu. Neler söylersiniz?
7: Evet, şimdi tabii Türk milli takımının santrafor arayışı bugün gündeme geliyor ama uzunca bir süredir aslında bu gündemde olan ve bu santrafor arayışını bir türlü çözüme kavuşturamayan bir durumdayız. Ben tabii bu arayışlara böyle biraz da çok şaşırıyorum. Çünkü A milli takımlar, biliyorsunuz aslında bir de alt yapıda milli takımlarımız var. U14'ten başlayıp 21'e kadar Ümit milli takıma kadar giden bir milli takım yapılarımız var. Ve burada da aslında A milli takıma çıkacak seviyede oyuncular seçiliyorlar. Bunlar da işte bir eğitime de tabi tutuluyorlar, sürekli takip halindeler. Bu oyuncular nasıl oluyor da bu seviyeye geldiğinde, A milli takım seviyesinde geldiğinde yok oluyorlar. Aslında buralara biraz böyle bakmak gerekiyor. Acaba bazen şunu düşünüyorum. Bu seçilen oyuncular doğru oyuncular değil miydi? Yani A milli takıma kadar yükselemeyecek oyuncular mı seçildi? Ya da yanlış tercihler mi yapıldı? Bunu seçen altyapı hocaları nasıl buralarda bu görev yapıyorlar? Niçin böyle bizim planlarımız yok? Gelecek 5 yılda bu altyapılardaki U16, 17, 19, 18 yaş gruplarında olan ve gelecekte bizim milli takımımızda santrafor olabilecek oyuncu potansiyelimiz yok mu? Bunları biraz aslında incelemek ve konuşmak gerekiyor. Muhtemelen ki görünen o ki böyle bir şey çok olmuyor. Şunlara da şahit oluyoruz aslında biz. Bazı oyuncular, böyle altyapılardaki oyuncular bütün yaş gruplarında oynuyorlar, kaptanlık yapıyorlar, büyük bir potansiyelle bu noktadalar. Ama A milli takım seviyesine geldiklerinde yok oluyorlar. Bu aslında bizim çözüm bulmamız ya da araştırmamız gerek olan temel konulardan bir tanesi. Evet, bizim milli takımımız da uzun süredir santrafor eksiğiyle oynuyor. Biz tabii Avustralya ve Paraguay'ı kaybettikten sonra bu çok daha gündem oldu. Bu nedenle aslında ben demin de söylediğim gibi böyle altyapılardan üst yapılara doğru çıkacak kurguları çok çok iyi oturtmamız gerektiğini düşünüyorum.
6: Biz neden yetiştiremiyoruz belli dönemlerde belli mevkiler için oyuncu? Örneğin biz mesela bir ara sol bek sağ bek problemi yaşadık. Sonra bir stoper problemi yaşadık. Orta alan, yani aynı anda bir futbol fabrikasına dönüşme zorlukları yaşıyoruz.
7: Ya şimdi tabii bakın 85 milyonluk bir nüfus var. Yani burada A milli takım seviyesinde oynayacak santrofor ya da sol bek işte veya stoper bulabilmek çok zor olmasa gerek. Neden yetiştiremiyoruz sorusunun böyle tek bir cevabı da yok aslında. Bir kere bu oyuncuların yetişebilmesi için gerekli olan altyapılar ve tesisleşmeler gerçekten çok yetersizler. Ya bir milli bir altyapı koordinatörüyle bir arada konuştuğumuzda şöyle söylemişti bana. O da çok ilginç tabii. Biz şu anda bir federasyonda yetkili olsak ve kulüplere desek ki işte ya da bir faks çeksek ki altyapılarınızı kapatabilirsiniz zorunlu değil desek diyor. %90'ı diyor bir gün içinde kapatır diyor. %10'u da diyor birkaç hafta geçer onların ya işte bir mailleri yoktu ya da görmemişlerdir mesajı diyor. Yani biz aslında tüm kulüpler olarak altyapılara çok önem vermediğimizi net olarak burada görebiliyoruz. Zaten tesisleşme yok, zaten yatırım yok. Tamamen üst takımlara ve yarışmacı takımlara yatırım yapıyoruz. Uzun vade, orta vade çözümler üretmekte çok iyi niyetli ya da istekli değiliz.
6: Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Hocam siz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektrik elektronik okudunuz. Ondan sonra Boğaziçi'nde master yaptınız. Yani eğitimle sporu bir arada yürüten ender kimliklerden birisiniz. Ve futbolun yönetim organizasyon şemasına bugün baktığımızda o şemanın zirvesinde yer alan isimlerin ne yazık ki elit bir eğitim kantitatif ve kalitatif değerlerine ulaşamadıklarını görüyoruz. Bu bağlamda bir öfkeniz ya da bu bağlamda bizim buradan ya neden bu noktadan çıkamıyoruz yorumunuz var mı?
7: Ya bu konuyla ilgili aslında sadece Türk futboluyla ilgili değil. Birçok alanda bu konuları konuşabiliriz aslında. Öfke değil ama yani bir üzüntü diyebilirim aslında. Çok daha bu konuda yetkin insanların görev aldığı bir işte federasyon ya da farklı yetkili kurumlar olmasını tabii ki gönülden isteriz. Bu biraz zor oluyor bizim ülkemizde. Çok da kolay olmuyor. Yani bunlar aslında asıl temel sorunlardan bir tanesi de bu. Bugün milli takımın başarısızlığının altında yatan Montella diyoruz, oyuncular diyoruz ama federasyon yönetiminin de bundan bir pay alması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ki başarıyı kendilerine pay olarak ortaya çıkarıyorlarsa başarısızlıkları da bu noktada pay olarak almaları gerekiyor. Bizim aslında ülke olarak temel sorunumuz işi hak edeni ya da yetkinlikleri vermemek gibi bir sorunumuz var. Bu da aslında başarısızlığın temel nedenlerinden bir tanesi.
6: Peki nasıl çözeceğiz? Yani bir öneriniz var mı?
7: Yani buna tepki koymamız gerekiyor. Yani biz sonuçta federasyon başkanı için konuştuğumuz için futbol konuştuğumuzdan dolayı yani bunu seçenler kimler? Sonuçta futbol temsilcileri. Bunların bu seçimlerinde ciddi anlamda tepki koymaları ve doğru seçim yapmaları gerekiyor. Yani kendilerini yönlendirerek bir seçime giderlerse bunlarla karşılaşırız. Kamuoyu olarak bu konuda ilgili tepkiler oluyor. Bunu dikkate aldıkları zamanlar oluyor. Almadıkları zaman da oluyor ki çoğunlukla pek dikkate alınmıyor. Ülke olarak aslında, halk olarak aslında bu konuda bizi yöneten kişilerin yetkin insanlar olmasını zorlamalıyız diye düşünüyorum.
6: Hocam şimdi tabii bir de transfer dönemi yaşanıyor ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bütün takımlar için limitler de açıklandı. Okumuşsunuzdur mutlaka. Bu limitlere baktığınızda transferde en çok konuşulan o 10+4 hadisesinin bir de milli takımda yaşanan bu başarısızlıkla Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ve ekibini bir anlamda birazcık da köşeye sıkıştırıp kulüpler bunu istedikleri seviyeye çekmeye çalışacaklar. Ne dersiniz bu konuda?
7: Şimdi tabii limitleri gördüm. En çok Galatasaray'da var. Sonra işte tahmin ettiğimiz bir şey Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon bunlar devam ediyor. Bu limitler tabii geçmişteki yıllara göre çok yüksek limitler. Ama futbol ekonomisi çok ciddi anlamda büyüdüğü için bugün 50 milyon eurolar, 40 milyon eurolar artık çok rahat konuşulabilir bir duruma geldi. Yarışmacı takımları kurabilmek için, özellikle bizim ligimizde Avrupa'da başarılı olmalarını kurabilmek için bu rakamları çokça harcıyor ve veriyor olmak gerekiyor. Evet, federasyonu zorlayacaktır takımlar. Başarılı olabilmek adına bu limitleri de zorlayacaktırlar ya da limitlerin yanından dolaşan farklı çözümler de üreteceklerdirler. 10+4 kuralı ile ilgili de aslında ben hani Türk futbolunun gelişimi açısından baktığımızda bu kuralı böyle çok fazla esnetmemek de gerekebilir. Bir yandan da bu 4 dediğinizde neden hani yaşı küçük yabancı oyuncu almamız gerekiyor, onu anlamış da değilim. Yani biz yabancı oyuncuların ülkemizde yetişmesine katkı sağlayacak bir politika izlemeyi de çok doğru bulmuyorum. Yaş küçük olacaksa yerli oyuncu olmasını düşünüyorum. Yani 10+4 değil, olacaksa 14 olur. 14 olmasından yana değilim bu arada. 10 oyuncu yeterli aslında yabancı olarak baktığımızda. Yani bu 4 oyuncu yabancı olarak değil de yerli olarak kullanılmasının daha doğru olacağını, Türk futbol takımı için de daha fayda sağlayacağını düşünüyorum.
6: Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Hocam, sahanın içerisine girdiğimizde nasıl bir Amerika maçı bekliyorsunuz? Çok rahat olacak futbolcular. Hiçbir iddiamız olmayacak. Hani oynamasak daha mı iyi olur?
7: Ya çok açıkçası hiç kafa yormadım. Yani nasıl bir Amerika
6: hiç önemsemediniz hiç, değil mi? Birçok kişi ya, sabah 5'te kalkmayacak bile bence.
7: Kalkmak isterim, seyretmek isterim. Yani milli takım sonuçta, kaç kere Dünya Kupası'nı seyrediyoruz. O keyfi yaşamak isterim ama heyecanı yaşamayacağız. Dolayısıyla ne bizim için çok önemli bir maç, ne de Amerika için çok önemli bir maç. Yani bir Makedonya maçı, bir Venezuela maçı, hatta onlardan bile değersiz. Çünkü Makedonya ve Venezuela maçını seyrederken sahip olduğunuz takımı ve geleceği görmek üzere bir seyir ediyorsunuz. Ama şu an bitse de gitsek diye her iki takım oyuncular açısından bakılan bir maç. Kim oynayacak, oynamayacak açıkçası hiç düşünmedim, hiç de önemsemedim. Bana sorarsanız biraz farklı bir kadro çıkacaktır Montella. O da şans vermedikleri oyunculara şans verecektir. Zaten Amerika'da grup birincisi olduğu için o da gelecekteki oyuncuları dinlendirme açısından baktığımızda da o da farklı bir kadro ile çıkacaktır. Her iki takım da çok rahat olacak. Kazanmak bizim için çok kolay mı? Yani Amerikalı'nın yedek oyuncuları açısından baktığınızda onlar kendilerine kadroda yer bulmak isteyecekleri için çok daha fazla efor harcayacaklardır. Bizim için çok da kolay bir maç olmayacak. Ya umarım puan alırız, gol atarız. Yani bu Dünya Kupası'nı puan almadan, gol atmadan kapayan bir pozisyonda olmak istemeyiz. Yani çok acı bir gerçek aslında. 48 takım var. Bütün üçüncüler katılsa bile katılamıyoruz. Hatta en iyi dördüncüler falan içerisine bile belki girmemiz de zor bir durumdayız. Bir an önce bitmesi bizim açımızdan istediğimiz bir turnuva haline geldi bu.
6: Peki, şimdi tabii bir başka mevzu, artık kendi ligimize döneceğiz ama dönerken de Türkiye Futbol Federasyonu'nda enteresan tartışmalar var. Özellikle başkan değişsin mi, Montella değişsin mi? Bu konuda Mustafa Tümöz neler düşünür?
7: Ya şimdi bir kere Montella geldiği günden beri katkıları oldu. Bunları söylemek gerekir aslında. Takımı bir toparladı. Avrupa Kupası'nda başarılar elde etti. Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra bizi götürdü. Türk halkı da bu başarısını zaten takdir etti. Montella da sanki görevini tamamlamış gibi o noktada. Bundan sonra bir sürü yanlışlar yaptı. Aslında ona çokça bir uyarılar da oldu. Hatta playoff maçlarında da biz bunları gördük. Hem Romanya maçında gördük, hem Kosova maçında gördük bu hataların olabileceğini. Ama Dünya Kupası'nda bu hatalarına Montella devam etti. Bana göre Montella vizyonunu tamamlamıştır. Türk futboluna vereceği katkıları vermiştir. Bu noktadan sonra Montella ile devam etmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yeni oyuncular ekleyerek yeni bir teknik direktörle ilerlemenin, bu arada yönetimin de bence artık federasyon yönetiminin de sadece milli takım için söylemiyorum bunu. Kendi ligimizdeki takımlarla olan iletişimlerdeki ve kamuoyuna yapılan demeç ve söylemlerle çok yıpranmıştır. Dolayısıyla bunun da değişmesi gerektiğini düşünenlerdenim.
6: Hocam çok konuşulan bir başka mevzuda Fatih Terim'in açıklamaları, siz açıklamalardan

0: anladınız ve bu açıklamalara yanıtı nasıl okudunuz?
1: Şimdi ben Fatih Terim'in açıklamalarını dinlememiştim. Ta ki Federasyon

0: Kızın açıklamalarını dinleyene kadar Fatih Terim'i dinlememiştim. Federasyon başkanının yapılan açıklamadan sonra dinlemeye ihtiyacı hissettim. Yani ne demiştir Fatih Terim diye. Ama hiçbir şekilde Fatih Terim'in federasyon başkanının yapacağı açıklamayı destekleyici bir söz söylem bulamadım. Hatta tam tersine çok yapıcı, pozitif açıklamalar gördüm ama acaba dedim kaçırdığım bir yer var mı? Birkaç kere dinledim. Yine bulamadım. Ya ben federasyon başkanının bu tip bir açıklama yapmasını bilemiyorum. Birkaç neden olabilir diye düşünüyorum. Bir, dinlediğini ya da okuduğunu anlamamış olabilir. Yanlış aktarılmış olabilir. Ya da gündem değiştirmiş olabilir. Bunu hangi nedenden yaptığını çok bilmiyorum. Yani Avustralya maçını kaybettikten sonra takımın üzerindeki baskıyı kendi üzerine ya da kamuoyunun söylemlerini kendi üzerine almak için böyle bir açıklama yapmış olabilir diye düşündüm. Ama sonrasında devam ettirdi. Fatih Terim'in birkaç gün sonra yaptığı olduğu açıklamaya cevap verecek nitelikte devam ettirdi. Dolayısıyla da hani ben anlayamıyorum bazen Hacı Osmanoğlu'nun söylemlerini. Yorumlayamıyorum da yani çok anlamlı gelmiyor konuşmaları bana.
1: Yeterli buluyor musunuz TFF başkanlığı için Sayın Hacı Osmanoğlu'nu?
0: Yani bulmuyorum. Çok fazlaca bir şey konuşmak istemedim aslında. Yani çok bir federasyon başkanının ya da bir yöneticinin yapacağı tarzda söylemler ve açıklamalar yok. Yani uslup, söylem çok sağlıklı gelmedi bana. En son yaptığı açıklamada işte bizim Adalet Bakanımızla ilgili olan açıklamalara bana da çok garip verdi. Çok beğendiğim, değer verdiğim birlikte federasyon başkanı iken birlikte İstanbul Başsavcısı yani çalıştığım gibi söylemler. Bu bağlantıyı kurmaya çalıştım. Ben de federasyon başkanlığı yani kurumlar arası bir iletişim mi vardı acaba başsavcılıkla federasyon arasında diye düşündüm. Ne olabilir? Çok aklıma gelmedi. Bireysel bir bağlantı mı var? Yani nasıl bir birlikte çalışmışlık vardır? Orayı da çok anlamadım. Eleştirenleri Adalet Bakanı'na adreslemesi biraz da işini garantiye almak adına Sayın Cumhurbaşkanımızı da orada işte tenzipleriyle geldiği ödemesi daha böyle sağlam bir yönlendirme yapmak adına yapmış olduğu düşünceler olduğunu düşünüyorum. Ben Hacı Osmanoğlu'nun federasyon başkanı olarak başarılı olmadığını düşünenlerdenim.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Saygılar ve reklamlar. Efendim reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından yine sizlerle birlikte olacağız. Lütfen ayrılmayın.
2: Söz benim kafası.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
7: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen. Hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
9: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz.
2: Çok seven insanların şeri hep ileride.

0: görüşürüz.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Reklam bitti.
7: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
8: Efendim, Hakan Güveli hocam bizlerle birlikte, çok değerli doçent doktor Hakan Güveli hocam, gastroenteroloji ve bitki ve eczacılık biliminin de Türkiye'deki özel isimlerinden biri. Hocam hoş geldiniz.
9: Sevgili Emre ve dinleyicilerimiz, hoş buldum.
8: Nasılsınız?
9: Vallahi iyi ya, biraz sıcaklar olmaya başladı ama işte kendimize değişik alanlarla da vakit ayırarak keyfim yerinde. Bugün de hani böyle size manyak iki tane makaleden bahsedeceğim. Benim hayatımı adadığım, sabah 5'te kalktım, çalışmalarımı yaptım, sizin için de güzel şeyler buldum. Dolayısıyla bunlar beni çok heyecanlandırıyor, keyif veriyor.
8: Peki hocam, size gelen sorular da olabilir mutlaka. Ama şu şeye inanır mısın sen, büyüye falan hocam? Bak, Ganalılar büyü yaptı, Harry Kane topla buluşamadı doğru düzgün. Buluştuğu yerde de golü atamadı. Gana ile İngiltere berabere kaldı. Şaka gibi.
9: Yok, inanmam ama biyoenerjiye çok da şahit oldum uzak doğuda da. Hani farklı bir enerjimiz var. Bu fiziksel bir gerçek. Dolayısıyla bu tarz şeyler, yani büyü gibi, çok böyle işte fal gibi, bu tarz şeylere inanmam ama işin içinde fizik ve matematik olan ama ucu biraz açık olsa da bilimselliği kokan şeylere inanırım.
8: Hocam, Hakan Yıldırım demiş ki, abi demiş, milli takım yüzünden Dünya Kupası izlemiyorum demiş. Siz de izlemiyor musunuz?
9: Yok ama ben sana şunu net söyleyeyim şimdi, bak net söyleyeyim. Çok da konuşmak istemiyorum. Ben çok sıkıldım. Evet, 5'te de maça maça kalkmayacağım ben. Benim ne kadar asker çocuğu, asker lise mezunu, 2-3 amca asker, 2 dayı asker. Öyle bir aileden geldim biliyorsun, hani milliyetçilik dibine kadar, ama hayır kardeşim, konvoylarla uğurlanmak, bu kadar paralar, primler, söz vermek, reklamlar. Hani öteki tarafta sen tamam demiştin Emre, Emre Tirev olarak, işte bizim kadın basketçilerimizle sponsorları var, şu bu. Hayır abi, daha fazla yapılsın. Belediye parkında Allah'ın tozlu toprağında gülle atarak üçüncü olan olimpiyatçımız ne oldu? Bugünlerde bir erkek, bir kadın, iki tane pırlanta gibi gencimiz yüzmede rekorlara imza atıyor.
8: Ne ya oldu? Defne değil mi? Harika işler yapıyor.
9: Yani ne oldu? Anıyor muyuz onları? Para olimpikler dünya şampiyonu oldu ya. Hem de futbolda, hani çok özlediğimiz. Neler verildi o çocuklara? Neler verildi ya? Hani dolayısıyla ben mesela bu konuda Galatasaraylı olarak ben Fenerbahçe'yi kutluyorum. Hani Fener'den daha dün bir tane hasta gene vardı, elleri nasır bağlamış. Kürekten tut da birçok değişik spor dallarında para harcayıp adam yetiştiriyorlar. Dere ağzı tesislerinde belki işte yeni kongre, yenilikler yapılacağını duyuruyorlar. Hani dolayısıyla deminki konuşmacın da harika bir insandı. Hani bu altyapılardan bahsetti. Evet, ben Messi'yi izledim. Hani iyi takımlar gelirse, mesela İspanya'yı izledim, hayal kırıklığına uğradım. Hani Yamal biraz geziniyordu sahada ama gene de onun neler yaptığını biliyoruz. Ama böyle büyük takımları izliyorum. Ama genelinde hem abuk subuk saatlerde olması nedenle özetleri takılıyorum. Birçok maçı izleyemediğim, o benim daha önceki dünya futbolu şampiyonluğu, hani bu havada hadi birlikte olalım arkadaşlarla, bir de bunu da yaşayamadık ya. Hani ilk gün dedik ki ulan 7'de kalkabilir miyiz pazar, hadi buluşalım. Ondan sonra dedi ki abi pijama terlik don rahat kanepede izleyelim. Herkes kendi evinde dağılsın dediler. Mantıklı da geldi. Sonra o moralle bir de birbirimize bakıp kahvaltımı hazırlayacaktık. Dolayısıyla herhalde ben 5'te de izlemeyeceğim. Ama ben şimdi Emre şu kadın basketbolu izlediğimizde ne görüyoruz, ya da basketbolda buna Fener'de, Anadolu Efes biraz çöktü. Ama biz süreklilik görüyoruz değil mi?
8: Tabii voleybolda da öyle.
9: Bu kadınları, sultanları 10 yıldır konuşuyoruz değil mi? 10 yılın üstünde. Peki ben biliyorum, daha geçen hafta konuştuğum bir yakın arkadaşımla arkadaşı tanıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Amerikalı bir üniversite daha gencecik bir kızı kapıyor. Basket, boyu, posu var. Amerika'da burs vererek kendi okuluna. Bunu niye bir Amerika okulu Fenerbahçe tesisindeki birine alsın? Biz niye ona sponsor olmayalım? O çocuğa niye ciddi para vermeyelim? Okul, eğitim artı parasını verip milli takıma belki harika bir o da bizden biri olacak. Bir Vargas olacak. Hani bir sürü takım oyuncusu var. Demek ki bu sürekliliği sağlamak, bir şeyleri başardılar. Bu başarıyı görüp niye peşlerinden koşmuyoruz? Bu bir. Bence bunu hani baskette de yapmalıyız. Devlet gerekiyorsa bunların federasyonu daha fazla yatırım da yapmalı. Evet, bu ülkede gerçekten artık ben bıktım. Bir tek futbol yok kardeşim. Olanda da görüyorsunuz. Montella'yı da çok övüyorlar değil mi? Hayır, ben sana konuşmuştum. Avrupa Şampiyonası'nda da zorluklar yaşadık. Zor gittik, kapıdan döndük. Ha, bu Dünya Kupaları seçmelerinde ne oluyordu? Liderdik, sonra tekrar bir takım eleme gruplarına kaldık. Oradan gene zar zor gittik. Öyle çok da başarı yok. Daha önce de çok eleştirmiştik. Bireysel olarak iyi oyuncular vardı. Hani dolayısıyla burada biraz hani iğneyi kendimize batırmak lazım. Düzgün yorumlar yapmak lazım. Ben artık ülkede diğer alanların da gelişmesini istiyorum. Basketi de çok ciddi kişi izliyor. Ama voleybolda bu kadınlara hak verecekler. Bir de kardeşim, daha gitmeden oraya gidiyorsun. Sanki oraya kalmak başarı. Kardeşim 40 küsur takım kaldı ya. Zaten dünyada hani 150-160 tane ülke olsa 4'te biri orada. Sen de git. Bir 40 küsur senden duydum dün. Bir 48 yıl dedin, bir 24 yıl dedin. Yuh yani, 75 yılda iki kez mi gidiyoruz Emre? Doğru mu bu?
8: Evet, 54 ve 2002.
9: O zaman bundan utanalım. Ne eksiklik var? Deminki arkadaş gibi altyapı mı? Niye oyuncu yetişmiyor mu? Ben inanmıyorum. Fatih Terim döneminde de inanmıyorum. Hani böyle acayip bir ekip var, izliyorlar. Hocam işte amatörlükte bu çocuk var, bu ileride bir Arda Güler olur, şu var. Bu yabancı liglerde bunlar oynadı. Ya izle. Ben 5'te kalktım, 200 sayfa literatür okudum ya. Acaba bir hastam için bir eksiğim var mı? Bir miligram acaba hata yapma olabilir mi? Kitaplar iniyor, literatürler, AI'ın paralı versiyonu. Ona soruyorsun. Bu sorumluluğu siz alın ya. Yediğiniz önünde, yemediğiniz arkasında. O zaman oyna. Ben Montello'yu kesinlikle hiç başarılı bulmayan bir adamım. İyi ki de gitsin o. Ben makalelere dönmek istiyorum. Hani çok denecek yok ama şunu demek istiyorum. Lütfen başkalarını da düşlerin basket, voleybol ve diğerlerinde. Desteklenen kürekçi çocukta o yüzmecilerde ciddi destek alsın devletten. Lütfen bunun için Spor Bakanlığı'na da sesleniyorum. Ve ben genç, Türk kokan, ayrımlaşma kesinlikle vardır bu şeyde. Bu çocukların hani diyorlar ya Instagram'da, kaçta yattılar, nereye gittiler, akşam koçluk konuşması, mentor konuşması yapıldı mı? Çıkıyorlar, birisi nasip yoktu diyor, birisi 6 gündür sabah erken kalkmaya alışamadık diyor. Bir tek sen misin kardeşim? Biz de 9 saat kongrelere uçuyoruz, paşa paşa kalkıp da giriyoruz yani. Jet lag yaşamıyoruz yani. Alışın. O zaman para verecektiniz İspanya gibi, Hollanda gibi para vererek daha iyi yerlerde kendinize antrenman, sıcağın köründe kalmasaydınız. Federasyon 500-600 kişi taşınacağına, paralar gideceğine, daha iyi yerde, daha iyi şartlar sağlansaydı. Bu bahaneleri bırakalım. Yani önümüze bakalım. Arda Güler ne dedi? Sizi utandırdık. Çocuk genç. Evet, utandırdınız. Evet, bunların olmaması gerekiyordu ama yapacak bir şey yok. Dün senin dediğin gibi de bu futbol. Biz bu insanlara sahip çıkacağız ama gerektiği kadar Emre. Öyle gitmeden villalar, primler yok kardeşim. Diğer sporlara siz yeterince kazanıyorsunuz, yeter. Ya bu şey gibi ya, Türk milletinin Japonya'ya git bahşiş almıyorlar kardeşim. Bahşiş mi vereceğiz be milli bir üniforma için? Vermeyeceğiz. Ruhumuzu ortaya koyacağız ya. Biz burada her hasta için ruhumuzu ortaya koyuyoruz. Hani aman eksiğimiz olmasın her şey. Bir ameliyatta bir cerrah 10 saat kalıyor sevgili Emre. Beynin içine giriyor, göğsün içine giriyor, karnın içine giriyor. Yani yeter bunları örnekle. Hani birilerini kötülemek, ben artık bıktım. Hayır, hep birlikte sahip çıkalım. Hep olumcul olalım. Ama bu lafları birileri bıraksın. O yüzden de yeni kuşaktan ben vallahi Fatih mi, Fatih Kelle mi, Arda Turan çok yakışır.
8: Bu arada Arda Turan'ın geçen gün eşiyle yaptığı sohbete tanıklık ettim. Seyrettin mi hiç onu sen?
9: Yok, ne diyor?
8: Eşi diyor ki evlilik yıl dönümünü unutmak mı, penaltı kaçırmak mı diyor. Ben diyor her şekilde diyor evlilik yıl dönümünü hallederim, penaltı kaçırmak olur mu diyor. Karısı da diyor ki sen zaten penaltı atamıyordun.
9: Harika. Asıl güzel bir ironi yani.
8: Asıl bomba Fatih Hoca'nın antrenmanını kaçırmak mı, yoksa ev diyor orada hemen zaten devreye giriyor. Sen ne diyorsun diyor ya. Fatih Hoca'nın antrenmanını kaçırmak. Pargalı İbrahim, bu adamlar dünyayı fethetti diyorlar diyor. Hoca'nın antrenmanı kaçırmak.
9: Ama süper yani, süper. İşte böyle olmalı. Bir de hani ben şeye inanıyorum, orada ayrımcılık, farklılaşma, oynamayanlar niye oynamadı, böyle hani kapalı kapılar altında gizli küsmeler birçok şey olur. Ama Arda Turan gibi içinden geçecek takımın o koçluk konuşmasını yapacak, toplayacak. Ama bak gene diyorum, sen harika insanlar çıkıyorsun bu programda. Kardeşim matematik profesörü var, bu işin mentörlü psikolog gidecek, diyetisyen gidecek, sadece fizyoterapist gitmeyecek. Hep beraber böyle Türk'ün ruhunu da bilen Türk hocalarla artık yeter ya, kaçıncı yüzyıldayız. Ben 75 yılda iki kez Dünya Kupası'na gidiyorsam yeter ya, yeter. Bunun altyapı eksikliği neleri bir soralım, inceleyelim yani. Havada 100-200 milyonlar ölçülsün. Onun dışında çocuk demen diyor %90'ı ayrılır diyor. Doğru diyor. O zaman nasıl burada yeni Arda Güler'ler? Ne görürüz? Arda Belezoğlu işte bizim bu 20-30 yılda saysak şurada, o zaman 10 tane adam görürüz. Rezillik. Rezillik. Bizden daha fakir olan bir Brezilya. Tamam, nüfusu daha kalabalık ama diğer Latin Amerika ülkelerini de ele al. Avrupa'da, Afrikalılar da bizden daha fazla.
8: Hocam ben devre...
9: Latin Amerikalılar da.
8: Şurada sözünüzü balla keseyim. Sevgili dostum Güntekin Onay o kadar güzel söylüyor ki, diyor ki yani bizim Dünya Kupası'na gitmemizi başarı diye anlatıyor Montella diyor. Yani bu Dünya Kupası'na Kroçao gitmiş, Haiti gitmiş, Ürdün gitmiş, Irak gitmiş, Yeşilburun Adaları gitmiş, Tunus gitmiş. Yani 48 takım var zaten, gitmeyeni dövüyorlar.
9: Evet canım, evet, sen de 75 yıl dün senin dediğini duyunca ben çıldırdım ya. Yuh dedim, acaba yanlış bir laf mı etti Emre dedim. Yuh dedim ya, çok çok acınası bir şey deyip literatürlerime döneyim mi ben?
8: Dönün buyurun.
9: Ama ne olur Arda Turan, Arda Turan diyorum ben gene de yani.
8: Tamam hocam.
9: Çünkü artık şey var, hani ilk o uçakta yaptığı saldırı hakemlere, o sinir gitmiş, olgunluk. Hani birçok şey oturmuş Arda Turan'da bence. Konuşmalar daha sağduyulu, sahip çıkıyor. Hani ben önderliğini de liderliğini de teknik direktörlüğünü de, bu keza Emre Belözoğlu için de böyle. Bir şeyler yapmaya çalışan hani Volkan o dönem için de böyle. Hani dolayısıyla bir şeyleri denemeli diyorum. Geçeyim mi literatürlere?
8: Tabii, yerli malı yurdun malı diyorum ben de. Hatta bir
9: evet
8: de
9: abi.
8: Bir de
9: evet, benim etimi kemiğimi bilecek, bana cezayı verecek, gerektiğinde sopayı gösterecek, bütün yetki de elinde olup hiç kimseden de çekinmeyecek.
8: Nurullah en güzelini söylemiş. Bu sefer bunun adı Dünya Kupası değil, Allah'ını seven gelsin kupasıydı diyor.
9: Ha, süper süper.
8: Buyurun hocam, literatür.
9: Ne olur sevgili dinleyicilerim, bu sabah ben 5'te harika böyle mutlu haberlerle geldim. Şimdi ne olur? Şimdi biz bir şeyler yiyoruz değil mi? Bu benim hep iddiamdı sağda solda. Doktor klasik, hani ben hem eczacılık hem diyet, bir sürü değişik eğitimler aldığım için bu doktorlara bunu anlatamıyordum. Şimdi bakın,
8: bu arada siz bu doktorlara bunu hocam, siz de doçan doktorsunuz.
9: Bir doktor olarak söylüyorum. Şimdi ne diyoruz biz? Biz yiyoruz değil mi Emre? Yeşil, koyu renkli, aman böyle yiyin, aman işte bunda vitaminler var ki. Hayır, artık biz besinlerin kimyasını tanıyoruz. Mesela bak, bu çalışma 19 Haziran'da 4 gün önce yayınlanıyor Reading Üniversitesi'nde. Bak, kalp damar sağlığı için biz diyoruz ki Akdeniz tipi. Hayır kardeşim, Akdeniz tipi beslenme çaya çorbaya olmaz. Hangi Akdeniz tipi? Modifiye edilmiş, içinde lifi yüksek, ama hangi lif? Benim bağırsak bakterilerimi besleyecek özel lif olmazsa onun adı lif olmaz. Senin tipinle, senin o bakterileri parçalayacak mikroorganizmanın enzimleri olmazsa olmaz. Yani herkese bu toksik çevrede bağırsak kirlendiği, aman herkeste sibosifo dediğimiz aşırı bakteri mantar çoğalması olduğu için biz özel flora desteği de vermeliyiz. Ama klasik Akdeniz 5 porsiyon meyve sebzeyi ediyor. Ha, bir de bir grupta da flavonol. Şimdi hiçbir şey anlamadı dinleyicilerimiz. Yani içinde fitokimyasal etken madde daha fazla kalp damarını koruyucu, daha fazla vücuttaki iltihabı, yangıyı azaltıcı bileşikler içeren. Bu büyük bir uluslararası çalışma. Reading Üniversitesi, Harvard Tıp Fakültesi, Kaliforniya Üniversitesi işin içinde. Burada bakıyorlar ki her 5 kişiden biri ancak yeterli miktara yakın alıyor. %80 küsür kesinlikle yeterli koruyucu fitokimyasal almıyor. Artık besinlerdeki biz ne yiyeceğimizin fitokimyasalını ölçebiliyoruz sevgili Emre. 30 binden fazla kişinin diyet verileri tek tek inceleniyor. 30 binden fazla. Dolayısıyla sen yeterli miktarda flavonol aldığında, şimdi bunlar ne diyor seyirciler, birazdan örnek vereceğim, kalp damar ölüm riskini anlamlı olarak azaltabiliyorsun. Dolayısıyla şöyle güzel bir laf var: aman bol meyve sebze ye. Hani çoğu kardiyolog böyle der. Meslektaşlarıma hani biraz atıfta bulunuyorum, biraz serzenişte bulunuyorum. Hayır kardeşim, böyle demeyeceğiz. Artık eczacılarla birlikte çalışmayı öğreneceğiz. Çünkü biz bilmiyoruz meyveyi, fitokimyayı. Onlar biliyor. Onlarla protokoller oluşturacağız. Onlarla masaya oturacağız. Ukalalık yapmayacağız. Sizin bol meyve sebze yemeniz değil, bunların arasından yaptığınız özel seçimler toplam miktardan çok daha önemli. Ne diyor? Ben senden 5 çeşit meyve sebze yemem, 3 çeşit yerim. Ama onun içindeki fitokimya benim kalp damar sağlığımı, beyin sağlığımı korumaya senin aldığından çok daha fazla yeter. Dolayısıyla insanların seçtiği bu spesifik yiyeceklere biraz daha bu beslenme diyet danışmanlığı, ben bu fakültede hocayım, bunu övünerek söylüyorum, her aile sağlık merkezinde bir beslenme uzmanı da olmalı. Sevgili Cumhurbaşkanımıza ve bakanlığa da bunun için yalvarıyorum. Bu toplum sağlığı koruma için de çok önemli. Her aile sağlık merkezinde diyetisyen olmalı. Yeteri kadar öğrencimiz ve fakültemiz var. En az 500 miligram flavonol almalıyız. Mesela bir erik yiyorsan yarım kilosu 450, yarım kilo yemeyeceğiz. Kızılcık, böğürtlen, yeşil çay, kiraz, kabuklu elma, çilek, yaban mersini, fasulye. Bu listeyi genişletebiliriz. Biz ne yapıyoruz? Hem lifi yüksek, hem işte diyabetsen başka, kalp damar sağlığı başka, beyin hastalığı başka, yağlı karaciğer başka, kas iskelet başka, cilt hastalıkları, otoimmün başka. Ama bunu şunu diyeceğiz artık biz, artık günde hastalarımıza günde 5 doğru mesaj yerine hangi 5'in hangi fitokimyasal içerdiğinin olduğu, farklı meyve, sebze, vitamin, minerallerin ötesinde çok daha vücutta faydalı besinler sunar. Bu bileşikleri daha fazla tanımalıyız. Şimdi bunu okuduktan sonra da hemen pat ikinci makalemde bununla pişti olacak. 3 dakikan var mı?
8: Tabii, buyurun hocam.
9: Şimdi bu da çok güzel. 17 Haziran'da 6 gün önce yayınlandı. Şimdi bakın, biz besinin karanlık maddelerini tanımaya başlıyoruz. Besin etiketlerinde bugün tanıyabildiğimiz maddelerin çok ötesinde gıda kimyasalları var. Daha yeni keşfediyoruz. Emre, bundan 3-4 hafta önce yaptığımda kahve, ya bildiğimiz kahvenin içinde 2 tane farklı etken madde. 21. yüzyıldayız. Daha yeni keşfedildi ve bunların kan şekerini düşürdüğü ispat edildi. Ya yani düşünsene, emekliyoruz. Çünkü moleküler kimya, moleküler biyoloji, moleküler genetik yoktu. AI yoktu. İşlerimiz yavaştı. Şimdi çok daha hızlı. Şimdi besinlerde de karanlık madde var. Bu hastalık riskini, sağlıklı yaşlanmayı Bir de diyetlerden çok daha farklı şekilde biz bunlardan nasıl etkileniyoruz? Nasıl özel bir diyete, kişisel benim diyetim ne olmalıyı daha iyi anlayacağız? Büyük ve gizli bir gıda kimyasallar evren sağlığımızı ve bizi etkiliyor. Biz daha yeni yeni bunların sırlarını ortaya çıkartıyoruz. Bakın, insanın genomu 2003'te kırıldı. İnsanın gen haritası çıkarıldı. E ne oldu hem de? Ha, genetik. Kayın kardeşim, birçok hastalıkta senin genetiğin %10 etkili. Ha, o zaman diğer %90 çevrede. E güneş ışığı mı? Radyasyon mu? E nedir en fazla baktığın? Bize yabancı kimyasal maddeler. Vücuduna en fazla oral beslenmeyle alıyoruz. Ama şampuan, deterjantan tut, her şeyde var. Dünya genelinde yetersiz beslenme, 25 yaş ve üzeri yetişkinlikleri ölümlerin %20'si. Bak, hala dünya kötü bir yer. Öyle zaten soykırımlar, savaşlar oluyor. İnsan nüfusunun 1/5'i yetersiz beslenmeden ölüyor. Şimdi hem de bir deney daha. Şimdiki domates, 25 yıl önceki domates alıyorlar, tüm fitokimyasallarına bakıyorlar, %85 değer kaybı. Şimdi yenediğimiz toprak florası bozuldu, su florası bozuldu. Aynı zamanda genetik hibrit hızlı büyüme, buna genetik seyreltme, vücutta topraktan gerekli fitokimyaları alamama diyoruz. Bakın, bilim insanları diyetin 26 binden fazla bileşik içerdiği, bunların çoğunu tanımadığımızı. Hani ben diyorum ya, ben 40-50 besinle idare ediyorum. Kardeşim, sen vücuduna yüzlerce, binlerce bileşik sokuyorsun. Bu şey gibi benzetiliyor. Astronomlar karanlık madde evrenin %27'sini oluşturduğu diyor ya, ışık yaymıyor, yansıtmıyor, görülemiyor. Gıda içindeki kimyasalların da büyük çoğunluğu bizim için görünmez. Bizim karanlık maddemiz. Ama biz bu karanlık maddelerde giderek bunların fitokimyalarını haritalayıp daha fazla inceliyoruz. Buna food omic. Şimdi omic teknolojisi, bir ortamda mesela bağırsak florasını alalım. Burada sadece sayı, çeşitlilik değil, genler. Bu genlerin oluşturduğu etkileşim, fermantasyon, ürünler, çevre, iltihap hepsini ölçebiliyor. Bir de epigenetik beslenme denen, hani DNA'nın diziliminde farklılık yapmadan ama farklılıklar oluşturan. Şimdi kardiyologlara aman olsun, Hasan hocam alınmasın, çok seviyorum ben onu, harika bir insan. Şimdi kardiyologlar, çünkü farklı yaklaştığı için seviyorum Hasan hocayı. Şimdi kardiyologlar stent takıyor. İşte kardiyovasküler cerrah, damarcı. İyi de kardeşim, ben acaba bu fitokimyalar bilmedi, benim damarım niye tıkanıyor? İşte acaba ben kırmızı etti, bazı değişik amino asitleri yediğim için bağırsak florası bozuluyor. Orada bir takım kimyasallar karaciğerde oksitleniyor, damarda iltihap mı yaratıyor? Evet, damar tıkanıklığı başlı başına tamamen iltihabi bir yangıdır. Sadece kolesterol yüksekliği değildir. Dolayısıyla bu çok çok önemlidir. Mesela bunun bir örneklerinden bir tanesi de bazı meyvelerde, kuru yemişlerde ellagik asit vardır. Bu vücudumuzda bize faydalı ürolitinlere dönüştürülür. Bu da mitokondriyi sağlıklı tutar. Emre, senin mitokondrin sağlıklı ve sayısı artıyorsa eşittir longevity, uzun sağlıklı yaşam. Yani buradan ne diyeceğim sevgili sayın dinleyicilerimiz? Bir örnekte şöyle, 2. Dünya Savaşı'nda Hollandalı anneler kıtlık çekiyor. O nesilden doğan çocuklarda kalp hastalıkları, tip 2 diyabet, şizofreni çok daha yüksek çıkıyor. Çünkü gen dizilimi olmasa da davranışlarda değişiklikler oluyor. Bu food projesinde bunları genle birleştiren beslenme geni, bakın biz şu ana kadar evreni kimyasallarla kataloglamaya çalışıyoruz. 130 binden fazla molekül listelendi Emre. 130 bin. Amaç diyetin vücutta nasıl etkileştiğine girmek, atlas oluşturmak, hangi molekül benim için önemli? Ha, ben kiloluyum, damar sağlığı, diyabet bana bu. Yani benim mikroorganizmam ölçecek, onlar neyi metabolize ediyor? Sen iyi bir şey yesen de mikrop bunu metabolize edemiyorsa iyi fermentasyon ürünü ve vücuda faydalı bir şey üretemezsin. Bunların hepsi yapay zeka ile haritalanacak. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Kozmik karanlık maddeleri haritalamak, evrene bakış açımızı nasıl değiştirdiği gibi besinlerdeki karanlık maddeleri ortaya çıkarmakta, beslenme şekli, hastaları nasıl tedavi, beslenmenin tedavide nasıl tedaviye ilaçlar, doktor kadar yardımcı olduğu, sağlığımızı nasıl şekillendireceğimizi anlamamızı, tıp algısını değiştirmeye yarayacaktır. Harika bir makale, dev adımlarla ilerliyoruz. Seninle aynı yaştayız. Umarım hani gelecekte biz de bu ucundan nasip olup bu gen, beslenme, bu dev teknolojide vücudumuzu daha iyi tanıyıp daha iyi besleniriz. Ne olur doğru alışveriş, adi kimyasallar girmeyecek, lifli besleneceğiz. Kişiye özel, risk faktörlerine özel, fitokimyasal, yüksek lifli Akdeniz diyeti. Hani dün daha geçti. Ya hocam ben etsiz, bizim bu Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde bir tane manavım var. Çok severim ben Muhittin Bey. Onunla hocam ben etsiz olmaz, etsiz olmaz. Hayır, et yani multicentric 500 bin bir sürü çalışma insan, istersen mera hayvanı otlamış dağdaki yani yayladakiler çoğu inflamasyon ve birçok organ kanserinde risk faktörü oluyor. Ama bugün iki fitokimyasal içerik, bunları size anlatmaya, tanıştırmaya çalıştım. İnanın ne yediğimiz, nasıl, bunlar önemli. Biraz fitokimyasal indeksler, besinlere de bakmak gerekiyor deyip topu sana atıyorum.
8: Hocam nefis konuştunuz, çok fazla mesaj var size, övgüler dolu. Mesela bir tanesi diyor ki hocam ya tebrikler, neyin ne olduğunu o kadar güzel anlatıyorlar ki, sağlık ocaklarında diyetisyen yok, maliyet olabilir mi demiş. Bu konuya değindiniz, çok teşekkür ediyor. Bir başka değerli dostum Sefa'da diyor ki Emre hocam merhaba, hocam kitap gibi vallahi, gerçekten dinlemesi çok keyifli, bilgisinin zekatını veriyor, ağzına sağlık demiş.
9: Ben çok teşekkür ediyorum. Bu bizim topluma karşı saygımız, sorumluluğumuz. Bunlar bizi daha da teşvik ve motive ediyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.
8: Reklam vakti. Doçent doktor Sayın Hakan Güveli hocamla birlikte olduk. Çok teşekkür ediyoruz canım hocam.
9: Ben de. Hoşça kalın.
7: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
6: Reklam

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve saat başına kadar sizlerden gelen telefonları alacağım. Sizlerden gelen yorumları ve analizleri yapacağım. Ama size bir şey dinletmek istiyorum şimdi. Profesör Doktor Turgay Biçer hocam. Benim de Marmara Üniversitesi'nde doktoramdan hocamdı. Çok severim. Çok bilgilidir. Yıllarca Türk milli takımlarının her kademede çok değerli mentörlüğünü yapmıştır ve bu işin Türkiye'deki primadonnasıdır. Yani duayenidir ya. Üstüne tanımam yani. Çok açık ve net, hani bir kişi iki kişi falan yok yani. Ben kitaplarını da okudum, hocalığını da biliyorum. Bizi eğitirken ki sistemini de biliyorum. Dinletiyorum efendim size.
6: To hear about the mental preparation you led for the team leading into the World Cup and if there are any sports psychology or mindset.
5: Şimdi Yeni Zelanda teknik direktörüne soruyorlar. Diyorlar ki Dünya Kupası'na hazırlanırken neler yaptın? Mesela diyorlar spor psikoloğu var mı? Bir sosyolog var mı? Vesaire vesaire diyorlar.
6: Since that you've really been emphasizing to them.
7: We do a lot of work in this field. You know, we do a lot of work in the culture space, but we also travel with a psychologist that's very, very good, and he works with the players individually and groups. And we also travel with a leadership coach. You know, so we've got people working with the players on their, you know, their mental side, their wellness, and their leadership styles. So, you know, I think it's a big part of it now. We want players to feel the best they can be, to be the best they can be in all facets. Physically, mentally, tactically, emotionally, so that they can be free and go and play today.
5: Şimdi size detaylarıyla dinlettim ama asıl önemli olan hadise İngilizcesini özellikle dinletmek istedim. Diyor ki bu alanda çok çalışmalar yürüttük. Bunun yanında seyahat eden bir spor psikoloğumuz var. Kendisi hem bireysel olarak oyuncularla çalışıyor, hem de grup çalışmalarını yürütüyor, hem de bizimle birlikte liderlik koçumuz var. Yani oyuncuların zihinsel tarafları, iyi oluş halleri, liderlik becerileri üzerinde çalışmalar yapıyor. Onlarla bir araya geliyor. Onların mental durumlarını inceliyor. Bunun artık bir işin çok önemli parçası olduğuna inanıyoruz. Biz oyuncuların olabileceklerinin en iyi halini yakalamaya çalışıyoruz. Ve kendilerini iyi hissetmeleri lazım ki sahada olabileceklerinin en iyisini sahaya yansıtabilsinler. Fiziksel, zihinsel durum çok yeni. En iyi durumda onları motive etmeye çalışıyoruz. Böylece kendilerini özgür hissedecekler ve sahaya bu mantaliteyle ya da mentaliteyle çıkacaklar diyor. Peki biz ne yapıyoruz? Biz FIFA'nın bize verdiği kamp yerine diyoruz ki çok güzel yer. Çok güzel yer. Buradayız baba diyoruz ya, buradayız. Hiç üzülmeyin, biz burada kamp yaparız. Peki İngiliz ne diyor? Diyor ki baba sen bize nasıl bir yer verdin diyor. Japon öyle diyor. Fransız öyle diyor. Alman olmaz buralar diyor. Ve kendi takımlarını burunlarının dibine kadar taşıyorlar. Peki biz bunun örneğini yaşadık mı? Tabii ki yaşadık. Ben 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Brüksel'den otel tuttu şirket. Dediler ki her gün Brüksel'den Eindhoven'a gidersin. Çünkü bir maç Eindhoven'da, bir maç Aachen'da. Sonra ben aradım. Dedim ki şirketi, ben dedim her gün Brüksel'den oraya gidemem. Yol çok uzun. O zaman dediler sana bir de Eindhoven'da Dorint Otel var, orada bir otel tutalım. Tamam dediler, orada da bir otel tuttular. Yani benim gibi orta sınıf bir spikere şirket bunu yaptı. Yani aynı yerde iki otelim vardı benim. Ve ben Eindhoven o kadar yakın ki Aachen'a. Aachen'a gittim, milli takımı takip ettim. Milli takım Aachen'da kamp yaptı. Burnu'nun dibindeki statta oynadı. Oradan Eindhoven'a geçti. Oradaki statlarda oynadı. Falan falan. Peki biz ne yaptık? Arizona'dan 2000 kilometre uçtuk. Nereye uçtuk? Vancouver'a. Vancouver'da ne yaptık? Vancouver'da da yetmedi bizim işimiz. Oradan da yine kilometrelerce uçtuk. Nereye? Santa Clara'ya. Oradan Los Angeles'a. Oradan San Francisco'ya. Ya Allah rızası için ya. İşi ehline verin ya. Ne olur ya. Ya işi ehline verin hocam ya. Bununla ilgili hadisler var. Bununla ilgili bilgi var. Hani ilime inanıyoruz ama aynı zamanda teolojik bir bakış açımız da var ya. Yeri geldiğinde hep söylüyor sevgili Montella, sevgili İbrahim Hacı Osmanoğlu. O zaman o teolojik, o bakış açısını da ortaya koyun. Ve işi ehline verin hocam. Verin, adam orada planlasın işte. Bak bu işi yapan adamlar var. Bir sürü adam var. Bu işin duayenleri var. Yani biz Vancouver'a nasıl gideriz? Ulan Arizona'da kalıyoruz. Çölün ortası burası. Yani bizi burası Arizona kertenkelesine çevirir. Yok. Öyle bir şey yapmıyoruz. Efendim 212 alan kodu. 273-10-10. Eğer ararsanız sizi yayına alacağım. 212 alan kodu 273-10-10 ya da 0540 mıydı? 273-10-10 yine. Beni arayabilirsiniz mesajlarınızla, yorumlarınızla. Ben Hüseyin Mecit. Hayırlı sabahlar. Hoş gelmişsin Emre abi. Doktorları çıkardığın için hakkını sana teşekkür ederim. Dün Çağatay hocamın programına katıldın. Allah işi gücünü rast getirsin. İyi ki varsın Emre abi demiş. Eyvallah kıymetli dostum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Evet, gelen mesajlar var. Keza yine Romanya Kosova bu gruptan çıkardı demiş bir değerli dostumuz. Kim diyor bunu? Hemen bakalım. Mehmet Yıldırım diyor. Vallahi çıkardı. Yani Romanya ya da Kosova'dan biri olsaydı zaten biz bu engelleri de çok zor açtık. Biz Gürcistan engelinde bile takılabilirdik. Ama Romanya'da, Kosova'da bu grupta daha başarılı olabilirdi. Hocam Paraguay baktığında hemen yanında Avustralya, yani 3 farklı kıta ve Amerika Birleşik Devletleri. 3 farklı kıtadan 3 felsefeyi ortaya kayan yaklaşımımız bizi getirdiği noktaya bakar mısınız lütfen? Akıl alır gibi değil. Ve biz hala nerede sayıklıyoruz? Ya bu Montella çok iyiydi, harikaydı, bunu korumak lazım. Bizi Dünya Kupası'na götürdü. Evet, bravo, aynı noktadayım. Bizi Dünya Kupası'na götürdü. Çok özel bir iş yaptı. Önemli. 48 yıl sonra gittik ilkine 2002, sonra bir 24 yıl sonra gittik. E ne yapacağız yani, şimdi de bunun yarısı 12 yıl sonra mı gideceğiz? Biz orada neler yaptık? Asıl sorgulanması gereken hikaye burada saklı. Bunu hangi noktaya taşıyabildik? Hangi seviyedeyiz? Bunları iyi analiz etmemiz gerekiyor. Maalesef onları yeterince iyi analiz edemiyoruz. Bu anlamda da maalesef ama maalesef sınıfta kalıyoruz ve yeterince iyi olamıyoruz. Şimdi 20 geçe reklamlarım var. Sonra saat başına kadar sadece sizi dinleyeceğim. Birer buçuk, ikişer dakika. O yüzden lütfen arayın, içinizden, yüreğinizden dökülenleri benimle paylaşın. Dinleyenlerimle paylaşın. Ama önce sadece ne kadarmış? 2 dakika 21 saniye, 1 dakika 31 saniyelik bir reklam.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
9: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
10: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
9: Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
13: Jilet, erkek için en iyisi.
12: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
2: Efendim, telefonlarınız da gelmeye başladı arka arkaya. Hemen alıyoruz 212 alan koduyla 273-1010 ve değerli dostum 1907 ile sonu biten kıymetli dostumuzu aldık. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Emre Bey.
2: Buyurunuz.
3: Sesim bana yansıyor ama bilmiyorum. Ben konuşuyorum, sesim bana geri dönüyor.
2: O sizin telefonunuzdan kaynaklı olabilir efendim. Çünkü bende her şey normal.
3: Peki o zaman. Şimdi ya Arda Turan'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Başarını da buluyorum ama Arda Turan yani Türkiye'de ne yaptı da kendini değil mi? Yani Ukrayna'ya atabildi. Türkiye'de bir başarısı bana göre yok. Spor sadece ikizlikten birinci lige çıkardı. İkizlikten birinci lige çıkaran bir sürü hocanın hiçbirisi Avrupa'da en azından %90'ı Avrupa'da görev almadı diye biliyorum. Bu gerçi biraz da kişisel tercihle de alakalı. Yani mesela Aykut Hoca ben sadece Fenerbahçe ve milli takımı çalıştırırım demişti. Onun gibi düşünen çok hocalar var mı bilmiyorum. Ben Avrupa'dan teklif gelip de ya yok ben Türkiye'de çalışayım diyen var mıdır bilmiyorum ama tabii bir yandan da takdir ediyorum, o ayrı konu. Lakin milli takım hocalığı için Arda Turan'ın ismi dolanıyor. Bence çok erken diye düşünüyorum. Umarım daha iyi olur. Ben bir Fenerbahçeli olarak Arda Turan'ı da yani oyunculuğunu da severim. Hocalığını da beğeniyorum. Yani başarılı buluyorum. Ama milli takım için erken. Milli takım için ben Montella'nın haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Çok başarısız bulduğum halde yani bu turnuvada yani çok kötüydük yani Haiti'den bile çünkü Haiti'nin gücü belli, kuvveti belli. Biz Haiti'yle kendimizi kıyaslamamız lazım ama hep onu örneği veriyorum. Ama buna rağmen bizi son iki turnuvaya taşınması, C liginden A ligine çıkarması bence bu turnuvada elde ettiği bu başarısızlık bütün kredilerini tüketmemeli diye düşünüyorum. Sadece santrafor konusunda biraz kendini yani düşünce olarak geliştirirse iyi olur. Bir de son bir eleştirim de size olacak. Şu radyonuzda böyle nasıl diyeyim saat başlarına yakın sizin bir jingle mı diyorsunuz? O bir şey dönüyor, bant yayın dönüyor. O bant yayınında artık bana hani ben çünkü sabah 7 akşam artık kaçta bırakıyorsam bazen arada kapatıyorum gerçi ama sürekli sizi dinliyorum. Yani bana bile böyle geldi yani bu şu Baggio'nun 94 Dünya Kupası ile ilgili hikayesi artık lütfen çalınmasın ya. Yani 1930 Dünya Kupası'ndan 2026'ya kadar bir dünya Dünya Kupası var. Yani birçok hikaye var ama biz sürekli Dünya Kupası başladı bitecek o hikayeyi dinliyoruz. Artık ezberledik yani hani sürekli bunun yerine başka bir hikaye mutlaka vardır 86'dan, 30'dan, 40'dan, 50'den olursa arkadaşlar bunları yaparsa teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler. 40'ta Dünya Kupası olsaydı yapacaktık da 40'ta Dünya Savaşı vardı. Ama dediğiniz doğru. Sonu 14.01. Alo.
4: Emre abi günaydın.
2: Günaydın efendim, buyurun.
4: İstanbul'dan Ozan ben. Şimdi az önce 1907 olan arkadaşa bir ufak bir cevap vermek istiyorum ben. Arda Turan ne yaptı diye söyledi arkadaş da. Arda Turan Eyüp Spor'u birincilikten Süper Lig'e çıkardı, bu bir. Süper Lig'e çıkardığı ilk sezonda takımla çok çok büyük işlere imza attı ve neredeyse takımı Avrupa kupalarına götürüyordu ki direkten döndü götüremedi. Bu başarılarıyla Ukrayna'ya gitti.
2: Bu arada Arda ayrıldıktan sonra ben... Eyüp küme düşüyordu yani, onu da unutmayalım.
4: Evet evet, kesinlikle. Evet, milli takım içinde Arda Turan'ın bence de daha erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü Arda'nın önce Shakhtar'dan başka bir takıma geçip şimdi baktığınız zaman Shakhtar Ukrayna'nın en büyük ilk iki takımından birisi diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Arda'nın kendini her ne kadar savaş vesaire şey olsa da sonuçta Ukrayna'nın en büyük takımlarından biri. Arda'nın bir kere Avrupa'da kendini ispatlaması lazım, kanıtlaması lazım. Fakat ben milli takımdan önce Arda Turan'a Galatasaray teknik direktörlüğü yakışır diye düşünüyorum. Ama henüz çok erken bunlar için. Genel olarak pişmesi lazım, bu bir. İkincisi milli takım hakkında, milli takım bize çok kötü şeyler yaşattı. Gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşadık son iki maçta. Bunun hesabını Fatih Terim'in dediği gibi kim verecek? Yani federasyon başkanı mı verecek, futbolcular mı verecek? Bu hesabını bu millete, bu insanlara vermeliler. futbolcular veya MK, TFF her neyse her kimse bunun hesabını vermeleri lazım. Bir ufak geliştirme olacak. Milli takımı gönderirken Dünya Kupası'na şahsen ben gidemedim. Millet tek tip arabalarla bir konvoy oluşturdular. Maalesef o tip arabam olmadığı için ben gidemedim. Milli takımı bu kadar halkın içinden uzaklaştırmayın diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum.
2: Bu arada araba seçimi yapılmadı ya. Eğer istediyseniz gidebilirdiniz, onu söyleyeyim. Yani
4: vallahi onlar, bir yerde bilgilendirmesini görmedim Emre Hoca. Şöyle efendim, fakat tek tip bir araba gördüm.
2: Kişilerin arabası değil efendim. Onu da. Efendim düzelteyim yanlışınızı müsaade ederseniz. Onlar kişilerin tabii ki, tabii arabası ki. Değil. Onlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun arabası. Mesela Beykoz Belediyesi de 49 tane o arabadan almış mesela. Yani milli ve yerli araba diye. O gördüğünüz arabaların tamamı Türkiye Futbol Federasyonu'na verilmiş arabalar.
4: Peki Emre Hocam, bizi neden çağırmadılar? Hani neden
2: hocam kimseyi
4: çağırmadılar? Bakın, biz bu takımı gönderemedik.
2: Efendim kimseyi çağırmadılar. Onlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun arabaları öyle bir konvoy yapıp Türkiye Futbol Federasyonu öyle uğurladı. Yani gazetecilerden de yok. Belki bir iki tane işte orada muhtemelen bunun altındaki imza Tuğçe'ye aittir. Tuğçe Hanım var orada pazarlama ve stratejilerin başında. Tuğçe'nin de bir tanıdığı gazeteci grubu var işte Deniz Satar falan, onun böyle yemek arkadaşları, sohbet arkadaşları, onlar gitmiş. Ben bir tek Deniz Satar'ı gördüm zaten, başka da kimseyi görmedim. Bizden de giden yok.
4: İşte demek istediğim de tam olarak bu Emre Hocam. Yani halkın içinden bu kadar uzaklaştırırsak olmaz. Halkın içinden
2: hocam,
4: bu kadar
2: uzaklaştırma değil. Hani böyle halkla yollamayı da eleştiriyoruz ya saygıdeğer hocam. Hani ne yaptılar da bunları böyle yolluyoruz diyoruz. Öyle bir şey istemediler zaten. Bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bir inisiyatif ve demiş ki çocukları biz kurum olarak böyle yollayalım demiş. Yani bu kurumun aldığı bir inisiyatif. Halkı çağırarak yaptıkları bir etkinlik değil. Zaten onu eleştirirdik zaten. Ulan bizi çağırdınız, gönderdiniz, yaptığınız işe bak da derdik biz.
4: Evet, doğru söylüyorsunuz.
2: Anlatabildim tamam, mi? Tamam, İyi ki yapmamışlar öyle yani.
4: Anladım. Çok teşekkür ediyorum açıklamasını.
2: Kolay gelsin. Hattımızda sonu 92 ile biten değerli dostumuz var. Hemen onu alalım. Günaydın, buyurun.
0: Günaydın.
2: Buyurun efendim.
0: Emre Bey, ben de milli takım hakkında konuşacağım biraz. Konuşmaya başlamadan önce de sizin devamlı gündeme getirdiğiniz ve üzerine basa basa böyle yayınlarınızda bahsettiğiniz bir kelime var. Esas sorunun bu kelimeyi daha iyi algılayamadığımız için, bu ülke olarak, millet olarak bu kelimenin üzerinde duramadığımız için olduğunu düşünüyorum. Bu kelime liyakat. Milli takımın şu andaki sorunu, sebebi tamamen liyakattır. Daha doğrusu liyakatsızlıktır. Bugün başkanından tutun da o biraz önce bahsetmiş olduğunuz pazarlamacı arkadaşa kadar milli takımda, TFF'deki insanların neredeyse %80'i bence oraya liyakatsiz olarak gelmiş insanlardır. Bunu ben bilgi olarak söylemiyorum ama ben akıl sahibi, Allah'ın akıl verdiği bir insanım ve akıl yürüttüğüm zaman şu başlangıçtan şu ana kadar milli takımın şu serüvenine baktığım zaman liyakatsız insanlar tarafından yönetilen bir TFF. Bu TFF'nin çatısı altında toplanan bir milli takım olduğunu görüyorum. Liyakatsız bir milli takım olduğunu görüyorum. Bugün 10 yaşında olan oğlum bile milli takım açıklandığı zaman, üzerine baktığımız zaman, oynayan oyuncuları gördüğü zaman oğlum bile şaşkınlık geçirdi. Bakın 10 yaşında bu çocuk. Futbolu çok seviyor. Futbolcuları çok seviyor. Şaşkınlıklar içerisinde kaldı. Birçok örnek verdi, sizin, bizim, çoluk çocuğun, herkesin verdiği aynı örnekleri verdi. Yani baktığımız zaman sebebimiz, şeyimiz, bizim şu andaki düştüğümüz durumun sebebi önce imama bakacaksın, daha sonra da cemaate bakacaksındır. İmamımız zaten her gün çıkıp güzel vaaz veriyor ülkeye, ülkedeki insanlara, ülkede dertlenmiş, tasalanmış, üzülmüş vatandaşlara her gün bir sağdan bir soldan veriştiriyor. O imamımız böyle yaparsa cemaatte her şeyi yapar. O her şeyi yapan cemaate de kimse gelip de şudur budur diye de suç bulmaması gerektiğini düşünüyorum. Söz hakkı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Kolay gelsin. Zannediyorum İbrahim Hacı Osmanoğlu'na herkes biraz kızgın. Peki sonu 38'de biten değerli dostumuza gidelim. Alo.
5: Günaydın. Herkese sabah, hayırlı sabahlar diliyorum. Eyvallah. Tam da bitirdiğiniz noktadan yani sanki İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun başarısı olacaktı bu milli takımın başarısı. Hani keşke başarılı olsaydık ama bu duruma da üzülmüyoruz. Çocuklar genç, tecrübe kazandılar. Bizim yenici yakaladığımız jenerasyon önümüzdeki turnuvalar için çok umutluyum. Böyle başlamaları belki de daha hayırlı oldu.
2: Peki. Çok teşekkür
5: ederim. Ayrıca Arda Turan meselesi için de henüz erken olduğunu söylüyorum. Yani bizim şu an köprünün altından biraz suların akması lazım. Her şey çok sıcak. Bu tarz yakıştırmalar da normal olabilir. Fenerbahçeli olarak hani sadece Galatasaraylı arkadaşlarımız mı milli takımın başına geçecek diye de bir içimden şeyler geçti. Onu da belirtmek istedim.
2: Peki.
5: 10 yaşında oğlum da var.
2: Öneriniz
5: onu ne da efendim? Selam var size. İbrahim'in.
2: Sizin öneriniz.
6: Merhabalar.
2: Merhabalar güzelcim. Nasılsın? İyi misin?
6: İyiyim. Siz nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum sana.
6: Ben de size. Bay bay.
2: Hoşçakalın. Peki çok teşekkür ediyorum efendim. Kolay gelsin. Sonu 96'ya biten değerli dostumuza gidelim. Günaydın. Hoş geldiniz.
6: Ben de istiyorum. Bay bay.
3: Hoşçakalın.
2: Evet. Sonu 09. Alo.
7: Alo.
2: Buyurun efendim. 96'ya gidemedim çünkü beni radyodan dinliyordu. O yüzden ulaşma şansı yok. Beni lütfen telefondan dinleyin. Buyurun efendim, sizi dinliyorum.
7: Merhaba. Yayınlar adım Ercan.
2: Buyurun efendim.
7: Şimdi sizi severek dinliyorum. Fikirlerinizi çok seviyorum. Arkadaşlar değil ama sadece kızdığım nokta şu. Milli takımı eleştiriyorlar. Milli takımı işte şu seçilmedi, bu seçilmedi eleştiriyor. Ben milli takımı eleştirmiyorum. Milli takımı biz fazla çöpür gözümüzde büyüttüğümüzü söylüyorum. Seçilen oyuncu veya seçilmeyenlere kızmıyor. Çünkü milli takım hocası şu mantıkla doğrulan bir hoca. Onun önünü Deşamp üzerinden verebilirim. Fransa milli takımının bir kadrosu vardı. Yıllardır. Şu son kadrodan hariç. Hep o oyuncuları çağırdı. Çünkü milli takımdaki oyunculara güvendiği için. Montre de aynı mantıkla çağırdı. Çağırdığı kişilerde bence çok fazla bir sıkıntı yok. Ama Montella neyi planladı onu bilmiyoruz. Son iki maç üzerinden konuşuyorum. Bir inat yaptı. Ya da başka bir şey bir plan vardı aklında. Kaos on anlamında söylüyorum. Bunu uyguladı. Bunu yaptı. İnat uğruna sadece biz o iki maçı kaybettik. Çünkü ben hep şey kapatayım. Bir melemeni herkes yapabilir ama tuzunu yanlış korsan, soğanı eksik atarsan, biberi pişirmezsen o melemen kötü olur. Burada bir iki tane oyuncuyu yanlış kullandığı için bu hale geldik. Bu futbolcuları biz korumalıyız. Yenildik iki maç. Bir ton dedikodu çıktı. İşte Hakan kurdu kadroyu. Yenerken o zaman Hakan kuruyordu. O zaman niye laf etmiyorduk? Şimdi iki maç kaybettik diye. Kötü kaybettik. Gerçekten kötü kaybettik.
2: Hocam ama iki maç kaybetmedik. Ettik. Dünya Kupası'ndan elendik hocam. Bu kaybedilen iki maç değil. Bu herhangi bir iki maç değil. Yani buna iki maç kaybettik yorumu çok hafif kalır. Biz Dünya Kupası'ndan ya elendik. Yani kim elendi mesela? Evet. Haiti elendi bizle birlikte. Yani yeşil
7: burun Tunus elendi, Ürdün elendi. Evet, doğru değil. O konuda empikilim.
2: Hocam yeşil ama burun adalarının bile puanı var hocam. Yeşil burun adaları var ya, o bile puan aldı.
7: Evet. Ben evden çalışıyorum ki tüm Dünya Kupası maçlarının çoğunluğunu izlemeye çalışıyorum elinden geldiği kadar. Ve bizim maçları izledim de bakıyorum. Her şeyi yapmışız, gol atamamışız. Ama gol atacak bir futbol oynamadık aslında biz. Ona kızıyorum. Bu da işte teknik direktörün hatası olmuş ama bu kadar bu çocukların üzerine gidersek hangi milli takım gidecek o zaman? Sıfır hepsini kovalım. Tamam mı? Bizim halkın istediği işte kulüpçülük yapan taraftarlarını dedi, takım kuralım. Başarısız oldu. Ne yapacağız? Doğru. İki tane maç çok kötü hem de kaybettik. Öyle böyle değil. Dünya kupası ama. Dünya kupasına her sene gitmiyoruz ki. Her 4 yılda yapılan bu kupaya biz 24 yıl sonra katılmışız ya. Bunun tadını çıkartamadık. Hala da çıkartmaya mı uğraşıyoruz? Ve şunu düşünüyorum. Son maçımız. O çocuktan o son maçta iyi veya kötü hem gol atacağına hem de galip geleceğine inanıyorum. Ama o iki maç her şeyi bitirdi. Ama bu çocuklara biz güvenelim. Bu çocukları doğru eleştirelim. Doğru yönetelim. Doğru yönetilsinler. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Biz dinleyicilerin hepsi
2: hocam, ben şunu yazmadık,
7: bunu yazmadık, bunu hocam, yapmayın bunu ya.
2: Hocam, ben
7: takımcılık yapıyorlar.
2: Üstad, ben bu palavraları tam 36 yıldır dinliyorum. Biz bu çocuklara güvenelim. Biz onların arkasında olalım. Biz bir şey kaybetmedik. Bak dünya ya hocam, Türkiye 86 milyonluk bir ülke. 86 evet. milyonun Dünya Kupası'na gitmesi midir başarı? Eğer biz bununla yetiniyorsak evet, o zaman onları tebrik edelim. Ama ben onunla yetinmiyorum. Ben burada bir problem görüyorum. Yani ben sadece Montella'yı eleştirmiyorum o yüzden. Ben oyuncuları da eleştiriyorum. Çünkü sen

0: ben bu teknik işlerinden hiç anlamam. Hani mühendis olmama rağmen anlamam. Ve ben Emrullah ararım hemen. Emrullah da genelde hep dinler ama bazen 7.30'da kalkıyor, 8'de kalkıyor. Ama ben çözüm yolu üretirim. Yani kendi cep telefonumu veririm mesela size, derim ki beni kendi cep telefonumdan arayın, oradan alalım yayına derim. Yani alternatifler üretelim. Bunu yaptığımız sporcular hayır yapmadı. Hiçbir şey yapmadılar. Bu Dünya Kupası'na kendilerini hazırlayacak hiçbir şey yapmamışlar. O yüzden de içlerinden bazıların için iyi bir gelecek güveniyorum ama birçoğuna güvenmiyorum. İçlerinden bazılarını tebrik ediyorum ama büyük bir kısmını tebrik etmiyorum. Hadise bu. Teşekkür ederim.
1: Doğru diyorsun ama son bir kez ben kapatıyorum. Doğru diyorsun ama elektriği yapmak farklı, yıkmak farklı bir şey. Bunun için söylüyorum. Senin dediğini diyorum. O telefonunuzda arızalandığında sizin telefonuna bağlı konuşmuştuk yine. O gün de çok iyi hatırlıyorum. Çözüm üretmek güzel bir şeydir. Teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin. Önemli olan çözüm üretebilmemiz. Futbolcular çözüm üretti mi? Üretmediler. Üretmiş gibi mi yaptılar? Hayır, onu da yapmadılar. Keşke onu yapsalardı. Yani miş gibi yapsalardı ona bile kabuldü bu ülkenin insanları. Alo, günaydın, hoş evet, geldiniz.
2: Selamünaleyküm Emre abi. Günaydın, Ahmet Ataş'tan.
0: Buyurun efendim.
2: Sesim geliyor mu abi?
0: Dinliyoruz.
2: Vallahi abi deminki Ankara çok boş yaptı bence. Siz de
0: hocam,
2: çok güzel cevap verdiniz zaten.
0: Hocam,
2: 36 üstad, yıldır.
0: Üstad. Herkesin fikirleri var. Yani biz mesela bak bu noktaya da takılıyorum. Ya az önce bağlanan çok boy. Ya niye boş yapsın? Onun fikirleri de bu. Saygı duyuyoruz. Yani biz bunlara saygı duymayı öğrendiğimizde farklı renklerimiz olacak. Biraz sonra sizin yapacağınız yoruma da sizden sonra biri bağlanıp ya bu adam çok boş yaptı dese kabul görür mü? Olur mu öyle şey? O yüzden böyle eleştirmeyelim. Eleştireceksek dahi bir bunun adabını, bunun edebini benimseyelim. Ya ben arkadaşımla aynı fikri paylaşmıyorum demek bu kadar zor olmamalı. Buyurun.
2: Tamam abi, ben şöyle diyeyim o zaman. Ben o arkadaşa katılmıyorum. Çünkü yani maçı izlediyse şu an abi yani Dünya Kupası'ndaki yani en kötü futbol oynayan ve en kötü yani fiziğe sahip bir milli takım var abi. Ben mi yanlış izledim yani? Hiç hazırlanmamış bizim futbolcular abi. Doğru mu Emre abi? Yani en kötü futbol oynayan takımlardan bir tanesi. Yani dediğiniz gibi Yeşilburun adaları bile yani puan almış ama yani bizim futbolcular sanki oraya yani nasıl olsa bir şekilde geldik. Elensek de bir şey olmaz. Bilmem onun yani zaten görmüyor mu abi ne diyorlar? Biz zaten buralara kadar getirdik. Yani demek istiyorlar ki kimse diyor bize bir şey demeye hakkı yok diyor. Yani zaten diyor 24 yıldır gelemiyoruz da biz getirdik. Kimse bize bir şey diyemez hesabına. Ya biz ona bir şey demiyoruz. Tamam getirdiniz de biz sahada bir mücadele göremedik abi böyle yani. Nasıl diyeyim yani. Ben görmedim şahsen. Bir de abi Montella'nın da Türkiye'ye gelmemesi lazım. Direkt kovulması lazım bence. Çünkü neden? Rakip 10 kişi kalmış. Doğru mu Emre abi? İlk yarıdan. Ya kardeşim çıkar bir tane defans. Al oraya uzun boylu. Ya gerekirse kim? Kaan Ayhan. Kafa vuran birisi. Al oraya ileriye. Çoğalt. Bir şeyler yapsın yani. Fatih Terim'in zamanında Donk'u oraya koyduğu gibi. Ne bileyim yani hiçbir farklı bir şeyler de üretmedi. Bilmiyorum abi hiçbir taktik mantık da yok yani ben göremedim. Bir de hakemeden bayıldım abi. Bir ara bir tane futbolcu yere yaptı Emre abi gördün mü? Böyle 2-3 saniye programdı. Sonra ayağa kalktı. Yani tedavi istemiyorum dedi. Hakem dışarı gönderdi onu. Beni git dedi bir dakika bekle dedi. Vallahi çok tebrik ettim. Vallahi benim diyeceklerim bu kadar abi. Yani bir herhalde bir 20 sene daha gidemeyiz herhalde. Teşekkür ettim abi dinlediğiniz için.
0: Hocam ben senden bir şey rica edeyim. Eleştirilerinizi yaparken yine bağlanırsınız bize. Başkalarının düşünceleri üzerinde olumsuzlar kullanma. Çünkü birisi de az sonra bağlanacak ve seninle ilgili şunu diyecek. Amma yani kullandı yani diye bayılttı bizi diyecek. O yüzden de bunlara dikkat edelim. Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin.
2: Tamam abi.
0: Yani. Reklam vakti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlayacak.

0: sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Reklam bitti.
1: Gelen telefonlar var. Hemen onları alalım. Sonu 29'da biten değerli dostumuza gidelim. Günaydın, hoş geldiniz. Sonu 29 beni duyabiliyor mu? Peki, duyamıyor. Sonu 56 ile biten değerli dostuma gideyim. Alo.
2: Alo, Emre abi günaydın.
1: Günaydın efendim, buyurunuz.
2: Abi 10 yaşında bir, İstanbul'dan Ali ben bu arada. 10 yaşında bir oğlum var. Avustralya maçına böyle kampa gitmişti çocuklar. Böyle 100 tane bıcı bıcı çocuklar kalktılar sabah maç izlemeye. Tabii sonu 3 tane. Paraguay maçında da keza öyle kalktı çocuklar böyle maç izlemeye. Yine Hüsran. Şimdi arkadaşlar hani Montpellier falan savunuyor da yani ortada hiçbir şey yok. Hiçbir oyun yok çocuklar için. Hiçbir şey yok. Bizim Recep Uçarlarımız var. İlhan Palutlarımız var. Böyle değerli hocalarımız varken niye Montpellier? Ne başarısı var? Gitmesi lazım. Anlattığımız gibi kampla ilgili herhangi bir program yapamayan bir futbol federasyonu var. Niye var? Bizim Külhan Bey'li bir başkanımız var. Durması hata. Ya bunların baştan değişmesi lazım. Evet, bizim abilerimiz var, futbolcu abilerimiz. Ne yaptılar bu abiler? İki maçta bu çocuklara ne fayda sağladı? Bunların gitmesi lazım. Yani Montella, Futbol Federasyonu, bu abiler gidecek. Elimizde kalan çocuklarla ki çok değerli oyuncularımız var. Tekrar bir yapılanma olacak. Ve önümüze bakacağız. Ama ya bizi buraya götürdü. Ne yapalım götürdüyse? Dediğiniz gibi kimlerle oynadı da götürdü bizi? Ya ben Lüçescu üzüldüm. Adam keşke gitseydi. Onlar daha iyi oynardı belki bizden. Bakıyorum şimdi Dünya Kupası'ndaki diğer takımlara, ya taraftarlara bakıyorum, eğleniyorlar. Biz üzülüyoruz. Haiti ile sonuncu olmuşuz. Panama var bir tane de. Çıktı mı bilmiyorum. Muhtemelen o düşecek. Panama, Haiti, Türkiye sonuncu. Ha biz bununla Montella'nın ne faydası olmuş bize de? Biz Montella'yla veya da Hacı Osman'la devam edeceğiz. Ben böyle düşünüyorum abi. Umarım bir hızlı değişiklik olur. Çocuklar bir sonraki turnuvada mutlu olurlar. Daha eğlenceli olur onlar için.
1: Teşekkür ediyorum saygıdeğer dostum ve sonu 77 ile biten kıymetli dinleyenimize gidelim. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın.
1: Buyurun efendim.
3: Nasılsınız? Kolay gelsin.
1: Sağ olun, sesiniz çok uzaktan geliyor. Eğer kulaklıkla konuşuyorsanız telefona geçerseniz lütfen. Zannediyorum bir fabrikadan bizi arıyor saygıdeğer dinleyenimiz. Bu anlamda ondan böyle bir destek rica ediyorum. Evet, buyurun efendim, siz dinliyorsunuz.
3: Öncelikle kolay gelsin. Size iki tane bir sorum olacak zaten. Nacizane. Şimdi Göztepe'de oynayan bir Arda Okan Kurtalan diye bir oyuncumuz var. Bu milli takıma da davet edilmedi acaba? İyi performans gösterdiğinden dolayı mı? Aslında Konya'nın stoperi var. Demirbağ'ın sorusu galiba. O çocuk özel hoca tutuyor. Dünya Kupası'nı hazırlanıyor. O seçilmiyor. Eski Ellak seçilmiyor. Ya neden bu çocuklar seçilmiyor? Ben onları merak ediyorum.
1: Evet, Montella'nın tercihleri bunlardı. Dünyada da bu tercihler çok konuşuluyor. İşte İngiliz milli takımında da biliyorsunuz Tuchel çok konuşuldu tercihleriyle. Tercihler konuşulur ama sonuç itibariyle başarı ve başarısızlık esas alınır. Burada da bir başarısızlık varsa bu tercihler de sorgulanır. Çok teşekkür ederim.
3: Yani teşekkür ederim, kolay gelsin.
1: Evet, sonu 29'da biten dostuma bir daha gidelim. Yaklaşık 15 dakikadır bekliyor. Duyabiliyor musunuz beni efendim? Efendim 15 dakikadır bekliyorsunuz. Beni duymuyor musunuz? Peki, bir daha gitmeyeceğim size. İkidir geliyorum. Sonu 56 ile biten değerli dostum. Günaydın. Sonu 56 ile biten dostum. Beni duyabiliyor musunuz? Peki, o da gitti. Sonu 82 ile biten değerli dostuma gittim. Alo.
4: Günaydın Emre Bey.
1: Günaydın efendim. Buyurunuz.
4: Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Sayın Federasyon Başkanımızın her tarafa racon kesen bir halleri var. Tabii son derece antipatik. Bunun milli takıma da sirayet ettiğini düşünüyorum. Bütün işte öne çıkan o futbolcuları konuşma tarzları da hep bu minvaldeydi. Şov peşinde oldular. Bu şovun da sonunda yani hiç şaşırtmayan bir şekilde bu sonuçları aldılar. Umarım bir şeylerin değişmesine vesile olur ülkemizde. Az önce bir arkadaşımızın söylediği gibi gerçekten anlamadım. Mesela şu eski ilaç neden şu milli takımda olamadı? Neden daha adaletli bir kadro kurulamadı? Tabii bunların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Baştan beri bir gazı kaçık bir durum vardı. Sonuçta da bu duruma geldi. Umarım daha liyakatli, yine bir arkadaşımız liyakatten bahsetti. Çok mutlu oldum. Gerçekten liyakatli insanların, bu işin içinden gelen insanların futbolu yönetmesini, bütün kurumlarıyla tabii bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurumsal iletişimine kadar ehil insanların gelmesini ümit ediyorum Emre Bey. Teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Efendim hepimiz liyakattan bahsediyoruz. Gerçekten liyakat istiyor muyuz? Neden soruyorum bu soruyu? Çevremde pek çok kişiyle sohbet ediyorum. Dostluk kuruyorum, arkadaşlık kuruyorum. Ve mesela birisi şöyle diyor. Emre hocam ya bizim oğlan var, bir tanıdık var mı diyor mesela. Hani bir yere gelmesi konusunda nasıl yardımcı oluruz diyor. Bir başka tarafta işte birisi sohbet ediyoruz. Kendi ailemden örnek veriyorum. Annem diyor ki o diyor senin çok tanıdığın var diyor. Sen diyor oğlana diyor çok rahat diyor işi organize edersin diyor. Dedim ki ya adam zaten iyi bir üniversitede okuyor. Kendi mesleği kendisi bulur. Niye ben bir şey yapmak gereği duyayım? Ya da bir farklı anlayış ve felsefeyi ortaya koyduğumuzda mesela tapu dairesine gidiyoruz. Şunu soruyoruz mesela abi bu işin hiç mi olur yok? Yani gerçekten biz liyakat istiyor muyuz? Yani hani herkese veriyoruz talkımı ama götürüyoruz salkımı. Mesela dostlarım var benim. İşte TEOG sınavları eski adı TEOG şimdi LGS mi oldu? LGS oldu herhalde. Kötü geçmiş. Diyor ki mesela tanıdığın okul var mı diyor. Çocuğu yönlendirelim diyor. Diyorum ki hani oralarda oturman gerekiyor ya ikamet işini hallederiz biz diyor. Biz liyakati kendimiz için istediğimizde toplum bence düzelecek. Yani toplumun içinde de hatta ana çıkışları ve çoğunluğumuzda buna kendimi de dahil ediyorum. Bakın kendimi de dahil ediyorum. Biz liyakat esaslarının dışında kalıyoruz. Yani yarın Emrecan üniversiteden mezun olduğunda, işsiz kaldığında ben de kendi network'ümü kullanmaya çalışacağım. Açıkça itiraf ediyorum bunu. O zaman ben liyakatsizlik yapmış olmayacak mıyım? Maalesef yapmış olacağım. Ama ne diyoruz? Evlat için canımız feda diyoruz. Bence toplumun bu noktaya gelişini psikolojik, sosyolojik, felsefik ve kriminolojik olarak incelememiz lazım. Yani niye böyle bir hastalıklı duruma düştük? Çünkü başarının ya da başarının getirdiği kriterlerin karşılığının olmadığına tanıklık ediyoruz bugün toplumda. Var mı sizce toplumda başarının karşılığı? Mesela Aziz Sancar'ı ne kadar takdir edebildik? İlber Ortaylı'yı rahmetli ne kadar takdir edebildik? Ya da bugünün bilim insanlarından bir kısmını ne kadar takdir edebildik? Ya bize bir ülkeyi armağan eden, bu ülkeyi kuran Fevzi Çakmak'tan Kazım

0: Karabekir'e, İsmet İnönü'den Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar ecdadımızı ne kadar takdir edebiliyoruz? 600 yıl bu imparatorluğu kurup bugününü zeminini hazırlayan, Türk kimliğini yücelten ve değerli kılan Osmanlı'yı ne kadar takdir edebiliyoruz? Etmiyoruz ki. Biz hala geçmişle kavga ediyoruz. Biz geçmişten kerterizler alıp geleceğin yolunu çizmek adına atacağımız adımları belirleyemiyoruz. Biz her şeye siyasi bakar olduk. Yani bu ülke için çok değerli buluşlar yapan ve bu ülke için çok değerli işler ortaya koyan anlayış ve felsefeyi siyasi diye reddediyoruz. Biz bu ülke içerisindeki bütün bireysel anlayışları kendi düşünce yapımıza uyuyor ya da uymuyor diye dışlıyor ya da içimize alıyoruz. O yüzden liyakat sadece bugün konuştuğumuz Türkiye Futbol Federasyonu'na lazım değil ki. Liyakat bizim yaşamımızın içerisindeki her noktaya kadar lazım. Her esaslar bu liyakat çerçevesi içerisinde olmalı. Bunu hayata geçirebiliyor muyuz? Bence birazcık bu soruyu sormamız lazım diye düşünüyorum kendimize. Bunu soralım. Sonra tabii ki eleştirelim. Sonu 67 ile biten saygıdeğer dostum.
1: Alo.
0: Buyurun efendim, sizi dinliyorum.
1: Emre Bey, geliyor mu sizin?
0: Geliyor efendim, buyurunuz.
1: İyi yayınlar. Az önce yaptığım konuşmaya altın imzamı atıyorum. Seni bu yüzden çok seviyorum. Yani doğru cümlelere kuruyorsunuz, doğru yayınlar yapıyorsunuz. Gerçekten bu konuda sizi takdir ediyorum.
0: Eyvallah, teşekkür ederim.
1: Daha önce bir arkadaş yayına bağlandı. Şimdi verdiğiniz örnek yani diyerek götürdü. Konuşuyor. Biz eleştirileri nerede yapacağımızı bilmiyoruz. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ve bunu beceremiyoruz. Tek sıkıntımız yok. Ya yukarıdayız ya en dipteyiz. Ya bu çocuklar doğru. Bir hata yaptılar. Çok büyük hata yaptılar gerçekten. Kaybedilmeyecek. İki maçı kaybetti. Buna en fikirim. Ama teknik direktör zaten direkt eleştirim şu. Teknik direktörümüzü bu başarısında görevden almamız lazım. Birinci yapmamız gereken bu. Ama bu çocukların içinden gerçekten görevini tamamlamış. Artık işi bitmiş bana göre. Bu çocuğu kenara çekip ayrıcalar ayırıp bu kadroyu revize edip bu büyük hatadan daha çıkartıp geleceğini doğru planlarsak bu çocukların Eylül ayında başarılan Uluslar Kupası'nda başarı yakalayacağını, ama Montella'yla değil. Bunu artık en fikirim. Montella'nın pili tas ki bu Dünya Kupası'na bitti. Bir insan sürekli bir şey inat ederse ve o yanlışın yanlış olduğunu bilip aynı yanlışa doğruyu bulmaya çalışıyorsa o kişinin artık o görevden el çekilmesi lazım. Ama futbolcuların hepsi çöp. Eskerleç niye alınmadı? Arda Okan niye alınmadı? Ya İngiltere'nin almadıklarına bir baksanıza. Siz acaba ne dersiniz? Ya da Haaland'ın dün yaptığı röportajı konuşmayı bütün futbolcu yapsaydı sence medyamız ve biz nasıl eleştirirdik? Bunları hiç yapmıyoruz. Hep yanlışı söylüyoruz ama doğru nasıl yapacak? Sorduğun zaman bunu alsaydı. Alsaydı değil. Doğru proje, doğru kişiler, doğru insanlarla yapılır ama doğru eleştirmemiz lazım. Doğru çok büyük iki başka ayrılıklar. Rezil edildiler bizi. Bunu en fikirim. Ama yazık değil mi? Orada bu çocuklar geçirdi. Yanlışları düzeltip aradaki Türk yanmaları çekeceğiz. Liyakatli bir şekilde gerçekten bu kadroyu yönetecek teknik direktör ve bir kere de açıklamayı söyleyeyim. Bu zamanda iki federasyon başkanı hakkında kötü düşünmedim. Sizden ufamdır ama 48 yaşındayım. İyi kötü bayağılığını tanıyorum. Gelmiş geçmiş Türkiye Cumhuriyeti en kötü federasyon başkanı yönetiyor. Ben lise mezunuyum. Ben de Türkçe'yi zor konuşuyorum. Bu arkadaş Türkçe bilmiyor. Konuşanını anlamıyor. Belediyelerin gazına geliyor, yanan bir şeyler konuşuyor. Fuat Terim ya. Sen kimsin Fuat Terim'in karşısına laf söylüyorsun? Bu adam ömrünü bu futbola vermiş. Türkiye'nin belki de en büyük başarılı, yaşanmayacak bir başarıları yaşatmış. Çıkıp adamın ne dediğini dinlemeden...
0: Hocam toparlarsak...

0: Sevinirim.
1: Ben de sert veriyorum o zaman şimdi. Neyse çok konuşacağım ama dediğim gibi eleştiriyi doğru yapıp
0: süremiz yok doğru hocam. Çok bekleyen var. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Efendim reklama gireceğim çünkü Muhsin Ertuğrul'a gitmem lazım.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Reklam bitti.
1: Efendim Sayın Muhsin Ertuğral hocamla, teknik direktörümüzle birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Emre, günaydın, iyi yayınlar.
1: Sağ olun saygıdeğer hocam. Hocam, kimi beğendiniz Dünya Kupası'nda, geride kalan maçlarda ve asıl soru şu: hangi anlayış ve felsefe öne çıktı sizce?
2: Şu anda anlayış ve felsefe çıkabilmesi için birkaç maç seyretmemiz lazım. Çünkü buradaki önemli faktör bana göre adaptasyon. Yani takımların oradaki işte çok çeşitli ülkelerde oynanmasının adaptasyonu çok önemli. Mesela biz Kanada'da gittik oynadık, sonra Amerika'da oynadık. Şimdi tekrar Amerika'da oynayacağız. Yani zaten bizim açımızdan biraz bir sıkıntılıydı ama takımlara baktığımızda şu anda ilk karşılaşmalar genelde biliyorsunuz ki mağlup olmamak çok önemli. Onun dışında pek büyük sürprizler var mı? Küçük takımlar enteresan bir direniş gösteriyor diye düşünüyorum. Yani sen mesela Ghana'nın bir akşamki performansı. Baktığımızda bunlar şu anda bana göre trendler değil. Bu trendleri biz artık son 32 sonra çeyrek finalde göreceğiz. Oradaki olup bitenler ama küçük takımların, yani sıradan beklediğimiz takımları aslında daha iyi olduğunu gördük. Üst seviyedeki takımları bana göre, işte bizim hizmetimizle birlikte öyle diyelim. Pek böyle öne çıkan takımlar şu anda Arjantin, tabii Messi'nin çok konuşuluyor. Onun dışında trendlere bakılırsa çok defansif organizasyon, yani low block, düşük bloklarla takımlar görüyoruz. Bu da mağlup olmamak çok önemli. İşte geçişleri çok konuşulan, geçiş oyunlarında takımlar kuvvetli olan, iyi organize olan takımlar başarılı oluyor. Bunları da görebiliyoruz yani sonuçta, ama bunlarla ilgili daha çok böyle yorum yapmak çok erken diye düşünüyorum.
1: Peki, milli takımlar düzenlemesine baktığımızda çok sıkışan bir oyunla karşılık karşıya kalıyoruz. Yani genelde kamyon çeken, tabir yerindeyse, takımlar var ve bunları açmak için alternatifler arayan takımlar var. Asıl dün şu dikkatimi çekti: toplu oynama ve pas yüzdeleri. Bazı takımlar 800'lere ulaşıyor, bazı takımlar böyle 40'larda 50'lerde kalıyor. Bunu nasıl yorumlarsınız?
2: Takımların tabii ki yani ikinci bölgede baskı ve rakip toplan oyun kendi ceza sahasına itibaren oynamaya başladığında ikinci bölgede beklerseniz mesafeler daha dar oluyor. Topu geri kazandıkça sonra geçişleriniz daha farklı olabiliyor ama çok derine yatan takımlar, yani daha küçük, düşük kaliteli olan takımlar genelde artık derine yatıyor. Ama onlara baktığımızda, Asya takımlarına gördüğümüz zaman, onların kendi oyun felsefelerinde de bu var. Daha çok birinci bölgede, daha kendi birinci bölgelerinde oyunu kapatıp daha çok kontrayı oynayan takımlar. Onlar daha, bana göre son Dünya Kupalarına baktığınızda 2018'de çok enteresandı. Mesela Dünya Kupası'nı kazanan takım Fransa. Neredeyse 13. mi 14. mi sıradaydı topa sahip olmaktan. Yani orada o trendler görüldü, belli oldu. Topa sahip olmak o kadar çok önemli değil. Daha çok kontradan, yani pragmatik oynanan bir Deschamps vardı. Zannediyorum bu Dünya Kupası'nda da böyle oynayacak. Daha çok pragmatik, daha çok kontrayı oynayan, topa sahip olma değil de daha çok kontrayı oynayan bir takım göreceğiz. Yani büyük takımlara karşı. Bunlar enteresan da sonunda Asya takımlarının bu sefer, bu sene daha başarılı olduğunu görebiliyoruz. Onlar ileri gitmiş. Mesela baktığımızda Japonya %20'leri, %28'leri, %30'un üzerine çıkmıyordu topa sahip olmaya. Daha çok derin blokta, daha çok kontraya. Güney Kore'de bunu görebiliyoruz. FAS, baktığımızda yarı final oynayan FAS, son Dünya Kupası'nda üzerine koymuş. Daha ikinci bölgede daha çok topa sahip olma yüzleri yükseldi ama bunlar çok üst seviye takımlarına karşılaştığımızda nasıl olacak onu bir göreceğiz. Yani şu anda mağlup olmamak en önemli. Aşmak da yatan takımlara karşı, bunu Türkiye, bizim milli takımımızda gördük, aşamıyoruz bir türlü. O ceza sahasının içine girme yüzdelerimiz düşük, şut çekmek o kadar da çok önemli değil, kaleyi bulması önemli. Onda hatlar arasında işte rakibi pinning edebilmek, hatlar arasında girebilmek, o giremiyoruz. Yani rakipler o kadar dar hatları tutuyorlar ki tek forvetten ve bizim açımızdan bakarsanız o da olmuyor yani sonuçta. Üç tane çok üst seviyede orta saha oynayıp o derin atan topu, defans arkasına sarkan topları atamıyoruz. O takımı rakibi açmak için daha çok bireysel beceriler gerekiyor. Bunu da zaten Arjantin'de gördük.
1: Peki, Muhsin Ertuğral hocamla birlikteyiz. Messi ile ilgili çok enteresan videolar paylaşılmaya başladı. Tabii fotoğraflar da var birkaç tane. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu sizce Messi mi?
2: Bu dönemlerde zannediyorum tabii ki. Ama sonunda tabii eski dönemlere 80'li yıllara baktığımızda bir Maradona tabii ki ön plan çıkıyor bana göre. Ama günümüzün futbolu çok farklı bir yere geldi. Oyunun çok bireysel açıdan değil, oyunun çabukluğu, rakiplerin defans hatlarını kapatması, toplam buluştuğunuz zaman sizi zaman bırakmamaları. Bu tarz Messi'nin tabii ki yeteneği inanılmaz bir seviyede. Zannediyorum şu anda dünyanın en iyi. Şu anda da değil, son 10 yılın içinde geriye baktığımızda Messi'ye yaklaşan bir oyuncu yok. Önümüzdeki yıllarda yaklaşan oyuncu görünmüyor.
1: Dünya Kupası'nda sizi en etkileyen şey nedir hocam?
2: Ona şu anda ben çok yönden baktığımızda çok çeşitli kulüp takımlardan, yani mesela bizim milli takımımızın durumu 40 derecede antrenman yapıp neredeyse 4600 kilometre bir yere uçup geri dönüp bu tarz turnuvalar, 3 ülkede olan turnuvalar beni biraz, oyuncuları biraz mental edemem. Ben rahatsız oldum, öyle diyeyim. Oyuncuları mental açıdan zor duruma sokuyor. Sonuçta baktığınızda bu oyuncuların en az 50 karşılaşma, yani en iyi oyunculardan bahsediyoruz. 50 karşılaşmalar. Sonuçta bir Dünya Kupası eşit şartlar altında oynanması gerekmiyor mu? Yani bakarsanız bizim milli takım mesela, o bir federasyonda bunu bakmak gerekiyor tabii. Arizona'da kamp yapıp bilmem nereleri uçup nerede oynayıp nerelere dönüyoruz. Bir de bunlar önemli unsurlar tabii. Yani bunları da yaban etmemek lazım, çünkü sonuçta İşte Meksika'da oynanan oyunlar, Güney Afrika'nın Meksika'daki adaptasyonu biraz rahatsız ediciydi. Onun baktığımızda ev sahip takımları, işte Kanada olsun, Amerika olsun, ABD olsun, Meksika olsun, bunlar tabii kendi sahalarında oynama şanslarından başarılılar. Kanada'yı bu kadar beklemiyordum.

0: üzerine koymuşlar son Dünya Kupası'na baktığımızda. Ama dediğim gibi bunlar şu anda ilk karşılaşmalı olduğu için trendler ve bizim buradan çeki alabileceğimiz şu anda görünmesi bence az. Üçüncü karşılaşmaları bekleyip ondan sonra son eleme durumlara geldiğinde o zaman takımlar aslında gerçek yüzünü gösterecek.
1: Muhsin Ertuğral hocamla birlikteyiz. Hocam şimdi dünya futbolu sanki biraz sizin de az önce söylediğiniz gibi farklı bir noktaya evrilmeye başladı. Ve bu futbol felsefesi bizim yeni dünya futbol anlayışımızın biraz dışına çıkacak gibi. Sabah da bunu konuştuk. Mesela su molaları. 750 milyon 250 milyon euroluk bir gelir elde edilmiş şu ana kadar Amerika'da Amerikan televizyonları. Dünya genelinde de 1 milyar euronun üstüne çıkılacakmış. Ama UEFA buna sıcak bakmıyor. Siz ne dersiniz?
0: Bu bakış açısından dersiniz tabii ki bu bana göre büyük bir fiyasko. Yani sonunda momentum bakıldı. Yani futbolcu sahadaki olup bitenlere bakarsınız. Tabii ki artık rakamlar çok farklı bir yere geldi. Yani bu açıdan bakarsak bana göre tabii ki kazanç yüzdeleri çok yükseldi bununla ilgili. Ama sonunda sahadaki oyuncular önemli. Başarı önemli. Sonuçta ona göre siz burada tenkit alıyorsunuz. Yani başarılı oluyorsunuz. Yani olmuyorsunuz. Yani baktığımızda tabii olusun olaya giren takımların bir dahaki momentum, futbol momentum oyunu. O momentumu iyi organize ederseniz zaten başarılı oluyorsunuz. Buna baktığımızda bana göre düşüşler, analizler yapıldı bununla ilgili. Takımlar bayağı ciddi bir düşüşe giriyor. Yani momentumu olan yakalayan takım su molasından sonra o momentumu tekrar yakalayamıyor. Taktiksel açıdan olsun, fiziksel o andaki fiziksel açıdan olsun, ondan ciddi bir düşüşler var. Buraya baktığımızda tabii ki yani o iyiye giden bir durum tamamen gene sulanmış oluyor yani su molasıyla, öyle diyelim. Bana göre bunları biraz daha tabii Dünya Kupası'ndan sonra teknik analizler daha çok bunun üzerinde duracak. Buna daha çok ciddi iki takım karşılaştığı zaman ciddi karşılaşmalarda artık momentumlara bakmamız gerekiyor. Finans açıdan doğru ama futbolu dört bölüm oynanması artık baskete çevirdiler olayı biraz bir. Bana göre bizi sevdiğimiz futbolun da o momentum yakalamak 10-15 dakika önceden de oluyor. Onu sürekli bir takım üzerinde o baskıyı kurabilmek sonrası masadan tamamen yerle bir olması bunlar. Tabii bana göre teknik açıdan hoş şeyler değil ama buraya doğru sürüklendi ama UEFA bunu kesinlikle anlayacak. FIFA da alacağını zannetmiyorum bir dahaki Dünya Kupalarında.
1: Saygıdeğer hocam, sizce Montella bizim milli takımın başında devam mı etmeli yoksa veda mı etmeli?
0: Bu enteresan bir soru Emre. Tabii ki ben biliyorsun ki Montella'nın tarafında... Çünkü ben istikrarı düşünen bir insan olarak bana göre o zaman Dünya Kupası'ndan önce devam etmesi ama Dünya Kupası'ndan sonra baktığımızdaki sonuçlar tabii ki ciddi bir sonuçlu bir sonuç oyunu bu. Sıkıntı yaşadık. Sevgili Montella'nın devam etmesi bana göre kamuoyunda çok ciddi eleştirilere devam edecek. Artık kendisi de rahatsız olacağını düşünüyorum. Ne kadar sağlıklı olacak bundan sonra biliyorsunuz ki hemen Avrupa Ligi başlayacak, sonra tekrar Avrupa elemeleri başlayacak. Bana göre biraz artık bundan sonra talihsiz olur çünkü üzerine koyması lazım milli takımın, üzerine koyacağı da pek şu anda görünmüyor. Dolayısıyla artık misyonu tamamlanmış bana göre de ne kadar ben bu konuda çok rahatsız olduğum bir insan olarak artık misyonu tamamlanmış olduğunu düşünüyorum.
1: Yönetimin için neler söylersiniz Türkiye Futbol Federasyonu?
0: Vallahi TFF'nin bütün organizasyonu şimdi baktığımızda bir federasyon başkanı niye sürekli bir takımla birlikte? Onda bir soru işareti bırakmamız lazım. Çünkü
1: olmaz mı? Takımla birlikte olmaz mı federasyon başkanı?
0: Olmaz. Olmaması gerekiyor. Yani çocuklar da yani takım olarak da rahatsız edici bir ortam. Çünkü her ne kadar olsa sürekli bir görüyoruz ki başkanın demeçleri bana göre ayrı bir otelde kalmaları daha farklı olur. Zaman zaman takım yanına gidip ziyarete gidilir ama sonuçta
1: başkan antrenmana çıkıyor biliyorsunuz, eşortmanları giyiyor.
0: Biliyorum, eşortmanını gördüm. Biraz daha devam ederse belki santrfor olarak bilmiyorum. belki o santrfor yerini alabilir diye düşünüyorum. Yani sonuçta bunlar pek hoş şeyler. Almanya milli takımından bunu gördük mü? Veyahut işte ben de tekrarlıyorum şimdi başkalarının söylediğini ama sonuçta bu.
1: Hocam şey olur muydu mesela biz Dünya Kupası'nı alsaydık, yani bunu kanıtlayamam tabii ama iddia ediyorum saha içerisinde mutlaka

0: Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da o kupayı kaldıranlar arasında olurdu.
1: Tabii, zaten orada olacak. O yüzden biraz ortama rahatsız edici bir ortam. Bunlar her ne kadar takımı orada rahat kendisini hazırlama ve sürekli orada başkanın sahada olması veyahut sürekli beyan vermeleri falan, bunlar pek o şeyler değil. Yani bunu İngiltere'de veyahut Fransa, bunları da söylemiyorum. Çok üstelik takımlar zaten gitmez yönetim kurulu. Yönetim grubu. Bakar yani, Paraguay milli takımının başkanı orada mıydı yani? Kampta mıydı? Mesela öyle değil. Böyle konuşalım. Ya, orta sınıf takımlara, karşılaştığımız takımların yönetimlerine bakarsak onlar da görünmüyor. Dolayısıyla bunlar biraz, biz çok önemliyiz. Kendimizi önemli yere koyuyoruz sürekli ama burada ne kadar zarar verdiğimizde burada pek sezdiğimizi zannetmiyorum. Ama bu hem kamp olayı biraz bana göre tamamen aslında bir fiyasko. Yani çocuklara en akıldan federasyon şöyle, FIFA, siz katıldığınız zaman zaten belirli bir rakam size veriyor. Bu rakamlar da onlar için aslında düşünülmüş. Sonuçta böyle bir kamp yapmaz. Sizin elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor ki sonraki sıkıntılardan başka bir pay vermemek için oyunculara. Sonuçta her şeyi yaptığından sonra zaten o zaman sorumluluğu onlar alması gerekiyordu ama burada farklı faktörler de içine girdiği zaman o zaman olay biraz sulanıyor sanki.
0: Peki, A milli futbol takımımızın Amerika maçından neler bekliyorsunuz? Çünkü dün çok sert protestolar almış ve hatta pankartlar gördüm ben, Go Home Montella şeklinde. Bu takımı nasıl etkiler?
1: Etkiler tabii ki, etkilemez miyim? Hocanın yani sağlıklı karar verme yüzdesi tamamen orada. Şimdi biz gözümüzün önünde bir şey olmayan şeyler bunlar. Duvarlar, dört duvar arasında neler olup bittiğini göremiyoruz tabii. Bunlar tabii biraz hoca buralara getirdi bu takımı. Sonunda ABD karşılaşmasından sonra zannediyorum yollar ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Onu biraz önce söyledim ama bunlar güzel şeyler değil yani. Bunlar çok geride kalmış. Hocanın sadece tek bir suçu değil burada. Oyunculara da bakmak lazım, yönetime de bakmak lazım. Hepsi bir arada. Yani bu olay daha sadece bir kişinin üzerinde değil, daha farklı bir karar mercilerinden buralara geldi bu milli takım. Da hepimizde ve bütün dünya futbolunda da beklentilerin çok altında kaldı. Onları çok rahat bir kafayla tartışıp masaya yatırıp sonra milli takım bir an önce toparladı. Teknik kadroyla devam edecek mi, edecek mi? Bana göre zor ama bundan sonra doğru kararlar alınması ve milli takım genç bir takım. Zannediyorum potansiyelimiz yeteri kadar var ama bunu da duymak istemiyorum artık. O potansiyeli de sahaya dökmemiz lazım. Son Avrupa Şampiyonu'nda bunu döktük, yapabildik ama bundan sonraki yapılanmada nasıl gidilecek, onlar artık TFF'nin yönetim kurulu karar verecek. Ama ben tabii ki bundan sonra da sevgili Montella'nın devam edilmesini düşünüyorum.
0: Muhsin Ertuğral hocamla bir aradayız. Detayları konuşuyoruz milli takımımızla ilgili. Biraz da ülkeye dönelim. Ülkede de bazı isimler öne çıkıyor. İşte Arda Turan olsun, Aykut Kocaman olsun gibi değerlendirmeler var. Siz yerli olarak mı düşünüyorsunuz?
1: Milli takımlar genelde yerli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuçta baktığımız zaman zaten başarılar genelde yerli hocalarla oluyor. Bütün dünyada da böyle, yabancı hocalar Afrika'da daha çok görülür. Ama tabii ki yerli olması bana göre bizim kültürümüz de biraz farklı. O duygusallığı biz yurt dışından gelen hocalarla, işte bir İtalya'nın gelmesi, o da duygusal insanlar onlar. Yani bizi anlıyor, kültürel açıdan anlayabiliyorlar ama sonuçta bizim milli takımız bir Türk hocanın elinde olması daha doğru olduğunu düşünüyorum. İsimler şu anda atılıyor, kamuoyunda konuşuluyor. Onlar da zaten kamuoyu tarafından atılıyor ama bu ne kadar faydalı olabilir onu da bir düşünmek gerekiyor bana göre. Yani isim üzerinden şu anda yapılması bana göre de bir yanlış. Tecrübeli hocalarımız var, genç yetenekli şu anda başarılı hocalarımız var. Onları da doğru tartıp milli takım ayrı bir yer, ayrı bir ortam. Dolayısıyla sadece kulübe yönelik, kulüpte olup biten başarılı olmak, milli takımda başarılı olacak diye bir yüzde yakalamanız bana göre çok farklı bir ortam olduğu için onu da iyi bir etüt etmek lazım. Sürekli bir teknik adamlar da değişmesi bana göre çok yanlış.
0: Milli takımdaki prim hadisesini nasıl görüyorsunuz?
1: Ya bu primler bana göre çok rahatsız edici. Bu eskiden de bunu yaşıyorduk.
0: 2002'de hatta JIP MİP de istedik biz, biliyorsunuz.
1: Evet evet. Bunlar çok rahatsız edici bence. Yani ben bir oyuncuların da burada biraz daha bir, çünkü sonuçta çok ciddi rakamlar ödeniyor, veriliyorsa milli takım formasında giymek ayrı bir ayrıcalık, Dünya Kupası'nda gelebilmek ayrıcalık, ama tabii bunun karşılığı olacak. Dünya futbolundaki rakamlar da çok farklı boyutlara geldi, onların da bu pay sahibi etmemiz gerekiyor. Ama bana göre son bizim konuşulan ortamlar biraz rahatsız edici oldu. İşte verilen sözlerle arasındaki o boşluklar tabii ki rahatsız edici. Söz verildiyse bunlar yerine getirilecek veyahut da bunlar önceden konuşulacak. Yani elemelerde girdiğiniz zaman katılma yüzdeleri o zaman konuşulur. Ama şu anda ortam biraz rahatsız edici bence.
0: Hocam çok teşekkürler. Bendeki sorular bitti.
1: ben teşekkür ederim.
0: Var mı eklemek istediğiniz?
1: Yok, hayır, artık son karşılaşmayı bekleyeceğiz. Ondan sonra zaten ülkemizde gürültüler devam edecek. Umarım doğru kararlar, doğru ya bir an önce doğru karar verip milli takımı tekrar başarılı olmak, Avrupa şampiyonu gibi başarılı olmak istiyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum ve reklama gidiyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Muhsin Ertuğral hocamlaydık.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Efendim devam ediyoruz. Bir başka teknik direktörümüze gideceğiz. Çok değerli Cezmi Turan hocama gideceğiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
5: Emre günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam Amerika'daki bu milli takımın Arizona, Vancouver, Santa Clara, San Francisco yolculuğunun aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun iş bilmezliğinden kaynaklandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Çünkü FIFA herkese bir yer belirliyormuş ama o yeri istersek biz bir ödeme yaparak değiştiriyormuşuz. Bunu Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya gibi ülkeler yapmış ama biz yapmamışız. Önce buradan başlayalım. Nasıl değerlendirirsiniz Amerika'yı çok iyi bilen, orada eğitim almış, eğitim vermiş bir kimlik olarak?
5: Öncelikle iki farklı şey duydum. Birincisi senin söylemiş olduğun. Birinci senin söylemiş olduğun ki orada eğer Arizona'daki yer belli olduktan sonra buna itiraz hakkımız var mıydı acaba? Yani birincisine göre evet, itiraz edilmeliydi. Fakat dün yapmış olduğum araştırmada bir şey duydum. Duyum ama güvenilir bir duyum. Amerika'daki bu işle ilgili bir arkadaşımla konuştum. Hatta dün akşam İngiltere-Gana maçından sonra bekledim bayağı. Tamam, farkında. Onların da söylediği şu: ben neden, Türkiye Futbol Federasyonu neden buna itiraz etmedi? Çünkü çok farklı iki tane farklı, hatta üç tane farklı kıtadaki iklim bölgelerinden bahsediyoruz. Phoenix, Arizona çok sıcaktır. Tropikal iklim bölgeye yakın. Buna karşılık ilk oynadığımız ilk iki maçı Vancouver, Kanada ve San Francisco. Bunların iklimi daha serindir oraya nazaran. Gerçi yaz, hava iyi ama ki Phoenix, Arizona'da çalışıp oraya gitmek, yani biyoritminin alışması kolay değildir. Çünkü çok sıcak, inanılmaz sıcaktan aynı gün gidiyorsunuz, bir gün ya da iki gün sonra maç oynuyorsunuz.

0: İkincisi dedikleri şu. Evet, doğrudur. Gruplar açıklandıktan sonra Türkiye'nin yeri Phoenix olarak belirlendi ama ilk gruplar açıklandığı zaman yani biz direkt gidemedik biliyorsun. Biz playoff'tan gittik. Dolayısıyla playoff'tan gelen takımlara FIFA şunu demiş. Tabii bu ne kadar doğru bilmiyorum. Yaptığım aracı. Demiş ki evet sizin yeriniz burası. Eğer siz buradan oraya giderseniz ben sizin işte seyahat masraflarınızı ne bileyim güvenliğinizi sağlayacağım. Ama yok siz burayı beğenmezseniz o zaman siz kendiniz bulun transferi güvenliği ben sağlayamam gibi bir yorumda bulunmuşlar. Bu ne kadar doğru bilmiyorum ama FIFA'nın böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyorum ama eğer FIFA böyle bir şey yaptıysa büyük bir skandaldır o zaten. Ama diğer taraftan eğer böyle bir hakkımız vardı da itiraz etmediysek o korkunç bir hata. Korkunç bir hata. Yani bizim takımımız objektif olarak turnuvaya nerede hazırlanmalıydı oraya gittiği zaman ilk iki maçı yakın eyaletler olabilirdi. Idaho var orada, Oregon var. Anlatabiliyor muyum? Buralar daha iklim olarak bu bölgeleri San Francisco ve Vancouver'a yakın olan yerler. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla tam sevgili Emre, tam detayını da bilmiyoruz. Yani tam işin içindeki konuyu da bilmiyoruz. Ama bile bile olduğunu yani ben yıllarca Futbol Federasyonu çalıştım. Böyle bir şeyin atlanacağını tahmin etmiyorum. Yoksa FIFA başka bir yerimiz yok mu dedi. Şimdi burasını belirlemek lazım. Resmi ağızdan duymak lazım. Bilmiyorum ben resmi ağızdan duymadım. Ama bilmiyorum siz duydunuz mu bilmiyorum.
1: Yo, ben de duymadım ama bu
0: Evet.
1: herkes tarafından dile getirilmeye, hatta bununla ilgili mesela Fransa yerini değiştirmekle kalmamış, oradaki çimleri bile yeniden planlamış. Maçları oynayacağı statlardaki çimlere göre düzenlemeler yaptığı belirtiliyor. Yani biz biraz sanki böyle oradaki paradan kaçmışız, o ödemelerden kaçmışız gibi yorumlanıyor.
0: Yani ben bunu kabullenmek istemiyorum. Tam net detayı duymadan bir yorum yapamam Emre. Ama objektif herhangi bir vatandaş olarak konuşacaksak neden böyle oldu? Niye buna müdahale etmedik? Neden itiraz etmedik? İtiraz hakkımız mutlaka varmıştır. Neden buna yapılmadı? Denmesi normal. Ama net resmi ağızdan açıklama yapılması lazım.
1: Peki Montella ile devam mı, tamam mı sizce?
0: Bence bu turnuvadan sonra tabii bu Futbol Federasyonu tasarrufunda olan bir şey ama genel konu Montella ile devam edilmemesi. Neden? Türk futbol tarihinin yaş jenerasyon grubunun en iyi olan yetenek grubunun en iyi olan bir gruplarımızdan birisi Dünya Kupası'na girip başarılı olamadı. Nedeni bu diye açıklanabilir. Ha, bana da sorsam ben geçenlerde de bilmiyorum hatırlar mısın yorumlarımda ben ülkenin milli takımlarının yabancılar tarafından çalıştırılmasına çok olumlu bakmıyorum. Yapanlar yok mu var? Ama bizim ülkemizde bu işi yapacaklar var yani. Var gayet de bizim teknik adam arkadaşlarımız var, abilerimiz var. Bunlar başardılar. Sayın Fatih Terim bunu başardı. Mustafa Denizli başardı. Şenol Güneş başardı. Bu üçünün haricinde de bu işi başaracak dünya kadar insan var. Ama şimdi şöyle gözümün önüne getiriyorum. Yani bu farklı olabilirdik. Yani bence büyük bir üzüntü kaynağıdır. İlk iki maçımızdan hayal kırıklığı bir sonuç ve performansla ayrılmak. Dolayısıyla Montella'nın devam etme konusuna bana sorarsan edeceğini zannetmiyorum. Ama bu yine Futbol Federasyonu'nun tasarrufunda olan bir şey.
1: Sadece
0: Teklif bölgesi.
1: olayı sadece Montella üzerinden mi okumamız gerekir?
0: Hayır. Ama bu genel olarak okumamız gerekir. Sadece Montella'ya hepsini bağlamak zorunda değiliz. Genel olarak bağlamak. Yani burada benim gördüğüm Türkiye'mizin yani kendi milli takımımızın oradaki genel atmosferine baktığımızda sanki dersimizi iyi çalışmadık. Oradaki dersimizi iyi çalışmadık. Ve oyunda oyuncu

0: oyuncularımız her şey antrenör de değil. Oyuncularımız bence gerekli konsantrasyonda oynamadılar. Psikolojik olarak da daha doğrusu oyun başlama ve oyun davranışında değillerdi. Sanki biraz ilk maçta rakibimizdi, sanki biraz küçümsedik gibi. İkinci maçta da aynı tuzağa düştük diye düşünüyorum. Ve hiç bir stratejik planımız olmadan oyun oynadık gibi geliyor.
1: Cezmi Turan hocamla birlikteyiz. Detayları milli takım için konuşuyoruz. Amerika maçı bizim için bir prestij maçı artık. Burada bir konsantrasyon sorunu yaşayacak mıyız?
0: Zannetmiyorum. Bu vakitten sonra konsantrasyonun bu son maça baktığımızda mutlak surette bizim artık en önemli şey bizim maçı kazanmamız lazım. Yani en azından milli futbol federasyonu, milli takımımızın Dünya Kupası organizasyonunun son maçını galibiyetle kapatması lazım. Bunun için de oyun planı tabii ki bizim çabuk oynamamız lazım. Karşımızda bir takım var. Grup birinciliğini garantilemiş 6 puan olan Amerika. Diğerisi grubun ikinciliğini oynayacak olan Avustralya ile Paraguay. Dolayısıyla sonuç ne olursa olsun Amerika gruptan biri çıkıyor. Neden? Çünkü ikili avarajlarda da Paraguay farklı yenmiş ve bizi Avustralya'ydı. Dolayısıyla Amerika'nın grup birinciliği garanti. Fakat Amerika'da kendi seyircisi önünde kesinlikle iyi oynamak isteyecektir. Yani Amerika'nın geniş bir oyuncu havuzu var. Dolayısıyla bu havuza baktığınızda bu havuzda şey var. Alternatif oyuncuları var. Oyuncu havuzu grubunun büyük bir çoğunluğu Avrupa'da oynuyorlar. Avrupa liglerinde oynuyorlar. Dolayısıyla ne derler onun adı? Amerika'nın tercih edeceği ikinci grup oyuncular dahi şöyle söyleyeyim sana. Kesinlikle hazır oyunculardır. Ama Amerika yine en iyi oyuncularını oynamak isteyecek. Buna karşılık da galip gelmek isteyecek kendi seyircisi önünde. Kendi seyircisi önünde galip gelmek isteyecek çok atletik bir takımla oynayacağız. Evet, çok çok çok büyük yaratıcı oyuncuları yok diyebiliriz. Ama çok yetenekli oyuncuları var. Mesela Pulisic oynamadı, Christian Pulisic. İkinci maçta oynamadı. Bugün oynayabilir. Diğer oyuncular da çok etkili oyuncular. Ama biz yavaş oynarsa kaybederiz. Hızlı oynamamız lazım. Hızlı oynamak zorundasınız ki Amerika ile baş edebilirsiniz. Yani normal koşullarda bizim Amerika'ya biz rahat yeneriz diye bir hava bende hiçbir zaman olmadı. Bende hiçbir zaman bizim milli takım bunları rahat yener falan diye olmadı. Çünkü bizim milli takım görüntümüz evet çok yetenekli gruba sahibiz ama çok istikrarlı bir gruba sahip değiliz. Oyuncu grubuna. Bizim takım herkesi yenebilirdi. Ama öyle bir durum var ki herkesle de yenilebilirdik. Son maçlarda aldığım sinyaller Türkiye'deki özellikle Makedonya maçlarında falan aldığım sinyallere göre, izlenimlere göre bunu konuşuyorum. Dolayısıyla sevgili Emre, burada önemli olan şu var. Amerika'dan ziyade bizim ne yapacağımız önemli. İlk iki maçımızı düşündüğümüzde gelin bugün etkiliye oynayacaklar yani. Maçımız bizim yarın. Yarın mı? Ayın 26'sında. Bu 26 değil mi? Yarın değil mi?
1: Hayır. Cuma günü hocam. Cuma günü sabaha karşı 5'te.
0: 5'te evet. 26'sı oluyor. Dolayısıyla bizim bu maçta biz ne yapacağız? Amerika'yı oynayacağı belli. Kendi seyircisi önünde mutlaka grubu en iyi şekilde bitirmek isteyecektir. Biz ne yapacağız? Önemli olan o. Çok iyi pas yaptık falan filan yani. Oyunu domine etmek çok pas yapmak değil. Oyunu kontrol etmek, oyuna hükmetmek demektir. Oyunu hükmetmiyorsanız, oyunu kontrol etmiyorsunuz.
1: Peki çok oyuna pas biz, yapmak... oyuna biz hükmettik ama oyunu
0: hiç
1: alamadık.
0: Hükmettik, hayır. Hayır. Oyuna hiç hükmetmedik.
1: Biz topa mı hükmettik?
0: Tabii bir topa filan da hükmettik. Biz sadece pas yaptık. Sağdan sola pas, soldan sağa pas. Merkezden hiçbir şey üretmedik. Ön tarafta bir şey üretmedik. Çok az sayıda üretilen şeyi de gole çeviremedik. Dolayısıyla önemli olan oyuna hükmetmek ve kontrol etmek. Bakın sevgili Emre, bu iki tane farklı şey. Çok pas yapan bir takım oyunu kontrol ediyor demek değildir. Nerede pas yapıyor? Şu aksiyon alanında mı pas yapıyor? Kendi alanında mı pas yapıyor? Baskı altında mı pas yapıyor? Aksiyon zaten baskı altında. Bak, önde, çok önde top istiyor mu şimdi? Bakıyorsunuz. Oyunu çözmek isteyen takımlara bakıyorsunuz. Hepsi ne yapıyorlar? Oyunu çözecek olanlar çok iyi kapanan takımlara karşı mutlaka merkezden, yani ön taraftan pozisyon üretiyorlar. Ön tarafta oynayanlar, çıkanlar çıkıp top istiyorlar. Savunmanın içine gömülüp kalmıyorlar. Birisi çıkıp top isterken diğeri boş koş yapıyor aralara. Oyunu futbolun en önemli prensibi, mutlaka üretmek zorundasınız. Aynı anda fazla opsiyona sahip olmanız lazım. Denerken burada artık sevgili Emre, günümüz futbolunda şu var. Bireysel zekadan ziyade kolektif takım zekası. Kolektif takım zekası. Oyununa sokuyoruz. Rakip çok kapanıyor. Ne yapmamız lazım? Bırakalım üzerimize gelsin. Ya da tek pas oynayarak duvar paslarını çok kullanalım. Dikine boş koşu yapalım. Boş koşu araya pas atalım. Birebir adam eksiltelim. Bizim takımımızda birebir adam eksilten çok ciddi oyuncularımız var. Maalesef hiç kimse adam eksiltemedi. Biraz Kenan oyuna girdikten sonra. Mesela Arda birebir driplingde çok etkili bir oyuncu. Arda'nın bir tane dripling yaptığını göremedik. Ama yani bunun için Arda'nın bu maçta mutlaka oynaması lazım bile. Üstelerine basarak söylüyorum. Arda'nın, Kenan'ın. Bakın mesela Deniz. Santforumuzu hiç hazırlamadık. Son 10 dakika oyuna soktuk Can Simidi olsun diye. Can Uzun'dan etkili bir oyuncu var. Oynatmadık. Mesela Yunus birebir de driplingde etkili bir oyuncu. Maalesef Yunus'u da kullanamadık. Şimdi onun için bizim Amerika'dan çok bu maçta bizim ne yapacağımız önemli. Anlatabiliyor muyum sevgili Emre? Yani dünya futbolu artık çok değişti. Neden? Artık küçük ülkelerin inanılmaz bir çıkışı var. Büyük ülkelerle aradaki farkı kapattılar. Bugün bir Japonya var. Bugün Japonya resmen Avrupa gibi oynuyor. Resmen Avrupa üst düzey oynuyor. Resmen. Dün akşam İngiltere-Gana maçını seyrediyoruz. Bayağı bir maç oldu. Ha, pas, destek, estetik bakımından estetik görünüm yüksek bir maç oldu. Hayır. Ama güç dengelerinin çok zor maç oldu. Şimdi diğer maçlara da bakıyorsunuz. Şimdi bunun için bu Dünya Kupası çok farklı bir perspektif getirdi bize. Artık büyük de küçük arasında çok büyük fark kalmadı. Ummadığınız takımlar neler yaptı? Bugün Yeşilburun Adası diye bir takım çıktı ortaya. Bakmayın Kongo mağlup oldu Kolombiya. İyi hatırlayın. Fas, Mısır, Japonya. Ya Kanada da inanılmaz oynuyor. Herkes bir şey oynuyor. Dolayısıyla artık kolektif takım zekası ve bu takımı, buna istikrarı yaymak lazım. Dolayısıyla Amerika maçında umutlu olmak istiyorum. Umutluyum da. İnşallah çabuk oynarız. Doğru oyuncularla oynarız. Önemli olan biz ne yapacağız? Dolayısıyla Amerika karşımda çok atletik bir takım var. Fizik koordinasyon ve koordinasyonları inanılmaz yüksek bir takım var. Ve motive olmuş bir takım var. Onun için bizim son maça çıkıyoruz. Onun için biz ne yapacağız? Çabuk oynamamız lazım. Anahtar oyuncularımızın mutlaka katkı vermesi lazım. Dolayısıyla bizim yapacağımız önemli. İnşallah sonuç iyi olur diye düşünüyorum. Evet sevgili Emre.
1: Sevgili Cezmi Turan Hocam bize ayrıntıları aktardı. Son olarak eklemek istediğiniz ne vardır hocam? Neyi söylemek istersiniz? Son 2-2,5 dakika içindeyim.
0: Burada öncelikle şunu da eklemek isterim. Bizim bu şeydeki maalesef görmüş olduğumuz, beklemediğimiz bir hayal kırıklığı oldu. Ama buraya eklemek istiyorum ki sonunda tekrar. Bu Dünya Kupası bize gösteriyor ki artık futbolda birkaç geleneksel güç tarafından futbol domine edilmiyor. Aradaki fark kapanıyor. Fas gibi, Japonya gibi, Kanada, Gana gibi takımlar Artık eğer doğru günlerde çok ciddi rekabet içerisinde yapıyorlar. Dolayısıyla mesela Japonya diyoruz.

kampanya baktığımızda oyun formatı o kadar değişmiş ki inanılmaz baskı yapıyorlar. İnanılmaz transition dedikleri geçişleri çok iyi yapıyorlar. Topsuz oyunda çok iyiler. Oyuncuların karar verme ve karar verme ve algıları algı hızları korkunç yüksek. Yani mesela Japonya benim gizli favorim. Ama buna karşılık da eğer bir tahmin yapmam gerekirse yine

0: Kanada kana gibi. Dolayısıyla ha, bu arada mesela Almanya eski gücünde değil. Portekiz, Hollanda da aynı şekilde. Brezilya mesela, Brezilya bana göre Dünya Kupalarındaki eski yetenek sahibi olan oyunculara sahip olan Brezilya gibi değiller. Değiller. Bunda biraz hayal kırıklığı. Çünkü Brezilya farklı bir oyun formatında olan ülkeler. Dolayısıyla bu saymış olduğum Fransa, Arjantin, İspanya, İngiltere gibi takımlar, bunların kadro derinliği yüksek, çok ciddi turnuva deneyimleri var. Çok ciddi stratejik planlamadan gelen takımlar, turnuva tecrübeleri var. Kötü oynarken bile maç kazanıyorlar ya da kazanamıyorsa da kaybetmiyorlar. Dolayısıyla inşallah Amerika maçında Türk takımımız, milli takımımız beklediğimiz gibi oynar. Türkiye'nin de yaşadığı hayal kırıklığının inşallah eski gözde değerlendirmememiz lazım. Dolayısıyla karşımızda iyi organize olmuş ve ne oynadığını bilen modern futbol takımları var. Amerika'da bunlardan birisi. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar sevgili Emre. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Grubumuzdaki son maçı en iyi şekilde bitirmemizi arzu ediyorum. En büyük temennim o. Yenemiyorsak da yenilmeyelim. Yenemiyorsak da yenilmeyelim ama iyi bir oyun sergilememiz lazım. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Sevgili Emre. Son bir şey daha söyleyeyim. Aklıma gelmişken.
1: Lütfen,
0: Alo.
1: lütfen
0: Son bir şey daha
1: dinliyorum.
0: söyleyeyim. Şimdi küçük takımlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Artık Avrupa'nın UEFA eğitim standart sistemlerini kullanıyorlar. Ve yetenekli oyuncularını mutlaka Avrupa kulüplerine gönderiyorlar. Bilimsel antrenman uyguluyorlar. Bireysel antrenman çok uyguluyorlar. Ve veri analizini çok doğru kullanıyorlar. Dolayısıyla ve tabii korkunç liyakat var yönetimlerinde. Onun için darısı başımıza diyelim. Söyleyeceklerim bu kadar sevgili
1: Çok
0: Emre.
1: çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Milli takımda başarılar. Sizlere iyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Reklam vakti.
2: Takımın maaşı.
1: Evet, reklama gideceğiz. Reklama giderken de yine devam edecek. Logomuzu verelim.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Efendim devam ediyoruz. Avusturya'ya Tarkan Yıldız'ı arıyorum. Ona gidecektim ama bir türlü gidemedim. Tarkan çalıyor ama açmıyor. Sonra da o beni aradı. Neden bir türlü kendimizi bulamadık, birbirimizi bulamadık onu da anlamış değilim. Şimdi o arıyor. Evet. Böylelikle ulaşmış olduk. Tarkancığım günaydın, hoş geldin.
5: Günaydın Emre abi. İyi günler, nasılsın?
4: Çok teşekkür ediyorum. İyi günler sana da, kucak dolu sevgiler. Yayınımızda birlikteyiz, hatta da aldık seni. Neler söylersin Dünya Kupası için? Sonra da milli takımımıza geçeceğim.
5: Emre abi, Dünya Kupası gerçekten yani keyif almak isterdim ama alamıyorum. Bu smolaları, FIFA'nın saçma sapan prosedürleri, yağmurdan dolayı ertelenen maçlar.
4: Bir de yağmurda dünya... spikerlere maç anlattırmışlar, skandal. Adam bir şemsiye falan verir ya. Ne rezillik ya.
5: Yani gerçekten yani neresinden bakacak olursak olsun yani çok keyifsiz bir Dünya Kupası geçiyor. Zaten milli takımımızın hali de ortada. Ve günün sonunda da ben bu Dünya Kupası'ndan Messi ve Ronaldo hariç pek bir keyif aldığımı söyleyemem. Yine o yaşta ikisinin de performansını ayakta alkışlıyorum. En azından gençlere, genç futbolcu adaylarına futbolda ne yapılması gerektiğini, çalışırsanız neler yapabileceğinizi gösteren en büyük iki tane süperstar Ronaldo ve Messi. Ben asla kıyaslamaya girmek istemiyorum. En azından son Dünya Kupaları olacak onların ve onları izlemekten keyif alıyorum, keyif duyuyorum. Ya futbolu sahanın içerisinde kalması taraftarıyım her zaman ama maalesef FIFA'da

0: futbolu politik bir hale getirdi. İran'a yapılanlar, Alman milli takımına yapılanlar, ne bileyim yani birçok skandal var. Milli takımımızın kamp yeri, yani nereden bakacak olursak tutarsız bir Dünya Kupası var. Evet, futbolu seviyoruz, izliyoruz ama keyif alıyor muyum dersen Emre abi, gerçekten keyif alma konusunda biraz sıkıntılarım var.
1: Peki, bizim milli takım veda ediyor. Veda ederken nasıl bir Amerika maçı bekliyorsun?
0: Cuma sabahı ben uyuyor olacağım. Onları izle,
1: Yapma, yapma, yapma, yapma.
0: onları
1: Ben
0: izleme.
1: uyumuyorum, bari beni dinle. Ben burada yayında olacağım 5'te.
0: Tabii seni ekstra dinle, her gün dinliyorum Emre abi. Sabah 4 Avusturya saati olacak. Elbette kalacağım, izleyeceğim. Tabii ki latife yapıyorum ama gerçekten bizi çok üzdüler. A milli takımımız, Türk milli takımı bizleri çok sevindirdiler. Dünya Kupası'na götürdüler 24-25 yıl sonra ama maalesef bazı bir şeylerin eksikliği, milli takım kafilesinin yönetilememesi, federasyon başkanının sanki milli takım malzemecisi gibi oralarda her saniye bulunması. Yani ne söyleyebilirim ki, ne eleştirebilirim dersen eleştirilecek çok şey var. Yapıcı konuşmamız gerekiyor. Elbette biz buralardan daha çok yapıcı konuşmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Ama değişim olmalı, milli takımda mutlaka bazı değişiklikler olmalı. Bazı oyuncuların milli takım kariyeri son bulmalı. Milli takım teknik direktörü Montella'yı ben çok destekledim. Sayın Montella'yı. Ama bu Dünya Kupası'nda gerçekten çok büyük eksiklikleri gözümüze vurdurdu maalesef. Yani yeni teknik direktör arayışına girer mi milli takım, ki girmeli çünkü artık medyayla da haklı da Montella'nın bazı kopukluklar oldu. Bu birlikteliğin ben fazla bize heyecan getireceğini düşünmüyorum. Federasyon düzeyinde federasyonun mutlaka değişmesi gerekiyor ama bu nasıl değişir? Benim buna gücüm yetmez. Türk futbol kamuoyu bunu değiştirecek. Umarım futboldan gelen birileri futbol iklimini yönetir, o iklime sahip çıkar. Ya milli takımımızı eleştirecek çok konu var Emre abi. Hangisini eleştirsem diye düşünüyorum. Teknik taktik zaten yani yerler ayaklar altındayız. Çekilen şutları gerçekten önümüze böyle sanki çok bir lütufmuş gibi sokmaları da bana çok anlamsız geliyor. Sanki yani çok önemli bir iş yapmışız gibi. Ne zaman şut çektin, nerede şut çektin, nasıl şut çektin? Bunları bana anlatırsa Montella biz de hep beraber dinleriz ama sadece şut çekilme üzerinden, topa sahip olma üzerinden Sayın Gökhan Dinç'in bir videosu viral olmuş Twitter'da. Yani sağ sol sağ sol sağ sol nereye kadar, yani ileride çoğalamadıkça yani bu milli takım. Ya bir de şu var Emre abi, gerçekten bunu da anlamakta zorluk çekiyorum. Ülkenin tamamı neredeyse milli takımın forveti olmadığı için bu hale geldiğini düşünüyor ya, ben buna pes diyorum gerçekten.
1: Değil mi?
0: Milli
1: Milli
0: takımımız,
1: takım forvetsizliğinden değil mi bu sorun?
0: hayır Emre abi, forvetsizliğinden değil. Evet, forvetsizlik bir etken ama ana temel üzerinde oyun sistemimizde çok büyük defalar var. Ya milli takımımız
1: Mesela
0: mesela
1: nedir
0: ilk maç,
1: majör hatalar bizde?
0: hemen söylüyorum Emre abi, ilk maçta mesela biz Avustralya maçında yediğimiz golü herkes bir izlesin. Herkes orada Melih Demirel'e ağır söylemlerde bulundu. Topu kaptı işte, ağır kaldı ve onun öncesine bir dönebilir miyiz? Sağ açığımız kimdi bizim Emre abi? Avustralya maçında Arda Güler'di. Sağ bekimiz kimdi? Zeki Çelik'ti. Peki Zeki Çelik nasıl oynadı maçı? Sağ açık, sağ açık ve sağ bek gibi oynadı. Her atakta ileride geriye kalmalar, yani geri pozisyon almalarda, topun gerisine gelmelerde çok geç kaldı. Ne oldu o pozisyonda Emre abi? Zeki Çelik atağa çıktı. Arda Güler sağ içe girdi, sağ açıktan. Peki biz o kontrayı yediğimizde Zeki Çelik'in nerede olması gerekiyor? Kademeye girmesi gerekiyor. Kademeye giremedikten sonra orada oyuncu Melih Demir'le başa baş kaldı. Çalımını attı, sağdan attı, soldan geçti ve golü yedik. Bence en büyük majör hatalardan bir tanesi takımımızda oyuncuların sırf onlara yer bulabilmek için saçma sapan pozisyonlarda oynatılması. Arda Güler'in ne işi var Emre abi sağ açıkta ya? Real Madrid'de Arda Güler sağ açık olarak mı transfer yaptı? Ya bunu gerçekten merak ediyorum. Şimdi İsmail Orkun'un aynı anda sahada olması A milli takımımıza ne katkısı verebilir mesela? Hakan Çalhanoğlu'nun o kadar maç eksiği varken neden iki maçta 90 dakika sahada kaldı? Melih Demirel'in Arabistan Ligi'nde oynadığı ve sakat kaldığı süre boyunca Ozan Kabak gibi bir alternatifimiz varken niye Melih Demirel tercih edildi? Ya burada tartışılacak çok fazla majör hata var. Forvet işi işin en bence en kısır döngüsü. Çünkü biz Kerem Aktürkoğlu'na uzun ortalar yaptık. Yerde oynamamız gereken Kerem'e uzun ortalarla gol aramaya çalıştık. Peki yani bu majör hata değil de nedir? Ya Sayın Hocam, neden böyle bir tercihte bulundun? 1.95'lik kule mi var orada da onu orta yaptırıyorsun? Barış Alper'e veya Yunus Akgün'e veya herhangi bir kanat oyuncusuna. En uçta Barış Alper'in oynaması gerekirken neden oynamadı? Çünkü oynayabilecek potansiyeli, evet gol katkısı olmayabilir ama oraları karıştırabilecek. O oraları karıştırırken Messi'nin attığı golü gördük değil mi? Futbol bu Emre abi. Sadece forvet olmanız, forvet olması gerekmiyor bir maçta. O Medina'nın bacak arası pası, ya oraları da karıştıran bir oyuncu olması lazım. Maalesef Kerem'e çok üzüldüm. Yani yeteneğine çok güvendiğim oyunculardan bir tanesi. Forvet'te oynatılarak oyuncunun çok büyük bir itibarını zedelendiğini düşünüyorum milli takım seyircisi tarafından. Keza Barış Alper de öyle. Birçok oyuncu. Ya bu milli takımımızda çok büyük majör hatalar vardı. Paraguay maçında yine aynı hata. Yerden çıkma, hani pasla çıkalım tutkusu. Orada Abdülkerim ileri vursa topu gol yemeyeceğiz ama muhtemelen teknik direktörün ısrarlı bir şekilde pasla çıkalım vurgusundan dolayı pasla çıkmaya çalışıyor. Biraz pasın şiddeti yüksek olduğu için İsmail'e çarpan top rakibin önünde kalıyor. Şut ve gol. Yani Emre abi, yani ben bazen bazı şeyleri anlamıyorum. Ben hayatım boyunca birçok teknik direktörü gördüm. Yıllardır futbolun içerisindeyim. Kendisiyle inatlaşan hiçbir teknik direktör o görevde kalmadı. Montella kendisiyle inatlaşıyor abi. Ben daha iyisini biliyorum dediğin an, değişime gitmediğin an kaybetmeye mahkumsundur. Milli takımındaki Makedonya ve Kosova, Makedonya-Kosova, bir önceki Romanya karşılaşmalarında oynanan kötü futbolu biz baz almadık. Turnuvaya gider gitmez kupayı alırız geliriz moduna girdik. Ama bilmeliyiz ki Romanya'yı çok zor eledik. Kosova'yı çok zor eledik. Sonra oynamış olduğumuz hazırlık karşılaşmaları keza yine kötü bir karşılaşmalardı. Burada oynanan futbolu ve oynanan taktik ve sistemi eleştirmedik. Günün sonunda da maalesef çok büyük bir hezimete uğrayıp Dünya Kupası'nda gol dahi atamadan, umarım gol atarız, Amerika'yı yeneriz diye umut ediyorum, çok daha fazla rezil olmayız. Burada Avusturyalıların gerçekten mobbingine maruz kaldık diyebilirim tüm Türkler olarak. Yani dalga konusu olduk Emre abi, gerçekten açık konuşmak gerekirse üzücü ama Türk milli takımının o talklarla paylaşmış oldukları video Avrupa basınında dalga konusu oldu vesaire. Yani hangi birini anlatabilirim ki? Ya birçok konuda gerçekten kendi kapasitemizin çok büyük altında kaldık. Umarım bundan ders alırız ama ben hiçbir şeyden ders alındığını düşünmüyorum Türk futbolunda.
1: Peki, Montella gitmeli diyenlerdensin sen de anladığım kadarıyla. Federasyon için nedir düşüncen?
0: Emre abi, Montella konusunda şunu söylüyorum. Aslında gitmesini istemiyorum ama bence aradaki şey koptu, bağ koptu. Taraftar ve Montella arasındaki, medya ve Montella arasındaki o bağ koptu ve bundan sonra en ufak hatada yine gitmesi istenileceği için bence yeni bir teknik direktör, yerli bir teknik direktör gelip tekrar yeni bir yapılanmaya girmek zorunda milli takım. Ha, fikrimi sorarsanız ben istikrardan yanayım. Ben Sergen Hoca'nın da gitmesini istemiyordum. İşte Montella'nın da gitmesini istemiyorum ama ülkemizde bu tür sabırsızlıklar olduğu için bazen değişimler kaçınılmaz oluyor. Milli takım atlayıp federasyona geçecek olursak Emre, bence Türk futbol tarihinin en başarısız, en yetersiz bir federasyon yönetimiyle karşı karşıyayız. Organizasyon, milli takımı yönetme, yani üslup, konuşma tarzı, Yani çok inanılmaz yani, gerçekten bu şekilde bir milli takım federasyon üçgeninde, federasyon kulüpler üçgeninde bu kadar kötü bir federasyon ben hayatımda hiç görmedim. Bir önceki giden Mehmet Büyükekşi'ye bile yani aratıyorlar. Pes doğrusu diyorum yani, Mehmet Büyükekşi'yi bile arayacak bir vaziyetteysek Türk futbol olarak, yani ne hale düştüğümüzü ben kelimelerle anlatamıyorum Emre abi. Gerçekten tarihin en başarılı

0: başarısız ve en yeteneksiz milli takım, özür dilerim, federasyon yönetimi şu anda milli takımı yönetiyor Emre abi. Yönetemedikleri için de zaten bu haldeyiz.
1: Avusturya'da bu işler nasıl?
0: Emre abi, Avusturya'da bu işler tamamen sistem üzerinden gider. Ben mesela açık konuşayım, şu anda Avusturya Futbol Federasyonu Başkanı'nı birkaç defa görmüşümdür hayatımda. Daha çok sahanın kenarındakilerle muhatap oluyoruz. Şu anda ismini sorsan şu ilk etapta aklıma gelmez Avusturya Futbol Federasyonu Başkanı'nın ismi. Ben şeyi tanırım, Tirol Futbol Federasyonu Başkanı'nı tanırım. Yani eyalet sistemi yönetildiğimiz için. Yani tamamen sistem üzerinden, futbolun içerisinden gelenler tarafından yönetilen, altyapıları çok güçlü olan bir sistemin içerisindeyiz Emre abi. Yani futbola çok büyük para harcanmıyor. Yani uçuk kaçık rakamların olmadığı bir futbol ülkesi Avusturya. Tamamen disiplin üzerinden, sistem üzerinden, liyakat esasına bağlı olarak devam eden bir sistem var. Evet, Avusturya'da hatalar var. Onların da bazı eksik yönleri var ama ülkemize bakacak olursak ben bunları eksik olarak görmüyorum.
1: Peki sevgili Tarkan Yedi Yıldız'la birlikteyiz. Avusturya'da teknik direktör biliyorsunuz Tarkan. Tarkan, biz niye forvet çıkartamıyoruz?
0: Emrah, biz niye forvet çıkaramıyoruz? Biz istiyoruz ki hemen forvet çıksın, 10-15-20-30 gol atsın. İşte 16-17-18 yaşındaki çocuklar gol makinesi olsun. Bizim sabırsızlığımızın, kulüplerimizin yetiştirici değil yarışmacı olmasından kaynaklı. Yani Emre abi, bunu sana söylememe gerek yok. Tüm kamuoyu zaten biliyor. Şu anda dört büyük kulübün forvetlerini sayacak olursak neden forvet çıkmadığını çok basit bir şekilde söyleyebiliriz. Mesela alt liglerden bazı bilgiler ulaştım. Mesela bir teknik direktör A takımını çalıştırıyor. O teknik direktör B takımına gittiği zaman yanında bütün diğer oyuncuları götürüyor. Yani hiç kimsenin derdinin futbolcu yetiştirmek, futbolcu çıkarmak olmadığını gördüğümüz için, mesela Avusturya'da 4. liginde bir takım var mesela Emre abi, sana ismini de söyleyeyim. Eps diye bir takım var. Bu takım hiçbir zaman 3. lige çıkmak istemiyor Emre abi. Ya yani bunu da neden, bunu sorduğum vakit neden istemiyorsunuz? Çünkü bizim bütçemiz 4. lige yeterli. Biz orta sıralarda yetiştirici bir kulüp olarak altyapımızı güçlü bir şekilde yetiştirip, yani devam ettirip bu ligde de kaldığımız zaman bize yeterli. Bizde herkes şampiyon olmak istiyor Emre abi. Kimse haddini bilmiyor. Herkes 3. ligdeki bir şampiyon olmak istiyor. 2. ligdeki şampiyon. Halbuki gibi kulüp sistemini, kulüp düzenini oturtturduktan sonra, yetiştirici bir kulüp haline geldikten sonra zaten başarı bir şekilde gelir. Oyuncu yetiştirme bir derdimiz yok. Herkes transfer derdinde. İşte devamlı transferle çözüm arayan bir futbol iklimimiz var. Ben asla 2. 3. liglerde şunu duymadım veya TFF 1. ligde. Ya bizim bütçemiz bize bu lig için yeterli. Kendi hamurumuz, kendi unumuz, kendi helvamızı yapalım. Biraz da oyuncu yetiştirelim, futbolcu satalım. Ben bunu gene bir tane kulüp görmedim Türkiye'de. Herkes şampiyon olmak istiyor. Batıyor kulüpler, ismini A, Z, A, B, C, D yapıp tekrar piyasaya çıkıyorlar. Batıyor kulüpler, yine aynı farklı isimlerle yine piyasaya çıkıyorlar. Yani herkesin şampiyon olmak istediği bir futbol ikliminde futbolcu yetişmez. Sabır iklimi olmaz. Sabrın olmadığı yerde de başarı olmaz Emre abi. Biraz uzattım, kusura bakmayın bu konuyu, ama forvet yetişememesinin en büyük nedeninin ülkenin futbol sisteminin, ikliminin futbolcu yetiştirmeye elverişli olmamasından kaynaklı Emre abi. Bizeki Çelik'in yurt dışına nasıl gittiğini hepimiz biliyoruz. Yani İstanbul Spor'u dışarıdaki yabancı kulüpleri izliyorlar ama üç büyüklerden o kulüpleri izleyebilen scout sistemimiz yok. Yani nasıl böyle bir şey olabiliyor? Yani üçüncü ligden eğer Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'a getirmeseydi bugün Kerem Aktürkoğlu hala muhtemelen üçüncü liglerde futbol oynuyor olacak Emre abi. Bu gerçekleri görelim. Barış Alper'i Galatasaray'a Fatih Hoca getirmeseydi ve İsmail Yükse Yesus o şansı vermeseydi bugün İsmail Yüksek muhtemelen TFF 1. takımlarında hala oynuyor olacaktı Emre abi. Bazen teknik direktörlerin yetiştirici olması gerekiyor. Ben Galatasaray'da Okan Buruk'a en çok ağır eleştirdiğim konulardan bir tanesi buydu. Evet, sabır ikliminin olmadığı yerde onun da genç oyuncu oynatmaya şansı yok ama çok ağır eleştirilerimden bir tanesi bu. Yasir

0: Aspirin'le diye bir oyuncu geldi Galatasaray'a. Verdiniz birkaç milyon euro, gönderdiniz. Peki Berat diye bir oyuncu vardı. Esenler Erok'ta şampiyon oldu. Şampiyon olamadı, özledim. Çok iyi performans gösterdi. Bu oyuncu Galatasaray'da Aspirin'le aldığı süreyi alamaz mıydı? Alabilirdi Emre abi, ama o sabır, o şans yerli oyunculara maalesef gösterilmiyor. Türk futbolunun en kronik hastalıklardan bir tanesi yetiştirememe hastalığı var Emre abi, Türk futbolunda.
1: Teşekkürler Tarkan.
0: Emre abi rica ederim. Umarım dinleyenler bizden keyif almıştır. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Cuma günü milli takımımıza son kez başarılar diliyorum. Umarım
1: Eyvallah.
0: 3 puanla kapatırız. En azından bize züğürt tesellisi olur. Türk futbolunda değişmeyen tek şey değişimdir. O değişim de mutlaka gelecektir. İnanıyorum, inanmaya devam edeceğim Emre abi. İyi yayınlar.
1: Ve noktalıyoruz. FM Tarkan 7 Yıldız'la bizden sonra sevgili Doğan var. Hoşça kalın. Dinlediğiniz, vakit ayırdığınız, mesaj attınız. Şükranlarımı sunuyorum. Harikasınız.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
9: Digi Futbol hoş geldiniz. Siz Naci Küçük'le birlikte Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Naci hoş geldin.
10: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
9: Başlarken hemen hem kanala abonelik hem de hype puanı isterim. Tekrar hoş geldin.
10: Teşekkürler.
9: Hızlıca gidelim. Bu yabancı sınırında Fenerbahçe ile Galatasaray uzlaştı mı, Galatasaray kanadında neler oluyor?
10: Evet, artık yavaş yavaş Kulüpler Birliği kulisleri hareketlendi. Cuma günü bir toplantı var Galatasaray Kulübü de. Hem federasyon kanadı, hem Fenerbahçe Kulübü, hem Beşiktaş, hem de Sayın Ertuğrul Doğan'la görüşmelerini artık sıklaştırmış durumda. Fenerbahçe Kulübü de, Beşiktaş Kulübü de Galatasaray'ın bu 10 artı 2 artı 2 formülüne destek veriyor.
9: O iki formülü söylesene, artı 2.
10: O artı 2 formülü de 2000 doğumlu ve sonrasını kapsayacak. Yani 26 yaş bandında da orada bir kriter getirilmiş olacak. Biraz daha kulüplerin eli rahatlayacak ki doğru olan bu. İşte hafta içinde, geçtiğimiz hafta röportaj yapmıştık Okan Hoca ile 3-4-3 için. Orada da hoca söylüyor, ben niye yabancı oyuncu yetiştirmek zorunda bırakılıyorum? Ya ben yerli oyuncuyu yetiştiremiyorum, yabancıyı mı yetiştireceğim? İyi, kalifiye, üst düzey, hedefi olan bir takımda oynamak isteyen, oynayacak düzeyde olan yabancıyı zaten buraya getirmek 30'lardan 40'lardan en az başlıyor. Kimi geliyor, kimi de zaten Türkiye'yi duyunca yüzüne bakmıyor.
9: Peki, bu arada güzel röportajı.
10: Teşekkür ediyorum. Biraz sallansak da bak, yıkılmadık.
9: Sana bir şey olmadı. Ben izlerken, bilmiyorum yazanlar oldu mu sana ama.
10: Çok, çok. Evet.
9: Abi midem bulanıyor, duramıyorum. Kalktım sonra çok. Böyle bir geziyorum odada falan. Ama güzel röportaj, çok güzel başlıklar
10: var. Teşekkür ediyorum Okan Hoca'ya da buradan. Emir Sarıgül'e de teşekkürler bu arada.
9: Şey kısmını çok beğendim. Okan Burun. Bu kendini Mourinho'nun burnunu sıkması sonrası yere atması meselesinde çok temiz özel işi, onu da söyleyeyim.
10: Abi yani, her zaman Okan Hoca bu konularda yanlış yaptığında bunu kabul edip özür dileyen o erdeme sahip
9: çok,
10: insan oldu
9: çok
10: her zaman.
9: Çok temiz eleştiri yaptı. Ya abarttım dedi. O gün belki ama dedi, mantıken de onu bir göstermek istedim dedi. Yaptığını dedi. O da güzel detay. hikayeydi. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim.
10: Tek bir şey ekleyeyim şuraya. Ama o gün Mourinho'nun o hareketin değil, Okan Hoca'nın kendini yere atması daha çok konuşuldu. Üzücü olan bu bence.
9: Yok be.
10: Evet evet. Daha çok konuşuldu abi. Okan Hoca daha çok hedefe koydular.
9: Yok yok ya o gün.
10: Abi Mourinho bir maç ceza aldı.
9: Ya,
10: Aydın.
9: Şey oldu ya işte Mourinho'nun hiç ceza ya çok şimdi neyse, boş, konuyu da aynen. Dağıtmak istemiyorum ama ben özellikle Fenerbahçe tarafında çok biliyorum abi. Çok sert girdiler Mourinho'ya. Bırak bu işleri artık diye. Yani sen Fenerbahçe darmadağın gidiyor. Onu yapacaksın. İlk maçta toplantıya çıkmayacaksın. İkinci maçta burun sıkıp ne yapmayacaksın? Okan Buruk'un o meselesi. Ya yere atması abartılı bulanlar olur ama Fenerbahçe tarafı da çok eleştirdi onu hatırlıyorum. Bu arada bu yabancı meselesiyle ilgili iyi bir konu. Ben de ya önümüzdeki haftaki programda seninle ya da kendi programlarımda Aziz Yıldırım ne düşünüyor söyleyeceğim. Bu bilgiyi de alayım. Son durumu da aktarmış oluruz. Şimdi hızlıca devam edeceğim. Yabancı sınırında böyle bir gelişme var. Transferle gidelim. Abi Icardi'den haber geldi mi? Kalıyor mu gidiyor mu?
10: Icardi'den şu anda Galatasaray'a herhangi bir geri dönüş yok. Galatasaray hala bekleme modunda. Sayın Başkan böyle istediği için şu anda Galatasaray Icardi'yi ve yanıtını bekliyor. Ama şunu söyleyeyim. Icardi kalsa da, Icardi gitse de Galatasaray her halükarda bir santrafor transferi yapacak.
9: Mutabık alındı mı burada?
10: Net. Çok net.
9: Yani, Icardi'ye bir takvim verildi mi peki?
10: Icardi'den bağımsız Galatasaray şu anda golcü arayışında. Ha, Icardi'de kalırsa tırnak içinde yanlış anlamayın. Başkan kontenjanından kalacak.
9: Şöyle mi olacak yani Galatasaray? Geçen hafta konuşmuştuk. Galatasaray Icardi'yi taşıdı. Icardi Galatasaray'ı taşıdı ama taşınabilecek artık bir durum yok. Galatasaray gerekirse Icardi'nin hatırına 4-5 milyon euro yakacak ama bir de golcü alacak.
10: Evet net.
9: Torreira bir mesaj verdi.
10: Ya Lucas'ın böyle işlere girmemesi lazım. Orada ben Galatasaray kulübü yetkilileriyle de konuştum. Herhalde kendi kalacağına dair böyle bir paylaşım yaptı diye niteliyorlar. Çünkü Icardi'nin dediğim gibi ne menajerinin ne de Icardi'nin dönüşü yok. Icardi cephesinden gelen son talep işte geçen hafta anlattık. Oynama garantisi verir misiniz? Başkana bir kez daha bunu yinelediler. Başkan da bu konuda asla ve asla taviz veremeyeceğini ve istemeyeceğini söyledi. Şu anda bakalım Elio Pino anladığım kadarıyla Icardi'ye yakın bir şartlarda kontrat arıyor. Bulamazsa geri dönüş yapacaktır olumlu olumsuz.
9: O golcü Deniz Gül olabilir mi? Yok. Yoksa John Duran mı?
10: Deniz Gül Galatasaray'ın listesinde yok. Bunu açık bir
9: duydum
10: şekilde
9: söyleyebilirim. Duydum onu ben. Yani duydum derken konuşuluyor.
10: Evet ben de açıkçası bekliyordum. Kulislerde konuşuluyordu yerli olması vesaire ama anladığım kadarıyla bonservisi, maliyeti ve Galatasaray'a katacakları değerlendirildi. Ve nitekim de Deniz Gül liste dışı kaldı.
9: Peki devam ediyorum. Bu maaş ödemelerini geçen hafta gündeme getirmiştin. İki ay Galatasaray geriden geliyor diye. Orada yeni bir gelişme var mı?
10: Galatasaray Kulübü hemen verelim sıcak haberi onunla alakalı da. Galatasaray Kulübü evet iki ay geriden şu anda oyuncuların iki ay içeride maaşı var. Ama bu Avrupa'da da normal karşılanan bir durum açıkçası. Hele ki bizim ülkede çok iyi bir durum iki ay. 15 Temmuz'da Galatasaray Kulübü UEFA'ya borçsuzluk kağıdını vermek zorunda. Ve nitekim de futbolculara ve temsilcilere de iletildi. Yani menajerlerine. Galatasaray 15 Temmuz'a kadar bütün futbolcuların alacaklarını ödemiş olacak.
9: Şimdi transferde de beklenenler var. Birazdan oraya geleceğim ama hızlıca bazı gündem maddeleri var. Onları bir toparlamak istiyorum. Şimdi biraz aslında o iş oraya gitti. Seninle Fatih Terim Federasyon Başkanı olur meselesini konuştuk. Şimdi doğal olarak şöyle bir durum vardır. İyi istihbaratın temelleri olur. O da şu. Şimdi sen bir şey söylediğin zaman Naci, gündemi yakından takip eden birisi olarak ben senin söylediğin şeyin altını doldurabilirim. Yani Fatih Terim'le yakın, uzak neyse vesaire o dengelerden yola çıkarak o lafın bir altında bir sebep vardır diye düşünebilirim. Tam da buradan İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun çok üzerinde kalmak istemiyorum ama Fatih Terim'e giydirmeye çalışmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Ben bu arada federasyona bu toplantıdan önce sordum. Benim için bu sürpriz olmadı. İki gün önce konuşmuştum. Fatih Terim'in kafasında bir planlar olduğunu ve bunun farkında olduklarını söylüyorlar. O yüzden bu sert çıkışı yaptılar. İbrahim Hoca Osmanoğlu diyor ki gerekirse Adalet Bakanlığı devreye girmeli. Bu işte bu ve buna benzer yani manipülasyonların önüne geçilmeli gibi. Ne diyeceksin?
10: Vallahi ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun jargonunun, dilinin bizim ülkemizi iyi temsil ettiğini düşünmüyorum. Sırtlanlar, çakallar, atmacalar, kartallar, hainler, değneksiz, köyde çobansız gezenler falan. Ya bu dil bence Türk futbolunun liderine kesinlikle yakışmıyor. Bir kere buradan başlamak isterim ama aklı selim olan, okuduğunu anlayan, Fatih Hoca'yı tanıyan tanımayan herkes Fatih Hoca'nın yapıcı bir eleştiri yaptığını.
9: İşte federasyon başkanı da diyor ki ben okuduğumu anlıyorum. Ben o kafaların arkasında bir şey olduğunu bildiğim için bu sert.
10: Şimdi buradaki alt metnin sebebi belli ki Sayın Başkan herhalde burada 2-3 haftadır konuştuğumuz işte Fatih Terim'in Türk futboluna liderlik yapabileceği federasyon başkanına olabileceği, artık atabileceği yorumlarını herhalde dikkatle takip etmiş ki bence zaten sebep Fatih Hoca'nın çıkışı değil. Sebep aslında burada İbrahim Hacı Osman'ın asıl hedefi Fatih Terim'in olası bir federasyon başkanlığı ceketine soyunmasına ya da giymeye o hedefini set çekmek. Şimdiden kesmek. Olası bir potansiyel tehlike olarak gördü bence Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu, Sayın Fatih Terim.

0: ve bu yüzden böyle bir çıkış yaptı yani. Milli takım için, hocanın açıklamaları için değil, kendi koltuğu için aslında Sayın Fatih Terim'i hedef aldı. Peki. Sayın Hacı Osmanoğlu.
1: Bu iyi bir konu. Bu hafta kolejle başlayacak. Senden bu konuda bir görüş alacağım. Ayrıştırarak söyleyeceğim. Yani devam edeceğim.
0: Ama Fatih Terim'le İbrahim Hacı Osmanoğlu seviye olarak, kalite olarak, geçmiş olarak, futbola kattıkları olarak, Türkiye'ye yaptıkları olarak falan arada çok çok çok büyük bir fark var. Hani Fatih Hoca diyor ya, aynı yollardan geçmedik, aynı şeyleri görmedik diye. Hocanın kulvarı da, yeri de, kalitesi de, yaptıkları da, kattıkları da çok ama çok başka. Milli takıma girmek istemiyorum çünkü orası tatsız. Sayın Başkan ilk kez milli takımla bu kadar yakın bir mesai harcadı. Takımın geldiği nokta ortada.
1: Peki. Bu arada o doğru bir söz. Yani Fatih Terim İbrahim Hoca Osmanoğlu karşılaştırması bence de yapılamaz. Gereksiz bir tartışma olur. Karşılaştırma olur. Özür dilerim. Ne alaka derler. Bir diğer yandan milli takım demişken şu Hakan Çalhanoğlu meselesi. Şimdi Galatasaray tamamen kapattı mı, özellikle Hakan'ın Fenerbahçe seçimleri içerisine dahil olmasıyla birlikte?
0: Ya şöyle söyleyeyim Aydın, hatta geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Hatta ben açıldım iki dedim ya sana. Evet. Hakan Çalhanoğlu defteri. Şimdi geçen yıl Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası, Galatasaray'ın eski efsane isimleri Hakan Çalhanoğlu'nu almadığı için Sayın Dursun Özbey ve Sayın Abdullah Kavukçu'yu çok eleştiriyorlardı. Hatta Okan Hoca'yı yerden yere vuruyorlardı. O gün Galatasaray yönetimine, Abdullah Kavukçu'ya, Dursun Özbey'e tepki gösterenler bugün teşekkür ediyor.
1: Niye almadı Galatasaray?
0: İyi ki Hakan Çalhanoğlu'nu almamışız diye. Neden almadın diye soranlar şimdi iyi ki almamışız diyorlar. Teşekkür ediyorlar. Bu bile zaten Hakan Çalhanoğlu'nun ne noktaya geldiğinin açık bir şekilde göstergesidir.
1: Niye almadı o gün Galatasaray'a?
0: Çünkü çevresel teması çok kurdu. Çok fazla kişiyle Galatasaray'a transferi için uğraştı Hakan. Ve nitekim de çok doğru düşünmüş Galatasaray. İşte Galatasaray zekası diyoruz ya, Galatasaray öngörüsü. Geldiğinde bir anlamda takım içinde büyük bir zarar verebileceğini düşündü. Bu kadar çok çevresel temas kurması sebebiyle Hakan Çalhanoğlu'nun. Nitekim de ben Galatasaray yönetiminin doğruyu yaptığını düşünüyorum. Zaten tepkiler de, şu anki reaksiyonda iyi ki Hakan'ı almamışız demeleri de bunun en büyük örneği.
1: Peki, transfere geçiyorum Naci Hızlıca. Transferde Galatasaray'da sessizlik var. Fenerbahçe daha hareketli ama koşullar farklı bir kere. Onun altını çizmek lazım. Transferde bu yönetim bunu şöyle anlatıyor galiba. Panik yok ya, rahatız. Ama transferde beklenti her zaman yüksektir.
0: Neler şimdi bu? Baştan gideyim, futbol yapılanmasıyla başlayayım. Sonra transferi anlatayım. Tamam. İsimler üzerinde spesifik olarak gideriz. Şimdi,
1: yapılanma derken o yönetim krizi de bitti galiba.
0: Evet, şimdi burada Sayın Başkan Dursun Özbek ağırlığını koydu. Ve nitekim de hafta içinde Sayın Bakan Mustafa Varank'la birlikte Sayın Abdullah Kavukçu'yu ziyaret ettiler. Orada da Sayın Başkan Dursun Özbek Abdullah Kavukçu'ya, ben seninle yola devam edeceğim, benim lafımı yere düşürme. O yüzden futbolda ikimiz varız ama Sportif AŞ Başkan Vekili olarak da Eray Yazgan'ı listeye koyacağım. Lütfen futbolu biz beraber götüreceğiz. Buna itiraz etme dedi. Sayın Abdullah Kavukçu da bugüne kadar zaten görevlendirmeye başkan takdir ettiği için ses çıkarmadı. Bu Başkan Dursun Özbey'in Galatasaray Başkanı'nın sözü olduğu için bunu da olgunlukla karşıladı ve futbolda yine Sayın Abdullah Kavukçu ve Sayın Dursun Özbek söz sahibi olacaklar. Çalışmalar da başladı. Galatasaray zaten majör olarak, yani öncelikli olarak 3 mevkiye takviye yapacak. 1- orta saha, 2- 10 numara, 3- yedek forvet. Şu an için Galatasaray'ın ana aksiyonu 3 mevki üzerine.
1: Stoper Davinson durumuna göre demiş.
0: Aynen, o Davinson, Sanchez ve Nelson'un satışıyla birlikte olacak bir hikaye. Yani o yolda gerçekleşecek gelişmelere göre bir transfer hamlesi. Ama bugün itibariyle bütün takım mevcut, oyuncular kalıyor, teklif yok. Galatasaray 3 takviye yapacak. Şimdi burada da Galatasaray taraftarının bir kere sakin olması lazım. Niye sakin olması lazım? Transfer sezonu yeni açıldı. Eylül'e kadar devam ediyor. Galatasaray çalışmalarına ve görüşmelerine başlamış durumda. Ve nitekim de tok alıcı olarak Galatasaray gitmek istiyor. Yani Galatasaray'ın her kuruşuna kıymet veren ve değer veren, doğruyu yapan bir Galatasaray yönetimi var ki Sayın Başkan Dursun Özbek'le Abdullah Kavukçu bunun matematiğini çok iyi şekilde yapıyor.
1: Bir taraftan
0: aldığı da ve almadığı oyuncularla. Aldığı Osimhen 75. Bugün çok doğru bir hamle yaptığını görüyoruz. Almadığı Hakan Çalhanoğlu iyi ki almamış diyor herkes. Şimdi o yüzden transferde başarı sadece aldıklarınla olmaz, almadıklarınla da olur. Scout'ta da bu iş böyledir. O yüzden Galatasaray çalışmalarına başladı ve Galatasaray taraftarı da sakin olsun. Doğru takviyeleri yapmayı planlıyor. Şimdiden de temaslar başladı. Biraz sonra da o temaslardan biraz bahsetmeye çalışacağım.
1: Bence direkt girelim. Geçen hafta konuşmuştuk. Nedir bu Bruno Fernandes'te son durum?
0: Evet, Bruno Fernandes Galatasaray'ın
1: pahalı oyuncu.
0: Geçen yıldan bu yana hayal ettiği bir isim. Evet, pahalı oyuncu ama işte büyük hedefleri de marka isimlerle gidiyorsunuz. Hı-hı. Ve nitekim de onun parasını formayla, işte kutularla, Galatasaray biliyorsun farklı gelir ya da projeler üreterek futbolcuların maliyetini düşürmeyi çok iyi beceriyor. veriyor. Bruno Fernandes için Galatasaray ilk temaslarını kurdu açıkçası. Manchester United'ın şu an için istediği bonservis bedeli 50 milyon euro.

0: Kapıyı 50'den açtılar. Futbolcu 12 milyon euro Manchester United'dan para kazanıyor. Galatasaray'dan istediği rakam 21 milyon euro.
1: Neredeyse çarpı 2.
0: Aynen, neredeyse çarpı 2. Galatasaray bu rakamı yüksek buluyor. Şimdi
1: Osimhen'in
0: Galatasaray...
1: maaşını istiyor yani.
0: Güzel. Yani Osimhen'in imaj hakları içindeki maaşı 15+6. Şimdi burada...
1: Kapakta belli oldu.
0: Burada Galatasaray tok satıcı rolünde. Kendi kulüp menfaatlerini ön planda tutarak hızlı ve aceleci bir harekette bulunmak istemiyor. Dünya Kupası'nı izleyecek, takip edecek. Manchester United'ın istediği bu 50 milyon euroluk bonservis bedelini Galatasaray'ın hedefi 25-30 bandına düşürebilmek. Oyuncunun da maaşını 15-16 milyon euro seviyesine çekebilmek. Eğer bunlar realize olursa, bunlar gerçeğe düşünürse, dönüşürse o zaman Galatasaray Bruno Fernandes için somut, daha doğrusu resmi adım atacak. Ama Galatasaray şu anda devrede, görüşmelerini sürdürüyor. Fakat dediğim gibi tok alıcı rolünde olduğu için rakamı aşağı çekebildiği kadar çekmeye çalışacak.
1: Şimdi bu mesele anladığım kadarıyla birkaç ay sürecek.
0: Tabii ki. Ya birkaç değil de yani en az bir ay, bir buçuk ayımız var gibi geliyor bana.
1: Tabii ki bu arada az önce senin söylediğin şeye bir katkı desteklemek için, şimdi Galatasaray, az önce sen de söyledin, 2 ay ödemeler geriden geliyor. Yani bu para dediğimiz küçük bir para değil. Yani suyla da ödemiyorsun. Dolayısıyla o gerçekten çok zor operasyon ya. Yani
0: şöyle devam edeyim hatta, takdir ederek de, ya bir kere başkan da Abdullah Kavukçu da önce takım diyor. Önce takımın maaşını ödeyeceğiz ki Galatasaray'a olan sahiplenmeleri, aidiyetleri, saygıları her zaman zirve noktada olsun. Şimdi Galatasaray önce 15 Temmuz'a kadar futbolcuların maaşını ödeyecek. Bir. İkinci nokta, gelir üretme formülü. Buradan da açıklamış olalım. Galatasaray iki işbirliği yaptığı markayla sponsorluk sözleşmelerini uzattı. Bir, Misli. İki, Pacific Holding. Bu iki sözleşmeyle birlikte Galatasaray şu anda yıllık formadan 15 milyon euro, iki anlaşmayla, sadece sezonluk olarak söylüyorum, 15 milyon euroluk bir anlaşmayı yaptı bu iki markayla. Daha sonra da zaten gelir kalemlerini arttırıp belki teklif alan oyuncularla birlikte dediğim gibi işte 10 numara orta saha ve santrafor takviyelerini yapacak. Bunu da belirtelim.
1: Peki, gelelim Osimhen meselesine.
0: Evet.
1: Galatasaray Osimhen'i satar mı? Ben sana topu direkt bırakayım. Neler oluyor?
0: Şimdi Osimhen'in kafasında işte Okan Hoca ile sohbet ettiğimizde de söyledi. Osimhen'in kafasında gitmek falan yok. Nasıl bağlı olduğunu anlattım. Ama şu an şu tabiri kullanayım. Osimhen var ya, şu an çöpsüz üzüm. Niye çöpsüz üzüm? Çünkü tek kuruş borcun kalmadı. Osimhen'den gelecek bütün para Galatasaray kulübünün kasasına girecek eğer transfer olursa. 1. Suudi Arabistan'dan teklif var. 2. İspanya'dan teklif var. 3. Duyduğum kadarıyla İngiltere'den teklif var. Yani Osimhen'e geçen hafta mı, bir önceki hafta mı söylemiştim, 120 milyon euroluk teklif aslında menajerler ve kulüp temsilcileri aracılığıyla Galatasaray'ın masasında. Ha, official teklif var mı, yok, ama gelecek.
1: Belli.
0: Şimdi burada kemiksiz 150 milyon euroya ben satmam dedi Abdullah Kavukçu. Yani 150'ye satmam ben dedi. Ama Galatasaray başkanlık sistemiyle yönetilir. Şimdi kılçıksız 150 milyon euroya sayın başkan evet mi der, hayır mı der, ya da aklı karışır mı?
1: Karışmaz
0: 150'yi
1: mı ya?
0: Aldım keş.
1: Karışmaz mı ya?
0: 150'yi aldım keş.
1: Müthiş operasyon.
0: Kaç kar ediyorsun 150 halinde? 75 kar ediyorsun. %10'unu verdin Napoli'ye. 67,5 kar yazacaksın. Şimdi burada top başkana geçer. Ben Sayın Abdullah Kavukçu'nun da Okan Hoca'nın da bir sezon daha Osimhen dediğini biliyorum. Çünkü Osimhen dediğim gibi sadece Avrupa'dan değil, Suudi Arabistan'dan da
1: teklifler var.
0: Teklifler var. Bu noktada kararı başkan verir. Ama Osimhen için hep tetikte olacak Galatasaray. Başkan eğer, ya da işte belki Osimhen diyecek Real Madrid vesaire geldiğinde. Yani Galatasaray Osimhen'in kalacağına göre plan yapıyor ama ya giderse diye de B planını yapıyor oraya. Onu da söyleyeyim yani.
1: Bey, Galatasaray'ın toplam borcu ne kadardı?
2: 25.65 milyar.
1: Tamam. Sen Osimhen'i 150'ye sattığın zaman, 150'ye sattığın zaman 50'den hesaplayalım, 7.5 milyar TL'lik bir gelir elde ediyorsun. Galatasaray'ın toplam borcu 25 milyar TL. Yani paranın büyüklüğünü, eldeki malın değerini anlatmak için özellikle
0: tabii,
1: bu.
0: Tabii,
1: bu bir güçtür ama
0: çok
1: onu da söyleyeyim.
0: Çok büyük para. Ama bu da bir anlamda ne kadar doğru iş yaptığının da ispatı.
1: Onu
0: burada
1: söylüyorum
0: da
1: ben de.
0: Sayın Abdullah Kavukçu'nun da Sayın Dursun Özbey'in de hakkını teslim edelim.
1: Yani Dursun Özbek o işi yaparken, yani Galatasaray'ın bir de sert bir divan kurulu, genel kurulu var. Muhtemelen 50 kişi şey demiştir Dursun Özbek'e. Baba sen nasıl gidip 75'i veriyorsun?
0: Tabii.
1: Hatırla, günlerce konuştuk. Adam gitti, cesaret gösterdi, verdi. Şimdi 150'ye satarsa vallahi taraftar kızabilir ama adam alkışlanmalı abi.
0: Net.
1: Ne demek?
0: Katılıyorum.
1: Ki? Bir de onun üstüne de satış olmaz Türkiye'de.
0: Yok. Zannetmiyorum abi, mümkün değil. Yani burada bir kere Sayın Abdullah Kavukçu'yu takdir ederim, sonra Sayın Başkan'ı. Çünkü Dursun Özbey de bu hayale inandıran Abdullah Kavukçu'ydu. Açık konuşalım. Herkes hadi canım diyordu, başkan dahil, ama Sayın Abdullah Kavukçu başkanı da önce ikna etti, sonra bu ikili çalıştı. Gelir kalemlerini üretti, projeler üretti.

0: Ve nitekim de Osimhen'e transfer etti.
1: Yani o da enteresan. Ben kendisini tanımam.
0: Ama bir Osimhen daha var mı Aydın?
1: Yok.
0: Yani satmak mı satmamak mı?
1: Vallahi Naci çok zor karar be.
0: Çok zor.
1: Yani burada ben satılırsa Dursun.
0: Ben bir yıl daha Osimhen'ciyim açık söyleyeyim. Yani 150 milyon euro da olsa bir yıl daha Osimhen'ciyim. Çok şeyi riske atmış olacaksın. Neden diyorsun? Abi Türk futbol tarihinde ilk kez 5 sene üstte şampiyon olacaksın ya. Bir de Osimhen hep anlattım ya Okan Hoca'nın matematiğinden. Yani Osimhen bu sezon ligin yarısını kaçırdı abi.
1: Onu ona rağmen.
0: 30 maç oynadığını düşünsene. Kırdın geçtin ligi.
1: Ona rağmen. Bu Kavukçu konusunda ben kendisi tanımam. Bu arada hemşeriymişiz, o da Erzincanlıymış.
0: Erzincanlı.
1: Sen de Erzincanlısın, ben evet. Böyleyim. Yani etkisi konusunda mesela o ilginç. Sen Sane'le röportaj yapmıştın ya. Evet. Sane orada şeyi anlatıyor, transfer hikayesini anlatıyor. O dikkatimi çekmişti mesela. Benle diyor 6 ay öncesinden temas kurdu. Ona bayağı da bir şey var, güveni var. Demek ki oralarda iyi yönetecek beceriler. Evet. Takdir edelim adamı da.
0: Leroy Sane.
1: Galatasaray'da enteresan, buluyor sürekli böyle yöneticiler.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: İnsan kaynakları çok geniş.
1: Yani bir dönem
0: bir başta 15 seneyi bak. 15-20 seneyi değerlendirdim. Ali Dürüst. Hatta Ali Dürüst'ten öncesine gidelim. Ergun Gürsoy, Ali Dürüst, tamam. Burak Elmaslar, Abdurrahim Albayraklar, Erden Timurlar, İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukçu, say bitmiyor. Aldun Üsünel buradan selam ya, olsun. Doğru. Unutmayalım. O canım benim. Abim bir kez daha geçmiş olsun diye.
1: Ne rüzgar yapmıştı o be. Rüzgar derken olumlu anlamda söylüyorum.
0: Allah bir dönem, şifa versin diyorum.
1: Çok önemli oyuncular getirmişti.
0: Tabii.
1: Bayağı yani Manchester City'den Elano falan.
0: Hatta Adnan Polatlar bak. Ya bayağı yani Galatasaray'da futbol şubesi gerçekten Şampiyonlar Ligi.
1: Eskiden beri hep evet yani çok tabii. Böyle şey ağırlığı olan, konuşulan, tanınan isimlerde hala da insanlar görüş alır yani bu isimlerde.
0: Tabii.
1: Ne diyorsun diye yani neler söylesin diye. Naci son mesele milli takımı tamamlayalım sonunda istersen. Bir kere çok büyük hayal kırıklığı ve ben özellikle toplumun hala öfkesini ve sinirini anladıklarını düşünmüyorum. Toplum gerçekten çok üzgün. Çok üzüldük, hakikaten öyle oldu. Ama enteresan görüşler de var. Bu görüşlerden bir tanesini Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Ertan Torunoğlu'ları getirdi. Biz dedik sakın ha sezonu. Yani işte Galatasaraylı oyuncular güçlü değildi. Desteklendi. Şampiyon oldular. İşte bir Dünya Kupası'nda patladılar. Yani biz haklıyız diye bir şeyi anlatmanın ben ilk defa bu kadar tuhaf bir şekilde temeli olmadan anlatıldığını gördüm. Gerçekten de öyle. Sen ne dersin? Olmaz. Ayıp yani bir kere onu söyleyeyim.
0: Ya şöyle Sayın Ertan Torunoğulları'na...
1: Baba bir şey söyleyeyim, özür dilerim. Devam et oradan. Bazen izleyenlerimiz kızıyor aralara girmeye ama.
0: Estağfurullah.
1: Madem öyleydi neden Fenerbahçe'de seçime girmediniz abi?
0: Çok basit. Bunu zaten 2-3 hafta önce de sormuştuk. Yine bir sakın ağa göndermesi yapmıştı Sayın evet. Ertan Torunoğulları. Valla Sayın Ertan Torunoğulları'nı Fenerbahçe camiasında çok fazla ciddiye aldığını düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe tarihinin en başarısız kulüp başkanı ve yöneticilerinden bir tanesi oldu Sayın Ertan Torunoğulları.
1: Ve büyük kaynaklara rağmen.
0: Sayın Saran yönetimi. Şimdi önce ortaya sunduğu görüşten başlamak istiyorum eleştiriye. Bir, Sayın Ertan Torunoğulları Türkiye A Milli Takımında 8 ya da 9 Galatasaraylı oyuncu oynasaydı ya da 6-7 işte 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü gibi, o zaman bu eleştirileriniz başarısızlık halinde çok büyük bir kabul görürdü, saygı da görürdü. Şu an yaptığınız görüş saygı da görmüyor. Niye? A Milli Takımın son karşılaşmasında yani Paraguay maçında 3 tane Fenerbahçeli oyuncu ilk 11'de, 3 tane de Galatasaraylı oyuncu ilk 11'de ve geride kalan 5 oyuncu da zaten yurt dışında lejyoner olarak ülkemizi temsil eden oyuncular. Yani komple Süper Lig oyuncularıyla dahi çıksak haklısınız diyeceğim. Bir yerden size böyle bir haklılık payı sunacağım ama
1: isim vermeden hiç, Uğurcan Çakır'a vuruyor.
0: Hiçbir şekilde geçerli bir tarafınız yok.
1: Uğurcan Çakır'a vuruyor isim vermeden.
0: Siz sakın ayla gönderme yapacağınıza Sayın Ertan Torunoğulları Fenerbahçe camiasına önce hesap verin. Fenerbahçelilerin vicdanında siz bence suçlusunuz. Bunu ben söylemiyorum. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Aziz Yıldırım söylüyor. Sidiki Şerif transferi Fenerbahçe Kulübü'nün en büyük, en kötü anlaşmasıdır. Açık konuşalım.
1: Kim
0: 150 bin euro maaş alan Fransa 2. ligindeki oyuncuya 3 milyon euro para verip Fenerbahçe'ye transfer ettiniz. 20 katı. Dünya futbol tarihine geçtiniz Sayın Ertan Torunoğulları. Bırakın sakın ha'yı. Aman ha diyorum ben size. Aman ha. Ve hadi Sidiki Şerif. Bir de Kante 2,5 yıla 80 milyon euro falan diyorlar abi. Ya inanılmaz rakamlar. O yüzden siz önce kendi camianıza bence bir hesap verin ya da bir oylama yapın. Bir Fenerbahçe camiasının nabzını yoklayın bence Sayın Ertan Torunoğulları.
1: Bu arada şöyle tamamlayalım. Şimdi sen konuşurken oturttum biraz daha kafamda. O özellikle Uğurcan Çakır bence hedef alıyorum. Abi, İsim vermeden kötü turnuva geçirdi abi Uğurcan Çakır.
0: Uğurcan evet ya bir şey söyleyeceğim. İyi turnuva geçiren var mı? Niye biliyor musun? Bir takım içinde
1: yani kaleci
0: eğer
1: bazen maç alır ya.
0: Kopmalar başlarsa, Eğer ki takım içinde huzursuzluk ön plana çıkarsa, ki ben hatırlıyor musun burada da söyledim.
1: Biliyorum.
0: Euro 2016'ya dönmeyiz inşallah dedim. Bir, milli takım formasını prim pazarlığına çeviren bu çocuklar değildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Birinci gün villayla başladı. İkinci gün

0: Hakan Safi'ye primler dağıttı. Üçüncü gün kaldıkları gün 1 milyon dolar ekstra takıma prim açıkladı. Yarısını yatırdı. Çocuklar prim pazarlığı yapmadı. O yüzden bu para meselesini milli formaya karıştıran bu dönemde Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'dur. İki, Montella'yı değiştirdi. Vizyoner, çözüm odaklı, bahane üretmek ve şikayet etmek yerine milli takımı başarıya odaklayan teknik adam gitti. İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla çok fazla vakit geçirince Montella Hacı Osmanoğlu çıktı karşımıza. Hainler, göndermeler, ben sizden daha Türk'üm demeler, belli bazı önde gelen, takım içinde söz sahibi olan oyunculara bir anlamda formayı mecburen teslim etmeler. O yüzden içeride, geçen hafta da söylemiştim, ağzımızda kuş tutsak forma alamayız diyen genç çocuklar var. O yüzden ya her noktada sınıfta kaldığımız için söylenecek bir şey yok. Hayal kırıklığı oldu. Ama ben bu oyunculara çok fazla vurulmasının ve hain ilan edilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Tabii ki.
0: Burada başarısı olan iki koltuk vardır. Bir federasyon başkanı, iki teknik adam Montella.
1: Oyuncular da kötüydü. Oradan.
0: Kötüydü yani, ayrı ama.
1: Savunulacak tarafları yok.
0: Ya mesela milli takım kampında mentor yok Aydın ya. Bu tip noktalarda oyuncuyu yönlendirmek lazım. O baskıyı, stresi üstünden alman lazım. Niye? Çünkü sen final, hedef final diye götürdün oraya o çocukları. Bu halkı ona inandırdın. O yüzden kusura bakma, bu tepkileri de, yumrukları da, eleştirileri de göğüsleyeceksin. Özür dileyeceksin. Hep racon. Kusura bakmayın yani. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim, federasyon başkanıyla alakalı aklıma geldi. Evet, kulüplerin bir kontağı var. Hatta geçen hafta da konuşmuştuk Sayın Mustafa Eröğüt'ün ile alakalı, ama bir yılda kalacak anladığım kadarıyla Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Önümüzdeki
1: genel kurulda.
0: Önümüzdeki genel sene kurulda. Aynen, önümüzdeki sene güçlü bir, vizyoner bir federasyon yönetim kuruluyla ben Sayın Eröğüt'ün göreve geleceğini düşünüyorum.
1: Naci ağzına sağlık.
0: Haftaya teşekkür ediyorum. Beğeni ve hype unutmazsak çok ama çok mutlu olurum. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık, teşekkürler.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
3: Reklam. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Bankam Tombank kartıma bin.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Bir önceki programda da vardı sanki o bahsedilen şey. O yüzden her programda artık var. Hatta o kadar enteresan şeyler var ki Ali Naci ve Aydın Cingöz konuşurken böyle bodozlama girdik yayına belki, ama orada birçok şeyi sosyal medyadan takip etme imkanı bulabildim. Dün oynanan maçlarda seyredemediklerimin özet görüntülerinden tutun, sabah erken saatte işte gazeteleri aldığımda yazılanları, manşetleri, köşeler taşınmışları falan, her şeyi gözden geçirdim. Hakimim yani bazı şeylere. Sayın Hacı Osmanoğlu ile ilgili olarak da işte Amerika'da bir video paylaşılmış. Takım otobüsü yanaşıyor kamp yapılan yere, Arizona taraflarında herhalde. Neyse, orada iki tane Türk'ün başkana bağırışı var. Bilmiyorum denk geldiniz mi videoya. Başkan falan diye bağırıyor. O da dönüyor bir anda. Gel tehdit et bizi hadi bakalım yiyorsa diye. O da parmak sallıyor böyle. Liyakatsizler diye bağırıyorlar falan. Federasyon yönetimine, başkan üzerinden. Enteresan şeyler yaşanıyor. İleride tabii bunların sıkıntıları yaşanır. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye'ye dönüş süreciyle alakalı çok fazla şey var. Bir kaotik ortam içerisine giriliyor. Milli takımlar üzerinden, federasyon üzerinden. Bunun tabii bir de hem milli takıma hem de aynı zamanda kulüpler üzerinden yansımalarını, kendi oyuncularını, bizim oyuncularımızı diye inanılmaz dolu bir gündem var arkadaşlar. Milli takım üzerinden bunu konuşabilirim ama herkes konuşmuş. Yani herkes konuşuyor. Biz de konuşanların üzerinden yorum yapmaya devam ediyoruz. Federasyonda bazı şeyler oluyor. Öbür tarafta Sergen Yalçın, eski teknik adam, kendisini ayrılık kararı alınmaya iten süreci anlatmış. İsmail Er yazmış Hürriyet gazetesinde. Ben taraftarlar isterse giderim dedim. Taraftarlar istedi, ben de gittim. Bana yapılanları Vincenzo Italiano'ya yapmayın, bırakın adam işini yapsın şeklinde yorumu vardı. Sergen Hoca da işini yaptığını düşünenlerden biri.

ama benim gitmem istendi, ben de gittim şeklinde yorumlanıyor. Tabii bu arada bazı detaylar var. Sürekli bir bel altı vurmaya çalıştıklarını söylüyor. Kimler için söylüyor? Yorumcular için söylüyor ama hangi yorumcular onu daha çok etkiliyor biliyor musunuz? Beşiktaşlı eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarının televizyona ve YouTube'a çıkması. Dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın diye söylüyor. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Bu duruma da çok üzüldüm diyor. Şimdi bunları okurken de bir kısım insanın da şunu düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Hocam sen de iyi yorumcu değilsin. Bir kere onu söyleyeyim. Ya da sen de teknik adam olabildin mi acaba, bu soruyu kendine sorabildin mi şeklinde yorumlanabilir. Hani bir şampiyonluk var ama o şampiyonlukta senin başarılarının yanında bir de sana altın tepside sunulan fırsatlar üzerinden mi gidildi? Tabii ben bunları hatırlattıkça benim Sergen Yalçın'a karşı olan bir kin ve nefretim varmış gibi lanse ediliyor. Hiç öyle bir şey yok. Benim için çok kıymetli, çok değerli. Özel hayatında da eğlenceli, inanılmaz renkli de bir kişilik. Rahat bir tavrı var. Belki benim en sevdiğim yanlarından bir tanesi o. Aman rahvan gitsin durumunda yani. Hani çok da umursamayan bir tavrı varmış gibi. Ama bunu işe yansıttığı anlar da olduğunda ben bazen hocam hani özel hayatta evet ama burada olmuyor sanki o rahatlık. Ya da o rahatlık televizyonda yaptığında biraz açık kapı mı bıraksaydın? Ya da ne bileyim biraz daha böyle havada mı bıraksaydın cümleyi, noktayı koymasa mıydın? Yok yok kesin diyerek bazı yaptığı yorumların sıkıntılarını yaşadı aslında kendi yaptığı iş üzerinde. Bunu hep beraber biliyoruz, ben sadece hatırlatmasını yapıyorum ama onun arkadaşları buna artık Nihat mı dersiniz, buna işte Ali Gültiken mi dersiniz? Buna Metin Tekin mi dersiniz? Eski arkadaşlarıyla alakalı olarak söylüyor. Onlar onu daha çok etkilemiş. Yani gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiren insanlar var etrafımızda diyor. O tarafı da çok üzücü diyor. Kalleşler bunlar şeklinde yorum yapıyor. Ağır kelimeler de kullanıyor. Madem onlar bel altı vurmaya çalışıyorlar, ben de onların kalleş olduğunu söyleyeyim diyor. Tabir yerindeyse öyle söyleyeyim ben sana diye de İsmail'lere tekrarlıyor. Tabi bazı hatalar var. Rafa Silva olayı, Muçi olayı, Çerni olayı falan. Bunlar hatırlatılıyor. Sergen Yalçın'la bir röportaj yapılıyor. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü kendisini ayrılığa götüren süreci anlatıyor. Ve bununla ilgili olarak da işte Ersin'in ona ağlayarak yanına gelip de Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş, şampiyonluk yaşamış bir çocuğa bunlar yapılır mı diye soruyor. Normal mi bunlar sizce diyor. Alanya maçının devre arasında odama geldi. Ne olur beni oyundan çıkar hocam diyerek ağlıyordu. Ben de seni bugün oyundan çıkarırsam futbol hayatım biter. Çıkmayacaksın dedim. İsterse 150 dakika daha bağırsınlar. Geçecek o kaleye Ersin'le kontrat yapın diye yalvardım. Bir olmasa bile ikinci kaleci olur. Nereden bakacaksın, onun gibi ikinci kaleciyi bulman mümkün değil yorumunu da eklemiş arkasına. Bu arada yeni gelen teknik adamı da koruyor. Asla ona karşı yapmayın, İtalyano'ya bana yaptıklarınızı yapmayın, bırakın adam işini yapsın diye yorumlamış. Onun kararını da taraftar verecektir zaten. Hani biri ileri istedi diye bu hocayı da hazır mısınız 1-2-3 bunu da gömelim falan gibi bir durum olmuyor zaten yani. Yani 3 sene üst üste başarılı olmuş bir teknik adam Okan Buruk'un bile eleştirilip istifaya davet edildiği bir ortamda. Hani bize neler yapılmaz ki diye düşünen binlerce teknik adam vardır herhalde. O yüzden mesela Sergen Hoca'nın yaşadığı problemlerle ilgili bazen o hiçbir şey bilmeden ahkam kesmek falan gibi yorumlanıyor. Şimdi Sergen Hoca haklı mı durumuna gelebilecek bir başka konu. İşte milli büyük takım hocası olmak için bir başarı kriterinden bahsedilmesi gerekiyor. Ancak böyle bir şey yok diyor Montella için. Hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela diye televizyonda bunu sormuştu ve bunu tekrarlıyor. Montella'nın Orkun'u çok fazla oynatacağını düşünmüyorum.
Orkun milli takımdan döndüğünde takıma oldukça moralsiz geliyor zaten. O yüzden orada bazı problemler var, onu da söyleyeyim size diyor. Yani milli takımda oyuncuların kayrılmasıyla alakalı birçok genç oyuncunun ağzımızda kuş tutsak bize asla forma vermeyecekler diye yorum yaptığını az önce Ali Naci de söyledi yani. Orada bir kayırma durumu var. Yani milli takım gibi değil. Orası bir kulüp gibi yönetiliyor. Orada bir kayırma var. Orada bir destek var. Orada bir arkada güç var. Orada kadroya dokunuş var. Kadronun dışarıdan oluşumu var gibi yorumlar yapılıyor. Tabii bununla birlikte kendi içinde yaşadığı sorunlardan bir tanesi de Sergen Hoca'nın Černý ile ilgili olarak. Černý için beni eleştirip Černý'e kafayı taktı diyorlar. 30 maç ilk 11'i var. Bir hoca futbolcuya niye kafayı taksın ki diye soruyor. Cevabını hoca vermesi lazım. Yani hani senin için neden böyle düşündüler hocam diye İsmail sorsana yani hocaya. Rafa Silva konusunda da beni perişan ettiler. Sonra ne oldu? Rafa Silva ne yıldızmış, nerede oynamış, ne yapmış, ne oldu diye soruyor. Bazen inanamıyorum yani hani... Bir cevap veriyor, vay be ne cevap vermiş falan diyebiliyorsun birileri için. Ama verilen Sergen Hoca'nın vermiş olduğu bu iki cevap şey gibi. Hani hocam çok havada kalmadı mı? Bu sonuç diyorsun. Tamam işte anlattım ya diyor. Rafa Silva ne yapmış ki diyor yani. Ne yaptı ki neresi yıl? Ha, Muçi için şey diyor mesela. Ya Muçi'de yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ne yapıyorsa yapsın. Bir kere benim oyuncum değil diyor. İsterse kuyruklu yıldız olsun diyor. Olmaz diyor yani. Kuyruklu yıldız olsa da Muçi benim oyuncum değil diyor. Dedi de zaten yani Muçi'nin gidiş nedeni. Hani zaten Tahir Kum da televizyondaki programda şöyle söylüyordu. Nevzat Demir'den ayrılan, Ümraniye'den ayrılan her oyuncunun 2-3 hafta sonrasında bir kendine geldiği, tekrar yeteneklerini hatırladığı, evet sen iyisin, sen bilmem nesin, hatırlıyor musun, senin bir sol ayağın vardı, durdurulamıyordu falan gibi böyle. Gittiği yerde de biraz pohpohlanıyorsa, hafif biraz rahat ortam hazırlanmışsa, Trabzon gibi, Fatih Tekke'nin istediği bir oyun anlayışında onun karşılığını da, aa burası güzelmiş, rahatmış, aa ben evet ya ben böyleydim gibi bir hava yakalayınca Muçi'de, hani bunun istikrarı olur mu, bu senede aynı performansı sergileyebilir mi, belki son noktaları vurabilecek bir oyuncu mu, kurtarıcı rolünde olabilecek mi bilmiyorum yani. Bu konularla alakalı bir şeylerin olması gerekiyor. Sergen Hoca yine esmiş gürlemiş ama rüzgar Ceyran'da da kalabilir yani, bir taraftan da ona esme devam ediyor, o da esiyor, o arada kalabilir yani, hafif üşütebilir yani bana göre. Çünkü hoca değiş, başkan değiş, nereye gidecek Beşiktaş böyle? Bu kadroyla bir hedef konulamayacağını böyle ilk toplantıda da başkana söylemiştim diyor. Ve hani biz normal maaş alıyoruz, tazminat almıyoruz. Hayatımda bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Serkan Reçber'le günde 8 maç izliyorduk biz diyor. Ben yürürken üzerime su geldi, sonra baktım şişe geldi. Yuh yani artık. Benden öncekilere ya da yabancı teknik adamlara attınız mı bu şişeyi, bana atıyorsunuz diye soruyor Sergen Hoca. Taraftar istedi diye gittim diye söylüyor. Yani tabii Beşiktaş'ın aslında Beşiktaş'ta kurulu bir kadroya geldiğini, kadroyu biz kurmadık şeklindeki yorumlarından zaten biliyoruz Sergen Hoca'nın. Ama bu kadroyla bir hedef konulamayacağını ilk toplantıda ben başkana söylemiştim sözünden sonra. Bilemedim yani, o kadroyu sen kurmadın ama takviyeleri sen yaptırdın hocam diye hatırlatasım geliyor yani. Hani hocam Cengiz'i sen istemedin mi, yıldız yaparım diye konuşmuyor muydun? O Cengiz geldi, alındı, bu Salih devam etti, sen genç oyuncuları, Demere Gereleri, onları bunları falan hani kullandın, kullanmadığın oyuncular oldu. Senin defans hattında işte ne bileyim bir kriz dönemi daha vardı, işte annem rahatsız, anneannem çok hasta diyen bir oyuncuyu daha gönderdin. Hani giden oyuncuların haddi hesabı yok ve neden gittikleriyle alakalı, adam çıkmak istemiyor, gitmek istemiyor, oynamak istemiyor, onu yapmak istemiyor, bunu yapmak istemiyor deyince biz de şey düşündük yani, hocam sen de yapmak istemiyorsun galiba bazı şeyleri diye düşündük biz de.
Hani bazı şeyleri konuşurken de bunu düşünmek lazım. Hani bir tek taraflı mı olması lazım? Hani hocam cevap verdi, evet işte konu kapandı moduna mı girmek lazım? Ya diyor ki mesela

Bizim kadromuz rakiplerimizin %60 %70 gerisindeydik biz diyor zaten. O zaman hiç gelmeseydin hocam. Yani bu kadronun %60'larda %70'lerde olduğunu biliyorsun ama yani diğer taraftan şeye de bakmak lazım. Hani bunu ne kadar toparlayabilirim? Ben rakiplerin %40 gerisine düşebilirim. %30 bir yükseliş gösterebilirim gibi bir hedef mi belirlendi? Cengiz'i alarak, Salih'i

kılavuza ihtiyacı olmadığını zaten hep beraber görüyorduk, biliyorduk da. Bilemedim yani, hani hala Montella, hala Muçi, hala da Rafa Silva, hala Černý, hala da o bu şu. Bilmiyorum, şimdi yorumculuk üzerinden bayağı gidiyor. Yani bence iyi bir uyum, bence yaptığı da bir iş. Hani Candaş Tolga bazen değil, çoğunlukla katılmıyor Sergen Hoca. Hocam ben katılmıyorum falan. Şey gibi olması lazım hani. Tekrar hep temcit pilavı gibi eskiye dönülme durumu olabiliyor. Al, dünyada da en çok konuşulan konuların başına geldi. Bizim herhalde bir 15 sene önce başladığımız konuşma şimdi hala da söyleniyor. Sence Messi mi, Ronaldo mu? Hani Hagi mi, Alex mi? Bu hani o çok uzağa gitmeyelim, gel içimizdekilere bir bakalım falan diye. Ya bu sorunun cevabını futbolcular verdi. O kadar dünya gündemine oturdu ki bu soru. Messi'ye soruldu, sen mi Ronaldo mu falan diye. Ya daha Ronaldinho yaşıyor dedi yani. Hani o hayattayken bu sorunun cevabını veya bu soruyu sormak hata diye söyledi mesela. Eğer futbol bir reality show gibi ise, bir gerçekten drive time'sa, ne bileyim hani show business'sa falan gibi yani. Bugün de Ronaldo sahneye çıktı. Örnek veriyorum size, dün 5-0'lık bir galibiyet. 4 puanı yükselmiş bir Portekiz ilk maçta şok bir skorla sahadan ayrılmıştı. Özbekistan, Demokratik Kongo değil mi? Onlar vardı grupta. Bir de ne vardı? Kolombiya mı vardı? Hani şey diyorduk mesela, Özbekistan, Demokratik Kongo. Hani o benim yanılmadığım tek grup olabilir herhalde. Hani buradan Portekiz, Kolombiya çıkarlar. Hatta Kolombiya kahveyi ısmarlar, öyle giderler hani Portekiz'le beraber diye. Çifte kavrulmuş. Öyle olur dedik yani. Sonuçta çok da değişecek gibi gözükmüyor zaten yani. Belki hala Kongo'nun bir ihtimali var. Belki iyi üçüncüler arasında yer alabilir falan diye. Ya da İngiltere, Gana, Panama, Hırvatistan maçlarına baktığında mesela ne düşünüyorsun kısmına geliyor. İngiltere Gana duvarını aşamadı. Ben hani sürekli olarak Afrika taraftar kitlesinin heyecanını ve neşesini dile getirmeye çalışıyorum ya, adamlar hani 4-0 yeniliyorlar hala da tribünlerde. Niye böyle şeyler yapıyorlar? Oğlum bir gol daha yedik falan. Ama boşver. Ne içtiniz, ne yediniz be? Bu kafaya nasıl ulaştınız yani diye. Bayılıyorum mesela. Ama bu sefer İngiltere Gana duvarını aşamayınca, hani bir puana razı olunca öyle gidiyor yani konu. Bir taraftan Brezilya Fas'la çekişiyor. Hani en favoriydi. Öyle devam ediyordu. Ne olacak bakalım. Meksika Güney Kore arasında bir yarış var. Orada Çekya kalır mı? Bir ihtimal en iyi üçüncüler arasında yer alabilir ama Güney Afrika'yı da unutmayın yani, ne yapacağı belli değil. Ya biz şöyle bir iddia ile karşı karşıya geldik. Onu söyleyeyim ama bu arada milli takımımızın Paraguay'a 1-0 kaybettiği maç sırasında hani spikerler ve şeyler var ya, görevden alınma durumlarıyla alakalı çıkan haberler var ya. Bizde de yaşandı işte, TRT'de bir spikerin maalesef işte iki ülkenin takımlarını karıştırmasıyla ilgili olarak yaşanılan işte soruşturma başlatıldı, görevden alındı, işte Türkiye'ye geri döndürüldü falan filan, öyle şeyler var. Aynı olay Paraguay'da yaşanıyor. Yalnız Paraguay'da abi bir gaza geliyor Ivan Barton diye. Jorge Vera, ABC'nin spikeri, maçı anlatan spikeri. Biraz sağlam gaza gelmiş spikerlerden bir tanesi. Jorge Vera daha iyi oldu sanki. ABC için maçı anlatıyor. Yeni kurallardan futbolcular kadar Paraguaylı yayıncıların da bir haber olduğunu zaten buradan anlıyorsun. Hırsız diye bağırıyor. Hırsızsınız diye bağırıyor Infantino'ya. FIFA futbolu katlettin. Kendinden utanmalısın Infantino. Bu nasıl olur? Benim oyuncumu, benim futbolcumu, benim yıldızımı nasıl atarsın? Burada ne dolaplar dönüyor falan diye böyle şeyler anlatıyor. Onun sonrasında ve Vera hızını da alamayarak CONMEBOL başkanı Alejandro Dominguez'i de hedef tahtasına koyuyor.

0: Infantino ile fotoğraf çektirmeyi bırak, biraz omurgalı ol, biraz kendine gel hırsız diye bağırıyor şeyde. Öyle hey yürü be, ben hani Paraguaylı bir vatandaş olsam helal olsun çocuğa falan diyeyim. Hani ne yaptık ya, adam sadece ağzını kapattı, ne dedi acaba, biliyorlar mı falan diye. Almirón Türk oyuncuya neden ırkçılık yapsın ki diye bağırıyor. Tabii bu sözler Jorge Vera'ya pahalıya mal oluyor. FIFA disiplin soruşturmasının ardından Vera'nın bütün akreditasyonlarını iptal ediyor. Ve tek seferlik bir olay, özür dileriz diye ABC ne kadar şey yapsa da, ama siz de vur dedik öldürdünüz yani, hani ne demek ya, bizim en iyi spikerimizi oradan alıyorsunuz falan diye. Öyle var bir şey yani. Onlar da yaşanıyor. Bunlar güzel şeyler, ilginç şeyler. Ha, bir tanesi daha var. Senegal milli takımının yaşadığı problem Dünya Kupası'nda. Bir gün Dünya Kupası bittiğinde falan bir almanak yapmak lazım. Hani başından sonuna kadar hangi olaylar yaşandı, ne gibi ilginç şeyler oldu falan. Bu Somalili hakemin yaşadıklarıyla bazı futbolcuların işte baştan aşağı tırnaklarına kadar aranması, 8-10 saat sorguda tutulmaları, köpeklerle koklatılmaları falan, hani onları falan geçtik de, Senegal'de bulundukları kamp alanında iki maç sonunda da havlu atmış takımlardan bir tanesi ve Batı Afrikalıların başarısızlığının ardından turnuva öncesi prim krizi yaşanıyor Senegal'de. Prim mi falan diyor. Yani, vay, Senegal'de de bizim var mı orada bizden tanıdık yönetici falan. Öyle şeyler var mesela. Pape Tawin diye bir adam var. Amerika'ya kontratsız yeni teknik olarak işsiz, vize kısıtlamanın nedeniyle çoğu taraftar da girememişti. Ve bu arada bir de tüm bu yangına benzin döken mikro nedenlerin olduğu söyleniyor. Yani Futbol Federasyonu yetkilileri her ne kadar paralarını biz ödedik deseler de tüm yakınlarını milli takım oteline, hatta otelin yanındaki otele de yerleştirmişler ve bir de şey olmuş, kısıtlı bir yemek, işte oradakileri yiyemeyiz biz, kendi yemeklerimizi götürelim falan diye şeyi götürmüşler, belli bir kumanya hazırlamışlar ya da işte etler gelmiş oradan, işte bakliyatlar bilmem neler falan filan deyip depolanmış, yani kiler gibi bir yer oluşturmuşlar oyuncular ve ekip kadar. Çok misafir gelince bütün federasyon, çok tanıdık geldi bu da ya. Bütün federasyon tanıdıklarını, ahbabı, işte federasyonun başkanının kayınçosu, bacanağı, yengeleri, karısının eltileri falanları filanları falan. Bütün Senegal orada hani falan diye eğlenmişler, yemişler, içmişler. Bir tane puan bile yok. İki maçta da hüsran sonuçlar var. Onun sonrasında futbolcular yiyecek yemek bulamamışlar bir süre sonra. Demişler ki dışarıdan söyleyelim bari. Hani Amerika'da da bir yemek söylemişler. Aa, bu güzel gözüküyor, bunu yiyelim, bunu yiyelim diye. Amerika'da hani obez olma durumu insanların sebepleri arasında. İşte steklerdi, etlerdi, ondan sonra yağlı yağlı yiyeceklerdi, barbekü soslarıydı, haşlanmış mısırlardı falan. Onlar sürekli öyledir yani. Barbeküyü atarlar, onun sonrasında mısırları da haşlarlar. Bütün koy dünyanın en güzel menüsüymüş gibi davranırlar yani. Hani ablası Amerika'da yaşayan biri olarak söylüyorum yani. Bu mu, bu mu yemek falan diye. Yapsana bir karnıyarık, yesek mi ya bir cacık, bir pilav, Allah aşkına şunlara bir yemek öğret falan diye 50 kere söylemişimdir yani. Bunlar ne yiyoruz biz ya, sürekli et falan diye, gut olacağız falan diye anlatıyordu. Tamam, gut da yani, ama bu hastalığı da var bunun diye yani. Oraya gidiyor konu. Şimdi yağlıları yemişler, bol yağlı, baharatlı, işte sebzeli mebzeli ama haşlanmamış, işte dondurulmuş, sürekli mikrodalga. Bütün Senegal cırcır olmuş. Hani öyle bir şey var ya, maça çıkalım mı çıkmayalım, ay ben tutamıyorum, ay ben gelemeyeceğim galiba hocam. Su molası değil de başka molaya bir şey. Su gibi zaten, o da mola sayılır falan diye. Hani o evde dur bağırma falan diye. Allah gitti falan kaçtı diye. Zaten skor anlamında, oyun anlamında yaptık bu işi. Bir de böyle mi yapalım, normalinde mi yapalım falan. Oralara dönmüş konuya. Hey gidi hey. Hey gidi hey. Reklama gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Daha milli takım kriziyle alakalı ne konular var. Ne konular var yani. Ha, bu su molasına Rabbim de ortak oldu biliyorsun. Su yardımı gökten gelince molaya gerek kalmadı Fransa maçında. Fransa'nın Irak'a 3-0 yendiği maç kupa tarihinde herhalde bir daha kolay kolay yaşanmayacak şeylerden bir tanesi yani. Gök gürültülü sağanak yağışın bir anda bastırılması. En son hakemi şöyle yaparken gördüm yani. Su molası. Yani doğal. Doğal su molası diye yani. Ya Allah'ım falan. Özkan Sümer gibi rahmetli. Allah'ım ben alamıyorum sen al bari diye yani molayı. Öyle bir şey diye öyle bir şey olmuş. Fırtına mırtına 3 saat 50 dakika falan sürdü mücadele. Normal durma süresiyle birlikte bildiğim kadarıyla. 3 saat 50 dakika mı? Öyle bir şey olması lazım ya. 3 saat 50 dakika ha tabii doğru. Şimdi son 32'yi garantileyenler kimler oldu? Meksika, Amerika, Almanya, Arjantin, Fransa ve Norveç mi? Bizim çocuklar, bizim çocuklardan bahsediyorum. Hatırlarsanız bizim çocukları ne kadar büyümüşler falan yani bizim çocuklar. Bizim çocuklar söz vermişler. Sıfır asla olmayacak, mutlaka puan alacağız, hatta gol atacağız. İşte o sıfır sıfır da bitmeyecek, gol atarak puan alacağız ya da puanlar alacağız şeklinde bir yorum yapmışlar. Hadi bakalım hayırlısı.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. Bankam Tombank kartıma bin. Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
0: Bakalım bakalım bakalım bakalım neler neler yazılmış WhatsApp hattına gelen mesajlarda. Şöyle bir göz atalım. 10.51 olmuş saatler bu arada. Canlı yayın devam ediyor. Ali Naci ve Aydın Cingöz'ün Digi kanalına yapmış olduğu program ortadaydı. Hani Ali Naci de zaten çarşambaları biliyorsunuz bağlanıyordu. Biz de Ali Naci'ye dedim ki Ali yani yarım saattir seni dinliyorum ben de zaten. O yüzden teşekkür ediyorum kardeşim diye. Şimdi şöyle bir gerçek var. Doğan diye bir mesaj gelmiş. Koskoca alkışlar Mustafa yollamış. Eksik olmasın sağ olsun. Günaydın. Bizim buralar oldu 40 derece neredeyse. Yanıyoruz valla. Hak ettik mi acaba ha ha ha diye. Selamlar tekrar diye yazmış. Yani hafif belki fragman olabilir o. Tam değildir de. Hacı Osmanoğlu'nun yağmur duası Arizona yerine Fransa-Irak maçına mı yağmış diye devam ediyor. Rabbim öyle uygun görmüş. Günaydın abi. Şimdi az önce Ali Naci'yi dinliyorum da diyor ki Galatasaray Başkanı Hakan'ı almamakla büyük bir iş yaptı. Şu an taraftar da istemiyor vesaire abi. Hakan Çalhanoğlu'nun neyi kötü, milli takımda kim iyi oynadı da Hakan bu kadar göze battı. Hakan'ın oyunuyla ilgili söylemedi onu. Ben de hemen bir koruma kalkanı Ali Naci ile ilgili yorum yapılınca değil tabii ki ama Hakan'ın transferiyle alakalı çok kişiyi devreye sokması aslında fazla torpilin vardı ya mesela tanıdıklar var falan deyip askere gidiyor musun Mehmet? Evet dayım da devreye girdi. Büyük bir ihtimalle Bodrum Ordu evinde yapacağım falan diye böyle düşünür çocuk. İşte babam da konuşmuş zaten komutanla şubeye gittiler yengemle falan herkes bir gidiyor böyle şey. Bütün tanıdıklar o devreye giriyor bu devreye giriyor bir ters tepme durumu olabilir yani hani mesela çocuk açıklanıyor yeri Bodrum Ordu evi var mı? Marmaris mi yoksa falan derken bir bakıyorsun. Hani haritada bile göremeyeceğin sınırların biraz daha ötesinde küçük bir karakol falan çıkabiliyor yani. Nasıl yani falan yani yapmasaydınız neresi olacaktı? Büyük ihtimalle Singapur'da falan yapacaktın yani. Hani öyle bir şey olacaktı. Torpil yapmasaydınız ne olacaktı acaba diye. Ya ateşi olarak gönderilecek falan neredeyse yani. Hakan'ın da öyle çok devreye girmişler ki hani alınsın edilsin falan diye. Fenerbahçe de böyle bir şey olunca Hakan Safi de devreye girince onunla da olabilir diye ihtimaller verince öyle düşünün yani. Gerçi Bodrum Ordu evinde askerlik mi biter abi diye yazmış da alacağın cezalardan mı yoksa zorluğundan mı tam bilemedim onu. 48 takım arasında 44. sıradayız. Puan alamayan 8 takım, gol atamayan 4 takımdan biriyiz ama kendimizle gurur duyuyoruz. Bir takım kaptanı olarak onu söylüyor Hakan Çalhanoğlu deyince aklıma bu geliyor diyor. Batman yollamış bunu. İddia ediyorum Dodo Yençek bizdeki bu laçkalığın ne olduğunu bir türlü anlayamadım diyor. Sonrasında B liginde A ligine çıkmış, elemelerle son dakikalarda zayıf ekiplere galip gelmişiz. Sonra da Montella tabii bu takımın başında kaldı. Neden? Federasyon öyle istedi. Sonuç olarak 1950

54 çekilişi biletinden katılmışız. Sadece 2002'deki takım iyiydi de saygılar sevgiler. Arizona iguanaları kamp yerini basmadı mı acaba hala diye. Onu yazmışlar. Bu arada bir kriz ortamı düşünüyorsanız, hani bu oynanan oyunlar, takımın hali falan ortada olunca acaba kaos Eylül'de mi diye sordurmadan etmiyor. Yani şöyle bir şey var. 25 Eylül'de bizim biliyorsunuz Uluslar A Ligi birinci grup fikstürümüz de belli oldu ya. Şimdi A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecekler. Grup üçüncüleri ligde kalmak için playoff oynayacaklar. Birinci ve ikinci sıradakiler de grupta kalacaklar. Yani A liginde gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar çift devreli lig usulüne göre çeyrek final maçları oynayacaklar ve bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen 4 ekip de UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etme hakkı elde edecekler. Şimdi biz Eylül ayında, Eylül, Ekim, bir de Kasım'a kadar devam ediyor. Kasım'da havlu atmayı milli takım olarak, yani oradan söyleyeyim, yapabiliriz. Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül'de, Türkiye-İtalya maçı 28 Eylül'de, 2 Ekim'de Belçika-Türkiye, 5 Ekim'de İtalya-Türkiye, sonra da 12 Kasım'da Türkiye-Belçika, 15 Kasım'da da Fransa-Türkiye maçlarını oynayacağız. Evet, bu Fransa ile oynayacağız. Hangi? Bu bizim bildiğimiz Mbappé'li falan, yani şu an hani yeni ilgisi olmayan, galiba kupayı alacak falan diye, hatta turnuvanın en hızlısı olarak adlandırılan Mbappé'nin olduğu Fransa'dan bahsediyor. Daha önce de oynamıştı o. Evet, biz Fransa'yı yenmiştik gazıyla da. Şimdiden kendimizi hazırlayalım yani. Hani onu söyleyeyim, hani biz zaten öyle, biz bir Fransa'yı burada yenmedik mi? Bir daha niye yenmeyelim ki falan diye. Onları yaptık ya. Orada da yenilmedik. Hani bu oğlum, biz en sevdiğim Türk futbol yalanı. Abi biz büyük takımlara karşı iyi oynuyoruz. Biz böyle küçük takımlara karşı çok kötü. Mesela Avustralya falan değil. Hani bizim ilk, bak bizim grubumuzda şey olsaydı, Hollanda, İngiltere, Fransa ve biz olsaydık, biz çıkardık. İkinci olarak da çıkardık yani. Biz oradan çıkarız. Ya hani böyle, hani buna inanıyor musun gerçekten falan diye sordum. Abi bak vallahi söyleyeyim ya. Bak seyret bizim maçları. Biz iyi takımlara karşı çok iyi oynuyoruz. Biz küçük takımlara karşı oynayamıyoruz abi. İşte Avustralya falan. Onun da futbol. Avustralya'da kim o? Hani onlar bile oynamak istemiyorlar aslında falan. Böyle şeyler konuşuluyor arkadaşlar, ben görüyorum yani ve bunu şeyler söylüyor yani, böyle iyi takipçileri olan, sosyal medyada böyle dikkat edilen, beğenilen falan insanlar söylüyorlar yani. Biz iyi takımlara karşı daha iyi oynuyoruz diye. Acaba iyi takımlar biz Türkiye ile oynuyoruz diye acaba oynamıyorlar mı? Biz oynuyormuş mu gözüküyoruz biraz, öyle mi oluyor? Biraz oynayınca ya bir dakika bir daha alo falan kısmı mı oluyor? İspanya'yı da unutma sakın diye yazmış. Var ol Doğan kardeşim, güldürdün ya, arkadaşlar bana bunamaya bakmaya başladı galiba, deli diyorlar diye, bilmiyorlar demiş. Sizler Sergio neymiş, radyo gol ekibi defansa geçsin, ben de kaleye geçerim, bir gol bile yemeyiz Fransa'dan, sizler Sergio Ramos Pique'den daha kalitelisiniz diye yazmış. Vay be, bir soru işareti yollanmış abi bizden, abi ben İsmail, saygılar.

Aman aleyküm Doğancım, eyvallah. Rahmetli babam askere gideceğim dönemde çok uğraşmıştı torpil yapayım diye. 1990 yılında torpil yaptı. Ben Irak Zaho'dan tezkere almıştım. Beni anlattın az önce demiş. Doğan kardeş, iyi yayınlar diliyorum. İyi takımlara karşı değil, açık oynayan takımlara karşı daha iyi oynuyoruz. Çünkü bizim en büyük sorunumuz kapalı savunmaları açamamak. Doğal olarak da büyük takımlar da bize kapanacak durumda değil diye düşünüyorum yani. Maltepe'den Sezgin yazmış. Arkadaşlar, bireysel beceriler karşısında bizim zaman zaman etten duvar ördüğümüz, adam geçer top geçmez mantığıyla yaklaştığımız öyle maçlarımız olabiliyor ama realist bakıldığında 5 maç yapsak bir tanesini kazandığımızda 4'ünü de kazanacakmışız gibi bir algıya kapılmak bizim kronik rahatsızlığımız. Maalesef en büyük sıkıntımız arkadaşlar yani. Ha, bir maç yendiğimizde önümüzde bir daha 5 maçımız daha var onlarla dendiğinde oynamasak mı diyebiliriz yani. Bence oynamamalıyız da. Hani zirvede bırakmak dediğimiz bir şey var, tamam ne gerek var falan, yendik ya oğlum size bir daha niye oynayayım falan deyip o havaya girmemiz lazım. Bu yalanı Türk futboluna Galatasaray mensupları soktular biliyor musun diye yazmış. Vay be, nereden nereye getirdi konuyu. Serkan, iyi yayınlar. Sergen Hoca nereden tutsan elinde kalıyor maalesef. Dünkü açıklamaları akıl alır gibi değil. Beşiktaş'ın bir senesi çöp oldu sayesinde. Brüksel'den yazıyorum demiş Serkan da. İyi yayınlar Doğan Bey. Sen tek yap program abi. Güldürürken düşündürüyorsun demiş Korhan Korkmaz. Günaydın Dodo. Herkes santrafor arıyor. Osmanoğlu pijamaları giymiş, oynayamaz mı santrafor diye yazmış. Doğan abi günaydın, isimleri doğru oku istersen. Seni de görevden almasınlar sakın diye yazmış. He, şu isimleri doğru okuma. Olabilir. Vay be, hani ben de tarihe geçerim. Infantino'nun görevden aldığı tek radyocu falan diye. Vay be, havaya bak. İyi yayınlar Doğan abi, Allah senin canını almasın. Beyaz tişörtüm gitti, çay içiyordum. Tam o anda bir şeyler söyledim. Üstüme döküldü, tişörtüm gitti. Bana bir tane tişört borçlusun. İyi yayınlar, ben Kemal demiş. Kane'e büyü tutmuş demek gidiyor. Ha, öyle bir şey vardı. Değil mi? Bir tane Ganalı büyücü Kane'e karşı büyü yapacağım ben diye bir önceki maçta da yapmıştı. Bir puan almışlardı. Büyü bir puanlık yalnız, hani tutmuyor, hani galibiyet için uğraşıyorum ama bir yerde bir eksik var. Yarasa kanadı olabilir mi acaba diye, hani bir şey bulamamış, anladın mı? Ya tavuk bacağını fazla koydum ya da kan grubu mu yanlış acaba falan diye, hani böyle biraz iki damla kan vardı falan diye. Kalecimizin iki damla kanını da dın dın dın oraya başlattık mı? Etti ama imago yamano diyor, büyü yapıyor. Gana'yı da bak etten duvar ördürdüler ya. N'Golo Kante'ye söyleyin indirim yapsın abi demiş. İndirimi Kante, Kante indirim yap Kante, Kante öyle mi söyleyeyim ne söyleyeyim, en çok sevdiği şarkı o değil miydi yani? Abi sonuna kadar izledim Sergen Yalçın'ı. Kim bekliyordu ki şampiyon olmayı diyor. Bana 2-3 transfer dönemi verin demiş. Uzun süreli çalışacağını düşünerek gelmiş. Sonra Beşiktaş taraftarı bana çok ayıp etti dedi. Beşiktaş'a çok para harcattı diyorlar ya dedi. Tam tersi dedi. Kaç milyon euro para kazandırdık dedi. Abraham falan diye onları söylüyorum diyor. Dodo bu ülkede her şey olursun ama rezil olmazsın. Bunu biliyorsun değil mi demiş. Ya 500 bin nüfusa sahip Bruna adaları. Bruna. Gruptan çıkacak gibi gözüküyor. Yalnız

buradan bak işte deyip telefonu verip oranın tadı ayrı. Nasıl yani, hani yiyor musunuz siz haberi falana girdi. Anlam veremez ya bu nesil. Oranın tadı ayrı derken, tadı derken dedem televizyonu mu yiyecek anne falan diye. Yani. Öyle şeyler olabilir. Onlara bütün detaylarıyla açıklaman lazım. Federasyon Başkanı'nın 20-30 saniyelik şut çekmeye çalışma videosunu izlemelisiniz. Ben utandım, düşün nasıl olduğunu diyor. Ya bir federasyon başkanı iyi şut çekmek zorunda değil bu arada. Hani sporun içinden gelmek onunla değil. Benim mesela aynı işi yapıyoruz biz

0: Onunla değil. Benim mesela aynı işi yapıyoruz biz kısmı daha dikkatimi çekmişti. Sayın Akın Gürlek'ten bahsederken o zaman nerede olabilir? Adliyede Çay Hocam var acaba falan. Birlikte çalıştık derken nasıl çalışmış olabilir diye. Böyle bir şey söylemişti. Geçenlerde bir video izlemiştim. Ben bunu anlayamadım falan diye. Fenerbahçe'nin ligdeki şansını nasıl görüyorsun? Ben bir şey görmüyorum şu an. Yani kimse de görmüyor. Şu an Galatasaray'ın da ligdeki şansını göremem. Sadece daha hazır kadrolarının bulunmuş olması. Hani şu an Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u nasıl görüyorsun kız? Şeyleri var, farkları var. Şey anlamında. Şimdi mi? Tamam, bitmiş olması lazım. Şimdi ben de baktım burada kendi kendine mouse'lar oynayınca dışarıdan bir müdahale olduğunu anladım. Hani yoksa Ganalı biri büyü mü yapıyor falan diye. O geri sarmalar gitmiş arkadaşlar. Düzeltti. Emrullah devreye girdi. İnternet yayınındaki sıkıntıyı sanırım bitirdik. Abi çok eleştiri yapmayalım. Ahlak sınırlarını aşmayalım. Akın Bey bizi dinliyor olabilir istiyorsan diye yazmışlar. Ne zaman iyi yayın yapsan internet yayınında sıkıntı olabiliyor. Yapı var diye düşünüyorum demiş. İnternet yayının tekrara düştü diye. Hangisi çok sevildiyse o tekrara düşmüş olabilir mesela burada. Al bunu, al bunu diye bana. Şeyi biliyor musunuz? O konu hakkında bilginiz var mı? Dur heyecan yaptırayım ondan sonra şey mi? Reklama gidip öyle mi döneyim? Reklama gidip öyle döneyim. Bilmediğiniz bir şey var belki. Ya bir yerde duymuş da olabilirsiniz ama tam bir, yani duydum ama tam detayını bilmiyorum falan gibi havalara da girebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ama reklama gitmek gerekiyor. Ondan sonra bu konudan bahsedeceğim. Federasyonun FIFA ile ve UEFA ile ilişkilerini ve konuşmalarını sonrasında o iş olmaz diye aldıkları cevaptan sonra he deyip o zaman peki tamam daha sonra tamam o oldu tamam tamam deyip bilmiyorum orada bir atar gider yapıldı mı da. Bilmiyorum. Ona da bir inceleriz, onu da bir konuşuruz. Ama önce reklam.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
6: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
7: Pe-
6: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe ile anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla

ilgilendiklerini açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi, futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu, alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Ginelli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü.

0: bir tehdit oluşturuyor. Giresi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattında kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrofor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Giresi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Giresi Fenerbahçe'nin santrofor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Taraftar Kulübü sona erdi.
3: Yok ya, devam ediyordur büyük bir ihtimalle, hani o söylüyor diye de bitirecek değiliz tabii ki. Şimdi bir tarafa az önce biraz merak iyidir kısmına geldik ya, size bir şey anlatacağım belki duydunuz mu diye. Sayın Hacı Osmanoğlu Federasyon Başkanı Infantino'yu arayarak bu ikili averaj uygulamasına sitem etmiş. Avustralya ve Paraguay karşısında aldığımız mağlubiyetler sonucunda FIFA'nın o ikili averaj kuralı nedeniyle turnuvaya veda etmiş olması amili takımımızın. Federasyon Başkanı da demiş ki bu kuralın adaletsiz olduğunu düşünüyorum ben. Gelecekteki turnuvalarda bu uygulamanın gözden geçirilmesini talep ediyorum demiş. O da bakarız İbrahim'cim demiş yani. Bundan sonra katıldığımızda mağlubiyetler alırsak hani bir ihtimal daha, hani ikili de kaldırıldı sağ olsun Hacı Osmanoğlu çok büyük işlere imza attı falan gibi yorumlanabilir yani. Hatta kural ihlaliyle alakalı da bir başvurumuz olmuş bizim Paraguay maçında. Ondan sonra o da demiş ki yok öyle ihlal gibi bir durum yok demiş yani. Bunları da söyleyeyim. Başvuru yapmış federasyon. Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi kulüplerle ilgili birçok haber var. Transferlerle alakalı.

hakemin yere düşen saatini alarak bileğine takmıştı. Daha sonra bu saat hakeme verdiği iddia edildi ama bu görüntüler yansımadı. Oyuncunun sarı kartı vardı ancak hakem olayın tamamını göremediği için ikinci sarıyı veremedi. Futbolcu kırmızı görmekten kurtuldu. Bu arada o çorlama dediğimiz, aha, saat buldum.

deyip ya işte da basın itirazı falan diye talimatlar açık. Yani görüşleriniz ve tespitlerinizde haklılık payı var ama hakemin görevini yapamadığı ve zafiyet oluşturduğu tezini oluşturmuyor bu diye bir cevap gelmiş. Saat olayından sonra. Anladın siz mesela ben de kaçırmıştım sormuşlardı mesela. Doğan abi 9 biraz zor da 8 kişi kalsalardı belki yiyebilirdik diye. Onu yazmışlar. Haber doğru teyitli bu arada. Şaka gibi ülkeyiz. Beşiktaş Boğa takımımızın sezon başı transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna katılan Ruti Cecilia Hebart aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlük kariyerine başlama kararı aldı. Ruchi Hebart'ın almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyor. Kendisine antrenörlük kariyerinde başarılar diliyoruz demiş. Hala tekrara düşüyor demiş. Net yayın yok bu arada, onu da söyleyeyim. Yayın çorba gibi şu an demiş. Dodo yayın geri sayım yapıyor hala daha demiş.

Düzelince haber verin. Arkadaşlar. Bakınız yani. Abi düzeldi mesajını aldıktan sonra devam edeceğim. Aklıma Züğürt Ağa filmi geliyor. Yıl 2075 hala yayını çözemediniz web yayınıyla alakalı. Olmuyor. Yani komşunun Wi-Fi'ni aldığımız için kendi şeyimiz yok, internetimiz oradan bazen kapatıyorlar modemi. Şey yapamıyoruz mı diyeyim. Ne öyle bir şey mi söyleyeyim yani? Ya komşu şifreyi değiştirmiş. Onu kırmamız zaman aldı biraz falan gibi bir şey mi söyleyeyim? Ya modemin yerini değiştirme, biraz eski yerine koyun, şu çekmiyor burada diye.

öyle mi diyeyim? 2 dakikadır bir sıkıntı yok gibi. Sanki iyi gibi deyip. Dur bozma. Şu an ne yaptıysan öyle kalsın diye. Öyle oldu yani. Abi şu an güzel yayın bozmadık. Dokunma diye mesajlar var. Eyvallah. Teşekkür ediyorum ya. Hani ben eğlendirebiliyorsam sizden de o geri dönüşü aldığım içindir. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Bu arada siyahi bir devşirme oyuncumuz olacağı iddialarına ne diyorsun abi diye yazmışlar. Öyle bir iddia var. Bir futbolcunun milli takıma seçilebilme durumu bir ihtimal. Onu söyleyeyim. Burada birkaç tane haber var. Onlarla ilgili şunlara bakayım. Sonrasında bunu ilk iddia eden Mehmet Aslan olmuştu. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü L1 Üçgen kanalında Ufuk Kağan Karacan'a yapmıştı bu açıklamayı. Ve onunla ilgili olarak da santrafor bölgesine bir isim öneriyor. Montella'nın kafasında biri var. Onu bir devşirme durumu olması söyleniyor. Hatta bir oyuncu, hatta o oyuncu kim? İşte biraz böyle incelendiğinde, bakıldığında işte annesi Kıbrıslı, babası Barbadoslu falan bir çocuk. Ryan Brewster ismi ortaya çıktı. Tabii Enes Ünal'ı, Bertu Yıldırım'ı falan, hani onları geçtik kenarda, onlar da olabilir. Bir üçüncü seçenekte, uzun vadeli seçenekler arasında Brezilya ya da Afrika kökenli gelecek vadeden bir genç santroforu bulup Türk vatandaşı yaparak ay yıldızlı formayı giydirebilmek olduğu söyleniyor. Yani bilindiği gibi yabancı bir oyuncunun Türk vatandaşı olduktan sonra amilli formaya giyebilmesi için çok sayıda kritere uygun olması ve bir sürede beklemesi gerekiyor. Yani bununla ilgili olarak da çok şey konuşulabilir aslında. O yüzden Montella ve Türkiye Federasyonu bu soruna çözüm bulmak adına bir devşirme rolü, bir modeli belirlenmiş. O da annesi Kıbrıs Türk'ü, babası Barbadoslu olan Ryan Brewster ismi ortaya çıktı. Championship'te derbide oynuyor bu arada. Ve 26 yaşında bir futbolcu. Hani 3 sene beklese 30 yaşında amilli olacakmış gibi. Yani biz hala da işte buradan birini bulmak varken bari hazır birini bulalım. Bulduk da bizden değil, dur biz yapalım falan gibi olmasın yani. Olay o futbolcu ama Drogba buna müsaade etmedi diye biliyorum demiş. İyi yayınlar Doğan Bey. Yarın İrfan 25 gelecek mi? Ona göre yerimi ayırtacağım demiş. Rezervasyonları açıldı arkadaşlar. Ön masalar fiyatları belirlendi. Arka masa ve en ton taraflarda daha ucuz biletlerimiz var elimizde. Şu an boş yerlerimiz mevcut. Yarın İrfan 25'te yayındayız kısmetse. Günaydın. Bu bizim maçı yöneten El Salvadorlu hakemi bizim Merkez Hakem Kurulu Başkanı mı yapsak acaba diye. Saati kaybeden adam maçı da kaybettirir. Belli olmaz mı? Saatine sahip çıkamıyor. Bize nasıl sahip çıksın adam bana? Saat nasıl düştü ya? Hani Paraguay'ın demek ki kas hafızası o. Aha buldum falan deyip hemen kola takması nedir ya? Hani insan arkadaşlar biz hani o kadar kamera çekiyor, bilmem ne, dronlar, muronlar, uydu görüntüleri, 4K'lar bilmem falan. Her şey var. Amerika'da bir de yani hani FBI, MFBI ne yaptın? Her saat sen de biliyoruz falan diye. Vallahi bende yok diyor. Vallahi çok ilginç ya. Abi çek kürekleri, at golleri olayını gördün mü demiş. Brewster. Vallahi şey bilemiyorum ya. Norveç'in atalarına saygı duruşu o gol sevinciyle sınırlı değil. Norveç'le ilgili haber verirsem size. Yani Kuzeylilerin formalarının arkasındaki isim ve numara yazılarına baktığında o tipografidir. Hani yazı fontlarıyla alakalı şeyleri Viking kültürüne saygı duruşu niteliğinde. Haaland'ın ve arkadaşlarının formaları antik İskandinav runik alfabesinden geliyor. Ve ondan ilham alınarak da işte 17'si, 8'i, 14'ü falan ona göre belirlenmiş durumda. Yani bir görüntü.

anlamında güzel. Bu arada yayın tekrar gitti diye. Abi şortun cebi olmadığı için acaba şey mi yaptı diye saati hemen mi taktı falan. O kas hafızası arkadaşlar yani. Aha buldum deyip hemen benim olsun deyip böyle. Bir de uzun kollu bir şey olsa onu saklayacak ama o da yok yani. O da gidiyor. Ronaldo'nun sahneye çıkışına ne diyorsun abi demiş. Ya, sürekli bir şey diyorum ama hani benim dediğim şeyler sadece birbirimizle ilgili, kendi kendimize konu. Ben Vişça'nın geri dönüşüne şaşırdım. Başakşehir'le biz bir senelik de anlaşma yaptı. Vişça geri döndü yani. Ha, gitmemişti gerçi, sakatlığı vardı, şeyi vardı ama

Maradona'nın İngiltere'ye karşı efsanevi Tanrı'nın eli ve 100 yılın golünü attığı günde Dünya Kupası gol kralı unvanını aldığı efsanelerin efsanesi gerçekten artık Messi. Messi ile 2017'de evlenen Antonella eşinin bu önemli dönüm noktasını yürek ısıtan bir Instagram paylaşımıyla kutladı. Seni tekrar tekrar tarih yazarken görmek ne büyük bir ayrıcalık.

olmuş gibi geliyor bana diye yazmış. Yani İbrahimovic egosundaki bir adamın böyle bir açıklama yapması birçok şeyin cevabı aslında. Ya. Ondan mütevellit. Çünkü şöyle de bir şey var. Onu da paylaşmak isterim. Ronaldo ve Messi bir daha onun yerleri dolmayacak gibi gözüküyor. Ama yapabilecek bir şey yok yani. Cristiano Ronaldo da evet. Ama Messi o doğuştan bir yetenek. Messi, Ronaldo kendini o hale getirmiş bir yetenek. Biraz açılara bakmak lazım yani. Ondan dolayı söylüyorum. Ben gündeme dair konuları, ayrıntıları şöyle şey yapıyorum. Abi düzenince beni arayın demiş. İnternet yayınında hala da bir problem var. Normal yayın üzerinden karasalda herhalde bir problem yok gibi gözüküyor. Onu da söyleyebilirim. Ama birkaç tane transfer haberi okuyayım. Fenerbahçe'nin Göztepe'de forma giyen genç futbolcu Arda Okan Kurtulan'ı yeni sezon öncesi kadroya dahil etmeyi planladığı söyleniyordu. O oyuncu ile ilgili Galatasaray'ın da çok fazla girişimi var. Biliyorsunuz ki Arda Okan Kurtulan'ı yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak gösterdiği performans teknik heyetin olumlu raporuyla birlikte transfer listesine alınmasına neden olduğu belirtilmiş. 23 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadroya almak istiyor. 2020 yılında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan genç oyuncu 2019-22 yılları arasında sarı lacivertli formayı giymişti. Arda transferinde önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olacaktır. Yarın bunun detaylarını fazlasıyla İrfan 25'te konuşuruz. Yalnız bu arada Türkiye'de biten transferler olarak hemen söyleyebileceklerim, ya ne oldu ne bitti? Biraz böyle yaprak kıpıldamıyor. Sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi gözüküyor ama Türkiye'de 2026 yaz transfer döneminde atılan imzalar var. Hemen onları söyleyebilirim. Edin Visca eski takımı Trabzon'du, yeni takımı Başakşehir oldu. İyi bir sağ kanattır. İzlerken çok keyif vermişti. Bir kez daha izleme imkanı bulacak mıyız acaba Başakşehir'de diyoruz. Onurcan Piri Kayseri Spor'dan Kocaeli Spor'a transfer oldu. Kaleci Onurcan Piri. Bakalım forma şansı bulabilecek mi? Selçuk İnan ne kadar şans verecek kendisine? Hertha Berlin'den Başakşehir'e gelen bir oyuncu Mihal Karbovnik ismi gündeme geliyor. Bu seneye damgasını vurabilecek isimler arasında yer alabilir. Mallorca'dan Fenerbahçe'ye bir santrafor Vedat Muriç'in tekrar geldiğini hepimiz biliyoruz. Andre Henrique Gremio'dan Göztepe'ye geldi. Bir santrafor olarak izleyeceğiz. Matei Ili Cluj'dan Kasımpaşa'ya transfer oldu. Fatih Kaya Vehen Wiesbaden'den Samsun Spor'a geldi. Emirhan Boz Ayvalık Gücü Belediye'den Kasımpaşa'ya transfer oldu. Süper Lig'in biten transferleri. Stan Elsi Bassam'dan Kasımpaşa bayağı transfer yaptı. Yine Kurtoviç diye bir oyuncuyu aldı Mura takımından. Sonra Mendez geldi. Soşo'dan Kasımpaşa'ya geldi. Trabzonspor Saviola'yı aldı. Sol kanat oyuncusu 8,5 milyon bonservisle Vitoria'dan transfer etti. Beşiktaş Trabzonspor'a Muçi'yi sattı. O da netleşen transferler arasında. Malinovski, Ruslan Malinovski, Genoa'dan Trabzonspor'a transfer olan orta saha oyuncusu. Trabzonspor Benfica'dan Lopez Cabral'ı da kadrosuna kattı. Hamlelerini sürdürüyor. Sinclair Armstrong Göztepe'ye transfer oldu. Bistro City'den geldi. Bayağı kalıplı, iri yarı bir santrofor izleyeceğiz Göztepe'de. Yıka yıka, yara yara gidebilecek oyunculardan bir tanesi. Bir de Göztepe'den Kocaeli Spor'a transfer olan Uğur Kağan Yıldız ismini de hatırlatmak isterim. Onu da eklemiş olayım sevgili dinleyenler. Reklam var. Reklamdan sonra gündemle ilgili, transferlerle ilgili, gelişmelerle ilgili Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük'ün bir kez daha yayınını paylaşacağım. İnternetteki problem kaynaklı olarak onu da söyleyeyim.
Yarın da kısmet olursa

sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde İrfan 25 ile tekrar birlikte olmayı hayal ediyoruz, umut ediyoruz. Eğer müsaitseniz sizi de bekliyoruz efendim.

0: Reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
0: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
1: Digi Futbol'a hoş geldiniz. Ali Naci Küçük'le birlikte Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Naci hoş geldin.
2: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
1: Başlarken hemen hem kanala abonelik hem de hype puanı isterim. Tekrar hoş geldin.
2: Teşekkürler.
1: Hızlıca gidelim. Bu yabancı sınırında Fenerbahçe ile Galatasaray uzlaştı mı? Galatasaray kanadında neler oluyor?
2: Evet, artık yavaş yavaş Kulüpler Birliği kulisleri hareketlendi. Cuma günü bir toplantı var. Galatasaray kulübü de hem federasyon kanadı hem Fenerbahçe kulübü hem Beşiktaş hem de Sayın Ertuğrul Doğan'la görüşmelerini artık sıklaştırmış durumda. Fenerbahçe kulübü de Beşiktaş kulübü de Galatasaray'ın bu 10 artı 2 artı 2 formülüne destek veriyor.
1: O 2 formülü söylesene, artı
2: 2 formülü. İki formülü de 2000 doğumlu ve sonrasını kapsayacak. Yani 26 yaş bandında da orada bir kriter getirilmiş olacak. Biraz daha kulüplerin eli rahatlayacak ki doğru olan bu. İşte hafta içinde, geçtiğimiz hafta röportaj yapmıştık Okan Hoca ile 3-4-3 için. Orada da hoca söylüyor, ben niye yabancı oyuncu yetiştirmek zorunda bırakılıyorum? Ya ben yerli oyuncuyu yetiştiremiyorum, yabancıyı mı yetiştireceğim? İyi, kalifiye, üst düzey, hedefi olan bir takımda oynamak isteyen, oynayacak düzeyde olan yabancıyı zaten buraya getirmek 30'lardan 40'lardan en az başlıyor. Kimi geliyor, kimi de zaten Türkiye'yi duyunca yüzüne bakmıyor.
1: Peki, bu arada güzel röportajı.
2: Teşekkür ediyorum. Biraz sallansak da bak, yıkılmadık.
1: Sana bir şey olmadı. Ben izlerken, bilmiyorum yazanlar oldu mu sana ama.
2: Çok, çok. Evet.
1: Abi midem bulanıyor, duramıyorum. Kalktım sonra çok. Böyle bir geziyorum odada falan. Ama güzel röportaj, çok güzel başlıklar
2: teşekkür
1: vardı.
2: Ediyorum Okan Hoca'ya da buradan. Emir Sarıgül'e de teşekkürler bu arada.
1: Kısmını çok beğendim Okan Burun. Bu kendini Mourinho'nun burnunu sıkması sonrası yere atması meselesinde çok temiz özel işi, onu da söyleyeyim.
2: Abi yani, her zaman Okan Hoca bu konularda yanlış yaptığında bunu kabul edip özür dileyen o erdeme sahip
1: çok,
2: insan oldu
1: çok
2: her zaman.
1: Çok temiz eleştiri yaptı. Ya abarttım dedi. O gün belki ama dedi, mantıken de onu bir göstermek istedim dedi. Yaptığını dedi. O da güzel detay.
2: Tek bir şey ekleyeyim şuraya. Ama o gün Mourinho'nun o hareketin değil, Okan Hoca'nın kendini yere atması daha çok konuşuldu. Üzücü olan bu bence.
1: Yok be.
2: Evet evet. Daha çok konuşuldu abi. Okan Hoca daha çok hedefe koydular.
1: Yok yok ya. O gün
2: abi yani, Mourinho bir maç ceza aldı.
1: Ya,
2: Aydın.
1: Şey oldu ya işte, Mourinho'nun hiç ceza... Yani çok şimdi o konuyu da aynen dağıtmak istemiyorum ama ben özellikle Fenerbahçe tarafında çok biliyorum abi. Çok sert girdiler Mourinho'ya. Bırak bu işleri artık diye. Yani sen Fenerbahçe darmadağın gidiyor. Onu yapacaksın. İlk maçta toplantıya çıkmayacaksın. İkinci maçta burun sıkıp ne yapmayacaksın. Okan Buruk'un o meselesi. Ya yere atması abartılı bulanlar olur ama Fenerbahçe tarafı da çok eleştirdi onu, hatırlıyorum. Bu arada bu yabancı meselesiyle ilgili iyi bir konu. Ben de ya önümüzdeki haftaki programda seninle ya da kendi programlarımda Aziz Yıldırım ne düşünüyor söyleyeceğim. Bu bilgiyi de alayım. Son durumu da aktarmış oluruz. Şimdi hızlıca devam edeceğim. Yabancı sınırında böyle bir gelişme var. Transferle gidelim. Abi Icardi'den haber geldi mi? Kalıyor mu, gidiyor mu?
2: Icardi'den şu anda Galatasaray'a herhangi bir geri dönüş yok. Galatasaray hala bekleme modunda. Sayın Başkan böyle istediği için şu anda Galatasaray Icardi'yi ve yanıtını bekliyor. Ama şunu söyleyeyim. Icardi kalsa da, Icardi gitse de Galatasaray her halükarda bir santrafor transferi yapacak.
1: Mutabık alındı mı burada?
2: Net. Çok net.
1: Yani, Icardi'ye bir takvim verildi mi peki?
2: Icardi'den bağımsız Galatasaray şu anda golcü arayışında. Icardi'de kalırsa, tırnak içinde yanlış anlamayın, başkan kontenjanından kalacak.
1: Şöyle mi olacak yani Galatasaray? Geçen hafta konuşmuştuk. Galatasaray Icardi'yi taşıdı. Icardi Galatasaray'ı taşıdı ama taşınabilir.

0: asla ve asla taviz veremeyeceğini ve esnemeyeceğini söyledi. Şu anda bakalım Elio Pino anladığım kadarıyla Icardi'ye yakın bir şartlarda kontrat arıyor. Bulamazsa geri dönüş yapacaktır olumlu olumsuz.
1: O golcü Deniz Gül olabilir mi, yoksa John Duran mı?
0: Deniz Gül Galatasaray'ın listesinde yok. Bunu açık bir şekilde
1: duydum onu ben. Yani duydum derken konuşuluyor.
0: Evet, ben de açıkçası bekliyordum. Kulislerde konuşuluyordu yerli olması vesaire ama anladığım kadarıyla bonservisi, maliyeti ve Galatasaray'a katacakları değerlendirildi. Ve nitekim de Deniz Gül liste dışı kaldı.
1: Peki, devam ediyorum. Bu maaş ödemelerini geçen hafta gündeme getirmiştin. İki ay Galatasaray geriden geliyor diye. Orada yeni bir gelişme var mı?
0: Galatasaray Kulübü, hemen verelim sıcak haberi onunla alakalı da. Galatasaray Kulübü evet iki ay geriden şu anda oyuncuların iki ay içeride maaşı var. Ama bu Avrupa'da da normal karşılanan bir durum açıkçası. Hele ki bizim ülkede çok iyi bir durum iki ay. 15 Temmuz'da Galatasaray Kulübü UEFA'ya borçsuzluk kağıdını vermek zorunda. Ve nitekim de futbolculara ve temsilcilere de iletildi. Yani menajerlerine. Galatasaray 15 Temmuz'a kadar bütün futbolcuların alacaklarını ödemiş olacak.
1: Şimdi transferde tabii beklenenler var. Birazdan oraya geleceğim ama hızlıca bazı gündem maddeleri var. Onları bir toparlamak istiyorum. Şimdi biraz aslında o iş oraya gitti. Senle Fatih Terim Federasyon Başkanı olur meselesini konuştuk. Şimdi doğal olarak şöyle bir durum vardır. İyi istihbaratın temelleri olur. O da şu. Şimdi sen bir şey söylediğin zaman Naci, gündemi yakından takip eden birisi olarak ben senin söylediğin şeyin altını doldurabilirim. Yani Fatih Terim'le yakın, uzak, neyse vesaire, o dengelerden yola çıkarak o lafın bir altında bir sebep vardır diye düşünebilirim. Tam da buradan İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun, çok üzerinde kalmak istemiyorum ama Fatih Terim'e giydirmeye çalışmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Ben bu arada federasyona bu toplantıdan önce sordum. Benim için bu sürpriz olmadı. İki gün önce konuşmuştum. Fatih Terim'in kafasında bir planlar olduğunu ve bunun farkında olduklarını söylüyorlar. O yüzden bu sert çıkışı yaptılar. İbrahim Hoca Osmanoğlu diyor ki gerekirse Adalet Bakanlığı devreye girmeli. Bu işte bu ve buna benzer, yani manipülasyonların önüne geçilmeli gibi. Ne diyeceksin?
0: Valla ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun jargonunun, dilinin bizim ülkemizi iyi temsil ettiğini düşünmüyorum. Sırtlanlar, çakallar, atmacalar, kartallar, hainler, değneksiz, köyde çobansız gezenler falan. Ya bu dil bence Türk futbolunun liderine kesinlikle yakışmıyor. Bir kere buradan başlamak isterim ama aklı selim olan, okuduğunu anlayan, Fatih Hoca'yı tanıyan tanımayan herkes Fatih Hoca'nın yapıcı bir eleştiri yaptığını.
1: İşte federasyon başkanı da diyor ki ben okuduğumu anlıyorum. Ben o kafaların arkasında bir şey olduğunu bildiğim için bu sert.
0: Şimdi buradaki alt metnin sebebi belli ki Sayın Başkan herhalde burada 2-3 haftadır konuştuğumuz. İşte Fatih Terim'in Türk futboluna liderlik yapabileceği, federasyon başkanını olabileceği, artık atabileceği yorumlarını herhalde dikkatle takip etmiş ki bence zaten sebep Fatih Hoca'nın çıkışı değil. Sebep aslında burada İbrahim Hacı Osmanlı'nın asıl hedefi Fatih Terim'in olası bir federasyon başkanlığı ceketine soyunmasına ya da giymeye o hedefini set çekmek. Şimdiden kesmek. Olası bir potansiyel tehlike olarak gördü bence Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu, Sayın Fatih Terim'i ve bu yüzden böyle bir çıkış yaptı yani. Milli takım için, hocanın açıklamaları için değil, kendi koltuğu için aslında Sayın Fatih Terim'e hedef aldı. Peki. Sayın Hacı Osmanoğlu.
1: Bu iyi bir konu. Bu hafta kolajla başlayacak. Senden bu konuda bir görüş alacağım. Ayrıştırarak söyleyeceğim. Yani devam edeceğim.
0: Ama Fatih Terim'le İbrahim Hacı Osmanoğlu seviye olarak, kalite olarak, geçmiş olarak, futbola kattıkları olarak, Türkiye'ye yaptıkları olarak falan arada çok çok çok büyük bir fark var. Hani Fatih Hoca diyor ya, aynı yollardan geçmedik, aynı şeyleri görmedik diye. Hocanın kulvarı da, yeri de, kalitesi de, yaptıkları da, kattıkları da çok ama çok başka. Milli takıma girmek istemiyorum çünkü orası tatsız. Sayın Başkan ilk kez milli takımla bu kadar yakın bir mesai harcadı. Takımın geldiği nokta ortada.
1: Peki. Bu arada o doğru bir söz. Yani Fatih Terim İbrahim Hoca Osmanoğlu karşılaştırması bence de yapılamaz. Gereksiz bir tartışma olur. Karşılaştırma olur. Özür dilerim. Ne alaka derler. Bir diğer yandan milli takım demişken şu Hakan Çalhanoğlu meselesi. Şimdi Galatasaray tamamen kapattı mı, özellikle Hakan'ın Fenerbahçe seçimleri içerisine dahil olmasıyla birlikte?
0: Ya şöyle söyleyeyim Aydın, hatta geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Hatta ben açıldım iki dedim ya sana. Evet. Hakan Çalhanoğlu defteri. Şimdi geçen yıl Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası, Galatasaray'ın eski efsane isimleri Hakan Çalhanoğlu'nu almadığı için Sayın Dursun Özbey ve Sayın Abdullah Kavukçu'yu çok eleştiriyorlardı. Hatta Okan Hoca'yı yerden yere vuruyorlardı. O gün Galatasaray yönetimine, Abdullah Kavukçu'ya, Dursun Özbey'e tepki gösterenler bugün teşekkür ediyor.
1: Niye almadı Galatasaray'ı?
0: İyi ki Hakan Çalhanoğlu'nu almamışız diye. Neden almadın diye soranlar şimdi iyi ki almamışız diyorlar, teşekkür ediyorlar. Bu bile zaten Hakan Çalhanoğlu'nun ne noktaya geldiğinin açık bir şekilde göstergesidir.
1: Niye almadı o gün Galatasaray'a?
0: Çünkü çevresel teması çok kurdu. Çok fazla kişiyle Galatasaray'a transferi için uğraştı Hakan. Ve nitekim de çok doğru düşünmüş Galatasaray. İşte Galatasaray zekası diyoruz ya, Galatasaray öngörüsü. Geldiğinde bir anlamda

0: Takım içinde büyük bir zarar verebileceğini düşündü. Bu kadar çok çevresel temas kurması sebebiyle Hakan Çalhanoğlu'nun. Nitekim de ben Galatasaray yönetiminin doğruyu yaptığını düşünüyorum. Zaten tepkiler de şu anki reaksiyonda iyi ki Hakan'ı almamışız demeleri de bunun en büyük örneği.
1: Peki transfere geçiyorum Naci Hızlıca. Transferde Galatasaray'da sessizlik var. Fenerbahçe daha hareketli ama koşullar farklı bir kere. Onun altını çizmek lazım. Transferde bu yönetim bunu şöyle anlatıyor galiba. Panik yok ya, rahatız. Ama transferde beklenti her zaman yüksektir.
0: Neler Şimdi baştan gideyim, futbol yapılanmasıyla başlayayım. Sonra transferi anlatayım. Tamam. İsimler üzerinde spesifik olarak gideriz.
1: Yapılanma şimdi, derken o yönetim krizi de bitti galiba.
0: Evet, şimdi burada Sayın Başkan Dursun Özbek ağırlığını koydu. Ve nitekim de hafta içinde Sayın Bakan Mustafa Varank'la birlikte Sayın Abdullah Kavukçu'yu ziyaret ettiler. Orada da Sayın Başkan Dursun Özbek Abdullah Kavukçu'ya, ben seninle yola devam edeceğim. Benim lafımı yere düşürme. O yüzden futbolda ikimiz varız. Ama Sportif AŞ Başkan Vekili olarak da Eray Yazgan'ı listeye koyacağım. Lütfen futbolu biz beraber götüreceğiz. Buna itiraz etme dedi. Sayın Abdullah Kavukçu da bugüne kadar zaten görevlendirmeye başkan takdir ettiği için ses çıkarmadı. Bu Başkan Dursun Özbey'in Galatasaray Başkanı'nın sözü olduğu için bunu da olgunlukla karşıladı. Ve futbolda yine Sayın Abdullah Kavukçu ve Sayın Dursun Özbek söz sahibi olacaklar. Çalışmalar da başladı. Galatasaray zaten majör olarak, yani öncelikli olarak 3 mevkiye takviye yapacak. 1- orta saha, 2- 10 numara, 3- yedek forvet. Şu an için Galatasaray'ın ana aksiyonu 3 mevki üzerine.
1: Stoper Davinson durumuna göre demiştim.
0: Aynen, o Davinson, Sanchez ve Nelson'un satışıyla birlikte olacak bir hikaye. Yani o yolda gerçekleşecek gelişmelere göre bir transfer hamlesi. Ama bugün itibariyle bütün takım mevcut, oyuncular kalıyor, teklif yok. Galatasaray 3 takviye yapacak. Şimdi burada da Galatasaray taraftarının bir kere sakin olması lazım. Niye sakin olması lazım? Transfer sezonu yeni açıldı. Eylül'e kadar devam ediyor. Galatasaray çalışmalarına ve görüşmelerine başlamış durumda. Ve nitekim de tok alıcı olarak Galatasaray gitmek istiyor. Yani Galatasaray'ın her kuruşuna kıymet veren ve değer veren, doğruyu yapan bir Galatasaray yönetimi var ki Sayın Başkan Dursun Özbek'le Abdullah Kavukçu bunun matematiğini çok iyi şekilde yapıyor. Aldığı ve almadığı oyuncularla. Aldığı Osimhen 75. Bugün çok doğru bir hamle yaptığını görüyoruz. Almadığı Hakan Çalhanoğlu. Hanoğlu iyi ki almamış diyor herkes. Şimdi o yüzden transferde başarı sadece aldıklarınla olmaz, almadıklarınla da olur. Scout'ta da bu iş böyledir. O yüzden Galatasaray çalışmalarına başladı ve Galatasaray taraftarı da sakin olsun. Doğru takviyeleri yapmayı planlıyor. Şimdiden de temaslar başladı. Biraz sonra da o temaslardan biraz bahsetmeye çalışacağım.
1: Bence direkt girelim. Geçen hafta konuşmuştuk. Nedir bu Bruno Fernandes'te son durum?
0: Evet, Bruno Fernandes Galatasaray'ın
1: pahalı oyuncu.
0: Geçen yıldan bu yana hayal ettiği bir isim. Evet, pahalı oyuncu ama işte büyük hedefleri de marka isimlerle gidiyorsunuz. Hı-hı. Ve nitekim de onun parasını formayla, işte kutularla, Galatasaray biliyorsun farklı gelir ya da projeler üreterek futbolcuların maliyetini düşürmeyi çok iyi beceriyor. Bruno Fernandes için Galatasaray ilk temaslarını kurdu açıkçası. Manchester United'ın şu an için istediği bonservis bedeli 50 milyon euro. Hı hı. Kapıyı 50'den açtılar. Futbolcu 12 milyon euro Manchester United'dan para kazanıyor. Galatasaray'dan istediği rakam 21 milyon euro.
1: Neredeyse çarpı 2.
0: Aynen, neredeyse çarpı 2. Galatasaray bu rakamı yüksek buluyor.
1: Şimdi Osimhen'in maaşını istiyor yani.
0: Güzel. Yani Osimhen'in imaj hakları içindeki maaşı 15+6. Şimdi burada
1: kapakta belli oldu.
0: Burada Galatasaray tok satıcı rolünde. Kendi kulüp menfaatlerini ön planda tutarak hızlı ve aceleci bir harekette bulunmak istemiyor. Dünya Kupası'nı izleyecek, takip edecek. Manchester United'ın istediği bu 50 milyon euroluk bonservis bedelini Galatasaray'ın hedefi 25-30 bandına düşürebilmek. Oyuncunun da maaşını 15-16 milyon euro seviyesine çekebilmek. Eğer bunlar realize olursa, bunlar gerçeğe düşünürse, dönüşürse o zaman Galatasaray Bruno Fernandes için somut, daha doğrusu resmi adım atacak. Ama Galatasaray şu anda devrede, görüşmelerini sürdürüyor. Fakat dediğim gibi tok alıcı rolünde olduğu için rakamı aşağı çekebildiği kadar çekmeye çalışacak.
1: Şimdi bu mesele anladığım kadarıyla birkaç ay sürecek.
0: Tabii ki. Ya birkaç değil de yani en az bir ay, 1,5 ayımız var gibi geliyor bana.
1: Tabii ki bu arada az önce senin söylediğin şeye bir katkı desteklemek için şimdi Galatasaray, az önce sen de söyledin, 2 ay ödemeler geriden geliyor. Yani bu para dediğimiz küçük bir para değil. Yani suyla da ödemiyorsun. Dolayısıyla o gerçekten çok zor operasyon ya. Yani
0: şöyle devam edeyim hatta, takdir ederek de, ya bir kere başkan da Abdullah Kavukçu da önce takım diyor. Önce takımın maaşını ödeyeceğiz ki Galatasaray'a olan sahiplenmeleri, aidiyetleri, saygıları her zaman zirve noktada olsun. Şimdi Galatasaray önce 15 Temmuz'a kadar futbolcuların maaşını ödeyecek. Bir. İkinci nokta, gelir üretme formülü. Buradan da açıklamış olalım. Galatasaray iki işbirliği yaptığı markayla sponsorluk sözleşmelerini uzattı. Bir, peki. Misli. İki, Pacific Holding. Bu iki sözleşmeyle birlikte Galatasaray şu anda yıllık formadan 15 milyon euro iki anlaşmayla, sadece sezonluk olarak söylüyorum, 15 milyon euro bir anlaşmayı yaptı bu iki markayla. Daha sonra da zaten gelir kalemlerini arttırıp belki teklif alan oyuncularla birlikte dediğim gibi işte 10 numara orta saha ve santrafor takviyelerini yapacak. Bunu da belirtelim.
1: Peki gelelim Osimhen meselesine.
0: Evet.
1: Galatasaray Osimhen'i satar mı? Ben sana topu direkt bırakayım. Neler oluyor?
0: Şimdi Osimhen'in kafasında işte Okan Hoca ile sohbet ettiğimizde de söyledi. Osimhen'in kafasında gitmek falan yok. Nasıl bağlı olduğunu anlattım. Ama şu an şu tabiri kullanayım. Osimhen var ya, şu an çöpsüz üzüm. Niye çöpsüz üzüm? Çünkü tek kuruş borcun kalmadı. Osimhen'den gelecek bütün para Galatasaray kulübünün kasasına girecek eğer transfer olursa. 1. Suudi Arabistan'dan teklif var. 2. İspanya'dan teklif var. 3. Duyduğum kadarıyla İngiltere'den teklif var. Yani Osimhen'e geçen hafta mı, bir önceki hafta mı söylemiştim? 120 milyon euroluk teklif aslında menajerler ve kulüp temsilcileri aracılığıyla Galatasaray'ın masasında. Ha, official teklif var mı? Yok. Ama gelecek.
1: Belli.
0: Şimdi burada kemiksiz 150 milyon euroya ben satmam dedi Abdullah Kavuç. Yani 150'ye satmam ben dedi. Ama Galatasaray başkanlık sistemiyle yönetilir. Şimdi kılçıksız 150 milyon euroya Sayın Başkan evet mi der, hayır mı der ya da aklı karışır mı?
1: Karışmaz
0: 150'yi
1: mı ya?
0: Aldım keş.
1: Karışmaz mı ya?
0: 150'yi aldım keş.
1: Müthiş operasyon.
0: Kaç kar ediyorsun 150 halinde? 75 kar ediyorsun. %10'unu verdin Napoli'ye. 67,5 kar yazacaksın. Şimdi burada top başkana geçer. Ben Sayın Abdullah Kavukçu'nun da Okan Hoca'nın da bir sezon daha Osimhen dediğini biliyorum. Çünkü Osimhen dediğim gibi sadece Avrupa'dan değil Suudi Arabistan'dan da
1: teklifler var.
0: Bu noktada kararı başkan verir. Ama Osimhen için hep tetikte olacak Galatasaray. Başkan eğer ya da işte belki Osimhen diyecek Real Madrid vesaire geldiğinde. Yani Galatasaray Osimhen'in kalacağına göre plan yapıyor ama ya giderse diye de B planını yapıyor oraya. Onu da söyleyeyim yani.
1: Bey, Galatasaray'ın toplam borcu ne kadardı?
2: 25.65 milyar.
1: Tamam. Sen Osimhen'i 150'ye sattığın zaman 50'den hesaplayalım. 7.5 milyar TL'lik bir gelir elde ediyorsun. Galatasaray'ın toplam borcu 25 milyar TL. Yani paranın büyüklüğünü, eldeki malın değerini anlatmak için özellikle
0: tabii,
1: bu bir güçtür ama
0: çok
1: onu da söyleyeyim.
0: Büyük para. Ama bu da bir anlamda ne kadar doğru iş yaptığının da ispatı.
1: Onu
0: burada
1: söylüyorum
0: da
1: ben de.
0: Sayın Abdullah Kavukçu'nun da Sayın Dursun Özbey'in de hakkını teslim edelim.
1: Yani Dursun Özbek o işi yaparken, yani Galatasaray'ın bir de sert bir divan kurulu, genel kurulu var. Muhtemelen 50 kişi şey demiştir Dursun Özbey'e. Baba sen nasıl gidip 75'i veriyorsun?
0: Tabii.
1: Hatırla, günlerce konuştuk. Adam gitti, cesaret gösterdi, verdi. Şimdi 150'ye satarsa valla taraftar kızabilir ama adam alkışlanmalı abi.
0: Net.
1: Ne demek?
0: Katılıyorum.
1: Ki? Bir de onun üstüne de satış olmaz Türkiye'de.
0: Yok. Zannetmiyorum abi, mümkün değil. Yani burada bir kere Sayın Abdullah Kavukçu'yu takdir ederim, sonra Sayın Başkan'ı. Çünkü Dursun Özbey'i de bu hayale inandıran Abdullah Kavukçu'ydu. Açık konuşalım. Herkes hadi canım diyordu, başkan dahil, ama Sayın Abdullah Kavukçu başkanı da önce ikna etti, sonra bu ikili çalıştı, gelir kalemlerini üretti, projeler üretti ve nitekim de Osimhen'i transfer etti.
1: Yani o da enteresan, ben kendisini tanımam.
0: Ama bir Osimhen daha var mı Aydın?
1: Yok.
0: Yani satmak mı satmamak mı?
1: Vallahi Naci çok zor karar be.
0: Çok zor.
1: Yani burada ben satılırsa Dursun
0: Ben bir yıl daha Osimhen'ciyim açık söyleyeyim. Yani 150 milyon euro da olsa bir yıl daha Osimhen'ciyim. Çok şeyi riske atmış olacaksın. Neden diyorsun? Abi Türk futbol tarihinde ilk kez 5 sene üstte şampiyon olacaksın ya. Bir de Osimhen, hep anlattım ya Okan Hoca'nın matematiğinden. Yani Osimhen bu sezon ligin yarısını kaçırdı abi.
1: Onu ona rağmen.
0: 30 maç oynadığını düşünsene. Kırdın geçtin ligi.
1: Ona rağmen. Bu Kavukçu konusunda ben kendisi tanımam. Bu arada hemşeriymişiz, o da Erzincanlıymış.
0: Erzincanlı.
1: Sen de Erzincanlısın, ben evet. Öyleyim. Yani etkisi konusunda mesela o ilginç. Sen Sane'le röportaj yapmıştın ya.
0: Evet.
1: Sane orada şeyi anlatıyor, transfer hikayesini anlatıyor. O dikkatimi çekmişti mesela. Ben de diyor 6 ay öncesinden temas kurdu. Ona bayağı da bir şey var, güveni var. Demek ki oralarda iyi yönetici becerileri var. Evet. Takdir edelim adamı da.
0: Leroy Sane.
1: Galatasaray'da enteresan, buluyor sürekli böyle yöneticiler.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: İnsan kaynakları çok geniş.
1: Yani bir dönem
0: bir başta 15 seneyi bak. 15-20 seneyi değerlendim. Ali Dürüst. Ta hatta Ali Dürüst'ten öncesine gidelim. Ergun Gürsoy, Ali Dürüst, Burak Elmaslar, Abdurrahim Albayraklar, Erden Timurlar, İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukçu, say bitmiyor. Aldun Üsünel, buradan selam olsun.
1: Doğru.
0: Unutmayalım. O canım biliyorum. Abim bir kez daha geçmiş olsun diye.
1: Ne rüzgar yapmıştı o be. Rüzgar derken olumlu anlamda söylüyorum.
0: Allah dönem, şifa versin diyorum.
1: Çok önemli oyuncular getirmişti.
0: Tabii.
1: Bayağı yani Manchester City'den Elano falan.
0: Hatta Adnan Polatlar bak. Ya bayağı yani Galatasaray'da futbol şubesi gerçekten Şampiyonlar Ligi.
1: Eskiden beri hep evet yani çok tabii. Böyle şey ağırlığı olan, konuşulan, tanınan isimlerdi. Hala da insanlar görüş alır yani bu isimlerde.
0: Tabii.
1: Ne diyorsun diye yani neler söylesin diye. Naci son mesele milli takımı tamamlayalım sonunda istersen. Bir kere çok büyük hayal kırıklığı ve ben özellikle toplumun hala öfkesini ve sinirini anladıklarını düşünmüyorum. Toplum gerçekten çok üzgün. Çok üzüldük hakikaten öyle oldu. Ama enteresan görüşlerdi.

0: Bu görüşlerden bir tanesini Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Ertan Torunoğulları getirdi. Biz dedik sakın ha sezonu, yani işte Galatasaraylı oyuncular güçlü değildi, desteklendi, şampiyon oldular, işte bir dünya kupasında patladılar. Yani biz haklıyız diye bir şey anlatmanın ben ilk defa bu kadar tuhaf bir şekilde temeli olmadan anlatıldığını gördüm. Gerçekten de öyle, sen ne dersin? Ayıp yani, bir kere onu söyleyeyim.
1: Ya şöyle, Sayın Ertan Torunoğulları'na...
0: Baba bir şey söyleyeyim, özür dilerim, devam et oradan. Bazen izleyenlerimiz kızıyor aralara girmeye ama. Madem öyleydi, neden Fenerbahçe'de seçime girmediniz abi?
1: Çok basit. Bunu zaten 2-3 hafta önce de sormuştuk. Yine bir sakın ağa göndermesi yapmıştı, evet. Sayın Ertan Torunoğulları. Vallahi Sayın Ertan Torunoğulları'nı Fenerbahçe camiasında çok fazla ciddiye aldığını düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe tarihinin en başarısız kulüp başkanı ve yöneticilerinden bir tanesi oldu Sayın Ertan Torunoğulları.
0: Ve büyük kaynaklara rağmen.
1: Sayın Saran yönetimi. Şimdi önce ortaya sunduğu görüşten başlamak istiyorum eleştiriye. 1- Sayın Ertan Torunoğulları, Türkiye A Milli Takımında 8 ya da 9 Galatasaraylı oyuncu oynasaydı ya da 6-7 işte 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü gibi, o zaman bu eleştirileriniz başarısızlık halinde çok büyük bir kabul görürdü, saygı da görürdü. Şu an yaptığınız görüş saygı da görmüyor. Niye? A Milli Takımın son karşılaşmasında, yani Paraguay maçında 3 tane Fenerbahçeli oyuncu ilk 11'de, 3 tane de Galatasaraylı oyuncu ilk 11'de ve geride kalan 5 oyuncu da zaten yurt dışında lejyoner olarak ülkemizi temsil eden oyuncular. Yani komple Süper Lig oyuncularıyla dahi çıksak haklısınız diyeceğim. Bir yerden size böyle bir haklılık payı sunacağım ama
0: isim vermeden Uğurcan Çakır'a vuruyor.
1: Hiçbir şekilde geçerli bir tarafınız yok.
0: Uğurcan Çakır'a vuruyor isim vermeden.
1: Siz sakın ayla gönderme yapacağınıza Sayın Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe camiasına önce hesap verin. Fenerbahçelilerin vicdanında siz bence suçlusunuz. Bunu ben söylemiyorum, Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Aziz Yıldırım söylüyor. Sidiki Şerif transferi Fenerbahçe Kulübü'nün en büyük, en kötü anlaşmasıdır. Açık konuşalım.
0: Kim yaptı?
1: 150 bin euro maaş alan Fransa 2. ligindeki oyuncuya 3 milyon euro para verip Fenerbahçe'ye transfer ettiniz. 20 katı. Dünya futbol tarihine geçtiniz Sayın Ertan Torunoğulları. Bırakın sakın ha'yı. Aman ha diyorum ben size. Aman ha. Ve hadi Sidiki Şerif. Bir de Kante 2,5 yıla 80 milyon euro falan diyorlar abi. Ya inanılmaz rakamlar. O yüzden siz önce kendi camianıza bence bir hesap verin ya da bir oylama yapın. Bir Fenerbahçe camiasının nabzını yoklayın bence Sayın Ertan Torunoğulları.
0: Bu arada şöyle tamamlayalım. Şimdi sen konuşurken oturttum biraz daha kafamda. O özellikle Uğurcan Çakır bence hedef alıyorum. Abi, İsim vermeden kötü turnuva geçirdi abi Uğurcan Çakır.
1: Uğurcan, evet ya, bir şey söyleyeceğim. İyi turnuva geçiren var mı? Niye biliyor musun? Bir takım içinde.
0: Yani kaleci bazen maç alır ya.
1: Kopmalar başlarsa. Eğer ki takım içinde huzursuzluk ön plana çıkarsa, ki ben hatırlıyor musun burada da söyledim.
0: Biliyorum.
1: Euro 2016'ya dönmeyiz inşallah dedim. Bir, milli takım formasını prim pazarlığına çeviren bu çocuklar değildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Birinci gün villa ile başladı. İkinci gün Hakan Safi'ye primler dağıttı. Üçüncü gün kaldıkları gün 1 milyon dolar ekstra takıma prim açıkladı. Yarısını yatırdı. Çocuklar prim pazarlığı yapmadı. O yüzden bu para meselesini milli formaya karıştıran bu dönemde Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'dur. İki, Montella'yı değiştirdi. Vizyoner, çözüm odaklı, bahane üretmek ve şikayet etmek yerine milli takımı başarıya odaklayan teknik adam gitti. İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla çok fazla vakit geçirince Montella Hacı Osmanoğlu çıktı karşımıza. Hainler, göndermeler, ben sizden daha Türk'üm demeler, belli bazı önde gelen, takım içinde söz sahibi olan oyunculara bir anlamda formayı mecburen teslim etmeler. O yüzden içeride, geçen hafta da söylemiştim, ağzımızda kuş tutsak forma alamayız diyen genç çocuklar var. O yüzden ya her noktada sınıfta kaldığımız için söylenecek bir şey yok. Hayal kırıklığı oldu. Ama ben bu oyunculara çok fazla vurulmasının ve hain ilan edilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum.
0: Tabii ki.
1: Burada başarısı olan iki koltuk vardır. Bir federasyon başkanı, iki teknik adam Montella.
0: Oyuncular da kötüydü. Oradan.
1: Kötüydü yani, ayrı ama.
0: Savunulacak tarafları yok.
1: Ya mesela milli takım kampında mentor yok Aydın ya. Bu tip noktalarda oyuncuyu yönlendirmek lazım. O baskıyı, stresi üstünden alman lazım. Niye? Çünkü sen final, hedef final diye götürdün oraya o çocukları. Bu halkı ona inandırdın. O yüzden kusura bakma, bu tepkileri de, yumrukları da, eleştirileri de göğüsleyeceksin. Özür dileyeceksin. Hep racon. Kusura bakmayın yani. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim, federasyon başkanıyla alakalı aklıma geldi. Evet, kulüplerin bir kontağı var. Hatta geçen hafta da konuşmuştuk Sayın Mustafa Eröğüt'ün ile alakalı, ama bir yılda kalacak anladığım kadarıyla Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Önümüzdeki
0: genel kurulda.
1: Önümüzdeki sene güçlü bir, vizyoner bir federasyon yönetim kuruluyla ben Sayın Eröğüt'ün göreve geleceğini düşünüyorum.
0: Naci ağzına sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Beğeni ve hype unutmazsak çok ama çok mutlu olurum. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Ağzına sağlık. Teşekkürler.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
0: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam bitti.
4: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Ben Cihan Dişli. Saatler 14'ü gösterene kadar sizlerle beraberiz. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyifler yerindedir. 0212-273-1010 iletişim hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. İbrahim abi hoş geldin. Selamlar.
1: Cihan merhaba. Selamlar. Hoş bulduk.
0: Var mı bir problem, bir sıkıntı?
1: Çok şükür yok. Abi bugün, sen iyisin inşallah.
0: Bugün senin nikah, nişan falan var herhalde.
1: Bugün biraz
0: gerçi
1: böyle
0: yeni kurtuluyorsun bu durumlardan ama tarz olmuşsun ha.
1: Öyle mi? Çok vallahi, teşekkür ederim. Çok sağ ol kardeşim. Eksik olma.
0: Futbolculuk dönemlerinde seni düşünemiyorum.
1: Bir arkadaşımız, dostumuz yeni bir göreve geldi. Onu da bir hayırlı olsun da ziyarete gideceğim o yüzden. Bugün biraz böyle.
0: Resmi bir yer.
1: Resmi bir yer. Peki. Evet evet.
0: Evet abi, milli takım Los Angeles'a geçmeden önce Arizona kampını tamamladı ve gittikleri yerde taraftarlardan büyük tepki gördüler. İşte Montella'ya evine git, go home diye bağırdılar işte. Mert Müldür'e ve Abdülkerim'e çok şey yapmadılar. Sistem etmediler. Canınız sağ olsun da dediler ama diğer futbolculara da tepkiler vardı. İşte yuhladılar falan. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na laf atan taraftarlar vardı. Yiyorsa bizi tehdit et tarzı. İbrahim Hacı Osmanoğlu da elinin tersiyle sonra görüşelim tarzında bir cevap var. Bu tepkiler normal midir? Nedir? Bir yorumlayabilir misiniz?
1: Ya olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani ama işte bunları sağlıklı yorumlayabilmek için bence en başa gitmekte fayda var. Yani problemin merkezinde olanlar, yani geçmişte çok fazla problem çıkartan insanlardan bugün problemi çözmesini bekliyorsun. Yani Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonspor başkanı olduğu dönemler, işte söylemler, davranışlara baktığımızda ve milli takımın Dünya Kupası'na kaldığındaki süreçte ilk açıklaması tarihin en karakterli değil mi milli takım oyuncuları? Yani aslında o gün o ifadeyi kullanırken o döneme kadar milli takımlarda oynamış oyuncuları biraz üzmüş oldunuz değil mi yani? Şimdi sen o dönem milli takımda oynasan, o ifadeyi duysan üzülürsün değil mi yani? Ne gerek var ayrıca böyle bir ifadeye? Bunun kime ne faydası var yani? Şimdi o günden sonraki süreçte devamında final oynayacağız, şampiyon olacağız ifadeleri. Yani asla kendi analizini, gerçeğini görmek istemeyen ciddi bir kalabalık vardı burada. Yani bu tek başına Hacı Osmanoğlu ile alakalı bir durum da değil. Devamını da düşün yani. Milli takıma giderken burada da biz de yayın yapıyorduk değil mi? Yani mümkün olduğunca gerçekçi olmamız gerektiğini söylemeye çalışıyordum. Evet, güçlü olduğumuz noktalar var ama tam anlamıyla burada anlatılan gibi işte oraya gideriz, şampiyon oluruz gibi o işi halletme konusunda çok fazla tekrara ihtiyacımız olduğunu, buradan oraya giderken içinde çok fazla problemleri barındırdığını söylemiştim. Yani aslında bizim toplum olarak ilk ilgilenmemiz gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Bu ülke milli takımı her organizasyona katılan bir ülke olmak zorunda. Yani önce o işi ortadan kaldırması lazım. Yani her Dünya Kupası'na, her Avrupa Şampiyonası'na katılan bir milli takım olmamız lazım. Şimdi önce onu ortadan kaldırman lazım. O yüzden analizini sağlıklı yapman lazım diye düşünüyorum. Ama Hacı Osmanoğlu tarafını hadi anladım. Onun teknik anlamda bilgisi olmayabilir. O finali alabileceğimizi ya da gidebileceğimizi düşünebilir. Ama işin teknik tarafında insanlara baktığımda, ki Okan Buruk da mesela benzer bir ifadeyi kullanmıştı, hatırlıyorsun değil mi? Yani çok ümitli olduğunu, tamam hepimiz, ama teknik anlamda eksikleri en rahat yorumlayacak insanlardan biri o. Hem futbolcu olarak değil mi? Orayı deneyimlemiş biri. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ya bizde de zaten şöyle bir durum var. Yani işte bu kutuplaşma dediğimiz hadise, bu milli takım oyuncularını bile kulüpçülük üzerinden değerlendirmemiz. Yani Galatasaraylıysa savunalım, Fenerbahçeliyse yerden yere vuralım hadisesi de çok sağlıksız. Burada aslında en sağlıklı insan bugüne kadar Montella'ydı. Ama onu da bozduk yani. Maalesef bozduk yani. Artık o da bir yerden sonra bugüne kadar en sağlıklı ifade ettiği teknik yorumlarda bence yanıldı. O gün anlattığı %65, %78 topa sahip olma ve

0: Atılan 65 şutun analizinin tamamının yanlış olduğunu düşünüyorum. Analiz tabii ki çok kıymetlidir ama doğru okursan yani %78 topa sahip olduğun oyun zaten rakibin maalesef oyuna talip olamamasıyla alakalı bir durum. İkinci maç zaten eksik kaldı onlar. Atılan 65 şutun neredeyse yarısından fazlası blok olmuş değil mi? Savunmaya çarpmış. Yani orada da analiz sana şunu söylüyor. Atmaman gereken 30 tane şut atmışsın. Şimdi burada bunu en sağlıklı okuması gereken Montella sonra finalde ben hepinizden Türk'üm gibi bir ifade kullandı. O da şey yani hani sıkıştığınızda burada hele yabancıysanız ben İstiklal Marşı okurum ya da Türk'üm dediğiniz an bir anda ciddi bir kalabalığı arkanıza alırsınız. Hani vardır ya işte son kartı kullan hani sıkıştıkça bir şey çıkartıyorsun arka cepten. Şimdi burada da finalde bu. Şimdi en sağlıklı gördüğümüz insan da psikolojik ve mental anlamda dağılmış. Şimdi işin psikoloji tarafıyla alakalı da o da üzerine vazife olmayan işlere karışmış yani. Mesela sordular spor psikoloğu hadisesini. Benim dedi. Şimdi iletişim tabii ki önemlidir. Teknik direktör orada o donanıma sahip olacak ama o spor psikoloğu dediğimiz hadise o bambaşka bir hadise değil mi? Şimdi o tarafa da talip olmuşsunuz siz yani. Şimdi içinde bu kadar eksikliği barındırmış bir mil takımın orada yaşadığı sorunlar ona şaşırmıyorum ben. Bu tarafa zaten hiç şaşırmıyorum çünkü bizim ülkede bu işler böyle olur. Kazanırsan yere göğe sığdıramayız, kaybedersen yerlere yöre vururuz.
1: Ama her yerde öyle olmaz mı be İbo abi? Mesela Ronaldo'ya çok tepki vardı Özbekistan maçı öncesinde. O bile böyle kendi milletinin gazını almak için maçta sürekli deparlar attı mesela. Bizde bir hat bildirme mevzusu var. Ya yani sürekli bize bir haddimizi bildirmeye çalışıyorlar özür
0: Şimdi
1: dilemek yerine.
0: Şeyi anlarım. Fransa'da bu tepkiyi anlayabilirim. İtalya'da, İspanya'da. Çünkü bunlar o organizasyonun
1: ha,
0: en güçlü
1: organizasyon,
0: diyorsun. En güçlü organizasyonuna sahip ülkeleri. Onlar hep şampiyon oluyorlar ya. Onlar ilk turda elenirse ciddi bir kaos olabilir yani. Çünkü onlar en güçlü ülke. Şimdi sen en son 24 sene önce katılmışsın. Ben bu başarısızlığı yok sayın demiyorum. Ama analizi yanlış yerden yapıyorsun yani. Sen zaten final oynarsan hani o senin o finalle ilgili güçlü organizasyonu tekrar yakalamanla alakalı bir durum değil. Onu bilmiyorsun. 24 sene önce gitmişsin orada yarı final oynamışsın hala aklın orada. Onu başarı sayıyorsun. Aradan 24 sene geçmiş kaç organizasyonda yoksun? Niye bunu görmüyorsun da sürekli geçmişle bugün de işte yarı finale çıktık işte bugün ve arkasına sığındığında hadise ne biliyor musun oyun anlamında? Arda Güler, Real Madrid, Kenan Yıldız, Juventus, Hakan işte Inter değil mi yani? Mesela sığındığın konu da o güçlü takımların oyuncularına sığınıyorsun. Ya onların seninle bir alakası yok ki. Onlar çok iyi bir planlamanın içerisinde oynayan oyuncular. Senin öyle bir planlaman yok ki daha dur Bismillah yani. Yeni yeni bir şeyler inşa ediyorlar. Şimdi diğer konu hemen hemen herkesin ikna oldu. Benim program yaptığım arkadaşlarımın da bana beni ikna etmeye çalıştığı konu. Hoca gitsin. Tamam, sen ne düşünüyorsun bu arada? Senin de fikrini alayım.
1: Vallahi ben çok arkasında durdum ama sanki böyle biraz daha böyle inadının kurbanı oluyor gibi. Bir de artık gitmesi lazım bence.
0: Tamam.
1: Normal şartlarda senin gibi düşünsen bir planlama yapmak için kalması lazım
0: tamam,
1: ama
0: o
1: artık
0: zaman
1: toksik bir ilişki oldu.
0: Okey. Kim gelsin?
1: Onu da federasyon başkanı düşünecek.
0: O da bilmiyor ya. Onda bir hazırlığı yok yani. Ki ayrıca bence şu an federasyon başkanı bugüne kadarki davranışları içerisinde en sağlıklı davranışı şey... Planlamaya sadık kalalım. Montella'nın bu turnuvadaki eksikleri %100 oturup değerlendirilsin. Bu işin futbol aklı kimse otursun hocayla bu konudaki eksikleriyle ilgili tartışma yapsın. Ama bir planın olmadığı bir şeye gitsin demek bir sonraki organizasyonda gelenin de farklı bir şey yapacağı anlamına gelmez. Her federasyon başkanı ile ilgili ne söylüyorduk mesela? Hepimizin bak hepimizin dilindedir bu. Bundan daha kötüsü gelmeyecek. Değil mi mesela? Bir önceki federasyon başkanı için söylediklerimiz. Bak bu da gitsin diyorsun bunu da arayacaksın. Çünkü bir şey değişmiyor. Yani oralara gönderdiğin insanların bilgisi, birikimi, o anlamdaki eğitimi maalesef sınırlı yani. Hani onlara da kızmıyorum. Mesela ben Hacı Osmanoğlu o karakterle ilgili söylediği konusunda biraz o tarafı anlamaya çalışıyorum. Diyorum ki ya hani bunu... Duygularını ifade etme konusunda yaşadığı eksiklikten dolayı söylüyor. Muhakkak onunla o duyguyla söylememiştir. Ama senin oraya gönderdiğin insanların duygularını gerçekten en güçlü ifade etmesi gereken insanlar olmuş. Çünkü dünya basınına konuşuyorsun değil mi? Yani bu sadece bizimle ilgili olan hadise de değil değil mi? Yani bu Dünya Kupası organizasyonu. Dünyanın her yerinde birileri senin o röportajını okuyor, önüne düşüyor değil mi?

0: olur mu kendi evladına bu kadar, oyuncusuna bu kadar? Bak Avrupa'da da eleştiri var. Dünyanın her yerinde çok sert eleştiriler var yani. Ama onlar en güçlü karakterler değil mi? Ayağa kalkıyorlar tekrar. Mesela senin Ronaldo dediğin oyuncu Real Madrid'de eleştirilmedi mi? Ayağa kalkıyor değil mi yani? Bizde şöyle bir hadise var. Biz ayağa kalkmak yerine saldırıya geçiyoruz hemen. Mesela biz onlar kaybetti diye biz oyunculara ve federasyon antrenöre saldırıya geçtik. Onlar da bu sefer bize şöyle saldırıya geçtiler. Ya daha ne istiyorsunuz? Biz sizi aldık işte bilmem ne liginden buraya çıkardık. İşte Avrupa Şampiyonası'nda yarı final, şey çeyrek final buraya getirdik. Yani sürekli bir yani kendi kendiyle kavga eden bir toplum yani. Şimdi giderken senin çocuğun, evladın ki bence geçmişe git yine aslında toplum olarak eksik olduğumuz konu. Senin Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na gidemediğin dönemler hakemlerin gidiyordu mesela. Cüneyt Çakır hatta o organizasyon en tepesinde maçlar yönetiyordu değil mi?
1: Evet hatta.
0: Hiç onları gönderirken Tarık Ongun, Bahattin Duran, Cüneyt Çakır'a bizim çocuklar demedin değil mi? Hiç demedin onlara. Hatta gel yine hakemlerle ilgili bu turnuvada olmamalarının sebebini tamamen çok kötü olmaları üzerinden anlattın. Ama o MHK'nin bir dönem yani sezonun başında yanlış hatırlamıyorsam o birçok hakemi hakemliği bıraktırma hadisesi ve neden bıraktığını kimse bilmiyor değil mi? Mesela Tugay Kaan Numan onların da olduğu bir gruba bıraktırdılar değil mi? Yani hani görev vermediler ve sebebini açıklamadılar ve ciddi de donanımı olan hakemlerdi bunlar yani. Güçlü hakemlerindi. Gittin onların yerine hiçbir deneyimi olmayan hakemleri sahaya attın. Ve ister istemez çok ciddi problemler yaşadı. O gün mesela kimse itiraz etmedi buna. Ama finalle ilgilendiler. Bir tane hakem gitmedi, hepsi kötü dediler. İyi olduğu dönemlerde hiçbir zaman bizim çocuklar demediler. Şimdi çocuklara saldırdıkları gibi. Öyle olmaz yani. Bir de sen ya bizim çocuğumuz yok. Yani çocuğu olanlar daha iyi anlar. Var mı öyle insan? Sen mesela yapar mısın öyle bir şey? Ben mesela benim çocuğum olacak. Çocuğuma ben öyle davranır mıyım yani? Hani benim çocuğum, bizim çocuğum kızarsın, edersin, küsersin de yani o ifade olur mu yani? Neyle ilgileniyorsunuz siz? Niye keyif almıyorsunuz ki? Mesela bizimle mesela genel sorunlarımızdan biridir bu biliyor musun? 24 yıl sonra gittiğim bir organizasyonda hepimize şahane hikayeler çıktı. Bak hepimize aslında hayat yani biz işin bu medya mı oluyor bu taraf? Medya mı diyoruz biz? Yani yorum neyse artık. Medya bu tarafında olan insanlara şahane şey çıktı, anı çıktı. Sabahın 6'sında kalktım A-Spor'da. Sabahın 6'sında maç sonu programı için maçı izledik. Bak sabah 6 normalde böyle maçı izlerken etrafıma bakıyorum. Diyorum ulan sabah 6 biz burada.
1: Kargalar bilmem ne yapmadan derler.
0: Hayır çok ya. Enteresan ama değil mi? Mesela bir gün mesela bundan 5 sene önce böyle bir şey biri desek ya sabah 6'da kalkıp maç sonu için bir yayın yani. Değil mi mesela çok özel bir anı oldu diye düşünüyorum. Evet keşke kazansaydık başka şey konuşsaydık ama işin bir de o tarafı var. Gel ben bir fotoğraf gördüm mesela. İşte aile, işte anne, baba, çocuk, önde ekran, milli maç. Kahvaltı yaparken milli takım maçını izliyorlar. İlk maçı. Değil mi mesela? O çocuk hayatı boyunca unutmayacak o hatırayı. Ailesiyle beraber biz işte ben 7 yaşındayken amil takımın Dünya Kupası maçı için sabah 7'de annem, babam kahvaltı yaparken amil takımı izledik. Şimdi bu niye bu taraftan bakmıyorum? Burada da şahane bir anı var. Bak bu çocuklarda bu mil takım teknik direktöründen hepsini bir araya getir. Sonuçta bunlar bunlara bir görev verilmiş. Bizim Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz lazım gibi. Başarılı olmuşlar ya. Yani beğenirsin beğenmezsin antrenörlüklerini, futbolculuklarını. Sonuçta bu gemiyi limana yanaştırmışlar değil mi? Demişsin ki ya bu denizin ortasında bunu bizim bir karaya yanaşmamız lazım değil mi? Almış önce Avrupa Şampiyonası bu taraf. Şimdi hepsi birbirine karıştı. Mesela ne federasyon başkanının biz aldık teknik direktörün ya da oyuncuların sizi buraya getirdik demesi lazım. Ne de buradaki insanların bu kadar hani hakarete varan yorumlar yapmaması lazım. Ama teknik eleştiri konusunda hiçbir itirazım yok. Mesela başkanın ben bir röportajını dinledim. Dedi ki yorumcuların destek olması lazım gibi bir ifade. Mesela biz yorumcular, mesela bu işin yorum tarafı da benim yapacağım desteğin ne faydası? Yani benden kastım yanlış anlaşılmasın. En üst seviyede mesela şeyler yapıyor. Bülent abiler, Hakan Ünsallar falan yapıyorlar değil mi mesela? Mesela Hakan abinin, Bülent abinin işte neyse orada Tugay hocanın falan. Mesela bunların yapacağı olumlu yorumun ne faydası olur ki mil takıma yani?
1: Bana mesela olumsuz yorum beni her zaman iter. Bana olumsuz yapsalar mesela ikinci maç öncesi.

0: de daha çok böyle motive olurdum, bilmiyorum. Mesela sürekli deseler iyisiniz, hoşsunuz falan. Hani kendimi yok. Göstermek adına o sahada bence ruhumu daha çok ortaya koyabilirim. Sen ruh işlerini çok sevmiyorsun ama.
1: Ben şöyle bakıyorum. Bak ben
0: daha bir hırsla oynarım.
1: Senin yani. Onun için benim söyleyeceğim yoruma ihtiyacın yok. Onu sen kendin halledeceksin. Ya da spor psikoloğu gelecek halledecek. %100. Bilmiyorum kimse. Yani Türkiye'den X bir yorumcu, işte kim şu an çok popüler yorumculardan, hani en zirve kimse.
0: Nihat Kahveci.
1: Nihat Kahveci'dir, Ümit Özat'tır, neyse. Yani bunların söyleyeceği şey olumlu ya da olumsuz. Bak olumlu ya da olumsuz. Oradaki oyuncular niye bundan etkileniyor? Yine ayrıca bir problem. Bak hiç düşünmüyorlar bence yani. Biraz kafa yorsalar bu, çünkü zor bir hadise olduğunu. Mesela Paraguay maçından önce basın toplantısı var değil mi? Dünyaya yani mil takımın reklam yüzü değil mi o oyuncular mesela? Çok iletişim çok önemlidir yani. Samet Akaydın vardı orada. Mesela Samet Akaydın'ı siz oraya hani niye çıkardınız? Bak şöyle biri olur Samet Akaydın, anlarım. Şahane duygularını ifade eder. Acayip mesajlar verir. Hani dünyaya, hani şeydir ya, Naim Süleymanoğlu'nu biliyorsun, hani Türkiye'ye geldiği dön, o kaçtığı Özal zamanları, hani oradaki soykırımı, Bulgaristan'da yaşanan hadiseyi anlatacak. Diyor ki uluslararası buralarda yapacağım başarı diyor dünyada ses getirmez diyor. Oradaki diyor yapılan haksızlığı, soykırımı anlatmam lazım. Motiveye bakar mısın? O dünya şampiyonu olmam lazım diyor. Olimpiyat şampiyonu olmam lazım diyor ve orada anlatmam lazım diyor, değil mi? Şimdi orada bir insanın yani söyleyeceği sözün ne kadar değerli. Şimdi Samet Akaydın orada bize ne anlattı abi? Korkuyorlarmış. Biz dedi ikisi de dedi yazılanlardan dolayı antrenmanda dedi, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ya antrenmanda sen bak mil takım oyuncusu olarak burada yazılan konudan dolayı antrenmanda ne yapacağını bilmiyorsan yanmışız biz yani. Sen antrenman yani maçta da direnç gösteremezsin ona. Niye oraya en güçlü karakterli oyuncuları çıkartmıyorsunuz? Yani çünkü reaksiyon göstermen lazım ya içindiğin bulunduğun. O bildiğin hani sürekli korkuyla bir şey anlattı sana. Bak bunu bile, çok basit bir şeydir bu. Ya bunu bile yapamamışsınız.
0: Ama bizde
1: yani.
0: Hani böyledir ya abi. Hani işler kötü giderken
1: kimse böyle, konuşmak istemiyor.
0: Ya yedeği yollarsın ya olmaz. Takımın en küçüğünü yollarsın.
1: İşte orada takımın en güçlü figürünü göndereceksin.
0: Maç sonunda da Arda'yı yolladılar i̇şte, mesela.
1: Abi en güç, ama Arda'nın da şeyi yanlış. Utandık dedi. Niye utanıyorsun Arda?
0: Ya Hakan Çalhanoğlu'nu yollasın.
1: Niye utandın? Niye? Orada Arda utandı dediği an alacaksın. Niye utanıyorsun?
0: Ya Arda'nın belki 3 Dünya Kupası daha olacak ya. Yani bilemiyoruz. Işte, daha çok genç.
1: Olabilmesi için gitmen lazım ülke olarak. O Arda'nın tek başına yeteneğiyle tabii, alakalı tabii, bir durum. Benim anlatmak istediğim o zaten. Arda'yı gönder 3. Dünya Kupası'na. Bak ne diyor Modric? 5. Dünya Kupası. Yani ülkesi 5 defa orada. Sen onu kovala. Yani ancak ondan sonra gel eleştir. Önce bir sürdürülebilir giden ülke ol. Sonra otur eleştir. Bunları yok sayım edemiyorum. Bak bizde şu yanlış anlaşılıyor. Yani buradaki başarısızlığı yok say demiyorum. Analizini yap. Şimdi sen buradan buradaki başarısızlığa saldırıyorsun. O da öteki taraftan buraya getirdik ya sizi diyor. İkisi de yanlış yerden bakıyor. Bunun bize hiçbir faydası yok. Hoca da gitse, yenisi gelecek, aynı yorumlar yapılacak. Bir şey değişmeyecek. Aynı şeyi Fatih Terim için söyledin ya. Acayip bir ülkeyiz biz ya. Fatih Hoca görevdeyken mil takımlarda neler söylüyorlardı. Şimdi aynı Fatih Terim'in söylediğini Hacı Osmanoğlu'na karşı kullanmaya çalışıyorlar. Hani diyor ya kimi kimye kırdırıyor hayat diyor ya. Yani abi nasıl bir iş bu ya? Yani ya oradayken hani şey gibi düşün. Hakemler maç yönetirken yetersiz, bunlar hiçbir şey bilmiyorlardı. Şimdi yorumcu olarak, referans olarak diyor ki Fırat Aydınus demiş ama diyor. Ama hakemken yaptığına kızıyordun, bilmiyor diyordun. Şimdi onu söylediğinde referans alıyorsun. Niye? Şeyle ilgileniyorsun ama. Senin takımınla ilgili bir şey söylerse faydası var. Gibi. Ya niye bu kadar bir şeyin? Mesela ben federasyon başkanı olsam orada ya da idareci olsam, Fatih Terim bir şey mi söyledi? Benim işime yarayacak bir durum var mı? Şenol Güneş işime yarayacak bir durum var mı? Çünkü onların deneyimi var.
0: Onunla ilgili de açıklama yaptı. Milli takımda çocukların üstüne çok gittiler dedi. Biraz o okları kendime çekmek istedim. O yüzden o öyle konuşma yaptı.
1: Ya sen niye çekiyorsun? Seninle ilgili bir konu yok ki. Ya konunun seninle uzaktan yakından alakası yok. Bir kere onu kabul et. Sen federasyon başkanı olarak, senin mental olarak agresif olman, sakin ol, seninle konunun bir alakası yok. Konu oyuncularla alakalı. İşte orada spor psikoloğu önemlidir. İletişim önemlidir, oyuncuları, ama biz tabii hep sonuçla ilgileniyoruz ya Cihan. O dünden bugün hemen bugün olacak hadise değil. O dünle, altyapı eğitimiyle, kültürle öyle yetişirsen ancak onu halledebilirsin. Sen şimdi altyapıdan oyuncuya bak, utanmayı öğretmişsin Arda'ya. Ne diyor? Utanıyoruz diyor. Niye utanıyorsun? Mesela bir oyuncu milli maç sonunda 1-0 kaybetmiş.

0: 3-0 da kaybedebilir, o da ayrı bir konu da. Yani utanmak ne ya? Niye utanıyorsun ki mesela? Bir insanın bir şeyden utanması için yüz kızartıcı bir şey yapması lazım değil mi? Mesela biz burada çok kötü bir program yaptık. Mesela utanmamız mı gerekiyor? Yok, üzülürüz. Neyse eksiğimiz, gidermeye çalışırız. Ama utanç başka bir şey. Yani bu planlamanın dışında bir şey yaparsak, bir şeyi manipüle edersek burada, o utanılacak. Ya da burada birine hakaret edersek değil mi? O utanılacak bir şey. Yani o çocuğa bak utanmaması gerektiğini, yani yanlış yorum yapıyor ki bak. O da çünkü şeyde büyüdü, Türkiye'de büyüdü. Türk bizim antrenörlerle büyüdü. Çünkü onlar öyle öğrettiler. Çünkü niye? Ben genç milli takımlarda 87 defa oynadım. O olimpik milli takım, ümit milli takım. Biz de mesela kaybediyoruz ya Cihan. Uluslararası bir organizasyona işte atıyorum. Gittik mesela biz Norveç'e Avrupa Şampiyonası'na. İşte Serhat Akınlar falan, böyle çok da iyi kadromuz var, tamam mı? Favori gösteriyorlar. Norveç bize 4 tane attı abi. Gruptan çıkacağız. En rahat geçeriz dediğimiz 4 tane attı Norveç bize. Şey falan oynuyor. O Flo muydu neydi, o uzun. Adını unuttum şimdi. Neyse, acayip bir şey. Elendik. Bize ilk öğretilen şey neydi biliyor musun? Geçmişten kalmış. Kafanı aşağı eğ. Gülme. Üzül. Ağla. Niye? Çünkü insanlar önce onunla ilgileniyorlar. Ben hatta ilk o şeyi kimle oynadık biz? Amil takım. Ya İtalya'yı galiba deplasmanda yenmişler.
1: Zaten şu an Mert Müldür'e ve Abdülkerim'e tepki gelmemesinin sebebi senin söylediğin durum.
0: Tamam,
1: sürekli üzülürken işte fotoğraf olmaz. Çıktı ortaya.
0: Yani güle de bilir, bu yani gülsün demiyorum. Tabii de hani tebessüm de edebilir. Bu bir oyun, kaybetmiş analizi yapacak, sonraki maça bakacak. Yani sen şimdi Avrupa Şampiyonası'nda bir daha yarı final oynarsa bu çocuklar bir anlamı yok mu diyorsun yani? Öyle şey olur mu ya? Her gideceğin yarışma değerlidir. Ama bunu hep bak yine aynı şeyden, yine buralardan geçiyor. Sen Montella'ya santrafor yetiştirememişsin ülke olarak, adama kızıyorsun. Adamla ne alakası var? Senin ülkende santrafor yetişmemiş. Ne yapacak? Montella İtalya'dan bir tane santrafor mu getirsin sen? Onu mu istiyorsun yani? Ha hoş, o da Türk'üm dedi ya, o da şeyi de gitti orada. Mesela Montella'ya nerede kızarım biliyor musun Cihan? Hatta yardımcısıyla Serkan abiyle de bunu konuştuğum için söylüyorum. Alt liglerde maç izliyorum. O ara tabii bakıyorum sosyal medyada. İşte Serkan abi, Hakan Balta falan. Biri Inter maçına gitmiş, biri Galatasaray maçına gitmiş. Biri işte böyle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Arayıp söylediğim için hani bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum yani. Dedim ya abi, ya sizin ne işiniz var Inter maçında, ne işiniz var Galatasaray maçında? Ya siz dedim, Montella da dahil. Gitmeniz gereken yerler bu ülkenin alt liglerinde en doğusundan en batısına. Bak hiçbir şey bulamasanız bile insanlar orada motive edersiniz. Yani adam Mardin'de Montella'yı görürse çok mutlu olur ya. Hem gider oradaki kültürü de görür, insan davranışını görür değil mi abi? Urfa'ya git.
1: Yok ya, onu yapacak baba yiğit yok ya.
0: Ya var, yaptı Fatih Terim işte. Senin Vedat İnce Efe'yi nereden aldı getirdi? Bak kendi söylüyor, Beyoğlu Yeni Çarşılar'dan Abdullah Ercanlar falan, bunlar nereden geldiler ya? Rasim Kara anlatıyor, bak açsınlar izlesinler o videoyu. Oturmuşlar arabaya binip oyuncu izleyip gelmişler.
1: Ya çünkü genelde direkt Ümit Milli Takım'ı hani alıyorlar falan.
0: Ümit yani. Milli Takım diye bir şey mi kaldı ortada, kimseyi bilmiyoruz. Geçen girdim Ümit Milli Takım'a baktım. Ya biz mi? Ya Ümit Milli Takım eskiden şöyleydi. A Milli Takım'a aday oyuncular. 1-2 büyük takım transfer dönemi, oradaki bütün yerli oyuncular gider. Bir girdim baktım, tanımıyorum birçoğunu. Tanımıyorum Ümit Milli Takım'daki çocukları yani. Ama onu da anlıyorum. Kaçıncı Ümit Milli Takım hocası sayısını unuttuk biz yani. O zaman Raşit Çetiner vardı. İşte rahmetli Gündüz Sekronay vardı milli takımların başında. Metin Türel vardı. Özkan Sümer vardı. Ama böyle olur bu işler yani. Sen şimdi kendi ülkende santrafor yetiştiremiyorsun.
1: Gerçekten de tanıdık çok az insan var.
0: Ya, bak tanıyanlar da var ya, hani bir dönem gelmiş yapamamışları göndermiştir. Yani, o Yasin Özcanlar falan var. Onlar hani bir potansiyel olarak gitmişler, beklentinin altında kalan çocuklar yani. Yine sen hiçbirine dokunamamışsın.
1: Berkay Yılmaz mesela tanımıyorum. Nürnberg'de oynuyormuş.
0: Ya yine
1: İyi
0: bak.
1: Tefe Demir, Eyüp Aydın falan, bunları
0: şimdi,
1: biliyoruz da.
0: Şimdi işin şey tarafı da ne biliyor musun? Üzücü tarafı. Bence üzülmeliyiz bu konuda yani. Almanya, işte Avusturya. Değil mi? Bize oralardan geliyor. Hollanda. Oralardan geliyor değil mi? Gurbetçi çocuklar mesela. Bu üç tane ülke her organizasyona katılıyor. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Bir jenerasyon buluyorlar. Bazen final, bazen kupa, bazen neyse. Yetmiyor. Bir de diyorlar ki sana, ya bak sen bu kadar genç nüfusa sahipsin. Benim bir tane senin bir tane şehrin benim ülkem kadar diyor nüfusu. Şahane tesislerim var diyor. Ama diyor sen yetiştiremiyorsun diyor. Al diyor, bak ben sana diyor, bir de diyor Hakan Çalhanoğlu'nu vereyim diyor. Bir de sana diyor Kenan Yıldız'ı vereyim diyor, değil mi?

0: Onunla seninle bir alakası yok. Mesela Kenan Yıldız'ın, Hakan Çalhanoğlu'nun bizimle ne alakası var abi? Hiçbir futbol eğitimini bizden almamışlar ya. Bak hiçbir bizden almamış. Üzülmüyor muyuz biz ülke olarak? Nasıl oluyor da biz hala gidip Almanya'ya, Avusturya'ya, Hollanda'ya ya baba oradan bize biraz çocuk gönderin diyoruz. Bir de kızıyoruz ya seçmeyenler. Yani bizi tercih etmeyenlerle falan papaz oluyoruz bir de ya. Ya bırak o kültürle o ülkede büyüyen bırak kalsın orada ya. Senin burada ciddi bir kalabalığın var. Burada halledersin. Ama bu tarafla ilgilenmiyorsun. Senin derdin bir başarı varsa. Gerek diyor ya Nihat Kahveci. İyi giderken övdük ya diye. Niye övüyorsun ki? Bugün kızacaksan niye övüyorsun? Bak sen o gün de yanlış. Sen de popülizle yaklaşmışsın. O gün insanlar övsün dediği için övmüşsün. Öyle yorumculuk olur mu? En çok deneyimi olan futbolculardan biri sensin. Anlatsana o organizasyonu bize. Neden başarısız olduklarını. Ya da giderken niye sen söylemiyorsun? Niye? Çünkü o süslü cümleleri ciddi bir kalabalık seviyor diye. Sen o gün süslü cümleler kullanıyorsun. Bugün kalabalık öfkeli diye sen aynı kalabalıkla aynı dili kullanmaya çalışıyorsun. Ben burada Tedesco ile ilgili program yapıyordum. Sansürsüz'de program yapıyorum. Tedesco ile ilgili sürekli işleri iyi giderken bile çok eksik var diyordum değil mi? Şimdi bunu deme sebebim niye? Yani 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliyorum. Yani teknik anlamda bu davranış başarıya götürmez. Nihat Kahveci benim gördüğümü görmüyor mu? %100 görüyor. Ama o diyor ki lan ben niye karşıma alayım ki ciddi kalabalığı? İnsanlar mutluyken güzel şeyler duymak istiyor. Öfkeliyken karşı tarafı yerden yere vurmak istiyor. E ben bunların dilde gideyim. Ha ben yapamam tabii. Niye? Çünkü benim Nihat Kahveci gibi bir ismim yok yani. Nihat Kahveci hiçbir şey söylemese de futbolculuk isimlerinden dolayı tıpkı Türkiye'deki teknik direktörler nasıl belirleniyor? İsimleriyle. E yorumcular da öyle. Şey, niye senden avantajlı? Çünkü onun futbolculuk kariyeri çok üst düzey. Çok sevdiğim bir abim mesela bir sohbette benimle ilgili bir şey söylüyor, bir yere öneriyor. Diyor ki ya onun diyor işte bunun kadar futbolculuk kariyeri yok diyor. Mesela futbolculuk kariyeri tabii ki önemlidir ama önemli olan orada o konuyu anlatmak değil mi? Onunla ilgilenmiyor. Niye? Zaten diyor karşıdaki de dinlemiyor ki diyor. O diyor duymak istediği şeyi diyor, alıyor diyor. E şimdi bu kadar eksiği içinde barındırmış bir ülkede toplumsal olay her şeyi katabilirsin. Ya niye sen orada insanları protesto ediyorsun? Ya olur mu öyle şey ya? Yani ne olur mesela sarılsan onları kucaklasan ne kaybedersin oradaki insan olarak? Oraya gidenlerin büyük bir çoğunluğu da Türkiye'de yaşamıyor bu arada.
1: Bu arada bence bir şey değil mi? O fragmandı. Bir de buraya dönüşü var bu işin.
0: Ya burada kimse ilgilenmez.
1: Bak
0: ya.
1: Ben sana nasıl,
0: tepki olur mu diyorsun?
1: Nasıl ilgilenmez?
0: Vallahi mı diyorsun?
1: Bak ben sana söyleyeyim.
0: Yapma ya.
1: Bak görürsün bak
0: ondan
1: yani.
0: Bayağı iyimser kalmışım.
1: İnanılmaz
0: tepki. Geçen gün şeyi anlatıyorum programda. Ben o kulübede kameralar var ya Cihan, hani şey laptoplar duruyor ya teknik direktörlerin önünde. Ben onu hep şey zannediyordum, hani teknik ya, anlamda eksikliği görüyorlar ya orada mesela dörtlüde eksiklik var, hemen orada oyuncuları durdurup bak burada kayıyorsunuz sen çok öne gidiyorsun. Meğer orada VAR pozisyonu üstleniyormuş, yani VAR'dan önce teknik direktörler kulübede görevi itiraz etmek için kullanıyorlar. Sonra arkadaş dedi ki ya sen de çok iyiyimsen de abi ne bileyim dedim, yani orada VAR ve hakemin yönettiği bir yerde sen niye o işe soyunuyorsun yani, sana orada acayip bir nimet var, teknik olarak düzelteceğin bir sürü şey var. İlgilenmiyorsun. Niye VAR'la ilgileniyorsun orada? Hakemden önce görüyorsun. Bir de çok mutlu oluyor. Ayağa kalkıyorlar ya. Hayır diyor ben gördüm diyor. İçeride izliyor adam, bir bırak.
1: Evet bu arada WhatsApp'tan mesajları okuyacağız arkadaşlar. 50 geçe döneceğim. Mesajları görüyorum. 0212 273 10'unu atıyorsunuz. Hepsini okuyacağım. Bizde bu istifa kültürünün olmamasına ne diyorsun İbrahim abi? Mesela 2016'da çok büyük bir kaos vardı. O zaman Fatih Terim istifa etmedi. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'di sanırım. O istifa etmedi. Yine 2020'de o da en rezil olduğumuz turnuvaydı hatırla, San Marino falan, ona kaybettik. O zaman da Şenol Güneş hocaydı. Nihat Özdemir federasyon başkanıydı. Bu istifa kültürü bizde neden yok? Aciz mi görüyor kendini yani istifa edince? Yani normalde insan istifa ettiğinde işte yaşam standardı aynı kalır vesaire. Şimdi, bizde bir güç kaybı olarak mı gözüküyor bu?
0: Yani herhalde kaybetme üzerinden yorumluyor herhalde. Yani hani yani büyük bir çoğunluk benden istifa etmemi bekliyor ve istifa ettiğim an kaybettim olarak mı düşünüyor bilmiyorum. Yani bence de
1: Montella ile Hacı Osmanoğlu'nun
0: da istifa şöyle olması lazım diye düşünüyorum ben mesela. Mesela Montella'nın istifa etmeme düşüncesini anlayabiliyorum yani. Montella bakış açısından baktığımda anlayabiliyorum. Ama mesela Stefan Kuntz'un istifa etmemesi bana çok mantıklı gelmiyordu. Çünkü yönetemiyorsun. Yani teknik ve idari anlamda içinde bir sürü olumsuzluğu barındırıyorsun. Davranış anlamında da. Yani senin o işi sürdürememen çok net bir şekilde gözüküyor. Ama Montella için aynı şeyi söyleyemem. Ya da işte Fatih Hoca'nın o dönemki şeyi istifa etmesi gerekiyor mesela Arda Turanlar'la yaşadığı sorunda. Niye? Bir kriz var ve yönetememişsin. Evet istifa edersin. Çünkü orada teknik olayın dışında çok çok basit idare etmeniz gereken bir konuyu ve kişiselleştirmişsiniz. Yani ikiniz de, Arda Turan da Fatih Hoca da, mil takımın üzerinde kişisel egoları çatışmış ve orada en büyük zararı, değil mi, mil takım görmüş, neler duydu insanlar ve sahaya yansıdı bu iş. Ki şeyi de unutmayalım, yani Arda Turan'ı falan da insanlar şeyde yuğladılar, değil mi, yani mesela çok hiç akıl alacak durum değil yani. Hani mil takım oyuncusunu ne kadar başarısızlık olursa olsun öyle bir tepki olur mu yani? Ya bizim o istifa konusunda öyle bir sıkıntımız var. Kimse bulunduğu yeri herhalde bırakmak istemiyor, bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Yani ya aslında yine aynı olaya geliyor Cihan. Toplumsal bir sorun, hani bizim çocukluğumuzdan bugüne geliyor. Ben şimdi mesela hiç şey görmüyorum, teknik direktörlerde de var mesela. Hiç aslında şahane bir örnek. Bak, sorduğun soruya bence Sergen Yalçın'ı da bağlayabiliriz buradan. Mesela Sergen Yalçın kendisinin başarılı olduğunu düşünüyor mesela Beşiktaş'ta. Benim yaptığımı kimse yapamazdı diyor, değil mi? Ve bence analizi sağlıksız ama... Eğer başarılı olduğunu düşünüyorsan devam edersin. Yani oturup altını dolduracağın bir hadise varmış. Bak, problem nereden geliyor? Diyor ki taraftar istemedi, bıraktım diyor. Şimdi profesyonel seviyede bir insan, teknik direktör, taraftar istedi diye görevi bırakmaz yani. Öyle şey olmaz ya. Yani öyle yöneticilik olmaz. Taraftar bilmiyor. Taraftar skorla ilgileniyor. Sen bugün sana git diyen 3 tane maç kazandığında seni omuzları alıyor. Şimdi böyle bir kültürün olduğu yerde taraftarla davranırsan hata yaparsın. Şimdi bak, bizim zincirleme, yani analizi kimse yapmak istemiyor. Kimse kendiyle ilgili bir eksikliği değerlendirmek istemiyor. Hiç duymadım ben, yani ya evet ya, bu konuda ben yetersiz kaldım diyen birini görmedim Cihan. Sürekli ben başarısızım ama, bak ben başarısızım ama, hep başka bir yerde problem arayan. Ya sen başarısızsan sonuna amayı getirme. Sen kendinle ilgili olan hadiseyi hallet. Ben burada başarısızım ama Cihan. Ya ama Cihan yok. Yani ben başarısızım. Şimdi Cihan konusu seni ilgilendirmez. O onun konusu, değil mi? Niye? Çünkü bir şey arıyorsun. O yüzden bu kültürle büyüyen insandan zaten sağlıklı istifa ya da başarıyla ilgili analiz bekleme. Bu her yerde böyle. Yok ki, çünkü adam başarısız olmadığını iddia eden birini sen öyle olduğunu düşünüyorsun diyor. Ben bak, Sergen Yalçın'ı ben mesela çok merak ettim. Ne diyecek bu şeyden sonra? Çok merak ettim. Hoş, yani zaten normali nedir? Çok başarısız olduğunuz bir planlamadan sonra çıkabilirsiniz. Bak, televizyona çıkmasında hiçbir problem yok ama... Kendinizden başlarsınız eleştiriyi.
1: Dedi zaten, kaçırdın mı sen onu? Montella eleştirisi yaptı. Dedi ki hiçbir başarısı olmayan kişi ya, milli takım başına nasıl
0: ya, kaçırır mıyım ben
1: bilmiyorum,
0: ya?
1: Bilmiyorum, girmeyince oluyor. Hayır. Bundan sonrasını merak
0: ediyorum. Kendisine yapmıyor eleştiri ya. Ya sen Montella'nın eğer kötü durumdaysa seninle ilgili konuşmaya gerek yok. Eğer Montella başarısızsa senin Türkiye'de bir daha bir takım çalıştırmaman lazım. Yani düşünebiliyor musun? Ne kadar eksik kendiyle ilgili öz eleştiri yapmaktan. Sen şu an eğer Montella teknik olarak eksikse senin Türkiye'de bir daha teknik direktörlük yapma şansın yok. Ya bunu bile öz eleştirisini yapamayan, hatta şöyle bir ifade kullandı. Bir tık ileri gidiyorum, bence orada artık biraz kötülük var yani. Ya diyorsun ki Orkun buraya mutsuz geliyordu diyorsun. Şimdi Orkun bence senin yüzünden mutsuz geliyor. Yani sen yanlış yorumlamışsın. Aslında Orkun mil takımda mutlu, sana geri geliyor diye mutsuz. Sen oradaki Orkun davranışını bilmiyorsun. Sendekini görüyorsun ya. Sendeki davranış aslında mutsuzluğun temel sebebi sensin. Yoksa o tarafta mutsuz olduğu için değil yani. Onu bile yanlış yorumlamışsın. Onu bile Montella üzerinden anlatmaya çalışmışsın. Ya bugüne kadar teknik anlamda, planlama anlamında sana verilen sürenin büyük bir çoğunluğunu boşa harcamışsın teknik direktör olarak. Ve öz eleştiri yapamıyorsun. Şimdi ben bu insandan nasıl istifa bekleyeyim? Adam başarısız olduğunu düşünmüyor ki. Ve bunda da hiçbir anormallik yok ya. Evet, biz bir şey düşündük ama gerçekten planladığımız gibi olmadı. Mesela ben yorumculukta çok fazla teknik yorum yaptım ve yaptığım bütün yorumlarla maalesef yüzleşmek zorunda kaldım antrenörlüğümde. Bu da benim eksikliğimmiş. Bu da benim eksikliğim. Yani bunun da analizini oturup yapacağım. Demek ki bu iş benim anlattığım gibi de değilmiş. Öyle benim oyuncum yatmaz, benim oyuncum kırmızı kart görmez, ben teknik direktör kulübede yere diz çökmez gibi ifadeleri kullanmamam lazım. Ya Cengiz'le ilgili bir yorum yaptı. Bak, Ya Cihan, yani inanamıyorum mesela, Sergen Hoca kimle oturuyor, kimle kalkıyor çok merak ediyorum yani.

0: 3 tane gol attı diyor, 5 tane gol attı diyor. Ya gol nedir gol ya? Ona o zaman niye şeyi gönderiyor Fenerbahçe El Nesriye'den, değil mi? Eksikleri var, gol üzerinden anlatılır mı? Şimdi senin Cengiz'in talip olman ve Cengiz'in o süreçte hızla daha da aşağı gitmesinin sebebini açıklaman gerekirken, ayrıca bak orada da yine yanlış yorum yapıyor. İlk başta çok iyiydi diyor. Eğer Cengiz ilk başta çok iyiyse konunun seninle ilgisi yok. Oradan fiziksel olarak iyi durumda gelmiş. Sen dokunmuşsun, geriye gitmiş sonlara doğru. Yine seninle ilgili problem. Yani Cengiz iyi geldiyse tıpkı o Beşiktaş'ın devre arası yapılan transferlerinde ilk 3-4 hafta uçuyordu oyuncular, değil mi? Sonra çöktü. Çökmesinin temel sebebi ne olabilir? Düşünelim mantıklı. Fiziksel olarak iyi geldiler kendi ülkelerinden, takımlarından. Kontrol sana geçti. Çünkü bir teknik direktör bir takımla ilgili 4 ile 6 haftadan sonra dokunuşa başlayabilir, değil mi? Hem fiziksel hem teknik anlamda. Bu takım 4 ile 6 haftadan sonra çakıldı. Acaba sen olabilir misin bunun sorumlusu? Sana verdiler ya takımı.
1: Hala Muçi benim oyuncum değil diyor.
0: Ya işte bak, Muçi onun oyuncusu olmayabilir. Bunda da hiçbir sorun yok. Ama oradaki hikaye başka. Neden olmadığını anlatacaksın senin oyuncun. Muçi benim oyuncum değil. Anlatırım ben. Derim ki çünkü ben hücum organizasyonlarında teknik direktör olarak oyunu buraya götüren oyuncuyla oynamaya çalışıyorum. Ya da ben oyunu işte sürat anlamında 3. bölgede hızlandıran oyuncularla oynamak istiyorum. Ya da bir sürü şey söylersin. Altını doldurursun. Bu nedenle Muçi benim oyuncum değil dersin. Neden olduğunu söylemiyorsun. Mesela Muçi benim oyuncum değil. Neden? Değil diyor. Yani niye? Çünkü inatlaşıyor kendiyle. Yanıldım diyemediği için. Evet, yanılmışım. Yani orada Fatih Tekke mesela, orada bile teknik direktör meslektaşı arkadaşına da biraz saygısızlık yapıyor, biliyor musun? Mesela orada ne dersin? Dersin ki evet, ben yani tespit edemediğim, öngöremediğim şeyleri Fatih Hoca öngörmüş, tespit etmiş. Ben faydalanamadım oyuncudan ama kendisi faydalandı. Bu seni büyütür, küçültmez ki. Ama o kadar fazla yanlış analizle yaşıyor ki o şeyin içinde boğulmuş hoca.
1: Yanlış analizle yaşamak değil de yani bizde bu hatayı kabul etmeme durumu var.
0: Ben şimdi onu söylemek istemedim.
1: Hayır, şey var mesela.
0: Hani ego diyecektim de diyemedim hani.
1: Diyor ki yani çok iyi planlama yaptım dedi o programda. Ben de hemen açıp baktım hocanın planlamasına. İşte 17 maçta ne yapmış diye. 1.64 puan ortalaması var. İşte bütün derbilerde kaybetmiş. Ve
0: ya
1: işte,
0: oyun yok ortada.
1: Kadroyu da ben kurmadım diyor ama 9 oyuncu, ki biri de Ersin, hepsi kendi aldırdı oyuncular.
0: Bir şey daha söyleyeceğim hemen sana, devam edelim. Kim vardı yanında direkt onun çalıştığı ve hatta ısrarla göreve getirmek istediği sportif direktör? Serkan
1: abi. Evet.
0: Serkan abi de bir programa katıldı. Bir televizyon programına katıldı. Çok merak ettim. Onu da izledim. Şimdi Sergen Yalçın'la konunun uzaktan yakından bir alakası yokmuş. Yani başarısızlık tamamen Sergen Yalçın'a aitmiş. Bak yani onu gördük.
1: Herkes birbirine paslıyor.
0: Serkan Eşber'e merak ettim. Demek ki dedim Serkan Eşber de suçlu. Hocada bir şey yokmuş. Serkan Eşber de diyor ki aslında bizim planlamamız diyor. İlk transfer dönemi %30'lar. İkinci 70'ler. Üçüncü, ya bak bu nasıl bir istatistik? Dünyanın neresinde transferle istatistik verilir ya? Hadi kabul ettim Serkan Eşber. Ben de Beşiktaş yöneticisiyim. Üçüncü transfer dönemini işaret ediyor. Orada ancak şampiyonluğu diyor. Üçüncü. Kaç para bu son transfere? 47 milyon harcamışlar değil mi? 50 mi? 47 mi? Vallahi, İlk devre arası. 47 falan harcadı.
1: Evet, daha 80 diye bir böyle. 80
0: 47
1: diye.
0: Olsun. En iyimser tarafından bakalım yani. 47,
1: evet,
0: 47 milyon euro harcamışsın. Diyorsun ki devre arası 47. Sezon başına bu daha işaret. Bir 47 de buradan verelim. 100.
1: Bir devre arası
0: daha diyor. Bir 47 oldu, 150. Şimdi 150 milyon euro 3 transfer dönemin sonunda sen ve sadece şampiyonluğu vaat edebilmek için. Evet diyeceksin. Olamazsan 150 milyon euroluk bana bir kontrat vereceğim ya, geri iade etme şartı. Çünkü madem bu kadar garanti ediyorsun. Hatta ben de kulüp olarak derim ki bak, ben sana 150 milyon veriyorum. Şöyle sözleşme yapacağız. Üçüncü senenin sonunda eğer bu takım şampiyon olamaz, bu bahsettiğim planlama çökerse sen bana 150 milyon euro ödüyorsun. Aksi olursa ben sana bir ekstradan 150 milyon euro veriyorum. Madem bu kadar bu söylemle oluyor bu işler. %30, ben hiç İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de sportif direktörlerden, teknik direktörlerden şöyle bir şey dinlemedim abi. Devre arası %30'luk kısım, %80, 68,5, ne diyorsunuz abi? Ne 68,5'u ya? Ne diyorsunuz abi? Transferle ne alakası var %70'lerin, 80'lerin? Ne anlattın? %30 dedin, oyun bir adım ileri gitmemiş. Hangi %30? Solskjaer'deki oyunu kaybetmişsin. Yani %0 dedin. Aynı yerde bırakacağız desen daha değerliymiş. Eksiye gitmiş ya senin. Sonra diyorsun ki daha vahim sözler geliyor. Olay tanı diyor biz. Olay tanı.

0: Değil mi? Olay tanı diyor, biz diyor aslında diyor yedek oyuncu, ya yedek oyuncu diye bir planlama transferi yapılır mı ya? Yedek oyuncu diye aldık diyor biz diyor.
1: Rotasyon demek işte.
0: Abi olmaz, rotasyon öyle transfer nedir biliyor musun? Nokta atışı yaparsın. Plan mesela Galatasaray'ın anlarım. Çok tekrarı var oyuncularla. Galatasaray ikinci oyunculara da talip olabilir hani planlama konusunda. Bence altyapıdan yap onu da, hadi yapamadın anladım. Ya sen sıfırdan bir takım, senin zaten bugüne kadar hep ikinci oyuncularla gelmiş ya. Hangi ikinci oyuncu yahu, sen önce bir yapsana kadronu, ne ikincisi üçüncüsü ya. Öyle planlama olur mu? Sonra bir soru soruyor arkadaş. Diyor ki Demir Ege diyor. Demir Ege'nin diyor bizimle hiçbir alakası yoktu. Kendi gitmek istedi diyor. Lan girdim baktım, merak ettim. 17 haftada Demir Ege'yi kaç defa oynatmışlar biliyor musun?
1: Bir mi?
0: İki. Ya iki tabii defa oynattığın çocuk niye kalsın orada? Niye kalsın orada? Senin oynatamadığını Braga almış, oynatmış. Çocuk gitmiş Braga'ya, Braga da oynamış ya. Niye kalsın? Onunla da sizin bir alakanız yok. O da şeyin suçu değil. Bunların ekibin suçu değil. Sonra Rafa Silva'yı soruyorlar. O da diyor kendi diyor yaptı diyor. Ya arkadaş siz hiç problem çözememişsiniz. Oyuncuyu tut. E siz ne abi, ben niye size 150 milyon euro paraya vereyim ya? Niye vereyim abi ben size 150 milyon euro? Siz Rafa Silva krizini çözememişsiniz. Davayın bir şey söylüyor, diyor ki biz orada müdahale edecektik. Sergen Hoca bırak demiş, çocuk kafasına göre takılsın demiş antrenman. Öyle idarecilik olur mu ya? Şimdi ben antrenman yapıyorum, sen kafana göre takılıyorsun. Ben burada anam ağlıyor. Ne diyeceğim ben? Ha, Rafa Silva o çok büyük. Yapar mı oyuncu? Sen şimdi burada idareci olarak bir şey yönetememişsin. Teknik yapamamışsın, yorum yapamamışsın.
1: İyice ipleri koparmışsın.
0: Planlama yok. Baskı altında küsmüşün taraftara. Niye taraftara mesela Sergen Yalçın olarak o stadı kaç kişi doldurmuştu abi? 50 bin mi 60 bin mi gitti imza törenine Sergen Yalçın?
1: Full çekti.
0: Niye mesela demedin? Ya arkadaş imza törenine 60 bin kişi mi gelir? Ne yapıyorsunuz siz? Delirdiniz mi? Niye demedin taraftara? O zaman şey yok. Hiç böyle. Niye? Çünkü kendine yakıştırıyorsun. Ben Sergen Yalçın'ım diyorsun. Ben gelirsem 50 bin kişi gelir diyorsun. Ama 50 bin kişi senin oynattığın kötü futbol ve kötü planlamayı protesto edince kırgınım diyorsun.
1: Ben direkt öyle sorardım. Yani Akbadu'yu 18'e neden aldırdın hocam derdim. Olaytan'ı
0: hepsine, hepsi diyor oynuyor. Diyor ki davayı bir
1: şey. Niye
0: bak diyor benim diyor aldığım oyuncular ya. Dünya Kupası'nda da oynuyor diyor. Ya onun seninle bir alakası yok ki. Onlar o ülkenin futbolcuları. Ya sen de oynuyorlar diye oraya gitmediler ya. Hatta bence kızmıştır hocaları. Geri bile gittiniz. Ne yaptınız siz orada? Bu kadar fiziksel olarak geriye gittiniz. Ha, olur mu? Ya, tamamı baştan sona problemli konuşmalar. Ama sırf ismi Sergen Yalçın diye, çok büyük futbolculuk geçmişi olduğu için büyük bir kalabalıkta ikna oluyor. Ya kabul edin, bunda bir problem yok ya. Ya şey hangi teknik direktördü ya? Yine böyle isim büyük. Ara verdi. Çok uzun süre. Aynı bu Aykut Kocaman dönemlerinde hatta okumuştum. Çok güzel bir paylaşımdı. Adam yine böyle talip oluyor göreve. Cihan uzun bir zaman geçiyor. Ya ismini bilsem şahane olacaktı. Neyse. Diyor ki aslında diyor ben diyor hani verilen arada diyor hiçbir şey kaybetmediğimi düşünmüştüm diyor. Ama diyor göreve geldikten ve bu süreci geçirdikten sonra diyor oyunun diyor değişime uğradığını, benim de o konuda çok geride kaldığımı fark ettim diyor. Ya düşünebiliyor musun? Var mı bu ülkede şöyle bir tane ya yorum dinledin mi ya? Konunun benimle alakası varmış diyor. Ya Samet Akaydın diyor ki ben milli takımda hiç kötü oynamadım diyor ya. Ya hiç oynamadım diyor. Bir tek diyor belki Portekiz maçı diyor.
1: Çok da haksız sayılmazsa ya. Ya doğru ya, olabilir yani.
0: Ya sen milli takımda zaten hani başka bir şey tartışmamız gerek de. Ya Samet yani şimdi bir futbolcu böyle analiz zaten yapmaz yani. Ben hiç kötü oynamadım diyor. Portekiz maçı kaybettik ya orada mesela. O diyor ki biraz diyor o da. Orada da bir eksiklik görmüyor. Mesela o eksikliği de nasıl görüyor bir de biliyor musun? %100 hata yaparsa mesela o kendi kalesine attığı goller ya da geri pasları var ya, onu sayıyor. Mesela şeyi saymıyor. Arada mesela pozisyon anlamında yaptığı şeyleri hiç saymıyor bunları yani. Bir eksiklik, bir hata olarak saymıyor yani. Şimdi onlara bakmamız gerekiyor. Sen pozisyon anlamında Romanya maçında senin yüzünden o savunma dengesinin darmadağın oldu ya. Anası ağladı o çocukların seni toparlayacağım diye, ama sen Romanya maçını iyi oynadığını zannediyorsun yani. İyi oynadım diyorsun. Niye? Geri pasında takıma gol yedirmedim. Kendi kaleme gol atmadım. Öyle olunca iyi oluyormuş yani.
1: Evet İbrahim abi, biraz mesajlara olur, geçelim istersen. Olur. Bir tık da senden şöyle geri çıkmanı rica edeceğim. Pardon. Sen böyle yükselince ses patlıyor. Çok bir şey değil ama yine rahatsız edici olabilir.
0: Evet abi.
1: Tabii şimdi az önce Serkan Rençber, şimdi de Sergen Yalçın konuşmaya başladı. Biraz böyle geçmişi istedikleri gibi anlattıkları için anlattıkları şeyleri kabul edecek insanlar da çıkacaktır. Hatta bence ilerleyen dönemlerde Sergen Yalçın haklı diyenler bile çıkabilir. Ben sana öyle söyleyeyim İbrahim abi. Bir 9 dakika hızlıca, hızlandırılmış bir şekilde mesajları okuyalım. Ankara'dan selamlar demiş. Türk futboluna daha çok borcu var demiş bu gençlerin diyor. Böyle bir mesaj var.
0: Ne demek abi, gençlerin ne gibi borcu oluyor Türk futboluna ya?
1: Milli takım diyor herhalde.
0: Abi, şimdi borç konusunu anlayamıyorum yani. Mesela milli takımda bir oyuncu hani niye borçlu oluyor yani?
1: Başarısız ya da olduğu için
0: tamam,
1: demek
0: oraya götürdüğü için de sen borçlusun o zaman. O da senden alacaktı. Önce sen borcunu öde abi. İki şampiyonaya götürdüler. Ver çocukların borcunu öde.
1: Borç ne? Ne kadar?
0: Ne abi borç ne yani ya? Yani o götürdü diye senden mesela siz bana borçlusunuz dese, mesela ilk gittiler Avrupa Şampiyonası'na Montella ile. Mesela Montella çıksa dese ki bütün Türk halkı bana borçlu dese, mesela ne diyeceksin o zaman? Der misin mesela öyle bir kıyameti koparsın değil mi? O sana borçlu olmuyor, sen ona borçlu olmuyor. O sana niye borçlu oluyor? Bence yanlış yerden bakmış.
1: Hava alanında binlerce kişi protestoya gitmeli milli takım için demiş. Alp Türkmen mesajını atmış. Sergen Yalçın'ın parmakları neden sarıydı? Bilginiz var mı diyor.
0: Vallahi ben parmaklarının sarı oldu. Ben görmedim yani.
1: Ben de gördüm de, hatta adamı öldürmüşlerdi falan. Yok içten içe adam ölüyor, haberiniz yok. Şey herhalde ya, bir yere sıkıştırmış, batikon sürmüş parmağı. Ben öyle bir şey gördüm yani. Altta hocalar falan yazmış yorum. Onlara ben istinaden düşündüm.
0: Ben o kadar fazla söylediklerine odaklanmışım. Kendisini görmedim bile.
1: Yok ben de görmedim bu arada parmaklarını. Yani ben sosyal medyada önüme düşmüştü. Oradan görmüştüm. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş. Prim olarak 500 bin Euro verildi. İlginç değil mi? Kentsel dönüşüm nedeniyle benim de 25 bin dolara ihtiyacım var. Acaba bana da yardım eder mi federasyon veya Hakan Safi demiş. Dene şansına.
0: Prim konusunda çok haklı buluyorum. Bu prim hadisesi de bu insanların kendi kişisel PR'larını yapma adına. Mesela bunu Hakan Safi de yaptı değil mi mesela?
1: Tabii.
0: Ben şey demiyorum. Onlar deprem bölgesine yardım etmiyorlar demiyorum. Muhakkak ediyorlardır.
1: Yapıyorlardır yani. Yardımlar.
0: Ama bence eğer gerçekten hani bir yerlere örnek olacaksanız, bu anlamda ses getirecek, gidin bütün enerjinizi oralara harcayın. Şu an hala deprem bölgesinde değil mi, zor durumda olan insanlar oluyor yani. Hani bir yere kadar yetebiliyorlar. Orada eğitime ihtiyacı olabilir, eve ihtiyacı olabilir, barınmaya ihtiyacı olabilir. Ben olsam mesela işin o tarafına daha çok eğer... çünkü oyunculuk yani futbolcuların tek başına şey değil işleri, sorun. Sahaya çıkıp futbol oynam artık o anlamda... çok önemli kitlelere ulaşıyorlar değil mi? Çok önemli sorumlulukları var. Özellikle sosyal projeler konusunda. Çünkü bir futbolcunun davranışı ya da söylediği ciddi karşılık bulabiliyor. Mesela ben şey beklerdim. Bu prim hadisesinden, yani bu Dünya Kupası'na gitmeden önce o deprem bölgesini oyuncuların ziyaret etmesi, onlara temas etmesi. Orada o tarz bir şey yapmalarını açıkçası beklerdim.
1: İbrahim abi sana sormak istiyorum. Ben Hakan Çalhanoğlu'nu beğeniyorum futbolun demiş. Sürekli sözleşme uzatıyor Inter'de. Fenerbahçe seçim sürecinde ismi Fenerbahçe ile anıldı. Milli takım performansı üstüne koyulunca linç edildi. Sanki tüm milli takım iyiydi, Hakan kötüydü gibi. Galatasaray'ın ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz zaman seçim malzemesi oldu. Bence çok mantıklı gelmiyor bana. Demiş. Herhalde şey diyor Hakan Safi, onunla anlaştım dedi, morali bozuldu dediler, bu bana mantıklı gelmiyor
0: yok
1: diyor.
0: Yok ya, hiç alakası yok bence de yani. Öyle şey olur.
1: Kötü performans göstersem işten atılıyorum. Futbolda niye yok? Tazminatlar mı yüksek? Yüksekse niye yüksek demiş.
0: Ya öyle bir şey yok ki. Senin işinle futbolun yani...
1: Yüksek tazminatlar. Sözleşmeliler bir de.
0: Futbolun şöyle bir şeyi var yani, hani senin işinde yapacağın, mesela atıyorum muhasebecisin. Bir hata ciddi anlamda değil mi, bir şeye zarar verebilir,
1: şirkete zarar verebilir.
0: Onun bir bedeli oluyor yani. Şimdi bu öyle bir şey değil ki yani, bir maç kaybediyorsun, kötü oynuyorsun, bir sonraki maçta düzeltebiliyorsun.
1: Buradaki bedel de işte yani milli takım için. Buradaki kulüp için demiyorum yani.
0: Buradaki bedel şu, mesela dünya çapında oyuncu olamıyorlar, mesela şu organizasyonda işten atılmış oluyorlar. Mesela Barış Alper, Juventus almıyor Barış Alper'i buradan sonra. Başarılı olunca Rüştü Reçber Barcelona'ya gidiyor. Öyle düşün. Başarısız olunca da kalıyorlar. gibi. Yani senin işinle
1: kendilerine zarar veriyorlar bir.
0: Kariyerlerine zarar veriyor yani. Hani daha az para kazanıyor. Bu bir de yani bu futbolu, futboldan kazanılan paraları bu şeyle birleştirdin de işin içinden çıkamazsın yani.
1: Abi gerçekçi olalım. Oraya yapılan yardımlar futbolcular adına bir süre sonra unutulacak. Adam oraya yardım yapacağıma yatırım yaparım diyor. Ömür boyunca destek olur mantığında bakıyor. Hiç tasvip etmiyorum tabii demiş. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Abi Gana milli takımı giydikleri formaları maçtan sonra yıkayıp diğer maç giyiyorlar. Bizim çocuklar utanır mı acaba demiş.
0: Ya utanacak bir şey de yok ayrıca. Bu yani milli takımın o formanın, yeni formaları sponsorların getirmesinin yani...
1: Ya ben de gördüm o bir. Ya şimdi bu arada Gana şimdi 200 milyonluk bir takım. Yani şov işte, yapmışlar sponsoru ya o, Puma şimdi.
0: Yani şimdi ne abi o şey değil ki yani. Hani sponsorlardan geliyor onlar yani. Tabii cebinden ya. Çıkartıp parayla o formaları alacak bir şey de yok. Ayrıca hepsi de çok rahat alabilir.
1: Alabilir yani. Yani takım şey değil ya. Yani ülke gelişmemiş olabilir ama oyuncular milyon ya, dolarlık hepsi, oyuncular yani.
0: Oradan o biraz şey işte şimdi bizimkilerin en çok sevdiği şey. Sizin hani bu kadar ya bak hep bak geçen de söyledim.
1: Biz olsak biz de bir hikaye hep yapardık
0: bu
1: burada.
0: LGS hadisesi var yani yeni olduğu için söylüyorum. Hani babaların çocuklara, annelerin çocuklara, başarısız olan çocuklara söylediği şeylerdir. Bak Ahmet işte yemeğini doğru düzgün yemiyormuş, iyi ısınamıyormuş, onun ailesi ona o imkanı sağlayamıyormuş, işte şu puanı getirmiş. Sen bu kadar konfor alanındasın, 8 tane ayakkabın var, 10 tane tişörtün var. Sen aynı tam olarak yani davranış aynı bizde yani. Çocuğa nasıl davranıyorsun onun aynısını yapıyor.
1: Çok iyi örnekti. %100 katılıyorum. Almanya Füssen'den yazmış. Ahbap Çavuş işleriyle bu kadar oluyor demiş. Futbolu kaybettik diyor.
0: Kaybetmedik ya. Niye kaybettik? Cengizhan bir dur ya yapma. Ne isim neyin?
1: Cengizhan.
0: Cengizhan yapma ya. Bir şey kaybetmedik
1: bizde,
0: ya.
1: Bizde bak şu an hayal kırıklığı inanılmaz abi. Ben ciddi söylüyorum. Bak Amerika maçını ben sana söyleyeyim izlemeyen o kadar çok insan olacak ki. Yani normalde sen biz diyoruz ya bu iş keyif işi diye. Evet. Ben o maçın hiç böyle bu kadar izleneceğini düşünmüyorum. Bir de zaten sabahın çok erken saatinde.
0: Beşte olacak değil mi o galiba?
1: Yani insanların hiç ilgisini çekmiyor. Bize gelen mesajları görsen ya genelde ya kardeş bizim için Dünya Kupası bitti.
0: Bitmiştir.
1: Yani diğer maçları hiç izlemek istemiyor insanlar.
0: Ya bir şey demiyorum. Hani saatinden dolayı izlenmemesine bir itirazım yok ama hani bence o izle ya milli takımın her maçını izle nerede olursa olsun izle. Yani şimdi niye bu kadar değersizleştiriyorsun bu kadar önemli bir turnuvaya giden ülkeyi bilmiyorum.
1: Ben
0: yani.
1: Hep seni izlemeye çalışıyorum maçları. Yani tabii olacak saat, yani. İşte sabah maçları evet kaçırıyorum
0: yani
1: bazen
0: zor
1: ama.
0: Yani ama bu kadar da şey yapma oradasın ya senin bayrağın orada yani benim hoşuma gidiyor o şeyde seremonide değil mi kocaman Türk bayrağını açıyorlar değil mi? Dünyanın evet. Ya kaç milyar insan o an ona şahit oluyor değil mi?
1: Tabii canım.
0: Bundan güzel tanıtım olabilir mi?
1: İşte Yeşilburun Adana'nın kalecisi yani mesela, bir haftada 20 milyon takipçi yaptı.
0: Böyle herkesiz. Böyle yani. Bir turnuvaya gitmişiz. Niye biz sürekli böyle birileriyle kavga etme derdindeyiz yani? Bir de o bak o şeyde özellikle yabancılar için söylüyorum. Başka ülkelerde yaşayıp orada ondan sonra gelip buradaki insanları bence yapmayın, huzursuz etmeyin yani. Hani orada neye kızıyorsunuz, neye öfkeleniyorsunuz bilmiyorum da o çocuklardan çıkarmayın yani onu.
1: İbrahim abi iyi yorumladın. Amir Murillo bize geldiğinde Kafu gibiydi. Sonra 5 hafta sonra Svensson'a dönüştü demiş. İşte
0: eline, eline geçti. Hocanın kontrolüne geçti.
1: Montella'nın forma adaletsizliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Ne mesela adaletsizlik?
1: Uluslar Ligi'nde ne
0: olacak?
1: Şimdi
0: buraya gelmeden önce bir eniştem rahatsızlanmıştı. Bir geçmiş olsuna gittim. Çok iyi Fenerbahçe'ydi. Tamam.
1: Geçmiş olsun diye.
0: Dedi ki Cihan aynı. Dedi ya çok adaletsizdi. Ne enişte dedim mesela adaletsiz. Dedi ki Barış Alper'i çağır oynatıyor dedi. Ya şimdi Fenerbahçeli ya. Çok ciddi bir kavga diyemedim bir şey zaten. Onu duyduktan sonra haklısın de öte gidemedim yani. Ya şimdi yok ya forma adaleti dediğin konu mesela şu eleştirilebilir bence. Planlamayı bak İrfan Can'ın fiziksel olarak orada oynayamayacağını hemen hemen ülkede herkes biliyordu değil mi? Hepimiz biliyorduk yani. Samet Akaydın'ın oynayamayacağını hepimiz biliyorduk. Şimdi bunlarla planlama yapacağını Ahmet Can'la yap, Yusuf Akçiçek'le yap. Yani o çocuklarla planla. Ya da hiç bak Lucescu geldi Türkiye'ye değil mi milli takımı? İkincilikten bir sürü oyuncu getirdi. Bir sürü işte Fatih Hoca'nın biraz önce anlattığım alt liglerden bulduğu oyuncular. Montella biraz işin o tarafında tembel davrandı. Ya bırak İrfan Can'la zaten fiziksel olarak orada olmayacağı belli. Samet Akaydın'la belli. Çağlar Söyüncü'yle belli. Niye götürüyorsun onları oraya? Alsana buradan potansiyel mesela Ahmet Can'ı götür, Yusuf'u götür. En azından orada hazırla bir sonraki turnuvaya. Yani o forma adaleti kısmında bir tek orada katılırım yani.
1: La Lucescu çok büyük hocaydı. Ya. Yani dünya futboluna bence çok şey.
0: Ya Cihan yani. O dönem yani diyor ya Sergen yani. Sergen Yalçın diyor ya kim yapardı benim yaptığımı? 9 gönderdim diyor. Ya senin yaptığında hiçbir şey yok. Bence senin yaptığın yanlıştı da hadi senin dediğini kabul edelim. Senin yaptığın büyük başarıysa Lucescu'nun o dönem yani ne isimler vardı hatırla. Kimleri dışarıda? Caneller, Ardalar değil mi? Gitti Çağlar Söyüncüler, Zeki Çelikler, Cengizler neleri tuttu? İkinci liglerden çocukları aldı, milli takım oyuncusu yaptı. Direkt A milli takım oyuncusu yaptı.
1: Mesela ben çok hayvan sever bir insanımdır ama bir lafı var. Bunun hayvanlarla ilgisi yoktu. Yani köpekler istediği atlar ölmez. Bak, derbi, benim odada böyle en köşede duruyor yani.
0: Derbi maçından sonra değil mi? Beşiktaş bir erteleme maçı vardı, öyle bir durum vardı.
1: Ya söz güzeldi yani o noktada. Bir reklama gidelim mi?
0: Gidelim.
1: İbrahim abi saat başı yapalım. Mesajlar çok fazla var bu arada dostlar. Mesajlara da döneceğiz. Ama kısa bir ara, aranın ardından hepsini okuyacağız. Hiç merak etmeyin.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: Reklam.
4: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Reklam bitti. Reklam.
7: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam İş Bankası.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam bitti.
10: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974, Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün O stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
3: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0212 273 10'a gelen mesajlarınız vardı. Biraz daha onları eritelim çünkü süre yetmemişti. 9 dakika demiştik. Biraz daha eritelim, tekrar dönüş yapacağız. İzledik de ne oldu? Günlerce kalbimize sancı girdi. Unutamıyoruz Amerika maçını da izleyip kalp krizi mi geçirelim diyor
1: tabii
0: Gökhan.
1: Niye kalp krizi geçireceğim? Niye sürekli? Abi bilmiyorum ya.
0: Biz biraz abartıyoruz. Zaten kalitemiz buydu. Çok kaliteli gösterip kandırıyoruz maalesef insanımızı ama...
1: Bak şunu kabul etmemiz lazım. Biz...
0: Demiş Metin Şahin.
1: Şimdi biz sürekli derdimiz şey İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, tamam mı? Şimdi bizim böyle güçlü oyunumuz, güçlü kadromuz yok. Değil mi? Kabul edelim onu önce yani. Yani biz ondan sonraki ülkelerle yarışalım. İşte Hırvatistan mesela bu anlamda bence çok iyi örnek. Yani onlar bu kadar bu jenerasyonu sürdürülebilir hale getirebiliyorsa senin de yapman lazım. Bak her Dünya Kupası, her Avrupa Şampiyonası'nda var bu oyuncular, bu takım. Bak Mandžukić'ler, Sırnalar, Perisic'ler, Modric'ler bir dönem değil mi? Acayip bir jenerasyon yakaladılar. Hatta ben dedim ki ya tıkanacaklar ve bundan sonra devam etme konusunda zorluk yaşayacaklar. Bak sonuna kadar da faydalandılar. Mesela hiç kavga etmediler Modric'le. Ya kaç yaşına geldin, 40 yaşına geldin, bırak git demediler Modric'e değil mi? Sonuna kadar oyuncularından faydalandılar. Onlarda eleştiri yok mu? Var tabii ama senin gibi değil. Mesela Hırvatistan'da insan ben sabah kalktım Allah sizi işte ben yatacağım demiyor yani. Keyif almaya çalışıyor işin o tarafıyla. Eksik varsa tabii ki eleştiriyor. Yerden yere de vuruyor teknik anlamda bir şey varsa. Ama senin gibi yapmıyor. Mesela kaç organizasyon oldu aynı teknik direktörle? Şeyden Bilic'ten sonra yanlış hatırlamıyorsam geldi. Adını unuttum şimdi. Hırvat Hoca. Şu an milli takımın hocası. Bak kaçıncı organizasyonu? Onlar mesela başarısız olduğunda demiyor mu? Ya gönder gitsin yenisi gelsin. Demiyor abi. Niye sen hemen birini gönderiyorsun yeniden bir şey yapmaya çalışıyorsun ki bence Montella'nın son basın toplantısında o istatistik ve ben Türk'üm konusu dışında bence bugüne
0: Türk
1: kadar
0: gibi hissediyorum.
1: Türk gibi hissediyorum ha, hadisesi. Bence bugüne kadar ki o konuşmayı bir tarafa bırakıyorum ama o konuda anlaşılabilir bir durum, oturursun tartışırsın bunu teknik anlamda. Ama onun dışında bugüne kadar Montella'nın hem sağ içi hem sağ dışı davranışında bir sorun yok. 2 sene olmuş değil mi yani geleli? Niye sen 2 senede bu kadar başarı yakalamış, bir turnuvada başarısız olduğu hemen yerle bir etmeye çalışıyorsun bir teknik direktörü ve daha üzücü tarafı ne? Planlaman da yok. Bilmiyorsun kimin geleceğini. Ve hepsini de her gönderdiğini de bundan daha iyi olacak diye gönderdin. Ve hepsinde de aynı sorunu yaşıyorsun.
0: Ya hep işte yıldız gözüyle bakıyoruz işte 40 yaşında Messi çıkıyor 5 tane atıyor. Haaland, Mbappe 2'şer tane gol atıyor, takımını üst tura çıkarıyor. Jonathan David gidiyor atıyor golleri falan. İşte yıldız dediğin biraz daha böyle takımı...
1: Sende yok ki. Montella'nın bir suçu yok ki o konuda. O seninle ilgili bir durum yani. Bak yetiştiremiyorsun diyorum sana. Bak kaç tane, 2 tane o takımın en kilit 2 oyuncusu. Hakan, Kenan. İkisi de Türkiye'de futbol eğitimini almamış. Mert Müldür son maçın en iyi oyuncusuydu. Onun da konuda seninle bir alakası yok değil mi? Mert de buralarda yetişmedi.
0: Ferdi de buralarda.
1: Ferdi. Abi 4 tane takımın yarısı burada yetişmemiş abi. Ne anlatıyoruz biz ya? Talip olduğumuz Can... O da buralarda yetişmedi. Deniz, o da buralarda yetişmedi. Abi biz kimseyi yetiştirmemişiz ya. Hiç üzülmüyor muyuz? Bu konuda bir eksiklik hissetmiyor muyuz ya? Konunun Montella ile bir alakası yok. Burada anlamıyor muyuz? Konu bizle alakalı. Ya bu Hollanda, Avusturya, Almanya dediğin bak hem kendi ülkesine yetiştiriyor, kendi mil takımına hem de sana veriyor. Sonra sen diyorsun ki ben yarıştım, yendim Hollanda'yı. Sen yenemiyorsun ki, onlar seni o planlamayla yenmiş zaten. O yüzden o her organizasyonda, her turnuvada orada sen yoksun.
0: Madem güçlü olamıyoruz o zaman millete dünyanın en büyüğü gibi lanse ettirmesinler.
1: Tamam işte o yanlış ya. Ama yani o öyle söylüyor diye o işin öyle olmadığında senin de bir gözün var ya. Bakmıyor musun milli takımı izlerken diğer ülkelerde ne olduğuna yani? Portekiz'i izlemiyor musun? İngiltere'yi, oyuncu kalitesini, teknik direktör tekrarını. Ya gerçekten insanın aklı mantığı almıyor. Ya girelim bakalım milli takımlarda teknik direktörle yapılan tekrarlara. En başarılı ülke olan mesela Deschamps da çok başarısız olduğu dönemler oldu değil mi Fransa milli takımında? Mesela onlar diyor mu gönderin Deschamps? Kaçıncı senesi oldu Deschamps'ın ya? Kaçıncı turnuva oldu? Eleştirilerini yapıyorlar. Ama böyle teknik direktör tarafı öyle hemen yıkıp atacağım. Bir de ya gerçekten son 2 senede de çok ciddi olumlu anlamında elinde argüman var. Niye bundan hemen vazgeçiyorsun ya?
0: Ne demiş? Bu konuda haklı İbrahim Yavuz. Önce ilk 11 kur, sonra yedek kulübesine transfer yaparsın demiş. Az önceki Sergen Yalçın konusu için söylüyor Halil Çobanoğlu. Satın alma müdürümüz İbrahim abiye selam. Bence Ümit milli takım hocasına A milli takım hocası seçmeli ve o da yardımcısı olmalı. Aynı sisteme, aynı taktiği oynamalı. Kadroyu ileride A milli takımda görmek istediği oyunculardan beraber seçmediler.
1: Düşünce şahane.
0: Antalya'dan Selim.
1: Ama gönder diyorsun aynı zamanda şimdi. Onu seçsin. Şimdi Montella'nın seçtiği adamı da gönderdim bugün yani. Yani o söylediğim bence çok mantıklı. Ama planlaman uzun olacaksa yani. Teslim olacaksan bence çok doğru. Yani o planlama benim de çok desteklediğim, doğru bulduğum planlama. Ama sen baştakine de güvenmiyorsun ki, onu da sürekli gönderme derdindesin yani. Onu gönderdiğinde ötekini de göndereceksin yani. Çünkü onlar beraber uyumlu çalışsın diyorsun değil mi? Aynı planlamayla iletişim kursunlar sürekli amil takıma da oyuncu yetiştirmeyle ilgili. Öyle olmaz.
0: Milli takım teknik heyeti ve federasyon kendilerine Dünya Kupası'na gitme hedefi koymuşlar. Bunun için Kosova maçı akşamı fişi çekmişler. Seçilen
1: Yok öyle bir şey yok.
0: Seçilen ya, kamp yeri önemsenmemiş. Oynanan hazırlık maçları Dünya Kupası'na katılma için seçilmiş. Ciddiye alsalardı demiş. Avustralya ekolünden İskoç, Yeni Zelanda, işte İngiltere, Paraguay ekolü içinde Kolombiya, Ekvador, Panama olabilirdi demiş.
1: Hazırlık maçlarını mı söylüyor?
0: Herhalde. Kişi başı 500 bin euro alan oyuncular bunlar diyor.
1: Ya bak, işin prim tarafıyla ilgili zaten bence federasyon başkanı da yine eksik buldum. Yani yanlış yaptı. Primi çok fazla ön plana getirdi ki bu prim hadisesi de her zaman insanların ayağına dolanıyor değil mi? Çünkü işler biraz kötü gittiğinde hemen o prim kartını kullanıyorlar. 500 bin lira euro aldınız, şu aldınız. Mesela Bosna gitti. Aradım orada arkadaşlarımı, o milli takıma yakın olan insanlara sordum. Prim ne? Sıfır. Çünkü oyuncular hatta şöyle bir yorum yapmışlar. Ya bu organizasyona yani bu turnuvaya gitmenin, milli takım formasını orada giymenin, hani gururun parayla karşılığı yok demişler. O ne kadar önemli bir şey yani. Ama çünkü oradaki genel düşünce o ya. Ama şimdi sen burada şimdi oyuncuya niye kızıyorsun ki? Sen şimdi futbolcusun. Sana biri 500 bin euro verse almayacağım mı o parayı yani?
0: Önce 250 bini vermişler turnuva öncesi. Evet. Alırım. Şimdi ya ama şimdi, kalan 250'yi belki almayabilirdim şu an.
1: Ya şöyle mesela orada yine oyuncuda şöyle bir şey yapılabilir mi? Ya bilmiyorum. Şimdi hani bir de yaşamadığımız bir şeyin hakkında konuşmak da kolaydı. Şimdi benim cebimde olmayan 500 bin euroyu veririm her yere yani, hiç problem değil. Yani. Cem Yılmaz hep anlatıyor ya hani, soruyorlar insanlara işte şu kadar çıksa ne yapayım, dağıtırım, veririm, ederim. Yani kimse şey yapmıyor. Çünkü yok öyle bir para, olmadığı için dağıtabiliyorsun. Şimdi bir şey diyemiyorum oyunculara yani, ama düşüncede şöyle bir şey yapabilirlerdi. Yani kaptanlarla beraber bu parayı alıp, ya gerçekten çok böyle toplumsal olarak zor durumda olduğumuz konular, hani en azından bu afetle ilgili, ya oraya bir özel bir şey yapabilirlerdi diye düşünüyorum yani. Hani o bence önemliydi.

0: Para deyince şey geldi aklıma, Murat Ülker geldi. Bir etkinliğe katılıyor, orada kendisine sandviç hazırlıyor. Yani kaşar dilimini o kadar ince kesiyor ki falan, yanlışlıkla kalın keserim diye. Şey yani, demek ki böyle böyle mi acaba abi, falan. Tasarruf diyelim
1: ben
0: yani.
1: Ben deniyorum ama hiç öyle öyle olamadım yani. Ben de ince kestim kaşarı ama hiç o paraları kazanmadım.
0: Gerçekten muazzam. Şöyle devam edelim.
1: Bir de çok özür dilerim bak, orada bir de şöyle bir durum oluyor Cihan. Bilmiyorum ama hani düşünüyorum. Hani futbolculuğumda da benzer hani durumu yaşadık mesela. Öfkeleniyorlar sana, hani parayı alıyorsun ya, böyle seni yani tırnak içinde, yanlış anlaşılmasın, hırsız gibi görüyor. Yani hak etmediği şeyi aldı çaldı gibi görüyor ya. Ona kafadan zaten bir de hayatı boyunca kazanamayacağı paraya bir de. Şimdi öyle bakıyor olaya, diyor ki ulan bunlar benim diyor. Hemen hesap şöyle yapılıyor ya, 12 ay diyor çarpı 20 diyor falan, lan diyor ben diyor hayatım boyunca diyor tazminat dahi alamayacağım parayı bu diyor bir maçta alıyor diyor.
0: Ve oynamıyor.
1: Niye koşmuyor diyor. Şimdi o olayın öyle olduğunu zannediyor. Ya parayı verdiğinde, ama yine bizle ilgili sorun ne diyor kulüp başkanları? Bu maça ekstra prim verdik. Şimdi ekstra prim verdik ne demek? Ya bunlar oynamıyor da biz bunları parayla etkiledik. Bunlar da başarılı oldu. Bak demek ki para için oynadılar gibi. Aslında bu ifadeyi kullanmasan, o ifadeyi kullanınca çünkü öyle bir algı oluşuyor insanlarda da. Aa bunlar İşte parayı alınca oynuyorlar, almayınca oynamıyor. Aslında alakası yok. Sen bana ekstra prim de açıklasan, açıklamasan da ben ne oynayacaksam onu oynuyorum zaten.
0: Bir tık belki motive edebilir ya, İbrahim abi.
1: Mutlu ediyor ama...
0: Şimdi düşünsene bir maaşım var bak, ama 3 ayda bir bak, ikramiye geliyor
1: bugün
0: mesela.
1: Geçen gün bir yazı okudum. Özgüvenle ilgili şahane bir yazı. Bak şimdi abi. Diyor ki bizde çok dile dolanır değil mi mesela? Oyuncu özgüven kazandı. Onunla ilgili abi, müthiş bir yazı yazmış. Adam diyor ki senin dediğin özgüven dediğin hadise öyle bir pasla olmuyor diyor. Ya da bir de... Sen diyor başarı üzerinden anlatıyor tabii bu özgüveni. İşte hatta kendim hayatımdan da değerlendirdim. Hani ben çocuk yaştan beri futbol oynuyordum. Yani benim arkadaşlarım denize giderken ben kamplardaydım. Yani gençliğimin en hani zirve 35'e kadar oynuyor futbolcu değil mi? O yaşa kadar bütün arkadaşları tatil yaparken o işte çalışıyor, emek veriyor ve o antrenmanın karşılığıdır aslında senin fiziksel anlamda en tepede olman. Yani diyor ki sana emektir, antrenman tekrarıdır, fiziksel güçtür diyor özgüven. Yani sen fiziksel anlamda hazır değilsen, iyi çalışmadıysan, antrenman tekrarın iyi değilse özgüven falan senin kapını çalmıyor diyor. Senin kapını çalan diyor emek, antrenman tekrarı, işte fiziksel anlamda güçlenmek diyor. Şimdi bu kadar emeği sen yok sayıyorsun. Bir tane olumlu ya da olumsuz hareket üzerinden özgüvenini kaybetti, özgüveni geldi. Öyle özgüven dediğin hadise bir tane pasla kaybolup bir tane pasla geri gelmiyor. Sen şu büyük resme bakmıyoruz. Biz sürekli bir tane finalle ilgileniyoruz. Ya şu büyük resme bak, oyuncuların hayatlarına bak, neler yaşadıklarına bak. Bence biraz o tarafla ilgilenmemiz lazım ya.
0: İbrahim abi, dün akşam oynanan İngiltere-Gana maçında Ganalı bir büyücü vardı diyor. Sizin zamanınızda Bolu Spor'da size dua eden hoca misali oldu. Siz de o maçı almıştınız. Ganalı büyücü de emeline ulaştı.
1: Biz galiba Lütfi Hoca'ydı. Biz 13'üncüydük o dua olayı olduğunda. Bir İstanbul Spor deplasmanına gidiyoruz. Ama orada tabii şöyle, o tek başına dua değil. O bildiğin teknik bir yorum yani. Hani dua ederken hocayı eleştiriyor yani hani. Oyuncuları eleştiriyor. Bir kere şöyle başlıyor duaya mesela. Diyor ki teknik direktöre diyor hani zihin açıklığı diyor. Takımı diyor doğru diyor kadro çıkarmayı, sahaya doğru yaymayı. Yani diyor ki bu teknik direktör doğru 11 çıkartmıyor. Sistemde de yanlış yapıyor diyor. Buradan bir başlıyor teknik bir eleştiri. Sonra pozisyon pozisyon, bölge bölge gidiyor. Sağ bek, stoper, sol bek, ön bek. O bence tarihi bir hala da.
0: Sizin orada gülmemeye çalışmanız böyle. Yani lisede hocam, evet, hoca abi. Hoca böyle nutuk çeker de yere bakarsın ya, gülmemeye çalışırsın.
1: O duadan bir nasiptenmeyen herhalde bendim yani. Çünkü o maçta kırmızı kart gördüm İstanbul'da.
0: Sen çok işe yaramamış gibi duruyor.
1: O bende biraz ters tepti. O duyguları çok yukarı çıkarma.
0: Kesinlikle gitmedi Montella diyor.
1: Tamam, neden?
0: Adalet yapabildi mi sorarım size.
1: Tamam. Adaletten kastımız ne?
0: Bu kadroyla siz de biz de Kosova ve Romanya'yı yenerdik. Sahada oyun mu var? Soner Taylan.
1: Yenemedi ya bundan önceki teknik direktörlerin.
0: Konusu mu?
1: Letonya'yı yenemedi mesela Şenol Güneş. Ne yapacağız mesela? Yenemedi.
0: San Marino'yu yenemedi.
1: Yenemedi ya. Yenememiş, gidememişsin ya. Bak kaç tane turnuva? 6 Dünya Kupası mı? 4 mü Dünya Kupası? 4 senede bir kaç? 26. Gidememişsin ya. 6 defa turnuvaya gidememişsin ya.

0: Evet, 6.
1: 6 defa turnuvaya gidememişsin, diyorsun ki sen de ben de götürürüz. Ben o kadar iddialı konuşamam da bence sen kendi adına konuşun. Sen götürürsen eyvallah. Ben götüremem yani şimdi böyle. O ya götüremem demeyeyim, düzelteyim. Ben senin gibi öyle çok keskin bir ifade kullanmam yani. Kolay değil o iş çünkü.
0: Abi Allah aşkına şu milli takım reklamlarını yayından kaldırsınlar demiş. İyice sinirim
1: bozuldu. Onunla ilgili geçen gün öyle sohbet ediyorduk.
0: En çok zarar da o firmalar görmüş olabilir.
1: O var ya, insanlara biraz yok ama insanları biraz daha sinirlendiriyor mesela. Diyor ya işte, diyor turnuvada ses getireceğiz. Şöyle
0: kaldırmaları lazım bence de.
1: Bence ama mesela şöyle bir şey yapılabilirdi. Hani elenmeyi de düşünüp devamında da bir reklam çekimi olabilirdi değil mi? Ya kaybettik ama işte ümidimiz bitmiyor. İşte biz değil mi? Böyle bu tarz bir şey, bak orada bile aslında hiçbir şey düşün, hiç hazırlığımız yok. Bak hiçbir şey, reklama bile hazırlanmamışız yani. Hala da dönen reklamlar aynı reklamlar.
0: Ya da mesela böyle yeni nesil yani milli takım şarkıları yaptılar ya ama, hı-hı, bu milli takım şarkıları hep futbol takımı üzerineydi. Evet, mesela yani. Semih Cenk orada kurtardı kendini. Tekvando, işte okçuluk, bütün bireysel branşlarda da olan milli sporcularımıza yazmış gibi oldu. Mesela onunki sürekli dinlenilebilir bir şey oldu. Hı-hı. Ama şimdi diğer maçların hepsi köy sandığına gitti.
1: Tabii bu...
0: Onların hiçbiri bence dinlenmeyecek. Tabii, İsimler falan da var.
1: İsim kullanıyorsun çünkü, evet, orada.
0: Biraz daha zekice davranmış orada.
1: Yani...
0: Abim ligdeki maçlarda başkanlar çıkıp federasyon istifa diye hesap soruyorlar. Ceza yiyorlar hakaret ettikleri için. Milli takımda federasyon başkanı çıkıyor, basını şikayet ediyor. Herkesin ruhunu alıyor. Peki başkana kim ceza verecek? Rahmetli Cüneyt Arkın'ın dediği gibi yeter ulan demiş.
1: Yani aslında başlangıçta söylemiş. Yani hani işin kimse kimseye hakaret etmesin ya. Bu kadar basit. Yani illa bir yani ceza sistemine de gerek yok. Yani kulüp başkanları da birine hakaret etmemesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Federasyon başkanının da birine, yani onu şeyle halledemezsin yani. Federasyon başkanına kim ceza verecek dedi değil mi arkadaşımız sonunda? Futbol takım başkanlarına ceza veriyor, onlar değişiyor mu? Değişmiyor. 3 ay dışarıda kalıyor. 4. ay yine hakaret etmeye devam ediyor. Demek ki bu tek başına ceza bu iş için yeterli değil yani. Caydırıcı bir şey yapman lazım. Kulüpler için söylüyorum. Ama yani buraya şeyi getirmen lazım aslında. Yine işin özü hocayan. Ya duygularına hakim olabilen, o konuda donanıma sahip güçlü karakterleri getirmen lazım. Yani kolay değildir o kalabalıklara direnç göstermek. Ama gösterebilenleri bulabilirsin. Bu kadar da hani şey değiliz ya, çaresiz değiliz. Şimdi İsmail Kartal 4 defa geldi diye ister istemez bize bir çaresizliği anlatıyor. Yani koca ülkede yani... 3 defa yapamamış. Hadi birinde haksızlık etmeyeyim, sonradan geldi. 2 defa yapamamış ve 4. geldiğinde ilk toplantısında televizyonun kanalına söylediği, aslında bu süreçte neden yapamadığını da anlatıyor. Bu süreçte kendini hiç yenilemediğini anlatıyor. Hatta daha üzücü olan, kendisini ikna da etmiş. 2 defa şampiyon olmuş biliyor musun İsmail Kartal? Olmuş 2 defa. Tescillenmiş çünkü. Biri söylemiş, o da inanmış.
0: Ya o çok bence de yanlış bir cümleydi.
1: Ya yanlış. Yani. Ben onu mesela o dinlesem, mesela idareci olsam, reklama girdiğim an hocayı alırım, teşekkür ederim. Çünkü bu düşünce, çünkü seni oraya kim getirdi? Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım bu düşünceye ne zamandır itiraz ediyor? Bırakın şu yapı işlerini demiyor mu? Şimdi en tepede seni oraya getiren insan bu işleri bırakın diyor. Üzerine bu kadar zaman geçmiş. Sen o dönem hala oradan anlatıyorsun. Kim garanti edebilir senin 4. sene şampiyonluğunun çalınmayacağını? Senin söylem üzerinden söylüyorum. Ben inanmıyorum öyle şeylere de. O zaman şöyle bir şey dinleyeceğiz. Fenerbahçe şampiyon olamazsa İsmail Kartal 3. şampiyonluğum çalındı diyecek yani. Fenerbahçelilere bir faydası olmuş mu bu çalındığı yapı dediğimiz hadisenin? Hiçbir faydası olmamış. Sen İsmail Kartal olarak hala bunları anlatacaksan. Şimdi ben nasıl teslim edeyim sana bir organizasyonu? Oyunu nasıl teslim edeyim sana ben ya? Fener'e geçtim ben bu anda.
0: Yok, iyi yaptın. Yok, bir orayı da konuş yani. Mesela futbolculuk döneminde bir röportajı var İsmail hocamın. Mesela orada da şey diyor yani. Prekazi benden korkardı diyor. Mesela hocam bunu hep yapıyor yani. Hocama herhalde birileri ya kendini ya, şey yapmaya çalışıyor. Nasıl diyeyim bunu? Bu cümleyi de kuramıyorum. İnandırmaya mı çalışıyor insanları? Anlayamadım. Gerek yok. İnsanlar kendi inansın hocam.
1: Ya şöyle. Şimdi tabii bu biraz şeyle de açıklanabilir. Yani bu insanın yapısıyla, karakteriyle de alakalı bir durum. Bazı insanlar öyle yaşarlar hayatı. Yani kendisinin çok özel olduğunu, çok akıllı olduğunu, herkesten iyi bildiğini. Bazı insanlar öyle yaşarlar yani. başarısız olduğunda herkesin onlara düşman olduğunu, başarısız olması için bütün gezegenin bir araya geldiğine falan ikna olurlar yani. Şimdi İsmail Hoca ben tanımıyorum hani, özünden hep öyle derler ya, aslında tanısan çok iyi insan yani. Hani
0: ben de iyiyim.
1: Hani iyilik ya, bir de şöyle.
0: Bence sen de iyisin.
1: İyilik hadisesi bir de şöyle bir şeydir yani. Hani görevdeyken kattığın şeylerle alakalı bir durumdur. Mesela antrenör olarak hani neye temas ettin? Hani sosyal tarafı geçtim, hani sosyal platformlardaki katkısı, o tarafı geçtim. Orası biraz fazla oluyor yani o anlamda. Çünkü ben şimdi oradan örnek vereceğim. Pep Guardiola'dan, Klopp'tan falan, hani hayata bakış, her anlattıkları hayatla örtüşen, insan gelişimine hani futbolun dışında acayip şeyler katan donanımda insanlar değil mi yani? Hani o seviyeleri falan geçtim. Hoş, İsmail Kartal Klopp ve Guardiola oyunlarını oynatıyormuş mesela. Öyle demiş. 5 sene önce ben onları oynatıyordum. Muhtemelen Klopp da Guardiola da herhalde oradan gördü İsmail Kartal oyunlarını. Şimdi bir tık daha ilerleyeceğim diyor. Ama şeyi unutuyor. Oynatıyorduk diyor ya. Hadi oynattığını kabul edelim. Klopp Guardiola oyunlarını Fenerbahçe oynuyormuş. Ama o ekipte olan Recep Karatepe yok mesela. Bugün sana Kayt diye birini getirdiler. Hiç haberin olmadan ekibine biri geldi mesela. Dort ve en çok temas ettiğin ekipten biri gitti. Yok mudur Recep Karatepe'nin katkısı senin o bahsettiğin oyunlarda yardımcı olarak?
0: Bence vardır.
1: Ya olmama şansı olur mu? Şimdi sen bunların hiçbirini görmek istemiyorsun.
0: Mesela Okan Buruk'un yanından İrfan Hoca'yı al bakalım.
1: Bence alsan daha iyi olur.
0: Daha mı iyi olur diye. Sen İrfan Hoca'nın röportajına taktın kafayı çünkü.
1: Ben Okan Hoca'ya çok üzüldüm. Yani o konuda yani tek başına yapıyormuş bu işi. Net ikna oldum o röportajdan sonra. Çünkü ya şöyle, haksızlık etmeyeyim tabii Cihan, ama sonuçta ben söylediklerini dinliyorum ya. Ben şimdi bilmiyorum. Ben içinde olmadığım bir konu hakkında ister istemez onun yorumundan hareket edebilirim. Şimdi içinde olsam derim. Ya Cihan, evet hoca öyle diyor ama bak ben gördüm teknik anlamda oyuna ve hocaya dokunuşunu derim. Ama görmediğim için o röportajdan kendisi de söylüyor zaten. Yani konunun benimle bir ilgisi yoktu. Hepsini Okan yaptırıyor diyor. Şimdi İsmail Kartal konusu bu konuda yani çok ciddi içinde olumsuzlukları barındıran bir hadise. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la beraber planlama konusunda çok eksik başladığını düşünüyorum. Şampiyon olmaz olur, o bambaşka bir hadis. Bilmiyorsun Türkiye'de. Türkiye'de çünkü çok hassas çizgidir yani. Galatasaray gider 3 tane maç kaybeder, bir anda tanınmaz hale gelir yani. Yok mu Türkiye'de? Bu var. Fenerbahçe en kötü haliyle bile bu sene bu kadar değişime rağmen Galatasaray Antalya beraberliği yaşasa ya da orada bir gol yese değil mi? Bir acayip yere gidecekti son dakika o golü atmasa yani. Hani bu kadar ince çizgi. Ama başlangıç planlama önemlidir ya, şimdi Galatasaray rakiplerine göre ciddi avantajı içinde barındırıyor. Okan Hoca ile çok tekrarı var, oyuncularla var, kulüp başkanı orada. Mali açıdan onlara göre daha rahat durumda, Şampiyonlar Ligi var, forma satışı, stat geliri. Şimdi Fenerbahçe'nin planlaması şurada yanlış Cihan. Bir senelik planlama yapıyor Fenerbahçe. Diyor ki ben sezon sonunu görmem lazım. Şimdi Aykut Kocaman'ın olmama sebebi bence olmaması Fenerbahçe adına daha hayırlı. İşte sebebini de biliyoruz. Bir sürü şey söyleniyor ama hani herhalde ekibiyle alakalı, ki bence bir teknik direktör ekibiyle alakalı durumda ya kabul etmemeli, etmez de zaten yani. Hani yani biz size bir ekip kuralım durumu bilmiyorsun çünkü sen hep alışmışsın, beraber program yapıyorsun değil mi? Alışmışsın artık davranışlara. Biliyorsun her şeyi. Şimdi yeni biri, o bir süreçtir alışma konusuyla alakalı. Şimdi Fenerbahçe planlamada yani kısa vadede beni hedefe götür. Şimdi Aykut Kocaman dedi ki bu iş planla alakalı bir durumdur. Öyle bir senede halledilmez dedi değil mi? Seçimden bir gün önce böyle bir yorum yaptı. Bu iş öyle dedi, transferle tek başına olacak iş değil. Hatta ben size de daha önce de söylemiştim dedi. Bir senede bak ne değişti, aynı şeyleri konuşuyoruz dedi. Şimdi ama İsmail Kartal yani bugüne kadarki şampiyonlukların yani tescillendiğini, yani onun Fenerbahçe'de yaşadığı şampiyonlukların tescillendiğini söylüyor. Yeni şey olarak da yani elinde ne olacağını bilmediği bir konuyu da takımı da şampiyon yapacağını söylüyor. Mesela İsmail Kartal belki Şerif'i çok beğenecek değil mi? Mesela çok yani şöyle, özür dilerim düzeltiyorum. Belki Şerif'i çok beğeniyor. Mesela izledi bugüne kadar. Hiç kimsenin göremediği şeyi Şerif'te belki İsmail Hoca gördü. Ama kulübün başkanı Şerif'i istemiyor, Muriç'i getirdi. Şimdi İsmail Kartal'ın ister istemez, çünkü bir tane daha santrafor gelecek, Şerif'le ilgili olan bütün düşünceleri ortadan kalktı, gitti. Şimdi düşünebiliyor musun? Teknik direktörsün, inandığın bir plan var, o plana uygun bir oyuncu var ve kulübün başkanı istemiyor diye sen daha kafadan başlayamıyorsun onunla.
0: İkna edebilir bence Aziz Yıldırım.
1: Kim
0: ya.
1: İkna edebilir?
0: Aziz Yıldırım İsmail Kartal da istemiyordu ona baktığında yani.
1: Bir çaresizlik getirdi ya onları, bak söylüyorlar, aramışlar Jesus'u, orayı burayı, Aykut Kocaman. Zaten İsmail Kartal'ın mesela itiraz etmesi gereken şey ne biliyor musun? Ben onun yerinde olsam mesela. Ben bir planlamanın bir parçası değildim. Hoş, her zaman planlamanın bir parçası olmadan geldi de. Bu süreçte değil mi? Ne yaptın mesela şimdi bu süreçte planlaması olmadığın bir yere? Çünkü sen şeyi cebine koydun. Başarırsam ben başardım. Başaramazsam burada bir yapı var. Bitti. İsmail Kartal buraya gelirken öyle geldi zaten. Yani onu basın toplantısının televizyonun kanalında söylediği hadiseden farklı bir şey söylemeyecek İsmail Kartal ligin sonunda.
0: Bence buna da karşı çıkmak lazım. Evet, olabilir, yapı olduğunu düşünebilir ama buna İsmail Kartal değil de işte Aziz Yıldırım'ın yöneticileri ilgilenmesi lazım. Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım, yani yönetimler uğraşsın. Hoca bu toplara girdiğinde Mourinho olayına dönüyor.
1: Ya hoca bu topa girmezse arkasına sığınacağı bir liman kalmıyor. Onun derdi o zaten. O hedefi giderse olumsuzluğu şimdiden getiriyor, önüne koyuyor. Niye Okan Buruk 10+4'e itiraz ediyor? Olası Şampiyonlar Ligi başarısızlığının hemen faturasını buraya kesecek. Derdi Okan Hoca'nın o. Yoksa Okan Hoca 10+4'te ligde avantajlı. Yerli oyuncu konusunda. En avantajlı takım. Niye bunu talep etsin? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde olası başarısızlığı bir yere bağlamak zorunda. Hemen onu getirdi, o kartı koydu. Yani şimdi bunlar hep planla yapıldığı için. Yoksa
0: bu arada o kart da değişecek bence.
1: Tabii bu olaydan sonra.
0: Milli takımın bu başarısızlığından
1: hatta
0: sonra.
1: Hatta diyecekler ki ne istiyorsanız. Hepsi yabancı gelsin diyecekler.
0: 10+22 yapın isterseniz falan diye böyle. Net değişecek diye düşünüyorum.
1: Maalesef.
0: Sizce milli takım oyuncularının piyasa değeri sıfırlandı mı diyor. En büyük.
1: Ya yok, sıfırlanmaz. Niye sıfırlansın?
0: Yani artmamıştır. Ya, sabit kalmıştır.
1: Yani şöyle. Tabii ki bir kere. İşte o bahsettiğim 2002 jenerasyonunun işte özellikle Rüştü Reçber o konuda, senin biraz önce Yeşil Burun kalecisiyle ilgili söylediğin hadise.
0: Vizinho'ydu.
1: Yani o etki eder yani. Çok başarılı. Hasan Şaş'ın oradaki performansı bütün dünyada çok başka bir yere gitti. Evet, o seviyelere gidebilirlerdi. Olmadı ama sıfırlanmıyorlar. Olduğu yerde kalıyorlar. Kaç gittiyse öyle kalıyor. Şey olmuyor. 60 milyona gidip 20 milyona düşmüyor yani. Kalıyor 60'ta. Ha, çok başarılı olsa 100 oluyor. Öyle düşünün yani.
0: Tabii mesela üst tura falan çıksalardı.
1: Evet, orada değer kazanırdı. Ama şu olmuyor yani. Arda Güler 50 idi, 30'a düşmedi. Zaten Arda Güler'i 50 yapan Real Madrid organizasyonu. Galatasaray organizasyonu Barış'ı oraya getiriyor. Şampiyon. Milli takım organizasyonu değil.
0: Mesela Arda Turan.
1: Milli takım çıtayı yukarı çıkartır.
0: Arda Turan'ın bence Avrupa'ya gitmesinde de milli takımın etkisi var. Orada da iyi.
1: Olmaz mı 2008 Avrupa Şampiyonası? Yani
0: neler yaptı?
1: Hepsi için geçerli yani. 90'da. Çünkü şöyle yorumluyorlar. Çünkü senin Süper Ligi'ni tek başına kriter olarak almıyorlar. Dertleri şu. Ya Şampiyonlar Ligi, ya UEFA organizasyonu, ya milli takım. Milli takımda da tek başına grup maçları yetmiyor. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Çünkü diyor ki en sert organizasyona direnç gösterenler diyor. Bu işi yönetir.
0: Evet, 0212-273-10'a gelen mesajlara bakacağım. Şeye de bakacağım mesajları okuduktan sonra. 2002 Dünya Kupası'ndan sonra milli takımımızdaki oyuncular hangi kulüplere transfer olmuşlar? Onlara bakacağım mesela. Birçoğu gitti yurt dışına diyebiliyorum.
1: Gitmez mi ya yani o... Acayip katkı sağladı oyuncuların gelişimi açısından. Ya Rüştü Reçber daha bundan güzel örnek olabilir mi? Barcelona diyoruz ya. Turnuvanın en başarılı kalecilerinden biriydi. Barcelona yani. Hep ki o dönem yani, şimdi her yere gidersin. Şu an Avrupa'nın güçlü kulüplerine gitmek öyle eskisi gibi değil. Ya, o dönem Barcelona'ya gitmeye. Ronaldinho ile beraber gitti değil mi, yanlış hatırlamıyorsam yani.
0: Evet
1: hani,
0: evet.
1: Düşünebiliyor musun transfer şeyini? Ama o dönem dünyanın bütün takımlarının tanıdığı bir kaleciydi.
0: Hmm. Evet, Rüştü Barça'ya gitmiş. İlhan iyi bir paraya, Vissel Kobe'ye, Ümit Davala.
1: Yine o şeyin projesi ama İlhan Mansız. Milan. Değil mi yani? Hani o turnuvanın projesi tabii, olarak oraya gitti.
0: Güney,
1: yani.
0: Koreliler,
1: Güney Koreliler çok özel gördüler.
0: Özellikle ona gidip destekliyorlar.
1: Şeye attığı çalım Roberto Carlos'a değil mi? Çok var ya yani o sayı...
0: Evet, Fatih Akgel'ler.
1: O Fatih Akgel yanlış hatırlamıyorsun. İspanya'ya mı gitti? İspanya'ya, Mallorca'ya gitti.
0: Hakan Ünsal'lar. Yine Emre Belezoğlu, Okan Buruk.
1: Onlar zaten hani oralarda hep geziyordu ama onların oradaki kariyerini de vitrine daha yukarı çıkardılar. Bir sürü şey.
0: Nihat zaten Alpay, Sociedad'daymış ama sonra evet, şeye falan.
1: Alpay Özalan yanlış hatırlamıyorsam. O da ya ondan sonra Aston Villa'ya gitti ya da öyle bir şey vardı yani.
0: Çok fazla var.
1: Evet.
0: Hasan Şaş niye gidememişti acaba? Yani?
1: Hasan Şaş'la ilgili ben...
0: Bayağı o zaman Milan falan adı anılıyordu yani.
1: Kendisinden o zaman
0: şov
1: biraz...
0: Şov yapmıştı turnuvada.
1: Dinlemiştim. İşte ben ilk Galatasaray'a gittiğimde o da arkadaşım Hasan Şaş'tı. Hasan abiden şeyi dinlemiştim bak, net ondan duydum. Hani Avrupa tarafını hep merak ediyordum ama o dönem döndüğünde Fenerbahçe çok istiyormuş. Yani Aziz Yıldırım diyor ki yani hani burada kazandığımın 10 katı falan yani anormal bir para diyor yani. Ben diyor köşe bucak kaçtım diyor Aziz Yıldırım'dan sırf Fenerbahçe'ye gitmemek için. Bak hani diyoruz ya biz futbolcuların kulübe olan aidiyeti konusunda. Hasan Şaş'ı o konuda ayırırım yani hani. Bülent Korkmaz'ı ayırırım. Orada hani tanık olduğum için söylüyorum. Hani gerçekten Galatasaraylı tam anlamıyla o duyguyu taraftar gibi içinde barındıran. Hani bazı şimdikileri biliyorsun. İşte, vereyim isim önemli değil. Mert Hakan'ın hadisesi. Mesela şey gibi gözüküyor ama oturmuyor. Ne o şey üstüne, o gömlek ya, üstüne olmuyor. Oturuyor. Ne davranış. Hani o rolü çalmaya çalışıyorlar. Ama o rolün gerçek sahibi işte onlar. Bülent Korkmaz'dır.
0: Yani Fenerbahçe Volkan Demirel'i de
1: sayarım. Volkan Demirel'i kesin koyarım o şeyin net içine. Koyarım. Yani hani yaşıyor onu yani. Yani onun derdi şey değil, birilerine yaşıyor o duyguyu içinde.
0: Arda Turan da gitmemişti mesela. Aziz Yıldırım net canlı yayında
1: söyledi. Arda'yı şöyle ayırabilirim mesela. Arda Turan'da şöyle bir eksikliği olmuştu o dönem. Gitmeyecekti Başakşehir'e. Şimdi çok ciddi paralar tabii. Hani bunu söylemek kolay ama hani beni istemediler. Çok düşük para teklif etti Galatasaray bana demişti. Hatırlıyor musun
0: evet,
1: o dönem?
0: Evet. Ne açık açık.
1: O söyledi. Düşük paraya gidersin Galatasaray'a. Sırf başka bir takım forması giymemek için. Ya kolay değil, yanlış anlaşılmasın. Hani biz buradan bu işleri konuşuyoruz. Ama günün sonunda...
0: Ama şunu da dedi, özür diliyorum. Yani ben o düşük paraya da gidecektim ama beni istemediklerini ya, bildiğim için, onu hissettiğim için...
1: Ha, ona bir şey demem. Ben olsam mesela en düşük geliyorum o paraya.
0: Bence ona da gitmiştir de. Yani ha, zaten şey onu istemedikleri için o parayı verdiler. Yani gelme eyvallah kardeşim
1: ama
0: sen dediler.
1: Ama kesin Fenerbahçe talip olmuştur, gitmemiştir. Ona bir şey demiyorum.
0: İbrahim abiye göre iki maçlar sonunda yani bu maçlardan sonra sürpriz yapabilecek ülke hangisi? Ben Fas demiş.
1: Evet yani Fas'ın oynadığı oyun, o gelişiminin devam etmesi çok önemli. Yani çok değerli buluyorum yani.
0: Japonya'yı takip et, Japonya. Onlar da çok çılgın.
1: Öyle mi?
0: UEFA FIFA Türkiye'yi kıskanıyor. Bizim yolumuzu kesip kupayı kazanmamızı istemediler deyip gülücüklere boğmuş.
1: Kullanabiliriz mesela. Bence gayet geçerli bir şey. Mesela buradan yürüyebilirdik yani. Mesela İsmail Hoca'yı da arayıp buradan mesela ondan da faydalanabilirdik yani.
0: TFF Başkanı taraftara parmak salladı demiş. Parmak değil o ya şey.
1: Yani, tamam sonra mı dedi değil mi? Sonra yap, gibi bir şey
0: hani
1: dedi.
0: Yani. Elini şey yaparsa yani sonra.
1: Ya, TFF Başkanı'na
0: çıkışa geldi.
1: Hayır bir de abi TFF Başkanı'na niye uğraşıyorsunuz ki? Ya ben onu da anlamıyorum ya. Ya bir de bizde mesela benim bak TFF Başkanı'nın doğru bulmadığım, çok eksik bulduğum açıklamaları var. Ama biraz böyle var ya, toplum olarak da biraz ayıp ettiğimiz konular var mesela. Bizde hep böyle güçlünün yanında olma. Şimdi Fatih Terim, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Şimdi figürleri yan yana getirdiğinde Fatih Hoca'nın söylediğinden bağımsız güce talip oluyorsun, tamam mı? Mesela Fatih Terim bu açıklamayı Aziz Yıldırım Futbol Federasyonu Başkanı olsa, böyle ikisinin karşı karşıya geldiği hadisede aynı konu olsun, bak aynı sözler aynı, asla Hacı Osmanoğlu'na yaptıklarını Aziz Yıldırım'a yapamazlardı. Bu böyle hani güçlünün yanında olma, çaresizi güçsüzü yakalama, onu hemen böyle kıstırma durumu bizim böyle bu tabi futbola özgü bir durum değil, toplum olarak da öyledir. Yani birinin eksikliğini, bir şeyini yakaladığın an çok acımasız davranırsın yani. Sen hatta ondan daha kötü şeyler yapmışındır ama kendi günahını da onun üzerinden çıkartırsın yani.
0: Sen ya Osmanoğlu'nu da Cihan Dişli yaptın abi. Sen o da o kadar da güçsüz değil yani.
1: İki isim için söylüyorum. Değil tabii ki.
0: Şey, kariyer Terim... futbol anlamında.
1: Abi, futboldan için bahsediyorum. Ya Fatih Terim figürüyle Hacı Osmanoğlu yan yana gelebilir
0: gelemez
1: mi?
0: Gelemez.
1: Ama Aziz Yıldırım'ı koy oraya. Güçlü Aziz Yıldırım Fatih Terim figürünü koy. Aynı konuşmalarda Aziz Yıldırım'a yüklenme şansı mı? Böler şey, bölünürler yani. Hemen derler ki Fatih Terim'e de sen de şu tarihte bunu yapmıştın. Bak hiçbir şey yok Fatih Terim'e.
0: Taraftargirlik devreye girer orada.
1: Güç ama yani, evet. Yani güç. Bir de figür öyle Aziz Yıldırım'ın söylediği Hacı Osmanoğlu gibi de olmaz yani. Anladın mı? Yani toplumun böyle yani iki gücü yan yana gördüğünde bir çekimser kalırlar. Böyle keskin ifadeler gelmez. Ama bir tarafta böyle daha eksik gördükleri birinin hemen üzerine saldırırlar. Hayatta da işte diyorum ya hiçbir farkı yok.
0: Biz böyle organizasyonlara giderken Allah Allah Allah Allah diye gidiyoruz. Dönerken de Allah Allah diye dönüyoruz demiş.
1: Tamam yani. Gitme sen de öyle gitme. Yani.
0: Güzel Türkçemizi şey yapmış yani.
1: Gitme abi sen de.
0: Ya İbrahim abi, futbolcu ile niye uğraşıyorsunuz? Federasyon başkanı ile niye uğraşıyorsunuz? Ha, bütün olayların suçlusu biz miyiz? Kiminle uğraşalım abi biz, demiş. Neden santrafor yetişilmedi diye konuşuluyor. Futbolun başındaki insanlar bunun sorumlusu değil mi? Bize söyle, biz kimle uğraşalım
1: İşte abi? İşte onunla uğraş. Kendi zaten söylemişsin ya devamında. Niye santrafor yetişmiyor? Onunla uğraşsana. Yani Montella santrafor yetiştirememesinin sebebi Montella değil ya. O burada değil çünkü. Bizim Montella'yı eleştir. Niye gitmiyorsun kardeşim atliklerde maç izlemeye? Orada eleştir. Ama sen o konuyu Montella'ya

0: Şampiyon olursa Aziz Yıldırım mı yoksa İsmail Kartal mı şampiyon yaptım der diyor.
1: Tabii ki Aziz Yıldırım olursa.
0: İsmail Hoca konuşamaz bile bence. Aziz Başkan var ya.
1: Aziz Başkan zaten Zico ve yani. Ersun Yanal dönemlerinde zaten bu sorunun cevabını verdi. Yani onlar mı yapıyor şampiyon dedi, hatırla yani. Hani o sorunun cevabı var zaten yani. Hele hele İsmail Kartal sence oraya yaklaşabilir mi yani?
0: Şey ya, Aziz Yıldırım'ın şeyini unutamıyorum ya. Motorcu tartışmasını biliyor musun? O inanılmaz ya.
1: Durduruyor falan.
0: Korumaları sakin olun demese korumalar yani motorcu kardeşimiz.
1: Aslında tam tersi oluyor değil mi?
0: Hani, tamam bir şey yok diyor Aziz Yıldırım. Bir şey yok yani diyor. Montella'da sorun yok o zaman. Biz ülkece oyuncuları mı çok abarttık demiş.
1: Ya, analizimizi yanlış yaptık. Çünkü bilmediğimiz Paraguay, bilmediğimiz Avustralya'yı eleştirdik. Yani biz sadece bizi biliyorduk. Yani bizim yapabileceklerimizi biliyorduk. Karşı tarafın ne olduğunu bilmiyorduk. Ama gerçi ben öyle videolar izledim ki mesela Montella hariç herkes Avustralya'nın kapanacağını biliyormuş Türkiye'de. Mesela Montella bilmiyormuş. Ama oyuncular Montella'nın onlara onu söylediğini, yani rakibin kapanacağını söylediğini oyuncular söylüyor. Kontratakta gol arayacaklarını. Montella bunu söylemiş. Oyuncular bunu maç sonu anlatmalarına rağmen ben bir sürü şöyle video izledim. Ya şu Avustralya'nın kapanacağını bile bilmiyordunuz, analiz edemediniz diyor. Oyuncu ettik diyor. Yorumcu diyor ki etmemiş diyor. Ben ettim diyor. İnanılmaz bir şey yani.
0: Evet, ilginç bir bilgi gelmiş Yunus Balyer'den. Beşiktaş'ın kadın basketbol takımının da daha yeni transfer ettiği, 9 Haziran'da transfer ettiği Cecilia basketbolu bıraktı demiş. Nasıl yani? Biraz ilginç, fıkra gibi olmuş. 9 Haziran'da transfer etmişler oyuncuyu. Oyuncu 24 Haziran'da futbolu, basketbolu mu bıraktı? İlginç bir karar olmuş ya. Gerçekten de. Sağ ol Yunus'cum. Bakacağız haberin detaylarına.
1: Hukuki olarak oradaki sözleşme şartlarına yani bırakmasında bir problem yok da parayı alıp bıraktıysa problem var ya. Hani parayı almadıysa sorun değil. Sözleşme imzalarım.
0: Hayır, mesela sen 9 Haziran'da sözleşme imzalarken bunu bilmiyor muydu oyuncu ya?
1: Olabilir ya, 9'unda imzalamıştır. O, atıyorum 24'ünde ailesinde çok önemli birini kaybetmiştir.
0: Yok, antrenör olacağım demiş. Ben.
1: Karar değiştirmiş ya, 9'unda bakmış antrenör olacağım demiş yani. Hani...
0: Allah Allah, çok ilginç şeyler oldu.
1: Ya, ilginç mi ilginç ama yani... Anlayabiliriz ya. Ben düşündüğüm gibi değilmiş yani. Buraya da gelmiştir belki, bir bakmıştır ortama.
0: Şöyle devam edelim. Merhaba, ülkede her şey mükemmel, bir tek milli takım kötü. Bence gelinen süreç gayet normal. Niye abartıyorsunuz? Görkem Babur. Bizde olmayıp Kurasao'da olan ne var diyor.
1: Ya Kurasao dediğin, biliyor musun mesela ülkenin şeyini? Mesela kime ait bir ülke olduğunu biliyor musun yani?
0: Hiç bilmiyor. Sadece ada ülkesi olduğunu
1: ama
0: biliyor.
1: Ama hangi kim Hollanda Krallığı'nın şeyinde olduğunu bilmiyorsun. Oradan antrenörün neden Kluivert, yanlış hatırlamıyorsam bir oyuncu. Neden ol bilmiyorsun ki. Kimin temas ettiğini bilmiyorsun. Sadece bir ada ülkesi. Ay, ne olur diyorsun. Ama hangi futbol aklını yönettiğini bilmiyorsun ki yani. Bence bir aç bak kim olduğunu da. Yani senden küçük bir ülke diye ya da bir ada diye yani hemen niye yok sayıyorsun yani? Hani kim yönetiyor? Belki altyapı sistemi şey, ne o antrenör sistemi senden daha iyi durumda olabilir yani. Bir yani klasik bizde. İşte şeyden de mi kötüyüz? İşte Haiti ile aynı durumdayız. Ya yani ne alakası var? Ona bakarsan son Avrupa Şampiyonası'nda X8'e kaldık değil mi Cihan? Biz X8'e kaldığımızda çok önemli futbol ülkeleri yoktu. Değil mi? O elenmişlerdi. Şimdi bugün onlar var, biz elendik. Yani ne o gün sen onlardan daha büyük ülkeydin, ne bugün Haiti'den daha kötü ülkesin. Hiçbir farkı yok. Böyle yorum olur mu yani?
0: O dönem Marco Kırdemir diye çok ünlü bir menajer vardı. Hasan Şaş'a İspanya'dan çok isteyen olduğunu söylemişti ama Hasan Şaş'ı bir türlü ikna edemediğini anlatmıştı diyor birkaç kez. Bunun bilgisini vereyim diyor. Galatasaray yönetimi, taraftarı, basın ve Terim varını yoğunu ortaya koyup Türk futbolunu kaosa sürüklemeye çalışıyor demiş. Yok daha neler artık ya.
1: Ya işte gene klasik yani.
0: Ya İbrahim, evet.
1: Ben bir yorum okumuştum. Can Uzun'u Galatasaray oynattırmıyormuş. Oynarsa değeri artar. Ya bunu inanıp bunu yazan insanlar var
0: ya. Ya Galatasaray'ın lobisi bu kadar iyiyse gider Şampiyonlar Ligi şampiyonu olur ya, yani. Bu
1: inanılmaz. O... Mesela çok enteresan. Yani böyle, mesela Fenerbahçe
0: inanmak
1: her şey sene
0: ya.
1: Fenerbahçe Euroleague nedir o Beko Basket Ligi neyse artık onları alıyor değil mi mesela? Alıyor.
0: Alıyor.
1: Mesela orada o yapı
0: yani,
1: orada yapı
0: yok.

0: Yap orada ya çok mesela Galatasaray'da orada başarısız. Yani yapıyla onun bu tarafı Fenerbahçe'nin orada daha başarılı olmasının temel sebebi futbolu sevdiğiniz kadar basketbolu sevmediğiniz için idareci olarak oraya karışmıyorsunuz. Profesyonellere bırakıyorsunuz.
1: İyi de yapılanıyorlar.
0: Evet. Çünkü onlar o işi profesyoneller yönetiyor. Mesela ne diyorsun? Tesiste odam var diyorsun. Mesela anlatılanı söylüyorum yani. Çok gidiyorum, gideceğim tesis ediyorsun. Ama şey demiyorsun değil mi? Mesela Ülker Arena'ya gideceğim demiyorsun. Basket şeyine gideceğim demiyorsun mesela. Değil mi? Oraya her gün gideceğim demiyorsun. Niye orayla çok fazla ilgin yok yani? Bu tarafı bildiğini zannediyorsun. Ya aradaki temel fark o. Sen hiç Galatasaray Dursun Özbek'ten öyle bir şey duydun mu mesela? Florya'ya gideceğim, ona karışacağım. Bak çok eleştiririm Galatasaray'ı mesela. Hani. Ama bir kere duydun mu sen Dursun Özbek'ten? Hiç mesela böyle teknik Okan Hoca'ya da gelirim, karışırım, ona da hiç duydun mu böyle bir şeyi? Ya acaba bu bile bir şey anlatıyor olamaz mı bize yani? Bak ne diyor her şeyinde Okan Hoca'ya soracağız. Okan Hoca'nın isteği. Okan Hoca. Bak yanlış bulduğum bir sürü şey olmasına rağmen ama en temelde yine düşüncede senden daha sağlıklı davranıyor.
1: Yani. İşte orada bir de uzun süredir işte Sertaç Komşuoğlu, Cem Ciritçi falan var. O Fenerbahçe yani orada onu halletmişler. O ben sorunu çözmüşler.
0: Ben onu sordum ya. Yani orada görev yapan birine sordum ya. Dedim hiç gelen giden var mı? Yok dedi. Burada 10 küsur senedir aynı sportif direktörle çalışıyorlarmış.
1: Tabii tabii öyle.
0: Hiç kimse karışmıyordu. Dedim belli işte başarı yani. Sevseler basketbolu gitti orası da yani. Biraz sevseler gitti orası da.
1: 48 takım arasında 47. olmuşuz. Niye
0: ya 47. falan olmuyorsun ya. Ya öyle ona çok takılma ya. Yani ya 47. olman senin de kurat sağ mudur bilmem ne diğerlerinden hani bütününde değerli ya da değersiz yapmıyor ya. Onunla niye ilgilenmiyorsun? Ona bakarsan en sonda dünya üçüncüsüydün yani. İşte Fransa'dan daha mı öndeydin o zaman? Hollanda'dan daha mı öndeydin yani? Değildin. O turnuvada sen eşleşme belirledi. Mesela o zaman da hatırlar mısın? En büyük eleştiri neydi? Hiç Avrupa takımıyla oynamadık dediler. Hatırlıyor musun? O yüzden başarılı olduk dediler. Hatırla o 2002'de. Çok eleştiri vardı mesela. Hani beğenmeyenler de böyle işte tamam kazan oraya gittik de ama hiç Avrupa takımıyla şimdi de hiç Avrupa takımıyla oynamadan elendin yani. Ne oldu? Ne anladık senin o yorumundan ben?
1: Farklı bakış açısı aklıma gelmiyor.
0: Ama yani ona görünce eleştiriyorsun.
1: Costa Rica, Çin, Brezilya.
0: Hiç Avrupa takımına temas etmedin. Devam et ondan sonra İlhan Mansız'ın gol attığı maç.
1: Senegal.
0: Güney Kore. Hiç bak hiç Avrupa takımına temas etmedin. Şimdiki hiç Avrupa takımına temas etmeden puan alamadın şu an iki maçta yani. Gol de atamadın yani. İşine gelince öyle yorumlarım işime gelmeyince ya.
1: Ya abi savaş halinde olan İran bile savaştığı ülkeye gelip puan aldı. Ben o yüzden bu duruma takılıyorum demiş. Üç boyutlasan. Ya
0: şeye saygı duyuyorum mesela ben o konuda eleştirilmesin demiyorum oyuncuların. Benim mesela eleştirdiğim konu şu. Arkadaş psikolojik anlamda sosyal medyaya direnç gösteremeyen arkadaşlar bu takımda olmasına bizim güçlü karakterlere ihtiyacımız var de kız ona. Her şeye küsen her söylediğinden alınan insanlardan uzak dur. Küsmeyin abi. Mesela saçını örüyorsan ör abi. İki tane mesaj geldi diye açma saçını. Ya da bıyığını sakalını bırakıyorsan bırak. Bence hiç enerjini oralara harcama da hadi harcadın. Hadi harcadın tamam. Ama öyle olmaz yani. Eğer bu Barış Alper'in mesela beden dili. Olmaz öyle şey yani. Adam sana bir şey anlatıyor bakmıyorsun falan. Öyle olmaz.
1: Yani bir tane maç oynayınca
0: oraları ama sizin öyle duygularınızı falan böyle egonuzu. Orası milli takım yani. Bosna'dan örnek verdim sana yani. Adamlar neler diyor orada milli takımla gidiyorlar ya. Değil mi? İran bak ne kadar orada. Bir de oyunun tek başına hani maç kazanmak, maç kaybetmek olmadığını da söylüyor değil mi? Los Angeles'ta yazdıkları mesaj değil mi? İranlı oyuncular nasıl dünyaya da bir mesaj veriyordu. Hani şahane içinde bir sürü mesajı da barındırıyor o yani.
1: Soyunma odasına bıraktıkları notu mu
0: tabii,
1: söylüyor?
0: Tabii notu yani değil mi? Oyunun tek başına maç kazanmak, almak, vermek olmadığını da anlatıyor. O yüzden Naim Süleymanoğlu'nun örneğini verdim. Hani ses getirecek bir şey yapmanın, mesaj vermenin. Şimdi öyle bir organizasyon, öyle bir turnuvada İranlı oyuncuların davranışına bak. Samet Akaydın'ın söylediği şeye bak şimdi. Yani olur mu? Sonra diyorsun ki onlar ne? Bak onlar mental anlamda da öndeymiş. Ama seninki ne diyor? Psikolog benim diyor yani.
1: Ben şeyden de çekiniyorum şimdi. O Amerika maçında gitmeyecek olanlar bile sırf protesto etmek için gidebilir. Yani Dünya Kupası'nda bir milli takıma protesto oldu mu bilmiyorum. Ya oyuncuyu şey oldu, olmuştur ama.
0: He, takım halinde.
1: Takım halinde oldum mesela. Şimdi oradaki taraftarlar gidip Bence takım protesto edebilir. Bu da belki bir ilk olabilir. Varsa dinleyenlerimiz atabilirler bana.
0: Yani
1: Fransa'ya olmuştu galiba.
0: Onların evet 2000 bizim de olduğumuz 2002'de.
1: Onu hatırlıyorum bir.
0: Orada çok büyük ama orada antrenmana çıkmadı oyuncular tabii, hatırla tabii. Teknik direktörler aralarında. Orada büyük bir şey vardı.
1: Bence burada da büyük bir şey olacak. Ben
0: yani ben tabii
1: ben ha. Yani hiç böyle ılımlı konuşan bir dinleyenime denk gelmedim. Çok az ve herkes çok öfkeli. İnanılmaz öfkeliler. Yani. Yazabildikleri şekilde yani rütüğün zarar vermeyeceği şekilde bütün mesajları atıyorlar. Çok maç enteresan. Bittiğinden beri benim dikkat ettiğim o sadece.
0: Yani bilmiyorum. Anlamaya çalışıyorum ama çok da anlayacağım hadise değil çünkü.
1: Biz de böyle kalp kırılınca direkt siliyoruz ya. Herhalde o duygusal.
0: Ama bizim kalp de hemen kırılıyor anasını satayım ya. Nasıl bir kalp bu arkadaş ya? Bu kadar da kırılır mı kalp yani? En ufak bir şeyde kırılıyor. Öyledir ya, biz zaten mesela sevgide de öyleyiz ya. İşte bakıyorum bir işte yeni biriyle tanışmış işte biri daha ölürüm sen benim hayatım her şeyim ölüyorum yani bir insan biri için niye sev de ölme yaşa yani niye ölüyorsun onun için yani her şeyim diyor mesela bakıyorum paylaşıyor her şeyim diyor ulan nasıl her şeyin olur oğlum
1: ona senin... da karışma dur İbrahim abi götür ama ya insan istediği sen istediği gibi kaydetsin ya
0: hayır sen beni getirdin oraya ama şimdi
1: o zaman hayatım da demeyelim o zaman hayatı ya... ben yaşıyorum hani oraya geliyor yani
0: ya tamam sözde bir şey yok söze takılmıyorum hani bazı kelimeler ama onu gerçekten o duyguyu hissediyor ya paramparça oluyor yani birinden ayrılıyor.
1: Ne diye isim olarak mı kaydedelim direkt?
0: Hayır her şeyim kaydet hayat ama öyle yaşama yani her şeyin gibi yaşama ona itiraz ediyorum yoksa kaydet o ne nasıl kaydediyorsan kaydet de öyle yaşayanlar var işte görüyoruz ya televizyonda ben olmazsa olmaz falan üngür üngür ne oluyor ya bir işte hayatı böyle yaşayan bir kalabalığın oyunculara böyle öfkelenmesinde de bir şey yok bir şaşırılacak bir durum yok.
1: Evet İbrahim abiler notlarımızı da almış olduk. Milli takım da bilerek kalbimizi kırmış. Bir parçasını kendilerine saklayacaklarmış. O yüzden kalbimizi kırmışlar. Evet abi ağzına sağlık. Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim Cihan.
1: Sağ olasın.
0: Herkese çok teşekkür ediyoruz.
1: Dostlarımıza
0: vallahi ben çok kısa ondan da bahsedeyim. Hani işin bu seninle geçirdiğim zaman kısmı benim için çok değerli. Eyvallah. Çok da keyifli. Hani zamanın da gerçekten nasıl geçtiğini burada çok uzun zamandır yayın yaptığım için hemen hemen her programda benzer duygular içerisinde oluyorum. Sana da teşekkür ederim.
1: Eyvallah tabii. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın eksik olma güzel sözlerin için. Var mıdır A-Spor?
0: Yarın 12 ile 2 arası.
1: Sports TV vesaire bir yerler.
0: Yarın A-Spor 12 ile 2 arası yayında olacak.
1: Gündüz.
0: Gündüz yayınım.
1: Teşekkürler dostlar. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Yarın saat 12'de görüşürüz. Hoşça kalın.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Reklam bitti. Reklam.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bankam, bank, kartıma din. Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Ne anlatacağım bilmiyorum. Amili futbol takımımız bizim çocuklardı ama bu çocuklar bizim çocuklar değil. Çünkü bizim çocuklar bir kere ayakları yere basan çocuklardı. Bizim çocuklar oynadıkları kulüplerdeki performansıyla övündüğümüz, sıklıkla da arkalarından dua ettiğimiz, hiç de pamuklara sarıp sarmalama dışında bir şey yapmadığımız çocuklardı. O çocuklar bir süredir burada antrenman yaparken soruyorlarmış, basına açık mı, basına açık mı? Niye? Bize karşı tepkililermiş. Peki niye tepkililer? Avustralya maçında kötü oynadıklarını söylediğimiz için mi? Set oyunuyla, top çevirmeyle hücum etme arasındaki farkı anlayamadıklarını söylediğimiz için mi? Niçin tepkililerdi? Basın toplantısında gerginiz, bize çok yükleniyorlar diye serzenişte bulunuyorlardı. Pardon da bu ülkenin bütün ümidini sırtına almak çok önemli bir sorumlulukken bu sorumluluğu taşıyamayacağınızı bilemiyorduk. Çünkü bizim ülkede bizim de hatamız var. Hepimizin hatası var. Başta biz medyanın hatası var. Bu hatadan kendime de pay çıkaracağım bu akşam. Maalesef meyveyi olmadan dalından koparmak gibi bir hastalığımız var. Mesela Dünya Kupalarının tarihini çok anlatıyoruz. Çok hikaye paylaştık sizinle. Neyi paylaşıyoruz hep? O Dünya Kupası'nı kazananları ya da o Dünya Kupası'nda büyük maçların üstesinden gelenleri ülkeler tarihlerine yıldız diye kazıyorlar. Bazen heykelini bile dikiyorlar. Yıllarca da kahraman olarak anıyorlar. Biz daha turnuvaya ayağını bastığı andan itibaren en büyük sizsiniz diye alkışladık. Evet, bu bizim hatamız. Yıldız olmakla potansiyel yıldız arasındaki farkı hissedemediğimiz ve büyük sözler söylediğimiz için bizim hatamız var. Ama iğneyi nereye batırırsınız bilmiyorum. Bize doğru batırmayın artık. Çünkü 85 milyon bu ülkeyi en zenginden en fakirine ayırt etmeksizin söyleyeceğim. Sosyoekonomik olarak bu kadar sıkıntıdayken, futbolla biraz öfkesini dışarıya doğru savuruyorken, biraz da ümit bağlayıp, zaten sevinecek çok fazla şey yok memlekette, sevinecek bir şey bulmup size doğru umut bağlamışken, bir zahmet idare edin diye baktığımız yerde kusura bakmayın biraz. Biraz batırın. Nerenize batırırsanız batırın artık oyunu. Çünkü hakikaten Dünya Kupası'nda artık 48 takımlı olduğunu söylediğimiz, üçüncülüğün bile devam edebildiği bir turnuvada şu an pot olarak, torba olarak, hani övündük ya, Real Madrid'de oyuncumuz var, Inter'de oyuncumuz var, Juventus'ta oyuncumuz var. Şu an torba olarak yer aldığımız oyuncu grubu Haiti'li oyuncu grubu. Takım Curaçao takımı. Hatta onlar bile değil, onlar da gol attılar. Bunun adı hiçbir şey değilse rezilliktir. Niye rezilliktir biliyor musunuz? Bir futbol ülkesi ekonomisiyle açıklanır. Bu kadar yüksek futbol ekonomisi bu kadar rezil sonuç alamaz. Kabiliyetten bahsedelim. Real Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta oynadığını söylediğimiz, sıklıkla iftihar ettiğimiz oyuncu grubu böyle bir rezillik çıkaramaz. Rekabetten söz edelim. Yani rekabet ede de buraya geldikleri için umutlandık. Rekabet ede de Dünya Kupası'na katıldıkları için bu çıkan sonuç kusura bakmasınlar rezilliktir. Ortamımıza, iklimimize bakalım ve performansımıza bakalım. Bu ne kadar kötü bir performanstır ki kaleci Uğurcan her geleni kaleye aldı. Ne kadar kötü performanstır ki bu akşam bu sahada ne Ferdi'yi gördük, ne Arda Güler'i gördük. Belki Kenan'ı bir tık, çok değil ama bir tık ayırabiliriz. Ne Hakan Çalhanoğlu'nu gördük ne de diğerlerini. Tek tek saymaya gerek yok. Ne menen bir şeydir ki açıklayacak söz yok. Zaten benim kuracağım her cümle bu akşam itibariyle sizin tarafınızdan kurulmuş oluyor. Bu çok acı bir şey. Bu çok kötü bir şey. Ve bu tabloyu izah etmek hakikaten kolay değil. Başlangıç maçında, Avustralya maçında evet sıcağa sığındık, jetlag'a sığındık, şansa sığındık, taş kuşa çarptı, adamlar 40 yılda bir gol attı. Hepsini kabul ettik. Bir haftadır da hala hani de ki sakin olalım, fikirlerimizi muhafaza edelim. Bir şekilde bu takım doğru yolu bulur'a inandık. İnsanları da buna inandırmaya gayret ettik. Çünkü umut önemliydi. Çünkü bu takım iyi bir takımdı. Bu takıma ne oldu bilmiyorum ama bu takım artık o takım değil. Bakıyorsunuz inandığımız o takım Avustralya maçında pozisyon üretemeyen takım 6 günde artık kendine bir ders inşa etmiştir diye düşünüyoruz. Ama çok söyledik ya, eğilip bükülmeyen sonunda kırılır diye bir söz var ya fizikte. Montella hocamız böyle hiç esnemediği için esnemezsen kırılırsın. Ama kırdıkların tarafından kırılmayı da bence artık göze almak gerekiyor. Burada arkamda görmüş olduğunuz statta buraya tek tek sordum gelen Türk taraftarlara ne kadara bilet aldınız, ne yaptınız diye. Duyduğum en yüksek rakam 1180 dolardı. Binlerce dolar para harcayarak İstanbul'dan, memleketin çeşitli yerlerinden veya yurt dışının çeşitli bölgelerinden gelen insanlar gol görmek istediler, mücadele görmek istediler, tabii ki galibiyet görmek istediler, umut taşımak istediler Amerika Birleşik Devletleri maçına. Şimdi herkes nasıl bilet devrederim Amerika maçına diye bakıyor. Bu tablo bir günde ortaya çıkmadı. Bu tablo elbette Türk futbol kamuoyunun da büyük etkisinin olduğu gibi, işte kulüpçülük, adamcılık, hizipçilik, rekabeti doğru yorumlayamama, oyunu anlamaya gayret etmemeye, magazinselleştirme gibi başlıklar altında toplansa da bütün bunlardan azade bir rezillik de var ortada. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü biz kendimize hep dev aynasında bakıyoruz. Oyuncularımız da öyle. Bize ayar veren Meri'yi sahada da görmek istiyoruz. Aynı milliyetçiliği sahada da görmek istiyoruz. Bunun adına da literatürde mücadele etmek diyorlar. Bu yok. Bize ayar veren var. Bize akıl veren var. Bize küsen var. Bize darılan var da bizi mutlu eden hiç yok. Yıllardır yok. Ara ara çıkışlar oluyor işte. Ara ara çıkışlar oluyor. Ve biz galiba o ara ara çıkışları kimliğimiz zannettiğimiz için biz de yanılıyoruz ve kendimizi bazen Almanlarla bir tutuyoruz. Kendimizi bazen Arjantinli zannediyoruz. Aslında futbolumuzun normali bu da. Biz bunu bir türlü anlamak istemiyoruz galiba. O yüzden bu akşam bu rezillikten inşallah hepimiz, ben dahil, kendimize yakışan dersi çıkarırız diye ümit ediyorum. Dolayısıyla kendimize dev aynasında değil, boy aynasında baktığımız günlerin işaret fişeği olsun da tabii buna ihtiyacımız yok. Biraz gülmek istiyoruz, biraz dünya kupalarının hakkını vermek, biraz turnuva takımı olabilmek istiyoruz ama zaten bir süredir dalgalı bir performans vardı. Bunu da kabul etmek lazım. Eleme grubundan sonra baraj maçı diye eskilerin tabir ettiği maçlarda maalesef yine sete oturmada sıkıntı, yine kilit açmada sıkıntı, yine ayağı iyi oyuncuların ayağına bakan, eline bakan bir milli takım vardı. Ama şunu soracağım. İlk maçtan sonra laf lafı açtı daldık. Avustralya maçından sonra basın toplantısı düzenlendi. Oyuncu grubu dedi ki işte baskıyla baş edemiyoruz. Baskıyla baş edemiyorsanız nasıl oluyor da yani baskılarla baş edebilsin bilin diye zaten bir ekonomiye sahipsiniz ya, bir ekosistemin içerisinde pastadan büyük dilim alıyorsunuz ya, zaten bu ayrı bir mesele de baskıyla baş edebilsin diye acaba milli takım yetkilileri ne yaptılar? Buradan sorayım ben. Mesela milli takım bir mentor tuttu mu? Kafilenin içerisinde bir psikolog var mı mesela? Dünya Kupası'na hazırlık yapıyorsunuz. Almanya Rutiföller'le temsil edilirken amili futbol takımının milli takım sorumlusu kim mesela? Kiminle temsil ediliyor? Bir turnuvaya bu kadar gayri ciddi ya da köşe başlarının tamamı tutulmadan, hani büyük ekonomi dedik ya, büyük umutlar da dedik ya, kim geldi de tuttu elinden? Ama biz baskı yüklenmeyelim falan. Yüklenmeyelim de Iraklı gol oyuncuyu ne yapacağız? El-Kaide hikayesinden çıkmış gelmiş, tutuklanmalar, rehin almalar. Amerika bile, adam Murphy kanunu ya işte, Amerika bile bu adamı saatlerce burada sorguya tuttu. Adam çıktı Dünya Kupası maçında golünü attı. Bize mikrofon önünde sitem ediyorlar. Merih Demiral kardeşimizin ettiği gibi. Merih, biz de bu memleketi çok seviyoruz. Biz de bu şu anki sözlerimizle sevgiden çıkıyor zaten. Sevgi sinir ediyor beni. Ben üzgün değilim mesela. Ben acayip sinirliyim ve öfkeliyim. Peki Haaland turnuvaya gelmeden önce 140 bin dolar para harcıyor. Memleketi adına bir kitap alıp onu halk kütüphanesine bağışlıyor. Niye? Diyor ki benim memleketimin insanları benim tarihimi okusun içinde işte kendi ülkesi Norveç'in krallıkların hikayesini anlatıyor. Ve bir tane şart koşuyor kütüphaneye başlarken, halk bunu ücretsiz sahip olacak. Niye? Diyor ki tarihi bilirsek tarih yazabiliriz. Ve Dünya Kupası'na devam ediyor. Peki bize ders verenler tarihten bugüne ne yapıyorlar? Böyle bir örneğimiz var mı? Peki biz bu Dünya Kupası'ndan geldik, şanssızdık ya, top içeri girmedi. Öyle diyecektir Montella falan. Hakan Çalhanoğlu demiş zaten, vurduk olmuyor, ne yapalım demiş. 11.30-12.30 halı saha maç sonu yorumu. Tamam, olmadı, tamam kabul ettim. Okey. Peki ne hikaye yazdık? Cebimizde hangi hikayeyle atıyorum bir sonraki turnuvaya gidiyoruz? Cebimiz hayal kırıklıklarıyla dolu, sitemle dolu, üzgünlükle dolu. Bir de azar işitiyoruz. Bir de sitem dolu basın toplantıları izledik, durduk.
2: Reklam.
1: Gidelim.
2: bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: kendim geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarından ve Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin 24 Haziran 2026 çarşambayı gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İşleriniz, güçleriniz, sağlığınız yerindedir. Gelen mesajlarla başlayalım. Ahmet Ertaş çok teşekkür ediyorum. Yaşar Kut'a çok teşekkür ediyorum. Murat Özen'i bağlar mısınız demişler. İsme bakıyorum. Hemen Ramazan Eryiğit. Dün Murat Özen'le görüştüm. Bu hafta müsait olamayacağını söylemişti. Tatar Ramazan'a da buradan sevgilerimi yolluyorum. Ayrıca başka Yaşar Bey'e de çok selam söylüyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Nevzat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok çok mesajlar var. Hoş geldin mesajları için çok teşekkürler. Tabii bugün yine çok ünlü, çok önemli dostlarımız da var. Spor yazarı. Onlara da bağlanacağız. Ama dünü soracaksınız. Muhtemelen dün akşamki İngiltere-Gana maçından çok ümitliydim. Fakat çok ama çok sıkıldım. İzleyenler varsa da belki benimle aynı duyguları paylaşacaklardır. Hatta Gana'nın bence bir penaltısını da yediler. Ama 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Özbekistan'ı farklı yendiği maçta ağları tam iki kez sarstı. Ve 6 Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran İlk futbolcu unvanını elde etti. Haaland 2 tane attı. Mbappe atmaya devam ediyor. Hat-trickler yapılıyor. Messi'ler gol atıyor. Çok da güzel bir Dünya Kupası ama en üzüldüğümüz şey de tabii içimizin acıdığı ve hala kelimelerimizi biriktirdiğimiz ve söyleyemediğimiz, içimde biriken o kadar çok şey var ki böyle bir Dünya Kupası'nda son 32'ye, son 16'ya nasıl kalamadık? İnanın içimi yiyor. Çok teşekkürler. Gelen mesajlarla başlayalım. Uğur Çalık, hoş geldin. Sesini duyduk. Yine güzel 2 saat geçireceğiz demişler. Çok teşekkür ediyorum duygularınız için. Orhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet, bağlanmak. Bülent Uslu'yu alacak mısınız demişler. Bülent Uslu'yu da ararız, merak etmeyin. Ama birazcık Ronaldo'dan bahsetmek istiyorum. Yani 41 yaşında bir efsaneden bahsediyoruz. Dün Portekiz Özbekistan'ı 5-0 yendi. Hangi grupta bakalım? K grubu. Evet, K grubunda da ilk galibiyetini almış oldu ve maçta attığı 2 golle de tarihe geçen bir Ronaldo vardı. Söylediğim gibi Ronaldo attığı bu gollerle birlikte 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcu unvanını elde eden yıldız oldu, futbolcu oldu. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ilk bağlantımızla başlayalım. İlk bağlantımızda da bir gazeteci kardeşim var benim ama ben onun yorumlarına da bir yandan arıyorum kendisini. Onun yorumlarına da, analizlerini de çok beğeniyorum ve kendisinin de çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Sevgili Furkan Uzun var şu anda telefonun diğer ucunda. Gazeteci dostumuz, arkadaşımız, çok da iyi bir analist bence. Furkan Uzun, hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın?
1: İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum Furkan'cığım. Şimdi tabii biraz önce programın anonsunu yaptığımda Ronaldo'dan bahsettim. Messi en çok gol atanlarla devam ediyor. Onu Mbappe takip ediyor. Haaland arka arkaya 2 tane gol atıyor. Dünya Kupası ile ilgili bir genel değerlendirme alabilir miyim senden Furkan Uzun?
1: Bir daha alabilir miyim? Başını aldım ama sonunu duyamadım.
0: Yani Dünya Kupası'nı yıldızlar nezdinde bir değerlendirebilir misin? Cristiano Ronaldo.
1: Ses geliyor mu?
0: Ses geliyor Furkan, ben seni bir kere daha arayayım. Bu arada 0212 273 10 10, 0212 273 10 10'a mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Instagram Çağatay Hoca adresinden de bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Dünya Kupası ile ilgili bilgilerinizi yine
1: ama şu bir daha alabilir mi hocam sesinizi?
0: Tamam, duyabiliyor musun Furkan Uzun?
1: Allah Allah.
0: Aa, enteresan. Furkan, sen bizi duyabiliyor musun? Sesi geliyor ama Furkan'ın benim telefonda mı acaba, onun telefonda mı bir sıkıntı var? Onu da anlayacağız. Şimdi hiç problem yok. Haberlerimize devam edeceğiz. Sizlerin mesajlarıyla da devam edeceğiz. Yurt dışından çok çok mesaj geliyor. Levent Bey yazmış. Furkan, bizi duyabiliyor musun?
2: Şu an duyabiliyorum.
0: Harika, tamam, tamam.
1: Tamam, şu an duyabiliyorum, çok
0: evet,
1: iyi.
0: Furkan Uzun, tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ez cümle sana şunu söyleyeyim. 41'lik Cristiano Ronaldo, 6 Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. Messi en çok gol atan futbolcu, Haaland atıyor, Mbappe onları takip ediyor. Biz çok üzülüyoruz, benim içim çok acıyor. Şöyle bir Dünya Kupası'nda son 32'ye, son 16'ya nasıl kalamıyoruz hala, inanılır gibi değil. Bir genel Dünya Kupası'nın değerlendirmesini almak istiyorum senden sevgili Furkan Uzun ve Radyo Gol dinleyenlerinden de sana soruları olanlar varsa 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde bana ulaşacaklardır. Mikrofon sende Furkan Uzun.
1: Tabii ki, teşekkür ederim öncelikle bağlantı için, sağ olun. Dediğiniz gibi yani hakikaten golcülerin yarıştığı bir turnuva izliyoruz. Sürpriz yapan oyuncular da var tabii ki, takımlar da var ama ağırlıklı olarak Ronaldo, Messi, Mbappe ve Haaland arasında geçen bir golcülük yarışı ve gol yarışı izliyoruz. Onun dışında da dediğinize katılıyorum. Yani Türkiye'nin bu turnuvada İkinci maçın sonunda havlu atmış olması hakikaten açıklanabilecek bir durum değil. Çünkü üçüncüler bile gruptan çıkıyor. Yani 3 maçta 2 puan dahi toplasanız gruptan çıkacaksınız belki de. Ama biz 2 maçta 2 yenilgiyle ve hatta gol atamadan gruplara havlu attık. Ve şu an bildiğim kadarıyla gol atamayan Panama var, Cezayir var, Ekvador var. Bir de biz varız bildiğim kadarıyla. 4 tane takım. Yani burada olmamız hakikaten hani kolay kolay açıklanabilecek bir durum değil ve muhtemelen de A milli takımın 96 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana geçirdiği en kötü ve en başarısız turnuva olarak da adlandırılabilir ki kadromuz da hakikaten aslında başarılı olabilecek bir kadroydu ve turnuva ağacına baktığınız zaman birinci olabilmemiz halinde hani bir çeyrek final, bir yarı final buralara da gelebilirdik çünkü grubumuzda birinci olacak takımın yolu açık gözüküyor. Yani yolumuz çok açıktı ama biz bu yolu kendi kendimize kapattık. Ve günün sonunda da ikinci maçlar sonunda Haiti'den sonra veda eden ikinci takım olduk Dünya Kupası'na.
0: Furkan Uzun, biz neleri yanlış yaptık? Hangi etkenler elenmemize neden oldu? Tamam, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu büyük bir demeç verdi. Dedi ki 19 Temmuz'da kupayı alıp ülkemize döneceğiz dedi. 14 Haziran'da başladık, 20 Haziran'da eve döndük. Neler söylemek istersin bu konuda?
1: Kesinlikle oradan başlamak lazım. Yani Hacı Osmanoğlu Federasyon Başkanı, Sayın Federasyon Başkanı, Kosova maçından sonra Dünya Kupası bileti aldığımız Kosova maçından sonra sizin de dediğiniz gibi kupayı alıp geleceğiz dedi. Halbuki böyle bir söylem çok iddialı ve gerçekçiliği de olmayan bir söylem. Çünkü 24 yıldır katılamayan bir takımın 24 yıl sonra katıldığı bir turnuvadan şampiyonlukla dönmesi hani binde bir ihtimal veya işte yüzde bir ihtimal gibi bir ihtimal. Yani imkansıza yakın. Dolayısıyla böyle iddialı bir söylem birinci olarak oyuncularımızı bence çok baskı altına aldı. Zaten bunu da son Paraguay maçında gördük. Yani maçın başından sonuna kadar gerek teknik ekibin gerek de oyuncularımızın beden dili ne kadar aslında baskı altında, stres altında olduklarını gösterdi ki zaten basın toplantısında, Paraguay maçı öncesi basın toplantısında Samet Akaydın bile şöyle bir ifade kullandı. Antrenmanlarda kameralar beni çekmesin diye poz vermekten imtina ediyorum gibi bir ifade kullandı. Yani oyuncularımızı kendi kendimize baskı altına aldık. Halbuki beklentiyi biraz daha düşürseydik, hedefimizi gruptan çıkma olarak koysaydık ben inanıyorum ki oyuncularımız daha rahat olabilirdi ve o stresi, o baskıyı hissetmezlerdi. Ve sonuçlar da rahatlığın vermiş olduğu stressizlikle beraber gelebilirdi ama biz hedefe şampiyonluk koyduk ve onlardan her maçı kazanmalarını istedik. Biz 24 yıldır katılamayan bir takımın bu başarıyı imza atması zor. Onun dışında Montella'nın da tabii ki hataları oldu. Avustralya hücum oynayarak kaybettik ki yani yenilebiliriz. İlk maçta olabilir böyle şeyler ama ikinci maçta Paraguay'ın nasıl o bir oyun anlayışı ortaya koyacağı belliydi. Paraguay buraya gelene kadar Güney Amerika elemelerinde topla en az oynayan takım olarak gelmiş. En az pas yapan takım olarak gelmiş. Yani Avustralya nasıl oynadıysa aşağı yukarı o şekilde oynayarak gelmiş. Yani bizim için Paraguay maçının, Avustralya maçının aynısı olacağı belliydi. Ama buna rağmen aşağı yukarı aynı 11 ve aşağı yukarı aynı oyun tarzıyla hiçbir değişiklik yapmadan hemen hemen 2-3 oyuncu hariç ama oyun tarzımız aynı olarak çıktık ve çok az pozisyon bularak, ki rakibimizde 10 kişi kalmıştı. Yani belki 11 kişi kalsalar o pozisyonlara da giremeyecektik. O şekilde yine Avustralya maçında olduğu gibi yine aynı hataları yaparak yenildik ve mağlup olduk. Yani hatalarımızdan hiçbir şekilde ders almadık. Çok farklı şeyler olabilirdi aslında. Çok farklı tarzlar benimsenebilirdi. Çünkü Paraguay'ın nasıl bir oyun oynayacağını Türkiye'de hemen hemen herkes tahmin ediyordu. Çünkü Paraguay takımına baktığınız zaman oyuncu grubu belli, oyun yapısı belli. Yapabilecekleri şeyler çok sınırlı. Ama buna rağmen biz kendi taviz vermedik. Kendi düşüncemizden taviz vermedik. Herhangi bir esneklik göstermedik. Bu şekilde hatalarınızdan ders almazsanız ikinci maçın sonunda elenmeniz çok normal.
0: Avustralya maçının aynısı oynandı. Furkan Uzun aynı gol yendi. Hatta ben Venezuela maçına gidiyorum. Orada da bence aynı hataları yaptık. Yine sol taraftan geldiler. Yine sağ bekte Zeki Çelik vardı. Sol açıkları Mendoza vardı. Öyle hatırlıyorum. Mendoza'nın karşısında da Zeki Çelik çaresiz kaldı. Yine aynı golü yedik. Amerika maçı için neler söyleyeceksin? Furkan Uzun nasıl bir kadro bekliyorsun? Kadroda ne kadar bir değişiklik yapar Vincenzo Montella?
1: Ya şu an tabii ki zor bir soru bu ama şöyle. Şimdi Amerika maçında bence kadro büyük oranda değişiklik göstermeli. Ama şu da var. Şimdi kadroda büyük oranda değişiklik yapıldığı zaman bir Amerika'yı yenersek de ülke genelinde şöyle bir sorun ortaya çıkacak. Şöyle bir soru yaşanacak. Madem bu kadar Amerika'yı yendik bu kadroyla, niye daha önceki maçlarda bu kadroyla oynamadık denilebilir ama bence... Bu arada %100 katılıyorum. Aynı gol yedik. Hakikaten Paraguay maçında aynı gol yedik. Avustralya maçında aynı gol yedik. Kendi ayağımızdaki top rakibe gitti ve o topu kendi kalemizden çıkartarak ancak alabildik. Ki dediğiniz gibi hazırlık maçında da aynı gol yedik. Ki bence hazırlık maçlarımız bizi hazırlayacak maçlar değildir. Hazırlık maçları takımları hazırlayan maçlardır. Ama bizim rakiplerimize baktığımız zaman ne Venezuela ne de Kuzey Makedonya bizi bence turnuvaya iyi hazırlayabilecek rakiplerdi. Oysa ki baktığımız zaman grubumuzdaki diğer rakipler daha ciddi takımlar da buraya oynayarak geldi, hazırlık maçı yaparak geldi. Grubumuzdaki takımların hemen hemen hepsi bir Dünya Kupası takımıyla, Dünya Kupası'na yer alan bir takımla hazırlık maçı oynadı ve kendini bir şekilde bu turnuvaya hazırladı. Ama bizim rakiplerimizde öyle bir durum yoktu. O planlama hatası da bence yaptık. Kamp yeri zaten malum. Amerika maçındaki değişiklik konusuna gelirsek bence önceki iki maçın başarısız isimlerinden biri olan Uğurcan Çakır'ın ben yedek olmasını bekliyorum.

0: Çünkü yani hücumda gol atamıyorsanız bari kalecinin en azından birkaç kurtarış yapması gerekiyor.
1: Altay mı olur sence? Mert Günok mu?
0: Ya sanki ben Mert Günok'u bekliyorum. Çünkü Mert Günok turnuva deneyimi de var. Son Avrupa Şampiyonası'nın başarılı isimlerinden biriydi. Tabii bu sene belki de hiç oynamadı. Maç sayısı çok az olabilir ama bu turnuvalara alışık bir isim olduğu için ben Mert'i bir adım önde görüyorum. Onun dışında stoper hattında ben değişiklik bekliyorum. Çünkü mevcut stoperlerimizin uyumlu olmadığı ve Merih'in özellikle belki de kariyerinin en kötü dönemini yaşadığını görüyoruz. Orada belki bir Samet Akaydın veya Ozan Kabak olabilir. Bardakçı bence elinden geleni yaptı. Özellikle ilk maçta bir şekilde kendini iyi gösterdi, iyi oynadı. Bence iyi de sezon geçiriyor Galatasaray'da. İyi bir sezon geride kaldı. Onun dışında baktığımız zaman çok da fazla bir değişiklik beklemiyorum açıkçası. Çünkü kadromuzdaki hemen hemen her oyuncu da süre buldu. Bir İrfan Can Kahveci ve Yunus Aydın süre bulamadı. Ama onların da ben yine süre bulmalarını beklemiyorum. Onun dışında yani stoper hattı ve kale mevkisi hariç ben aşağı yukarı aynı bir kadroyu bekliyorum. Ama sağ bekte de ben Zeki'nin olmasını bekliyorum. Çünkü Zeki varken daha iyiydik ama Mert de iyi oynadı son maçta. O bakımdan ben yine de Zeki'yi bir adım önde görüyorum.
1: Sevgili Furkan Uzun, şimdi dinleyicilerimizden mesajlar yağıyor. Ataşehir'den Fatih Bey diyor ki pazartesi bekliyoruz bağlanmak için, telefon için. Cezayir Ürdün'ü 2-1 yendi, gol attı demiş bizim söylediklerimize ek olarak.
0: Cezayir evet ve iki golü duran toptan attı. O da çok enteresan. Aynı golü çok kısa süre içerisinde iki defa attı adeta. Çünkü aynı taraftan köşe vuruşu kullanıldı ve çok benzer iki gol oldu. Bu şekilde maçı kazandılar. Yani biz bunu da yapamadık. Cezayir'in bile gol orucunu sonlandırdığı turnuvada biz halen daha gol atamayan takımlar arasında yer alıyoruz.
1: Çok soru var ama kısaca yazarsanız ismine de bakayım dinleyicimizin, Hüseyin Bey. Biraz daha kısa bir soru yazarsanız çünkü çok uzun. Çağatay Hocam kolay gelsin. Furkan Bey'e selamlar demiş. Bakıyorum dinleyicimize. Sedat Bey sana da sevgilerini yollamış. Kadroda revizyon olur mu? Hakan İsmail Meri kesilmeli bence demiş. Zaten Furkan
0: Hocam. Katılıyorum. Az önce Hakan ismini söylememiştim ama ben %100 katılıyorum. Ben şöyle de bir iddiada bulunmak istiyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımda oynadığı sürece ben milli takımın herhangi bir turnuvada başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Bir önceki turnuvada evet vardı ama bir önceki turnuvayla bu turnuva arasında Hakan'ın tavrına ve tarzına baktığımız zaman biraz bence bir değişiklik olduğunu ve bu sene zaten buraya gelirken de çok az oynadı. Sezonun ikinci yarısında çoğunlukla sakat olan bir oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Dolayısıyla hem fiziksel olarak hem de yetenek olarak da veya işte karakteristik özellikleri bakımından da ben Hakan Çalhanoğlu'nun milli takıma negatif bir hava kattığını düşünüyorum. O yüzden de Hakan'ın milli takımda olduğu sürece ben milli takımın kolay kolay başarılı olacağını düşünmüyorum.
1: Yine Yenal Bey diyor ki baskı bence gereksizdi. Halbuki kamp yeri bile belli bir ücret karşılığı değiştirilebiliyormuş. Konuğunuz Furkan Bey'e sevgiler evet. demiş.
0: Evet, bu 1,5 milyon euro karşılığında galiba olabilen bir durum. Yani bu kadar şikayetçiysek eğer sıcaktan veya hava koşullarından o zaman parasını verip yeni bir kamp yeri de tutabilirdik. Bunu vermeyip bundan şikayetçi olmak bana pek mantıklı ve samimi gelmiyor. Çünkü değiştirebilmeniz sizin elinizde. 1,5 milyon euro Türkiye için çok da öyle afaki bir rakam değil. Türkiye'de hangi futbolculara ne kadar büyük paralar veriliyor ki? Hacı Osman'ın zaten Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde de birçok oyuncu aşağı yukarı o paraları veren bir başkandı. Dolayısıyla milli takım içinde o bedel ödenebilirdi.
1: Eren Bey diyor ki Çağatay Hocam bu nasıl bir özür diliyor anlamadım. Hacı Osman oğlu takımı hazırlayamamışlar diyor. Turnuvanın ağırlığını algılayamamışlar. 86 milyonu bırak, dünya coğrafyasında yaşayan 300 milyon Türk prim en büyük milli formadır. Bir an önce düzelir, para işi kalkar, futbolcuları itibarsızlaştırıyorlar. Ne mücadele var, ne istek, yensen ne olacak, özürü kabul edeceğiz demiş. Dinleyicimiz kimdi? Eren Bey.
0: Yani bence yani bu başarısızlık sadece yani özür diliyorum, başarısız olduk. Bu şekilde telafi edilebilecek bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla burada başarısızlığın her bir parçasında sorumlu olan bireylerin biraz daha sorumluluk alması ben taraftarıyım. Çünkü yani dediğim gibi bu turnuvada 4 tane gol atamayan takım var şu an. Ve Türkiye dışındaki kalan 3 takımın zaten turnuvada herhangi bir şekilde varlık göstermesi beklenmiyor. Panama'nın veya işte Tunus'un, Ekvador'un zaten beklentileri aşağı yukarı Dünya Kupası'na katılıp oradan mümkün olduğu kadar az gol yiyip ayrılmak. Ama Türkiye'nin beklentisi federasyon başkanının deyimiyle şampiyonluktu, finaldi. Dolayısıyla siz hedefi şampiyonluk koyuyorsunuz ama gol bile atamıyorsunuz. Ondan sonra da özür dilerim, başarısız olduk. Cenab-ı Allah nasip etmedi derseniz yani bu komik bir durum olur.
1: Tabii Furkan Uzun, sen bağlanınca Trabzonsporlu taraftarlardan da ardı arkasına sorular geliyor. Onları da müsaadenle sormak istiyorum sana. Tabii. Serkan Bey diyor ki Trabzonspor taraftarları olarak Furkan Bey'e selamlar. Sağ kanada Trabzonspor kimi alacak, bizi bilgilendirebilir mi? Hamit Bey diyor ki Onana kalacak mı? Mesut Bey de diyor ki Furkan Bey yanlış bilmiyorsam Trabzonspor'u yakından takip eden bir gazete, Çağatay Hocam. Gazeteci, olay Trabzonspor'da kesin olarak bu transfer döneminde gidiyor mu diye sormuş.
0: Yani olaydan başlamak gerekirse şu an Trabzonspor'un olayı tutması, elinde tutması bence mümkün değil. Çünkü bu dün akşam saatlerinde BBC Sport'ta Thomas Frank'tı galiba, Tottenham'ın eski hocası, Danimarkalı teknik adam, olay hakkında müthiş bir yazı yazmış. Yani şu an dünya gündeminde olay Almanya karşısında gösterdiği performansla dünya gündemine damga vurdu. Twitter'a özellikle arama kısmına olay yazdığınız zaman dünya genelinde yani birçok yüzlerce paylaşım karşınıza çıkabiliyor. Yani inanılmaz bir PR ve inanılmaz bir reklam çalışması haline geldi. Kendi performansı bir anlamda. Dolayısıyla bu durumda bence Trabzonspor'un bir olayıyla devam etmesi yanlış olur. Çünkü elinizde para kazanabileceğiniz çok iyi bir cevher var ve buradan çok iyi bir gelir elde edebilirsiniz. Onun dışında olay açısından bakarsak bu kadar büyük kulüplerin radarına giren bir oyuncunun da Trabzonspor'da devam etmesi bence eksi yazar. Yani zarar olur. Niye? Çünkü bir noktadan sonra oyuncular mental olarak bu durumları yaşayabilir. Hani beni şu kulüp istedi, gidemedim. Yani mental olarak kırılma yaşayabilir. Dolayısıyla olayında bence o kırılmalara müsait bir yapısı var. Çünkü biraz deli bir karakter, yani tırnak içinde deli dolu bir karakter. Biraz böyle yaramaz bir görüntüsü var. Dolayısıyla o kırılmaları kesinlikle hınzır bir karakteri var baktığın zaman. Çok genç bir oyuncu bir şekilde bir defa. 20 yaşında, çok genç. Zaten profesyonel olarak ikinci kulüp deneyimi bu. Geçen sene Bastia kulübünde oynamıştı. Ve çok acemi bir karakter ama yetenek olarak inanılmaz bir oyuncu. Dolayısıyla bence zaten Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da olayı ve Felipe Augusto'yu satma şeklinde karar aldıklarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. O bakımdan ben olayının Trabzonspor'dan ayrılacağını düşünüyorum turnuvanın sona ermesiyle beraber. Fildişi'nin de gruptan çıkmasını bekliyorum. Artık Curaçao Fildişi sahili karşılaşmasında birçok Trabzonsporlu olayının ne yapacağını veya hani nasıl bir performans ortaya koyacağını şimdiden beklemeye başladı. Çünkü hakikaten Almanya maçında ortaya koyduğu performans, ben maç 1-1 bitseydi olayının maçın adına seçileceğini düşünüyordum.
1: Yeni
0: ama
1: seçilmiş galiba şey tarafında, evet. Takımı da en çok reyting alan da oyuncuydu. Evet. Sen de paylaştın, ben de gördüm. Aynen. Furkan, favorin kim Dünya Kupası'nda?
0: Favorim Fransa. Aslında benim İspanya'ydı turnuva öncesi ama İspanya oyununa baktığınız zaman biraz benim favorimi düşürdü. Ama Fransa'nın inanılmaz bir kadrosu var.
1: Yani ileri üçlüyle bence baş edebilecek bir takım da yok.
0: Kesinlikle. Fakat diğer takımların şansı şu, Fransa'nın başında Didier Deschamps var. Ben Didier Deschamps'ın o kadar da iyi bir teknik adam olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu Fransa takımı 2014 yılından bu yana katıldığı tüm turnuvaları kazanabilecek bir takım. Her turnuvanın favorisi de ama 2016'da ikinci oldu, Portekiz'e kaybetti. Hı hı. 2022'de Arjantin'e kaybetti. 2021'de İsviçre'ye elendi. Yani bütün turnuvaları kazanabilirdi 2014 sonrasındaki ama baktığınız zaman iki tane şampiyonluğu var sadece. Dolayısıyla Didier Deschamps bence o elindeki kadroyu hem iyi oynatamıyor hem de performans olarak iyi bir sonuç alamıyor. Onun dışında az önce cevaplamayı unuttum. Onana ve sağ kanat soruları vardı. Evet. Onana'nın yani yıllık ücreti Trabzonspor'u çok zorlayabilecek bir ücret ama ben Onana'nın kalması gerektiği tarafındayım. Çünkü
1: 7,5 milyon euro mu gene?
0: Evet. Aşağı yukarı evet oralarda, çünkü yani United'dan aldığı bedel o civarda. Yani 7,5 olmaz, 6 olur, 6,5 olur ama o da tabii ki çok yüksek bedel ama ben Onana'nın takım içerisinde kalecilikten ziyade karakter olarak çok önemli bir figür olduğunu düşünüyorum. Geçen sene Trabzonspor'un Fenerbahçe ve İstanbul'daki Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını yerinden takip etmiştim ve oralarda o maçlarda Onana maçın belirli anlarında kalesini terk edip teknik heyetin yanına gidip orada teknik heyetle veya diğer futbolcu arkadaşlarıyla fikir alışverişi yaptı. Yani takımdaki akil oyunculardan biri olduğunu her şeyle gösteriyor. Dolayısıyla daha iyi bir kaleci bulabilirsiniz ama takım kimyasına bu kadar katkı veren başka bir kaleci bulmak çok zor. O yüzden ben Trabzonspor'un Onana ile devam etmesi taraftarıyım. Başkan da bu konuda elinden geleni yapacağını söylemişti zaten. O noktada artık Onana'nın kararı bekliyor. Onun dışında sağ kanat konusunda Zubkov ayrıldı biliyorsunuz. Bence hakikaten çok iyi bir oyuncuydu. Ama biraz ailevi sorunları vardı. Oraya Skankov düşünülüyor. O da Ukraynalı bir oyuncu. Onun da bildiğim kadarıyla serbest kalma maddesi olması lazım. Hı hı. Ama yüksek bir bedel. 10 milyon euro diye biliyorum. Onda da şöyle bir durum var. Sözleşmesindeki madde gereği ödenecek tutarın yarısı Dinamo Kiev'e. Gidecek yarısı da
1: %50.
0: O bakımdan İspanyol kulübü de buradan ne kadar çok bonservis bedeli alabilirsem o benim karım diye düşünüyorum. O da tabii ki Trabzonspor biraz yoran bir durum. Yani çünkü %50 oraya gideceği için İspanyol takımı da ben masrafımı budur. Yani biraz daha bunu yükseltip en azından masrafından en azından kâra geçeyim düşüncesiyle. Evet.
1: Furkan Uzun ardı arkasına sorular geliyor. Onları sormak durumundayım. Takdir edersin ki. Adem Bey diyor ki bence şu anda hem futbolcular hem de teknik heyet bir an önce şu maçı oynasak da dönsek diye düşünüyorlardır. Furkan Bey'e göre Montella, Aral Şimşir gibi birkaç futbolcuyu kadroya dahil etmediği için üzülmüş müdür?
0: Bence kesinlikle üzülmesi gerekir. Üzülmüş müdür? Yani illaki üzülmüştür herhalde. Çünkü Aral baktığımız zaman Danimarka Ligi'nde yaptığı skor katkısı ortada. Milli takımımızda zaten gol atabilecek golcü sayısı belli. Yani 9 numaramız yok. Ancak biz kanat oyuncularından veya işte 10 numara olarak değerlendirdiğimiz oyunculardan Can Uzun gibi veya işte Hakan gibi, Arda gibi, Kenan gibi bu oyunculardan gol bulabilirdik. Bulamadık. Belki Aral olsaydı tabii ki daha farklı olabilirdi. Çünkü Aral meziyetli bir oyuncu. Böyle bir oyuncunun da yokluğunu çektik. Bugün baktığınız zaman İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı kadroya aldık. Hiç oynatmadık. Onları kadroya alıp oynatmayacağımıza oynatabileceğimiz Aral'ı alabilirdik. En azından maçların işte son 15-20 dakikalarında oynatabilirdik. Veya işte Paraguay karşısında Paraguay takımı 10 kişi kaldıktan sonra oynatabilirdik. Ama tabii ki kadroyu almadığımız için bunları konuşmanın da artık çok bir anlamı kalmadı.
1: Evet. Orta sahada Orkun direkt oynaması lazımdı. Bence Avrupa'nın en iyi orta sahası demiş Mehmet Yıldırım.
0: Katılıyorum. Orkun çok iyi bir sezon geçirdi. İkinci maçta kesik yemesi bence pek daha acil olmadı. Çünkü yani kötü oynadı desek ilk maçta ondan daha kötü oynayan birçok oyuncu da vardı. Onların da kesilmesi gerekirdi. O bakımdan ben Orkun'un iyi bir oyuncu olduğunu ve milli takıma da hakikaten iyi bir performans vereceğini düşünüyorum.
1: Evet. Çok soru var. Yine bakıyorum sıradan. Tabii Trabzonspor soruları da var. Milli takımla ilgili sorular da var. Abdullah Avcı milli takım için ideal bir hoca olabilir mi? Bence olamaz. Nurullah Salalı yollamış. Montella gider mi? Soruları var. Furkan Bey ne der acaba? İbrahim Hacı Osmanoğlu gider mi? Musa Bey diyor ki milli takımı çok fazla düşündüklerini sanmıyorum demişler. Ona da selam sevgilerimizi iletelim. Seni dinliyoruz Furkan Uzun. Son cümlelerini de alalım. Araya gideceğim.
0: Tamam. Ya şu an baktığımız zaman Federasyon Başkanı ve Montella ikisinden birinin bence bir ayrılık kararı alması gerekiyor. Ama Federasyon Başkanı'na baktığımız zaman bu noktada bu yönde kolay kolay karar alacak bir izlenim ben almıyorum. Dolayısıyla burada en yakın isim Montella ama Montella da herhangi bir öz eleştiri yapmak yerine ben sizden daha Türk'üm gibi enteresan açıklamalara imza atıyor. Fakat ben yani Montella ile ayrılık bekliyorum açıkçası söylemek gerekirse.
1: Furkan Uzun çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için, değerli yorumların için. Hakikaten hem bizi aydınlattın, yolun her daim aydınlık olsun, başarıların da aynı şekilde.
0: Çok teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal. Evet, Furkan Uzun çok önemli analizlerde bulunduğu 0212 273 10 10'da tabii mesajlarınız geliyor bir yandan. Instagram'dan beni takip alan Bayram Olcay'a da çok teşekkür ediyorum. Çetin Tiryaki'ye çok teşekkür ediyorum. Cumali Tugan Beyefendi'ye çok teşekkürler. Olcay Günaydın'a da, İsmet Nizam'a da çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Mesajlar bir yandan geliyor, hiç merak etmeyin, hepsini okuyacağım ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Dediğim gibi Instagram'da Çağatay Hoca adresinde ya da 0212 273 10 10'da Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
3: 7 tay hazır durumda box içinde. İkinci koşu için start verildi İstanbul'da. Yarış başladı değerli izleyenler. Çıkıştan sonra 6 numaralı Unreliable grubun biraz gerisinde kaldı. İçeriden 1 numaralı Dandis, dıştan 2 numaralı Şafak Ateş liderlik için ön atak yaptı. Bu iki safkandan dıştaki 2 numaralı Şafak Ateş aldı liderliği. Farkı 2 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Dandis ikincilikte takipte. Dandis'in yaklaşık 3 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Ghost of Night 3. ilerliyor. 1 boy kadar geride dış kulvarda. İlerleyen safkan 7 numarada Aero Scorpion 1 boy kadar geride. 4 numarada The Chosen 2 boy kadar geride. 3 numarada Enterprising Rock 1 boy kadar gerisinde dış kulvarda. 6 numarada Unreliable. 2 numaralı Şafak Ateş yaklaşık 5 boy farklı lider durumda. 1 numaralı Dantis ikincilikte 3 boy kadar geride içeride. 5 numaralı Ghost of Night dış kulvarda. 7 numaralı Aero Scorpion yer tuttu. 2 boy kadar geride ortada. 4 numaralı The Chosen dış kulvarda. 6 numaralı Unreliable. Son sırada 3 numarada Enterprising Rock. Son 800'e yaklaşıyor taylar. 1 numaralı Şafak Ateş yarışın liderliğini yapmaya devam ediyor. İçeride ikincilikte 1 numarada Dandis var. 3. dışta 7 numaralı Aero Scorpion. 1 boy kadar geride en dışta. 6 numaralı Unreliable içeride. 5 numaralı Ghost of Night. Onun yarım boy kadar gerisinde 4 numaralı The Chosen takipte. İçeride son sırada 3 numaralı Enterprising Rock sırasıyla yarışta düzlüğe çıkılmak üzere. 2 numaralı Şafak Ateş düzlüğe yaklaşılırken de lider durumda. 1 numarada Dandis en yakın takipçisi. 1.5-2 boy kadar geride 5 numarada Ghost of Night var. Onun yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda 7 numarada Red Scorpion ortadan da şimdi 4 numarada Chosen öne gelmeye çalışıyor. En iç kulvardaysa 3 numarada Enterprising Rock var. Son 200'e yaklaşılırken 2 numaralı Şafak Ateş liderliğini koruyor. Dıştan 1 numarada Dandis'in çabası var. Daha geriden 5 numaralı Ghost of Night'la beraber 4 numaralı Chosen ve 3 numaralı Enterprising Rock'ta öne gelmeye gayretinde. Son 50'ye yaklaşılırken de 2 numaralı Şafak Ateş yaklaşık 1.5 boy farkla lider. 1 numaralı Dandis gelme çabasında son metrelerde de 2 numaralı Şafak Ateş liderliğini koruyor. Farkı 2 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Şafak Ateş koşuyu kazandı 1.5 boy farkla. 1 numaralı Dandis yarışı ikinci olarak tamamladı. Değerli izleyenler, 6 numaralı Unreliable, 4 numaralı The Chosen ve 3 numaralı Enterprising Rock'ta tabelanın diğer basamakları için fotoyu yakın arayla geçen taylar oldu. İstanbul'da ikinci koşuyu Ahmet Çelik'le start alan 2 numaralı Şafak Ateş kazandı.
2: Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda...

0: tarihleri arasında yapacağınız yurtdışı alışverişlerinizde Shopify Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopify.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde devam ediyoruz. Çağatay Hoca Instagram adresinde yine beni takip alanlar Ramazan Tuncer, Aytek Aşıkoğlu ki eski futbolcudur, evet şimdi hatırladım, Hasan Karakaya, Bayram Olcay, Resul Acar'a çok teşekkür ediyorum. Çok mesaj var, hemen mesajlarla devam edelim sizlerden gelenlerle. Hüseyin Topçuoğlu diyor ki milli takım başında bir Türk hoca olmasını istiyorum. Çünkü takım geride bile olsa takımı ateşleyecek bir hoca göremiyorum. Montella'da o yeteneği demiş, bizlerle duygularını paylaşmış. Sinan Bey diyor ki Çağatay Hocam 80'li 90'lı yıllarda 2. ligden 3. ligden oyuncular dahi milli takıma çağrılırdı. Şu anda yasak var mı acaba öyle bir şey diye. Yasak yok Sinan Bey. Hangi takımdan isterse istesin futbolcu alabilir. Nevzat Bey diyor ki Montella giderse yerine gelecek teknik direktörün Milletler Ligi'nde işi çok zor olacak demiş ki bence bana buradan topu attı. Çünkü milli takımda kötü günler geride kalsa da daha kötü günler bence bizi bekliyor. Çünkü Dünya Kupası'nda işte Amerika, Avustralya ve Paraguay'ın bulunduğu gruptan gol bile atamadan elendik bizim çocuklarla. UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika, Fransa ve İtalya karşısında ne yapacağımız hakikaten şimdiden soru işareti. Güven ortamı kayboldu. Bu çocuklar bizim ama Dünya Kupası'nda bize gurur yerine utanç yaşattılar diyor. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Formaliteden öte bir anlam olmayan Amerika maçı güven oyu almaları, yeni bir başlangıç yapmaları için bir fırsat ama görünen köyde kılavuz istemez. Milli takım şu anki görüntüsüyle doğal olarak akıllara Amerika, Avustralya ve Paraguay'ın bulunduğu grupta gol bile atamıyorsa UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika, Fransa ve İtalya karşısında ne yapar sorusunu getiriyor. Yeniden B Ligi'ne düşmemiz işten bile değil. Bu nedenle bugünkü görüntünün sorumlularının küsmek yerine yeniden doğmak için adım atması gerekiyor. Aytek İbrahim Yavuz'un takım arkadaşı Gazi Osman Paşa'dan demişler. Evet ben de hatırladım. Gençler Birliği Bolu Spor Gaziantep Spor'da da oynamıştı herhalde. Hatta Aytek'i de arayabiliriz. Beşiktaş'ta transfer yok sanırım. Milli takım artık bıkkınlık verdi demiş Yılmaz Bey. Yine bakıyoruz. Trabzonspor sözleşmesi biten Ersin'e neden teklif yapmıyor demiş Erkan Bey. Evet Abdullah Avcı sorusunu geçmiştik zaten. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Çağatay Hocam Milletler Ligi'ndeki format nasıl biliyor musunuz demiş. Evet A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak olan takımlar bir alt lige düşüyorlar. Biraz önce de ifade ettiğim gibi grup üçüncüleri ligde kalmak için playoff oynayacak. A liginde de gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çift devreli lig usulüne göre çeyrek final maçları oynayacak. Ve bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen 4 ekip UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacaklar. Bu arada cep telefonumu alayım çünkü cep telefonumdan da Instagram'da Çağatay Hoca adresine mesajlara biraz bakalım. Atakan Yıldız, Çağatay Hocam selamlar. Radyo yaşında size denk gelmek keyif veriyor. İyi yayınlar. Çok çok teşekkürler. Hemen buradan sıradan devam edelim. Enver Kılıç yazmış. Hocam selamlar. Hayırlı yayınlar. Yerli milli hoca olması gerekir. Türk milli takımı üzdü bizleri demiş. Evet bizleri de çok üzdü. Hüseyin Mecit çok teşekkür ediyorum. Hakan

0: Bey, ben Hakan Ogündür. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok çok teşekkürler mesajlarınız için. Yine buradan devam ediyoruz. Oo evet. Güzel. Mehmet Bey'den Habertürk ulaştırmadan mesaj yazmış. Diyor ki hemen bakıyorum. Sevgili Abdullah Ercan, ben seni arayacağım. Şu anda telefonunu açtım. Hiç merak etme. Şu anda canlı yayında olduğum için telefonunu açamıyorum. Sevgili Abdullah, biraz sonra seni arayacağım reklam arasında. Habertürk'ten ulaştırmadan sen de kendine iyi bak sevgili Apo. Ben senin söylediklerini duyuyorum. Mikrofona gelmiyor ama ben seni duyuyorum Apo, merak etme. Abdullah Ercan, sana da sevgiler olsun. Habertürk ulaştırmadan söylediğim gibi Mehmet Bey, sana da selamlar olsun. Her zaman dinleme fırsatı olduğunda radyoyu açıp seni dinliyorum hocam. Mümkünse yorumcu olarak Tahir Kum'la bağlantınız olabilir mi demiş. Mesajınızı gördüm Mehmet Bey. Ben Tahir Kum'u aradım yaklaşık 2 dakika önce reklam arasında. Tahir abi açmadı. Biraz sonra bana dönerse ben de inşallah Tahir Kum'la bir bağlantı yaparım. Mehmet Bey, tüm Habertürk'teki, HT Spor'daki arkadaşlara da ulaştırmadaki hayırlı işler, iyi mesailer diliyorum. Yolunuz açık olsun. Bu arada HT Spor demişken de pazar sabahı saat 11 ile 12 arası sevgili Kevser İme Şahin'in canlı yayın konuğu olacağım. Beni de yalnız bırakmazsanız çok ama çok sevinirim. İrfan 25 soruları var. İrfan 25'i alabilir misin diye dün de geliyordu. Bu istekler, Çağatay Hocam seviliyorsun demiş. DAS Teknik çalışan tüm arkadaşlara da selam olsun. Çağatay Hocam, Montella bizi Bey Ligi'nden almıştı. Sanırım yine aldığı yere iade edip gidecek demiş. Olabilir, her şey olabilir. Yine buradan devam ediyoruz. Sedat Bey, adamsın hocam, çok seviyoruz seni ailecek. Parti koy, oy verelim hocam demiş. Çok teşekkürler. Parti işlerine girmiyoruz. Hani bu yaşıma kadar ne bilirsin deseler, ben haddimi bilirim derim her zaman. Ankara'dan Aydın Bey, Amerika maçında en az 2 kırmızı kart göreceğimizi düşünüyorum. Baskı, fizik gücü ve mental çöküntü bizi bu duruma itecek gibi. İyi yayınlar hocam, umarım yanılırım demiş. Ankara'dan Aydın Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Tamam, İrfan 25'i arayacağım. Çok güzel espriler de yapıyorsunuz Yunus Bey. Böyle yazıyorsunuz, ondan sonra hakikaten zor tutuyorum kendimi. Peki. Serdar Gökalp abi, biraz gülelim demiş Orhan Can'dan. Serdar da iyi bir radyocu arkadaşımızdır. Ben de takip ediyorum. Ankara'dan Ersin Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş. Aydın kankisine de selam söylüyormuş. Şehmus Akgül, Çağatay Hocam kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler, harikasınız. Instagram'dan bütün mesajlarınızı da okumaya çalışıyorum. Necmi Akın beni takip almış. Resul Acaz'ı söylemiştim herhalde. Ona da çok teşekkür ediyorum. İrfan 25'e çok istek geldiği için sevgili İrfan'ı arıyorum. Fenerbahçe'de çünkü artık sezon da açıldı. Evet, duyduğunuz gibi İrfan da meşgulmüş. çok teşekkürler Enes Bey. O da güzel bir cevap vermiş. Murat Özen'in bağlanmasını istemişler. Murat Özen başkan tepki gösteriyor deyip hiçbir bilgi vermiyor ki demiş. Evet, Murat'ı da aradım dün hocam dedi. Bu hafta müsait değilim ama önümüzdeki hafta seve seve yayına katılırım demiş. İsimlerinizde bakıyorum. Dinçer Bey ve Nevzat Bey. Montella bizi C liginden aldı demiş. Evet, Montella C liginden A ligine taşıdı bizi. Ben Erkan, samimi söylüyorum, sizi sevmeyen yoktur. İyi yayınlar, çok başarılısınız. Çok çok sağ olun Erkan Bey. İrfan abi kesin başka bir radyo ve televizyona bağlanmıştır. Telefonu 100 kere meşguldür diyor. İrfan Bey niye sektirmiyor? Açmamakta direniyor. Bu söylediğiniz mesajların ben hepsini İrfan'a iletiyorum bu arada. Bilginiz olsun. Hatta şu an bir kere daha arayayım. Gazete haberlerimiz var. Bekleyen spor yazarlarımız var. Pazar günü bekliyorum demiş Hüseyin Mecit. İnşallah pazar sabahı saat 11-12 canlı yayında HT Spor YouTube'da da mesajlarınızı bekliyorum. Hatta Oraya mesaj yazan dinleyicilerimize de bir hediye vermek istiyorum şu an. İçimden koptu. Sevgili İrfan 25, müsait misin?
1: Beraberdeyim.
0: Neredesin?
1: Beraberdeyim, Tıraş'ta.
0: Berberde. Uzun sürecek mi?
1: Yarım saat sonra.
0: Peki yarım saat sonra mı arayayım? Yoksa şu an müsait misin? Son bilgileri alır mıyız?
1: Şu an daha alayım. Şu an 5 dakika konuşalım.
0: Tamam o zaman. Fenerbahçe sezonu açtı sevgili İrfan 25. Son bilgileri alabilir miyiz senden?
1: Fenerbahçe tabii sağlık kontrollerini tamamladı. Şimdi bugün itibariyle yeni sezon ilk etap kamp çalışmaları için Topuk Eylası tesislerine gitti. Topuk Eylası tesislerinde 3 Temmuz'a kadar orada çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe. Teknik direktör İsmail Kartal'da yerli futbolcular kiralıktan dönen futbolcular, mevcut kadrodaki futbolcular tümünü orada görmek istedi. Yani milli takımda olanlar haricinde tüm oyunculara Topuk Eylası kamp kadrosuna dahil etti. Ve bu oyuncuları orada son durumlarını görecek ve ilk etap kamp çalışmalarından sonra ise takımdan ayrılacak. Gidecek oyuncuların ilk kısmı burada belirlenecek. 3-4 Temmuz tarihinde Fenerbahçe'nin yapacak. 5 Temmuz tarihinde ise ikinci etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için Avusturya'ya hareket edecek. Fenerbahçe'de tabii teknik direktör İsmail Kartal Topuk Eylası tesislerinde yoğun bir çalışma programı hazırladı. Fenerbahçe bugün akşam saatlerde ilk antrenmanı Topuk Eylası tesisinde yapacak. Ardından ise günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Tabii bu kampta özellikle Fenerbahçe'nin Sayın Ali Koç döneminde kadroya dahil edilen Sadio Mane'nin de alternatif olarak veliahtı olarak gösterilen Amara Diop'un performansını ben yakından merak ediyorum. Çünkü Amara Diop biliyorsun kadroya dahil edilmişti ve burada bir çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirmişti. Yaklaşık bir yıldır sahalardan uzaktı. Tedavi sürecini tamamladı. Genç bir yıldız, gelecek vadiden bir yıldız. O da Topuk Eylası kampına dahil edildi. Onun göstereceği performansları Fenerbahçe açısından şu açıdan da avantaj sağlayacaktır. 16-4 kuralına uyan 18 yaşında bir oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe açısından tabii Amara Diop'un da burada göstereceği performans Fenerbahçe açısından önemli olacak. Yine Cengiz Ünder gibi bir kiralıktan dönen Cengiz Ünder'in tabii burada kampta göstereceği performansla kendi açısından, kariyer açısından çok önemli. Çünkü Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geldikten sonra da kariyerinde yani performans olarak çok dibe vuran bir grafiği var. Kiralık gittiği son iki takımdan da geri döndü. Dolayısıyla onun o da beyaz bir sayfa açmak istiyor. Fenerbahçe'de kalmak, yeniden kariyerinden yeni bir sıçrama yapmak istiyor. Onun için de bu Topuk Eylası kampı belirleyici olacaktır. Milli takımdaki olan oyuncular ise tabii milli takımda olan oyuncular Avusturya kampında takıma dahil olacak. Milli takımın son oynayacağı maçın ardından bir haftalık bir izne çıkacaklar. Bir haftalık iznin ardından ise 5 Temmuz'da başlayacak. Avusturya kampında takıma dahil olacaklar Çağatay. Transfer çalışmalarına gelirsek Fenerbahçe'nin tabii Vedat Muriç'i kadrosuna kattı. Ardından transfer çalışmaları sürüyor. Cirasi için girişimler de devam ediyor. Fenerbahçe'nin her yıl bonservis bedelini aşağı indirmek için çalışmalar sürüyor. Çünkü bonservis bedelinde seçim sürecinde Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak göreve geldikten sonra kulübün mali yapısını da gördükten sonra bu bonservis bedelini ödemek istemiyor. Daha uygun maliyetlerle oyuncu kadroya katmak istiyorlar. Bunun için pazarlıklar sürüyor. Eğer bu transferde Borussia Dortmund bonservis bedelinde yanaşmazsa alternatif isimlere de yönelecekler. Diğer stoper adayları arasında yer alan Malangsar ve menajeriyle de görüşmeler devam ediyor. Malangsar'ın Lens'e sözleşme sona ermişti. Sözleşme serinde bulunuyor. Dolayısıyla bonservis bedeli ödenmeyecek olması oyuncu Fenerbahçe açısından önemli. Çünkü limiti de dolu Fenerbahçe'nin aynı zamanda. Yani limiti çok az dolu. Dolayısıyla burada bonservis bedeli ödenmeyecek olması stoper transferinde Malangsar ismini ön plana çıkarıyor. Fenerbahçe Malangsar transferinde 6 milyon euro net ücret işte 3 yıla yayılacak şekilde 3'er milyon eurodan 6 milyon euro imza parasıyla bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Bir iki yani kısa süre içerisinde Malaysia transferinde de sonuca ulaşmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin bir de limit sorunuyla karşı karşıya. Son açıdan limitini biliyorsun. 118.3 milyon euro gibi bir limit açıklandı. Tabi burada Fenerbahçe'nin kadro maliyeti şu anda mevcut oyuncuların 39 tane sözleşmesi devam eden oyuncu var. Ve bu oyuncuların kadro maliyeti şu anda 150 milyon euro. Yani Fenerbahçe'nin transfer yapabilmek için limitini aşması gerekiyor. Limitini artırması gerekiyor. Limitini nasıl artırabilir Fenerbahçe? Futbolcu satışı yaparak artırabilir. Avrupa'da işte Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Avrupa gelirleri ile beraber artırabilir. Yeni sponsorluklarla ve işte yeni gelir kaynakları yaratarak limiti artırabilir. Limit sorunuyla da Fenerbahçe aynı zamanda karşı karşıya. Bu sadece Federasyonun TSS'nin verdiği bir harcama limiti, yani 118.3 milyon euroluk bu limit çerçevesinde Fenerbahçe harcama yapmak zorunda. Diğer taraftan bir de UEFA Ligi karşı limiti var. Fenerbahçe'nin UEFA'da 40 milyon euroluk bir limiti var. Yani bu 40 milyon euroluk limit ne demek? 40 milyon euronun üzerinde, yani 40 milyon bonservis bedeli, yani bir bonservis bedeli transfer yaparsan bu 40 milyon euroya içerisinde bir transfer yapmayın, bonservis bedeli ödemen gerekiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe bu açıdan her anlamda yani yönetimi oldukça zorlu bir periyot bekliyor Çağatay'dan.
0: Evet, dinleyicilerimizden sana çok mesaj var. Sevgili İrfan 25, Orhan Bey diyor ki Fenerbahçe haberleri vere vere saçları zaten yeterince dökündü diyor İrfan 25'in. Boşuna berbere para vermesin, biz ona diyor bir makine alalım, kendisi tıraş olsun demiş.
1: Güzel. Hatta şöyle söyleyeyim, ben normalde yani bir sakal 90 çıkıyor. Ben kendim tıraş olmayı tercih ediyorum. Hakkında bir de tıraş oluyorum. Ama dediğim gibi süreci, ya yani ben bir de her gün tıraş olmayı da çok seven bir yapıda değilim. 10 günde şansıra bir de tıraş olmayı tercih ediyorum. Ama Fenerbahçe yoğunluğu esnasında bu kendimize, bu özellikle son periyottaki süreçte çok yoğundu. Kendimize çok fazla zaman ayıracak fırsatımız olmadı. Yani sürekli telefon görüşmeleri, sürekli konuşmalar, işte gelişmeleri takip etme, bayağı bir yoğun bir günden geçirdik zaten.
0: Evet, son olarak dinleyicilerimizden de bir soru alayım. Çünkü çok soru gelmiş. Musa Bey diyor ki Greenwood'da durum ne abi demiş.
1: Şimdi Fenerbahçe Greenwood transferinde oyuncuyla ve menajerle tüm görüşmeler sürdürüyor. Fenerbahçe'nin hedefi, şimdi Sayın Hakan Sarfi başkan adayıydı biliyorsunuz. Başkan adayı sürecinde 12 milyon euro ve artı 6 milyon euro bonuslar olmak üzere oyuncuyla anlaşma yapmıştı. Bu 6 milyon euro bonusunun içerisinde şu vardı: Şampiyonlar Ligi'ne katılın, işte 10 gol atarsa şu kadar, 15 atarsa, 20 gol atarsa ayrı ayrı bonuslar, bonus maddeleri vardı. Lig şampiyonluğuna bonus vardı, Süper Kupa şampiyonluğuna bonus vardı. Bunların hepsinin topladığında 6 milyon euro bir bonus vardı. Fenerbahçe ise Greenwood temsilcisiyle bu 12 milyon euro net yıllık ücreti daha aşağıya çekmek ve daha makul seviyelerde oyuncuyla anlaşmak istiyor. Diğer taraftan da Marçin yanında istediği 50 milyon euro bir bonservis bedeli var. Fenerbahçe bu rakamı da aşağıya çekmek istiyor. Hem bonservis anlamında, hem yıllık ücret anlamında oyuncuyu daha makul seviyelerle, eğer istediği rakamlarda bir makul seviyeye çektiği takdirde Fenerbahçe bu transfer için bitirmek için çaba gösterdiğini söyleyebilirim.
0: Sevgili İrfan 5, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı tıraşlar diliyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Yarın zaten Naci Gol'deyiz. 10-12 arasında yine Doğan kardeşimle beraber yayın yapacağız. Orada daha detaylı tüm gelişmeleri, süreçte neler yaşandığını, bu noktalar nasıl gelindiğini hep birlikte detaylı bir şekilde konuşacağız, onu söyleyebilirim Çağatay.
0: O zaman yeni imajınla yarın bir fotoğraf çektirelim seninle İrfan 25.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hadi görüşmek üzere. Hoşçakal. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızla devam edeceğiz. Bakıyoruz. İsimlerinizi de yazarsanız çok sevinirim. Cengiz Bey diyor ki Çağatay abi, biz Dünya Kupası'nda çok maç oynandığı için inan anlayamıyoruz. Şimdi kimler çıktı demiş. Son 32 turunu garantileyen takımlar var: Meksika, Amerika, Almanya, Arjantin, Fransa ve Norveç şimdiye kadar çıkan takımlar. Dünya Kupası gol krallığını merak edenler var. Hemen söyleyelim. Messi 18 gol, Miroslav Klose 16 gol, Mbappe 16 gol, Ronaldo 15 gol. Tabii geçmişte belki hatırlayanlar varsa Gerd Müller Alman 14 gol, Pelin'in de 12 golü varmış. Kısa bir araya gideceğiz. Son bir saate gireceğiz. Yine spor yazarlarımız var. Türkiye'nin en önemli futbol yorumcuları, spor yazarları Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Radyo Gol'de sizlerle birlikte olacak. Kısa bir araya gidiyoruz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
5: 6 tay koşu için hazır. Start verildi. 3. koşu başladı İstanbul'da. Çıkıştan sonra 6 numaralı Balbey'im rakiplerinin 4 boy kadar gerisinde kaldı. Liderlik için 3 numaralı Haydi Sevda ile beraber dıştan 4 numaralı Gümüşsu öne atak yaptı. Asfaltlı 3 numaralı Haydi Sevda lider dışta. 4 numaralı Gümüşsu var. 2 boy kadar geride en dışta. 5 numaralı Papetti. Orta kulvardan şimdi 2 numaralı Aslanova öne atak yaptı. Onun yaklaşık 1,5-2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Starşah. Son sırada ise 6 numaralı Balbey'im var. Son 600'e yaklaşılırken içerideki 3 numaralı Haydi Sevda yarış lideri, dışta 4 numaralı Gümüşsu var. Bariyer dibine yakın 2 numaralı Aslanlıova, dışta 5 numaralı Papetti. 1,5 boy kadar geride 1 numaralı Starşah içeride, son sırada ise 6 numaralı Balbey'im. 3 numaralı Haydi Sevda yarım boy farkla liderliğini koruyor. Dışta 4 numaralı Gümüşsu takipte. Daha geriden 2 numaralı Aslanlıova ile beraber dıştan 5 numaralı Papetti'nin de atakları var. 1 numaralı Starşah ve 6 numaralı Balbey'im de öne gelme çabasında. Son 200'e yaklaşılırken içerideki 3 numaralı Haydi Sevda farkı yaklaşık 3 boya kadar çıkardı. İçeriden 1 numaralı Starşah, ortadan 2 numaralı Aslanlıova, dıştan 4 numaralı Gümüşsu'nun çabalarıyla son 100'e yaklaşılıyor. İçerideki 3 numaralı Haydi Sevda 3 boy farkla liderliğini koruyor. 1 numaralı Starşah ve 2 numaralı Aslanlıova takipte. Son 50'ye girilmek üzere yarışta. 3 numaralı Haydi Sevda önde. 2 numaralı Aslanlıova baskısını arttırdı. Farkı kapatmaya başladı. 3 numaralı Haydi Sevda'yı 2 numaralı Aslanlıova yakaladı. 2 numaralı Aslanlıova koşuyu kazandı. 3 numaralı Haydi Sevda 2. 1 numaralı Starşah 3. oldu. 5 numaralı Papetti ve 6 numaralı Balbey'im de 4. için fotoyu beraber geçen safkanlar oldu. 2 numaralı Aslanlıova Salih Çelik'le 3. koşuyu kazandı.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.
0: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme son bir saatte devam ediyoruz. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda 3-4 tane dinleyicimiz özellikle Atakan Kurt'u görmek istiyorlardı. Lütfen bağlar mısın Çağatay Hocam demişlerdi. Onları da kırmadık. Sevgili Atakan'ı da aradım. O da sağ olsun her zamanki gibi yine beyefendiliğiyle, inceliğiyle kabul etti. Gazeteci arkadaşımız Radyo Gol'den, bir kanaldan, Sıfır TV'den, Orta Çizgi'den her yerde var sevgili Atakan Kurt. Hoş geldin yayınımıza.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar, sevgiler.
0: Çok teşekkürler. Sevgili Atakan, Beşiktaş'a geçmeden Dünya Kupası ile ilgili, milli takımımızla ilgili görüşlerini paylaşmak ister misin? Bir şeyler söylemek ister misin?
7: Yani maalesef Dünya Kupası'nda bireysel olarak bizden çok çok daha kötü takımlar var. Ama mücadele anlamında belki de en kötü takım biz olabiliriz ya da birkaç takımdan bir tanesiyiz. Fizik olarak çok kötüyüz. Kondisyon anlamında çok kötüyüz. Plan, program, organizasyon, strateji anlamında çok kötüyüz. Çok şut atıyoruz ama şutlar yani mesela en çok şut atan adamlarımız Melih ile Abdülkerim. Ama en iyi şut atan adamlarımız Orkun, Hakan ve Arda olmasına rağmen bu oyunculara şut imkanı, konforu ya da alanı sağlayamıyoruz. Çünkü bir planımız yok. Çok duran top kullanıyoruz ama bu duran topları maalesef değerlendiremiyoruz çünkü bunlarda da bir plan yok. Sadece düz ortalar yapıyoruz ve rakiplerimiz genelde uzun boylu oyunculardan kurulu olduğu için bir tanesini vuramıyoruz ama bir plan doğrultusunda paslaşarak ya da bir organizasyon şeklinde bunları yapmıyoruz. Dün Portekiz'i gördük. İki tane duran top organizasyonu yaptılar. Bir tanesinde Ronaldo Allah korudu az da ciddi sakatlık geçirecekti ama inanılmaz bir duran top organizasyonu. Savunmanın arkasına, barajın arkasına saktı, vurdu, kaleciden döndü. Bir tanesi Felix'in topuyla vurduğu, ardından kalecinin içeri attığı yanlışlıkla bir gol var. Orada ön direğe topu pas şeklinde kullandılar. Tam bir duran top organizasyonları. Bunlardan bir tanesini biz de maalesef göremiyoruz. Çünkü oyuncularımız mental olarak yeterli değil. Hocamız mental olarak, taktik olarak, psikolojik olarak yeterli ve hazır değil. Maalesef Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığıyla dönüyoruz. Dediler ki altın jenerasyon, dediler ki en karakterli oyuncular. Ama baktığımızda 2002 Dünya Kupası'ndaki oyuncularla kıyasladığımızda onlarla değil eşler, 2-3 gömlek daha kötüler. Öyle söyleyebilirim.
0: Yani dün akşam 94. dakikada sevgili Atakan Kurt, Ronaldo pres yapıyordu. Muhteşem bir de duran top organizasyonu yaptılar. Vallahi çok soru geliyor. Beşiktaş'la ilgili de çok soru geliyor. Beşiktaş'la ilgili son gelişmeleri alabilir miyiz senden?
7: Beşiktaş 23 Temmuz'daki Midland maçına sol kanat, orta saha ve kaleci transferlerini yetiştirmeye çalışıyor. 3 transferi. Diğer 5-6 transferde herhalde Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı gibi olacak duruyor. Dünya Kupası'nda bir 5-6 oyuncu ile ilgileniyor Beşiktaş. Dünya Kupası sonrasına sarkacak çünkü Dünya Kupası'ndaki bütün oyuncular şu anda piyasalarını bekliyorlar. Performansa göre davranıyorlar. Sonuçta Beşiktaş da ilk sıralarındaki takım değil. 4. 5. 6. sıradaki takımları. Sonuçta Türkiye Ligi'ni zaten küçümsüyorlar. Son 5 senedir ligi avlu atan, 4. olan, Avrupalı kupalarında olmayan, hiçbir başarı elde edemeyen, sürekli kaos içinde olan yönetimler, teknik direktörler ve oyuncular değiştiren bir takımdan bahsediyoruz. Buraya oyuncuyu getirmek, ikna etmek çok kolay değil. Yönetimin işi zor ama gidecekler, orada karargah kuracaklar, oyuncuları ikna edecekler, ailelerini, eşlerini ikna edecekler. Bir şekilde o çabayı sarf edip oyuncuları getirecekler. Hakan Bilal Kutlualp'in bir sene Alex'in yanında yattığını, Hüseyin Yücel'in yaklaşık 1-1,5 ay Rafa Silva'yı Portekiz'e ikna etmeye çalıştığını biliyoruz. Çok zor oyuncular, çok büyük yıldızlar olabilir ama bu oyuncuları da getirmenin yolu, oraya gideceksin, o oyuncuları ikna edeceksin, bir şekilde onları buraya getirmek için bir efor, çaba sarf edeceksin. İnternet yoluyla, mail yoluyla, menajer yoluyla, faks yoluyla transferler olmaz. Ha, olan transferler elbette ki bulunur ama o oyuncular çok üst düzey oyuncu olmaz. Çok isteyen kulüpler olmaz. Bu strateji uygulamalı lazım.
0: Sevgili Atakan Kurt, Agbadu'yu soracağım sana. Nasıl buluyorsun Dünya Kupası'nda performansını?
7: İlk maçta ilk 20 dakika çok kötüydü. 3 tane çok bariz hata yaptı. Ve bu 3 hatayı da rakip değerlendiremedi ki 3-0 olabilirdi. 20. dakikadan sonra kendini toparladı, iyi oynadı. İkinci maçta çok iyi oynadı. Yani zaman zaman böyle inanılmaz hatalar yapabiliyor. Ama oyuncunun yanına, çevresine doğru futbolcuları koyup onu motive edebilirseniz, zirve yarışında bulunursanız eğer, o zirve yarışında size katkıda bulunabilir. Kötü oyuncu değil. Ha, 18 milyon euroluk bir oyuncu da değil. Ama bu lig için iyi bir stoper. Dediğim gibi yanına iyi bir stoper koyarsanız, önüne dinamik bir orta saha yerleştirirseniz neden olmasın? Sonuçta Toyla ile Atiba Josef gibi oyuncuları koyduğunuz andan itibaren Jalo ve Agbodo'nun da işi kolaylaşır.
0: Peki bundan sonrası için yani Beşiktaş'ta bir umut görebiliyor musun sevgili Atakan Kurt? Dinleyicilerimiz çok yazıyor, bu soruları da sana iletmek durumunda kaldım.
7: Umut görüp görmeme durumu transferlerden sonra netlik kazanır. Beşiktaş 8 ya da 9 transfer yapacak. Bu transferlere bakalım, görelim. Hazırlık maçlarını bir izleyelim. Ondan sonra umut var mı yok mu? Bunları yayında zaten dile getiririz. Şu andan bunu söylemek çok doğru değil, kolay da değil.
0: Evet. Sevgili Atakan Kurt, çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadığın için. Dinleyicilerimize sesini de duydu.
7: Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Artık bugün sizlerin istekleri doğrultusunda devam etti program. Çünkü yayın akışımızda bir sürü dinleyicimiz istediği için ben onlara öncelik verdim. Bekleyen arkadaşlarımız da var. Çağatay Hoca Instagram adresinde takip edenler Necmi Akın, Ceyhun Kurtulmuş, Hüseyin Faikoğlu, Muhammed Arif Karpuzoğlu, çok teşekkür ediyorum Instagram'dan. Takibe aldıkları için Çağatay Hocam pazar günü sabah 11'de HT Spor'u bekliyor olacağız demişler. Çok çok teşekkürler. Çok mesaj geliyor. Hangi birine nasıl bakacağım? Yetişmeye çalışıyorum. Uluslar A Ligi birinci grupta fikstürümüz. Biraz önce konuşuyorduk, aklımdayken söyleyeyim. Çünkü hakikaten çok zor bir fikstür bizleri bekliyor. Onu da söyleyeceğim. Bayrampaşa'dan Lokman, ben Çağatay Hocam, adam gibi adamsın vallahi, mesajımı okur musun demiş. Mesajınızı da okudum. Çağatay'a iyi yayınlar, sefalar getirdin demiş. Sedat Aydın, çok teşekkürler. Siz de öylesiniz Oğuzhan Bey. Çok teşekkürler. Abdullah Ercan, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi sol açıydı. Abdullah Ercan, telefonla yorumlarını bekliyoruz demiş. Sevgili Abdullah Ercan'a da ben selamınızı ilettim Mehmet Yıldırım. Merak etmeyin, bana söylediğiniz her şey muhakkak yerine ulaşır. Benim üzerimde kalmaz. Yani elçiye zeval olmaz. Ali Doğanoğlu, Çağatay Hocam, Futbol Federasyonu Başkanı ile Fatih Terim konusunda düşüncelerinizi sormuştum. Her şey olabilir. Bence değişim şart ama kimin geleceğini ya da nasıl bir akış olacağını hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Evet, 94 dakikada Ronaldo'nun presini ben de gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Abi Doğan abi kaytarıyor. Saat 11.30'da reklamları koydu gitti demiş. Bizim programcı arkadaşlarımız da her zaman dinleniyor. Çağatay Hocam, Abdullah Ercan'ı yakalamışken bir soru var, sorar mısın? 2002 Dünya Kupası elemelerinde gruplardaki bütün maçlarda oynatmasına rağmen Şenol Hocam onu Dünya Kupası'na götürdü. Bir dakika bile süre vermedi. Bu konu hakkında kendisi ne düşünüyor acaba demiş. Merak etmeyin, Nurullah Bey yayından çıktıktan sonra sevgili Abdullah Ercan'a ilk soracağım soru o olacaktır. Söylediğim gibi Uluslar A Ligi birinci grup fikstürümüzü açıp bakmam lazım. Ezbere söyleyemiyorum bizler de bir yere kadar. 25 Eylül 2026 saat 21.45 Türkiye Fransa, maça bakar mısınız? 28 Eylül 2026 Türkiye İtalya, 2 Ekim 2026 Belçika Türkiye maçları. Daha sonra 5 Ekim 21.45'te İtalya Türkiye, 12 Kasım 2026 Türkiye Belçika ve 15 Kasım 2026 saat 22.45'te de Fransa Türkiye maçı var. Vay be, maçlara bak. Bu maçlardan nasıl çıkacağız? Selamlar Çağatay Hocam. Ahmet Konancı bağladınız. 2 gün yoktum abi demiş. Yaşar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde. Pochettino kararsız kalmış. Amerika teknik direktörü Pochettino Türkiye maçında momentumu korumak için aynı kadroyu mu sahaya sürecek yoksa yedeklere şans vererek rotasyon mu yapacak? Sarı kart cezası riski taşıyan Adams var, Balogun var, Richards ve Robinson gibi oyuncuların dinlendirilmesi bekleniyormuş. Plus içinde sakatlık sonrası riske atılmaması gerektiği belirtiliyormuş. Sözcü gazetesinin haberinde. Yine spor yazarlarımıza da söz vermiştik. Bir yandan listeme de bakıyorum bir yanlışlık olmasın diye. Gazete haberleriyle devam edeceğiz. Müsait olup olmayan gazeteci arkadaşlarımıza da bir yandan sormak istiyorum. Tabii müsaitlik durumlarını cep telefonundan da mesaj atıyorum. Telefondan da arıyorum. Bakalım eğer müsait olanlar bana geri dönecektir. Ve bugünkü maçlara baktım aslında. Dünya Kupası'nda beni çok heyecanlandıran pek maç göremedim. Ben size programı yine paylaşayım. Saat 22 Bosna Hersek Katar. Bilmiyorum bu maç size ne katar. İsviçre Kanada maçı var. Bak bu güzel olabilir. Saat 22. Yine bakıyorum. İskoçya Brezilya maçı var. Saat 01'de. Evet bu maçı izleyebilirim. 03'te biter. 01'de de Fas Haiti maçı var. Enteresan gruplarda Meksika 6 puanda, Güney Kore 3 puanda. Telefonların bir yandan çalıyor. Çekya Meksika karşılaşması 04'te. Güney Afrika Güney Kore karşılaşması da 04'teymiş. Evet maçlar da çoğalmış bir yandan. Evet izleyen dinleyicimiz var. Çağatay Hocam Gana ile berabere kaldı İngiltere. Neler söylemek istersin? Valla dün istatistiklere baktığımda %79 üstündü. Sadece tek şut vardı. Maçın tamamında da 3 tane isabetli şut vardı. Bir tane direkten dönen top vardı. Gana'ya verilmeyen bir penaltı vardı. Onun da bilgisini sizlere yani izlenimlerimi vermiş olayım. Beşiktaş haberleri var. Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kamp programı belli olduğu 27 Haziran Cumartesi günü Nevzat Demir tesislerinde bir araya gelecek olan Siyah Beyazlar ilk idmanını pazar günü yaptıktan sonra 1 Temmuz'da Slovakya'ya gidecek. Burada 6 tane hazırlık maçı yapacakmış Kara Kartal ve bu karşılaşmalar da 2 Temmuz'da 5 Temmuz'da oynanacakmış. 10 Temmuz'da da 1,5 saat arayla 35'er dakikadan 2 devre olmak üzere Mattersburg ve Widzew Łódź maçları varmış. 14 Temmuz Salı günü Beşiktaş saat 12'de Dinamo Malzenike saat 18.30'da da Spartak Tırnava ile karşı karşıya gelecekmiş. Evet Sergen Yalçın çok konuşuluyordu sosyal medyada. Onun yaptığı açıklamalar var. Milli takımla ilgili söyledikleri var. Milli büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Artık böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela? Montella'nın Orkun'u çok fazla oynatacağını düşünmüyorum. Orkun milli takımdan döndüğünde takım oldukça moralsiz geliyor. Orada bazı problemler var söyleyeyim demiş Sergen Yalçın. Beşiktaş eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım televizyona YouTube'a çıkıyor. Dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Bu duruma da çok üzüldüm. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar. O tarafı da çok üzücü. Kalleşler bunlar tabii. Yerindeyse öyle söyleyeyim ben sana yorumu yapmış. Černý için beni eleştirip Černý'ye kafayı taktı diyorlar. 30 maç ilk 11'i var. Bir hoca futbolcuya niye kafayı taksın? Rafa Silva konusunda beni perişan ettiler. Sonra ne oldu? Rafa Silva ne yıldızmış? Nerede oynamış? Ne yapmış? Muçi de yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ne yapıyorsa yapsın benim oyuncum değil. İsterse kuyruklu yıldız olsun. Ve Sergen Yalçın evet çok keskin açıklamaları var. Bir yandan da gözlerim sizlerin mesajlarında. Diyor ki Sergen Yalçın, ben yürürken üzerime su geldi, sonra baktım şişe geldi, yuha, yani artık benden öncekilere ya da yabancı teknik adamlara attınız mı su şişesi diye de sormuş Beşiktaşlı taraftara. Biz normal maaş alıyoruz, tazminat almıyoruz. Hayatımda bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Serkan Reçber ile günde 8 maç izliyorduk. Hoca değiş, başkan değiş, nereye gidecek Beşiktaş böyle? Bu kadroyla bir hedef konulamayacağının ilk toplantıda başkana da söyledim demiş. Ben taraftarlar isterse giderim dedim. Taraftarlar istedi, ben de gittim. Bana yapılanları Vincenzo Italiano'ya yapmayın, bırakın adam işini yapsın demiş. Sevgili İsmail Erin, Hürriyet gazetesindeki haberinde bunlar geçmiş. Bu bilgileri de verelim. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz. İsimler, isimler. Enes Bey diyor ki, kibir abidesi nedir diye sorsalar kesinlikle Sergen Yalçın derdim mesajını iletmiş. Montella'nın fişini bizim çekmemize gerek kalmadan UEFA Avrupa Şampiyonası ile çekmiş, şimdiden yorumu yapmış. Yurt dışından bir dinleyicimiz var. Evet, Almanya'dan Mete Bey. Çağatay Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Bugün ve yarın 6 maçlık bir kuponum var demiş. Size kolay gelsin. Ben bahisle ilgilenmiyorum. Hiç de oynamadım. Sergen Hoca, Muki benim oyuncum değil diyor ama Muki sana 2 maç alsaydı, 3 maç alsaydı sen orada kalacaktın, burayı kaçırıyor demiş. Evet, Muki'den bahsediyor Hüseyin Gervan beyefendi. Milli takımımıza hoca olarak Ertuğrul sağlam yakışır demiş Mehmet Yıldırım. O da kendi yorumunu yapmış. Yaşar Bey diyor ki, demek ki neymiş hocam, birileri 41 yaşındaki Ronaldo'yu dakika 95'te pres yapmaya ikna etmiş ama bizim Montella bizim çocukların bir şeyler yapması için hiç ikna edememiş. İşin özeti bu sanırım diyor. Yunus Bey, değerli hocam, Singo sakatlık açıklamasından iyi haberler geliyor. Doğruluğu nedir acaba, sevgiler demiş. Evet, doğruluğu var. Beklenen olmadı. Singo'nun daha kısa zamanda sahalara döneceği bilgisi bana da geldi. Lig fikstürünün evet çekilmesi daha çekilmedi. İyi yayınlar abi. Mehmet ben, tarafsızız tabii mesleğimiz gereği. Mehmet Bey. Evet, Berk'in bugün doğum günü, kardeşimizin doğum günü kutlu olsun, onu da kutlayalım demişler. Ben mesaj da attım sevgili Berk'e, o da genç arkadaşımız, başarılı arkadaşımız, Radyo Gol'ün en sevilen değerlerinden bir tanesi. Nejat Bey diyor ki, Avrupa Şampiyonası Dünya Kupası'ndan daha da zor demiş. Doğru söylüyor kendisi de. Vallahi bu gruptan da nasıl çıkacağız onu ben de şöyle bir düşünmeye çalıştım ama hakikaten kocaman bir soru işareti. Şimdi gündeme bakıyorum, sosyal medyaya bakıyorum. Bugünkü gazetelerin hepsini de okudum ve gündemdeki en sıcak konulardan bir tanesi de şu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hep konuşulan yabancı statüsünde 10+4 kuralı var. Futbol Federasyonu yönetim bununla ilgili zaten kesin kararını vermişti. 10+4 kuralı değişmeyecek. Geçen seneden alınan bir karardı. Ve Süper Lig kulüplerinin yabancı oyuncu statüsünde değişmesini istediği 10+4 kuralının uygulanması konusunda geri adım da atmıyor. Federasyon yetkilileri de Amerika'da yaptığı değerlendirmede bu konuyu da masaya yatırdı ve uygulamanın bu sezon kesinlikle hayata geçirileceğini de ifade ettiler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Amili erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde ikinci haftasında ilk maçında bugün Çin'le karşılaşacak. Polonya'da oynanacakmış. Saat şu an oynanıyor zaten. Ya da bitmiştir. Ona da bakalım. Ben bu haberi atlamışım ama TRT'de zaten canlı olarak yayınlanıyordur. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Ertuğrul Sağlam, Bursa Spor'u Süper Lig'de şampiyon yaptı. Milli takımımızı başarıyla yönetir demiş. Gelen dinleyicilerimiz, evet. Berk'in de doğum gününü kutladık, hiç merak etmeyin. Gelen mesajlar. Sözcü gazetesinde haberler var. Messi ile ilgili. Messi doğum günü pastasındaki mumlar üflerken ne dileyeceksin sorusuna şu cevabı vermiş. Doğrusu daha fazlasını isteyemem. Şükür defalarca söylediğim gibi spor alanında bana her şeyi verdi ve tek isteyebileceğim şey kendim, ailem ve her zaman yakın olduğum insanlar için sağlık ve tüm bu anların tadını çıkarmaya devam edebilmek. Yaşımı düşünerek değil fiziksel olarak nasıl hissettiğimi düşünerek oynuyorum demiş. Evet, bence de herkes olduğu yaşta değil, hissettiği yaştadır. Arjantinli yıldız tam 40 yıl önce Maradona'nın İngiltere'ye karşı efsanevi Tanrı'nın eli ve 100 yılın golünü attığı günde Dünya Kupası Gol Kralı unvanını aldı. Efsanelerin de efsanevi konumuna da yükseldi. Hakikaten çok büyük karakterler. Fikstürü vermiştim, bir daha vermeye bence gerek yok sevgili dinleyicimiz. Abi bu grup Uluslar Ligi, evet Avrupa Şampiyonası kuralları daha çekilmedi demiş. Milli takımın matematiksel olarak gruptan çıkma olasılığı değerlendirilmesin mi diye bir soru var. Onu bilmiyorum ama böyle bir zaten ihtimal yok. Biz şansımızı çoktan kaybettik. İkili avarajlar olduğu için bizim bu gruptan zaten hiçbir şekilde çıkma şansımız yok, ihtimalimiz yok. Bu maç sadece bir formalite maçı. İsminizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Türkoğlu, Türk nickname'li dinleyicimiz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 Yine Instagram Çağatay Hoca adresinde İsmail Gülbağçalar ve BKR42 isminizi bilmediğim için Instagram'da da takibe almışsınız. Çok çok teşekkürler. Kadir Kayıran iyi yayınlar Çağatay Hocam demiş. Instagram'daki mesajlarınıza da baktım bir yandan. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aranın hemen ardından bir ya da iki tane spor yazarı arkadaşımızla bir bağlantı kuracağım. Müsait olup olmadıklarını öğrendikten sonra da son yarım saatte ya onlarla devam edeceğiz ya sizlerin mesajlarıyla, gazete haberleriyle. Lütfen bizlerden ayrılmayın. 92.2'de Radyo Gol'de, Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'desiniz.

0: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
1: Yarış başlamak üzere. Start verildi. İstanbul'da 4. koşuyla beraber 2. altılı ganyan başladı değerli izleyenler. Çıkıştan sonra 5 numaralı Saad'ın kasırgası rakiplerinin yaklaşık 3 boy kadar gerisinde kaldı. Dış kulvardan 1 numaralı itaatsiz öne atak yaptı, aldı liderliği, farkı da 4 boya kadar çıkardı. İçeride 9 numaralı Sancar var, 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Ersan Şah, 3 boy kadar geride 2 numaralı Acuntay, 2 boy kadar geride içeride 8 numaralı Fış Fış, dışta 6 numaralı Platform. 6 numaralı Platform'un yaklaşık 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Akbelhan, onun 2 boy kadar gerisinde dışta 7 numaralı Yağısan Bey, son sırada ise 5 numaralı Saad'ın kasırgası. Yarışın liderliği 1 numaralı itaatsizde, fark yaklaşık 4 boy kadar. İkincilikte takipte 9 numaralı Sancar var. Sancar'ın 4 boy kadar gerisinde 4 numaralı Ersan Şah, 3 boy kadar geride 2 numaralı Acuntay, 2 boy kadar geride dış kulvarda 6 numaralı Platform, içeride 8 numaralı Fış Fış, onun 1,5-2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Akbelhan, 1 boy kadar geride 5 numaralı Saad'ın kasırgası, son sırada bu kez 7 numaralı Yasan Bey var. Yarışın liderliği yine 1 numaralı itaatsizde, fark yine 4 boy kadar. İkincilikte 9 numaralı Sancar takipte 4 boy kadar geride 4 numaralı Ersan Şah yer tuttu, onun 2 boy kadar gerisinde içeride 8 numaralı Fış Fış, dış kulvarda 2 numaralı Acuntay, 1 boy kadar geride ortada 6 numaralı Platform, 1 boy kadar gerisinde içeride 5 numaralı Saad'ın kasırgası, dış kulvarda 3 numaralı Akbelhan, 7 numaralı Yağısan Bey ise son sırada öndeki rakiplerini takipte. Safkanlar düzlüğe doğru yaklaşıyor. 1 numaralı itaatsiz liderliğini koruyor. 9 numaralı Sancar farkı azaltmaya başladı. İkincilikte takipte 2 boy kadar geride 4 numaralı Ersan Şah, 3.likte onun 1 boy kadar gerisinde içte 8 numaralı Fış Fış, yarım boy kadar geride dışta 2 numaralı Acuntay, 1,5 boy kadar geride dışta 6 numaralı Platform, içeride 5 numaralı Saad'ın kasırgası, 2 boy kadar geride 3 numaralı Akbelhan, 7 numaralı Yasan Bey son sırada. Son 400'e yaklaşılırken orta kulvardan 9 numaralı Sancar geldi. İçerideki 1 numaralı itaatsizi yakalayıp yarışın liderliğini aldı. En dıştan 4 numaralı Ersan Şah'ın, onun dışından 8 numaralı Fış Fış'ın atakları var. Son 200'e yaklaşılırken şimdi 4 numaralı Ersan Şah asfaltta liderliği aldı. Dıştan 8 numaralı Fış Fış geldi. 4 numaralı Ersan Şah ve 8 numaralı Fış Fış arasında liderlik mücadelesi var. Asfaltta 8 numaralı Fış Fış öne geçti. İçeride 4 numaralı Ersan Şah, dışında 8 numaralı Fış Fış mücadelesi son 50'de de sürüyor. 8 numaralı Fış Fış mı yoksa 4 numaralı Ersan Şah mı? 8 numaralı Fış Fış koşuyu kazandı. 4 numaralı Ersan Şah koşudan ikinci olarak ayrıldı değerli izleyenler. 6 numaralı Safkan Platform koşuyu üçüncü olarak tamamlarken 2 numaralı Acuntay dördüncü, 3 numaralı Akbalanda koşunun beşincisi oldu. 8 numaralı Fış Fış Özcan Yıldırım'la İstanbul'daki dördüncü koşuyu kazandı.
0: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Reklam bitti.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de yine sizlerin istekleriyle devam ettik. Valla bugün zaten normalde istek şarkısı çalmıyoruz, şarkı çalmıyoruz ama istek spor yazarlarıyla devam ediyoruz. Çok sevdiğim bir dostum var. Yıllarca anlattığı maçlar hala kulaklarımızda. Keşke hep kulaklarımızda olsa. Sevgili Melih Gümüşbıçak'tan bahsediyorum. Çok değerli bir dostum benim için. Çok başarılı bir gazeteci, çok başarılı bir yorumcu, programcı. HT Spor'da da takip ediyorsunuzdur. Sevgili Melih Gümüşbıçak, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Çağatay. Sevgili dinleyicilerimize de merhabalar.
2: Nasılsın? Her şey yolunda mı? Çok güzel programlar yapıyorsun. Ben severek HT Spor'da da takip ediyorum Melih'ciğim seni.
3: Teşekkürler. Hani benim şahsen yaptığım bir şey değil. Ekiple birlikte yapıyoruz. Ben de üzerime düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Teşekkürler iltifatın için.
2: Şimdi sevgili Melih Gümüşbıçak, dinleyicilerimizden de bayağı bir istek geldi sana. Melih Gümüşbıçak'a bağlar mısın, sesini duymak istiyoruz diye. Ben de hem onları kırmamak adına hem de senin sesini duyduğum için çok da mutlu oldum. Bir Dünya Kupası değerlendirmesi alabilir miyiz? Biz milli takım olarak maalesef geri döndük. Çok büyük umutlarla başladık. Ama geri dönüşümüz hiç böyle olmadı. Mikrofonu sana bırakıyorum sevgili Melih Gümüşbıçak.
3: Çağatay, dediğin gibi yani milli takımımız açısından iyi bir Dünya Kupası geçirmedik. Henüz son maçımızı oynamamış olsak da ilk karşılaşma sonrasında Dünya Kupası'na giden son birkaç takımdan birisi olurken elenen ilk birkaç takımdan birisi olmayı da bilmiyorum, becerdik diyelim artık. Ama bunlar futbolun içinde var, hayatın içinde de var. Her zaman her şekilde başarılı olamayabiliyoruz. Fakat biz biraz abartılı tepkiler veriyoruz. Yani giderken de ya da buraya gelirken de kendimizi farklı konumlandırmamız da nasıl bir hata ise, özgüven önemli bir şey. Ama bu özgüven biraz aşırıya kaçınca da işte böyle tokat yediğimiz zaman daha büyük üzüntülere neden oluyor. Aslında hani keşke geçmişe dönebilsek, birkaç gün öncesine dönebilsek, ilk Avustralya maçına çıkarken ben eminim ki milli takımımızın teknik yetkilileri de, milli takımımızın oyuncuları da eğer bugünkü tecrübelerine sahip olmuş olsalardı, o maçı hani mutlak kazanmak yerine belki de kaybetmemek için oynamayı tercih ederlerdi. Eğer biz her iki karşılaşmayı da kaybetmek yerine sadece hani beraberlikle bile sonuçlandırmış olsaydık, işte cuma sabahki Amerika Birleşik Devletleri maçına bambaşka bir ümitle çıkmış olurdu.

0: sıcak olurdu. Hani bunun da bir garantisi yoktu tabii. Yani belki de cuma günü kaybedip elenebilirdik. Ama en azından birkaç gün daha sürdürürdük bu atmosferi, bu havayı diye düşünmek hani çok da yanlış olmaz.
1: Amerika maçında rotasyon bekliyorsun değil mi Melih Gümüşbıçak? Yani oynamayan oyunculara şans vermesini bekliyorum ben. Sen neler düşünüyorsun?
0: Yani farklı bakış açılarından değerlendirebilirsek hani senin bu beklentin hani ben de buna katılırım. Çünkü Dünya Kupası bambaşka bir tecrübe. Şimdi Dünya Kupası'nda eğer yapacak başka bir şeyiniz kalmadıysa, bizim pozisyonumuzdaysanız, hiçbir Dünya Kupası'nda oynama fırsatı bulmamış oyuncularınızı, çünkü sizin geniş kadronuz da en az oynayanlar kadar hak eden oyunculardan oluştuğunu varsayımıyla, hani bu oyuncuların da Dünya Kupası'nda bir maç oynamaları, o sahada yer almaları düşüncesi bundan sonraki turnuvalar için teknik direktörün o oyuncular tarafından daha da saygı görmesine sebep olacak bir davranış tarzı olur. O nedenle hani ben de bekliyorum bir rotasyon yapmasını, ama ben Paraguay maçında da bayağı bir rotasyon olabileceğini düşünüyordum. Ama bu düşünceler doğru çıkmadı, ya da bu düşüncelerimiz de pek haklı çıkmadık. Yine de hani gerçi öyle bir noktada ki milli takımımızın teknik direktörü de, yani Montella da Amerika maçında hani rotasyonla çıksa eleştirilecek, rotasyonla çıkmasa aynı kadroyla da çıksa eleştirilecek, kazansa eleştirilecek. Aklın şimdi hoşuna geldi, daha önce niye düşünmedin diye. Yenilse yine eleştirilecek. Bu kadar rahatlıkta bile hiçbir iddiası olmayan, zaten lider çıkmayı garantilemiş bir takım karşısında bile ondan sonra herhangi bir varlık gösteremedim diye eleştirecek. Yani Montella'nın işi daha zor. Aşamadan sonra bu çabuk vedadan sonra o son maçta ne yaparsa yapsın, hangi kararı verirse versin, eleştiri okları onun üzerine olacaktır. Onun için hani Allah kolaylık versin diyorum ona.
1: Sevgili Melih Gümüşbıçak, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Melih, bugün programın var mı? Yayın saatinle ilgili dinleyicilerimizi de aydınlatmanı isteyeceğim senden.
0: Tabii ki saat 20 ile 22 arasında RT Spor ekranlarında Nokta Transfer'de sevgili seyircilerimizin karşısında olacağız. Hem milli takımımızı biraz konuşacağız, hem de işte transferin düşünüldüğü ya da transfer sezonunun içinde bulunduğumuz bu günlerde büyük takımlarımızın özellikle hani nasıl bir yol izlediklerini, bugünkü duyumları ya da bugünkü gelişmeleri sevgili izleyicilerimize aktaracağız. Hem RT Spor ekranlarında, hem de HT Spor canlı YouTube kanalından orada interaktif bir yayın da gerçekleştirmek söz konusu olacak. İzleyicilerimizin oradaki yorumcularımızla birlikte, konuklarımızla birlikte hem soru sorabilecekleri, hem de kendi yorumlarını, kendi düşüncelerini iletebilecekleri bir ortam olacak. Eğer uygun olursa bekleriz kendilerine. Yani şimdilik bu kadar.
1: Sevgili Melih Gümüşbıçak, aradım ve hemen kabul ettin yayına çıkmayı. Her zamanki gibi tevazu sahibi olduğunu, ne kadar naif olduğunu bir kez daha gösterdin bizlere. Sevgili dostum, çok teşekkür ediyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimize de daha keyifle seyredeceğimiz nice Dünya Kupaları ve maçlar diliyorum.
1: Hoşça kal, işin gücün rast gitsin.
0: Sağ olun, sizin de.
1: Melih Gümüşbıçak'a da bağlandık. Evet, onunla da görüştükten sonra bir yandan tabii telefonlarıma da bakıyorum. Çünkü söz verdiğim arkadaşlarımız da var. Onlarla devam edeceğiz. Sizlerin mesajları da var. Adem Bey diyor ki, bu aralar sizi her dinlemeye kalktığında aradan 10 dakika geçer geçmez ya telefon geliyor ya bir iş için birileri geliyor. Ofiste ne kadar bereketli bir insansınız. Sesi kapatsak bile hep hayırlı geliyorsunuz demişler. Çok teşekkür ediyorum. Ayağım uğurluymuş öyle diyorlar ama Adem Bey, 42 numara giyiyorum. Çok çok teşekkürler. Yine ilk kez alacağımız isimlerden bir tanesi var. O da eski futbolculardan Aytek Aşıkoğlu şu anda telefonun diğer ucunda. Sevgili Aytek Aşıkoğlu, Radyo Gol'den, Dört Büyük Gündem programından sana sevgiler, merhaba diyorum. Hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Nasılsın?
2: Ben de selamlar gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Dinleyicilerimiz için sevgili Aytek Aşıkoğlu, ben biliyorum eski bir futbolcusun. Kendini birazcık tanıtabilir misin? Hani onların aydınlanması.

0: Spor, Elazığ Spor, daha sonra bir Bolu Spor, daha sonra Kayseri Erciyes Spor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Aydın Spor, Kırklareli Spor, bu şekilde futbol hayatımı tamamladım. Tabii daha sonra son 1-2 senede burada kendi semtimizin takımı, o zaman şu anki Beyoğlu Yeni Çarşı'da seni oynayıp futbolu bıraktım. Tabii çok gezdik. Çok şehirlerde, çok takımlarda oynadık. Hatta sizin program yaptığınız İbrahim Yavuz kardeşimle de 3 tane evet, takımda evet. beraber oynadık.
1: Selam olsun ona da.
0: Çok selamlar kendisine.
1: Aytek Aşıkoğlu, hayal kırıklığı yaratan bir milli takım. Bununla ilgili şimdi son maçımızı da cuma sabahı oynayacağız. Neler söylemek istersin? Genel bir değerlendirme alabilir miyim senden? Hepimiz çok üzgünüz. Yani bu kadar hani ismi duyulmamış takım varken ikinci maçta elenip yurda dönüyor olmamış gerçekten içler acısı bir durum.
0: Evet hocam. Yani aslında şöyle, yani beklentiler biraz çok olunca yani buna da karşılık bulamayınca gerçekten bir hayal kırıklığı oldu. Ama bizdeki sorun şu sanırım, başta yüklediğimiz misyon, yani bu futbolcu kardeşlerimiz yüklediğimiz misyon biraz kendilerinin sahada göstereceği performansla çok orantılı değildi. Evet, grup baktığımız zaman bize göre kolay bir gruptu ama daha oynanmamış hiçbir maçı kazanamıyorsun. Yani o yüzden daha buradan gitmeden grupta 9 puan yaparız. Çeyrek final, yarı final yaparız. Hatta federasyon başkanımızın söylediği kupayı geliriz gibi şeyler. Ya şimdi böyle turnuvalar çok değişkenlik gösteren şeyler. Biz en son Dünya Kupası'na katıldığımız zaman dünya üçüncüsü olduk ama hiçbir Avrupa takımıyla karşılaşmadık. Şimdi burada tekrar hiçbir Avrupa takımıyla karşılaşmadan elenip dönüyoruz. Evet, sonuç çok sıkıcı. Baktığımızda hepimiz çok üzüldük. Sabah büyük umutlarla kalktık. Herkes hazırlıklar yaptı. Herkesin bir takımı destekledi. Bütün belediyeler, organizasyonlar çok güzel şeyler oldu. Fakat tabii şimdi bundan sonra yapacaklarımız önemli. Evet, biz bu zamana gelene kadar Montella'yla beraber çok güzel turnuvalar geçirdik. Yani Şenol Güneş ve Kuntz döneminden sonra çok büyük hayal kırıklıkları ve onun üzerine Avrupa şampiyonası, daha sonra Uluslar Ligi'nde şeye gitmemiz, bir üst kategoriye, A kategorisine çıkmamız ve en son Dünya Kupası'na katılmamız. Şimdi bunlara baktığımız zaman buraya kadar her şey çok iyiydi. Sesim geliyor mu?
1: Geliyor Aytek Aşıkoğlu, biz seni dinliyoruz.
0: Şimdi buraya kadar evet her şey çok iyiydi. Şimdi tabii en son çeyrek finalimizde Avrupa şampiyonası, çok iyi performans. Tabii beklenti bir üst sınıra, daha da yükseldiği beklentiler. Dünya Kupası'nda da iyi beklenti vardı. Fakat şunu unutmamak lazım. Şimdi bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyonla çok iyi futbolcularımız, çok iyi teknik futbolcularımız olduğu gibi bazı eksik yanlarımız da vardı. Mesela bir santroforumuz yoktu. Biz burada Kerem'i kullandı. Hoca bunu tercih etti. İşte son zamanlarda bir Deniz Gül daha hazır olmamasına rağmen bir rotasyon içine girdi ama oynamadı çoğu maçlarda, birkaç hazırlık maçı haricinde. Şimdi bir hocadan da bazı şeyleri birden değiştirmeyi bekleyemiyorsun. O da kendi inandığı, güvendiği ve buraya kadar geldiği, başarılı ettiği bir sistemle, rotasyonla devam etmek istedi. İlk maçta bu şekilde başladı, başarısız oldu. Evet, ikinci maç bir değişiklik yapabilirdi. İşte kimilerine göre Barış'ı santrafı oynatabilirdi, Kerem'i kenara çekebilirdi ama emin olun bu da fayda etmeyecekti. Çünkü biz artık oyun olarak zaten tıkandık. Yani bütün rakipler artık bizi çözdü. Çünkü biz geçiş oyunu oynayıp bekleyen ve kontratakla pozisyonlar yakalayan bir takımdık ve buraya kadar da bu sistemiyle geldik. Montella da bunu çok iyi uyguladı. Biz hiçbir zaman kendimizden daha düşük takımlara karşı baskı kurup, onları kapatıp işte inanılmaz derece pozisyonlara girip ezip maç kazanan bir milli takım olmadık Montella yönetiminde. Şimdi bu problem burada karşımıza çıktı. Yani biz Avustralya oyuncusu röportaj yapmıştık. Biz çok iyi çalıştık, hazırlandık. Bizle ilgili. Hatta biz de dalga geçmiştik. Hani göreceğiz. İsmail de bir karşılık vermişti. Ben de görüyoruz ama bize gerçekten çok iyi çalışmışlardı, çözmüşlerdi. Aynısını Paraguay'da uyguladı bize karşı. Şimdi baktığımız zaman artık bizim bir yeni bir sisteme mi olur artık? Yeni bir rotasyona geçmemiz gerekiyor. Hem oyuncu anlamında hem de sistem anlamında. Ama

0: Ben şunu söylemek istiyorum. Belki de diğer yorumcular, çoğu yorumculardan ayrı bir benim görüşüm olacak. Ben Montella'yla devam edilmesi taraftarıyım. Çünkü bir sistem kolay inşa edilmiyor. Yani bir milli takımda bakıldığı zaman bu turnuvaya kadar inanılmaz başarılı. Yani yapılmamış şeyleri yapmış. Üç tane turnuva olarak görüyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim. Avrupa Şampiyonası, Uluslar Ligi turnuvası, Dünya Kupası elemeleri. Şimdi bunların üçünde de başarılı olmuş bir teknik direktörü sadece iki maçta grup zayıf, rakipler zayıf ve başarısız oldu diye bir kenara atıp tamamen artık yok etmenin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabii artık buna karar verecek olan yetkililer, tabii şu an federasyon başkanı da durumunu bilmiyorum. Onun da çok olumsuz açıklamaları oldu kamuoyuna yansıyan. Tabii ülkeye dönüşü son maçımızı Amerika ile oynadıktan sonra ülkeye döndükten sonra daha iyi değerlendirmek lazım.
1: Hep birlikte göreceğiz. Dinleyicilerimizden Musa Çoduk Bey diyor ki onun zamanında diyor, yani Aytek Aşıkoğlu zamanında Ömer Közen, Sinan Közen, Tayfun Demirsoy ne kadroydu be demiş. Selamlar Aytek Aşıkoğlu'na demiş.
0: Çok selamlar. Evet, Garsonpaşa'da oynadığım kadrodan bahsediyor. Tabii ben o zaman çok gençtim. 17-18 yaşında. Bahsettiği oyuncular da, işte benden büyük olan, benle eşit olan oyuncular da vardı. O kadronun çoğu da hepsi, hemen hemen hepsi neredeyse Süper Lig gördü. Ve
1: Evet.
0: çok iyi yerlere geldi.
1: Programı da kapatacağım. Son olarak dinleyicilerimizden yine bir sürü soru geliyor. İsmail Bey demiş ki, Aytek Bey'in Dünya Kupası'ndaki favorisi kim acaba diye bir soru var. Onu da yanıtlarsan sevinirim sevgili Aytek Aşıkoğlu.
0: Benim favorim Fransa. Ben Fransa'yı hem kadro rotasyonu olarak hem oyun olarak birinci sırada görüyorum. Hem bir plase olarak da Arjantin'i düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hem yayınımıza
0: Ben
1: katıldığın
0: de
1: için ilk kez de
0: teşekkür
1: sesini duyduk. Aytek aşık oldu. Çok da mutlu
0: Çok
1: oldum.
0: teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: Görüşmek
0: diliyorum.
1: üzere. Hoşça
0: Görüşmek
1: kal.
0: üzere.
1: Hoşça kal. Eski futbolculardan Aytek Aşıkoğlu'nu da misafir ettik. Mesajlar kalmasın. Muhammed Bey diyor ki, hocam merhaba, size turnuva başlamadan mesaj atmıştım. Biz gruptan asla çıkamayız diye. Evet, hatırlıyorum. Ben 2002 kadrosundan özür dilemek istiyorum. Başkalarının adına, hani diyorlardı ya, en şerefli milli takım bunları diyenleri adına ben özür dilerim. 2002 kadrosunda ben biliyordum ama meğer bilmeyen çok varmış. Gördüler mi? En şerefli milli takımı yorumu yapmış. Yine gelen mesajlardan bakalım. Instagram'dan Çağatay Hoca adresinden takip alan İbrahim Perçin, Mustafa Güngör'e çok teşekkür ediyorum. Bekir Bey'e de çok teşekkür ediyorum Instagram'dan beni takip ettikleri için. Bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Şöyle bir bakayım, kaçırdığımız, gözümüzden kaçan herhangi bir şey var mı diye. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Dinleyen herkese teşekkür ederken herkese yine mutlu, keyifli, sağlıklı bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Nasıl neticelenecek onu da takip edelim.
3: Burada herhalde Fas-Haiti maçı da çok zevkli olacaktır. Bosna Hersek'te de gönlümüz Bosna Hersek'te birlikte. Dünya Kupası ile alakalı çok fazla konuşacak başlık yok. Asıl mesele sende bence. Hani hem TFF ile alakalı bilgiler var. Hem Galatasaray ile alakalı bilgiler
4: ama
3: var.
4: Ama Galatasaray programına çevirmeyelim yayını sonra.
3: Abi şimdi transfer dönemi Dünya Kupası ile iç içe geçtiği için arada bunları sıkıştırmak lazım. Bir de gündemde hiçbir şey yok ya. Fenerbahçe iki tane stoperin adı anıldı. İkisi de sadece öneri mesela.
4: Kim?
3: Bir tanesi Malangsar, diğeri Todibo. Bunlar da öneri. İki tane birbiriyle alakası olmayan stoper. Şey çok belli. Böyle getirip önermişler. Bakın bu adamları getirebiliriz.
4: Evet, muhtemelen.
3: Kim Min-jae ben bekliyordum. Hem Galatasaray'dan hem Fenerbahçe'den. Hiç gündem olmadı. Dünya Kupası'nda da çok öne çıktığını söylemek mümkün değil. Malangsar'ın verileri geldi bu arada.
4: Galatasaray özelinde söyleyebilirim ama sen değerlendir istiyorsan Malangsar'ı ama.
3: Yani Malangsar
4: yalnız herhalde bir 3-4 sene evvel Galatasaray'a da tavsiye edildi. Evet. Hatta görüşüldü falan. Ama maliyeti yüksekti o günlerde.
3: Ya altyapıdan çıktığı günden beri hep abi Türkiye'de de dünyada da bir şey fetişizmi var ya böyle ayağı düzgün, ayağı düzgün. Tamam ayağı düzgün. Ederson'un ayağı düzgün. Dünyanın en iyi kalecisi mi değil. Dünyanın en iyi ayağı düzgün kalecisi olduğun zaman da dünyanın en iyi ayağı oynayan kalecisine ihtiyaç duyan takımları arıyorsun. İşte bunlardan da 10 tane yok mesela. Şimdi Malangsar da öyle. 1.80 hava topu yok. Ayakları çok düzgün. Çoğu orta saha oyuncusundan daha isabetli pasları var. Baskıdan etkilenmeyen sürekli risk alan bir profil. Ama mesela Fenerbahçe'nin ihtiyacı bu mu? Fenerbahçe çok iyi pas veren bir stopere ihtiyacım var zannetmiyorum. Fenerbahçe geçen sezon geçiş savunmalarının tamamında geçirgen olduğu için sıkıntı yaşadı bence. Orta sahaya çıkardığım bir Malangsar Skriniar ikilisi en fazla rakip santrforları mutlu eder diye düşünüyorum. O yüzden Sar bir de 10 milyon euro falan maaştan bahsediliyor. Yani doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama benim aldığım bilgi o yönde. 10 milyon euro stopere bir maaş vereceksem kesinlikle Malangsar olmaz.
4: Yani.
3: Kimince'yi getirir veririm.
4: Abi sadece şuradan bakmak lazım. Skriniar'dan daha iyi bir stoper oyuncusu mu, savunma oyuncusu mu tecrübe olarak?
3: Asla değil. Hiçbir yönü daha iyi.
4: Ne bileyim yani şampiyonluk baskısı yaşamış mı, yaşamamış mı? Winner takımda oynamış mı, oynamamış mı?
3: Sadece sistem takımlarında parlamış. O kadar.
4: Skriniar'dan niye fazla maaş vereyim? Takım dengesini bozayım. O yüzden ben çok ciddiye almadım
3: bunu. Yani Katar'a döndürdüler ya transfer piyasasını. Hani en yüksek paraları biz vermek zorundaymışız gibi. O yüzden kapımızı aşındıran çok oluyor.
4: Ya hak edeni veriyorsan sorun yok Hikmet. Ya mesela Osimhen'in maaşını kimse konuşuyor mu bu ülkede?
3: Asla.
4: Yok. Icardi ilk 2 sezon, 3 sezon hatta konuşan oldu mu? Yok. Bu sezon insanların gözüne battı. Performans alamadığı için.
3: Değil mi? Üçüncü yıldan sonra fark etti insanlar.
4: Kime verdiğin önemli abi. Asensio'nun maaşını Fenerliler biliyor mu? Ben bilmiyorum mesela. Kaç alıyorsa alıyordur abi.
3: Ben hatırlamıyorum ya.
4: Yani hak ediyor çünkü o parayı anladın mı? Ama Ederson'un maaşı mesela bu sezon batar herkese.
3: Batmaz olur
4: çünkü
3: mu?
4: Çünkü performans alamadın.
3: Ederson'un eşi hariç herkese batar o rakam bence. Yani o da hani çok işin içerisinde olduğu için onu dahil ediyorum. Sosyal medyada...
4: Milli takımla gidelim yalnız. Yani sen hemen bizi kulüp gündemine atma.
3: Sosyal medyada yeni tartışma FIFA mecbur kıldı diye bir grafiğimiz var. Milli takımla alakalı konuşacağımız çok şey var bu arada. Yani bu...
4: Beğenilerinize de talibiz lütfen. Beğenerek evet, destek olursanız
3: yayınımızı
4: çok
3: beğenip,
4: ama çok mutlu oluruz.
3: Kanalımızda takibi almanızı diliyoruz. Milli takımımızın FIFA mecbur kıldı şeklinde en baştan böyle sunduğu ama tam olarak resmiyete bağlamadığı, öyle spekülasyon gibi de hissettirmediği bir algı vardı. Bunun yanında ben 4-5 gün önce yine bu kanalda konuşmuştum. Milli takımın aslında opsiyonlara sahip olduğu fakat bu opsiyonları maliyet dolayısıyla veto ettiği gibi bir durum vardı. Hani bunu da içeriden aldığım bilgiyle söylüyorum, şey değil. Böyle spekülasyon değil. İspanya vesaire falan diledikleri yerde kamp yaptılar ama bunun kriteri şu. Parayı vereceksin, barınma masrafını, güvenliğini sağlayacaksın. Dilediğin yerde kamp yap diyor Amerika Birleşik Devletleri. Eğer diyor Arizona'da yaparsan, hani burada gel 45 derecede takıl burada, antrenmanını falan burada yap. Sen sırf Arizona'da bu işi yaptığın için maliyeti ben üstlenirim. Güvenliğini de ben sağlarım, barınmanı da ben sağlarım. Dolayısıyla biz tasarruf için minimum 43 derecede yaptık kampı Arizona'da diyebiliriz herhalde.
4: Yani eğer böyleyse bu da ayrı bir skandal. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu zaten bu başarısızlık abidesi tabloda. Bu sezonki büyük ne diyeyim fiyaskoda en önemli isim olduğunu herkes dile getiriyordur diye düşünüyorum. Yani o yüzden sahadaki oyuncularımızdan daha çok burada en suçlu ve sorumlu ya da sorumluluk alması gereken kişi federasyon başkanı ya da teknik direktör Montella. Eğer ki takımımızı buna mecbur bıraktıysalar, bu tabloya mahkum ettiyseler o zaman günahları daha da kat be kat artacak. Yani diğer tarafta da hesabını sorarlar bunun yalnız.
3: Bu arada şu
4: böyle konu... final dediğin takımı
3: aynen öyle.
4: Kalkıp masraftan kaçınıp eğer 43 dereceye mahkum bıraktıysa federasyon çok felaket bir durum yalnız.
3: Şu işi eşeleyip sıklıkla konuşan bir sevgili Erkut Öztürk var. Bir de ben varım. Bir haftadır bunu konuşuyoruz. Medya bir hafta sonra fark etti bu meseleyi. Aa böyle bir şey varmış diye. Şu anda herkes tabii hani evreka vaziyetinde aa böyle
4: ama
3: bir şey varmış.
4: Ama bir şey söyleyeceğim şimdi. Anlatılan çünkü organizasyona gitmeden önce. Anlatılan biz playoff'tan çıktık. Bütün turnuvaya katılmayı hak eden takımlar kamp bölgelerini seçtiler. Bize sadece 2-3 bölge kalmıştı. En iyi lokasyonu tercih etmeye çalıştık. Allah federasyonun anlattığı buydu. Eğer tablo böyleyse, eğer ki biz masraftan kaçınmak adına 43 derecede o çocukları oraya yolladıysak...
3: Çok büyük skandal.
4: Abi, yani büyük skandal bu bak ben sana söyleyeyim.
3: İşte bu mesela 6 tane ülke var. Ona da bakacağım hangileri olduğuna notlarıma. Onlar diledikleri yerlerde yapmışlar kampları ama masrafları kendileri karşılıyorlar.
4: Playoff'tan giden mi ama? Son katılanlar mı acaba?
3: Yok, son katılanlar da var. İçinde diğerleri de var. Ama bizim bu masraf meselesi net bilgi. Bir de 2002 takımını da bu takımla buluşturmaya yönelik bir kamuoyu oluşturulmuştu. Hani
4: evet.
3: Onlar da Dünya Kupası'nda işte yer aldılar. Gelsinler buradaki çocuklara rehberlik etsinler falan. Onun da gerekçesi maliyet.
4: Ha götürmemeleri de maliyet.
3: Tabii. Yani biz maliyetten kaçındığımız bir Dünya Kupası'nda ağır maliyetin altına girdik aslında.
4: Peki bir şey soracağım mesela. Maliyetten kaçınmış ya Sayın Başkan yanlış mı hatırlıyorum? Takımla birlikte 2-3 günlüğüne Amerika'ya gitti. Takımı oraya bıraktı. Sonra kıta değiştirdi. Tekrar Mali Genel Kurulu için İstanbul'a geldi. Federasyon Mali Genel Kurulu için 3 gün. Sonra tekrar bir daha döndü. Bu da masraf abi. Bu da maliyet.
3: Abi şunlar...
4: Ne yapacaksın yani, abi sen düğün konvoyu musun abi? Milli takımı Amerika'ya uğurluyorsun. Milli takım gidemiyor mu abi?
3: Çok avami bir tabir olacak ama Dünya Kupası bizim için özel bir turnuva. Bütün dünya ülkeleri için. Hatta şöyle söyleyeyim. Elit ülke olarak tabir ettiklerimizin dışındaki tüm ülkeler için dünyaya meydan okuma ve bir varoluş mücadelesi. Ben bunu siyasi, askeri ya da iktisadi olarak söylemiyorum. Sosyolojik bir gerçek. Dünyaya biz de varız. Biz de sizinle mücadele edebiliriz diye sesini yükseltebileceğin başka organizasyon yok. Dolayısıyla tabirimi mazur görün ama aslan besleyen ne yediğine bakmaz.
4: Aslan besleyen aynı zamanda da final... Yani
3: çok, hayvanlar çok meşhur ya bu Dünya Kupası'nda.
4: Final Doğru. hedefi belirleyen de affedersin ne yediğine bakmamalı, masrafına bakmamalı. Sen ne diye götürdün abi bizi ne diye inandırdın? Zaten biz çocuklara inanıyorduk o ayrı.
3: Biz...
4: Hayal kırıklığı
3: biz de temkinli
4: ama.
3: Olalım diye çeyrek final dedik mesela. Hani federasyon başkanı final deyince dedik biraz beklentileri aşağı indirelim. Ne çeyrek final? Biz grupta dördüncü olduk ya. Bilmiyorum
4: grupta
3: çok üzücü.
4: Grupta dördüncülüğü bırak. İkinci maçlar sonunda 47. sıradaydık abi.
3: Abi işte en büyük şansımız Haiti'nin bizden birkaç saat önce maçını oynaması. Yoksa Dünya Kupası'ndan ilk elenen takım bizdik.
4: Ya o yüzden buralardan bakmak lazım. Ha bir de şöyle yani en başta belki de takımı,
3: şu gerçekten utanç verici. Ya.
4: Oyuncuları rehavete sürükleyen isimlerden biridir Sayın İbrahim Hacı Osman. Niye biliyor musun? Geçen TÜBİ yayınındayken aklıma geldi orada söyledim. Abi daha bizim Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağımız belli olmadan evvel playoff iki tane eleme maçı oynayacak olmamıza rağmen çıktı federasyon başkanı ne yaptı abi? Amerika'dan geldi kura çekiminden. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçının olduğu Monaco karşılaşmasının aynı gün basın toplantısı düzenledi. Evet. Ne dedi? Bana bu sevinci yaşatmadınız dedi. Ne sevinci ya. Amerika ile, Avustralya ile, Paraguay ile eşleşti diye milli takım bana sevinç bu sevinci yaşıyoruz. Yaşatmadınız dedi federasyon başkanı. Yani çantada affedersin keklik gördü grubu, rakipleri.
3: Hiç gol atamadığımız rakipleri.
4: O yüzden eğer ki takımda bir rehavet ortamı oluştuysa, rakiplerini hafife aldıysa, biz bu gruptan zaten çıkarız düşüncesi eğer ki içeride oluştuysa, bunu en başta zaten dile getiren Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu.
3: Abi yanılıyorsam düzelt. Türk futbol tarihinde kulüp ve milli takımlar dahil olmak üzere ezer geçeriz deyip de ezip geçtiğimiz bir müsabaka oldu
4: mu? Yok. Yok.
3: Kibir bize
4: bak,
3: göre bir
4: çek
3: şey
4: değil. Çek bir Letonya dedik. Letonya'yı çektik. Tokadı yedik. Mesela hiç unutmam. Galatasaray'dan örnek vereceğim tabii ki. Orada tecrübelerim, deneyimlerim, yaşanmışlıklarım çok fazla olduğu için. Galatasaray Norveç takımı Tromsø ile eşleşmişti. Deplasmanla berabere kaldık. Kulakları çınlasın. O zaman Galatasaray as başkanı Turgay Kıran. Telefonla konuşuyoruz. Hürriyet gazetesinin 9 sütun. Bak çek bir Letonya getirdiler. 9 sütun açmışlardı. Tromsø'ye elenirsek Türkiye'yi terk ederiz. Elendik abi. Elendik yani. Dediğin gibi kibir bize göre bir şey değil abi. Bizlik bir olay değil.
3: Bu coğrafyaya uygun bir şey değil. Biz ne zaman hani kibir yakışıyor diye bir kavram vardır ya bazı insana. İşte manşet geldi.
4: Aa bak aa, ya helal olsun. Lan bunları hazırlamış mıydınız peki? Ben şu an Turgay Kıran şu an aklıma geldi benim bak.
3: Müthiş. Ekibimiz müthiş ama ya. Tık saniyelik.
4: Helal olsun vallahi herkese.
3: Bu arada Turgay abi herhalde bir 5-6 tane seçim görmüştür bu Tromsø müsabakası.
4: Tabii tabii. Yok hala Türkiye'de ikamet ediyor. Terk etmedi yani. Selam olsun.
3: Abi işte bak bu makus talih falan da değil. Biz bağıra bağıra gidiyoruz buraya ya. Tabii. Dünyada ya İspanya yeşil burun adalarıyla berabere kalabiliyor. Tamam 10 tane maç yapsalar 9'unda İspanya fark atabilir.
4: Katar İsviçre'yle beraber kalabilir.
3: Ama bir tanesi işte bu Dünya Kupası'na denk geliyor ve takılıyorsun abi.
4: Evet.
3: Kibir bizlik bir iş değil. O yüzden biz ayaklarımızın yere basması lazım. Ondan sonra şeyden de dönemiyorlar. Çok kötü performans gösterdik. Turnuva beklediğimiz gibi geçmedi dememek için. Bu sefer kurban arıyorlar. İşte Fatih Terim o seçilen kurbanlardan bir tanesi ama çok anlamsız bir stratejiyle seçildiği için havada kaldı o söylem.
4: Ya Fatih Hoca'nın seçilmesi birkaç gündür dile getiriyorum zaten. Yani şeyle açıklamasıyla falan ilgili değil, alakalı değil. O çok net. Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu Fatih Terim'i gelecekte potansiyel bir rakip olarak gördüğü için bu çıkışa imza attı. Yani Fatih Terim'in federasyon başkanı adayı olabileceğini düşünerek ya da ona yanlış info verdiler. Çünkü biz birkaç haftadır bunu konuştuk. Herhalde ciddi ciddi Fatih Hoca'nın buna hazırlandığını düşündüler ki böylesine anlamsız bir çıkışa imza attılar. Aman ha. Sakın hocam. Yani ket vurmaya çalıştılar bu düşünceye. Ama Fatih Hoca zaten federasyon başkanlığını düşünüyor olsa çıkar bunu açıkça deklare eder. Kendi söyler ya.
3: Yani
4: hiç çekinmez öyle kulis falan yapmaz hoca. Ha, kaybedeceği yarışa da Fatih Terim zaten girmez.
3: Abi soru sormak çok önemli yani mesela. Neden Fatih Hoca federasyon başkanı olmalı şu anda? İnsan bunu kendisine sorduğunda...
4: Bence altına... şimdi tam zamanı zaten. Ya Trabzonlular bile bence Fatih Terim butonuna basar yani.
3: Yok şey için hani orada hedef gösterme maksadı enteresan şeymiş ya. Sayın Hacı Osmanoğlu Rüştü Reçber'e demiş ki... Ben şimdi bir açıklama yapacağım. Bütün tepkileri üstüme çekeceğim. Takımın üstündeki baskıdan takımı kurtaracağım demiş. Rüştü Reçber'in ifadesi bu yönde. Abi daha fazla tepki çekmedin mi şu anda? Hani bu denediğin strateji tam tersine dönmedi mi şu anda?
4: Ya %100 ya bir şey söyleyeceğim. Neyse çok da şey yapmıyorum. Ya o mesela Fatih Terim üzerinden takım üzerindeki baskıyı alma stratejisi çok komik ya. Niye biliyor musun? O milli takım kampındaki oyuncularımızın belki %60'ını %70'ini milli takıma, Türk futboluna kazandıran isimdir Fatih Terim zaten.
3: Hakan Çalhanoğlu'yla kim görüştü abi Almanya'da? Almanya'yı değil de Türkiye'yi seçti.
4: Kaptanın yani.
3: Kaptan. Diğerlerine hiç girmiyorum. Kenan'ın evine gönderilen kişileri falan filan saymıyorum.
4: Kerem Aktürkoğlu'su, Barış Alper Yılmaz'ı, Yunus Akgün'ü. Yani bu futbolcular için idol ve en önemli saygı duydukları bir futbol adamı üzerinden sen milli takım ne diyeyim motivasyon ya da onların üzerindeki baskıyı alacağını düşünüyorsan hani gülerler sana ya. Bu fikre gülerler. Peki Rüştü Kaptan hiçbir şey söylememiş mi? Öyle bir açıklama yapacağım ki.
3: Onunla alakalı hiçbir beyanat yok.
4: Yani eğer Rüştü
3: Ama ben, bunu... bana sormuş olsa Sayın Başkan. Derim ki başkanım hani iyi düşünmüşsün ama hedef yanlış. Bu daha fazla baskı yaratabilir milli takımın üstünde. Zaten biz çantada keklik gibi davrandık. Gruptan çıkmış gibi primler açıkladık. Villa meselesi zaten herkesin ağzında peresenk olmuş. Takım içerisinde kaos kargaşa olduğu söyleniyor. Dışarıdan bu kadar sirayet edilmesine müsaade eden bir profil çizmemeliyiz derdim ben.
4: Evet.
3: Ya milli takım oyuncuların içinde işte nifak sokuyorlardı diye mesela Sayın Başkan. Abi ben nasıl nifak sokabilirim buradan milli takımın içerisine? Ya bu normalde hani sizin önüne geçmeniz gereken, set çekmeniz gereken şeyler ya.
4: Ya çok enteresan.
3: Sayın Başkan'ın videosu da var.
5: Başkan! Gel bizi tehdit et, tehdit! Buradayız, gel!
6: 3-5 liyakat size kurban edeceğiz! Liyakat size kurban edeceğiz size!
5: Gel!
6: Liyakat sizden!
5: Dönün ülkeye!
3: Abi şöyle bir şey var. Şimdi yaklaşım biçimini onaylıyor ya da takdir etmiyor. Ediyor pozisyonunda olmak istemem. Onaylamıyorum, takdir etmiyorum ama şöyle bir fark var. Bir tanesi bir kurumun başındaki kişi. Diğeri 24 yıldır hani Dünya Kupası görmemiş. Belki hayatında hiç Türkiye'yi Dünya Kupası'nda izlememiş insanlar. Kimin bağırdığını bilmiyorum. Ve adamlar Amerika'da yaşıyorlar. Türkiye Dünya Kupası'na gittiği anda adamlar şey yapmaya başladılar. İşte biriktirelim paramızı bilmem ne şu maçlara gideriz falan. Hepsi için bir peri masalı bu. Türk milli takımı ayağına geliyor.
7: Aslında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isim ise...
8: Reklam.
9: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
12: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Reklam bitti.
13: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Reklam.
14: Bankam Tombank kartım adı.
8: Reklam bitti.
15: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık başlıyor.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
16: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle birlikteyim ve ortaya karışık programda yaklaşık 50 dakika boyunca birlikte olacağız. Birazdan attığımızda Yunus Aydın olacak. 0212-273-1010'a sizler de mesajlarınızı, sorularınızı, yorumlarınızı gönderebilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Dünya Kupası'nda grup maçlarında artık son karşılaşmalar oynanıyor bugün. 6 karşılaşma bugün bizleri bekliyor. B grubu saat 22'de eş zamanlı olarak oynanacak iki mücadele. Bosna Hersek Katar'la karşı karşıya gelecek. İsviçre'de Kanada'yla karşı karşıya gelecek. Grupta zirvede Kanada yer alıyor 4 puanda. İsviçre 2. sırada 4 puanda. İki takımın arasındaki mücadele aynı zamanda liderlik mücadelesi anlamına geliyor. Bosna Hersek Katar karşısında kazanırsa eğer gruptan çıkacak. Katar kazanırsa da gruptan çıkabiliyor. Ama beraberlik halinde iki takım da veda edecek. A grubunda ise saat 4'te 2 mücadele Güney Afrika, Güney Kore, Çekya, Meksika mücadeleleri. Zirvede Meksika var 6 puanda. 3 puanlı Güney Kore 2. sırada, 3. sırada 1 puanlı Çekya, son sırada Güney Afrika 1 puanla yer alıyor. Şu anda her takımın gruptan çıkma olasılığı devam ediyor. Meksika'nın liderliği garanti. Meksika lider olarak bitirmeyi garantilemiş durumda artık. Çekya ise ölüm kalım maçına çıkacak Meksika karşısında. C grubunda ise gece 1'de. Eş zamanlı olarak Fas, Haiti ve Brezilya, İskoçya maçları oynanacak. Zirvede Brezilya 4 puanda, Fas da 2. sırada 4 puanda, 3. sırada İskoçya var 3 puanda, 4. sırada Haiti'nin puanı yok. Ve bizim gibi Haiti'de gol atamayan takımlar arasında yer alıyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Numaramızı da yeniden hatırlatmış olalım. Gece saatlerinde oynanan mücadelelerde ise iki mücadelede 1-0'lık sonuçla tamamlandı. Panama-Hırvatistan mücadelesinde Hırvatistan 54. dakikada Ante Budimir'in attığı golle 1-0 kazanan taraf oldu. Kolombiya ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında 76. dakikada Daniel Munoz'un attığı golle 1-0 kazanmayı başardı ve o grupta zirvede yer alıyor 6 puanla. Kolombiya K grubunda 2. sırada Portekiz var 4 puanda, 3. sıradaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin puanı 1, 4. sırada Özbekistan'da puansız olarak yer alıyor. Veda etti artık Özbekistan. Averajda da gerçekten zor durumda. Yani Demokratik Kongo karşısında kazansa bile şansı çok az. Kongo ise Özbekistan karşısında kazanırsa gruptan çıkacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Aa, Teletext ekranı geldi. Dün ben bunu yanlışlıkla açtım Mehmet Bey bu arada. Yeni nesil televizyonlarda da varmış. Denk gelişe bakın. Ben de dün yani kumanda böyle bacağımın altında kalmış falan, böyle bir şeyler oldu. Bir baktım ekranda Teletext var. Şaşırdım. Hala olduğunu bilmiyordum. Siz de atmışsınız. Yani şu iki gün içerisinde Türkiye'yi bırakın, dünyada Teletext'i kullanan iki kişi vardır herhalde. Ben yanlışlıkla açtım. Siz de kasti açmışsınız. Çok özlediğim bir ekran. Ya müthiş bir ekran ya gerçekten. Göksel'in Bey, H grubu hakkında ne düşünüyorsun? 500 bin nüfusa sahip Yeşilburun Adaları gruptan çıkar gibi gözüküyor. Biz 90 milyonluk ülke, dışarıda kaldık. Yorumun nedir? En kötü takımız. Yorumum bu yani. En kötü takımız. Orayı bir kesinleştirelim. Çünkü diğer işte 47. takım, 46. takım Haiti'dir, şudur budur. Onlardan kimsenin umudu yoktu zaten. Bizim kadar şaşalı gitmediler hiçbiri. Onun haricinde burada da Uruguay büyük bir sıkıntıda ya. Uruguay İspanya karşısında kazanamazsa eğer veda edecek. Uruguay İspanya maçı da büyük bir heyecana sahne olacak. Suudi Arabistan'ın hala şansı devam ediyor. Yani grupta hiçbir şey belli değil. Gerçekten çok iyi bir grup. Hüseyin Mecit de bizlerle birlikte Berksayar'ın da doğum gününü kutladığını iletiyor. Bugün burada değil kendisi. Mesaj atabilirsiniz kendisine. Buradan biz de kutlamış olalım sevgili Berk'in doğum gününü. Ve Yunus Aydın hattımızda olacak. Yunus Aydın bizimle birlikte. Yunus, hoş geldin.
17: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
16: Dinleyicilerimizden de mesajlar devam ediyor. Teletext'i borsacılar iyi bilir, kullanılıyor yani. Hala kullanılıyor olmasını yani şaşırdım. Ve güncellemesinin falan yapılmasını. Ben dün yanlışlıkla açtım Yunus ya. Bacağımın altında kalmıştı kumanda. Bastım böyle yanlışlıkla. Teletext açıldı da bir dinleyicimiz de hala kullanıyormuş, onu söyledi. Sen biliyor muydun?
17: Bilmiyordum vallahi yani. Yeşil canlandı gözümde şimdi ama hala devam ettiğini bilmiyordum Teletext.
16: Peki. Milli takımımız Dünya Kupası'na veda etti ve yankıları da sürüyor tabii. Bir maça daha çıkacağız ama pek umursanan bir maç olduğu doğru olmaz. Olduğunu söylemek doğru olmaz. Hatta tepkiler de var milli takımımıza. Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları, federasyon başkanının, nasıl değerlendiriyorsun süreci Yunus?
17: Yani maalesef gerçekten çok büyük umutlarla gittiğimiz bir turnuvadan yani bir faciayla geri dönüyoruz. Yani az önce senin söylediğin gibi yani Haiti elenmiş, Tunus elenmiş vesaire, hani bunları geçelim, biz oraya çok farklı beklentilerle gittik. 31 Mart'ta İbrahim Hacı Osmanoğlu yaptığı konuşmada hatırlarsın ya, biz kupayı alıp geleceğiz dedik. Yani o kadar büyük artık takımla ilgili umutlar vardı. Bu yapılanmayla alakalı umutlanmalar vardı ama geldiğimiz noktada hani gerçeklerle yüzleştik aslında. Yani her şeyle eleştiri açık. Şu an İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yürüttüğü yani iletişimle, kaybettikten sonra, elendikten sonra biz yaptığı açıklamalarla, Fatih Terim'le adeta bir laf dalaşına girmesi, ki bence orada Fatih Hoca'nın hiçbir yanlış sözü yok. İşte sonrasında bugün gerçekleştirilen bir haberde Infantino'ya bu turnuvanın yanlışlığıyla ikili averaj sistemini yanlışla ilgili sistem ettiği, yani bu turnuvanın başında da böyleydi, o zaman ses çıkartsaydık. Yani biz turnuvada Amerika'ya göre, Paraguay'a göre falan favoriyiz diye biz bu gruptan her şekilde 3 puan 4 puanı toplarız diye düşünüp yapmadık mı yani sesimizi, çıkartmadık turnuvadaki kural işleyişine? Hiç bugüne kadar sesi çıkan var mıydı? Yoktu. Ya bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu bu konuyla ilgili serzenişini Infantino'ya dile getirmiş ama Montella ile alakalı da şunu söyledi. Biz yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızı değişmeyiz dedi. Bunlar çok böyle yani sokakvari laflar. Yani dünyanın en büyük futbol organizasyonunda Dünya Kupası'nda hiçbir geçerliliği olmadığını görüyoruz. Bence Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim değişsin değişmesin fark etmez. Yani Montella ile yolları ayırması lazım. Zaten hani Montella ile yollar ayrılır ayrılmaz hani bu mevcut yönetimin tasarrufunda olup olmayacağı da net değil. Hani çünkü benim anladığım ve gördüğüm kadarıyla yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun da şu an net bir şekilde görevde kalmasının zor olduğunu görüyorum. Yani çünkü bunu sadece milli takımın başarı başarısızlığı değil, diğer tarafta lig seviyesine geldiğin lige baktığın zaman Galatasaray'la İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ilişkileri hani askıya alınmış durumda zaten. Galatasaray'ın açıklamasından yola çıkarak söylüyorum. Fenerbahçe'de zaten Aziz Yıldırım'la İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ortak bir zeminde buluşması asla mümkün değil. 2010-2011 sürecinden kaynaklı. Yani hiçbir şekilde elle tutulur bir şey kalmadı. Yani bu süreçte bir başarısızlık varsa, işte oyunculara 1 milyon euro prim açıkladılar. Sonra kafalarına göre 500 bin euroya indirdiler. Hani bu oyuncuları ben bedavaya oynamaları gerekir belki milli duygularla ama yani bir insanı ateşleyecek, enerjileyecek şeyi 1 milyon euro olarak açıklayıp sonrasında 500 bin euroya indirir onu da ödemezseniz yani futbolcuların birçok anlamda şevki kırılır. Bu da bir yönetim başarısızlığıdır. Topluca bir fiyasko. Yani kadro kalitemizin altında bir oyun izledik. Yani insanlar, milyonlarca insan sabahın köründe kalktılar. Her şeyle fiyasko. Hepimiz de sinirlendiren şeylerden birisi oldu. Yani işte turnuva öncesinde çıkıp iddialı konuşuyorlar. Miri'nin YouTube kanalında. Yani İrfan Can Kahveci diyor ki golle uyandırmak istiyorum onları diyor. Dakika 1'de 2'de dakika 2'de Paraguay'dan gol yiyorsun. Ya golle uyandık zaten. Ya emin olsun, içe rahat olsun, golle uyandık zaten. Ama yani gerçekten çok şevk kırıcı bir turnuva oldu ve dünya futbolunda da aslında kendimizi ne kadar abarttığımızı, oralarda olmadığımızı da görmüş olduk. Yani ne bir önceki federasyonda hani Euro 2024'te Mehmet Büyükekşi hani bizim son maçımız oynandığı için 5. olduk, Avrupa'nın en büyük 5. ülkesiyiz demişti. Yani bu tarz hayallerle yaşıyoruz. Futbolda bir Avrupa'nın en iyi 5 ülkesinden birisi falan olduğumuz yok. Bu da hani futbolumuzu, Türkiye futbolunun yerini ne hale geldiğinin en büyük göstergesi.
16: Bir dinleyicimiz demiş ki komik olan ikinci maçta elendiğimizi unutup biz şimdi burada olsaydı konuşmaları başlayacak ki başladı bile, yani görüyorum bu yanılgıya bence kimse düşmesin, işte ABD'nin yolu gözüküyor böyle, işte evet. Osman Ersek bilmem ne falan, ah bizim yolumuz olsaydı falan, ya Avustralya'dan Paraguay'dan kötü takım değil onların hiçbiri.
17: Kesinlikle katılıyorum, yani o paylaşımı ben de gördüm. Ya Amerika'nın yolu öyle kolay böyle kolay, işte Boston Ersek vesaire. Yani hiç bunlara gelmeyelim. Yani biz hani turnuvada birinci olacağımız dediğimiz yerde
16: kurayla iki maçta sıfır gol. Kazanarak adamlar oluşturdu zaten kendi yollarını.
17: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hani hiç kendimizi, işte buralarda kendimizi kandırmaya devam ediyoruz. Yani çok kendimizi kandırıyoruz. Yani iki maçta yani gerçekten yani sıfır gol, sıfır puan. Ya bunların hiçbirisi ya izah edilebilecek şeyler değil. Hani hiç orada olsaydık, burada olsaydık zaten olmayı hak etmiyoruz. Es kaza orada olsaydık da orada çok daha facia sonuçlar alırdık yani.
16: Bir başka dinleyicimiz diyor ki ikinci maç sonunda konuşmalara bakıyorum. Sadece Arda aklı başında konuştu. Özellikle Hakan'ın konuşması insanın sinirlerini zıplatıyor. Kaptanlığı daha olgun Arda'ya devretse yeridir demiş. Ya katılmam, istemem böyle bir şey. Çünkü tamam, evet katılıyorum ya. Buraya kadar dediklerinize katılıyorum ama yani Arda da hiçbir sorumluluk almadı ya. Yana pas sürekli bu.
17: Arda'nın performansını hiçbir şekilde beğenmemekle birlikte Arda'nın kaptan olabilecek liderlik ruhunda olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar da hayatın hiçbirinde lider olmadı Arda Güler. Yani ne Fenerbahçe'de. Ya zaten ben biraz Arda Güler'le alakalı da ne yazık ki hani sene içerisinde defalarca kez imtina ettiğim fikri biraz da artık bu turnuva sonrası sesli söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Yani biz Arda Güler'in yıldız olduğunu çok yaşayamıyoruz, hissedemiyoruz. Yani Türkiye topraklarında bunu çok görmedik. Yani Fenerbahçe'deyken zaten doğru düzgün oynamadı. Nasıl hatırlıyoruz biz Arda Güler'i? İşte her maçta 71'de oyuna girdi de Kayseri'de alkışlandı. Tüm Türkiye Arda Güler'i alkışlıyor. Tamam. Sonra işte 15 milyon euroya artı işte bonuslarla Real Madrid'e gitti. Tamam. Orada bir 65 metreden gol, güzel. Hani oynuyor düzenli. Sağ ön, orta, değişen. Hani Veil'in zaten hani ana rotasyonun bir parçası. Evet. Ama yani gelinen noktada biz Arda Güler'in milli takımda asla bir star gibi göremedik. Dediğin gibi yana pas, yana pas. Hiçbir bireysel sorumluluk yok. Hani şunu yaptı da maçı aldı. Zaten maç falan aldığımız yok. Gol attığımız yok da şu asisti yaptı diyeceğimiz bir şey yok. Yani kaptanlıkla alakalı şöyle, Hakan'ın yaptığı kaptanlık tartışılır. Şimdi birçok kişi milli takımda Hakan ve Melih'le alakalı kadroyu dizdiğine dair, hani Hakan ve Melih'e yakın olan isimlerin ilk 11 oyuncusuna dair iddialarda bulunuyorlar. Birçok gazeteciler vesaire, hatta geçtiğimiz gün yani bu iddiaların bir adım daha ötesinde, yani çok ciddi alabileceğimiz bir gazeteci, bir web gazetesinin spor müdürü Mehmet Aslan böyle bir şeyi kendisinin sezdiğini de 3-4-3'ün ortak yayında söyledi. Yani hani bu tarz iddialar varken Hakan'ın kaptanlığı da tabii tartışılır. Ama ya Arda Güler de hani şu an bu milli takımın kaptanı olabilir mi? Ya olamaz. Çünkü dediğim gibi Arda'nın ben çok liderlik vasfının da olduğunu düşünmüyorum. Ben çok liderlik vasfı olan bir futbolcu değil. Ya yetenekli mi? Şüphesiz yetenekli. Ama işte şimdi Real Madrid kiralıktan dönenler var. Bernardo Silva alındı. Ya Mourinho'nun futbolunu vesaire düşündüğümüz zaman bu sene izlediğimiz kadar Arda da bu tarzda giderse ya Mourinho futbolunu çok fazla yer alamayacaktır diye düşünüyorum Real Madrid'de.
16: Kesinlikle katılıyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarına ne diyorsun? Yani milli takımı eleştirenlere hukuki olarak yaptırım uygulansın falan dedi. Yani bu kadarını beklemiyordum ben.
17: Ya bir de bunu Akın Millet'ten hani istiyor. Yani hani ülkenin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, ülkenin hani Adalet Bakanı'nın milli takımı eleştirenleri bir şey alsın diyor. Ben buradan Akın Güler'i de tebrik ediyorum. Yani ya Yunus, hani bu konuda ilgili çıkıp herhangi bir açıklama da yapmadı.
16: Araya giriyorum da Yunus, yani Akın Gürlek'ten, Sayın Akın Gürlek'ten böyle bir şey istiyor. Gidiyor Infantino'dan grup FIFA kurallarını değiştirmesini istiyor falan. Yani başarısızlığını kabul etmiyor ve gidip yetkililerden bir şeyler istiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ve istediği yetkililer de yani biri FIFA başkanı kuralları değiştir diyor, diğeri de yani olacak iş mi ya?
17: Kesinlikle, yani inşallah hani iki merciden bir tanesi, bu bildiğimiz rica ettiği kişiler. Hani ya sen hani milli takım başarılı yap, ondan sonra gel bizden bir şey iste diyorlardı. Hani belki şu olabilirdi. Yani şimdi biz ilk turu geçeriz. Sonrasında işte Amerika maçını alırsın, Paraguay'la berabere kalırsın. Öyle hani 9 puanla geçmekten falan da bahsetmiyorum. 4 puanla en iyi 3. çıkarız, 2. çıkarız vesaire. Yani sonra kulüpçülük adı altında takım karıştırılır. Sosyal medyada bununla alakalı bir yaptırım olur. O zaman zaten herkes arkasında olur Hacı Osmanoğlu'nun. Yani hani bir oyuncu bazında bir kulüple alakalı bir sosyal medya milli takımın havası bozulmaya kalkarsa zaten herkes İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun arkasında olur. Ama yani dediğin gibi herkesten bir şey rica ediyor. Yani hani burada ya bir de ha biraz daha diyoruz abi. Yani hani medyası, vatandaşı ha biraz daha diyoruz yani. Çıkıyor mesela Vincenzo Montella, diyor ki eleştirenlerden daha fazla Türk'üm diyor. Hadi oradan ya. Ya eleştirenlerden daha fazla Türk'müş. Yani Adana Demirspor'u gelip 4. yapmak, ondan sonrasında gidip yani milli takımı 3-4 sene çalıştırmak, ki hani ne kadar hak ettiği de sorgulanır şekilde konuşurken gelip burada eleştirenlerden daha fazla Türk'üm vesaire, yani gerçekten çok hani komik duruyor. E sonrasında Samet'e bakıyorsun, diyor ki işte kameralar varken ne yapacağımı bilemiyorum diyor. E zaten yani o zaman Samet'le alakalı söyleyeyim, zaten hani kameralar varken Samet Akay'ın en çok yaptığı şey kendi kalesine gol atacak pas vermek kaleciye doğru. Yani hani bu tarz şekilde eleştirilmediği sürece futbolcular, yani gerçekten hani halka, Merih Demiral mesela diyor ki ya futbolcu olarak diyor şöyle düşünüyorum diyor, biz diyor halk olarak mutluluğu da mutsuzluğu da çok abartıyoruz diyor. Çok duygusalız diyor. Daha önceki yayınlarda da söyledim. Bu halk topluluk olarak duygusal olmasaydı, yani 80 milyon Merih Demiral'ın Euro 2024'te arkasında durmasaydı o hareket için, ki bence yaptığı hareketi hiçbir yanlış da yok. Bizim tarihimizin gayet de olumlu, hani harika bence figürlerinden bir tanesi. Yani Avrupa bundan rahatsız olduğunda Türk halkı o duygusallıkla, o mütekabiliyetle karşısında durmasaydı o eleştirilerin, Merih Demiral'a belki tarihi bir ceza gelecekti futboldan bene kadar. Çünkü ırkçılıkla suçladılar. Yani raşizmin cezası belli futbolda. Yani orada Türk halkının refleksi de önemliydi. Ya bunları çıkıp unutup 2 sene sonra gelip işte halkı fırçalamaya kalkıyorlar. Siz gol atamadınız kardeşim. Siz yani 65 tane şut çektik diyorsunuz. Sağa sola taca gitti şutlar. Bir tanesi gol değil. Siz herkesin 9 puanla çıkar diye tahmin ettiği gruptan ikinci maçta gol atamadan elendiniz. Yani biraz da utanmayı bilmek lazım. O yüzden Arda'nın açıklaması bence evet. Yani hani kontrollü, daha hani duygusal, yani gerçekten üzüldüğünü hissettik biz Arda Güler'in. Ama diğer tarafta hani yani Hakan Çalhanoğlu'nun, Merih'in, Montella'nın açıklamaları, yani gerçekten hani ya halka hesap sormak, ya bilmem kaç bin kilometre uzakta oynanan bir turnuva için hani yakında şey falan da demeye başlarlar. Yani Türk halkı yeterince turnuvaya gelmedi, Amerika'ya gitmedi demeye de başlayabilirler. Ya burada eleştirecek birisi varsa hani en son bence bu maçı sabah kalkıp meydanlarda izleyenler, işte sabah kalkıp evinde televizyonda işine giderken daha az uyuyarak gitmek için izleyenler. Siz bu insanlar televizyonu açtığında dakika 2'de, yani hadi bu maçta arkasında olanın takımı denilen maçta ikinci dakikada gol yiyip 10 kişi takıma 55 dakika gol atamadan yenildiniz yani. Birazcık gerçekten gerçeklerle yüzleşmeleri lazım.
16: Bir dinleyicimiz diyor ki tamam eleştirin ama bu kadar da gömmeyin, bu kadar da değil. İki maçta da kadro seçiminde hoca hata yaptı. Biz gömdüğünüz kadar kötü takım değiliz. Ya bu çok basit bir şey bu arada. En yabancı kim bakıyoruz? Türk olmayan Montella. Heh, Montella suçlu, tamam. Ya bu diğerlerini tamamıyla kurtarmaktır. Bence gömdüğümüz kadar da kötü performans gösterdik. Turnuvanın en kötü takımıydık. Kadro seçiminde hoca hata yapmadı. Oyun planı yanlıştı, oyuncular da oynamadı. Ya kadro seçiminde bir hata yok. Yani doğru konuşmak lazım. İlk 11'ler normal yani, hani gayet normal.
17: Ya bugüne kadar zaten, şimdi ilk 11 seçiminde bir anda merkez santraforla oynamak ya da 4-6-0'ın dizilişini değiştirmek, yani bunlar normal bir takım olsa, 34-40 maçlık sezonlar oynuyor olsanız bunları deneyebilirsiniz. İşte topu topu 3 maç oynayacağınız bir turnuva. Yani oyunu geliştirmek, oyunun üstüne koyması vesaire, bunları yaratmak için çok fazla bir süreç yok önümüzde. Ha belki bu süreçte eleştirilebilecek şey, hani daha az konuşulduğunu görüyorum. Hani diğer verilere göre. Ha, yaptığımız hazırlık maçları bize denk takımlarla değildi. Hani orada biraz mentalimizi ayakta tutmaya çalışmışız. Aman bizimkilerin canı sıkılmasın gibi. Hani kazanabileceğimiz takımlarla oynamışız. Belki daha iyi sınavlar verebilirdik. Daha iyi takımlarla oynayabilirdik ama yani kadro dizilişinde şöyle. Yani zaten eldeki hani malzemeden sakatlar da var. Hani aşağı yukarı zaten bu oyuncu da oynayacak. Hani zaten Kenan'la alakalı sakatlık, yani hani Kenan'ı keyfi oynatmadı değil. Hani benim en büyük eleştirim Montella'ya can uzuna daha fazla süre verebilirdi. Ama bunun üzerinde zaten oynaması gereken aşağı yukarı herkes sağdaydı yani.
16: Bir başka dinleyicimiz, aslında Montella her zaman eleştirilmişti. Bir takım başarılar olsa da ama patlak bu turnuvada verildi. Acilen Arda Turan gibi özellikle yerli bir teknik direktörle anlaşılmalı demiş. Şimdi şöyle bir şey var, burada da haksızlık yapılmasın. Yani şu Dünya Kupası'na kadar Montella kusursuz başarılı bir teknik direktördü bu arada. Dünya Kupası'nda başarısız oldu. Bizim için çok önemli, yollar ayrılmalı. Evet katılıyorum ama ya Dünya Kupası'ndan önce de yani şansa başarı olmadı. Hiçbir başarı da tesadüf değildir lütfen. Hani orada şimdi şey diyeceksiniz siz, oyuncular taşıdı falan. E oyuncular burada niye taşımadı o zaman? Öyle bir şey yok. Acilen Arda Turan gibi demişsiniz. Arda Turan şu kariyerinin başında milli takım olayına hayatta girmez bence. Girmemeli de zaten. Onun dışında yerli bir teknik direktör adayı olarak milli takıma var mı hak eden? Yok bence.
17: Ben de o konuda çok soru işaretindeyim. Yani hani Arda Hoca gerçekten hani bu kadar tecrübelenmesi gereken bir dönemde bence de bu işlere girmez. Yani hani çok daha fazla maç tecrübesi yaşayacağı işte takımlar zaten bence yolunu da çok ayrı çiziyor. Hani Eyüp gibi, Shakhtar gibi takımlarla çok daha ayrı. Yani bence Arda Hoca'nın kariyer planlarını değiştirebilecek tek takım Galatasaray. Yoksa Arda Hoca şu an biraz daha oyununu beğendirip istediği oyunu oynayarak hani ya Arne Slot'un Liverpool yapışı tarzı bir oyunla gitmek istiyor benim anladığım kadarıyla. Burada milli takıma gelmez. Şimdi bence şu süreçte milli takımı en hak eden hocalardan birisi, ki bence şu an bizim ana gündem maddemizde bu olmalı. Ya milli takımın yeni hocası kim olacak olmalı. Ya en hak eden güncelde bence son 4 senenin şampiyonu Okan Buruk. Ama Okan Hoca takım çalıştırıyor. Ve şimdi transfer sürecinde vesaire milli takımda olunması, İşte bu oyuncunun milli takıma alınması alınmaması çok gündem olan şeyler bunlar. Bu yüzden hani 3 büyüklerde çalışan, 4 büyüklerde çalışan bir hocanın milli takımın başına gelmesi zor. Şimdi diğer taraflarda Emre, Volkan, Selçuk vesaire, bunlar bence hani çok yeterli isimler değiller milli takım için. En azından şu ana kadar başardıklarıyla başaramadıklarıyla. Yani çok yeterli isimler olduklarını düşünmüyorum. Yani diğer tarafta Şenol Güneş, Fatih Terim gibi isimlere gidecekse son Şenol Hoca'yı gördük. Hacı Osmanoğlu kaldığı sürece Fatih Hoca'nın gelme ihtimali zaten yok. Bunu da biliyoruz. Ama yani bir isim konusunda bir hadi bulalım yani bulamıyoruz. Hani öyle ben İlhan Palut gibi Çağdaş Atan gibi isimlere de gidileceğini düşünmüyorum. Yani bu sebeple hani belki yeniden rotayı yabancıya çevirebilirler. Ama ben hani kendi fikrimin benim de Türk bir hoca olması gerektiği yönünde. Ama Türk bir hoca olduğu anda da esas hakedene vermek, ya bilmiyorum insanların mutlaka yorumu vardır. Hani şimdi yazarlar da belki bizim aklımıza gelmiyordur tek seferde. Ama bence şu an bu milli takıma tam bir hoca bulmak da yani çok mümkün. Hani ya ben söylenebilecek isimlerin Arda Hoca ve Okan Hoca hariç, ya Fatih Hoca ve Şenol Güneş'i de yaş gereği dışarıda bırakıyorum. Ya şu an milli takım hakeden hocalar olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
16: Bir başka dinleyicimiz 2002 yılında Dünya Kupası'na katılan dünyanın en iyi Brezilya kadrosuna kafa tutan Brezilya ile belki yarı finalde eşleşilmemiş olsa final oynayacak olan takımı bu milli takımla karşılaştırdılar bize. Katıldık diye havalara uçtuk, lig bitse de Dünya Kupası seyretsek dedik. Çok üzdüler bizi, çok tarifi yok bu hezimetin. Hacı Osmanoğlu istifa demiş bir dinleyicimiz Halil İbrahim Bey. Biz haddimizi bilmiyoruz. Kulüp takımlarında da milli takımda da kupayı alacağız nidalarıyla başlayıp elenip dönüyoruz. Bu turnuvada kontrollü oyun oynasaydık iki maçta da puanlar alırdık ve yolumuza devam ederdik. Hele ilk maçtan sonra yangın çıkarılması oyuncularımızı iyice panikletti. Sorunumuz ne golcü ne Montella. Oyuncuları bu hale getiren dış baskıda bir tane kontrollü oyun oynayalım diyen yorumcu da görmedim. Yorumcularımızda turnuva tecrübesi yokmuş demek ki demiş dinleyicimiz. Yine suçlu ne oyuncular ne Montella ne federasyon bizleriz. Süper.
17: Ya turnuva tecrübesi yokmuş yorumcu. Ya hepimiz için öyle. Yani şimdi biz dışarıdan profesyonel olarak takım üzerinde değerlendiriyoruz. Hani zaten dışarıda kalmaya çalışıyoruz. Biz duygularla konuşacaksak söyleyecek tek bir şey var yani. Yazıklar olsun. Yani bu oynadıkları oyuna. Yani çok dağları söylenebilir. Oyun içinde kalıp konuşmaya çalışıyoruz. İşte 4-6-0 santoforsuzluk. Yani 81'de oyuna Mert Müldür'ü almak. 2-0 gerideyken gibi. Ya bunların üzerinde kalmaya çalışıyoruz. Yani burada kontrollü oyun oynamak. Yani kontrollü oyun oynamamız gerekiyordu fikrinde olan yok ki. Yani çıkıp kaybettikten sonra iki maçta 62 şut attık diyen birisi var. Bu arada şut sayıları da açık arttırmada gibi. Yani Meri 62 dedi. Montella 72 dedi. Hakan 75 dedi. Yani biz kaç şut çektik yani iki maçta? Kendileri de bilmiyorlar. Yani ki bu şutların böyle net gol tehlikesi olanlar da işte 3-5 tane. Yani burada bizim yaptığımız işte halkın, sosyal medyanın ya da medyanın yani çok da bir etkisi vesaire olmuyor. Ben hani bu konuda futbolcular da tamam Twitter'dan etkileniyorlar, sosyal medyadan etkileniyorlar ama ya bu yaşanılan durumun dediğim gibi ya açıklaması, izahı yok. Ya biz eğer dediğim gibi 2-0 işte bir ilk maçı alıp diğer maçı 1-1 beraberce bitirip Amerika'ya da kaybetseydik ve üst turlarda oyun eleştirilseydi, aşağı çekilmeye çalışılsaydı, işte medyada Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın köşelerini tutan gazeteciler bu konuda bir kulüpçülük yapsalardı, sosyal medyada kamuoyu oluştursalardı olabilirdi. Ama bunların hiçbirisi olmadı. Yani çıktılar, hayatındaki tek planı geçiş oyunu oynamak olan takıma karşı geçiş oyunundan gol yediler. Evet bu kontrollü oyunu gerektirir belki. Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Ama yani zaten plan kontrolsüz oyun oynamakmış. Zaten ya ben birazcık da şöyle düşünüyorum. 4-6-0 oynuyorsun. Mecbur zaten kontrollüsün. Orta saha zaten kalabalık. Toplu gidip toplu geliyorsun. Kanat beklerin zaten işin içinde. Yani sen dörtlü savunma çıkıp orta sahandaki bir oyuncunu geri alıp kanatlarını atıp üçlü savunmuyorsun geride. Senin zaten stoper tercihin bile yanlış.
16: Evet.
17: Mehmet Demiral'ı oynatıyorsun. Ya burada saha içinde eleştirilecek çok fazla şey var. Dediğim gibi kıran kırana geçen bir turnuva olsa ve ufak nüanslarla bu iş gitse medyada fatura kesilebilir. Sosyal medyada kesilebilir. Yönetime de kesilebilir. Montella'da bu pastayı eşit dağıtırsın. Herkes zaten birbiriyle kapışır. Başarısızlıkta herkesin birbirine saldırması gibi. Ama burada ya bu kadar net. Yani geçiş, yani tek önlem almanız gereken şey var, geçiş oyununu kapatmak ya. Yani tek önlem almanız gereken şey geçiş oyununu kapatmak. Bir de yani Montella'nın hatası olarak söylüyorum. 1.94'te 1.98 adamların arasında Kerem Aktürkoğlu'nu atmamak.
16: Şöyle ya da Yunus, bu kadar katılır mısın bilmiyorum. Şu ana kadar benim Montella'da en sevdiğim özellik oydu. Çünkü Kerem Aktürkoğlu olur, Barış Alper Yılmaz olur, gizli forvet olarak kullanıyordu, forvetsiz oynuyordu. Şimdi bu turnuvada gitti, gerçekten forvet olarak oynattı onları. Aslında şu ana kadar hiçbir zaman santraforla oynamıyordu. Bu turnuvada nedense santraforla oynadı.
17: Kenan'ın yokluğu da, ilk yarılarda, ilk 11'lerdeki yokluğu da. Çünkü mevcut formasyonda Kerem, Barış oynarken sürekli görevler değişebiliyordu. Ya bu üçünden birinin aksaması en azından ezberi bozabiliyorlardı yer değişiklikleriyle. Bu sefer çok çözümlenebilir bir takım olduk. Yani hani gol atamaz bir takım haline döndük. Hani herhangi bir işte saha içi değişiklik yapamadık. Oyun kurgusunu değiştiremedik. Yani çaresizliğimiz işte 81'de Mert Müldür'ü oyuna atmak. Yani gol için. Bunun motivasyonu gerçekten Euro 2024'te Mert bir tane atmıştı. Hadi atsın bakalım inşallah'tan başka bir şey değil. Bu durumlara düştük. Ya ben gerçekten kendi adıma, hani ben sosyal medyada milli takımla alakalı tek bir eleştiride bulunmadım. Yani burada hani radyoda, yayında hani söylediğimiz eleştiriler var. Ama diğer tarafta şunu söylemek istiyorum. Yani Vincenzo Montella ya da milli takım özelinde çok kötü bir performans sergiledik ve bu yüzden elendik. Bunu kabul etmemiz lazım.
16: Yorumcularla ilgili yoruma gülüyorsunuz ama ben özellikle spor radyoları sabah kuşağının sportif ortam ve Barış'a çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Yani ya şöyle bir şey var, şimdi milyon dolarlık kazanan futbolcularımız da sabah kuşağında radyolarda kötü konuşuluyor diye başarısız olacaklarsa işimiz var. Arkadaşlar yani adam Irak'taki oyuncu. El-Kaide'de zamanında ailesi öldürülmüş. Bilmem neler. Köpeklerle aranan takımlar. Neler neler yaşayarak buraya gelenler.
17: Oyuncusu alınmayan takımlar.
16: Yani neden bahsediyoruz? Yapmayın ya. Yapmayın. Bir, hatta iki dinleyicimizden Aykut Kocaman mesajı gelmiş. Hiç istemem, hiç katılmam Yunus. Çünkü bak çok kişilik olarak çok saygı duyduğum bir insandır ama... Ben Fenerbahçe'yi ya da milli takımı çalıştırırım. Ama niye? Yani ne verdin? Ne istiyorsun? Şimdi 6 senedir o zaman ben de yatayım evde, ben Real Madrid'i çalıştırmak istiyorum. Böyle bir şey var mı yani? Tabii ki Aykut Kocaman da ben aynı değiliz ama örnek verelim. 6 senedir çalışmayan bir teknik direktör de bunu talep edebilir. Yani milli takımın başında 6 sezondur hiçbir takımı çalıştırmayan bir teknik direktör neden getirilsin? Ne hedefle getirilsin? Yani ya da ne
17: yani bir de ben şöyle düşünüyorum Aykut Hoca ile alakalı. Yani bence Aykut Hoca turnuva hocası değil. Hani orada bence hani artık bu saatten sonra Fenerbahçe aidiyetini de aslında açıklamak için. Yani milli takımda çalıştırmam diyemez yani. Hani ya sadece Fenerbahçe ya milli takımı çalıştırırım dedi orada. Zaten hani Başakşehir'de yaşadıklarını gördük. Konya'da yaşadıklarını gördük son süreçte. Hani ben az önce ihtimalleri sayarken Aykut Hoca'nın adı benim de aklıma geldi. Ama hani zaten olmaz diyerek benim de geçtiğim isimlerden biriydi. Ben İsmail Kartal için de aynısını düşünüyordum. Bence turnuva hocası değil. Yani Sergen Hoca da bence turnuva hocası değil. Hani az önce gezen isimleri söyleyeyim aklımdan
16: şey
17: geçen.
16: Bak,
17: ya bence sistem, gerçekten hoca bulmak zor.
16: Dinleyicimiz oynattığı sistem milli takıma çok uygun ondan dedim demiş. Ama işte şöyle bir şey var. Şimdi 6 sezondur biz Aykut Hoca'yı görmüyoruz ki, o sistem Aykut Hoca'da duruyor mu? Hala işliyor mu? Futbol değişti 6 sezonda. Bunları da hesaba katmak lazım.
17: Kesinlikle katılıyorum. Yani Aykut Hoca şu an aslında Fenerbahçe'yle görüştüğü süreçte sürekli yakın çevresinden pompalanan haber neydi? Aykut Hoca o defansif futbolu bırakmış. O oyunu 30 metrede yığan oyun değil. Hani tamam genişe yayıyor, ön alan baskısına önem veriyor. Rakip yarı alana yığılıyor gibi aslında ifadeler kullandı. Hani ya ben Aykut Hoca'ya uygun bir milli takım kadromuz var mı ona da çok emin değilim. Ya Aykut Hoca santraforsuz bir oyunu değil de daha ön libero merkezli bir oyunu seviyor. Ya Hakan Çalhanoğlu ve Orkun ona çok ofansif gelebilir. Yani Josef Topal'la oynadı çünkü Fenerbahçe'de başarılı oldu seçte. Kötü bir hoca değil, ben insan olarak da çok severim Aykut Kocaman'ı. Bence hani gerçekten teknik direktörler arasında hani böyle en düzgün, naif insanlardan bir tanesi. Bugünkü açıklamasını da gördük Fenerbahçe'deki süreciyle alakalı ama yani milli takım hani az önce senin söylediğin gibi hani ne verdin de ne bekliyorsun? 4 kere Fenerbahçe'nin başına geldi. Bir şampiyonluğu var. Evet UEFA'da bir yarı final var. Ama hani sonuçta 4 kere yani efsanesi olduğunuz camiaya gelip 3 kere Galatasaray şampiyonluğu gördünüz.
16: Tabii
17: yani.
16: En önemlisi de seneler önce olması. Bir dinleyicimiz de Hamza Hamzoğlu var, Aykut Kocaman var, Ertuğrul Sağlam var. Hocam net bunlar milli takımı yönetebilecek hocalar demiş. Yani dediğim gibi hiçbiri uzun süredir takım çalıştırmıyor. Bakın Dünya Kupası'ndaki hocalara bakın. Katar'da bile Lopetegi var ya.
17: Abi Ertuğrul Sağlam'a Süper Lig'de takım vermiyorlar ya. Yani milli takım falan, ben Ertuğrul Sağlam'ı da bak severim. Yani neden bulamadığını anlamlandıramıyorum ama.
16: Beşiktaşlılarına ben çok desteklerdim.
17: Kesinlikle. Yani iyi de insan. Hani bu isimlerle alakası iyi de insan Ertuğrul Hoca. Çok belli. Yani çok belli. Geçen sene Kocaeli'yle giderken Süper Lig'e evvelki sene, özür diliyorum. Yani önü de kesildi. Yani bir anda görevden aldılar falan. İsmet Hoca ile çıktılar üst bölge. Hani ya ama yani yok yani. Süper Lig'de takım çalıştırmayan hocayı. Yani Allah aşkına nasıl gideceksiniz de? Yani milli takımı vereceksiniz ya. Yani şöyle CV'sine baktığınız zaman yani son 10 senenin çalıştırdığı takımlara bakalım Ertuğrul Hoca'nın. Ya bunu dediğim gibi Ertuğrul Hoca'ya belki hak ettiği de görevler verilseydi çok başka bir kariyer olurdu. Ama yani şu anki mevcut kariyerle yaptıkları yani bence milli takım hak eder seviyede değil.
16: Şayet Arda Turan kabul etmezse Sergen Hoca'ya gidilebilir. Kesinlikle yerli olmalı demiş bir dinleyicimiz. Yani neden Sergen Hoca'ya gidelim, dünyaya da rezil olalım diye. Açıkça söylüyorum yani. Candaş Tolga Işık'ın yaptığı programdaki demeçlerini görmüşsünüzdür. Neler diyor hala. 3 dakika önce kendisi söylediği şeyi 3 dakika sonra kendisi çiğniyor. Ya diyor ki oyuncularımızın saçına sakalına taktılar. Bu ne saçmalık diyor. 3 dakika sonra diyor ki Barış öyle saçma olur diyor. Yani Sergen Hoca gerçekten yok yani, hani bilmiyorum, bir sıkıntıları var belli ki. Şu anda bir takımı yönetmemesi gerekir. Herhangi bir takımdan bahsediyorum, milli takım diyorsunuz ama aman yani lütfen. Ya o açıklamalar gerçekten yenileri yutulur açıklamalar değil Yunus, ve bilerek yapıyor bunu da maalesef.
17: Evet, şimdi burada tam onu söyleyecektim. İki ihtimal var. Şimdi Sergen Hoca'nın hani tabiri caizse boynunu ölçüsünü almış olması lazım.

0: Ya bari bir kenarda dur bekle yani.
1: Araya giriyorum bir saniye. Rıdvan Bey demiş ki Göksel'in bu alaycı tavrın hiç hoş değil kardeşim, biraz dikkat et bence demiş. Ne alaycı tavrı onu anlamadım ben. Alaycı bir tavır sergilemiyorum. Söylüyorum yani, o düşündüğümü söylüyorum. Sergen Hoca hakkında böyle düşünüyorum. Aykut Hoca hakkında böyle düşünüyorum. Bir hani alay etmiyorum ya, öyle mi olur ya falan demiyorum. Ya bir hoca, söylediğiniz bir hoca 6 senedir takım çalıştırmıyor. Oturduğu yerden diyor ki ben milli takımı çalıştırırım sadece. Bunu diyebilecek bence tek iki hoca var. Fatih Terim ve Şenol Güneş'tir. Diğer tarafta Sergen Yalçın diyorsunuz. Alaycı dediğiniz kişi bensem eğer, hani ekranlara çıkıp bu sözleri söyleyen kişi değilse eğer, alaycılık konusu ya yani kelime anlamı konusunda bence bir sıkıntı yaşıyor yani dinleyicimiz.
2: Ki yani Fatih Hoca ve Şenol Hoca dahi baktığın zaman böyle açıklamalar yapmıyorlar. Ya Fatih Hoca'nın ağzından ben sadece Galatasaray'da milli takım çalıştı. Yani kulüp aidiyeti olarak bakıyorsan buna en yüksek Fatih Hoca söyleyebilir. Yani Şenol Hoca bir kulüp aidiyetiyle ilgili açıklama yapamaz. Dört büyüklerden hangisini, Galatasaray'ın Beşiktaş'ın tutuyor, Trabzon'un tutuyor. Anlayamadık Şenol Hoca için. Ama yani diğer taraf için bakıyorsun ya, Fatih Hoca böyle bir laf etmiyor. Yani Aykut Hoca ile alakalı ben hani Fenerbahçe'ye aidiyetini, Fenerbahçe'de göreve gelme isteğini belirtmek için söylediği bir laf. Ama ya bence şu an Fenerbahçe'ye gelmeyi hak ediyordu, hak etmiyordu, o boyutu da ayrı tutuyorum. Orada bence duygusal şeyler, Fenerbahçe'nin bu yıl yazmak istediği hikaye, Aziz Yıldırım'ın ekibin tamamen işin içinde olacak olması falan, hani bunlar önemli. Ama milli takım için ben Aykut Hoca'nın da Sergen Hoca'nın da doğru isim olduğunu düşünmüyorum. Aslında baktığında bence iki tane doğru isim var. Birisi güncel başarısı nedeniyle Okan Buruk. Yani Süper Lig, bunu Okan Hoca'dan bağımsız söylüyorum. Süper Lig'i son 4 senedir üst üste hangi hoca kazanıyorsa milli takım için direkt adaydır bence. İki Galatasaraylı oyuncu sayısında fazlalığı ortadayken. Diğer tarafta da elbette Arda Turan gibi bir efsane varken, Arda'nın da tecrübeleri, Euro 2008, işte Barcelona'lı, Atletico Madrid'ler, şu an başarılı bir yol gidiyor. Potansiyel adaydır ama bu ikisinin de mevcut şartlarının milli takıma gelmesi çok olası gözükmüyor bence.
1: Peki Yunus, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Yani Amerika maçına tabii ki başarılar diliyorum. Yani sıfır puanla kapattığımız bir turnuva olmasın inşallah. Yani golsüz kapattığımız bir turnuva olmasın. Ama hani Paraguay maçı öncesinde şunu söylüyordum. Bir önceki oynadığımız maçtan çok daha zor bir maç diye. Amerika maçının içinde şunu söyleyeceğim. Turnuvada oynayacağımız en zor maç olacak.
1: Teşekkürler, ağzına sağlık.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Ya bu arada alaycılık diyorsunuz yani. Bakın bir demeç buldum. Sergen Yalçın'ın demeci. 3 gün önce. Candaş Tolga Işık'ın programına çıktığı program. Sergen Yalçın diyor ki, Beşiktaşlı eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım televizyona, YouTube'a çıkıyor. Dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Bir yerlere gelememişler. Ayıp, utanın. Yani bunu bir öz eleştirim bu yani. Sergen Yalçın bunu kendisi yapmıyor muydu? Yapmıyor mu veya? Bilmiyorum yani, bu hususta alaycı olan bensem alaycı ben olayım. Müteyebileceğim bir şey yok. İyi yayınlar abi. Benim görüşüm İlhan Palut çok iyi hoca. Heyecanlı ve top, ayağı top oynatıyor. Ya da Nuri Şahin Federasyon Başkanlığı içinde Hamit Altıntop tam uyumlu demiş Diyar Bey. Bir dinleyicimiz daha Hamit Altıntop'u yazmıştı. Stefan Kuntz döneminde biraz eksi yazdı Hamit Altıntop'a. O yüzden hani seçilir mi, ona emin olamadım sadece. Bu arada İlhan Palut benim de çok beğendiğim bir hoca. Fatih Hoca ve Şenol Hoca artık yönetim katına çıkmalı diyor bir başka dinleyicimiz. Konuşan yorumcunuza şunu söylemek istiyorum. Milli takımın bir Osimhen ya da Prime dönemi yaşayan Icardi'si yok. Okan Buruk diyerek beni kahkahaya boğduğun için teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Ya burada takımcılık yapmaya gerek yok şimdi. Okan Buruk şu anda Türkiye'deki en başarılı hoca. Yok şu var, şu var. Orada da demek ki bir tane yaratacak kendini yani. Hani Okan Buruk bu arada Başakşehir'le şampiyon olduğunda kim vardı Prime? Adebayor mu vardı? Edin Visca mı Prime dönemini yaşıyordu? Veya onun öncesi Akisar'la Türkiye Kupası'nı aldığında Rodallega Ronaldinho performansı mı veriyordu yani? Ya burada başarıyı küçümsemeyelim. İlla Türk olacaksa sadece ve sadece Arda Turan veya Nuri Şahin, olmazsa yabancı olması lazım demiş İsmail Bey. Katılıyorum İsmail Bey ben de. Selamlar, Muhammed Hanifi Gemci ben. Fatih Hoca hem federasyon başkanı hem milli takım teknik direktörü olabilir. Yanına birkaç yardımcı alır, ikisini de halleder bence. Bu arada şeyden güldüm. Yani hani o olayı yapabilecek bir hoca yani gerçekten.

Gerçekten ama girmez bence o topa. Fatih Hoca da artık bence teknik direktörlük düşünmüyor. Bence yani hani bir yerden duyum aldığım için söylemiyorum bunu. Milli takım başına Yılmaz Vural Hoca gelmeli demiş bir başka dinleyicimiz. Federasyon binasının içinde parmak arası terlikle gezen kişi tekrar TFF'de görev almamalı diyor bir başka dinleyicimiz. Muhsin Ertuğral Hoca direkt çağırın, milli takımın başına koyarım demiş bir başka dinleyicimiz. Evet, o kadar olmuş bu arada, 5 sene olmuş. Aykut Hoca Başakşehir'den ayrılalı 6 sene olmadı ki demiş dinleyicimiz. 5 sene olmuş yazmıştım da, o kadar olmuş mu ya diyor. Gerçekten bir anda geçiyor zaman. Ertuğrul Sağlam konusu, herkes her şeyi biliyor zaten ama yorum yaparken neden iş bulamıyor anlamıyorum diyoruz. Tam bir zamanın ruhu olayı, tipik 2026 Türkiye'si demiş dinleyicimiz. Göksel'in bence İlhan Palut Hoca bunu yapabilecek bir hoca. Şu anda çalıştığı takımdan affını isteyip hoca olarak alınmalı demiş Çağlar Bey. Merhaba iyi yayınlar, ben geçen seneye kadar Sergen Yalçın inşallah bir gün Fenerbahçe'nin hocası olur dedim ama bu seneki yönetim tarzı, konuşmaları, eleştirileri, televizyondaki yorumları inşallah gelmez kendini bitirdi demiş Burhanettin Bey. Evet ya, düşünsenize, milli takımımızın bir hocası var. Hani dünyaya rezil olmaktan, onu bir açayım bu arada, o ne demek? Dünyaya rezil olmak şu olur ya, milli takımımızın bir maçı var elemelerde, Norveç'le aynı gruptayız. Norveç bizi yendi. Olmayacak şey değil, sağlam bir takım. Norveç bizi yendi. Ya dünya basında o videolar çıkmayacak mı? Haaland'a işte balta, sen onu yapamazsın, kazma falan dediği videolar çıkmayacak mı Sergen Hoca'nın? Çıkacak. Yani ki bir sürü dünya yıldızı hakkında bu görüşleri var. Harry Kane için işte antrenman yapmıyordur, gerek yok, ben yapmıyordum. Ya da şey, ben antrenman yapmadan böyle goller atıyordum falan tarz. Gerek var mı böyle bir şeye? Milli takım ciddi bir yer. Selamun aleyküm abi. Ben dediğim gibi İsmail Bey, mesajınızı anladım, okudum ama sesli olarak okumayacağım. Milli takımla ilgili mesajları, kulüpçülük yapanları artık okumuyorum ya, kusura bakmayın. Çünkü yok şu takımda olsa almazlar, teknik direktör, ya böyle bir şey var mı yani? Hangi teknik direktörün takımına bakıp milli takım destekleniyor? Milli takım desteklemek böyle bir şey değil. Milli maçlar her hafta oynamıyor sonuçta demiş bir dinleyicimiz ama çok sık oynanıyor artık. Eskisi gibi değil. Eskiden bu arada ben de 65 yaş üstü teknik direktörler sadece milli takım çalıştırmalı diyordum ama artık temposu kulüp takımına yaklaştı. Bakın şöyle söyleyeyim. Ağustos'ta ligler başlıyor. Eylül'de milli ara var. Bu kadar sık. Liyakat çok önemli. İyi yayınlar Göksel'in Bey. Size %100 katılıyorum. Artık futbolda liyakat gelmeli demiş bir başka dinleyicimiz Görkem Bey. Niye Montella gitti mi ki diyor dinleyicimiz. Gitmeli artık ya. Bu bence kabul edilemez bir başarısızlıktı. Milli takımımıza en çok Ertuğrul Sağlam mı yakışır demiş bir başka dinleyicimiz. Federasyon başkanı olarak Hamit Altıntop, milli takım hocası olarak da Ertuğrul Sağlam'ı istiyoruz demiş bir başka dinleyicimiz. Gençlik yıllarımızda internetin falan olmadığı zamanlar, arkadaşın evinde NBA finali izleyeceğiz sabaha karşı 4'te. Bütün gece uyumadık, bekledik, hazırlıklar, cipsler, kolalar, her şey hazır, tam başlayacak, elektrikler kesildi. Öylece kala kaldık, hevesimiz kursağımızda kaldı. Milli takımın bana yaşattığı duygu tam olarak bunu hatırlattı. Başlamadan bitmek demiş Mustafa Bey. Sergen Yalçın aynı bizim milli takım gibiydi. Bizim milli takımda hep potansiyelinden bahsediyoruz ama finale gelince hep üsran. Sergen Yalçın'da gördüğüm en büyük yeteneklerden biri, orası ayrı tabii ki ama o yeteneğin hakkını verdi mi Türk futboluna? Hayır. Şeker sporla falan futbolu bıraktı demiş dinleyicimiz. Psikolojik baskıdan bahseden milli takım oyuncularına İran milli takımı örnek olsun, adamlar savaştığı ülkeye gelip şahane mücadele ediyor demiş. Selam Göksel'in iyi yayınlar, Sergen Hoca yine çıktı sahneye, bakalım daha neler söyleyecek. Ya artık bu saatten sonra bilmiyorum ben, yani izleyenlerin de ciddiye alıp böyle bir Sergen Hoca neler diyecek acaba gibi değil de işte çayını kahvesini alıp çekirdeğini alıp gülmek için izlediğini düşünüyorum açıkçası. Kısıtlı kadroyu oynatan Fatih Tekke. Ya, bu arada şu anda aktif teknik direktörlerden en hak edendir Fatih Tekke ama Trabzonspor'a da çok büyük ayıp olur yani bu. Fatih Tekke de şu anda kulübünden affını istemez zaten. Sergen Yalçın, ben Osimhen'i Galatasaray'a gelmeden tanımıyordum dedi. Mesela birçok var ya, diyorum ya, saymakla bitmez artık yani.

0: Kenan Bey yazmış. Sergen Yalçın sizin gibi yayıncılar yüzünden gitti. Sergen'e sabır yok. Italiano'ya var. Çok ayıp ya demiş. İtalyana var mı? İtalyano'ya var mı? Anlamadım. Ama şöyle söyleyeyim Kenan Bey. Şu ana kadar Sergen Yalçın hakkında yaptığım eleştirilerin hiçbirinde teknik direktörlük performansı ile ilgili bir şey söylemedim dikkat ettiyseniz. Yani oraya gelirsek zaten oradan çıkamayız. Galiba Italiano'ya var demişsiniz de. Ha, Italiano'ya. Vincenzo Italiano bu arada ben Serie A'da anlatma fırsatı buldum. Uzun süredir de tanıdığım bir teknik adam. Şimdi Sergen Yalçın diliyle konuşayım isterseniz 3-4 gömlek üstün bir hoca. Zaten görürsünüz iyi bir kadro verilirse. Ama dediğim gibi az önce ben milli takımın başına gelmesin dememdeki açıklamalarımın hiçbirinde sportif bir performans yoktu dikkat ettiyseniz. Selam, sırf sözlerinin altında kalmamak için ne TFF başkanı değişir ne de hoca. Biz benzer bir milli takımı ve taktikleri tekrar görür yaşarız, ancak o zaman komple değişirler. Olan bizim moralimize ve Türk milli takımına olur demiş dinleyicimiz. Geçenlerde ben de şey paylaşımı gördüm. Mehmet Büyükekşi'yi paylaşmışlardı. Sen bu takıma nasıl çeyrek final yaptırdın, helal olsun sana diye. O duruma geldik artık, düşünün. Merhaba, iyi yayınlar. Teknik direktörün değişmesi bence fark etmez. Federasyon başkanı değişmesi lazım. Yoksa aynı senaryo olur. Favorim Klopp, parası neyse verilmeli demiş. Keşke öyle bir şey olsa da imkansız. Bu arada diğer dediğiniz de keşke öyle bir şey olsa. Ya ben Montella'yı severim bu arada. Montella şu ana kadar çok iyi. Bence çok büyük başarılara imza attı ama bu turnuvada olmadı, ayrılması gerekiyor. Bunun da arkasındayım. Ama sadece Montella'nın gitmesiyle çözülmez. Sadece Montella hatalı demek de dediğim gibi futbolculara gereken mücadeleyi göstermeyen futbolculara gereken özeni göstermeyen federasyon başkanına bence bir armağan olur yani tek suçlu Montella demek. Futbolun başındakiler eğitimli karar aldıklarını düşünüyor musun demiş bir dinleyicimiz. Düşünmüyorum. Selamlar. Benim sorum Hakan Çağlanoğlu. Milli Yollar ayrılır mı ve yeniden bir milli yapılanma olur mu, olmasının gerekli olduğunu düşünüyorum demiş dinleyicimiz. Yani hani bu şekilde açıklamalar devam edecekse bırakması daha iyi olur. Çünkü çok destek almayacaktır. Montella bu saatten sonra bu milletin bir borcu olduğunu düşünmeli. Bu yüzden de daha radikal kararlar alır. Milletler Ligi'ne daha iyi hazırlanacağını düşünüyorum mental olarak demiş bir başka dinleyicimiz. Milli takımda kadro seçiminde liyakat olmadığını düşünüyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Hakan Çalhanoğlu cuma günkü Amerika maçından sonra milli takımı bıraktığını açıklarsa ülke olarak sevineceğiz galiba diyor bir başka dinleyicimiz. Yavaş yavaş artık programı noktalıyoruz. Birazdan kazandıran saatler sizlerle birlikte olacak efendim. 18-20 arasında ben Göksel'in Çağrı Saraç yine sizlerle birlikte olacağım. Göksel'in ABD maçı öngörü nedir demiş dinleyicimiz Zafer Bey. Ya Zafer Bey, hiç öngörü yapılacak bir heyecanımız kaldı mı o maça dair? Yani hani puan alabiliriz bu arada. Gol atarız, puan alırız. Ya konuştuğumuz şeylere bakın. Ya şu tarihte ABD maçı için şunu konuşmayı bekliyorduk hepimiz değil mi? ABD ile berabere kalırsak avantajlı biziz. Yenersek zaten lideriz. ABD de 6 puan, biz de işte 1 puan alsak bile lideriz. Daha çok gol attık diğer takımlar. Bunları konuşmayı bekliyorduk. Şu konuştuklarımıza bak, gol atarız diyorum. Gol atarız dememin nedeni de şu. ABD'nin liderliği garanti zaten. Yedekteki oyuncularla çıkacak. Pulisic'i falan oynatmayacaklar. O yüzden 2-1, 2-2. Kazanacağımızı düşünmüyorum. Berabere biter ya da yeniliriz ama gollü bir maç olur diye bekliyorum. Peki, yeniden görüşmek üzere. Birazdan kazandıran saatler sizlerle.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
2: Reklam.
3: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol.
0: Türkiye'nin reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler başlıyor.
5: Kazandıran Saatlere hoş geldiniz. Efe Uysal ben. Evet, milli takımımız erken elenince Dünya Kupası heyecanı biraz azaldı bizim adımıza. Radyodaki programları da dinliyordum. Az önce Göksel'in de dinleyerek kendi programımı hazırlandım. Biraz ilgimiz alakamız da kesildi sanki. Ama çok güzel maçlar devam ediyor. Son maçlar Dünya Kupası'nda grupların. Gerçekten Dünya Kupası'nın keyfini, heyecanını, ona özel tempolarını görebileceğimiz karşılaşmalar. O yüzden motivasyonumuzu kaybetmeyelim. Çok güzel bir organizasyon oluyor. İşin biraz futbol kısmına odaklanalım. Hem böyle birazcık da kara bulutları da dağıtmış oluruz açıkçası. Artık bir noktadan sonra önümüze bakmamız lazım diye böyle bir girmek istedim konuya. Sevgili Metin Atakan'la birlikteyiz. Her salı çarşamba olduğu gibi. Metin'cim hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Merhaba, sevgiler, saygılar. Kolay gelsin herkese. Bol şans diliyorum bahis severlere.
5: Evet ya, çok güzel maçlar devam ediyor gerçekten. Evet, milli takımımız elendi. Çok da mutsuz etti bizi tartışmalar vesaire ama dün biz kendi perspektifimizden güzel bir gün geçirdik sevgili Metin. Gerçekten maçları çok iyi analiz ettik. Çok keyifli tahminler yaptık. Özellikle alternatif bahislerde, oyuncu bahislerinde. Bugünle güzel beraber de evet, güzel bir gündü. Uzun uzun maçlara girdiğimizde zaten konuşacağız. Portekiz'in şutları, İngiltere'nin kornerleri vesaire. Ama bugün özel bir gün. Artık son maçlar. Puan durumlarının çok önemli olduğu karşılaşmalar. En iyi üçüncüler de gideceği için bu doğrultuda hesaplar, kitaplara çok dikkat etmek lazım. İstatistiklere de bu tabii ki. Hücum istatistikleri olsun, diğer istatistikleri olsun. Bu durumlar etkili olabilir. Tüm bu bağlamda 6 tane harika karşılaşma var. Bunları seninle değerlendirelim. Sırayla gidelim istersen. Sorular içinde 212-273-10-10 mesaj attığımız, bize buradan ulaşabilirsiniz. Evet, ilk grup Bosna Hersek, İsviçre, Kanada ve Katar'ın olduğu grup B. Kanada 4 puanla lider, İsviçre 2. yine aynı puana sahip, Bosna Hersek 3. sırada 1 puanı var ve Katar da yine 1 puanla 4. sırada. Kanada'nın averajı artı 6, eşitlik halinde ikili averaj, yoksa genel averaja bakılıyor. Evet, İsviçre-Kanada, istersen bu maçla başlayalım.
6: Tabii.
5: İki takımın da 4'er puanı var. Çok büyük ihtimalle bu takımlar artık son 32'yi garantilediler diyebiliriz. En iyi 3. olsalar bile, ki en iyi 3. olma ihtimalleri yok. Yenilseler bile Bosna Hersek, İsviçre-Kanada, tabii bu takımlar yoluna devam edecektir ikili averajdan dolayı. Böyle maçlarda da biraz böyle rotasyonlar vesaireler görebiliriz. Tabii grup birinciliği iddiası var takımların ama.
6: Evet. Yani iki takım da grup birinciliği iddiası var Efe. İsviçre de grup birinci, evet, olabilir. Kanada da grup birinci. O anlamda
5: beraberlik Kanada'ya yarıyor. Maç beraberlik biterse Kanada grup birincisi yarıyor. Oluyor.
6: 6-0'lık bir galibiyeti var karşısında. Yani evet, bu maçta her iki takım da galibiyeti hedefleyecektir diye düşünüyorum.
5: Hemen ben oranları aktarayım ve sözü sana bırakayım. İsviçre 2.17, beraberlik 2.83, Kanada 2.99, 1.58, 2.5 alt, 1.94, 2.5 üstüne verilen oran. Öyle biraz beraberlik kokan bir karşılaşma gibi. Her ne kadar İsviçre'ye yaramayacak olsa da. Bazen o grup birincisi, ikincisi olmak da tam anlamıyla böyle planlıyorsun ama bir anda çok daha zor bir rakiple de eşleşebiliyorsun. Sonuçta da bu maçta ilk son maçlar olduğu için takımlar diğer gruplarda ne oluyor ne bitiyor pek hesaba katamayacaklar. Bu doğrultuda bir maç Sosten'de.
6: İsviçre turnuvaya Katar karşısında tabii ki son dakika golü yiyerek şok bir beraberlikle başlamıştı. Sonrasında da Bosna-Hersek karşısında etkili bir futbol sergilediler. Gerçi kırmızı karta kadar tam olarak da çok da üstün değillerdi ama neticede farklı galip geldiler. 4-1 gibi bir skorla. Şu anda 4 puanları var ve grup liderliğini hedefliyorlar. İsviçre tecrübeli oyunculardan kurulu, birbiriyle oynama alışkanlığı olan, pas oyunu gelişmiş, taktiksel disiplini olan bir ekip. Yaş ortalamaları biraz yüksek sadece Efe. Teknik direktör Murat Yakın'da zeki, başarılı bir isim. Türkiye'de de kısa bir dönem Galatasaray'da oynamıştı ama üst düzey bir oyuncuydu. Bundesliga'da Stuttgart'ta çok başarılı dönemi var. Ayağına çok hakim bir oyuncuydu. Pozisyon bilgisi üst düzeydi. Kanada'nın da oyununu beğeniyorum. Çok, her şeyden önce hızlı oynuyorlar, dikine oynuyorlar. Çabuk düşünüp uygulamada başarılılar. Bosna karşısında da daha üstün oynadıkları maçta beraberlikle yetindiler. Ardından da Katar'ı sağdan silip farklı gelerek grup lideri olarak bu müsabakaya çıkacaklar. Jonathan David Sayler'in de beraber çift forvet oynuyorlar ama takımda herkes koşuyor. Orta sahada bir eşleşme problemi yaşamıyorlar. İyi bir takım net olarak. Dinamik atlet oyunculara sahipler. İsviçre daha durağan oynayan bir ekip. İsviçre'ye ters gelebilirler diye düşünüyorum Efe. Zorlayabilirler. Mücadele yönü yüksek bir karşılaşma olabilir. İsviçre sahaya çok iyi yayılabilen kompakt bir takım ama yaşlı oyunculardan oluşuyor. Çok fazla tempoyu da yükseltmeden pas oyunuyla momentumu ellerine almak istiyorlar ama Kanada onları bozabilecek bir takım. Ben maçın gollü geçeceğini düşünüyorum kendi çerçevemden, perspektifinden. 2.5 üstün direkt 1.88 gibi güzel bir oranı var. 2.5 karşılıklı gol var. Combo tercihinin 2.28 gibi bir oranı var. Bu maçta golleri ön plana alıyorum. Aynı zamanda oyuncu bahsi için de, şut bahsi için de çok, 6 maç içerisinde bugünkü bülten anlamında değerlendirdiğimizde 4'ten 6'ya çıktı maç sayısı ve oyuncu bahisleri anlamında da bahis severlere opsiyonlar sağlayacak bir maç olduğunu düşünüyorum İsviçre-Kanada maçını. Ona da artı gireriz ama bu maçla ilgili özel bahislerden ziyade gol bahisine yönelmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Var ve üst, 2.5 üst 1.88 platformumuzdaki bir numaralı tercihim 2.5 üst oldu. 2.5 üst karşılıklı gol ver. Hmm. Riski sevenler için 2.28 oranla değerlendirilebilir. Ve sonrasında vallahi da oyuncu bahislerine devam ediyoruz.
5: Her ne kadar grup liderliği için bir mücadele olacak olsa da İsviçre'nin kazanması gerekiyor grup liderliği için. Kanada'ya beraberlik yetiyor. Ben biraz da sonuçta son 32 garanti olduğu için en iyi 3, en iyi ilk 2 oldukları için, yani en iyi 3'üncülük diye bir durumu da olmadıkları için bu takımların böyle bir durumda açıkçası ben birazcık daha rölanti bir maç olabilir diye düşünüyorum. O yüzden ben bir tane bahis gözüme kestirdim. Yani biraz alt kokuyor bana göre bu maç. Sana biraz o konuda muhalefet edebilirim.
6: Evet.
5: Ama maç dediğim gibi çok denk bir mücadele olacağı olmasını bekliyorum. Toplu oynama oranları dikkatimi çekti. %55 en az topla oynar İsviçre, %45 en az topla oynar Kanada. Ya ben bu topla oynamaların bu maçta zaten oranlar...

0: Onlarda da bir denk bir mücadele olacağı hissediliyor. Daha yakın olmasını bekliyorum. Yani %52'ye 48. Bu bağlamda da Kanada'nın %45 ve üstü toplu oynar 1.80'den benim ana tercihim oldu bu maçta Metin.
1: Yani bakış açın vurguladığın hususlar doğru hususlar Efe, ama Kanada dediğim gibi İsviçre'den çok farklı bir takım. Yani yapı olarak farklı bir takım. Hızlı oynayan, dikine oynayan. İsviçre ise tam birbirinin antitezi takımlar bunlar. Antitezlerin kapışmasında Kanada eğer ilk golü atarsa İsviçre'nin ball possession'ı, topla hakimiyeti çok yüksek
0: %100.
1: olur. Yani
0: Doğru.
1: otomatikman bahis riske giriyor o zaman. Kanada'nın ilk golü bulma ihtimali. Bu ikisi birbirine benzer takımlar olsaydı o zaman %45 Kanada'nın topla oynama ihtimali, İsveç'in ilk golü bulma ihtimali, o zaman daha kaliteli bir ekip olduğu için, daha üst düzey oyuncular olduğu için
0: Ya.
1: İsveç'in %55-45'i mantıklı gelir, ama eğer Kanada ilk golü atarsa İsveç'in topla oynaması %70'in üzerine çıkar
0: Doğru,
1: diye
0: haklısın da
1: düşünüyorum.
0: Kanada'da. Evet, belki de o sırada İsviçre'nin zaten
1: Evet.
0: ikincilik cebinde olduğu
1: Benim iki
0: için.
1: buçuk İki buçuk üst dememin sebebi bu iki takımın birbirine tezat olması. Kanada oyunu hızlandıracak, İsviçre topa basmaya çalışacak. Her halükarda iki yumurtadan birinin kırıldığı esnada ilk yarıda bir gol olma ihtimali yüksek oluyor. Diğeri riskleri aldığı zaman otomatikman maç iki buçuk üste gitme ihtimali yükseliyor. Birbirine benzer değil, birbirine karşıt takımlar ve Kanada'nın ne kadar hücumda etkili aksiyonlar sergilediğini, zaten çift forvetle oynuyorlar. Takımın tamamı dinamik oyunculardan, atlet oyunculardan oluşuyor. İsviçre zaten kaliteli bir takım.
0: Evet.
1: Üst düzey oyuncuları var. Çok fazla şut deniyorlar. Bu maçta Endo'nun şutları bir isabetlisinin 1.70 oranı var. Son maçta kazandırmıştı bize. Ters
0: Bir dakika,
1: kanat oynuyoruz. Bak. Evet.
0: girelim. Dediğim gibi benim yine de ana bahsim %45 Kanada
1: Kesin.
0: olacak. Alternatiflerde neler var?
1: Alternatiflerde şut bahsi için çok
0: Endoy.
1: uygun bir maç. Endoy
0: Tamam.
1: tabii ki Nottingham Forest'te genelde sağ kanatta oynuyor. Sağ kanatta oynadığı için bir isabetlisinin 1.70 oranı var. Geçtiğimiz maçta iki isabetliyi de buldu. Kazanmıştık. Dan Endoy'un iki ayağıyla şut çekme ihtimalini burada vurgulamak istiyorum. Sol kanatta oynatıyor. Ruben Vargas'ı yedek oturtup sağ kanatta asıl mevkiinde değil, sol kanat forvette oynattı son maçta onu Murat Yakın. Onun için de iki ayağıyla da şut çekme ihtimali var. 9 oran gibi bir oranı var. Dan Endo iki ayağıyla da şut çeker. Asıl ayağıyla da şut çekebilir. Ters ayağıyla da şut çekebilir. Sağ kanatta oynasa sol ayağıyla şut çekme ihtimali yüksek, ama sol kanatta oynattığı zaman hem solda hem sağla çekme ihtimali var. 9 oranı var. İlginç bir husus olarak dikkatimi çekti.
0: Endoy mu yine?
1: Endo bir isabetlisinin 1.70'i var.
0: 70 her iki ayağıyla da şut çeker. Ama
1: 9
0: isabetli
1: oranı.
0: isabetsiz değil mi bunlar?
1: İsabetli isabetsiz fark etmiyor. Her iki ayağıyla düşüş çekti mi 9 oran.
0: 9 oran.
1: Birer tane
0: Evet,
1: evet.
0: bu bunlar bazı oyuncular için açılıyor. Bunu da notlarımıza alalım. Enteresanmış. Denemeye değer
1: Evet.
0: hakikaten.
1: Jonathan David keza çok şutör bir oyuncu. İlk maçta da çok fazla şut
0: Tabii.
1: deniyor. Jonathan David'in iki isabetlisinin 3 oranı gibi yüksek bir oranı var. Neden bu kadar yüksek bilmiyorum. Düz 3 şutunun Jonathan David'in 1.77 gibi bir oranı, pardon 1.79 gibi bir oranı var. Villarreal'da oynayan Santrofor bu sene ciddi dakika aldı. Mikel Tatsi'ye rağmen, Gerard Moreno'ya rağmen önemli dakikalar aldı. Şampiyonlar Ligi'nde de, İspanya Ligi'nde de. Tani Oluvaseyi. Bir isabetlişinin 1.97 gibi bir oranı var Kanada takımında. Bu da çok şut deneyen bir oyuncu. Oluvaseyi, Tani Oluvaseyi, Villarreal'de oynayan oyuncu. Onun bir isabetli şutunda 1.97'si var. Dan Endo'nun bir isabetlisi 1.70. Bunlar oyuncu bahsi olarak 6 maç içerisinde en çok oyuncu bahsi güven veren maç İsviçre-Kanada maçı olarak benim için ön plana çıktı. Dan Endo'nun bir isabetlisi, Dan Endo'nun düz 3 şutu 1.84 oranı var. Çok fazla şut deneyen bir oyuncu. Keza Jonathan David'in 3 düz şutu, 2 isabetlisi,
0: Onlar
1: 3-0-0 oranı var.
0: notlarımızı aldık.
1: Evet, Jonathan David 2
0: Süper.
1: isabetli, bir de Tani Oluvaseyi 1 isabetli 1.97.
0: 1.95. Radyo Gol dinleyenleri notlarını alsınlar ya da uygulamadan artık böyle geriye dönüp dinleyebilirler. Bir soru var yine bu maçla ilgili. Sonra Katar maçına geçeceğiz. Birkaç soru daha gelmiş Fransa falan maçları ile ilgili ama günün maçlarını değerlendiriyoruz. Gene de o sorulara cevap veririz. İsviçre Kanada'da 0-30 dakika arasında gol olur. 2-10. Emrah Bey
1: Katılıyorum.
0: ikili sormuş.
1: Katılıyorum. Bu maçta
0: Buna
1: ilk yarı gol
0: katılıyorum.
1: olma ihtimali yüksek. İki tezat takım
0: Takım.
1: yani iki takım da orta saha mücadelesi şeklinde geçmeyecektir. Kanada'nın hızlı ve dikine hücumları İsviçre'ye ters gelecektir.

0: diye düşünüyorum. Ya da İsviçre sete oturup
1: Peki.
0: bir gol bulur. Erken gol bulma. Bu maçta erken gol olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum.
1: Zaten VAR ve üst bekliyorsan ilk 30 dakika
0: Evet.
1: bir gole normal bakmalıyız. Gelelim Bosna-Katar maçına. Bu benim
0: Evet.
1: birkaç maçla beraber ilgimi çeken maçlardan bir
0: Evet.
1: tanesi. İki maç, iki takım da birer puana sahip. Kazanan çok büyük ihtimalle en iyi üçüncülerden biri olur. 4 puan yeter. Ama 2 puan da, hatta Göksel'in 2 puan da elenir dedi ama ben biraz baktım. Yani 2 puan da en iyi üçüncüye bazı durumlarda yetebiliyor. Böyle
0: Yeter mi acaba iki puan?
1: işte 12 grupta oynanan Avrupa Şampiyonası genelde böyle en iyi üçüncüleri alıyor falan. 2 puanın da yettiği durumlar olabiliyor. Yani çok düşük bir ihtimal değil. Birer puanda kalanlar olabiliyor çünkü. Birer puanlı üçüncü oluyor. İkinci iki puanlı birkaç tane denk gelebiliyor. Biraz baktım. Dörtler üçler var ama bir hesap etmek lazım. %100 ikisine de bir puan elenir diyemiyoruz sanki. Ama kazanan işi bitiriyor. En kötü en iyi üçüncülerden biri olacak. 1.27 Bosna'nın oranı. Katar tabii daha yüksek bir oran verilmiş. Ama burada benim özellikle şut bahisleri dikkatimi çekiyor. Yine dünden yola çıkarak Özbekistan'ın 6 faulü çok güzel seçimlerden biriydi. Bosna
0: Evet,
1: Hersek
0: 1.92
1: Katar
0: oranıyla.
1: maçında da ilk yarı 6 faul yapar Katar sorulmuş, Emrah Bey de bunu
0: Evet.
1: sormuş. Esasında benzer bir karşılaşma olduğu için akla yatkın diyebiliriz. Bu doğrultuda öncelikle ne dersin maç sonucu için? Bosna Hersek galibiyeti bugün çok oynanıyor. Bizim Balkan tahtasında da
0: Evet.
1: birinci sırada yüksek
0: Evet.
1: yüzdeyle gidiyor Balkan tahtası. Bir sürpriz çıkar mı? İlk sorum.
0: Yani elemelerde İtalya maçında Bosna'nın bir birlik maçı vardı. 30 tane şut çekmişlerdi İtalya'ya. O maç benim dikkatimi çok çekti. Bu maçla ilgili değerlendirme yaparken, bu maça çalışırken yayın öncesinde Bosna'nın hedef olduğu zaman gerçekten konsantre oluyorlar. O yerin, coğrafyanın geçmişinde çok büyük acılar var. Büyük bir fırsat yakaladılar. Dünya Kupası'na katılmayı başardılar. Avrupa Şampiyonası'na da kesin bir Bosna Hersek futbolunda ciddi bir yükseliş olduğu herkesin malumu. Şimdi kritik bir maça çıkıyorlar grupta. Birer puanı var iki takımın da. Bosna İsviçre'ye 4-1 kaybetti ama çok da kötü oynamadı. Son dakikalarda maç koptu. Katar Kanada karşısında tabii 6-0'lık bir yenilgi aldı. İlk maçta da son dakika golüyle beraber sürpriz bir puan almışlardı. İki takımda da cezalı ve ceza sınırında olan oyuncular var. Takımdan çıkma hedefleri mevcut iki takımın da. Katar'ın bile şu anda gruptan çıkma hedefi var. Bosna Hersek dengeli bir ekip efendim. Hem ucunda hem savunmada çok risk almıyorlar. Rakibe boş alan bırakmıyorlar. Çok fazla beraberlik alan bir takım. Yani yenilmesi zor bir takım aslında. Oyunda iyi, sahaya iyi yayılıyorlar. Saha parselizasyonları da iyi. Bu anlamda Katarlılar da kontratak kovalayacaklar. İşte Junior, o Brezilya asıllı oyuncuyla en meşhur oyuncuları, en iyi oyuncuları Akram Afifi. Rakip defansın arkasına kaçırmaya çalışacaklar ama kadro olarak eskiye nazaran daha zayıflar. Geçmişte Katar'ın bazı maçlarını izlemiştim. Her iki takımda da ofsayda düşme ihtimali bu maç özelinde taktiksel kurdukları gereği yüksek ihtimal diye düşünüyorum. 2 gün önceki bu bahisle ilgili toplam 3 ofsaydın 1.70 oranı vardı. Platforma verdiğim o zamanlar çoğu bahis açılmamıştı. Sınırlı seçenekler arasından 3 ofsayt, toplam 3 ofsaytı 1.70 oranla yazmıştım. Birinci bahisim bu. Ama çalıştıktan sonra güzel bahislerde buldum düşünüyorum kendi adıma. Özel açılan
1: Kesin aynı
0: bahisler
1: şeyi
0: üzerinden konuşuyorum.
1: bulmuşuzdur seninle. Katar'ın şutları olabilir mi?
0: Evet, ilk yarı 7 şut çeker 1.70.
1: Aynen.
0: İlk yarı 7 şut 1.70. Bosna ilk yarı 3 isabetli 1.85. Bu iki bahisi çıkardım özel bahisler
1: İlk
0: olarak.
1: yarı bir dakika. İlk
0: 7 şut
1: yarı
0: 1.7.
1: toplam 7 şut.
0: Evet, toplam ilk yarı
1: Ha.
0: 7 şut. İlk yarı
1: Ben de
0: toplam
1: Katar'ın
0: yani
1: şutları, Katar'ın
0: Katar
1: şutları
0: değil.
1: aklıma. Toplam
0: Bosna'nın
1: 7.
0: ilk yarı 7 şutu. Bosna'nın ilk yarı 7
1: Bosna'nın.
0: şutu.
1: Ben
0: Yani 7
1: de
0: tane şut
1: yani
0: çekecek.
1: 7 tane. Eyvallah. Ben de
0: Evet.
1: Katar'ın şutlarını, sonuçta Katar'da bir puanı var. Yendiği takdirde Dünya
0: Katar da
1: Kupası'nda yoluna
0: şutu çekiyor.
1: devam.
0: 2-3
1: Aynen.
0: 2-3 isabetli yakalamayız. Top yapamayan, rakip kaleye
1: İsviçre
0: gidemeyen bir
1: maçında
0: takım
1: mesela
0: değil. Gittiler yani.
1: ilk yarı ikisi isabetli 4 şut çekmiş. Katar'ın bu maçta ilk yarı 2 isabetine 3-10 veriyor. Katar
0: Evet.
1: bir şeyle böyle ilk yarı bir gücünü kullanıp Bak Ürdün mesela, bazı takımlar onlar da
0: Evet,
1: attı
0: düşündüklerinden daha iyi
1: isabet.
0: bir takım. Onlar da attılar. Mesela Göztepe'den oyuncu
1: Çünkü
0: Sabra
1: tabii.
0: sakatlanmamış olsaydı hücumda daha etkili olabilirlerdi. O zaman Altamari'yi sağ
1: Aynen.
0: kanatta kullanabilirlerdi. İtalya'ya 30 tane şut çekmişti Bosna elemelerde, kritik maçlarda. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacaklardır. Çok da hırslıdır
1: Doğru.
0: boşnaklar.
1: Haklısın.
0: Genetik özellikleri olarak.
1: Toplam şut da
0: Evet.
1: eğer Katar
0: İlk
1: zaten 4
0: maça
1: tane şut
0: saldırarak
1: çekmişse
0: başlayacaklar diye düşünüyorum. Çok
1: tabii.
0: atak başlayacaklar. Katar'ı yarı sahasına sıkıştıracaklar. Sete oturacaklar. Katar da tam anlamıyla otobüsü çekecektir diye düşünüyorum ama tabii ki dün Gana'nın sergilediği gibi tecrübeli bir takım değil Katar. O kadar iyi savunma
1: Kesinlikle.
0: yapıp ikili üçlü
1: Dağılabiliyorlar
0: sıkışmalar
1: aynen.
0: yapabileceklerini zannetmiyorum. Öyle üst düzey stoperleri yok. Eskiden sağ bek olan bir Pedro Miguel vardı. Onu stoper yapmışlar. Geçmişte sağ bekti aslında o oyuncu. Ben zannetmiyorum ki Bosna'nın çok tempolu, istekli, arzulu oyununa ilk yarı karşılık verebilseler. Bosna'nın ilk yarı gol bulma ihtimali yüksek. Bu Bosna'nın ilk yarı 7 şut çekeri 1.70 oranla bana mantıklı geldi. İlk yarı 3 isabetli 1.85 onun da oluru var diye düşünüyorum. Bu ikisini ön plana çıkarıyorum. İki takım da her yarıda korner kullanır. 1.60 biraz düşük bir oranı var. Bu
1: O
0: ikisini de
1: azmış.
0: evet ilk yarı 7 şut Bosna çeker. Kuvvetle muhtemel oyun kuponuma da yer vereceğim bir bahis olarak öne çıktı. Tabii ki ilk bir numaralı bahsim toplam 3 ofsayt 1.70 o da 1.70. İlk kere Bosna 7 şut çeker 1.70 ile ikinci bahsim olarak değerlendirebilir. Bosna'nın ilk yarı 3 isabetli şutu 1.85 oranla da o da ilgimi çeken bu 3 seçeneği verebilirim Efe. Ama
1: Ben
0: tabii
1: evet,
0: ki
1: toplam
0: toplam 3
1: şutlara
0: ofsayt.
1: ben de baktım ama
0: Evet.
1: toplam şutlar galiba bu maç özelinde açılmamış olabilir. Belki daha sonra
0: Evet,
1: açılacaktır.
0: Bosna'nın şutları. Bosna'nın ilk
1: Evet,
0: yarı 7
1: sen
0: şut.
1: Bosna, ben de Katar'ın dedim ki ben Katar'dan bekliyorum. Sen Bosna'dan toplama bir bakalım dedim ama şimdi galiba göremiyorum. Metin 7 tane şutunu önerdi. Ben de açıkçası Katar'ın ilk yarı 2 isabetlisini 3-10'dan gözüme kestirdim. Artık hangisi aklınıza yattıysa ona oynayın diyeyim. Aşağı yukarı aynı şeye denk geliyor. Toplama da gidebilirsiniz. Ben Katar'ın böyle bir sıkımlık kurşunu olduğunu ve bunu ilk yarıda kullanacağını, bir iki tane kaleyi yoklayacağını düşündüm. Oyuncu bahisi vesaire yoksa diğer maçla devam edelim.
0: Bu maçta oyuncu bahisi
1: Yok.
0: yok, hayır.
1: Süper, tamam. Gelelim Meksika sırayla gidelim. Saat 1'de ne var? Saat 1'de İskoçya Brezilya
0: Evet.
1: var. Tamam, İskoçya Brezilya Fasaiti aynı saatte maçlar. Çünkü
0: Evet.
1: grupta artık birbirleriyle de alakalı oldukları için gerçi bu maçta pek öyle bir şey İskoçya arasında olacak ama bütün maçlar aynı saatte. İskoçya Brezilya ve Fas Haiti maçları da ilginç karşılaşmalar. Özellikle İskoçya Brezilya bugün o Brezilya'nın 4 puanı var, İskoçya'nın 3 puanı var. 1 puan aldıkları takdirde çok büyük ihtimalle iki takım da son 32'ye kalacak. Mesela işte Dünya Kupaları geçmiş yıllarda iki takımla oynanıyor. İlk iki gidiyordu. Ama Avrupa şampiyonlarında yani en iyi üçüncülerin gittiği organizasyonlarda son maçlarda inanılmaz fazla beraberlikler çıktığını gördük. Hatta son Avrupa şampiyonasında son maçlarına baktım. 6 grup vardı. 12 maçın 7'si berabere bitmiş. Ben bugün dün İngiltere-Gana maçında bir beraberlik denemiştim. İskoçya-Brezilya maçının ben berabere biteceğine inanıyorum
0: Alo.
1: bu grupla ilgili. 4.89 oranı var. Ama eminim sende İskoçya-Brezilya maçı ile ilgili alternatif birçok bir şey vardır.
0: Evet. İskoçya maçı ile ilgili çıkardığım alternatif bahisler var. Biraz zorlayan bir maç oldu beni. Çünkü İskoçya istatistik vermeyen çok iyi kapanan bir takım. Grup lideri bitirmek anlamında bu maçta 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak Brezilya. İlk iki maçta eleştiriler de aldılar. Bir galibiyet, bir beraberlik hanelerini yazdırdılar. 4 puanla yollarına devam ediyorlar. Rafinha'dan da mahrum olacaklar. Efe sakatlığı sürüyor, oynamayacak kuvvetle muhtemel. Vinicius Junior yine takımın hücumda en büyük kozu olarak ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Zaten bahisimi de Vinicius Junior üzerinden değerlendirdim. Bu maçta çok fazla inisiyatif alacağını düşünüyorum. Genel olarak da takımı sahiplenen, liderlik yapmaya çalışan bir konumda. Bu takımda

0: mevcut durumda da öyle görünüyor. İskoçya ise her hattıyla fizik kalitesi üst düzey bir ekip. Orta sahada iki yönlü oynayabilen, dinamik olduğu kadar teknik kapasitesi yeterli oyuncular var. Grupta en iyi üçüncüler arasına girerek çıkabilirler gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Sert kart görmeye açık, mücadele gücü yüksek, taktiksel disiplini olan bir takım İskoçya. Orta sahada McKin biraz kanat rotasyonunda kanat oyuncu kurucu gibi oynuyor. Scott McTominay, Tominay daha merkezde oynuyor. Kendi yarı sahasında oyunu kabul edecekler. Derinde savunma yapacaklar. Kaptıkları toplarla da Charlie Adams'ı, Tornado'kini ve Scott McTominay'ı sızmaları çok iyi yapan bir oyuncu. Pozisyon bulmaya çalışacaklar. Pasa karşı üçlü savunma oyunu oynadılar ve mağlup oldular. Bazen üçlü, bazen dörtlü oynuyorlar. Böyle bir durum da söz konusu. Grubun zayıf halkası Haiti ile oynadıkları müsabakada da teknik direktör üçlü savunmayla oynamayı yerlemiş. Doğrulansalar da kazanmayı başarmışlardı. Brezilya gibi turnuvanın favorilerinden bir ekibe karşı nasıl bir savunma kurgusuyla oynayacaklar? Henüz net değil. Dörtlü mü oynarlar, üçlü mü oynarlar? Brezilya'nın sahadan galibiyetle ayrılması normal bir sonuç olur Efe. Yeneceklerini düşünüyorum İskoçya'yı. Orta sahada 3 merkezli Lucas Paqueta ile Casemiro ile Guimarães ile oynuyorlar. Yani forvet arkasıyla veyahut da Neymar olsaydı sağlam, Neymar'la belki oynamayı tercih ederlerdi ama Lucas Paqueta'yı oynatıyor. O oyuncu da Dünya Kupası'na yer alabilmek için West Ham'dan devre arasında Flamenco'ya gitti. Çok üst düzey bir oyuncu. Kendisini de göstermek istiyor. Sorunlar da yaşamıştı. Bazı problemler yaşamıştı. Bahis skandallarıyla ilgili. Aslında çok potansiyelli, çok ekstra bir oyuncudur.
1: Tabii. Lyon'dan.
0: Milan'da da başarılı olamadı ama aslında çok daha üst düzey bir kariyeri olabilecek bir oyuncuydu. O oyuncu şu anda iki maçta da oynuyor ve kendisini de ön plana çıkarmak istiyor. İleriki turlarda 3 orta saha merkeziyle Paqueta, Casemiro, Guimarães ile oynamaları onlara avantaj getirecektir. İskoçya'nın pek direnebileceğini düşünmüyorum. Vinicius Junior inisiyatif alacaktır, ön plana çıkacaktır diye tahmin ediyorum maçta. Bu maçla ilgili şöyle bir bahis buldum. Pek çok bahisi inceledik tabii ki. Çok fazla bahis var. Hepsini arka arkaya inceliyoruz. Hem oyuncu bahisleri hem özel bahisler. Vinicius Junior bir isabetli şut Brezilya kazanır. 1.70 gibi bir oranı var. Bir numaralı tercihim olarak bunu. Brezilya'nın kazanmasını bekliyorum. Vinicius Junior'da mutlaka zaten çok deniyor. 3-4 tane deniyor turnuvada. İnisiyatif alıyor. Bir isabetli şut bulma ihtimali yüksek diye düşünüyorum.
1: Evet, o şut güzel olmuş. Ben biraz Brezilya'nın bir sürpriz olabileceğini düşünenlerdenim açıkçası İskoçya'ya, ama İskoçya kaybetse bile 3 puanı var şu anda. Yani en kötü üçüncülük için az fark yemeye de çalışacak. Brezilya'da öyle yani grup maçlarında falan öyle çok ezip geçen bir takım değil. Hatta Haiti maçından önce şöyle bir incelemiştim. Brezilya'nın maçları acayip fazla. Evet. Şöyle baktığımda son 3 Dünya Kupası'nda, son 2 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın grupta oynadığı bütün maçlar 2.5 alt bitmiş mesela. Evet. İskoçya'da yenilse bile çok fark yememeye çalışacak. Brezilya zaten galip geldiği takdirde hani grup birinciliğini, tabii Fas Haiti'nin orada kaç farkla kazandığı da önemli olacak, ama çok da böyle Brezilya aman gideyim farka koşayım diye oynamayabilir. 2.5 alt önceliğim ama 5-13'ten bir beraberlikte deneyeceğim. Vinicius Junior'ın bir isabet Brezilya kazanırını önerdin. Paqueta ile ilgili bir şey buldun mu?
0: Evet, bir isabetli şunu çıkarmıştım, 1.77'sini. Son maçta da güzel bir domi volesi vardı ama kalecinin üzerine gitti. Mutlaka kendini yine ön plana çıkarmak isteyecek.
1: Evet, çünkü bence de.
0: Çok söylenti var hakkında. Lucas Paqueta bir isabetli şut 1.77 oranla çıkardığım oyuncu bahsi.
1: Kalbime geçenleri okuyorsun Efe.
0: Lucas Paqueta bir isabetli.
1: Mutlaka sen söyledin ya.
0: Deneyecektir. Çünkü
1: bir ispat peşinde, haklısın. Lyon'dan satıldı, Lyon küme düşürülme durumu falan olmuştu.
0: Mahkemelik durumları vardı.
1: Falan filan, yani bu bir şekilde o ispat etme durumu aklımı çeldi esasında var. Söylediğin.
0: Hakkında soruşturmalar güzel. Açıldı.
1: Aynen. Dikkat çekebilir o da. Bir isabet, şu tane golünü de bekleyebiliriz gerçekten. Enteresan golleri de var. Bunu notumu aldım. Güzel. Bir seçim olarak düşünüyorum. Fas Haiti maçında bir şey bulabilir miyiz? Yine Haiti tarafından bakıp elendiler.
0: Bir bahis
1: ama
0: var İskoçya Brezilya maçında. Brezilya ilk yarı 3 isabetli şutu golü bulup 1 veya 2 golü vurup ondan sonra topa basacaklardır diye tahmin ediyorum. Brezilya'nın ilk yarı 3 isabetliğinin 1.94 gibi bir oranı var. Maça hızlı başlayıp ilk yarım saat

0: hafta skoru bulup üzerine yatmak gibi bir tabii ki Neymar dönemleri diyebiliriz bunlara. Geçmişteki Rivaldo'nun Ronaldo'lu, Ronaldinho'lu dönemleri kastetmiyoruz. Bu Neymar'la beraber Neymar'ın beklentiyi veremediği son uluslararası turnuvalarda, Dünya Kupalarında Brezilya'nın ciddi bir başarısızlığı söz konusu. Tabii ki bu Brezilya'da Neymar'ın beklentiyi verememesi, turnuvalarda başarılı olamamaları. Bu maçta da aynı şekilde ilk yarı bir hızlı bir şekilde maça başlayıp Brezilya karşısında golleri bulmak isteyebilirler. Onun için ilk yarı isabetli şutları 1.94 oranla denenebilir. Üçüncü bir bahis olarak belirteyim ama birinci bahis.
1: Şey de güzel olabilir bunda. Bak İngiltere Gana maçındaki gibi ilk yarı Brezilya en az iki korner daha fazla kullanır. 2-0-9. İskoçya bir puan için oynayacak, kapanacak. 0-0'a bağlamaya çalışacak.
0: Çok mantıklı korner handikap.
1: Değil mi?
0: Haklısın. Kesinlikle aynı benim İngiltere maçındaki kurduğum mantık olabilir. Çünkü çok katı savunma yapacak İskoçlar. Bir puanı oynayacaklar. Zaten maçlarda istatistik vermiyorlar. Tamamen kapanıyorlar. Charlie Adams'ı, Scott McTominay'ı kaçırmak istiyorlar. Çok iyi bir avans savunması uygulayan bir takım. O korner handikapı denenebilir bu maçta. Evet, kesinlikle korner handikapı çok mantıklı.
1: O da dünkü maçta şey yapmıştı. Evet. Brezilya-Fas maçında mesela ilk yarı 2-0 bitmiş kornerler. Yani Brezilya-Haiti'de hadi zayıf bir rakip. İskoçya'dan daha zayıf ama Haiti 4 korner kullanmış Brezilya'ya.
0: Haiti öyle değil. Da 15 tane şutu var İskoçya'ya Haiti'nin. Haiti çok
1: 4-1.
0: İyi. Çok hızlı
1: İlk yarı korneri de 4-1 Brezilya'nın. Evet. Yani İskoçya maçında da Evet.
0: Pas Haiti maçına geldiğinde Haiti ile ilgili vereceğim bahislerde bu hususta değinecektim. Haiti top yapamayan, rakip kaleye inemeyen bir takım değil. Dünya Kupası'na katılmalarının da hücum becerilerine borçlular. Defans yapabilen bir ekip değil. Çok fazla gol yiyorlar ama rakip kaleye de inebiliyorlar, gidebiliyorlar. Yani İskoçya gibi değil. İskoçya
1: 7 defans şut 1.69 şut 2.45 Haiti. Evet.
0: Haiti'de 9 toplam isabetli almamda Haiti'ye güvendiğim için 9 isabetli alıyorum.
1: Genel mi aldın 9 isabet?
0: 7 almıştım, açılmamıştı. Açılmadığı halde bu maçın Haiti'nin çok şütör bir ekip olduğunu görünce, yani 15 şut çekmiş İskoçya'ya. Diğer takımlara da
1: Haiti'nin 3 isabetlisi 2.20, 9 toplam şutu 2.45. İkisinden aldım hangisini tercih edersin?
0: Şimdi çıkardığım 4 tane bahis var burada. Haiti 3 isabetli 2.20.
1: Tamam, bende de var o.
0: Toplam 9 isabetli 1.75. Toplam 9 isabetli. Tamam. Evet. Buna paralel olarak gelen Haiti'nin 2 offside'i var. 1.93. Çok güvendiğim bir bahis. Haiti'nin böyle çok defans arkasına sarkıp koşucu sprinter oyuncularıyla beraber, uzun bacak sprinter oyuncularla beraber offside'a düşme ihtimali çok yüksek. 1.93 gibi güzel bir oranı var Fas Haiti maçında. Tabii Fas Haiti maçında söylenecek tabii ki yazımla biliriz ama Haiti ile İskoçya tamamen farklı. Haiti hücum gücü olan bir ekip. İskoçya tercihen hücum etmiyor. Kapatıyor, sahasından çıkmıyor. Doğru. Bekliyor.
1: Hemen şunu hatırlatayım radyo gol dinleyenleri için. Haiti'nin 0 puanı var. Elendi. Biliyorsunuz zaten Türkiye ile kıyaslandı. Önce oynadık vesaire. Fas'ın 4 puanı var. Son 32'ye kaldı. Ama grup liderliği için kazanması, hatta eğer Brezilya'da kazanırsa Fas'ın çok farklı kazanması gerekiyor ki genel averajı Brezilya'dan daha iyi olsun diye, böyle bir maç. Evet. Ama Haiti gibi belki Türk milli takımına için de aynı şey, milli takımımız için de cuma günü benzer şeyler söyleyeceğiz. Haiti de yani bu Dünya Kupası'nda oynayacağı son maçta belki bir gol atmak, 2-0-3 onun da oranı, bir renk katmaya çalışacaktır. O doğrultuda bir takım seçenekler arıyorduk. Toplam şutlar, isabetliler veyahut da Haiti'nin şutları ilk aklımıza gelenler oldu. Güzel. Evet. Aynı şeyleri düşünmüşüz. Şutların dışında herhalde başka bir şey yok. Ben de şutları çok beğendim burada.
0: İki offside'ı bahsetmiştim Efe. İki offside. Haiti'yle ilgili tabii ki bu maçla ilgili söylenebilecek bazı teknik hususlar da var. Bunları da belirtmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir teknik direktörleri var. Belçika'da yetişmiş. Belçikalı Fas melezi Uabi, Muhammed Uabi. Santrofor'su da oyunu tercih ediyor. El Kabi kulübede oynuyor ülkemizden, bildiğimiz çıkış gösterdi ülkemizden transfer olduktan sonra. Biraz da Yunanistan'da Olympiakos'taki performansı cidden elit seviyeye ulaştı. Artık çerçeveyi ezberlemiş, gol vuruşu üst düzey seviyeye çıkmış bir santrofor haline geldi Ayup El Kabi. Fas milli takımında da ciddi işler yapıyor. Yunus Enes'i kadroya bile almadı. Grup C'de turnuvanın zayıf ekiplerinden Haiti ile karşı karşıya gelecekler. O maçta ileri uçta mesela bir 10 numara olan Saibari oynayabilir Efe. PSV'deki star oyuncu Saibari
1: golü
0: transfer
1: atmıştı
0: yaptı.
1: Brezilya'ya ilk golün,
0: evet.
1: ilk maçta golü
0: 55
1: atan
0: milyon
1: oyuncu.
0: euroya Bayern Münih'e transfer oldu. Zaten transfer olacağı belliydi. Galatasaray'da ilgileniyordu ama alma ihtimali çok
1: O
0: düşük.
1: oyuncunun istatistiklerine oynanır bak.
0: Evet.
1: Ya golleri,
0: 8
1: 3 isabetli
0: oynayacak.
1: Şut falan filan,
0: Evet.
1: 3 2 golü. Bugün o gol istatistiklerini geliştirir.
0: Çünkü santraforsuz sistemde benim bu dış atış şutlar önem kazanıyor Efe. Bu 99 isabetliye çıkmamın sebebi Fas Saibari ile oynayacak önde. En ön bölgede oynayacak. Santrafor değil, sahte 9 gibi oynayacak kuvvetle muhtemel. Santraforsuz sistemde El Kabi'yi kulübede oturtuyor. Yunus Ennesri zaten yok. Haliyle sağ tarafta Brahim Diaz, sol tarafta oynayacaklar oyuncu. Düşündüğümüz zaman kuvvetle muhtemel Saibari en yakın kaleye olacak. Dış şutları çok fazla kullanacaklar diye düşünüyorum. Fas zaten pas organizasyonuna dikkat çeken, etkili bekleri olan kanat beklerin çok kanat bindirmesi var. Yaratıcı orta saha oyuncularında tempolu, seyir zevki veren bir takım zaten. Bu müsabakadan 3 puan alıp çıkmayı garantilemek isteyecekler. Haiti de
1: es
0: şut bulabilir.
1: Verelim. Bir ufak bir reklam aramız var. Hem Saibari'nin bir istatistiklerine bakalım. Şutlar zaten notlarımızı aldık. Bir mesaj da geldi Brezilya ve İngiltere hocaları ile ilgili. Onu da reklamdan hemen sonra değerlendiririm. Taçı öneren mantıklı o da çünkü. Ama bir ufak bir aramız var. Aradan sonra Fas Haiti maçını toparlayıp diğer gruba geçeceğiz.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol.
3: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
12: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Reklam bitti.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam ediyor.
1: Evet, Efe Uysal ve Metin Atakan'la birliktesiniz. Kazandıran saatlerde, yani Saibari ile ilgili öyle, yani bütün oranlar hem çok yüksek limitte hem de çok düşük oranlar. Golüne 1'e 1.69 veriyor. Yani çok olağan şüpheli ama ben bir şey bulamadım vallahi kayda değer.
0: Düşüktü, ben de öyle hatırlıyorum. Benim bu maçta ikinci bahsim Haiti'nin 2 offside'ı Efe. 1.93 oranı var. Haiti'nin oyun anlayışını yani, izlediğim maçlardaki düşüncem Fas'a kontratağa çıkabilirler. Offside'a düşme ihtimalleri de yüksek. Çünkü Fas defans bloğunu öne çıkaracaklardır. Rakibi zaten bir yere çok iyi basan, takım halinde kompakt, takım halinde hücum eden, takım halinde defansa dönen çok iyi bir takım, çok organize bir ekip. Oyun bilgileri de üst düzeyde. Bekler zaten çok iyi.

0: Yani
1: ben
0: Haiti'nin golüne girerim ama offside'ına işte o mantığı tam kuramadım ama haklısın. Ya ben de zaten Haiti'nin ileriye çıkabileceğini, bir şekilde zaten artık kaybedecek bir şeyleri de yok.
1: Gol bulmaya çalışacaklar.
0: Renk katacaklar, gol bulmaya çalışacaklar.
1: Olabilir dediğin gibi. Offside'a düşebilirler.
0: Offside. Ben de seninle ilk şeyden 3 isabetliye yönelmiştim ama aynı Bosna aynı Bosna maçında olduğu gibi Bosna Katar maçında yani burada Fas da tabii ki şutlar bulacağı için toplamada gidilebilir. Burada normal şartlarda şut adedine katkıda bulunamayacak takımın artık rahatladıktan sonra, elendikten sonra daha rahat oynayacağından yola çıkarak onun da hücum etmesini bekliyoruz. Çünkü normalde Haiti ve Katar gibi takımlar çok şut atan takımlar değil. Birazdan Güney Afrika'da mesela öyle. Ama bu maça özel, son maça özel. Biz de mesela yarın gol atmaya çalışacağız. Artık bir şekilde bir prestij için çıkacağız. Bunlar da daha iyi hücum etmelerine yarayabilirler. Bir dinleyicimiz bir mesaj atmış. Onu hemen okuyarak diğer gruba geçeceğim. Brezilya ve İngiltere şurada Brezilya'nın ve İngiltere'nin hocaları değişmediği sürece oku takımlara gol bahsi oynanmaz. Kuponları hep taça atıyorlar. En mantıklısı taç bahsi oynamak. Ya şimdi İngiltere ve Brezilya'nın hocaları değişmediği sürece gol bahisleri oynanmaz diye bir şey yok. Alt oynanır. Hep aklımız üste çalıştığı için ya yani altı hiç sevmediğimiz için şey yapmıyoruz ama alt bahisleri bazen bazı takımlar için cazip olabiliyor.
1: 6 maçında 5 galibiyeti var. Brezilya maçlarını 0-0 bitirmiyor. Brezilya yani son maçlarına bakalım. Sadece bir beraberliği var. Yine kazandı. Haiti yurt dışı.
0: Tabii tabii. Ama hazırlık maçlarının tamamı maçlar kazandı. Oynuyor dediğim gibi. Yani işte son dünya son 2 dünya yani. Kupasındaki tabii yani Brezilya hep gruplara biraz rolanti başlayıp vitesi daha sonra arttıran bir takımdır. Oyun anlayışları bir tane attı mı Brezilya 3 puanı cebine koyuyor zaten. Grup maçlarında böyle çok tırnak içinde kasmıyor takımlar bu tip büyük takımlar. Ya oyun planları da
1: hemen Ronaldo dönemi, Ronaldinho dönemi, Rivaldo dönemi, Roberto Carlos dönemini hatırlıyor.
0: Aynen.
1: Maalesef o geçmişte kaldı artık. Şimdi farklı bir dönemde
0: farklı
1: mesela
0: dönem.
1: Mateus Cunha'nın 9 numara oynaması da önemli onlar için. Vinicius Junior inisiyatif kullanacaktır. Rafinha'dan faydalanamıyorlar. Sakat, müzmin sakat bir oyuncu. Gene sakatlanmış. Barcelona'da da keza aynı şeyleri yaşıyor. Paqueta ön plana çıkabilir. Kendini göstermek isteyebilir. Brezilya her şekilde defansif anlayışı da giderek güçleniyor. Madem çok istediğimiz gibi hücum edemiyoruz, bari defansımızı sağlam tutalım diyorlar. Marquinhos, Gabriel Magalhães.
0: İskoçya'da yenilse bile fark yememeye çalışacağı için yani esasında Brezilya'nın maçına gol bahsinden uzak durmamak, bu maçta belki de alt oynamak lazım ama tabii pek sevdiğimiz söylenemez. Bir dinleyicimiz Mete Bey Almanya'dan İsviçre-Kanada maç sonu bir ilk gol İsviçre atar. Bak bu da enteresan.
1: Maç sonu bir karşılıklı gol varın 4.80 gibi bir oranı var. Bu benim dördüncü bahsim. Dördüncü bahsim.
0: Çok iyiymiş bu.
1: İsviçre'yle ilgili ama
0: Kanada boş geçmez.
1: Kanada boş geçmez. Karşılıklı gol var. Git geldi bu maç gollü bir maç olup İsviçre'nin kazanacağı bir maç olur ama risk birinin düşüm olduğu için bunu belirtmedim ama dördüncü bahsim olarak yani birinci bahsim 2.5 düz 2.5. İkinci bahsim 2.5 üst karşılıklı gol var. Üçüncü bahsim bahsimde oyuncu bahsi. Danengo oyun 1.70'i, 1 isabetlisi. Dördüncü bahsimde buydu. Maç sonu bir karşılıklı gol var.
0: Fas Haiti de denemiş Mete Bey. Bir ve varı. Ki Haiti'den gol bekleriz değil mi? Bir prestij golü olabilir. Rahat oynayacak.
1: Yani, Haiti top yapabilen bir takım. Gidebiliyor yani. 2-3 pasta rakip kaleye gidebiliyorlar ama iyi bir santraforları yok. Değerlendiremiyorlar pozisyonları ama İskoçya'ya 15 şut atmışlar.
0: Bu maçı özel farklı oynayacaklardır.
1: Üç isabetli tabii. İsabetli şut buluyorlar maçlarda. 2 isabetli, 3 isabetli.
0: Yani daha rahat oynayacak.
1: Evet.
0: Artık şey kaybedecekleri hiçbir şey yok. İskoçya Brezilya maç sonu 2 ve 3.5 üst oynamış. O biraz bana göre riskli ama
1: riskli.
0: Evet, belli
1: riskli.
0: De olmaz. Bir şey de söyleyemeyeceğim.
1: Yani 1-0, 2-0.
0: Brezilya. Sanki yani 1-0 aynen.
1: Evet.
0: 1-0 gibi geliyor yani 0-0, 1-0, 1-0'a daha yakınım, haklısın, beraberlik deneyeceğim yani, ama bozabilir Brezilya.

0: Yerler
1: Sampdoria.
0: frene basarlar.
1: Aynen.
0: 2-0 korumaya çalışırlar. Bu tarzda oynuyorlar zaten. Casemiro da çok
1: İskoçya'nın da unutulmaması gereken 3 puanı var ve az fark yemeye çalışacak ki en iyi üçüncülerden biri olabilsin.
0: Şu an
1: Çekya, Meksika. Evet. Ve gelelim bu gruba. Mete Bey'in seçimleriyle beraber de grubu değerlendirelim maçlarıyla. Çekya, Meksika'ya maç. Sonu 2 önermiş. Güney Afrika, Güney Kore

0: kazandığında ya şaşırmayız herhalde kazanırsa. Ama böyle bir
1: Evet.
0: grup. Meksika, Güney Kore, şey Meksika, Çekya. Çekya Meksika olarak A takımı B takımı belirlenmiş ama ev sahibi Meksika tabii ki. Bu maçla ilgili nedir? Düşüncelerin böyle maçlarda neler yapmak lazım? Meksika şey yapar mı? Es geçer mi bu maçı? Ama yoksa ev sahibi olarak yine aynı düzende oynayıp kazan. 1.78 Meksika, 3.43 berabere, 3.39 Çekya galibiyetine verilen oran. Çekya'nın mutlak kazanması gerekiyor. 2 puan, biraz hesapları. Güney Afrika kazanırsa zaten bozar. O yüzden Çekya'da kazanmak zorunda olduğu bir maç diyebiliriz. Meksika garantiledi. 1.68 2.5 alt, 1.81 2.5 üst. Söz sende.
1: Neticede benim bu maçta ev sahibi kornerlere yönelmek gibi bir düşüncem var Efe. Ev sahibi Meksika turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı. İki maçta aldıkları 6 puanla gruptan çıkmayı garantilediler. Şimdi de Çekya ile Meksiko City'de karşı karşıya gelecekler. Bu maçta kısmi bir rotasyon da yapabilirler diye düşünüyorum. Tabii ki saha ve seyircileri önünde galip de gelmek isteyeceklerdir. Turnuvanın ev sahibi ekiplerinden biri, üç ev sahibinden biri. Çekse ise futbol anlamında turnuvada bekleneni veremeyen bir ekip konumunda. İlk maçlarında Güney Kore'ye kötü bir oyunla kaybettiler. Sonrasında da Güney Afrika karşısında Güney Afrika gibi turnuvada kadro anlamında zayıf görülen bir ekibe karşı bile momentumu kaybettiler. Öne geçtikleri maçta
0: Kötü de
1: 3'te 3'lerini koruyamadılar.
0: oynadılar.
1: Kötü oynadılar. Güney Afrika çok bastırdı, çok iyi pas yaptı. Rakip sahaya defanslarına sıkıştırdılar Çekleri. Tabii Çekleri geçmişten Avrupa Şampiyonlarında final oynayan bir ülke olarak hatırlıyoruz. Tabii ki Güney Afrika'nın mütevazı kadrosu karşısında bile iyi futbol oynayamadılar. Oyuncu kalitesi anlamında geçmiş Çek Cumhuriyeti dönemlerinden, Çekoslovakya dönemlerinden o kadroların bir hayli gerisinde oldukları bir gerçek. Hem hücumda hem savunmada net bir şekilde yetersizler. İrlanda'yı da zaten
0: Milli
1: şansla
0: takımımıza
1: elerdiler.
0: çok benzetiyorum.
1: Evet.
0: Önemli
1: Avrupa
0: oyuncuları var.
1: elemelerinde
0: Şık gibi, Suk gibi ama bir türlü o ekip ruhunu yansıtamıyorlar sahaya. Euro
1: orta sahada yok. Yani
0: 2024'ten bu
1: mesela bir
0: yana.
1: Rosicki gibi bir oyuncu yok. Radek Beybel gibi bir oyuncu yok. Patrick Berger gibi bir oyuncu yok. Yaratıcı oyuncu yok. Sür yeni yeni başlıyordu ama Şık da bu turnuvada bekleneni veremedi. İyi defans
0: Çok
1: oyuncuları yok.
0: bireysel oynuyor, çok
1: Evet.
0: bencil oynuyor Şık.
1: Bencil oynuyor. Takımın orta sahada gücü olmadığı için her şeyi kendisi yapmak istiyor. Başaramıyor da.
0: Her şutu o atıyor
1: İrlanda'yı
0: ya. Yani ben
1: her
0: yani enteresan bir
1: şutu o deniyor. Burada aldım
0: hatta
1: mesela
0: o yüzden
1: Patrick.
0: Şık'ın şutlarına falan yöneldim şeyde.
1: İki isabetli şut, bir
0: Güney Afrika
1: golünün 7
0: maçında.
1: oranı var.
0: Bu
1: Patrick şut,
0: maçta
1: iki
0: mı?
1: isabet. Bu maçta iki isabetli şut, bir gol. 7 oran.
0: 2 isabet 3 sen toplam şutuna git. Karavana atıyor abi bu Şık. Ama her
1: Karavan
0: topa da
1: atıyor,
0: vuruyor.
1: sıkıntı var. Her topa da
0: 4
1: vuruyor.
0: şutu falan varsa bak bugünün bir numaralı seçimim o olur. 4 şutu falan.
1: Yani Meksika önünde şimdi gruptan çıkmak için bir fırsatları var. Bunun için çok bastıracaklar. Ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Meksika'nın ikinci turu garantilemesi de Çekler açısından bir avantaj tabii. Çekler'in kazanmak yönünde alacağı riskleri ev sahibi Meksika da değerlendirebilir. Gollü bir maç da olabilir. Ama benim düşüncem bu maçta Çekya'nın 4.5 üst korneri Efe. Zaten çok fazla korner
0: Çekin.
1: kullanan, korner ortalaması 5.5 olan bir ülke bu. İrlanda karşısında da aynı şekildeydi. Şanslıydılar. Bir şekilde İrlanda'yı elediler. Dünya Kupası'na kaldılar. Çok fazla kanatlardan gidiyor. Zaten ekolleri gereği dikine oynayan takımlardı Çek takımları. Çekoslovakya döneminde, Çek Cumhuriyeti döneminde bile öyleydi. Çekya oldular. Ben korner açısından Meksika'nın da zaten garantilediğini düşünerekten Çekya'nın biraz şuursuz da olsa bireysel oyuncular üzerinden çok fazla deneyeceğini düşünüyorum bu maçta ve 5 korner bulma ihtimallerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. İyi de bir oranı var 1.88 ile. Şöyle güzel bir bahis de dikkatimi çekti çok sayıda bahsin içinde. 0.75 xG üretir 1.80 gibi bir oranı var. Böyle bir bahis açılmış. 0.75 Çekya için düşük
0: Bu
1: bu maçta galip gelmek.
0: maçta çok üretecek Meksika'nın
1: Evet, deneyeceklerdir.
0: garantiledi. Çekya
1: Evet.
0: muhakkak kazanmak zorunda. Aynen 0.75 hiçbir şey.
1: Hiçbir şey 1.80 gibi de bir oranı var. Bir şutun
0: İyiymiş
1: 0.10
0: bu.
1: xG olduğu düşünülürse o çok sayıda bahsin içinde dikkatimi çekti. Yıldızlı bir şekilde bunu kenara yazmışım.
0: Yok yok
1: 0.75
0: güzel.
1: xG ürettir 1.80. Ama bir numaralı bahsin platformumuza da yazdığım gibi 4.5 üst korner. Ev sahibi 4.5 üst korner. Çekya'nın 5 korneri. Korner ortalaması milli takımlar düzeyinde
0: Yok.
1: 5.4. Grup maçlarında da çok sayıda korner kullanan bir ekip. Çekya'nın bir gol atar 5 goller kullananın da 3.75 gibi bir oranı var. Bu da yüksek oranı seven bahis severler için değerlendirilebilir. Çekya bir gol atar 5 korner kullanır. 3.75.
0: Ben bu

0: 75XC'yi çok beğendim. Şöyle ki çok beğendim. Seninle birçok bahis, yeni bahis önerdik ve o bahisler ilk başlarda önermemizin sebebi oranlar ve baremler çok uygundu. Ama çok oynanmasıyla beraber taçlardı, kale vuruşlarıydı. İşte özellikle taçlarda baremler o kadar yükseldi ve oranlar o kadar düştü ki artık anlamını yitirdi. Ama bu XC olsun, hatta toplu oynama oranları olsun çok belki rağbet görmüyor. Dolayısıyla orada oranları hala cazip tutuyorlar. Yani 0.75 XG olur olmaz ama 1.80'lik oran, ya çok iyi bir teklif bu. O yüzden onu özellikle ben de yıldızlı altını çizdim yani.
1: Oyuncu bahsi olarak da Kreş çok fazla inisiyatif kullanıyor Çekya'da. Sol bek oynayan, sol stoper oynayan Wolverhampton'da oynuyordu. Şimdi Girona'da da transfer oldu. Girona küme düştü. Sol stoper olarak iyi bir oyuncudur. Biraz ağır ama ayağına çok hakim. Bizim Abdülkerim Bardakçı'ya benzeyen bir oyuncu. Klas bir oyuncu. O oyuncunun hem çok faul yapıyor, hem çok kullanıyor, hem çok şut çekiyor. Takımın yıldızı konumunda bile diyebiliriz Çekya için. İki isabetli şutunun 15 oranı var. Çok fazla bir oran. Çok fazla deneyen. Bir isabetli şutunun 3 oranı var.
0: Bir daha söyler misin ismini?
1: Kreşi. Sol stoper oynayan, bazen de sol bek oynayan,
0: 7
1: defansta
0: numara. Evet, Kreci.
1: kaç numara Kreşi olduğunu, Ladislav
0: Kreci.
1: Kreşi var.
0: Tamam.
1: Sparta
0: okey.
1: Prag'da oynardı.
0: Wolverhampton.
1: Girona'da da oynadı. Wolverhampton'da da oynadı.
0: Tamam.
1: Wolverhampton'dan İspanya'ya transfer oldu. Bu oyuncu kart da
0: Kreci.
1: görebilir. Çok faal yapıyor. Kart görebilir. Bu maçta da sinir harbi de olabilir Çekya'dan kaynaklanan. Meksikalılar da zaten sert oynuyor. 3.5 üst kartın 2.06 gibi bir oranı var. Oyuncu şutlarında da Brian Gutierrez diye Meksika'da bir oyuncu var. Genç bir oyuncu. Amerika'da doğmuş büyümüş. Melez. Amerikalı, Meksikalı Melez'i. Bu oyuncu çok fazla deniyor. Ön plana çıkmak istiyor. 10 numaralı oyuncu. Bu oyuncuyu milli takımlarına kattılar. Amerika'da istiyordu bu oyuncuyu. Bu oyuncunun
0: Evet,
1: bir
0: Vega.
1: isabetli şutunun 2.25 şutu var. Brian
0: Aa,
1: Gutierrez. Chicago'dan
0: onun ben
1: yetişmiş bir
0: sana bir
1: oyuncu.
0: şey söyleyeyim. Onun
1: Çok
0: bence
1: fazla
0: golüne
1: deniyor.
0: bile girebilirsin. Aynen. Bir de
1: Çok
0: bu
1: fazla
0: genç
1: deniyor. Kendini
0: oyuncu
1: göstermek istiyor. Yarı Amerikalı,
0: değil mi?
1: yarı Meksikalı.
0: Ha, o. Tabii top ona
1: Kendini de
0: geldiğinde
1: göstermek istiyor.
0: falan.
1: Evet.
0: Aynen, güzelmiş o.
1: Meksika'ya da transfer oldu. Chicago'da oynuyordu.
0: Tamam.
1: Bu oyuncu
0: O da
1: ilk
0: güzel.
1: maçta 4'te 0
0: Jimenez.
1: yaptı. İkinci maçta 1'de 0 yaptı. Bu sefer kaleyi tutturur diye tahmin ediyorum. Bu 6. şutu olacak. Zaten çok fazla deniyor. 2.25
0: Kaç
1: gibi bir
0: veriyor
1: oranı var.
0: Jimenez'in bir isabetine?
1: Gutierrez. Brian Gutierrez.
0: Gutierrez'in, pardon.
1: 2.25.
0: Vay be, çok iyiymiş bu. Tamam. Aynen, bunu da özellikle
1: Evet,
0: şey
1: Güney
0: yapıyorum,
1: Kore.
0: altını çizdim. Hadi son maça geçelim. Güney Afrika, Güney Kore. Yine o Haiti, Katar gibi şutlarını bekler miyiz Güney Afrika'nın?
1: Bu maçla ilgili taç düşüncem var Güney Kore ile ilgili. İnceledim taçları. Meksika maçıyla Çekya ile Güney Kore maçında keza çok fazla taç kullanmış. Güney Kore'nin 18 taçının 2.22 gibi bir oranı var Efe. Güney Kore'nin 18 taç kullanılanın 2.22 gibi bir oranı var. Güney Afrika zaten çok fazla rakibini taca çıkarıyor. Güney Kore Meksika maçında Meksika 17 tane taç kullanmıştı Güney Kore ile oynadığında. 25 tane de Güney Kore kullanmıştı. Güney Kore ile oynadıkları maçta da keza aynı şekilde. Bu maçta çok taç olacağını düşünüyorum. Benim düşüncem o yönde. Ve Güney Kore'nin 18 taçını bir numaralı tercih olarak bahis severlere öneriyorum. Önereceğim tabii ki Kore'nin 1.5 üst 2 golü 1.69 bir oranı var. Farklı bahis alternatifleri de olabilir. Güney Afrika daha çok kart görür. 1.96 gibi dikkatimi çeken. Çünkü çok faullü oynayan, kart gören bir ekip Güney Afrika.
0: Doğru.
1: Golü
0: İlk
1: yediklerinden
0: maçta
1: sonra dışı da
0: görmüştük.
1: alıyorlar. Defanslarını da çıkartıyorlar. Güney
0: Güney
1: Kore
0: Kore daha çok kart görür, 1.96.
1: 1.96 oranı var.
0: Çok iyi. Büyük, yani bir de Güney Afrika çok büyük ihtimalle turnuvaya veda edecek. O yüzden göreceği kartlar vesaireler
1: Evet.
0: çok
1: Güney
0: daha
1: Afrika daha fazla kart görür. 1.96 gibi
0: iyiymiş
1: bir
0: bu da.
1: oranı var. Ama benim bir numaralı tercihim çıkardığım taç istatistiklerine istinaden Güney Kore'nin 18 taç kullanması. 2.22 güzel bir oranı var. Neden bu kadar yüksek onu da anlamış değilim. Ama Güney Kore'nin
0: Çünkü
1: 18 taç
0: Güney
1: dikkatimi
0: Afrika normal şartlarda olduğu gibi çok topa taça atmayacak. Mutlak kazanmak zorunda. O yüzden
1: Aa
0: taça
1: evet. Doğru
0: oranları biraz
1: haklısın.
0: yüksek olmuş.
1: Yani önemli
0: Güney,
1: futbolcuları da
0: evet.
1: var. belli bir

0: o futbol anlayışı, çabuk oynayan, temposuyla, teknik kapasitesiyle dikkat çeken güçlü bir takım Güney Kore. Şimdi 3 puanı var. Gruptan çıkmayı garantilemek adına yenilmemek durumdalar. Beraberlik de işlerine yarayabilir. Rakip Güney Amerika'da skor dezavantajına düşerse Çekya karşısında sergiledikleri gibi istekli bir oyunla göz yordurdular.
1: 17 şut atmış Çekya'ya Güney Afrika. Evet. Yani bugün de mutlak kazanmak zorunda olduğu maçta ilk yarı 5 şut çeker 1.95.
0: Evet. Yani sıkıntı progresif pas, kilit pas denilen o pası atamıyorlar ve
1: isabetli atamıyorlar şutları bir de problem. Evet. O yüzden İsabetli toplam şutuna gitmek Güney Afrika'nın daha iyi.
0: O da olabilir. Kesinlikle Güney Afrika'nın 8 kale vuruşu var mesela. Bu da denilebilir. Güney Afrika'nın 8 kale vuruşu güç oranları biraz.
1: Meksika'nın, Güney Kore'nin kale vuruşu ne? Kaçtan
0: onu,
1: var?
0: Onu çıkarmamışım.
1: Güney Kore çünkü karavana atıyor biraz Güney Afrika'da. 1.95 Güney Afrika'nın ilk yarı 5 şutu. Ben de onu çıkartmıştım yani, ama senin bu daha çok kart da mantıklı geldi.
0: Güney Kore 1 gol 5 korner. Evet, Güney Kore 1 gol 5 korner 1.90 gibi bir oranı var. Güney Kore'nin her halükarda gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu maçta çıkmak anlamında 3 puanları var. Risk de alabilir. İlk golü Güney Kore bulursa Güney Afrika risk alacaktır. Aynı Çekya'ya yaptıkları gibi defans hattını ön bloğa çıkaracaklar diye tahmin ediyorum. Ama araya top atamıyorlar. Çok yetenekli oyuncuları yok. Bir Apolis var. Çekya'ya yaptıkları gibi sürpriz biçimde defanslarını öne çıkarırlar. Daha çok topla oynamaya başlarsa Güney Kore bundan faydalanabilir. Hong Min-son'la faydalanabilir. Hwang In-bom'la faydalanabilir. Sonradan Beşiktaşlı Oht girebilir. Arkada derin boşluklar bırakabilirler. Ben farklı bir bahse yöneldim. Tercihim Güney Kore 18 taç kullanır oldu ama Güney Afrika'nın 2 golü de 1.5 üstte 1.69 oran, zaten oranda düşmüş bayağı, değerlendirilebilir. Güney Afrika daha fazla kart görür diye tahmin ediyorum. Asabi bir takım. Ama 1 numaralı tercihim Güney Kore 18 taç. Güney Kore 1 gol atar 5 korner kullanır da 1.90 oranda değerlendirilebilir bir bahis. 3. bahis olarak çıkarmışım. 2. tercihim de Kore'nin 2 golü 1.69 oranla. Güney Afrika daha fazla kart görür de 1.96 oranıyla, o da dikkat çekiyor. Bu 4 bahsi öne çıkarıyorum Efe Uysal. Güzel. Ama 1 numaralı tercihim Güney Kore 18 taç 2.22 oranı.
1: Aldık mı Radyo Gol dinleyenleri notlarımızı? Almadıysanız bir geriye doğru sarıp dinleyin. Çok fazla bilgi verdik, çok fazla alternatif verdik biliyorum. Ama gerçekten çok büyük çalışmanın ürünü bunlar. Sabahtan beri hazırlanıyoruz. Aklımıza 1000-1500 tane bahis arasından 5-6'ya indirdik ama o da fazla tabii. Siz içinize en çok sinene, böyle kafanızda ah dediğinize aynı benim gibi seçmenizde yarar var. Metin'cim bitti süremiz. Çok teşekkür ederim. Harika bir yayın oldu bence.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Görüşürüz.
0: Bahis severlere bol şans diliyorum.
1: Hoşça kalın.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Ne anlatacağım bilmiyorum. Amirli futbol takımımız bizim çocuklardı ama bu çocuklar bizim çocuklar değil. Çünkü bizim çocuklar bir kere ayakları yere basan çocuklardı. Bizim çocuklar oynadıkları kulüplerdeki performansıyla övündüğümüz, sıklıkla da arkalarından dua ettiğimiz, hiç de pamuklara sarıp sarmalama dışında bir şey yapmadığımız çocuklardı. O çocuklar bir süredir burada antrenman yaparken soruyorlarmış, basına açık mı, basına açık mı? Niye? Bize karşı tepkililermiş. Peki niye tepkililer? Avustralya maçında kötü oynadıklarını söylediğimiz için mi? Set oyunuyla, top çevirmeyle, hücum etme arasındaki farkı anlayamadıklarını söylediğimiz için mi? Niçin tepkililerdi? Basın toplantısında gerginiz, bize çok yükleniyorlar diye serzenişte bulunuyorlardı. Pardon da bu ülkenin bütün ümidini sırtına almak çok önemli bir sorumlulukken bu sorumluluğu taşıyamayacağınızı bilemiyorduk. Çünkü bizim ülkede bizim de hatamız var. Hepimizin hatası var. Başta biz medyanın hatası var. Bu hatadan kendime de pay çıkaracağım bu akşam. Maalesef meyveyi olmadan dalından koparmak gibi bir hastalığımız var. Mesela Dünya Kupalarının tarihini çok anlatıyoruz. Çok hikaye paylaştık.

sizinle. Neyi paylaşıyoruz hep? O Dünya Kupası'nı kazananları ya da o Dünya Kupası'nda büyük maçların üstesinden gelenleri ülkeler tarihlerine yıldız diye kazıyorlar. Bazen heykelini bile dikiyorlar. Yıllarca da kahraman olarak anıyorlar. Biz daha turnuvaya ayağını bastığı andan itibaren en büyük sizsiniz diye alkışladık. Evet, bu bizim hatamız. Yıldız olmakla potansiyel yıldız arasındaki farkı hissedemediğimiz ve büyük sözler söylediğimiz için bizim hatamız var. Ama iğneyi nereye batırırsınız bilmiyorum. Bize doğru batırmayın artık. Çünkü 85 milyonluk bu ülkeyi en zenginden en fakirine ayırt etmek sizin söyleyeceğim. Sosyoekonomik olarak bu kadar sıkıntıdayken, futbolla biraz öfkesini dışarıya doğru savuruyorken, biraz da ümit bağlayıp, zaten sevinecek çok fazla şey yok memlekette, sevinecek bir şey bulmup size doğru umut bağlamışken, bir zahmet idare edin diye baktığımız yerde kusura bakmayın biraz. Biraz batırın. Nerenize batırırsanız batırın artık oyunu. Çünkü hakikaten Dünya Kupası'nda artık 48 takımlı olduğunu söylediğimiz, üçüncülüğün bile devam edebildiği bir turnuvada şu an pot olarak, torba olarak, hani övündük ya, Real Madrid'de oyuncumuz var, Inter'de oyuncumuz var, Juventus'ta oyuncumuz var. Şu an torba olarak yer aldığımız oyuncu grubu Haiti'li oyuncu grubu. Takım Curaçao takımı. Hatta onlar bile değil, onlar da gol attılar. Bunun adı hiçbir şey değilse rezilliktir. Niye rezilliktir biliyor musunuz? Bir futbol ülkesi ekonomisiyle açıklanır. Bu kadar yüksek futbol ekonomisi bu kadar rezil sonuç alamaz. Kabiliyetten bahsedelim. Real Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta oynadığını söylediğimiz, sıklıkla iftihar ettiğimiz oyuncu grubu böyle bir rezillik çıkaramaz. Rekabetten söz edelim. Yani rekabet ede de buraya geldikleri için umutlandık. Rekabet ede de Dünya Kupası'na katıldıkları için bu çıkan sonuç kusura bakmasınlar rezilliktir. Ortamımıza, iklimimize bakalım ve performansımıza bakalım. Bu ne kadar kötü bir performanstır ki kaleci Uğurcan her geleni kaleye aldı. Ne kadar kötü performanstır ki bu akşam bu sahada ne Ferdi'yi gördük, ne Arda Güler'i gördük. Belki Kenan'ı bir tık, çok değil ama bir tık ayırabiliriz. Ne Hakan Çalhanoğlu'nu gördük ne de diğerlerini. Tek tek saymaya gerek yok. Ne menen bir şeydir ki açıklayacak söz yok. Zaten benim kuracağım her cümle bu akşam itibariyle sizin tarafınızdan kurulmuş oluyor. Bu çok acı bir şey. Bu çok kötü bir şey. Ve bu tabloyu izah etmek hakikaten kolay değil. Başlangıç maçında, Avustralya maçında evet sıcağa sığındık, jetlag'a sığındık, şansa sığındık, taş kuşa çarptı, adamlar 40 yılda bir gol attı. Hepsini kabul ettik. Bir haftadır da hala hani de ki sakin olalım, fikirlerimizi muhafaza edelim. Bir şekilde bu takım doğru yolu bulur'a inandık. İnsanları da buna inandırmaya gayret ettik. Çünkü umut önemliydi. Çünkü bu takım iyi bir takımdı. Bu takıma ne oldu bilmiyorum ama bu takım artık o takım değil. Bakıyorsunuz inandığımız o takım Avustralya maçında pozisyon üretemeyen takım 6 günde artık kendine bir ders inşa etmiştir diye düşünüyoruz. Ama çok söyledik ya, eğilip bükülmeyen sonunda kırılır diye bir söz var ya fizikte. Montella hocamız böyle hiç esnemediği için esnemezsen kırılırsın. Ama kırdıkların tarafından kırılmayı da bence artık göze almak gerekiyor. Burada arkamda görmüş olduğunuz statta buraya tek tek sordum gelen Türk taraftarlara ne kadara bilet aldınız, ne yaptınız diye. Duyduğum en yüksek rakam 1180 dolardı. Binlerce dolar para harcayarak İstanbul'dan, memleketin çeşitli yerlerinden veya yurt dışının çeşitli bölgelerinden gelen insanlar gol görmek istediler, mücadele görmek istediler, tabii ki galibiyet görmek istediler, umut taşımak istediler Amerika Birleşik Devletleri maçına. Şimdi herkes nasıl bilet devrederim Amerika maçına diye bakıyor. Bu tablo bir günde ortaya çıkmadı. Bu tablo elbette Türk futbol kamuoyunun da büyük etkisinin olduğu gibi işte kulüpçülük, adamcılık, hizipçilik, rekabeti doğru yorumlayamama, oyunu anlamaya gayret etmemeye, magazinselleştirme gibi başlıklar altında toplansa da bütün bunlardan azade bir rezillik de var ortada. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü biz kendimize hep dev aynasında bakıyoruz. Oyuncularımız da öyle. Bize ayar veren Meri'yi sahada da görmek istiyoruz. Aynı milliyetçiliği sahada da görmek istiyoruz. Bunun adına da literatürde mücadele etmek diyorlar. Bu yok. Bize ayar veren var. Bize akıl veren var, bize küsen var, bize darılan var da bize...

0: mutlu eden hiç yok. Yıllardır yok. Ara ara çıkışlar oluyor işte. Ara ara çıkışlar oluyor ve biz galiba o ara ara çıkışları kimliğimiz zannettiğimiz için biz de yanılıyoruz ve kendimizi bazen Almanlarla bir tutuyoruz. Kendimizi bazen Arjantinli zannediyoruz. Aslında futbolumuzun normali bu da. Biz bunu bir türlü anlamak istemiyoruz galiba. O yüzden bu akşam bu rezillikten inşallah hepimiz, ben dahil, kendimize yakışan dersi çıkarırız diye ümit ediyorum. Dolayısıyla kendimize dev aynasında değil, boy aynasında baktığımız günlerin işaret fişeği olsun da tabii buna ihtiyacımız yok. Biraz gülmek istiyoruz, biraz dünya kupalarının hakkını vermek, biraz turnuva takımı olabilmek istiyoruz ama zaten bir süredir dalgalı bir performans vardı. Bunu da kabul etmek lazım. Eleme grubundan sonra baraj maçı diye eskilerin tabir ettiği maçlarda maalesef yine sete oturmada sıkıntı, yine kilit açmada sıkıntı, yine ayağı iyi oyuncuların ayağına bakan, eline bakan bir milli takım vardı. Ama şunu soracağım. İlk maçtan sonra laf lafı açtı daldık. Avustralya maçından sonra basın toplantısı düzenlendi. Oyuncu grubu dedi ki işte baskıyla baş edemiyoruz. Baskıyla baş edemiyorsanız nasıl oluyor da yani baskılarla baş edebilsin bilin diye zaten bir ekonomiye sahipsiniz ya, bir ekosistemin içerisinde pastadan büyük dilim alıyorsunuz ya, zaten bu ayrı bir mesele de baskıyla baş edebilsin diye acaba milli takım yetkilileri ne yaptılar? Buradan sorayım ben. Mesela milli takım bir mentor tuttu mu? Kafilenin içerisinde bir psikolog var mı mesela? Dünya Kupası'na hazırlık yapıyorsunuz. Almanya rutiförlerle temsil edilirken amili futbol takımının milli takım sorumlusu kim mesela? Kiminle temsil ediliyor? Bir turnuvaya bu kadar gayri ciddi ya da köşe başlarının tamamı tutulmadan, hani büyük ekonomi dedik ya, büyük umutlar da dedik ya, kim geldi de tuttu elinden? Ama biz baskı, yüklenmeyelim falan. Yüklenmeyelim de Iraklı gol oyuncuyu ne yapacağız? El-Kaide hikayesinden çıkmış gelmiş, tutuklanmalar, rehin almalar. Amerika bile, adam Murphy kanunu ya işte, Amerika bile bu adamı saatlerce burada sorguya tuttu. Adam çıktı Dünya Kupası maçında golünü attı. Bize mikrofon önünde sitem ediyorlar. Merih Demiral kardeşimizin ettiği gibi. Merih, biz de bu memleketi çok seviyoruz. Biz de bu şu anki sözlerimiz de sevgiden çıkıyor zaten. Sevgi sinir ediyor beni. Ben üzgün değilim mesela. Ben acayip sinirliyim ve öfkeliyim. Peki Haaland turnuvaya gelmeden önce 140 bin dolar para harcıyor. Memleketi adına bir kitap alıp onu halk kütüphanesine bağışlıyor. Niye? Diyor ki benim memleketimin insanları benim tarihimi okusun içinde, işte kendi ülkesi Norveç'in krallıkların hikayesini anlatıyor. Ve bir tane şart koşuyor kütüphaneye başlarken, halk bunu ücretsiz sahip olacak. Niye? Diyor ki tarihi bilirsek tarih yazabiliriz. Ve Dünya Kupası'na devam ediyor. Peki bize ders verenler tarihten bugüne ne yapıyorlar? Böyle bir örneğimiz var mı? Peki biz bu Dünya Kupası'ndan geldik, şanssızlık ya, top içeri girmedi. Öyle diyecektir Montella falan. Hakan Çalhanoğlu demiş zaten, vurduk olmuyor, ne yapalım demiş. 11.30-12.30 halı saha maç sonu yorumu. Tamam, olmadı, tamam, kabul ettim. Okey. Peki ne hikaye yazdık? Cebimizde hangi hikayeyle, atıyorum, bir sonraki turnuvaya gidiyoruz? Cebimiz hayal kırıklıklarıyla dolu, sitemle dolu, üzgünlükle dolu, bir de azar işitiyoruz. Bir de sitem dolu basın toplantıları izledik, durduk gidiyoruz. Gidelim biz. Biz yine gidelim de. Siz de aynanızı değiştirin. Baktığınız ayna yanlış ayna. Biz de bu süreçte kendimizi gözden geçirelim.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: diyor geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklam bitti.
10: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
11: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden birlikteyiz. Bu kez haber masasında sizlerle birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hemen ilk bağlantımızla programımıza başlayalım. Spor spikeri Cem Odabaşı birazdan bizimle olacak. Hemen sevgili Cem'le bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: Ve hattımızda spor spikeri ve aynı zamanda spor yorumcusu Cem Odabaşı var. Cem hoş geldin.
1: Hoş buldum Göksel'in, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Tabii Dünya Kupası ama ilk olarak milli takımımızla başlayacağız. Yani hiç beklemediğimiz bir senaryoyla karşılaştık gerçekten. Ya bu kadarını tahmin etmiyorduk. Ya az önce dinleyicimizden gelen bir soru ABD maçı ile ilgiliydi. Yani bir düşündüm. Şu anda şunun hesaplarını yapmamız gerekiyordu herhalde Cem. İşte lider olarak çıkmak için beraberlik yeter mi yoksa yenmemiz mi gerekir gibi hesaplar yapacağımızı düşünürken şu anda formalite maçına çıkacağız. Neyi yanlış yaptık? Milli takımımızın bu performansını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani kesinlikle katılıyorum Göksel'in. Bu turnuva çok büyük bir hayal kırıklığı oldu bizim için. En kötü ihtimalle en iyi üçüncü olursak çok zor bir birinciliği çekeriz. Onun hesabını yapıyorduk. Ama yani hiç beklediğimiz gibi olmadı gerçekten. Şu anda son maça iddiasız girmiş

0: olmak yaşayabileceğimiz en büyük hayal kırıklığıydı. Neden böyle oldu peki? Bana göre biraz daha Euro 2024'ün aksine çözüm odaklı olmayan bir oyun. İnatçı bir oyun. İşte kendi oyunumuzu oynayalım. Topa sahip olalım. Yine sahte 9 rolünde oyuncuyla Kerem'le başlayalım önde. Yani inatlar bizi bitirdi diye düşünüyorum açıkçası bu turnuvada. Kalıplaşmış belli şeyler vardı ve asla dışına çıkılmadı. Hem oyuncu tercihlerinde hem taktiksel olarak ve bunun sonucunda da ülke olarak, takım olarak çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Diliyorum ki gelecek turnuvada 2028'de Euro'da yer alırız ve çok daha farklı kombinasyonlar, çok daha farklı stratejiler görürüz.
1: Tabii burada eleştiri yapılan oyuncular da var, teknik direktör, federasyon yetkilileri de var ama burada tek bir tarafa eleştiri yönlendirmek bence diğer taraflara biraz ya kurtarmak olur diye düşünüyorum. Çünkü genel görüş, bize gelen mesajlardan bahsediyorum, tek suçlu Montella şeklinde ama bence tek suçlu Montella değil. Sen ne düşünüyorsun? Çünkü hiçbir oyuncumuz yani kulüp performanslarının yakınına bile yaklaşamadı.
0: Ya kesinlikle öyle. Burada oyun planından bahsettim. Yani o konuda ana suçlu Montella evet ama yani bizim oyuncularımıza isim isim baktığımızda yani yıldız statüsünde diyebileceğimiz oyuncularımız var. İşte Kenan olsun, Arda olsun, Barış Alper'i belki katabiliriz. Hücumculardan bahsediyorum. Can Uzun Bundesliga'da yıldızlardan biri şüphesiz. Frankfurt'un en önemli oyuncusu hücum hattında. Bu tarz oyuncularımız varken plan işlemese de bireysel yeteneklerle en azından Paraguay'dan puan alıp bu maç haftası için, Amerika maçı için umutlu olabilirdik. O da olmadı. Federasyon tarafı apayrı mesele zaten. Orada yani sonuçta her şeyin başı oluyor federasyon yönetimi bir ülkede. Tabii ki federasyonun da payı oldukça büyük. Söylediğin gibi sadece bütün suçu Montella'yı yıkmak doğru değil ama tabii ki bizim gördüğümüz kısım, televizyonda izlediğimiz, stadyumda izlediğimiz kısım Montella'nın ana sorumlusu olduğu kısım olduğu için bize en yakın sorumlu o gibi geliyor ama aslında büyük çaplı, geniş çaplı bir sorumluluk ağı var diyebilirim ki yani yine oyuncuların beden dilleri olsun, öncesinde açıklama tarzları, turnuva sırasındaki açıklamalar olsun, yine psikolojik anlamda da hazır olmadığımız gözüktü.
1: Ki psikoloji demişken bu da büyük bir eksiklik. Hatta bu konuda soru gitti milli takıma. Psikolog var mı? Takım psikoloğu var mı? Hani büyük bir baskıyla başa çıkıyoruz diyorsunuz denildi. Montella şöyle bir cevap verdi. Ben gerek duymadım. Bu takımın psikoloğu benim denildi. Yani biraz güç zehirlenmesi var Montella'da. Neden? Kosova maçı sonrasında ve Dünya Kupası arasında bir şey olmuş ama ne olmuş anlamadım.
0: Ya ben de anlamadım onu açıkçası. Hani hiç sanki bu son işte 2-3 ayda açıklama yapan kişi Vincenzo Montella değil gibi bir görüntü var sanki. Yani bambaşka biri konuşuyor gibi bir his yaratıyor bende ama neden olduğu konusunda gerçekten en ufak bir fikrim yok. Bunun ötesinde yani bu psikolog da benim, hoca da benim tavrı bence biraz aslında bizim ülke futbolumuzun özeti. Montella milli takımdan önce de ülkemizde çalışmış bir isim. Biraz aslında havamızı soluya soluya bizim ortamımıza alışmış diye düşünüyorum. Burada geçer akçe olan bazı söylemleri de kendine edinmiş diye düşünüyorum. Ayrıca modern futbola ayak uydurmakta ne kadar zorlandığımızın da biz temsili oldu. Bence bu turnuva ve Montella'nın açıklamaları, performansı gerçekten kulüp bazında da milli takım bazında da hem oyun tarzı olarak hem antrenman tarzı olarak hem teknolojik gelişmeler, istatistik bilimi açısından çok çok çok gerideyiz. Ne kadar kaliteli oyuncularımız olsa da, bütçelerimiz, imkanlarımız olsa da bir anlamda aslında biz Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avustralya'nın tarzına, modernliğine uyum sağlayamadığımız için bugün bu noktadayız bence.
1: Tabii bizim haricimizde de turnuvaya baktığımızda gerçekten güzel bir turnuva olduğunu söyleyebiliriz. Bazı sıkıcı maçlar olduğu gerçek, yani bazı tat kaçıran maçlar, işte onun haricinde saatler bize uymuyor ama tamamen yıldızların kendini gösterdiği bir turnuva. Lionel Messi inanılmaz bir başlangıç yaptı. Mbappe aynı şekilde, Haaland aynı şekilde ve Ronaldo da dün sahneye çıktı. Nasıl değerlendiriyorsun bu açıdan turnuvayı?
0: Ya bence tarihi bir turnuva oluyor. Sosyal medyada görüyorum bazen hala turnuvanın formatını 48 takıma eleştiriler getirenler var. Ben hiç katılmıyorum. Yani ben bu yıldızların ya da bu kadar sayıda yıldızın diyeyim daha doğru olur, öne çıktığı, manşet attığı bir turnuva hatırlamıyorum yani. Şöyle söyleyeyim, tabii ki benden büyük futbol severler mutlaka 86'ları 90'ları görenleri itiraz edecektir ama ben hani 2002'den alırsam bu durumu, gerçekten böyle bir turnuva yok yani. Bir parantez de, bu arada güzel maçlar, kötü maçlar dedin. Gana'ya açmak istiyorum.

0: Gana'yı tebrik etmek istiyorum ama bir yandan da çok kızgınım Gana'ya. Çünkü turnuvada izlediğim en kötü iki maçta Gana'nın ismi vardı. Gana Panama ve İngiltere Gana gerçekten turnuvanın seviyesini bayağı aşağı çekti. Buna rağmen tabii 4 puan aldılar ve ciddi avantaj elde ettiler. Tebrik etmek lazım.
1: Hırvatistan'ı da aslında o listeye ekleyebiliriz. Ya Panama karşısında bile şöyle bir istatistiklere baktığımızda sadece 6 şutlarının olduğu bir karşılaşma. 1-0 kazandılar ama çok yolları uzun değil gibi gözüküyor.
0: Ya evet, Hırvatistan artık biraz o jenerasyonun suyunu sıkma konusunda zaten imzasını attı. Artık sosyal medyada Modric'le alakalı görsellerde görüyoruz. Yani kaç yaşına geldi hala Hırvatistan'ın yıldızı diye. Artık o devrin sonu gelmiş gibi. Dalic de bence hakkını vermek lazım. Buna rağmen yaş ortalamasının yüksekliğine rağmen takımın biraz daha geride kalmış olmasına rağmen hala sonuç odaklı bir futbol oynatabiliyor. Panama'yı yani bir şekilde mağlup etmeyi başardılar ama dediğin gibi son 32 tabii ki olacaktır ama gerisi çok zor gibi.
1: Peki beklentinin altında kalan takım hangisi oldu veya hangileri oldu şu ana kadar?
0: Yani şöyle bir düşünürsem Uruguay diyebilirim. Uruguay'dan daha fazlasını bekliyordum. Yani ne kadar çok şey bekliyordum, öyle inanılmaz bir performans beklemiyordum ama 2 puanlı olmalarını ve İspanya maçına kalması işlerinin bunu beklemiyordum.
1: Bir de kazanmaları gerekiyor değil mi ya? Kazanamazsa çıkamıyorlar.
0: Büyük tabii ihtimalle. Tabii ya, en iyi üçüncü olma ihtimali de olmayacak 2 puanda kalırsa. Yani o yüzden Uruguay'ı söyleyebilirim. Onun haricinde daha favorilere doğru gidersek İngiltere'yi ben buraya eklemek istiyorum. Çünkü ilk maçta savunma problemleri göze çarpmıştı ama hücumda çok iyi bir performans vardı. Bununla birlikte aslında savunmadaki problemler göz ardı edilmişti Hırvatistan maçındaki hücum performansıyla ama Gana maçında da gördük ki hücumda aslında biraz Hırvatistan iyi göstermiş o maçta. Çözüm bulamadılar, çözüm üretemediler ki Tuchel'in kadro tercihleri bir noktada eleştirilecekti ve bu da oldu. Palmer'ın, Foden'ın olmayışı dünkü maçta Gana'yı açamamalarını etkiledi diye düşünüyorum ben de. İngiltere'nin daha iyi olmasını beklerdim açıkçası favorilerden de, onu söyleyebilirim.
1: Peki beklentinin üzerine çıkan takımlar kimler?
0: Beklentinin üzerine Hollanda'yı kesinlikle söylemek gerekir. Yani aslında ben de zaman zaman bazı platformlarda Hollanda'nın hayal kırıklıklarından biri olabileceğini söyledim. Bunu belirttim ama beni performansları gerçekten şaşırttı. İsveç tamam harika bir takım değil ama sonuçta belli bir kadro kalitesi olan bir takım. Bu kadar rahat 5 atmak onlara. Japonya ile o rekor mücadele edebilmeleri ki Japonya'da yine beklentinin üstüne çıkan takımlardan biri oldu. Onu da eklemek gerekir. O grupta aslında biraz sürpriz takımlar var. Yani Hollanda'yı söyleyebilirim. Biraz da Japonya'yı ekleyebilirim yanına.
1: Dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Onları da ileteyim. Selamlar. En iyi dördüncülerden 8 takım seçilse galiba o bile olmayacak durumda. Öyle bir durumda takımımız demiş. Gerçekten hani Cem söylüyorlar ya Haiti'den sonra falan. Bence Haiti'den sonra en kötü takım değiliz. Direkt en kötü takımız. Çünkü beklenti ve sonuç olarak kıyasladığımızda Haiti'den ne bekleniyordu ki zaten mesela?
0: Tabii yani az önce bu arada hani beklentinin altında kalan takımı ben Türkiye'yi dışarıda bırakarak dedim. Yoksa Türkiye bizim milli takımımız açık ara bütün hani sadece bizim için de değil dünya futbolu için çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
1: Tabii ya paylaşımlarını görüyorsundur ya, bir daha bu yanılgıya düşmeyeceğim, Dark Horse Türkiye demeyeceğim diyorlar.
0: Evet yani bu arada biz de yayında kızmıştık, bu yorumları vardı yabancıların. Daha turnuva başlamadan önce ya Türkiye'ye de her seferinde Dark Horse diyorsunuz, gizli favori diyorsunuz, sonra görüyorsunuz performansı diyorlardı. Biz de kızıyorduk. Yani yok bu sefer öyle değil işte, biz bak Euro 2024'te çok iyi performans gösterdik, Avusturya'ya eledik, Hollanda'ya az daha eliyorduk derken haklı çıktılar. Yani bu yüzden çok üzgünüm. Açıkçası çok çok net şekilde hem kadro değeri olarak grubun en değerli takımı olması hem kamuoyunda bu kadar sürpriz adayı olarak gösterilmesi Türkiye'yi net olarak her takımın, her ülkenin yanında ayrı bir noktada büyük bir hayal kırıklığı olarak gösteriyor.
1: Bir başka dinleyicimiz de ABD maçına süre almayan oyuncularla çıkalım, İlk golümüzü belki atarız diyorsan nasıl bir plan bekliyorsun Montella'dan? Böyle bir şey mi yapacak yoksa ya bildiğini mi okuyacak?
0: Ben çok çok farklı bir plan beklemiyorum ama Can Uzun'u 11'de göreceğimizi düşünüyorum. Böyle hani sil baştan bir kadro değil, şans almayan oyuncular değil de yani biraz Montella'dan tavrını bekliyorum. Alın Can Uzun dedik, oynatıyorum bakalım ne yapacak gibi bir tavır bekliyorum açıkçası. Ama tüm kadronun geneline de yaymaz. Çünkü bu sefer Yani futbol kamuoyuna meydan okumaya geliyor iş. Alın Deniz'i de oynattım, alın Can'ı da oynattım. Bakalım nasıl, hani sayılar, isimler arttıkça Montella ile Türk futbol severler karşı karşıya gelecek bir, gibi bir durum olur. Bunu da yapacağını zannetmiyorum.
1: Selam, bu kupada Şenol Hoca veya Fatih Hoca olsaydı grubu geçerdik diyebilir misiniz? Eğer derseniz tek suçlu Montella olmuyor mu sizce? Ben demem Cem, sen der misin? Çünkü kafa yapısı burada yani. Ben, bana takımımızın uyandırdığı izlenim şuydu. Sen de fark ettin mi bilmiyorum ama biz bu grubu zaten geçeriz. Hani ileride de sıkı çalışmaya başlarız. Bu kafa yapısıyla hiçbir yerde başarılı olamaz.
0: Yani evet, kesinlikle o kafa yapısıyla başarılı olamazsın ama yerli ve biraz daha sert mizaçlı teknik adamların ben biraz daha bu durumu yok edebileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani sonuçta bu arada dinleyicimiz öyle söylemiş ama yine tek sorumlu Montella olmuyor. Çünkü Montella'yı göreve getiren kim? Montella'nın görevine devam etmesini sağlayan kim? Federasyon. Federasyonun da bir suçu oluyor belli ki bu konuda, başka bir teknik direktör olmamasında. Ama bilmiyorum ya, bana sanki Fatih Terim ya da Şenol Güneş ya da yerli başka bir isim olsa psikolojik anlamda biraz daha etkili olacağını düşünüyorum. Yani insan yönetimi konusunda en azından şöyle söyleyeyim. Çok bir fark olmazdı ama Paraguay'dan bir puan almış ve ABD maçı için hesap yapıyor olurduk diye düşünüyorum yerli bir teknik direktör olsaydı.
1: Peki bu agresiflikte fazla mı kalıyor Bielsa mesela? Çünkü Uruguay ya kötü durumda. Tamam, kadro kalitesi anlamında da belki bir şeyler konuşulabilir burada ama Bielsa da bu agresifliği abartan tarafta mı?
0: Öyle düşünüyorum. Bielsa biraz daha işin artık şey tarafında. İşte protestolar ediyor, kendi verdiği demeçler çok ilginç. Yani biraz da ekstrem tarafında diyebilirim. Sana katılıyorum o anlamda. Yani bizde öyle olacağını düşünmüyorum. Yerli bir teknik direktör ya da hani bahsettiğim isimler Şenol Güneş, Fatih Terim. Bielsa kadar sert durmasa da aslında içeride, yani futbolcuların arasında daha fazla motivasyon sağlayıp avantaj yaratabilirdi bize.
1: Peki şampiyonluk favorilerine baktığımızda, yani Arjantin'den ben böyle bir performans beklemiyordum ama şu anda şampiyonluğun favorileri arasında yer alıyorlar. Nasıl değerlendiriyorsun Messi'nin böyle bir açılış yapmasında? 5 golle şu anda Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu.
0: Ya korkunç bir adam gerçekten, nasıl söyleyeceğimi bilemedim şu an. Acayip bir adam, acayip bir futbolcu. Onu izlemek çok büyük bir şans. Ki geçen şunu hatırladım, çocukluk arkadaşımla konuşuyorduk. 9 yaşındaydık. Konsol oyununda 2008 yılında kim Barcelona'yı alacak, kim Real Madrid'i alacak diye kavga ediyorduk. 2008, 18 sene önce ve hala şu an bugün seninle radyoda Messi hakkında konuşuyoruz. Çok çok enteresan. Ki Cristiano Ronaldo için de geçerli bu arada.
1: Evet.
0: Yine o uzun süre performans gösterme, bu profesyonellik tarihin en iyileri arasında olmalarını sağladı ve Arjantin'de söylediğin gibi bence de beklentilerin üstüne çıktı. Biraz daha tutuk bir Arjantin bekliyordum. Ben Messi'nin yaşının ilerlemesi, MLS'de oynuyor olması, yine takımın genel kadro kalitesi olarak, ama öyle olmadı. Çok güzel Scaloni bir strateji geliştirmiş. Belli bir planı var Arjantin'in. Messi de çok hazır gelmiş, çok istekli gelmiş. Arjantin beklentilerin üzerinde ama hala birinci favori olduğunu düşünmüyorum. Yarı finali kesinlikle göreceklerini düşünüyorum ama bir numaralı favori değiller bence.
1: Ürdün maçında peki Messi'nin oynamasını bekliyor musun yoksa dinlendirme yoluna gidebilir mi Scaloni?
0: Yani şöyle bir senaryo canlandı benim kafamda. 45 dakika maça başlar, ilk 11'de başlar. 45 dakikada 2 gol atarsa devre arasında çıkarabilir belki diye düşünüyorum. Ama mutlaka başlayacaktır maça. Çünkü bir rekor kırıldı, geliştirme ihtimali var. Arkadan çok iddialı gelen bir Mbappe var. O yüzden ben Messi'nin en azından 45 dakika oynayacağını düşünüyorum.
1: Peki Portekiz karşılaşmasına baktığımızda dün Cristiano Ronaldo'nun takımıyla barıştığı maç diyebilir miyiz ya bu maçı?
0: Yani hem takımıyla hem de futbol kamuoyuyla barıştığı bir maçtı bence. Ya bu arada 2 gol attı, daha fazla da atabilirdi, hat-trick de yapabilirdi. İlk maçtan sonra Kongo maçından, Demokratik Kongo maçından sonra gerçekten artık zaten 2022 Dünya Kupası'ndan sonra bu arada tarihin en iyisi tartışmaları ciddi anlamda Messi ile yine çevrilmişti. Üstüne Messi hat-trick yaptıktan sonra Ronaldo'nun bu kadar kaybolması Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında, yani tamam artık tartışma bitti olayını getiriyordu ki Ronaldo yine sahneye çıktı. Ki futbol bence rekabetlerle güzel, yani kimin tarafında olursanız olun illa sanıyorum konserlerin %95'inin bir tarafı vardır. Messi, Ronaldo,

0: rekabeti konusunda. İkisini de çok seviyorum, birini ayıramam diyen yoktur bence. Öyle bir ortam oluştururlar bize ama rekabetlerle güzel futbol. Şahsen bütün Messi severdinin de içten içe Ronaldo'nun dün attığı iki gole sevindiğini ben düşünüyorum.
1: Peki turnuvanın en büyük şampiyonluk adayı belki de Fransa. Nasıl değerlendiriyorsun? Zorlu bir gruptalar ama hata yapmadan ilerliyorlar.
0: Fransa tam olarak yani beklentinin üstüne çıkan, altında kalan olarak konuştuk az önce. Fransa da tam denge noktasında, tam olarak beklediğimiz gibi. Ne eksik ne fazla Fransa bana göre. Ki zaten halihazırda kadro kalitesine bakınca oyun planlarını Döşam'ın kafasındakileri yıllardır artık bilince Fransa'dan tam olarak beklentilerimiz belliydi ve az önce Arjantin için bir numaralı favori değil dememin sebebi de Fransa'ydı. Çünkü turnuvanın başından beri hatta turnuva öncesinden beri Fransa benim favorim, birçok futbol severinde öyle ki artık öyle bir noktaya geldi ki kadro kalitesi işte Barcola çıkıyor, Due giriyor, Dembele çıkıyor, Şerki giriyor zaten. Bunlar belli. Finale kalamazsa Fransa hayal kırıklığı olacak. Öyle bir seviyeye çıktılar artık. Bakalım yani Fransa'nın çok böyle dişli rakibi gibi gözüken İspanya vardı turnuva öncesinde. Onlar da yeşil burun maçıyla hayal kırıklığı yaşadılar. Sonrasında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup edip biraz güven tazelediler ama Fransa'nın seviyesine yakın benim gördüğüm. Kendi kendime konu açmış oldum burada. Belki yani Fransa'nın biraz altında Arjantin'le Almanya var diyebilirim.
1: Evet, tam Almanya'yı soracaktım ben de sana.
0: Evet, Almanya'da biraz daha beklentilerin üstüne çıkan bir takım oldu. Özellikle yani gol yollarındaki performansları, ilk maçtaki 7 gol, sonrasında geriden gelerek kazanmaları Fildiş Sali karşısında. Kadro kalitesi olarak baktığın zaman aslında böyle inanılmaz demezsin ama Nagelsmann tabii ki modern futbolun bütün prensiplerini çok iyi benimseyen bir teknik adam, bir teknik direktör. İyi bir performans ortaya koydular onunla. Ben Almanya'dan yarı final beklemiyordum ama performansını gördükten sonra yine onları bir yarı finale kadar getirebilirim.
1: Norveç'in peki Fransa'dan birinciliği çalma şansını nasıl görüyorsun? Bence çok düşük bir ihtimal değil. Onlar da çok iyi oynuyorlar.
0: Ben yine hani Hollanda'yı hayal kırıklığı adayı olarak göstermiştim. Norveç'i de sürpriz takım adayı olarak göstermiştim turnuva öncesinde. O açıdan Norveç'i beğendim. Yani benim sürpriz takım beklentimi de karşıladılar ilk iki maçta. Özellikle bu arada Senegal maçında. Senegal-Fransa maçının ilk yarısında çok sağlam görünmüştü biliyorsun. Ama Norveç karşısında hiçbir şekilde maçı ortak olamadılar. Belki bir 2-1 olduğunda acaba Senegal puan alabilecek mi derken hemen savunmada çok kötü bir hatayla, Koulibaly'nin hatasıyla Norveç 3. golü buldu. Gerçekten ileride böyle bir gücünüz varsa, böyle bir isminiz varsa her zaman iddialı olabilirsiniz ki kadronun kalanı da aslında Haaland'ı iyi şekilde tamamlayan bir yapıda diyebiliriz. Ödegaard olsun, Arşnes olsun, Sörlot olsun, Musa olsun, yine kaliteli ayaklar. Bunun için Norveç'i de beğeniyorum ama Fransa'dan grup liderliğini çalma ihtimalini senin aksine %0 olarak görüyorum.
1: Peki son olarak Brezilya'yı sormak istiyorum. Bir dinleyicimiz de Belçika'yı sormuş. İki takım için de bir değerlendirme isteyeceğim senden. Ya Belçika yine alışık olduğumuz gibi herhalde turnuvanın beklenti olup düşük kalan takım, onu saymadık bile artık, hep olduğu için zaten.
0: Kesinlikle.
1: Onun haricinde Brezilya'da yani kötü bir performans diyebiliriz. Haiti karşısında galibiyet aldılar ama Haiti karşısında aldılar.
0: Ya öyle. Bu arada Belçika için yani ben son birkaç turnuvadır artık beklentileri yersiz buluyorum. Tamam işte Eden Hazard'ın Chelsea'deki gösterdiği performans, De Bruyne'nin prime zamanı, Lukaku'nun prime zamanında gol krallığına oynadığı Inter'de zamanları, o zamanlardan baktığımızda Belçika evet her zaman beklentinin yüksek olduğu bir takımdı ama o dönem yani altın jenerasyondan bahsediliyor hala. Bitti. Nicolas Rasken değil yani altın jenerasyon ya da Leandro Trossard değil bana göre. Artık o iş çoktan geçti. Belçika'da zaten çok bir şey beklememek lazım diye düşünüyorum. Belki yeni bir jenerasyon gelirse ki Belçika liginde ben de severek takip ederim. Var alttan gelen genç oyuncular ama böyle bir iki jenerasyon arası geçişte zayıf
1: almıyorlar
0: bir durum
1: ki Cem ama yani biz seninle şok olmuştuk Mika Gotsun olmamasına mesela.
0: Mesela evet bir sonraki turnuvada tamamen hazır ve pişmiş bir Mika Gotsu olacak artık örneğin. O zaman bekleyebiliriz bir şeyler ama şu an o jenerasyon geçişinde çok çok zayıf kaldılar bana göre ki sahaya da yansıyor bu. Brezilya'da Rafinha'nın devreye girememesi ki psikolojik problemler yaşadığı ile ilgili iddialar, haberler vardı. Kimisi

0: finansal problemler dedi, kimisi ailevi dedi. Henüz orada net bir durum yok. Rafinha'nın devreye girememesi bence, Vinicius'un yalnız kalması hücumda Brezilya'yı etkiledi ama Rafinha biraz daha problemlerini aşarsa, daha fazla motive olabilirse ki artık biraz alay konusu olmaya başladı Brezilya sosyal medyasında, önümüze düşüyor. Rafinha devreye girerse Brezilya başka bir noktaya gelir ama Vinicius Junior'un tek başına yapabileceği çok fazla bir şey yok, bir yere kadar olur yani.
1: Peki Cem, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Cem Odabaşı ile birlikteydik. Spor spikeri Cem Odabaşı bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, araya gidelim. Aranın ardından bir başka spor spikerine, spor yorumcusuna gideceğiz. Ve mesajınızı gördüm. Geciktim. Berke Kosova'ya yönlendireyim. Berke Kosova'ya aynı soruyu yönlendireceğim Mehmet Bey. Kısa bir aranın ardından.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
1: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe ile anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyor. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor. Hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlar.

0: da etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrofor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Cirasi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Cirasi Fenerbahçe'nin santrofor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: diyor geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam bitti.
2: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974. Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun

0: Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haberlerle devam ediyoruz. Birazdan Berke Kosova hattımızda olacak. Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'dan açıklamalar var. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkesiyle ilgili açıklamalarda bulundu Lucas Torreira. Stadyuma gidip Uruguay'ı bir taraftar olarak izleme deneyimini çok sevdim. Dünyanın dört bir yanından gelen Uruguaylı insanların milli takımlarını desteklemek için gösterdikleri çabayı görmek gerçekten çok güzel. Suudi Arabistan maçının ikinci yarısını çok beğendim. Bu takımın Dünya Kupası'ndaki en iyi anlarıydı. Yeşilburun Adaları maçında işimizi zorlaştıran birçok hata yaptık ancak her şey hala bizim elimizde. İspanya Dünya Kupası öncesinde herkesin beklediği gibi bir takım değil. Ayrıca rakiplerini de hafife aldı. Uruguay, İspanya'ya zarar verebilecek güce sahip olduğunu anlamalı. Takım arkadaşlarımı tanıyorsam İspanya ile oynamak için sabırsızlandıklarına eminim. Şimdi suçlama zamanı değil, takıma destek olmalıyız. Muslera'nın durumunu yakından takip ediyorum. Dünya Kupası'nda yer alması beni çok mutlu ediyor. Yaptığı hataların onun için çok zor olduğuna eminim. Sahip olduğu tecrübeyle bu durumu atlatacaktır. Bir gün milli takıma geri döneceğime eminim diyor Lucas Torreira. Bir başka öne çıkan Dünya Kupası haberine baktığımızda Almanya'da. 2026 Dünya Kupası'nda Almanya milli takımıyla boy gösteren Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sané'nin performansı Alman basınının bir kısmı tarafından eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Son olarak milli futbolcu Jamie Leveling'e Ekvador karşılaşması öncesinde yöneltilen Sané sorusu gerginliğe neden oldu. Soruya sert tepki veren Leveling dakikalar içerisinde gazeteciden özür diledi. Jamie Leveling ki Almanya milli takımının Dünya Kupası grup aşamasındaki son maçı olan Ekvador karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında Leroy Sané hakkındaki yorumu ve sorusu nedeniyle bir gazeteciye sert tepki gösterdi. Gazeteci Sané'nin kamuoyunda son dönemde eleştirel bir gözle değerlendirildiğini belirterek Leveling'e takım arkadaşı hakkındaki görüşünü sordu. Ayrıca olası bir ilk 11 rotasyonu hakkında da fikrini öğrenmek istedi. Leveling ise bu sorulan soruların arasındaki en kötü soruydu açık arayla yanıtını verdi. Basın mensuplarından gelen duyulabilir tepkilerin ardından Leveling konuşmasını şöyle sürdürdü. Evet gerçekten öyle. Sanki şimdi onun hakkında kötü bir şey söyleyecekmişim gibi davranılıyor. Zaten söylenecek kötü bir şey de yok. Tabii sizler için her zaman vardır. Çünkü siz sürekli olumsuz şeyler yazacak bir konu arıyorsunuz. Bu bir şaka değil, ciddi söylüyorum. Sorunuza cevap verecek olursam bence Almanya ya da Alman medyası sürekli bir veya iki oyuncuyu hedef alıp onları kötü göstermeye çalışmamalı. Leroy Sané'nin bizim için oynuyor olmasından memnuniyet duymalıyız. Evet o benim rakibim ama 4 yıl önce ona hayranlıkla bakıyordum. Bugünse onunla aynı takımda forma rekabeti yaşıyorum. Şu ana kadar çok başarılı bir kariyere imza attı ve ondan öğrenilecek çok şey var dedi. Basın toplantısının ardından Leveling hedef aldığı gazeteciye karşı daha yumuşak bir tavır sergileyerek az önce biraz fazla sert olduysam özür dilerim ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam edeceğini dile getiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yeni bir yapılanma için startı verdi. Ay Yıldızlıların idari yapısını güçlendirmek isteyen Hacı Osmanoğlu, kurulacak yeni sistemde Şenol Güneş'e A milli takıma emanet etmeyi planlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş, Vincenzo Montella formülüyle önümüzdeki turnuvada başarıyı yakalamanın hesaplarını yapıyor. Los Angeles'ta milli takımımızı karşılamaya gelen ve tepki gösteren bazı Türk taraftarlar İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yönelik olarak "Başkan gel bizi tehdit et, buradayız" diye bağırdı. İbrahim Hacı Osmanoğlu bu taraftarlara yönelik olarak bir el hareketi yaptı. ...2026 FIFA Dünya Kupası L grubundaki ikinci haftasındaki maçını İngiltere ile oynayan Gana bir puanı koparmayı başardı. Bu karşılaşmadan Ganalı taraftarlar karşılaşmayı heyecanla takip etti. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada heyecan devam ediyor. Karşılaşma için Gana'nın başkenti Akra'da kurulan ekranda taraftarlar maçı izledi. Maç öncesinde futbol oynayan taraftarlar milli marşlarını söyleyerek takımlarına destek verdi. Müsabakayı heyecanla takip eden Ganalılar maç esnasında gözyaşlarını tutamadı. Kurulan ekranlardan mücadeleyi takip eden Aaron Coleman, "Bu maçı izlemeye gelirken Gana'nın kazanacağını ya da berabere kalacağını tahmin etmiştim. Bu yüzden Gana kazanmazsa kesinlikle berabere kalacağını biliyordum" dedi. James Galita da çok iyi bir maç oynadığını belirterek, "Maçın 0-0 biteceğinden kesinlikle emindim. Çocuklar gerçekten çok iyi iş çıkarttılar. Bugün Gana bizi gururlandırdı" diye konuştu. Michael Kwasi-Tansah, "İngiltere karşısında bir gol bekliyordum ancak ilk yarıdan ikinci yarıya kadar olan süreci incelediğimizde top sürekli bizim sahamızdaydı. Bu yüzden savunmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Sonuçta istediğimiz en iyi sonuç da budur" açıklamasını yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası L grubundaki ikinci hafta mücadelesinde İngiltere ile Gana 0-0 berabere kalmıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük bir hayal kırıklığıyla veda eden amirli takımımızın 2028 Avrupa Şampiyonası hedefine nasıl bir yol haritasıyla ulaşacağı merak konusu oldu.

0: Ve hattımızda spor spikeri, aynı zamanda spor yorumcusu Berke Kosova var. Berke, hoş geldin.
1: Merhaba, iyi akşamlar Göksel'in.
0: Yani bu kadar tatsız günler yaşayacağımızı düşünmezdik herhalde şu tarihte. ABD karşısında bir puan alırsak lideriz galiba hesapları yapacakken ne durumdayız gerçekten? Bekliyor muydun böyle bir şey? Beklemiyordun diye tahmin ediyorum ama.
1: Ya tabii ki bu kadarını hiçbirimiz beklemiyorduk bence. Şimdi aklıma şu an tam aynı noktadayım. Turnuva öncesinde bir bağlantı yapmıştık seninle, hatırlarsan. Hı hı. O geldi aklıma. Tam aynı yerde konuşuyorum çünkü yine. Bu Avustralya nasıl oynar diye konuşmuştuk, hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: İşte takip ediyoruz Avustralya'yı, bunu yapar. Savunmada bekler. Gerisi kalabalıktır, beşli yapar, 2 metredir, en kısa adamı 1.90'dır. Bunları doğru çözümlemek lazım. Yoksa gol atamadığımız her dakika büyürler falan demiştik. Paraguay için de aynı şeyler geçerliydi. Paraguay'da yine bekleyen maalesef sevgili Göksel'in beklemediğimiz bir sonuç, ama teknik heyet olarak hiç doğru hazırlık yapılmamış. Teknik anlamda, taktiksel anlamda tamamen sınıfta kalmış bir teknik heyet. Devamında aynı şekilde mental olarak takımı hiç hazırlayamamış bir teknik heyet. Belki yönetim mental anlamda çok zayıf, kırılgan bir kadro. Sonunda bu noktaya geldik.
0: Kesinlikle öyle, ama burada bazı yorumlar görüyorum. Tek suçlu Montella şeklinde. Bence tek suçlu Montella değil. Katılır mısın bilmiyorum ama, çünkü diğer hatalıları biraz aklamak gibi olur bu durum.
1: Muhakkak ki tek suçlu Montella değil, ama bana hani bu pasta dersen ya da bölelim yüzdeye dersen, çok büyük oranda tabii ki ben teknik adamı alırım diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten teknik ve taktiksel anlamda çok yetersiz kaldığımız bir turnuva oldu. Yani ilk iki maç özelinde. Zaten bittiği için turnuva oldu da diyebilirim diye düşünüyorum. Şimdi Pochettino'ya bakıyorsun mesela, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Paraguay diyor. Geride de o kalabalık bekliyor. Biz diyor iki santraforla çıktık diyor. O bağı koparmak için diyor. Avustralya maçında diyor ki onlar da beşli bekliyor. Ben kanat beklerimi öne çıkardım diyor. Savunmadaki zinciri bozmak adına iyice hücumu genişlettik diyor. Ne yaptı Amerika Birleşik Devletleri? Fena olmayan iyi bir kadrosuyla, ki bunu seninle konuşmuştuk, Türkiye'nin iki maçta gol atamadığı İki takımı da çok çok rahat bu arada. Hani Paraguay maçından sonra, düzeltiyorum, Avustralya maçında sonra vitesi düşürdüler ama ihtiyacı olsa yine arttırabilirdi. Çok iyi hazırlanmış bir teknik heyet. İki tarafı da nasıl mağlup edebildiğini gördük. Bu yüzden bence teknik anlamda, taktiksel anlamda zayıf kalmış bir heyetimiz ve teknik direktörümüz vardı. Temelde birinci sorumlu olarak ben Montella'yı görüyorum, ama İşin tabii farklı boyutları var. Biz her gün program yaptığımız için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz geliyoruz, yani bağlantı olarak gidiyoruz geliyoruz. Sürekli telefonla konuşuyoruz kimler varsa orada. Görüntülü arıyoruz, anlatıyorlar ne oluyor ne bitiyor diye. Şimdi şöyle bir durum var. Ben Avustralya mağlup olduktan sonra Paraguay maçından önce Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu Fatih Terim'e cevap verdi, biliyorsun.
0: Evet.
1: Daha sonra Paraguay maçı öncesinde futbolcularımız basın toplantısı düzenlendi. Basını gördüğümüzde korkudan duruyoruz dedi. Öbürü korkudan saçıma bir şey yapamıyorum dedi falan.
0: Twitter'a giremiyoruzlar falan döndü yani.
1: Evet. Şimdi onlar yaşanırken de biz aynı şeyleri söyledik. Bu takımın, bak, bütün 48 takımın 48'ine de bakın. Bir federasyon başkanı başka bir ülkede, bir federasyon başkanı ülkenin en önemli futbol adamlarından birine bir Paraguay maçı öncesi çıkıp diyaloğa girmesi kadar anlamsız bir şey yok diyeyim. Yani çünkü bizim gündemimiz hiç bunlar olmamalıydı. Futbolcuların, oyuncuların gündemi hiç bunlar olmamalıydı. Arizona'dan Kampa, Kamptan Vancouver'a, Vancouver'dan bir daha Arizona'ya, Arizona'dan San Francisco'ya. Bu. Rakibimiz kim? Paraguay. Ne yapar Paraguay? Bunu yapar. Biz nasıl çalışmalıyız? Mental olarak nasıl hazır olmalıyız diye bakmalıydık, ama biz tamamen hem en tepeden, bak burada da ne yazık ki futbolcuların da etkilendiğini düşündüğüm saçma bir yapı oluştu. Yani çünkü federasyon başkanı sahanın içinde Fatih Terim'e veya işte eleştirenlere, işte içimizdeki sırtlanlar varmışlara vesaire hiç gerek yoktu. Montella'ya geliyoruz, onun da açıklamaları artık sanki böyle İtalya'da top oynamış İtalyan bir teknik adam açıklamalarına benziyor mu? Hayır. Maçtan önce yine aynı şekilde Montella'nın da en işte bu bizi eleştirenlerden ben daha Türk'üm çıkışı. Sahayla ilgili hiçbir şey var mı bunlarda Göksel'in? Yok.
0: Yok yani benim en şaşırdığım konu Montella çıktı, yürek ruh falan dedi, nasip falan diyor yani.
1: Evet, konu nasibe geldi işte, o da sonraki konu. Ama konu niye nasibe geldi? Çünkü Avustralya maçına zaten turnuvaya hazır gitmemişiz. Hadi dedik ki dünya tecrübesi, dünya kupası tecrübesi yok hiçbirinin. Paraguay maçında en azından bu tecrübeyle sahada olacak milli takım. Ama gel gör ki geldiğimiz noktada iş nasibe geldi. Nasip falan da bu arada hiç kabul edilebilir şeyler değil. Çünkü Türkiye muazzam oyun oynayıp goller kaçtı, bir türlü girmedi falan, bunlar da gerçek değil. İnsanları kandırmaya gerek yok Göksel. Çünkü zaten Avustralya ve Paraguay rakibini bu şekilde mağlup eden takımlar. Senin net pozisyonun var mı? Gol beklentin kaç? Ceza sahasına kaç kere girdin? Kaç kere gerçekten ayağa kalktığın bir pozisyon oldu? Yani Deniz Gül'ün bir kafa vuruşu var, onun dışında bir de Merih'in, hadi. Var mı? Yani sen iki maçta Avustralya ve Paraguay gibi takımlara neredeyse 40'a yakın orta yapmışsın. En son yapılacak şey. Dolayısıyla bunları yapıp işte nasipten kaybettik, top istemeyince girmiyor. Abi o zaman biz giderken de nasiple gittik olacak şimdi. Ya yani ben hiçbir zaman Montella'nın oyun olarak müthiş şeyler kattığını milli takıma zaten düşünmüyorum. Ama ne diyordum? İyi bir mentor demekti ki takımda en azından bir hava var. Yoksa nasipse mesele, o zaman Romanya maçında da o nasip bizden yanaydı.
0: Ya bir de belki kesinlikle yani nasip falan Allah ya.

0: yardım etmediye kaldıysak ya, daha ne olsun, adam ağzını kapattı diye 10 kişi 45 dakika oynadılar ya.
1: Aynen öyle. Şimdi Romanya maçında Türkiye mükemmel mi oynadı? Sildi mi sağdan? Romanya'nın topu direkten dönmedi mi? Döndü.
0: Evet.
1: Kosova deplasmanına gidelim. Kosova bizim golden önce çok net bir fırsat yakalamadı mı? Yanılmıyorsam Muslia ya da Muriç'te.
0: Evet.
1: Yakaladı. Yani biz orada da müthiş oyun oynayarak harika. Yine şansımız da yardım etti de gittik aslında. Şimdi ama geldiğimiz noktada, dönüp geldiğimiz noktada sonuç bu oldu. Ve ne yazık ki bence baştan aşağı gerekli hazırlıklar ne yazık ki taktiksel anlamda yapılmamış. Oyuncular kendilerini hazırlamamış. Bak şunu da söyleyeyim bu arada. İnsanlar saat 6'da dev ekranlarda ta Antalya Kaş'tan tut efendim İstanbul, Bursa, Ankara her yerde sabah insanlar kalktı 6'da, doğru mu? Şeyde Kapadokya'da.
0: Evet.
1: Müthiş organizasyonlar yapıldı. İnsanlar işin sınav ertelendi bir tanesi bu takım için. Sonra buradan Tolglarla gittiler biliyorsun. Çünkü dünyada böyle giden bir takım yok. İndiler orada fanzonlar, işte taraftarlar, konvoylar. Bir de günün sonunda yine kabahatli sanki bu ülkenin vatandaşı ve bu ülkenin basını gibi davranılması hakikaten rahatsız edici. Her çıkan ama işte bize şöyle dediler. Ama işte bize böyle dediler. Ama
0: sadece
1: dediler de,
0: öyle olsa iyi, belki en son şeye vardı ya olay. Akın Gürlüğe sesleniyorum buradan, milli takımı eleştirenlere yaptırım uygulanmalı diye.
1: Ya aynen öyle. Şimdi dediler de boşa mı dediler? Bu insanlar bu kadar emek verdiler. Yani herkes bir şeylerin ucundan tuttu. Bir sürü reklamlar, kampanyalar ve çıkıp geldiğinizde bu kadar itilmeye, pamuklara sarılmaya rağmen yine şikayet. Paraguay maçından önce onu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Şikayet, hocası şikayet. Sayın Başkan yine aynı şekilde. Günün sonunda geldiğimiz nokta aslında tamamen, yani hiç öyle bir şey ben inanmıyorum. Çok üzülerek söylüyorum ama hak etmedik elenmeyi, ne yazık ki diyemiyorum. Bence yaptığımız işlerin, yani ne ekersen onu biçersin derler ya, tam olarak öyle. Ne ektik ne biçtik, maalesef elenmeyi hak ettiğimiz bir turnuva oldu. Umarım tecrübe olur.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki, dünyada futbolun geldiği noktayı hepimiz görüyoruz. Bizse hala daha Aykut Hoca gelsin, Ertuğrul Hoca gelsin diyoruz. Arpa boyu kadar yol alır mıyız sizce bu şekilde?
1: Ha, milli takım için mi?
0: Evet.
1: Ya milli takım için tabii. Yani biz aynı şeyleri çok sık dönüp dolaşıp tartışmayı çok seviyoruz. Dünya futbolunun geldiği nokta, işte mesela Pochettino'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptıkları, İran'ın yaptıkları. Ya bak bunlar çok şey örnekler. İran neler yaşadı ya? Hani bizimkiler şikayet etti ya. İran neler yaşadı abi? Ülkeye giremedi. Ülkeye girdi, maçı oynadı, aynı gün dönmek zorunda, öbür gün bir daha gelmek zorunda. Bunları yaşarken de demek ki açsınlar izlemeyenler, özetten Belçika maçına baksınlar, İran'ın iptal edilen golüne, bulduğu iki pozisyona. En azından duran top çalışmış adamlar. Geride sağlam durdular, duran top çalışmışlar ve bir şey gösterdiler o şartlarda sevgili Göksel'in. Ya çok kötü şartlarda bir turnuva oynuyor İran. Daha bir sürü örnek var. Biz tabii aynı şeyleri denemeyi, bu konular üzerinden çok tartışmayı çok seviyoruz. Ama milli takımda ben bir değişiklik olması gerektiğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Ha, geçmişte denenmiş ya da artık belki de geçmişte kaldığına inandığımız isimler değil de daha yeniliğe açık. Bence belki biraz daha otoriter, en azından daha iyi bir taktisyen kim olursa değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Bak diğer branşlardan örnek verdim geçen gün yayında, bunu da söyleyeyim. Basketbol milli takımımız 2010'da en son final oynamıştı, hatırlayacaksın. Şimdi geçen sene bir daha oynadık.
0: Evet.
1: Kim var? Alperen'imiz var işte, özel yıldızlarımız var. Başında Ergin Ataman var. Koçluğunu tartışır mısın mesela Ergin Ataman?
0: Hayır, en başta da hatta Hidayet Türkoğlu var mesela.
1: Aynen öyle, bravo. Voleybolda gidiyoruz, kızlarımız diyoruz. Erkekler uzun zaman sonra Milletler Ligi'nde, Challenge Ligi'nden vesaire çıktı. Kızlar zaten dünya şampiyonlukları, Avrupa'da başarılar. Kim var başında? İşte orada da mesela Melisa Vargas konuşuyoruz, Yıldız diye. Hande'si var. Başında kim var? Santarelli. Tartışıyor musun mesela Santarelli'yi?
0: Hayır.
1: Tartışmaya açık mı? Değil. Şimdi futbol takımında da var yıldızlarımız. Arda, Kenan, Orkun, Hakan. Başında kim var? Montella. Bence ne yazık ki yüzle. Ya belki sen devam diyebilirsin.

0: bilmiyorum da bu buna fikir.
1: Bence bu turnuvadan sonra devam etmemeli asla.
0: Ben işte öncesinde de o tarafta, senin dediğin taraftaydım ama ne yazık ki böyle oldu. Bundan sonra bu kadroya daha tartışmaya daha az açık en azından.
1: Çok büyük sorumsuzluk çünkü Berke, yani sizin programınız mesela Desmart'ta yaptığınız program, Semih Hoca tane tane Avustralya'yı anlatıyor ya Montella. Yani Semih Hoca'nın gördüğünü göremiyorsan orada ne işin var ki? Semih Hoca da zaten çok iyi bir analizcidir, çok iyi bir hocadır ama ya Montella o zaman sen oradan kalk Semih Hoca otursun yani.
0: Yani evet doğru. Şimdi orada çok teknik detaylı bir analiz vardı. Mutlaka dinleyenler arasında da görenler olmuştur. Ama onun haricinde bizim bağlantımızda bile yani Avustralya'yı biraz bilen bir insanın söyleyeceği ve gördüğü şeylerdi bunlar. Evet. Hani onların arasında bu kadar çalışmamazlık. Bak biz Hikmet Hoca'yı aldık. Hikmet Karaman bağlandı. Paraguay'da dedi şöyle şöyle yapmak lazım dedi. Ki dedi ki bakın Paraguay'la ilgili ben dedi nasıl oynayacağını biliyor musunuz Paraguay'ın dedi. Tamam geri de bekliyor ama biz golü nasıl yedik? Tam o Hikmet Hoca'nın söylediği gibi bir anda ön alan baskısı, yine buna da çalışmadığımız ortaya çıktı. Gol yedik. Sonra zaten açmamız mümkün olmadı. Dolayısıyla bence milli takım için yetersiz olduğunu düşünüyorum ki zaten büyük beklentileri olan takımlarda bu kadar büyük fiyaskolardan sonra bir bedeller ödenir. Ben turnuvadan sonra Montella'yla da yolların ayrılacağını düşünüyorum.
1: Peki Berke, çok teşekkür ederim değerli yorumların için, ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yine görüşürüz.
1: Teşekkürler. Berke Kosova ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Göksel'in Uruguay'daki seviyeye bakar mısın? Torreira kadroya giremiyor. Bizde olsa tahtaya yazılacak isim olur. Seviye farkı burada ortaya çıkıyor işte demiş Mehmet Bey. Size şunu sormak istiyorum. Montella'yı gönderdik diyelim. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor hocasız kalırsa ilk Montella'ya gitmezler mi? Rahmetli Lucescu, Doğum gibi her yaz manşetleri süslemez mi? Yaşayıp göreceğiz. Montella'yı değiştirmek sorunları çözecek mi? Fenerbahçe ve Beşiktaş her sene hoca değiştiriyor da sonuç alabiliyor mu demiş dinleyicimiz. Hayır ama milli takımda farklı. Bakın ben Montella'yı çok severim bu arada. Ya zaten hatırlıyorum sizi, yani daimi dinleyicilerimizdensiniz Ali Cemal Bey. Yani burada Montella'yı en çok savunan insan bendim herhalde. Yani Türkiye'de de bu arada en çok savunanlardan birisi olabilirim. Buraya kadar da müthiş başarılıydı ama bu kadar fiyasko bir turnuvanın ardından devam etmesi de çok sağlıklı olmaz. Yani çok kötü bir turnuva geçirdi. İnanılmaz kötü yani. Yani bu kadar batıramazdı yani. Öyle bir turnuva maalesef. Şu ABD maçında falan böyle son anda çıkamasak yani tamam, bir ihtimal vereceğim bunu ama gerçekten çok kötüydü. Bir başka dinleyicimiz diyor ki milli takımın ilk baştan itibaren zaten fiziki olarak düştüğü o kadar belliydi ki Saffet Sancaklı ve teknik direktör olarak da Nuri Şahin gibi isimlerin başta olması lazım. Yönetim kalitemiz düşük diyor bir başka dinleyicimiz. Peki kısa bir araya gidelim, aranın ardından yeniden birlikte olacağız.

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Ne anlatacağım bilmiyorum. Amili futbol takımımız bizim çocuklardı ama bu çocuklar bizim çocuklar değil. Çünkü bizim çocuklar bir kere ayakları yere basan çocuklardı. Bizim çocuklar oynadıkları kulüplerdeki performansıyla övündüğümüz, sıklıkla da arkalarından dua ettiğimiz, hiç de pamuklara sarıp sarmalama dışında bir şey yapmadığımız çocuklardı. O çocuklar bir süredir burada antrenman yaparken soruyorlarmış, basına açık mı, basına açık mı? Niye? Bize karşı tepkililermiş. Peki niye tepkililer? Avustralya maçında kötü oynadıklarını söylediğimiz için mi? Set oyunuyla, top çevirmeyle hücum etme arasındaki farkı anlayamadıklarını söylediğimiz için mi? Niçin tepkililerdi? Basın toplantısında gerginiz, bize çok yükleniyorlar diye serzenişte bulunuyorlardı. Pardon da bu ülkenin bütün ümidini sırtına almak çok önemli bir sorumlulukken bu sorumluluğu taşıyamayacağınızı bilemiyorduk. Çünkü bizim ülkede bizim de hatamız var. Hepimizin hatası var. Başta biz medyanın hatası var. Bu hatadan kendime de pay çıkaracağım bu akşam. Maalesef meyveyi olmadan dalından koparmak gibi bir hastalığımız var. Mesela Dünya Kupalarının tarihini çok anlatıyoruz. Çok hikaye paylaştık sizinle. Neyi paylaşıyoruz hep? O Dünya Kupası'nı kazananları ya da o Dünya Kupası'nda büyük maçların üstesinden gelenleri ülkeler tarihlerine yıldız diye kazıyorlar. Bazen heykelini bile dikiyorlar. Yıllarca da kahraman olarak anıyorlar. Biz daha turnuvaya ayağını bastığı andan itibaren en büyük sizsiniz diye alkışladık. Evet, bu bizim hatamız. Yıldız olmakla potansiyel yıldız arasındaki farkı hissedemediğimiz ve büyük sözler söylediğimiz için bizim hatamız var. Ama iğneyi nereye batırırsınız bilmiyorum. Bize doğru batırmayın artık. Çünkü 85 milyonluk bu ülkeyi en zenginden en fakirine ayırt etmeksizin söyleyeceğim. Sosyoekonomik olarak bu kadar sıkıntıdayken, futbolla biraz öfkesini dışarıya doğru savuruyorken, biraz da ümit bağlayıp, zaten sevinecek çok fazla şey yok memlekette, sevinecek bir şey bulmup size doğru umut bağlamışken bir zahmet idare edin diye baktığımız yerde kusura bakmayın biraz. Biraz batırın. Nerenize batırırsanız batırın artık oyunu. Çünkü hakikaten Dünya Kupası'nda artık 48 takımlı olduğunu söylediğimiz, üçüncülüğün bile devam edebildiği bir turnuvada şu an pot olarak, torba olarak, hani övündük ya, Real Madrid'de oyuncumuz var, Inter'de oyuncumuz var, Juventus'ta oyuncumuz var. Şu an torba olarak yer aldığımız oyuncu grubu Haiti'li oyuncu grubu. Takım Curaçao takımı. Hatta onlar bile değil, onlar da gol attılar. Bunun adı hiçbir şey değilse rezilliktir. Niye rezilliktir biliyor musunuz? Bir futbol ülkesi ekonomisiyle açıklanır. Bu kadar yüksek futbol ekonomisi bu kadar rezil sonuç alamaz. Kabiliyetten bahsedelim. Real Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta oynadığını söylediğimiz, sıklıkla iftihar ettiğimiz oyuncu grubu böyle bir rezillik çıkaramaz. Rekabetten söz edelim. Yani rekabet ede de buraya geldikleri için umutlandık. Rekabet ede de Dünya Kupası'na katıldıkları için bu çıkan sonuç kusura bakmasınlar rezilliktir. Ortamımıza, iklimimize bakalım ve performansımıza bakalım. Bu ne kadar kötü bir performanstır ki kaleci Uğurcan her geleni kaleye aldı. Ne kadar kötü performanstır ki bu akşam bu sahada ne Ferdi'yi gördük, ne Arda Güler'i gördük. Belki Kenan'ı bir tık, çok değil ama bir tık ayırabiliriz.

ne Hakan Çalhanoğlu'nu gördük, ne de diğerlerini. Tek tek saymaya gerek yok. Ne menen bir şeydir ki açıklayacak söz yok. Zaten benim kuracağım her cümle bu akşam itibariyle sizin tarafınızdan kurulmuş oluyor. Bu çok acı bir şey. Bu çok kötü bir şey. Ve bu tabloyu izah etmek hakikaten kolay değil. Başlangıç maçında, Avustralya maçında evet sıcağa sığındık, jet lag'a sığındık, şansa sığındık, taş kuşa çarptı, adamlar 40 yılda bir gol attı. Hepsini kabul ettik. Bir haftadır da hala hani de ki sakin olalım, fikirlerimizi muhafaza edelim. Bir şekilde bu takım doğru yolu bulur'a inandık. İnsanları da buna inandırmaya gayret ettik. Çünkü umut önemliydi. Çünkü bu takım iyi bir takımdı. Bu takıma ne oldu bilmiyorum ama bu takım artık o takım değil. Bakıyorsunuz inandığımız o takım Avustralya maçında pozisyon üretemeyen takım 6 günde artık kendine bir ders inşa etmiştir diye düşünüyoruz. Ama çok söyledik ya, eğilip bükülmeyen sonunda kırılır diye bir söz var ya fizikte. Montella hocamız böyle hiç esnemediği için esnemezsen kırılırsın. Ama kırdıkların tarafından kırılmayı da bence artık göze almak gerekiyor. Burada arkamda görmüş olduğunuz statta buraya tek tek sordum gelen Türk taraftarlara ne kadara bilet aldınız, ne yaptınız diye. Duyduğum en yüksek rakam 1180 dolardı. Binlerce dolar para harcayarak İstanbul'dan, memleketin çeşitli yerlerinden veya yurt dışının çeşitli bölgelerinden gelen insanlar gol görmek istediler, mücadele görmek istediler, tabii ki galibiyet görmek istediler, umut taşımak istediler Amerika Birleşik Devletleri maçına. Şimdi herkes nasıl bilet devrederim Amerika maçına diye bakıyor. Bu tablo bir günde ortaya çıkmadı. Bu tablo elbette Türk futbol kamuoyunun da büyük etkisinin olduğu gibi işte kulüpçülük, adamcılık, hizipçilik, rekabeti doğru yorumlayamama, oyunu anlamaya gayret etmemeye, magazinselleştirme gibi başlıklar altında toplansa da bütün bunlardan azade bir rezillik de var ortada. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü biz kendimize hep dev aynasında bakıyoruz. Oyuncularımız da öyle. Bize ayar veren Meri'yi sahada da görmek istiyoruz. Aynı milliyetçiliği sahada da görmek istiyoruz. Bunun adına da literatürde mücadele etmek diyorlar. Bu yok. Bize ayar veren var. Bize akıl veren var, bize küsen var, bize darılan var da bizi mutlu eden hiç yok. Yıllardır yok. Ara ara çıkışlar oluyor işte. Ara ara çıkışlar oluyor ve biz galiba o ara ara çıkışları kimliğimiz zannettiğimiz için biz de yanılıyoruz ve kendimizi bazen Almanlarla bir tutuyoruz. Kendimizi bazen Arjantinli zannediyoruz. Aslında futbolumuzun normali bu da. Biz bunu bir türlü anlamak istemiyoruz galiba. O yüzden bu akşam bu rezillikten inşallah hepimiz, ben dahil, kendimize yakışan dersi çıkarırız diye ümit ediyorum. Dolayısıyla kendimize dev aynasında değil, boy aynasında baktığımız günlerin işaret fişeği olsun da tabii buna ihtiyacımız yok. Biraz gülmek istiyoruz, biraz dünya kupalarının hakkını vermek, biraz turnuva takımı olabilmek istiyoruz ama zaten bir süredir dalgalı bir performans vardı. Bunu da kabul etmek lazım. Eleme grubundan sonra baraj maçı diye eskilerin tabir ettiği maçlarda maalesef yine sete oturmada sıkıntı, yine kilit açmada sıkıntı, yine ayağı iyi oyuncuların ayağına bakan, eline bakan bir milli takım vardı. Ama şunu soracağım. İlk maçtan sonra laf lafı açtı daldık. Avustralya maçından sonra basın toplantısı düzenlendi. Oyuncu grubu dedi ki işte baskıyla baş edemiyoruz. Baskıyla baş edemiyorsanız nasıl oluyor da yani baskılarla baş edebilsin bilin diye zaten bir ekonomiye sahipsiniz ya, bir ekosistemin içerisinde pastadan büyük dilim alıyorsunuz ya, zaten bu ayrı bir mesele de baskıyla baş edebilsin diye acaba milli takım yetkilileri ne yaptılar? Buradan sorayım ben. Mesela milli takım bir mentor tuttu mu? Kafilenin içerisinde bir psikolog var mı mesela? Dünya Kupası'na hazırlık yapıyorsunuz. Almanya Rutiföller'le temsil edilirken amili futbol takımının milli takım sorumlusu kim mesela? Kiminle temsil ediliyor? Bir turnuvaya bu kadar gayri ciddi ya da köşe başlarının tamamı tutulmadan, hani büyük ekonomi dedik ya, büyük umutlar da dedik ya, kim geldi de tuttu elinden? Ama biz baskı, yüklenmeyelim falan. Yüklenmeyelim de Iraklı gol oyuncuyu ne yapacağız? El-Kaide hikayesinden çıkmış gelmiş, tutuklanmalar, rehin almalar. Amerika bile, adam Murphy kanunu ya işte. Amerika bile bu adamı saatlerce burada sorguya tuttu. Adam çıktı Dünya Kupası maçında golünü attı. Bize mikrofon önünde sitem ediyorlar. Merih Demiral kardeşimizin ettiği gibi. Merih, biz de bu memleketi çok seviyoruz. Biz de bu şu anki sözlerimiz de sevgiden çıkıyor zaten. Sevgi sinir ediyor beni. Ben üzgün değilim mesela. Ben acayip sinirli.

0: Ve öfkeliyim. Peki Haaland turnuvaya gelmeden önce 140 bin dolar para harcıyor. Memleketi adına bir kitap alıp onu halk kütüphanesine bağışlıyor. Niye? Diyor ki benim memleketimin insanları benim tarihimi okusun içinde işte kendi ülkesi Norveç'in krallıkların hikayesini anlatıyor. Ve bir tane şart koşuyor kütüphaneye başlarken. Halk bunu ücretsiz sahip olacak. Niye? Diyor ki tarihi bilirsek tarih yazabiliriz. Ve Dünya Kupası'na devam ediyor. Peki bize bize ders verenler tarihten bugüne ne yapıyorlar? Böyle bir örneğimiz var mı? Peki biz bu Dünya Kupası'ndan geldik. Şanssızlık ya, top içeri girmedi. Öyle diyecektir Montella falan. Hakan Çalhanoğlu demiş zaten vurduk olmuyor ne yapalım demiş. 11.30-12.30 halı saha maç sonu yorumu. Tamam, olmadı tamam, kabul ettim. Okey. Peki ne hikaye yazdık? Cebimizde hangi hikayeyle atıyorum bir sonraki turnuvaya gidiyoruz? Cebimiz hayal kırıklıklarıyla dolu, sitemle dolu, üzgünlükle dolu. Bir de azar işitiyoruz. Bir de sitem dolu basın toplantıları izledik, durduk gidiyoruz. Gidelim biz. Biz yine gidelim de. Siz de aynanızı değiştirin. Baktığınız ayna yanlış ayna. Biz de bu süreçte kendimizi gözden geçirelim. Ben geçireceğim. Ben bir öz eleştiri yapacağım kendi namıma. Biz de öz eleştiri yapalım. Kime ne, nasıl bakmamız gerekiyor? Bu futbol ikliminde kimi nereye koymamız gerektiğine bakalım. Montella, 4-6-0, forvetsiz oyun, bunları çok konuştuk. Zaman zaman ben bunun Roma'daki geçmişinden kaynaklı olabileceğini söyledim. Bunun işlediği dönemler doldu, bahsettim. İyi şeyler de yaptı. Hakkını da teslim etmeye gayret ettim. Ama milli takım yetkilileri size sorduğunda forvet mi var oynatabileceğim? Son forvet Cenk Tosun'du derseniz, bugün o santraforlu oyunda, yani maçtaki herhalde etkili diyebileceğimiz pozisyonu santraforlu oyunda bulduğumuzu görebilirsiniz. Üzülerek söylüyorum. Aklıma geldikçe sinirleniyorum. 60 dakika var mıdır? Belki daha fazla. Rakip 10 kişi. Rakip Paraguay. Kusura bakmayın. Yani hep bir Latin Amerika takımı çıkacak, fiziğini iki gösterecek. Biz hemen böyle sineceğiz. Bu mu oyunumuz? Bu mu futbolumuz? Bu mu bizim bakış açımız? Mesela biz bu turnuvadan gelişim adına ne öğrenip de daha yukarı gideceğiz? Dolayısıyla bu biraz bünyede sinir yaptı. Kusura bakmayın. Bu biraz beni öfkelendirdi. Bence sizleri de öfkelendirdi. Bu konuşmaları izleyen milli takım efradından, futbolcusundan, yetkilisinden biri varsa onlar da hiç kusura bakmayacaklar. Bu öfkelerimizi, bu serzenişlerimizi normal karşılayacaklar. Ve onlar da alfabeyi yeniden yazarak bizi turnuva takımına dönüştürecekler. Bu millete böyle bir borçları olduğunu düşünüyorum. Ve bu milli takımı kulüpçülükten, dışarıdaki dedikodu ortamından uzak tutacak profesyonel bir kadrolaşmaya gidecekler. Ve bize borçlu oldukları turnuva güzelliklerini yaşatacaklar. Diyeceğim de ben mesleği yapıyorum. 17 sene oldu. Takip ediyorum futbolu. Belki 40 sene oldu. Ve dedim ya, giriş o yüzden Mehmet Akif Ersoy'la yaptım. Tekerrür edip duruyor. Ya da biz Erzurum'da bir laf vardır. Bizim oğlan bina dokur, döner döner yine okur. Bizim konuşmalarımız da öyle. Biz buraya geldik. Ümitle geldik. Cebimizden geldik. Gayret ederek geldik. Ama hayal kırıklığıyla dönüyoruz tıpkı sizin gibi. Hepinize buradan keşke güzel akşamlar deseydik ama ben üzgünüm abi. Kusuruma bakmayın. Bizim için Dünya Kupası bitti. Biz yoğun bir sezonun ardından tatile gidiyoruz. Beyefendilere de Bodrum'daki villalarında iyi tatiller dileriz.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın. Avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: şu NBA geçer, Zlanda geçer.
1: Bu aralar NBA geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes NBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
4: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe ile anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. 2. Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında

0: oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Giresi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Giresi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Giresi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümde artık haberlere göz atacağız. Sonrasında da içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak. İngiltere ve Gana arasındaki 0-0 biten maçtan bahsetmiştik. Karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu seçilen Jude Bellingham'ın açıklamaları ise gündem oldu. İngiliz yıldız ödülün kendisine verilmesine şaşırdığını belirterek rakip takım oyuncularını işaret etti. Bellingham yaptığı açıklamada dürüst olmak gerekirse ben hak etmedim. Gana'daki oyunculardan biri seçilmeliydi çünkü çok iyi savunma yaptılar ifadelerini kullandı. İngiltere'nin hücum hattını durduran Gana savunmasına övgüde bulunan 22 yaşındaki futbolcu performansları nedeniyle rakip oyuncuların ödülü daha fazla hak ettiğini dile getirdi. Gruptaki ikinci maçında da galibiyet alamayan İngiltere puanını 4'e yükseltirken Gana ise ilk puanını hanesine yazdırdı. Bu arada ilk maçını kazandı İngiltere. Haberde bir yanlışlık var. Onu belirtmiş olalım. Türkiye'nin Paraguay ile oynadığı karşılaşmanın tekrarlanmasına ikinci saat engel oldu. Türkiye karşılaşmayı kaybetmenin ve turnuvaya veda etmesinin üzüntüsünü ve acısını yaşarken milli takımın kampında sessiz sedasız bir diplomasi trafiği yürütüldüğü ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere Paraguaylı futbolcu maçın 45. dakikasında hakemin yere düşen saatini alarak bileğine takmıştı. Daha sonra bu saati hakeme verdiği iddia edildi ama bu görüntülere yansımadı. Oyuncunun sarı kartı vardı ancak hakem olayın tamamını göremediği için ikinci sarıyı vermedi. Futbolcu kırmızı kart görmekten kurtuldu. TFF'de şöyle bir gündem oluştu. FIFA kurallarına göre hakemin itibarını sarsacak ve oyunu sağlıklı bir şekilde yönetmesini engelleyecek hal ve davranışlar maçın tekrarını gerektirir. Hukukçular başkana bunun dönme ihtimali çok yok ama böyle bir durum var diyerek gizli bir bilgi notu verdi. Başkanın da %1 bile olsa sessiz sedasız bu işi çözelim, hakkımızı arayalım dediği öğrenildi. FIFA ile irtibata geçildi. FIFA, Infantino'nun bilgisi dahilinde TFF'ye görüş bildirdi. Görüşte, talimatlar açık, görüşleriniz ve tespitlerinizde haklılık payı var ama hakemin görevini yapamadığı ve zafiyet oluşturduğu tezini oluşturmuyor. Hakemin ikinci bir saati olduğu için bu davranış zafiyete yer bırakmıyor. İkinci saat bu durumu ortadan kaldırıyor notu geldi. Milli takım Avustralya ve Paraguay maçlarını kaybedince FIFA tarafından bu yıl yapılan kural değişikliğiyle ikili averaj devreye girdi ve ABD maçını beklemeden turnuvaya veda etti. Bunun üzerine TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu FIFA Başkanı Infantino'yu arayarak bu uygulamaya sitem etti. Hacı Osmanoğlu, 48 takımda daha çok maçın oynandığı bir turnuva düzenliyorsunuz ama uyguladığınız kural büyük bir haksızlığa meydan veriyor. Böyle bir uygulama mı olur? Futbolun doğasına, turnuvanın varlığına ters bir karar. İki maç oynansa ikili averaj kuralını anlarız ama üçüncü maç var ve bu sistemde daha maça çıkmadan zaten elenmiş oluyorum. Turnuvada devam etme heyecanım elimden alınıyor. ABD'yi yenersem 3 puan alacağım ama bu turnuvayı 2 puanla bitirecek takımlara rağmen ben eleneceğim dedi. Infantino bu duruma hak verirken önümüzdeki turnuvalar için bu kararın düzeltilmesi konusunun görüşülmesi ve ikili averaj uygulamasının kalkması bekleniyor.

kilavraj ligimizde de uygulanan bir kural nedir diyecek olursanız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde FIFA tarafından yapılan kural değişikliği grup aşamasındaki puan hesaplamalarını doğrudan etkilemişti. Normal averaj sisteminin yerine ikili averaj getirildi. Yeni düzenlemeye göre gruplardaki iki takımın aynı puana sahip olması durumunda genel averaj yerine takımların birbirleriyle oynadığı maçlardaki sonuçlar kritik hale geldi. Grup dengeleri de tamamen değişti. Milliler son karşılaşmayı kazansa dahi hem Avustralya hem de Paraguay'a karşı ikili averajda geride kalacağı için sıralamada üst basamaklara çıkamıyor. Güven ortamı kayboldu. Tabii milli takımda ve bakalım ilerleyen günlerde neler göreceğiz. Özellikle Eylül ayında Fransa ile karşı karşıya geleceğiz. Bu karşılaşmada gerçekten merak ediliyor. Şu günden itibaren merak edilmeye de başlandı desek yanlış olmaz. Bugünün maçlarını aktarayım, sonrasında kim ne dedi içeriğimize geçeceğiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bugün tam 6 karşılaşma bizleri bekliyor saat 22'de. İsviçre Kanada ile B grubunda karşı karşıya geliyor. Bosna Hersek Katar ile karşılaşacak. C grubunda gece 1'de İskoçya, Brezilya ve Fas Haiti mücadeleleri yine eş zamanlı olarak oynuyor. Çünkü grupların 3. mücadelelerinden bahsediyoruz. A grubunda ise Güney Afrika, Güney Kore, Çekya, Meksika mücadeleleri sabaha karşı saat 4'te. Bence 3 tane hakim ayarlayıp Paraguay maçına mutlak mutlak verdirelim demiş Adnan Bey. Ya bir de Adnan Bey yani... O karşılaşmada hakem daha ne yapsın ki bize yani? Daha yani kaleci sakatlanıyor, kalk ayağa, sakat falan değilsin diyor. Adam ağzını kapatıyor, yeni kuralı hemen uyguluyorlar. Kırmızı kart orada, Mert Müldür'ün de büyük bir payı vardı tabii ama yani hala bir şeyler aramak çok ilginç orada. 45 derece sıcaklıkta başına güneş geçmiştir hocamızın diyor Ali Cemal Bey. Organizasyon tamamen kötüydü. 44 takımın federasyon başkanlığının hangisi ayağında top sektiriyor? Sürekli kamera karşısına çıkıyor. Milli takımın bir sorumlusu olur, o ilgilenir her şeyle. Bizim takımın sorumlusu kimdi? Kesinlikle katılıyorum. Hüseyin Mecit diyor ki federasyonun istifa etmesi lazım. Teknik direktör ve Hakan Çağlanoğlu'ndan kurtulmamız lazım. Net bu kadar. Milli takım düzelir o zaman diyor Hüseyin Mecit. Arayla birlikte veda ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri birazdan kim ne dedi bölümümüz sizlerle olacak.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
1: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974. Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
2: Reklam.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam bitti.
0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası sona erdi.
8: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
9: Digi Futbol hoş geldiniz. Ali Naci Küçük'le birlikte Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Naci hoş geldin.
10: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
9: Başlarken hemen hem kanala abonelik hem de hype puanı isterim. Tekrar hoş geldin.
10: Teşekkürler.
9: Hızlıca gidelim. Bu yabancı sınırında Fenerbahçe ile Galatasaray uzlaştı mı? Galatasaray kanadında neler oluyor?
10: Evet, artık yavaş yavaş Kulüpler Birliği kulisleri hareketlendi. Cuma günü bir toplantı var Galatasaray Kulübü de. Hem federasyon kanadı, hem Fenerbahçe Kulübü, hem Beşiktaş, hem de Sayın Ertuğrul Doğan'la görüşmelerini artık sıklaştırmış durumda. Fenerbahçe Kulübü de, Beşiktaş Kulübü de Galatasaray'ın bu 10 artı 2 artı 2 formülüne destek veriyor.
9: O 2 formülü söylesene, artı 2
10: o artı 2 formülü de 2000 doğumlu ve sonrasını kapsayacak. Yani 26 yaş bandında da orada bir kriter getirilmiş olacak. Biraz daha kulüplerin eli rahatlayacak ki doğru olan bu. İşte hafta içinde, geçtiğimiz hafta röportaj yapmıştık Okan Hoca ile 3-4-3 için. Orada da hoca söylüyor, ben niye yabancı oyuncu yetiştirmek zorunda bırakılıyorum? Ya ben yerli oyuncuyu yetiştiremiyorum, yabancıyı mı yetiştireceğim? İyi, kalifiye, üst düzey, hedefi olan bir takımda oynamak isteyen, oynayacak düzeyde olan yabancıyı zaten buraya getirmek 30'lardan 40'lardan en az başlıyor. Kimi geliyor, kimi de zaten Türkiye'yi duyunca yüzüne bakmıyor.
9: Peki, bu arada güzel röportajı.
10: Teşekkür ediyorum. Biraz sallansak ama, da ya, bak, yıkılmadık.
9: Sana bir şey olmadı. Ben izlerken, bilmiyorum yazanlar oldu mu sana ama.
10: Çok, çok. Evet.
9: Abi midem bulanıyor, duramıyorum. Kalktım sonra çok. Böyle bir geziyorum odada falan. Ama güzel röportaj, çok güzel başlıklar.
10: Teşekkür ediyorum Okan Hoca'ya da buradan. Emir Sarıgül'e de teşekkürler bu arada.
9: Kısmını çok beğendim Okan Burun. Bu kendini Mourinho'nun burnunu sıkması sonrası yere atması meselesinde çok temiz özel işi, onu da söyleyeyim.
10: Abi, yani, her zaman Okan Hoca bu konularda yanlış yaptığında bunu kabul edip özür dileyen o erdeme sahip
9: çok,
10: insan oldu
9: çok
10: her
9: zaman. Çok temiz eleştiri yaptı. Ya abarttım dedi. O gün belki ama dedi mantıken de onu bir göstermek istedim dedi. Yaptığını dedi. O da güzel detay. Onda yer geldi.

0: ilginç şuraya. Ama o gün Mourinho'nun o hareketin değil, Okan Hoca'nın kendini yere atması daha çok konuşuldu. Üzücü olan bu bence.
1: Yok be.
0: Evet evet. Daha çok konuşuldu abi. Okan Hoca daha çok hedefe koydu.
1: Yok yok ya o gün.
0: Ama Mourinho bir maç ceza aldı.
1: Ya,
0: Aydın.
1: Şey oldu ya işte Mourinho'nun hiç cezayı yani çok şimdi o konuyu da aynen dağıtmak istemiyorum ama ben özellikle Fenerbahçe tarafında çok biliyorum abi. Çok sert girdiler Mourinho'ya. Bırak bu işleri artık diye. Yani sen Fenerbahçe darmadağın gidiyor. Onu yapacaksın. İlk maçta toplantıya

0: transferle gidelim. Abi Icardi'den haber geldi mi? Kalıyor mu, gidiyor mu?
1: Icardi'den şu anda Galatasaray'a herhangi bir geri dönüş yok. Galatasaray hala bekleme modunda. Sayın Başkan böyle istediği için şu anda Galatasaray Icardi'yi ve yanıtını bekliyor. Ama şunu söyleyeyim, Icardi kalsa da, Icardi gitse de Galatasaray her halükarda bir santrafor transferi yapacak.
0: Mutabık alındı mı burada?
1: Net. Çok net.
0: Yani, Icardi'ye bir takvim verildi mi peki?
1: Icardi'den bağımsız Galatasaray şu anda golcü arayışında. Icardi'de kalırsa, tırnak içinde yanlış anlamayın, başkan kontenjanından kalacak.
0: Şöyle mi olacak yani Galatasaray? Geçen hafta konuşmuştuk. Galatasaray Icardi'yi taşıdı. Icardi Galatasaray'ı taşıdı ama taşınabilecek artık bir durum yok. Galatasaray gerekirse Icardi'nin hatırına 4-5 milyon euro yakacak ama bir de golcü alacak.
1: Evet, net.
0: Torreira bir mesaj verdi.
1: Ya Lucas'ın böyle işlere girmemesi lazım. Orada ben Galatasaray kulübü yetkilileriyle de konuştum. Herhalde kendi kalacağına dair böyle bir paylaşım yaptı diye niteliyorlar. Çünkü Icardi'nin dediğim gibi ne menajerinin ne de Icardi'nin dönüşü yok. Icardi cephesinden gelen son talep, işte geçen hafta anlattık, oynama garantisi verir misiniz? Başkana bir kez daha bunu yinelediler. Başkan da bu konuda asla ve asla taviz veremeyeceğini ve istemeyeceğini söyledi. Şu anda bakalım, Elio Pino anladığım kadarıyla Icardi'ye yakın bir şartlarda kontrat arıyor. Bulamazsa geri dönüş yapacaktır, olumlu olumsuz.
0: O golcü Deniz Gül olabilir mi,
1: yok,
0: yoksa John Duran mı?
1: Deniz Gül Galatasaray'ın listesinde yok. Bunu açık bir şekilde
0: duydum onu ben. Yani duydum derken konuşuluyor.
1: Ya evet, ben de açıkçası bekliyordum. Kulislerde konuşuluyordu yerli olması vesaire ama anladığım kadarıyla bonservisi, maliyeti ve Galatasaray'a katacakları değerlendirildi. Ve nitekim de Deniz Gül liste dışı kaldı.
0: Peki, devam ediyorum. Bu maaş ödemelerini geçen hafta gündeme getirmiştin. İki ay Galatasaray geriden geliyor diye. Orada yeni bir gelişme var mı?
1: Galatasaray kulübü, hemen verelim sıcak haberi onunla alakalı da. Galatasaray kulübü evet, iki ay geriden şu anda oyuncuların iki ay içeride maaşı var. Ama bu Avrupa'da da normal karşılanan bir durum açıkçası. Hele ki bizim ülkede çok iyi bir durum iki ay. 15 Temmuz'da Galatasaray kulübü UEFA'ya borçsuzluk kağıdını vermek zorunda. Ve nitekim de futbolculara ve temsilcilere de iletildi. Yani menajerlerine. Galatasaray 15 Temmuz'a kadar bütün futbolcuların alacaklarını ödemiş olacak.
0: Şimdi transferde tabii beklenenler var. Birazdan oraya geleceğim ama hızlıca bazı gündem maddeleri var. Onları bir toparlamak istiyorum. Şimdi biraz aslında o iş oraya gitti. Senle Fatih Terim federasyon başkanı olur meselesini konuştuk. Şimdi doğal olarak şöyle bir durum vardır. İyi istihbaratın temelleri olur. O da şu. Şimdi sen bir şey söylediğin zaman Naci, gündemi yakından takip eden birisi olarak ben senin söylediğin şeyin altını doldurabilirim. Yani Fatih Terim'le yakın, uzak, neyse vesaire, o dengelerden yola çıkarak o lafın bir altında bir sebep vardır diye düşünebilirim. Tam da buradan İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun, çok üzerinde kalmak istemiyorum ama Fatih Terim'e giydirmeye çalışmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Ben bu arada federasyona bu toplantıdan önce sordum. Benim için bu sürpriz olmadı. İki gün önce konuşmuştum. Fatih Terim'in kafasında bir planlar olduğunu ve bunun farkında olduklarını söylüyorlar. O yüzden bu sert çıkışı yaptılar. İbrahim Hoca Osmanoğlu diyor ki gerekirse Adalet Bakanlığı devreye girmeli. Bu işte bu ve buna benzer, yani manipülasyonların önüne geçilmeli gibi. Ne diyeceksin?
1: Valla ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun jargonunun, dilinin bizim ülkemizi iyi temsil ettiğini düşünmüyorum. Sırtlanlar, çakallar, atmacalar, kartallar, hainler, değneksiz, köyde çobansız gezenler falan. Ya bu dil bence Türk futbolunun liderine kesinlikle yakışmıyor. Bir kere buradan başlamak isterim ama aklı selim olan, okuduğunu anlayan, Fatih Hoca'yı tanıyan tanımayan herkes Fatih Hoca'nın yapıcı bir eleştiri yaptığını.
0: İşte federasyon başkanı da diyor ki ben okuduğumu anlıyorum. Ben o kafaların arkasında bir şey olduğunu bildiğim için bu sert.
1: Şimdi buradaki alt metnin sebebi belli ki Sayın Başkan herhalde burada 2-3 haftadır konuştuğumuz, işte Fatih Terim'in Türk futboluna liderlik yapabileceği, federasyon başkanını olabileceği, artık atabileceği yorumlarını herhalde dikkatle takip etmiş ki bence zaten sebep Fatih Hoca'nın çıkışı değil. Sebep aslında burada İbrahim Hacı Osman'ın asıl hedefi Fatih Terim'in olası bir federasyon başkanlığı ceketine soyunmasına ya da giymeye o hedefini set çekmek. Şimdiden kesmek. Olası bir potansiyel tehlike olarak gördü bence Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu, Sayın Fatih Terim'i ve bu yüzden böyle bir çıkış yaptı yani. Milli takım için, hocanın açıklamaları için değil, kendi koltuğu için aslında Sayın Fatih Terim'e hedef aldı. Peki. Sayın Hacı Osmanoğlu.
0: Bu iyi bir konu. Bu hafta kolejle başlayacak. Senden bu konuda bir görüş alacağım. Ayrıştırarak söyleyeceğim. Yani devam edeceğim.
1: Ama Fatih Terim'le İbrahim Hacı Osmanoğlu seviye olarak, kalite olarak, geçmiş olarak, futbola kattıkları olarak, Türkiye'ye yaptıkları olarak falan arada çok çok çok büyük bir fark var. Hani Fatih Hoca diyor ya, aynı yollardan geçmedik, aynı şeyleri görmedik diye. Hocanın kulvarı da, yeri de, kalitesi de, yaptıkları da, kattıkları da çok ama çok başka. Milli takıma girmek istemiyorum çünkü orası tatsız. Sayın Başkan ilk kez milli takımla bu kadar yakın bir mesai harcadı. Takımın geldiği nokta ortada.
0: Peki. Bu arada o doğru bir söz. Yani Fatih Terim, İbrahim Hoca Osmanoğlu

0: Karşılaşması bence de yapılamaz. Gereksiz bir tartışma olur. Karşılaştırma olur. Özür dilerim. Ne alaka derler. Bir diğer yandan milli takım demişken şu Hakan Çalhanoğlu meselesi. Şimdi Galatasaray tamamen kapattı mı? Özellikle Hakan'ın Fenerbahçe seçimleri içerisine dahil olmasıyla birlikte.
1: Ya şöyle söyleyeyim Aydın. Hatta geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Hatta ben açıldım iki dedim ya sana. Evet. Hakan Çalhanoğlu defteri. Şimdi geçen yıl Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası, Galatasaray'ın eski efsane isimleri Hakan Çalhanoğlu'nu almadığı için Sayın Dursun Özbey ve Sayın Abdullah Kavukçu'yu çok eleştiriyorlardı. Hatta Okan Hoca'yı yerden yere vuruyorlardı. O gün Galatasaray yönetimine, Abdullah Kavukçu'ya, Dursun Özbey'e tepki gösterenler bugün teşekkür ediyor.
0: Niye almadı Galatasaray?
1: İyi ki Hakan Çalhanoğlu'nu almamışız diye. Neden almadın diye soranlar şimdi iyi ki almamışız diyorlar. Teşekkür ediyorlar. Bu bile zaten Hakan Çalhanoğlu'nun ne noktaya geldiğinin açık bir şekilde göstergesidir.
0: Niye almadı o gün Galatasaray'a?
1: Çünkü çevresel teması çok kurdu. Çok fazla kişiyle Galatasaray'a transferi için uğraştı Hakan. Benim tekim de çok doğru düşünmüş Galatasaray. İşte Galatasaray zekası diyoruz ya, Galatasaray öngörüsü. Geldiğinde bir anlamda takım içinde büyük bir zarar verebileceğini düşündü. Bu kadar çok çevresel temas kurması sebebiyle Hakan Çalhanoğlu'nun. Nitekim de ben Galatasaray yönetiminin doğruyu yaptığını düşünüyorum. Zaten tepkiler de, şu anki reaksiyon da, iyi ki Hakan'ı almamışız demeleri de bunun en büyük örneği.
0: Peki transfere geçiyorum Naci Hızlıca. Transferde Galatasaray'da sessizlik var. Fenerbahçe daha hareketli ama koşullar farklı bir kere. Onun altını çizmek lazım. Transferde bu yönetim bunu şöyle anlatıyor galiba. Panik yok ya, rahatız. Ama transferde beklenti her zaman yüksektir.
1: Neler şimdi olur? Baştan gideyim, futbol yapılanmasıyla başlayayım. Sonra transferi anlatayım. Tamam. İsimler üzerinde spesifik olarak gideriz. Şimdi,
0: yapılanma derken o yönetim krizi de bitti galiba.
1: Evet. Şimdi burada Sayın Başkan Dursun Özbek ağırlığını koydu. Ve nitekim de hafta içinde Sayın Bakan Mustafa Varank'la birlikte Sayın Abdullah Kavukçu'yu ziyaret ettiler. Orada da Sayın Başkan Dursun Özbek Abdullah Kavukçu'ya, ben seninle yola devam edeceğim. Benim lafımı yere düşürme. O yüzden futbolda ikimiz varız. Ama Sportif AŞ Başkan Vekili olarak da Eray Yazgan'ı listeye koyacağım. Lütfen futbolu biz beraber götüreceğiz. Buna itiraz etme dedi. Sayın Abdullah Kavukçu da bugüne kadar zaten görevlendirmeye başkan takdir ettiği için ses çıkarmadı. Bu Başkan Dursun Özbey'in Galatasaray Başkanı'nın sözü olduğu için bunu da olgunlukla karşıladı. Ve futbolda yine Sayın Abdullah Kavukçu ve Sayın Dursun Özbek söz sahibi olacaklar. Çalışmalar da başladı. Galatasaray zaten majör olarak, yani öncelikli olarak 3 mevkiye takviye yapacak. 1- orta saha, 2- 10 numara, 3- yedek forvet. Şu an için Galatasaray'ın ana aksiyonu 3 mevki üzerine.
0: Stoper Davinson durumuna göre demiş.
1: Aynen, o Davinson, Sanchez ve Nelson'un satışıyla birlikte olacak bir hikaye. Yani o yolda gerçekleşecek gelişmelere göre bir transfer hamlesi. Ama bugün itibariyle bütün takım mevcut, oyuncular kalıyor, teklif yok. Galatasaray 3 takviye yapacak. Şimdi burada da Galatasaray taraftarının bir kere sakin olması lazım. Niye sakin olması lazım? Transfer sezonu yeni açıldı. Eylül'e kadar devam ediyor. Galatasaray çalışmalarına ve görüşmelerine başlamış durumda. Ve nitekim de tok alıcı olarak Galatasaray gitmek istiyor. Yani Galatasaray'ın her kuruşuna kıymet veren ve değer veren, doğruyu yapan bir Galatasaray yönetimi var ki Sayın Başkan Dursun Özbek'le Abdullah Kavukçu bunun matematiğini çok iyi şekilde yapıyor.
0: Bir taraftan
1: aldığı da ve almadığı oyuncularla. Aldığı Osimhen 75. Bugün çok doğru bir hamle yaptığını görüyoruz. Almadığı Hakan Çalhanoğlu iyi ki almamış diyor herkes. Şimdi o yüzden transferde başarı sadece aldıklarınla olmaz, almadıklarınla da olur. Scout'ta da bu iş böyledir. O yüzden Galatasaray çalışmalarına başladı ve Galatasaray taraftarı da sakin olsun. Doğru takviyeleri yapmayı planlıyor. Şimdiden de temaslar başladı. Biraz sonra da o temaslardan biraz bahsetmeye çalışacağım.
0: Bence direkt girelim. Tabii geçen hafta konuşmuştuk. Nedir bu Bruno Fernandes'te son durum?
1: Evet, Bruno Fernandes Galatasaray'ın
0: pahalı oyuncu.
1: Geçen yıldan bu yana hayal ettiği bir isim. Evet, pahalı oyuncu ama işte büyük hedefleri de marka isimlerle gidiyorsunuz. Hı. Ve nitekim de onun parasını formayla, işte kutularla, Galatasaray biliyorsun farklı gelir ya da projeler üreterek futbolcuların maliyetini düşürmeyi çok iyi beceriyor. Bruno Fernandes için Galatasaray ilk temaslarını kurdu açıkçası. Manchester United'ın şu an için istediği bonservis bedeli 50 milyon euro. Hı hı. Kapıyı 50'den açtılar. Futbolcu 12 milyon euro Manchester United'dan para kazanıyor. Galatasaray'dan istediği rakam 21 milyon euro.
0: Neredeyse çarpı 2.
1: Aynen, neredeyse çarpı 2. Galatasaray bu rakamı yüksek buluyor. Şimdi Galatasaray
0: maaşını istiyor yani.
1: Güzel. Yani Osimhen'in imaj hakları içindeki maaşı 15+6. Şimdi burada
0: kapakta belli oldu.
1: Burada Galatasaray tok satıcı rolünde. Kendi kulüp menfaatlerini ön planda tutarak hızlı ve aceleci bir harekette bulunmak istemiyor. Dünya Kupası'nı izleyecek, takip edecek. Manchester United'ın istediği bu 50 milyon euroluk bonservis bedelini Galatasaray'ın hedefi 25-30 bandına düşürebilmek. Oyuncunun da maaşını 15-16 milyon euro seviyesine çekebilmek. Eğer bunlar realize olursa, bunlar gerçeğe düşünürse, dönüşürse o zaman Galatasaray Bruno Fernandes için somut, daha doğrusu resmi adım atacak. Ama Galatasaray şu anda devrede, görüşmelerini sürdürüyor. Fakat dediğim gibi tok alıcı rolünde olduğu için rakamı aşağı çekebildiği kadar çekmeye çalışacak.
0: Şimdi bu mesele anladığım kadarıyla birkaç ay sürecek.
1: Tabii ki. Ya birkaç değil de yani en az bir ay, bir buçuk ayımız var gibi geliyor bana.
0: Tabii ki bu arada az önce senin söylediğin şeye bir katkı desteklemek için şimdi Galatasaray, az önce sen de söyledin, 2 ay ödemeler geriden geliyor. Yani bu para dediğimiz küçük bir para değil. Yani suyla da ödemiyorsun. Dolayısıyla o gerçekten çok zor operasyon ya. Yani
1: şöyle devam edeyim hatta, takdir ederek de, ya bir kere başkan da Abdullah Kavukçu da önce takım diyor. Önce takımın maaşını ödeyeceğiz ki Galatasaray'a olan sahiplenmeleri, aidiyetleri, saygıları her zaman zirve noktada olsun. Şimdi Galatasaray önce 15 Temmuz'a kadar futbolcuların maaşını ödeyecek. Bir. İkinci nokta, gelir üretme formülü. Buradan da açıklamış olalım. Galatasaray iki işbirliği yaptığı markayla sponsorluk sözleşmelerini uzattı. Bir, Misli. İki, Pacific Holding. Bu iki sözleşmeyle birlikte Galatasaray şu anda yıllık formadan 15 milyon euro, iki anlaşmayla, sadece sezonluk olarak söylüyorum, 15 milyon euroluk bir anlaşmayı yaptı bu iki markayla. Daha sonra da zaten gelir kalemlerini arttırıp belki teklif alan oyuncularla birlikte dediğim gibi işte 10 numara orta saha ve santrafor takviyelerini yapacak. Bunu da belirtelim.
0: Peki, gelelim Osimhen meselesine.
1: Evet.
0: Galatasaray Osimhen'i satar mı? Ben sana topu direkt bırakayım. Neler oluyor?
1: Şimdi Osimhen'in kafasında işte Okan Hoca ile sohbet ettiğimizde de söyledi. Osimhen'in kafasında gitmek falan yok. Nasıl bağlı olduğunu anlattım. Ama şu an şu tabiri kullanayım. Osimhen var ya, şu an çöpsüz üzüm. Niye çöpsüz üzüm? Çünkü tek kuruş borcun kalmadı. Osimhen'den gelecek bütün para Galatasaray kulübünün kasasına girecek eğer transfer olursa. Bir, Suudi Arabistan'dan teklif var. İki, İspanya'dan teklif var. Üç, duyduğum kadarıyla İngiltere'den teklif var. Yani Osimhen'e geçen hafta mı, bir önceki hafta mı söylemiştim? 120 milyon euroluk teklif aslında menajerler ve kulüp temsilcileri aracılığıyla Galatasaray'ın masasında. Ha, official teklif var mı? Yok, ama gelecek.
0: Belli.
1: Şimdi burada kemiksiz 150 milyon euroya ben satmam dedi Abdullah Kavukçu. Yani 150'ye satmam ben dedi. Ama Galatasaray başkanlık sistemiyle yönetilir. Şimdi kılçıksız 150 milyon euroya sayın başkan evet mi der, hayır mı der, ya da aklı karışır mı?
0: Karışmaz
1: 150'yi
0: mı ya?
1: Aldım keş.
0: Karışmaz mı ya?
1: 150'yi aldım keş.
0: Müthiş operasyon.
1: Kaç kar ediyorsun 150 halinde? 75 kar ediyorsun. %10'unu verdin Napoli'ye. 67,5 kar yazacaksın. Şimdi burada top başkana geçer. Ben Sayın Abdullah Kavukçu'nun da Okan Hoca'nın da bir sezon daha Osimhen dediğini biliyorum. Çünkü Osimhen dediğim gibi sadece Avrupa'dan değil, Suudi Arabistan'dan da
0: teklifler var.
1: Bu noktada kararı başkan verir. Ama Osimhen için hep tetikte olacak Galatasaray. Başkan eğer, ya da işte belki Osimhen diyecek Real Madrid vesaire geldiğinde. Yani Galatasaray Osimhen'in kalacağına göre plan yapıyor ama ya giderse diye de B planını yapıyor oraya. Onu da söyleyeyim yani.
0: Ve Galatasaray'ın toplam borcu ne kadardı?
2: 25.65 milyar.
0: Tamam. Sen Osimhen'i 150'ye sattığın zaman, 150'ye sattığın zaman 50'den hesaplayalım. 7.5 milyar TL'lik bir gelir elde ediyorsun. Galatasaray'ın toplam borcu 25 milyar TL. Yani paranın büyüklüğünü, eldeki malın değerini anlatmak için özellikle
1: tabii,
0: bu.
1: Tabii.
0: Bu bir güçtür ama.
1: Çok
0: onu söyleyeyim.
1: Büyük para. Ama bu da bir anlamda ne kadar doğru iş yaptığının da ispatı.
0: Onu
1: burada
0: söylüyorum
1: da
0: ben de.
1: Sayın Abdullah Kavukçu'nun da Sayın Dursun Özbey'in de hakkını teslim edelim.
0: Yani Dursun Özbek o işi yaparken, yani Galatasaray'ın bir de sert bir divan kurulu, genel kurulu var. Muhtemelen 50 kişi şey demiştir Dursun Özbek. Baba sen nasıl gidip 75'i veriyorsun?
1: Tabii.
0: Hatırla, günlerce konuştuk. Adam gitti, cesaret gösterdi, verdi. Şimdi 150'ye satarsa valla taraftar kızabilir ama adam alkışlanmalı abi.
1: Net.
0: Ne demek?
1: Katılıyorum.
0: Ki? Bir de onun üstüne de satış olmaz Türkiye'de.
1: Yok. Zannetmiyorum abi. Mümkün değil. Yani burada bir kere Sayın Abdullah Kavukçu'yu takdir ederim. Sonra Sayın Başkan'ı. Çünkü Dursun Özbey de bu hayale inandıran Abdullah Kavukçu'ydu. Açık konuşalım. Herkes hadi canım diyordu, başkan dahil. Ama Sayın Abdullah Kavukçu başkanı da önce ikna etti. Sonra bu ikili çalıştı. Gelir kalemlerini üretti. Projeler üretti. Ve nitekim de Osimhen'e transfer etti.
0: Yani o da enteresan. Ben kendisini tanımam.
1: Ama Abdullah, bir Osimhen daha var mı Aydın?
0: Yok.
1: Yani satmak mı satmamak mı?
0: Vallahi Naci çok zor karar be.
1: Çok zor.
0: Yani burada ben satılırsa Dursun
1: Özbey'i... Ben bir yıl daha Osimhen'ciyim, açık söyleyeyim. Yani 150 milyon euro da olsa bir yıl daha Osimhen'ciyim. Çok şeyi riske atmış olacaksın. Neden diyorsun? Abi Türk futbol tarihinde ilk kez 5 sene üstte şampiyon olacaksın ya. Bir de Osimhen, hep anlattım ya Okan Hoca'nın matematiğinden. Yani Osimhen bu sezon ligin yarısını kaçırdı abi.
0: Ona rağmen.
1: 30 maç oynadığını düşünsene. Kırdın geçtin ligi.
0: Ona rağmen. Bu kavukçu konusunda ben kendisi tanımam. Bu arada hemşeriymişiz, o da Erzincanlıymış.
1: Erzincanlı.
0: Sen de Erzincanlısın, ben evet. Öyleyim. Yani etkisi konusunda mesela o ilginç. Sen Sanel'e röportaj yapmıştın ya. Evet. Sanel orada şeyi anlatıyor, transfer hikayesini anlatıyor. O dikkatimi çekmişti mesela.

0: Benle diyor 6 ay öncesinden temas kurdu. O, ona bayağı da bir şey var. Güveni var. Demek ki oralarda iyi yönetici becerileri var. Evet. Takdir edelim adamı da.
1: Leroy Sané.
0: Galatasaray'da enteresan buluyor sürekli böyle yöneticiler.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: İnsan kaynakları çok geniş.
0: Yani bir dönem
1: bir başta 15 seneyi bak. 15-20 seneyi değerlendim. Ali Dürüst. Ta hatta Ali Dürüst'ten öncesine gidelim. Ergun Gürsoy, Ali Dürüst, doğru. Burak Elmaslar, Abdurrahim Albayraklar, Erden Timurlar, İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukçu, say say bitmiyor. Aldun Üsünel buradan selam ya, olsun. Doğru. Unutmayalım. O canım benim. Abim bir kez daha geçmiş olsun.
0: Ne rüzgar yapmıştı iletelim. O be. Rüzgar derken olumlu anlamda söylüyorum.
1: Allah bir dönem, şifa versin diyorum.
0: Çok önemli oyuncular getirmişti.
1: Tabii.
0: Bayağı yani Manchester City'den Elanu falan.
1: Hatta Adnan Polatlar bak. Ya tabii. Bayağı yani Galatasaray'da futbol şubesi gerçekten Şampiyonlar Ligi.
0: Eskiden beri hep evet yani çok tabii. Böyle şey ağırlığı olan, konuşulan, tanınan isimlerde hala da insanlar görüş alır yani bu isimlerde.
1: Tabii.
0: Ne diyorsun diye yani neler söylesin diye. Naci son mesele milli takımı tamamlayalım sonunda istersen. Bir kere çok büyük hayal kırıklığı ve ben özellikle toplumun hala öfkesini ve sinirini anladıklarını düşünmüyorum. Toplum gerçekten çok üzgün. Çok üzüldük hakikaten öyle oldu. Ama enteresan görüşler de var. Bu görüşlerden bir tanesini Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Ertan Torunoğlu'ları getirdi. Biz dedik sakın ha sezonu. Yani işte Galatasaraylı oyuncular güçlü değildi. Desteklendi. Şampiyon oldular. İşte bir dünya kupası da patladılar. Yani biz haklıyız diye bir şey anlatmanın ben ilk defa bu kadar tuhaf bir şekilde temeli olmadan anlatıldığını gördüm. Gerçekten de öyle. Sen ne dersin? Olmaz. Ayıp yani bir kere onu söyleyeyim.
1: Ya şöyle Sayın Ertan Torunoğulları'na...
0: Baba bir şey söyleyeyim özür dilerim. Devam et oradan. Bazen izleyenlerimiz kızıyor aralara girmeye ama.
1: Estağfurullah.
0: Madem öyleydi neden Fenerbahçe'de seçime girmediniz abi?
1: Çok basit. Bunu zaten 2-3 hafta önce de sormuştuk. Yine bir sakın ağa göndermesi yapmıştı evet. Sayın Ertan Torunoğulları. Valla Sayın Ertan Torunoğulları'nı Fenerbahçe camiasında çok fazla ciddiye aldığını düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe tarihinin en başarısız kulüp başkanı ve yöneticilerinden bir tanesi oldu Sayın Ertan Torunoğulları.
0: Ve büyük kaynaklara rağmen.
1: Sayın Saran yönetimi. Şimdi önce ortaya sunduğu görüşten başlamak istiyorum eleştiriye. Bir, Sayın Ertan Torunoğulları Türkiye A Milli Takımında 8 ya da 9 Galatasaraylı oyuncu oynasaydı ya da 6-7 işte 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü gibi o zaman bu eleştirileriniz başarısızlık halinde çok büyük bir kabul görürdü, saygı da görürdü. Şu an yaptığınız görüş saygı da görmüyor. Niye? A Milli Takımın son karşılaşmasında yani Paraguay maçında 3 tane Fenerbahçeli oyuncu ilk 11'de, 3 tane de Galatasaraylı oyuncu ilk 11'de ve geride kalan 5 oyuncu da zaten yurt dışında lejyoner olarak ülkemizi temsil eden oyuncular. Yani komple Süper Lig oyuncularıyla dahi çıksak haklısınız diyeceğim. Bir yerden size böyle bir haklılık payı sunacağım ama
0: isim vermeden hiç, Uğurcan Çakır'a vuruyor.
1: Hiçbir şekilde geçerli bir tarafınız yok.
0: Uğurcan Çakır'a vuruyor isim vermeden.
1: Siz sakın ayla gönderme yapacağınıza Sayın Ertan Torunoğulları Fenerbahçe camiasına önce hesap verin. Fenerbahçelilerin vicdanında siz bence suçlusunuz. Bunu ben söylemiyorum. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Aziz Yıldırım söylüyor. Sidiki Şerif transferi Fenerbahçe Kulübü'nün en büyük, en kötü anlaşmasıdır. Açık konuşalım.
0: Kim yaptı?
1: 150 bin euro maaş alan Fransa 2. ligindeki oyuncuya 3 milyon euro para verip Fenerbahçe'ye transfer ettiniz. 20 katı. Dünya futbol tarihine geçtiniz Sayın Ertan Torunoğulları. Bırakın sakın ha'yı. Aman ha diyorum ben size. Aman ha. Ve hadi Sidiki Şerif. Bir de Kante 2,5 yıla 80 milyon euro falan diyorlar abi. Ya inanılmaz rakamlar. O yüzden siz önce kendi camianıza bence bir hesap verin ya da bir oylama yapın. Bir Fenerbahçe camiasının nabzını yoklayın bence Sayın Ertan Torunoğulları.
0: Bu arada şöyle tamamlayalım. Şimdi sen konuşurken oturttum biraz daha kafamda. O özellikle Uğurcan Çakır bence hedef alıyorum. Abi, İsim vermeden kötü turnuva geçirdi abi Uğurcan Çakır.
1: Uğurcan evet ya bir şey söyleyeceğim. İyi turnuva geçiren var mı? Niye biliyor musun? Bir takım içinde.
0: Yani kaleci
1: eğer
0: bazen maç alır ya.
1: Kopmalar başlarsa. Eğer ki takım içinde huzursuzluk ön plana çıkarsa ki ben hatırlıyor musun burada da söyledim.
0: Biliyorum. Geçimize.
1: Euro 2016'ya dönmeyiz inşallah dedim. Bir, milli takım formasını prim pazarlığına çeviren bu çocuklar değildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Birinci gün villa ile başladı. İkinci gün Hakan Safi'ye primler dağıttı. Üçüncü gün kaldıkları gün 1 milyon dolar ekstra takıma prim açıkladı. Yarısını yatırdı. Çocuklar prim pazarlığı yapmadı. O yüzden bu para meselesini milli formaya karıştıran bu dönemde Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'dur. İki, Montella'yı değiştirdi. Vizyoner, çözüm odaklı, bahane üretmek ve şikayet etmek yerine milli takımı başarıya odaklayan teknik adam gitti. İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla çok fazla vakit geçirince Montella Hacı Osmanoğlu çıktı karşımıza. Hainler, göndermeler, ben sizden daha Türk'üm demeler, belli bazı önde gelen, takım içinde söz sahibi olan oyunculara bir anlamda formayı mecburen teslim etmeler. O yüzden içeride, geçen hafta da söylemiştim, ağzımızda kuş tutsak forma alamayız diyen genç çocuklar var. O yüzden Ya her noktada sınıfta kaldığımız için söylenecek bir şey yok. Hayal kırıklığı oldu. Ama ben bu oyunculara çok fazla vurulmasının ve hain ilan edilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum.
0: Tabii ki.
1: Burada başarısı olan iki koltuk vardır. Bir federasyon başkanı, iki teknik adam Montoya.
0: Oyuncular da kötüydü. Orada.
1: Kötüydü yani, ayrı ama...
0: Savunulacak taraflar yok.
1: Ya mesela milli takım kampında mentor yok Aydın ya. Bu tip noktalarda oyuncuyu yönlendirmek lazım. O baskıyı, stresi üstünden alman lazım. Niye? Çünkü sen final, hedef final diye götürdün oraya o çocukları. Bu halkı ona inandırdın. O yüzden kusura bakma, bu tepkileri de, yumrukları da, eleştirileri de göğüsleyeceksin. Özür dileyeceksin. Hep racon. Kusura bakmayın yani. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim, federasyon başkanıyla alakalı aklıma geldi. Evet, kulüplerin bir kontağı var. Hatta geçen hafta da konuşmuştuk Sayın Mustafa Eröğüt'ün ile alakalı, ama bir yılda kalacak anladığım kadarıyla Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Önümüzdeki
0: genel kurulda.
1: Önümüzdeki sene, aynen önümüzdeki sene güçlü bir, vizyoner bir federasyon yönetim kuruluyla ben Sayın Eröğüt'ün göreve geleceğini düşünüyorum.
0: Naci, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Beğeni ve hype unutmazsak çok ama çok mutlu olurum. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Ağzına sağlık, teşekkürler.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendiriyoruz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarından ve Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin 24 Haziran 2026 çarşambayı gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İşleriniz, güçleriniz, sağlığınız yerindedir. Gelen mesajlarla başlayalım. Ahmet Ertaş çok teşekkür ediyorum. Yaşar Kut'a çok teşekkür ediyorum. Murat Özen'i bağlar mısınız demişler. İsme bakıyorum hemen. Ramazan Eryiğit. Dün Murat Özen'le görüştüm. Bu hafta müsait olamayacağını söylemişti. Tatar Ramazan'a da buradan sevgilerimi yolluyorum. Ayrıca başka Yaşar Bey'e de çok selam söylüyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Nevzat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok çok mesajlar var. Hoş geldin mesajları için çok teşekkürler. Tabii bugün yine çok ünlü, çok önemli dostlarımız da var. Spor yazarı. Onlara da bağlanacağız. Ama dünü soracaksınız muhtemelen. Dün akşamki İngiltere-Gana maçından çok ümitliydim. Fakat çok ama çok sıkıldım. İzleyenler varsa da belki benimle aynı duyguları paylaşacaklardır. Hatta Gana'nın bence bir penaltısını da yediler. Ama 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo Portekiz'in Özbekistan'ı farklı yendiği maçta ağları tam iki kez sarstı. Ve 6 Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran İlk futbolcu unvanını elde etti. Haaland 2 tane attı. Mbappe atmaya devam ediyor. Hat-trickler yapılıyor. Messi'ler gol atıyor. Çok da güzel bir Dünya Kupası ama en üzüldüğümüz şey de tabii içimizin acıdığı ve hala kelimelerimizi biriktirdiğimiz ve söyleyemediğimiz, içimde biriken o kadar çok şey var ki böyle bir Dünya Kupası'nda son 32'ye, son 16'ya nasıl kalamadık? İnanın içim içimi yiyor. Çok teşekkürler. Gelen mesajlarla başlayalım. Uğur Çalık, hoş geldin. Sesini duyduk. Yine güzel 2 saat geçireceğiz demişler. Çok teşekkür ediyorum duygularınız için. Orhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet, bağlanmak, Bülent Uslu'yu alacak mısınız demişler. Bülent Uslu'yu da ararız, merak etmeyin. Ama birazcık Ronaldo'dan bahsetmek istiyorum. Yani 41 yaşında bir efsaneden bahsediyoruz. Dün Portekiz Özbekistan'ı 5-0 yendi. Hangi grupta bakalım? K grubu. Evet, K grubunda da ilk galibiyetini almış oldu ve maçta attığı 2 golle de tarihe geçen bir Ronaldo vardı. Söylediğim gibi Ronaldo attığı bu gollerle birlikte 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcu unvanını elde eden yıldız oldu, futbolcu oldu. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ilk bağlantımızla başlayalım. İlk bağlantımızda da bir gazeteci kardeşimiz.

0: geçmişim var benim ama ben onun yorumlarına da bir yandan arıyorum kendisini. Onun yorumlarına da analizlerini de çok beğeniyorum ve kendisinin de çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Sevgili Furkan Uzun var şu anda telefonun diğer ucunda. Gazeteci dostumuz, arkadaşımız, çok da iyi bir analist bence. Furkan Uzun, hoş geldin Radyo Gole'ye. Nasılsın?
1: İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum Furkan'cığım. Şimdi tabii biraz önce programın anonsunu yaptığımda Ronaldo'dan bahsettim. Messi en çok gol atanlarla devam ediyor. Onu Mbappe takip ediyor. Haaland arka arkaya iki tane gol atıyor. Dünya Kupası ile ilgili bir genel değerlendirme alabilir miyim senden Furkan Uzun?
1: Bir daha alabilir miyim? Başını aldım ama sonunu duyamadım.
0: Yani Dünya Kupası'nı yıldızlar nezdinde bir değerlendirebilir misin? Cristiano Ronaldo'su.
1: Ses geliyor mu?
0: Ses geliyor Furkan, ben seni bir kere daha arayayım. Bu arada 0212-273-10-10 0212-273-10-10'a mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Instagram Çağatay Hoca adresinden de bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Dünya Kupası ile ilgili bilgilerinizi yine
1: toptu ama şu bir daha alabilir mi hocam sesinizi?
0: Tamam, duyabiliyor musun Furkan Uzun?
1: Allah Allah.
0: Aa, enteresan. Furkan, sen bizi duyabiliyor musun? Sesi geliyor ama Furkan'ın benim telefonda mı acaba, onun telefonda mı bir sıkıntı var? Onu da anlayacağız. Şimdi hiç problem yok. Haberlerimize devam edeceğiz. Sizlerin mesajlarıyla da devam edeceğiz. Yurt dışından çok çok mesaj geliyor. Levent Bey yazmış. Furkan, bizi duyabiliyor musun?
1: Şu an duyabiliyorum.
0: Harika, tamam tamam.
1: Tamam, şu an duyabiliyorum. Çok evet, iyi.
0: Furkan Uzun, tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ez cümle sana şunu söyleyeyim. 41'lik Cristiano Ronaldo 6 Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. Messi en çok gol atan futbolcu. Haaland atıyor. Mbappe onları takip ediyor. Biz çok üzülüyoruz. Benim içim çok acıyor. Şöyle bir Dünya Kupası'nda son 32'ye, son 16'ya nasıl kalamıyoruz hala, inanılır gibi değil. Bir genel Dünya Kupası'nın değerlendirmesini almak istiyorum senden sevgili Furkan Uzun ve Radyo Gol dinleyenlerinden de sana soruları olanlar varsa 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde bana ulaşacaklardır. Mikrofon sende Furkan Uzun.
1: Tabii ki, teşekkür ederim öncelikle bağlantı için, sağ olun. Dediğiniz gibi yani hakikaten golcülerin yarıştığı bir turnuva izliyoruz. Sürpriz yapan oyuncular da var tabii ki, takımlar da var ama ağırlıklı olarak Ronaldo, Messi, Mbappe ve Haaland arasında geçen bir golcülük yarışı ve gol yarışı izliyoruz. Onun dışında da dediğinize katılıyorum. Yani Türkiye'nin bu turnuvada İkinci maçın sonunda havlu atmış olması hakikaten açıklanabilecek bir durum değil. Çünkü üçüncüler bile gruptan çıkıyor. Yani 3 maçta 2 puan daha iyi toplasanız gruptan çıkacaksınız belki de. Ama biz 2 maçta 2 yenilgiyle ve hatta gol atamadan gruplara havlu attık. Ve şu an bildiğim kadarıyla gol atamayan Panama var, Cezayir var, Ekvador var. Bir de biz varız bildiğim kadarıyla. 4 tane takım. Yani burada olmamız hakikaten hani kolay kolay açıklanabilecek bir durum değil ve muhtemelen de A milli takımın 96 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana geçirdiği en kötü ve en başarısız turnuva olarak da adlandırılabilir ki kadromuz da hakikaten aslında başarılı olabilecek bir kadroydu ve turnuva ağacına baktığınız zaman birinci olabilmemiz halinde hani bir çeyrek final, bir yarı final, buralara da gelebilirdik çünkü grubumuzda birinci olacak takımın yolu açık gözüküyor. Yani yolumuz çok açıktı ama biz bu yolu kendi kendimize kapattık. Ve günün sonunda da ikinci maçlar sonunda Haiti'den sonra veda eden ikinci takım olduk Dünya Kupası'na.
0: Furkan Uzun, biz neleri yanlış yaptık? Hangi etkenler elenmemize neden oldu? Tamam, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu büyük bir demeç verdi. Dedi ki 19 Temmuz'da kupayı alıp ülkemize döneceğiz dedi. 14 Haziran'da başladık, 20 Haziran'da eve döndük. Neler söylemek istersin bu konuda?
1: Kesinlikle oradan başlamak lazım. Yani Hacı Osmanoğlu Federasyon Başkanı, Sayın Federasyon Başkanı, Kosova maçından sonra Dünya Kupası bileti aldığımız Kosova maçından sonra sizin de dediğiniz gibi kupayı alıp geleceğiz dedi. Halbuki böyle bir söylem çok iddialı ve gerçekçiliği de olmayan bir söylem. Çünkü 24 yıldır katılamayan bir takımın 24 yıl sonra katıldığı bir turnuvadan şampiyonlukla dönmesi hani binde bir ihtimal veya işte

0: ihtimal gibi bir ihtimal. Yani imkansıza yakın. Dolayısıyla böyle iddialı bir söylem birinci olarak oyuncularımızı bence çok baskı altına aldı. Zaten bunu da son Paraguay maçında gördük. Yani maçın başından sonuna kadar gerek teknik ekibin gerek de oyuncularımızın beden dili ne kadar aslında baskı altında, stres altında olduklarını gösterdi ki zaten basın toplantısında, Paraguay maçı öncesi basın toplantısında Samet Akaydın bile şöyle bir ifade kullandı. Antrenmanlarda kameralar beni çekmesin diye poz vermekten imtina ediyorum gibi bir ifade kullandı. Yani oyuncularımızı kendi kendimize baskı altına aldık. Halbuki beklentiyi biraz daha düşürseydik, hedefimizi gruptan çıkma olarak koysaydık, ben inanıyorum ki oyuncularımız daha rahat olabilirdi ve o stresi, o baskıyı hissetmezlerdi ve sonuçlar da rahatlığın vermiş olduğu stressizlikle beraber gelebilirdi. Ama biz hedefe şampiyonluk koyduk ve onlardan her maçı kazanmalarını istedik. Biz 24 yıldır katılamayan bir takımın bu başarıyı imza atması zor. Onun dışında Montella'nın da tabii ki hataları oldu. Avustralya hücum oynayarak kaybettik ki yani yenilebiliriz. İlk maçta olabilir böyle şeyler ama ikinci maçta Paraguay'ın nasıl o bir oyun anlayışı ortaya koyacağı belliydi. Paraguay buraya gelene kadar Güney Amerika elemelerinde topla en az oynayan takım olarak gelmiş. En az pas yapan takım olarak gelmiş. Yani Avustralya nasıl oynadıysa aşağı yukarı o şekilde oynayarak gelmiş. Yani bizim için Paraguay maçının, Avustralya maçının aynısı olacağı belliydi. Ama buna rağmen aşağı yukarı aynı 11 ve aşağı yukarı aynı oyun tarzıyla hiçbir değişiklik yapmadan hemen hemen 2-3 oyuncu hariç ama oyun tarzımız aynı olarak çıktık ve çok az pozisyon bularak ki rakibimizde 10 kişi kalmıştı. Yani belki 11 kişi kalsalar o pozisyonlara da giremeyecektik. O şekilde yine Avustralya maçında olduğu gibi yine aynı hataları yaparak yenildik ve mağlup olduk. Yani hatalarımızdan hiçbir şekilde ders almadık. Çok farklı şeyler olabilirdi aslında. Çok farklı tarzlar benimsenebilirdi. Çünkü Paraguay'ın nasıl bir oyun oynayacağını Türkiye'de hemen hemen herkes tahmin ediyordu. Çünkü Paraguay takımına baktığın zaman oyuncu grubu belli, oyun yapısı belli, yapabilecekleri şeyler çok sınırlı. Ama buna rağmen biz kendi taviz vermedik, kendi düşüncemizden taviz vermedik, herhangi bir esneklik göstermedik. Bu şekilde hatalarınızdan ders almazsanız ikinci maçın sonunda elenmeniz çok normal.
1: Avustralya maçının aynısı oynandı, Furkan Uzun aynı gol yendi. Hatta ben Venezuela maçına gidiyorum, orada da bence aynı hataları yaptık. Yine sol taraftan geldiler. Yine sağ bekte Zeki Çelik vardı. Sol açıkları Mendoza vardı. Öyle hatırlıyorum. Mendoza'nın karşısında da Zeki Çelik çaresiz kaldı. Yine aynı golü yedik. Amerika maçı için neler söyleyeceksin? Furkan Uzun nasıl bir kadro bekliyorsun? Kadroda ne kadar bir değişiklik yapar Vincenzo Montella?
0: Ya şu an tabii ki zor bir soru bu ama şöyle, şimdi Amerika maçında bence kadro büyük oranda değişiklik göstermeli. Ama şu da var, şimdi kadroda büyük oranda değişiklik yapıldığı zaman bir Amerika'yı yenersek de ülke genelinde şöyle bir sorun ortaya çıkacak, şöyle bir soru yaşanacak. Madem bu kadar yani Amerika'yı yendik bu kadroya, niye daha önceki maçlarda bu kadroyla oynamadık denilebilir ama bence... Bu arada %100 katılıyorum, aynı gol yedik. Hakikaten Paraguay maçında aynı gol yedik, Avustralya maçında aynı gol yedik. Kendi ayağımızdaki top rakibe gitti ve o topu kendi kalemizden çıkartarak ancak alabildik. Ki dediğiniz gibi hazırlık maçında da aynı gol yedik. Ki bence hazırlık maçlarımız bizi hazırlayacak maçlar değildi. Hazırlık maçları takımları hazırlayan maçlardır. Ama bizim rakiplerimize baktığımız zaman ne Venezuela ne de Kuzey Makedonya bizi bence turnuvaya iyi hazırlayabilecek rakiplerdi. Oysa ki baktığımız zaman grubumuzdaki diğer rakipler daha ciddi takımlar da buraya oynayarak geldiler. Hazırlık maçı yaparak geldiler. Grubumuzdaki takımların hemen hemen hepsi bir Dünya Kupası takımıyla, Dünya Kupası'na yer alan bir takımla hazırlık maçı oynadı ve kendini bir şekilde bu turnuvaya hazırladı. Ama bizim rakiplerimizde öyle bir durum yoktu. O planlama hatası da bence yaptık. Kamp yeri zaten malum. Amerika maçındaki değişiklik konusuna gelirsek bence önceki iki maçın başarısız isimlerinden biri olan Uğurcan Çakır'ın ben yedek olmasını bekliyorum. Çünkü yani hücumda gol atamıyorsanız bari kalecinizin en azından birkaç kurtarış yapması
1: gerekiyor. Altay mı olur sence? Mert Günok mu?
0: Ya sanki ben Mert Günok'u bekliyorum. Çünkü Mert Günok turnuva deneyimi de var. Son Avrupa Şampiyonası'nın başarılı isimlerinden biriydi. Tabii bu sene belki de hiç oynamadı. Maç sayısı çok az olabilir ama bu turnuvalara alışık bir isim olduğu için ben Mert'i bir adım önde görüyorum. Onun dışında stoper hattında ben değişiklik bekliyorum. Çünkü mevcut stoperlerimizin uyumlu olmadığı ve Merih'in özellikle belki de kariyerinin en kötü dönemine yaşadığını görüyoruz. Orada belki bir Samet Ekaydın veya Ozan Kabak olabilir. Bardakçı bence elinden geleni yaptı. Özellikle ilk maçta bir şekilde kendini iyi gösterdi, iyi oynadı. Bence iyi de sezon geçiriyor Galatasaray. İyi bir sezon geride kaldı. Onun dışında baktığımız zaman çok da fazla bir değişiklik beklemiyorum açıkçası. Çünkü kadromuzdaki hemen hemen her oyuncuda süre buldu. Bir İrfan Can Kahveci ve Yunus Aydın süre bulamadı. Ama onların da ben yine süre bulmalarını beklemiyorum. Onun dışında yani stoper hattı ve kale mevkisi hariç ben aşağı yukarı aynı bir kadroyu bekliyorum. Ama sağ bekte de ben Zeki'nin olmasını bekliyorum. Çünkü Zeki varken daha iyiydik ama Mert de iyi oynadı son maçta. O bakımdan ben yine de Zeki'yi bir adım önde görüyorum.
1: Sevgili Furkan Uzun, şimdi dinleyicilerimizden mesajlar yağıyor. Ataşehir'den Fatih Bey diyor ki pazartesi bekliyoruz bağlanmak için, telefon için. Cezayir Ürdün'ü 2-1 yendi, gol attı demiş bizim söylediklerimize ek olarak.
0: Cezayir evet ve 2 golü duran toptan attı. O da çok enteresan. Aynı golü çok kısa süre içerisinde 2 defa attı adeta. Çünkü aynı taraftan köşe vuruşu kullanıldı ve çok benzer 2 gol oldu. Bu şekilde maçı kazandılar. Yani biz bunu da yapamadık. Cezayir'in bile gol orucunu sonlandırdığı turnuvada biz halen daha gol atamayan takımlar arasında yer alıyoruz.
1: Çok soru var ama kısaca yazarsanız ismine de bakayım dinleyicimizin, Hüseyin Bey. Biraz daha kısa bir soru yazarsanız çünkü çok uzun. Çağatay Hocam kolay gelsin. Furkan Bey'e selamlar demiş. Bakıyorum dinleyicimize. Sedat Bey sana da sevgilerini yollamış. Kadroda revizyon olur mu? Hakan İsmail Meri kesilmeli bence demiş. Zaten Furkan
0: katılıyorum buna. Az önce Hakan ismini söylememiştim ama ben %100 katılıyorum. Ben şöyle bir iddiada bulunmak istiyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımda oynadığı sürece ben milli takımın herhangi bir turnuvada başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Bir önceki turnuvada evet vardı ama bir önceki turnuvayla bu turnuva arasında Hakan'ın tavrına ve tarzına baktığımız zaman biraz bence bir değişiklik olduğunu ve bu sene zaten buraya gelirken de çok az oynadı. Sezonun ikinci arasında çoğunlukla sakat olan bir oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Dolayısıyla hem fiziksel olarak hem de yetenek olarak da veya işte karakteristik özellikleri bakımından da ben Hakan Çalhanoğlu'nun milli takıma negatif bir hava kattığını düşünüyorum. O yüzden de Hakan'ın milli takımda olduğu sürece ben milli takımın kolay kolay başarılı olacağını düşünmüyorum.
1: Yine Yenal Bey diyor ki baskı bence gereksizdi. Halbuki kamp yeri bile belli bir ücret karşılığı değiştirilebiliyormuş. Konunuz Furkan Bey'e sevgiler evet. demiş.
0: Evet, bu 1,5 milyon euro karşılığında galiba olabilen bir durum. Yani bu kadar şikayetçiysek eğer sıcaktan veya hava koşullarından o zaman parasını verip yeni bir kamp yeri de tutabilirdik. Bunu vermeyip bundan şikayetçi olmak bana pek mantıklı ve samimi gelmiyor. Çünkü değiştirebilmeniz sizin elinizde. 1,5 milyon euro Türkiye için çok da öyle afaki bir rakam değil. Türkiye'de hangi futbolculara ne kadar büyük paralar veriliyor ki? Hacı Osman'ın zaten Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde de birçok oyuncu aşağı yukarı o paraları veren bir başkandı. Dolayısıyla milli takım için de o bedel ödenebilirdi.
1: Eren Bey diyor ki Çağatay Hocam bu nasıl bir özür diliyor anlamadım. Hacı Osman oğlu takımı hazırlayamamışlar diyor. Turnuvanın ağırlığını algılayamamışlar. 86 milyonu bırak, dünya coğrafyasında yaşayan 300 milyon Türk prim en büyük milli formadır. Bir an önce düzelir, para işi kalkar, futbolcuları itibarsızlaştırıyorlar. Ne mücadele var, ne istek, yensen ne olacak, özürü kabul edeceğiz demiş. Dinleyicimiz kimdi? Eren Bey.
0: Yani bence yani bu başarısızlık sadece hani özür diliyorum, başarısız olduk. Bu şekilde telafi edilebilecek bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla burada başarısızlığın her bir parçasında sorumlu olan bireylerin biraz daha sorumluluk alması ben taraftarıyım. Çünkü yani dediğim gibi bu turnuvada 4 tane gol atan takım var şu an. Ve Türkiye dışındaki kalan 3 takımın zaten turnuvada herhangi bir şekilde varlık göstermesi beklenmiyor. Panama'nın veya işte Tunus'un, Ekvador'un zaten beklentileri aşağı yukarı Dünya Kupası'na katılıp oradan mümkün olduğu kadar az gol yiyip ayrılmak. Ama Türkiye'nin beklentisi federasyon başkanının deyimiyle şampiyonluktu, finaldi. Dolayısıyla siz hedefi şampiyonluk koyuyorsunuz ama golü bile atamıyorsunuz. Ondan sonra da özür dilerim, başarısız olduk. Cenab-ı Allah nasip etmedi derseniz, yani bu

0: komik bir durum olur.
1: Tabii Furkan Uzun, sen bağlanınca Trabzonsporlu taraftarlardan da ardı arkasına sorular geliyor. Onları da müsaadenle sormak istiyorum sana. Tabii. Serkan Bey diyor ki, Trabzonspor taraftarları olarak Furkan Bey'e selamlar. Sağ kanada Trabzonspor kimi alacak, bizi bilgilendirebilir mi? Hamit Bey diyor ki Onana kalacak mı? Mesut Bey de diyor ki Furkan Bey, yanlış bilmiyorsam Trabzonspor'u yakından takip eden bir gazete, Çağatay Hocam. Gazeteci, olay Trabzonspor'da kesin olarak bu transfer döneminde gidiyor mu diye sormuş.
0: Yani olaydan başlamak gerekirse, şu an Trabzonspor'un olayı tutması, elinde tutması bence mümkün değil. Çünkü bu dün akşam saatlerinde BBC Sport'ta Thomas Frank'tı galiba, Tottenham'ın eski hocası, Danimarkalı teknik adam, olay hakkında müthiş bir yazı yazmış. Yani şu an dünya gündeminde olay, Almanya karşısında gösterdiği performansla dünya gündemine damga vurdu. Twitter'a özellikle arama kısmına olay yazdığınız zaman dünya genelinde, yani birçok yüzlerce paylaşım karşınıza çıkabiliyor. Yani inanılmaz bir PR ve inanılmaz bir reklam çalışması haline geldi kendi performansı bir anlamda. Dolayısıyla bu durumda bence Trabzonspor'un bir olayıyla devam etmesi yanlış olur. Çünkü elinizde para kazanabileceğiniz çok iyi bir cevher var ve buradan çok iyi bir gelir elde edebilirsiniz. Onun dışında olay açısından bakarsak, bu kadar büyük kulüplerin nazarına giren bir oyuncunun da Trabzonspor'da devam etmesi bence eksi yazar. Yani zarar olur. Niye? Çünkü bir noktadan sonra oyuncular mental olarak bu durumları yaşayabilir. Hani beni şu kulüp istedi, gidemedim. Yani mental olarak kırılma yaşayabilir. Dolayısıyla olayında bence o kırılmalara müsait bir yapısı var. Çünkü biraz deli bir karakter, yani tırnak içinde deli dolu bir karakter. Biraz böyle yaramaz bir görüntüsü var. Dolayısıyla o kırılmaları kesinlikle hınzır bir karakteri var baktığın zaman. Çok genç bir oyuncu bir şekilde, bir defa 20 yaşında, çok genç. Zaten profesyonel olarak ikinci kulüp deneyimi bu. Geçen sene Bastia kulübünde oynamıştı ve çok acemi bir karakter ama yetenek olarak inanılmaz bir oyuncu. Dolayısıyla bence zaten Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da olay ve Felipe Augusto'yu satma şeklinde karar aldıklarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. O bakımdan ben olayının Trabzonspor'dan ayrılacağını düşünüyorum turnuvanın sona ermesiyle beraber. Fildişi'nin de gruptan çıkmasını bekliyorum. Artık Curaçao Fildişi sahili karşılaşmasında birçok Trabzonsporlu olayının ne yapacağını veya hani nasıl bir performans ortaya koyacağını şimdiden beklemeye başladı. Çünkü hakikaten Almanya maçında ortaya koyduğu performans, ben maç 1-1 bitseydi olayının maçın adına seçileceğini düşünüyordum.
1: Yeni seçilmiş galiba şey tarafında, evet. Takımı da en çok reyting alan da oyuncuydu. Evet. Sen de paylaştın, ben de gördüm. Aynen. Furkan, favorin kim Dünya Kupası'nda?
0: Favorim Fransa. Aslında benim İspanya'ydı turnuva öncesi ama İspanya oyununa baktığınız zaman biraz benim favorimi düşürdü. Ama Fransa'nın inanılmaz bir kadrosu var.
1: Yani ileri üçlüyle bence baş edebilecek bir takım da yok.
0: Kesinlikle. Fakat diğer takımlara şansı şu, Fransa'nın başında Didier Deschamps var. Ben Didier Deschamps'ın o kadar da iyi bir teknik adam olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu Fransa takımı 2014 yılından bu yana katıldığı tüm turnuvaları kazanabilecek bir takım. Her turnuvanın favorisiydi ama 2016'da ikinci oldu, Portekiz'e kaybetti. Hı hı. 2022'de Arjantin'e kaybetti. 2021'de İsviçre'ye elendi. Yani bütün turnuvaları kazanabilirdi 2014 sonrasındaki ama baktığınız zaman iki tane şampiyonluğu var sadece. Dolayısıyla Didier Deschamps bence o elindeki kadroyu hem iyi oynatamıyor hem de performans olarak iyi bir sonuç alamıyor. Onun dışında az önce cevaplamayı unuttum. Onana ve sağ kanat soruları vardı. Evet. Onana'nın yani yıllık ücreti Trabzonspor'u çok zorlayabilecek bir ücret ama ben Onana'nın kalması gerektiği tarafındayım. Çünkü
1: 7,5 milyon euro mu gene?
0: Evet. Aşağı yukarı evet oralarda, çünkü yani United'dan aldığı bedel o civarda. Yani 7,5 olmaz, 6 olur, 6,5 olur ama o da tabii ki çok yüksek bedel ama ben Onana'nın takım içerisinde kalecilikten ziyade karakter olarak çok önemli bir figür olduğunu düşünüyorum. Geçen sene Trabzonspor'un Fenerbahçe ve İstanbul'daki Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını yerinden takip etmiştim ve oralarda o maçlarda Onana maçın belirli anlarında kalesini terk edip teknik heyetin yanına gidip orada teknik heyetle veya diğer futbolcu arkadaşlarıyla fikir alışverişi yaptı. Yani takımdaki akil oyunculardan biri olduğunu her şeyle gösteriyor. Dolayısıyla daha iyi bir kaleci bulabilirsiniz ama takım kimyasına bu kadar katkı veren başka bir kaleci bulmak çok zor. O yüzden ben Trabzonspor'un Onana ile devam etmesi taraftarıyım. Başkan da bu konuda elinden geleni yapacağını söylemişti zaten. O noktada artık Onana'nın kararı bekliyor. Onun dışında

0: kanat konusunda Zubko Bayralı biliyorsunuz. Bence hakikaten çok iyi bir oyuncuydu. Ama biraz ailevi sorunları vardı. Oraya Skankov düşünülüyor. O da Ukraynalı bir oyuncu. Onun da bildiğim kadarıyla serbest kalma maddesi olması lazım. Hı hı. Ama yüksek bir bedel. 10 milyon euro diyebiliyorum. Onda da şöyle bir durum var. Sözleşmesindeki madde gereği ödenecek tutarın yarısı Dinamo Kiev'e. Gidecek yarısı da...
1: Evet, %50.
0: %50. O bakımdan İspanyol kulübü de buradan ne kadar çok bonservis bedeli alabilirsem o benim karım diye düşünüyorum. O da tabii ki Trabzonspor biraz yoran bir durum. Yani çünkü %50 oraya gideceği için İspanyol takımı da ben masrafımı budur. Yani biraz daha bunu yükseltip en azından masrafımdan en azından kâra geçeyim düşüncesiyle. Evet.
1: Furkan Uzun ardı arkasına sorular geliyor. Onları sormak durumundayım. Takdir edersin ki. Adem Bey diyor ki bence şu anda hem futbolcular hem de teknik heyet bir an önce şu maçı oynasak da dönsek diye düşünüyorlardır. Furkan Bey'e göre Montella, Aral Şimşir gibi birkaç futbolcuyu kadroya dahil etmediği için üzülmüş müdür?
0: Bence kesinlikle üzülmesi gerekir. Üzülmüş müdür? Yani illaki üzülmüştür herhalde. Çünkü Aral baktığımız zaman Danimarka Ligi'nde yaptığı skor katkısı ortada. Milli takımımızda zaten gol atabilecek golcü sayısı belli. Yani 9 numaramız yok. Ancak biz Erat oyuncularından veya işte 10 numara olarak değerlendirdiğimiz oyunculardan Can Uzun gibi veya işte Hakan gibi, Arda gibi, Kenan gibi bu oyunculardan gol bulabilirdik. Bulamadık. Belki Aral olsaydı tabii ki daha farklı olabilirdi. Çünkü Aral meziyetli bir oyuncu. Böyle bir oyuncunun da yokluğunu çektik. Bugün baktığınız zaman İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı kadroya aldık. Hiç oynatmadık. Onları kadroya alıp oynatmayacağımıza oynatabileceğimiz Aral'ı alabilirdik. En azından maçların işte son 15-20 dakikalarında oynatabilirdik. Veya işte Paraguay karşısında Paraguay takımı 10 kişi kaldıktan sonra oynatabilirdik. Ama tabii ki kadroyu almadığımız için bunları konuşmanın da artık çok bir anlamı kalmadı.
1: Evet. Orta sahada Orkun... direkt oynaması lazımdı. Bence Avrupa'nın en iyi orta sahası demiş Mehmet Yıldırım.
0: Katılıyorum. Orkun çok iyi bir sezon geçirdi. İkinci maçta kesik yemesi bence pek daha adil olmadı. Çünkü yani kötü oynadı desek ilk maçta ondan daha kötü oynayan birçok oyuncu da vardı. Onların da kesilmesi gerekirdi. O bakımdan ben Orkun'un iyi bir oyuncu olduğunu ve milli takıma da hakikaten iyi bir performans vereceğini düşünüyorum.
1: Evet. Çok soru var. Yine bakıyorum sıradan. Tabii Trabzonspor soruları da var. Milli takımla ilgili sorular da var. Abdullah Avcı milli takım için ideal bir hoca olabilir mi? Bence olamaz. Nurullah Salalı yollamış. Montella gider mi? Soruları var. Furkan Bey ne der acaba? İbrahim Hacı Osmanoğlu gider mi? Musa Bey diyor ki milli takımı çok fazla düşündüklerini sanmıyorum demişler. Ona da selam, sevgilerimizi iletelim. Seni dinliyoruz Furkan Uzun. Son cümlelerini de alalım. Araya gideceğim.
0: Tamam. Ya şu an baktığımız zaman Federasyon Başkanı ve Montella ikisinden birinin bence bir ayrılık kararı alması gerekiyor. Ama Federasyon Başkanı'na baktığımız zaman bu noktada bu yönde kolay kolay karar alacak bir izini ben almıyorum. Dolayısıyla burada en yakın isim Montella ama Montella da herhangi bir öz eleştiri yapmak yerine ben sizden daha Türk'üm gibi enteresan açıklamalara imza atıyor. Fakat ben yani Montella ile ayrılık bekliyorum açıkçası söylemek gerekirse.
1: Furkan Uzun çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için, değerli yorumların için. Hakikaten hem bizi aydınlattın, yolun her daim aydınlık olsun, başarıların da aynı şekilde.
0: Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal. Evet, Furkan Uzun çok önemli analizlerde bulundu. 0212 273 10 10'da tabii mesajlarınız geliyor bir yandan. Instagram'dan beni takip alan Bayram Olcay'a da çok teşekkür ediyorum. Çetin Tiryaki'ye çok teşekkür ediyorum. Cumali Tugan Beyefendi'ye çok teşekkürler. Olcay Günaydın'a da, İsmet Nizam'a da çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Mesajlar bir yandan geliyor, hiç merak etmeyin, hepsini okuyacağım ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Dediğim gibi Instagram'da Çağatay Hoca adresinde ya da 0212 273 10 10'da Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programı Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gold'de, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde devam ediyoruz. Çağatay Hoca Instagram adresinde yine beni takip alanlar Ramazan Tuncer, Aytek Aşıkoğlu ki eski futbolcudur, evet şimdi hatırladım, Hasan Karakaya, Bayram Olcay, Resul Acar'a çok teşekkür ediyorum. Çok mesaj var, hemen mesajlarla devam edelim sizlerden gelenlerle. Hüseyin Topçuoğlu diyor ki milli takım başında bir Türk hoca olmasını istiyorum. Çünkü takım geride bile olsa takımı ateşleyecek bir hoca göremiyorum. Montella'da o yeteneği demiş, bizlerle duygularını paylaşmış. Sinan Bey diyor ki Çağatay Hocam 80'li 90'lı yıllarda 2. ligden 3. ligden oyuncular dahi milli takıma çağrılırdı. Şu anda yasak var mı acaba öyle bir şey diye. Yasak yok Sinan Bey. Hangi takımdan isterse istesin futbolcu alabilir. Nevzat Bey diyor ki Montella giderse yerine gelecek teknik direktörün Milletler Ligi'nde işi çok zor olacak demiş ki bence bana buradan topu attı. Çünkü milli takımda kötü günler geride kalsa da daha kötü günler bence bizi bekliyor. Çünkü Dünya Kupası'nda işte Amerika, Avustralya ve Paraguay'ın bulunduğu gruptan gol bile atamadan elendik bizim çocuklarla. UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika, Fransa ve İtalya karşısında ne yapacağımız hakikaten şimdiden soru işareti. Güven ortamı kayboldu. Bu çocuklar bizim ama Dünya Kupası'nda bize gurur yerine utanç yaşattılar diyor. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Formaliteden öte bir anlam olmayan Amerika maçı güven oyu almaları, yeni bir başlangıç yapmaları için bir fırsat ama görünen köyde kılavuz istemez. Milli takım şu anki görüntüsüyle doğal olarak akıllara Amerika, Avustralya ve Paraguay'ın bulunduğu grupta gol bile atamıyorsa UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika, Fransa ve İtalya karşısında ne yapar sorusunu getiriyor. Yeniden B Ligi'ne düşmemiz işten bile değil. Bu nedenle bugünkü görüntünün sorumlularının küsmek yerine yeniden doğmak için adım atması gerekiyor. Aytek İbrahim Yavuz'un takım arkadaşı Gazi Osman Paşa'dan demişler. Evet ben de hatırladım. Gençler Birliği Bol Spor Gaziantep Spor'da da oynamıştı herhalde. Hatta Aytek'i de arayabiliriz. Beşiktaş'ta transfer yok sanırım. Milli takım artık bıkkınlık verdi demiş Yılmaz Bey. Yine bakıyoruz. Trabzonspor sözleşmesi biten Ersin'e neden teklif yapmıyor demiş Erkan Bey. Evet Abdullah Avcı sorusunu geçmiştik zaten. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Çağatay Hocam Milletler Ligi'ndeki format nasıl biliyor musunuz demiş. Evet A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak olan takımlar bir alt lige düşüyorlar. Biraz önce de ifade ettiğim gibi grup üçüncüleri ligde kalmak için playoff oynayacak. A liginde de gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çift devreli lig usulüne göre çeyrek final maçları oynayacak. Ve bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen 4 ekip UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacaklar. Bu arada cep telefonumu alayım çünkü cep telefonumdan da Instagram'da Çağatay Hoca adresine mesajlara biraz bakalım. Atakan Yıldız, Çağatay Hocam selamlar. Radyo yaşında size denk gelmek keyif veriyor. İyi yayınlar. Çok çok teşekkürler. Hemen buradan sıradan devam edelim. Enver Kılıç yazmış. Hocam selamlar. Hayırlı yayınlar. Yerli milli hoca olması gerekir. Türk milli takımı üzdü bizleri demiş. Evet bizleri de çok üzdü. Hüseyin Mecit çok teşekkür ediyorum. Hakan Bey, ben Hakan Ögündür. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok çok teşekkürler mesajlarınız için. Yine buradan devam ediyoruz. Oo evet. Güzel. Mehmet Bey'den Habertürk ulaştırmadan mesaj yazmış. Diyor ki hemen bakıyorum. Sevgili Abdullah Ercan, ben seni arayacağım. Şu anda telefonunu açtım. Hiç merak etme. Şu anda canlı yayında olduğum için telefonunu açamıyorum. Sevgili Abdullah, biraz sonra seni arayacağım reklam arasında. Habertürk'ten ulaştırmadan sen de kendine iyi bak sevgili Apo. Ben senin söylediğin

0: seslerini duyuyorum. Mikrofona gelmiyor ama ben seni duyuyorum Apo, merak etme. Abdullah Ercan, sana da sevgiler olsun. Habertürk Ulaştırma'dan söylediğim gibi Mehmet Bey, sana da selamlar olsun. Her zaman dinleme fırsatı olduğunda radyoyu açıp seni dinliyorum hocam. Mümkünse yorumcu olarak Tahir Kum'la bağlantınız olabilir mi demiş. Mesajınızı gördüm Mehmet Bey. Ben Tahir Kum'u aradım yaklaşık 2 dakika önce reklam arasında. Tahir abi açmadı. Biraz sonra bana dönerse ben de inşallah Tahir Kum'la bir bağlantı yaparım. Mehmet Bey, tüm Habertürk'teki, HT Spor'daki arkadaşlara da Ulaştırma'daki hayırlı işler, iyi mesailer diliyorum. Yolunuz açık olsun. Bu arada HT Spor demişken de pazar sabahı saat 11 ile 12 arası sevgili Kevser İmeşahin'in canlı yayın konuğu olacağım. Beni de yalnız bırakmazsanız çok ama çok sevinirim. İrfan 25 soruları var. İrfan 25'i alabilir misin diye dün de geliyordu bu istekler. Çağatay Hocam seviliyorsun demiş. DAS Teknik çalışan tüm arkadaşlara da selam olsun. Çağatay Hocam, Montella bizi Bey Ligi'nden almıştı. Sanırım yine aldığı yere iade edip gidecek demiş. Olabilir. Her şey olabilir. Yine buradan devam ediyoruz. Sedat Bey, adamsın hocam. Çok seviyoruz seni ailecek. Parti koy, oy verelim hocam demiş. Çok teşekkürler. Parti işlerine girmiyoruz. Hani bu yaşıma kadar ne bilirsin deseler, ben haddimi bilirim derim her zaman. Ankara'dan Aydın Bey, Amerika maçında en az 2 kırmızı kart göreceğimizi düşünüyorum. Baskı, fizik gücü ve mental çöküntü bizi bu duruma itecek gibi. İyi yayınlar hocam. Umarım yanılırım demiş. Ankara'dan Aydın Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Tamam, İrfan 25'i arayacağım. Çok güzel espriler de yapıyorsunuz Yunus Bey. Böyle yazıyorsunuz, ondan sonra hakikaten zor tutuyorum kendimi. Peki. Serdar Gökalp abi, biraz gülelim demiş Orhan Can'dan. Serdar da iyi bir radyocu arkadaşımızdır. Ben de takip ediyorum. Ankara'dan Ersin Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş. Aydın kankisine de selam söylüyormuş. Şehmus Akgül, Çağatay Hocam kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler, harikasınız. Instagram'dan bütün mesajlarınızı da okumaya çalışıyorum. Necmi Akın beni takip almış. Resul Acaz'ı söylemiştim herhalde, ona da çok teşekkür ediyorum. İrfan 25'e çok istek geldiği için sevgili İrfan'ı arıyorum. Fenerbahçe'de çünkü artık sezon da açıldı. Evet, duyduğunuz gibi İrfan da meşgulmüş. çok teşekkürler Enes Bey. O da güzel bir cevap vermiş. Murat Özen'in bağlanmasını istemişler. Murat Özen başkan tepki gösteriyor deyip hiçbir bilgi vermiyor ki demiş. Evet, Murat'ı da aradım dün hocam dedi. Bu hafta müsait değilim ama önümüzdeki hafta seve seve yayına katılırım demiş. İsimlerinizde bakıyorum. Dinçer Bey ve Nevzat Bey. Montella bizi C liginden aldı demiş. Evet, Montella C liginden A ligine taşıdı bizi. Ben Erkan, samimi söylüyorum, sizi sevmeyen yoktur. İyi yayınlar, çok başarılısınız. Çok çok sağ olun Erkan Bey. İrfan abi kesin başka bir radyo ve televizyona bağlanmıştır. Telefonu 100 kere meşguldür diyor. İrfan Bey niye sektirmiyor? Açmamakta direniyor. Bu söylediğiniz mesajları ben hepsine İrfan'a iletiyorum bu arada. Bilginiz olsun. Hatta şu an bir kere daha arayayım. Gazete haberlerimiz var. Bekleyen spor yazarlarımız var. Pazar günü bekliyorum demiş Hüseyin Mecit. İnşallah pazar sabahı saat 11-12 canlı yayında HT Spor YouTube'da da mesajlarınızı bekliyorum. Hatta oraya mesaj yazan dinleyicilerimize de bir hediye vermek istiyorum şu an. İçimden koptu. Sevgili İrfan 25, müsait misin?
1: Kanada'dayım.
0: Neredesin?
1: Kanada'dayım, Taş'ta.
0: Berber'de. Uzun sürecek mi?
1: Yarım saat sonra.
0: Peki yarım saat sonra mı arayayım? Yoksa şu an müsait misin? Son bilgileri alır mıyız?
1: Şu an sağ olun. İstersen 5 dakika konuşalım.
0: Tamam o zaman. Fenerbahçe sezonu açtı sevgili İrfan 25. Son bilgileri alabilir miyiz senden?
1: Tamam. Fenerbahçe tabii sağlık kontrollerini tamamladı.

Şimdi bugün itibariyle yeni sezon ilk etap kamp çalışmaları için topu kaydatı tesislerine gittik. Topu kaydatı tesislerinde 3 Temmuz'a kadar orada çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe.

0: çalışmaları vardı lig maçları için Avusturya'ya hareket edecek. Fenerbahçe'de tabii teknik direktör İsmail Kartal Topluca Lisesi'nden de yoğun bir çalışma programı hazırladı. Fenerbahçe bugün akşam saatlerde ilk antrenmanı Topluca Lisesi'nde yapacak. Ardından ise günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Tabii bu kampta özellikle Fenerbahçe'nin Sayın Ali Koç döneminde kadroya dahil edilen Sadio Mane'nin de alternatif olarak veliahtı olarak gösterilen Amara Diop'un performansını ben yakından merak ediyorum. Çünkü Amara Diop biliyorsun kadroya dahil edilmişti ve burada bir çapraz bazı bir operasyonu geçirmişti. Yaklaşık bir yıldır sahalardan uzattı. Tedavi sürecini tamamladı. Genç bir yıldır, gelecek vadiden bir yıldır. O da topu geldiği kampına dahil edildi. Onun göstereceği performansları Fenerbahçe açısından şu açıdan da avantaj sağlayacaktır. 16-4 kuralına uyan 18 yaşında bir oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe açısından tabi Amara Diop'un da burada göstereceği performans Fenerbahçe açısından önemli olacak. Yine Cengiz Ünder gibi bir kiralıkta dönen Cengiz Ünder'in tabi burada kampta göstereceği performans da kendi açısından, kariyer açısından çok önemli. Çünkü Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geldikten sonra da kariyerinde yani performans olarak çok gibi vuran bir grafiği var. Kiralık gittiği son iki takımdan da geri döndü. Dolayısıyla onun o da biraz bir sayfa açmak istiyor. Fenerbahçe'de kalmak, yeniden kariyerinden yeni bir sıçrama yapmak istiyor. Onun için de bu topuk ailesi kampı belirleyici olacaktır. Milli takımdaki olan oyuncular ise tabii milli takımda olan oyuncular Avusturya kampında takıma dahil olacak. Milli takımın son oynayacağı maçın ardından bir haftalık bir izne çıkacaklar. Bir haftalık izninin ardından ise 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampında takıma dahil olacaklar Çağatay. Transfer çalışmalarına gelecek. Fenerbahçe'nin tabii Vedat Bulici kadrosuna kalktı. Ardından transfer çalışmaları sürüyor. Cirasi için girişimler de devam ediyor. Cirasi'nin Fenerbahçe'nin Cirasi'nin her yıl bonservis bedelini aşağı indirmek için çalışmalar sürüyor. Çünkü bonservis bedelinde aslında seçim sürecinde Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi 40 milyon euro bonservis bedeline karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak göreve geldikten sonra kulübün mali yapısını da gördükten sonra bu bonservis bedelini ödemek istemiyor. Daha uygun maliyetlerle oyuncu kadroya katmak istiyorlar. Bunun için pazarlıklar sürüyor. Eğer bu transferde Borussia Dortmund bonservis bedelinde indirmeye yanaşmazsa alternatif isimlere de yönelecekler. Diğer stoper adayları arasında yer alan Malangsar ve menajeriyle de görüşmeler devam ediyor. Malangsar'ın Lenk'in sözleşme sona ermişti. Sözleşme sedinde bulunuyor. Dolayısıyla bonservis bedeli ödenmeyecek olması oyuncu Fenerbahçe açısından önemli. Çünkü limiti de dolu Fenerbahçe'nin aynı zamanda. Yani limiti çok az dolu. Dolayısıyla burada bonservis bedeli ödenmeyecek olması stoper transferinde Malangsar ismini ön plana çıkarıyor. Fenerbahçe Malangsar transferinde 6 milyon euro net ücret. İşte 3 yıla yayılacak şekilde 3'er milyon eurodan 6 milyon euro imza parasıyla bu transferi gerçekleştirmek istiyor. 1-2 yani kısa süre içerisinde Malangsar transferinde de sonuca ulaşmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin bir de limit sorunuyla karşı karşıya. Son açıdan limiti de biliyorsun 118.3 milyon euro gibi bir limit açıklandı. Tabii burada Fenerbahçe'nin kadro maliyeti şu anda mevcut oyuncuların 39 tane sözleşmesi devam eden oyuncu var. Ve bu oyuncuların kadro maliyeti şu anda 150 milyon euro. Yani Fenerbahçe'nin transfer yapabilmek için limitini aşması gerekiyor. Limitini artırması gerekiyor. Limitini nasıl artırabilir Fenerbahçe? Futbolcu satışı yaparak artırabilir. Avrupa'da işte Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Avrupa gelirleri ile beraber artırabilir. Yeni sponsorluklarla ve işte yeni gelir kaynakları yaratarak limiti artırabilir. Limit sorunuyla da Fenerbahçe aynı zamanda karşı karşıya. Bu sadece Federasyonun TSS'nin verdiği bir harcama limiti, yani 118.3 milyon euroluk bu limiti limit çerçevesinde Fenerbahçe harcama yapmak zorunda. Diğer taraftan bir de UEFA karşı limiti var. Fenerbahçe'nin UEFA'da 40 milyon euroluk bir limiti var. Yani bu 40 milyon euroluk limit ne demek? 40 milyon euronun üzerinde, yani 40 milyon bonservis bedeli, yani bonservis bedeli transfer yaparsan bu 40 milyon euroya içerisinde bir transfer yapmayı bonservis bedeli ödemen gerekiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe bu açıdan her anlamda yani yönetimi oldukça zorlu bir periyot bekliyor Çağatay'dan.
1: Evet, dinleyicilerimizden sana çok mesaj var. Sevgili İrfan 25, Orhan Bey

0: Diyor ki Fenerbahçe haberleri vere vere saçları zaten yeterince dökündü diyor İrfan 25'in. Boşuna berbere para vermesin. Biz ona diyor bir makine alalım kendisi tıraş olsun demiş.
1: Güzel. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben normalde yani ben bir takım 90 çıkıyor. Yani ben kendim tıraş olmayı tercih ediyorum. Hakkında bir tane tıraş oluyorum. Ama dediğim gibi süreci yani ben bir de her gün tıraş olmayı da çok seven bir yapıda değilim. 10 günde şansıma bir de tıraş olmayı tercih ediyorum. Ama Süreyi Fenerbahçe yoğunluğu esnasında kendimize bu özellikle son periyottaki süreçte çok yoğundu. Kendimize çok fazla zaman ayıracak fırsatımız olmadı. Yani sürekli telefon görüşmeleri, sürekli konuşmalar, işte gelişmeleri takip etme bayağı bir yoğun bir günden geçirdik zaten.
0: Evet, son olarak dinleyicilerimizden de bir soru alayım. Çünkü çok soru gelmiş. Musa Bey diyor ki Greenwood'da durum ne abi demiş.
1: Fenerbahçe Greenwood transferinde oyuncuyu da ve menajeriyle tüm görüşmeler sürdürüyor. Fenerbahçe'nin hedefi şimdi Sayın Hakan Sarp'i başkan adayıydı biliyorsunuz. Başkan adayı sürecinde 12 milyon euro ve artı 6 milyon euro bonuslar olmak üzere oyuncuyu da anlaşmaya varmıştı. Bu 6 milyon euro bonusunun içerisinde şu vardı. Şampiyonlar Ligi'ne katılın. İşte 10 gol atarsa şu kadar, 15 atarsa 20 gol atarsa ayrı ayrı bonuslar, bonus maddeleri vardı. Lig şampiyonluğuna bonus vardı, Süper Kupa şampiyonluğuna bonus vardı. Bunların hepsinin toplamında 6 milyon euro bir bonus vardı. Fenerbahçe ise Greenwood temsilcisiyle bu 12 milyon euro net yıllık ücreti daha aşağıya çekmek ve daha makul seviyelerde oyuncuyla anlaşmak istiyor. Diğer taraftan da maaşın yanında istediği 50 milyon euro bir bonservis bedeli var. Fenerbahçe bu rakamı da aşağıya çekmek istiyor. Hem bonservis anlamında hem yıllık ücret anlamında oyuncuyu daha makul seviyelerle eğer istediği rakamlarda makul seviyeye çektiği takdirde Fenerbahçe bu transfer için bitirmek için çaba gösterdiğini söyleyebilirim.
0: Sevgili İrfan 5, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı tıraşlar diliyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Yarın zaten Nazlı Gol'deyiz. 10-12 arasında Doğan kardeşimle beraber yayın yapacağız. Orada daha detaylı tüm gelişmeleri, süreçte neler yaşandığını, bu noktaların nasıl gelindiğini hep birlikte detaylı bir şekilde konuşacağız. Onu söyleyebilirim Çağatay.
0: O zaman yeni imajınla yarın bir fotoğraf çektirelim seninle İrfan 25.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hadi görüşmek üzere. Hoşçakal. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızla devam edeceğiz. Bakıyoruz. İsimlerinizi de yazarsınız. Çok sevinirim. Cengiz Bey diyor ki Çağatay abi biz Dünya Kupası'nda çok maç oynandığı için inan anlayamıyoruz. Şimdi kimler çıktı demiş. Son 32 turunu garantileyen takımlar var. Meksika, Amerika, Almanya, Arjantin, Fransa ve Norveç şimdiye kadar çıkan takımlar. Dünya Kupası gol krallığını merak edenler var. Hemen söyleyelim. Messi 18 gol. Miroslav Klose 16 gol. Mbappe 16 gol. Ronaldo 15 gol. Tabii geçmişte belki hatırlayanlar varsa Gerd Müller Alman 14 gol. Pelé'nin de 12 golü varmış. Kısa bir araya gideceğiz. Son bir saate gireceğiz. Yine spor yazarlarımız var. Türkiye'nin en önemli futbol yorumcuları, spor yazarları Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Radyo Gol'de sizlerle birlikte olacak. Kısa bir araya gidiyoruz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme son bir saatte devam ediyoruz. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda 3-4 tane dinleyicimiz özellikle Atakan Kurt'u görmek istiyorlardı. Lütfen bağlar mısın Çağatay Hocam demişlerdi. Onları da kırmadık. Sevgili Atakan'ı da aradım. O da sağ olsun her zamanki gibi yine beyefendiliğiyle, inceliğiyle kabul etti. Gazeteci arkadaşımız Radyo Gol'den, bir kanaldan, Sıfır TV'den, Orta Çizgi'den her yerde var sevgili Atakan Kurt. Hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar, sevgiler.
0: Çok teşekkürler. Sevgili Atakan, Beşiktaş'a geçmeden Dünya Kupası ile ilgili, milli takımımızla ilgili görüşlerini paylaşmak ister misin? Bir şeyler söylemek ister misin?
2: Yani maalesef Dünya Kupası'nda bireysel olarak bizden çok çok daha kötü takımlar var. Ama mücadele anlamında belki de en kötü takım biz olabiliriz ya da birkaç takımdan bir tanesiyiz. Fizik olarak çok kötüyüz. Kondisyon anlamında çok kötüyüz. Plan, program, organizasyon, strateji anlamında çok kötüyüz. Çok şut atıyoruz ama şutlar

0: yani mesela en çok şut atan adamlarımız Melih'le Abdülkerim. Ama en iyi şut atan adamlarımız Orkun, Hakan ve Arda olmasına rağmen bu oyunculara şut imkanı, konforu ya da alanı sağlayamıyoruz. Çünkü bir planımız yok. Çok duran top kullanıyoruz ama bu duran topları maalesef değerlendiremiyoruz çünkü bunlarda da bir plan yok. Sadece düz ortalar yapıyoruz ve rakiplerimiz genelde uzun boylu oyunculardan kurulu olduğu için bir tanesini vuramıyoruz ama bir plan doğrultusunda paslaşarak ya da bir organizasyon şeklinde bunları yapmıyoruz. Dün Portekiz'i gördük, iki tane duran top organizasyonu yaptılar, bir tanesinde Ronaldo Allah korudu az da ciddi sakatlık geçirecekti ama inanılmaz bir duran top organizasyonu, savunmanın arkasına, barajın arkasına saktı, vurdu, kaleciden döndü. Bir tanesi Felix'in topuyla vurduğu, ardından kalecinin içeri attığı yanlışlıkla bir gol var. Orada ön direğe topu pas şeklinde kullandılar. Tam bir duran top organizasyonları. Bunlardan bir tanesini biz de maalesef göremiyoruz. Çünkü oyuncularımız mental olarak yeterli değil. Hocamız mental olarak, taktik olarak, psikolojik olarak yeterli ve hazır değil. Maalesef Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığıyla dönüyoruz. Dediler ki altın jenerasyon, dediler ki en karakterli oyuncular. Ama baktığımızda 2002 Dünya Kupası'ndaki oyuncularla kıyasladığımızda onlarla değil eşler, 2-3 gömlek daha kötüler. Öyle söyleyebilirim.
1: Yani dün akşam 94. dakikada sevgili Atakan Kurt, Ronaldo pres yapıyordu. Muhteşem bir de duran top organizasyonu yaptılar. Vallahi çok soru geliyor. Beşiktaş'la ilgili de çok soru geliyor. Beşiktaş'la ilgili son gelişmeleri alabilir miyiz senden?
0: Beşiktaş 23 Temmuz'daki Midland maçına sol kanat, orta saha ve kaleci transferlerini yetiştirmeye çalışıyor. 3 transferi. Diğer 5-6 transferde herhalde Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı gibi olacak duruyor. Dünya Kupası'nda bir 5-6 oyuncuyla ilgileniyor Beşiktaş. Dünya Kupası sonrasına sarkacak çünkü Dünya Kupası'ndaki bütün oyuncular şu anda piyasalarını bekliyorlar. Performansa göre davranıyorlar. Sonuçta Beşiktaş da ilk sıralarındaki takım değil. 4. 5. 6. sıradaki takımları sonuçta Türkiye Ligi'ni zaten küçümsüyorlar. Son 5 senedir ligi avlu atan, 4. olan, Avrupa kupalarında olmayan, hiçbir başarı elde edemeyen, sürekli kaos içinde olan yönetimler, teknik direktörler ve oyuncular değiştiren bir takımdan bahsediyoruz. Buraya oyuncuyu getirmek, ikna etmek çok kolay değil. Yönetimin işi zor ama gidecekler, orada karargah kuracaklar, oyuncuları ikna edecekler, ailelerini, eşlerini ikna edecekler, bir şekilde o çabayı sarf edip oyuncuları getirecekler. Hakan Bilal Kutlualp'in bir sene Alex'in yanında yattığını, Hüseyin Yücel'in yaklaşık 1-1,5 ay Rafa Silva'yı Portekiz'e ikna etmeye çalıştığını biliyoruz. Çok zor oyuncular, çok büyük yıldızlar olabilir ama bu oyuncuları da getirmenin yolu, oraya gideceksin, oyuncuları ikna edeceksin, bir şekilde onları buraya getirmek için bir efor, çaba sarf edeceksin. İnternet yoluyla, mail yoluyla, menajer yoluyla, faks yoluyla transferler olmaz. Ha, olan transferler elbette ki bulunur ama o oyuncular çok üst düzey oyuncu olmaz. Çok isteyen kulüpler olmaz. Bu strateji uygulamalı lazım.
1: Sevgili Atakan Kurt, Agbadu'yu soracağım sana. Nasıl buluyorsun Dünya Kupası'nda performansını?
0: İlk maçta ilk 20 dakika çok kötüydü. 3 tane çok bariz hata yaptı. Ve bu 3 hatayı da rakip değerlendiremedi ki 3-0 olabilirdi. 20. dakikadan sonra kendini toparladı, iyi oynadı. İkinci maçta çok iyi oynadı. Yani zaman zaman böyle inanılmaz hatalar yapabiliyor. Ama oyuncunun yanına, çevresine doğru futbolcuları koyup onu motive edebilirseniz, zirve yarışında bulunursanız eğer, o zirve yarışında size katkıda bulunabilir. Kötü oyuncu değil. Ha, 18 milyon euroluk bir oyuncu da değil ama bu lig için iyi bir stoper. Dediğim gibi yanına iyi bir stoper koyarsanız, önüne dinamik bir orta saha yerleştirirseniz neden olmasın? Sonuçta Torreira, Atiba, Josef gibi oyuncuları koyduğunuz andan itibaren Jalo ve Agbodo'nun da işi kolaylaşır.
1: Peki bunu

0: Bundan sonrası için yani Beşiktaş'ta bir umut görebiliyor musun sevgili Atakan Kurt? Dinleyicilerimiz çok yazıyor, bu soruları da sana iletmek durumunda kaldım.
1: Umut görüp görmeme durumu transferlerden sonra netlik kazanır. Beşiktaş 8 ya da 9 transfer yapacak. Bu transferlere bakalım, görelim. Hazırlık maçlarını bir izleyelim. Ondan sonra umut var mı yok mu? Bunları yayında zaten dile getiririz. Şu andan bunu söylemek çok doğru değil, kolay da değil.
0: Evet. Sevgili Atakan Kurt, çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadığın için. Dinleyicilerimiz de sesini de duydu.
1: Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Artık bugün sizlerin istekleri doğrultusunda devam etti program. Çünkü yayın akışımızda bir sürü dinleyicimiz istediği için ben onlara öncelik verdim. Bekleyen arkadaşlarımız da var. Çağatay Hoca Instagram adresinde takip edenler Necmi Akın, Ceyhun Kurtulmuş, Hüseyin Faikoğlu, Muhammed Arif Karpuzoğlu, çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan takibe aldıkları için. Çağatay Hocam pazar günü sabah 11'de HT Spor'u bekliyor olacağız demişler. Çok çok teşekkürler. Çok mesaj geliyor. Hangi birine nasıl bakacağım? Yetişmeye çalışıyorum. Uluslar A Ligi birinci grupta fikstürümüz. Biraz önce konuşuyorduk. Aklımdayken söyleyeyim. Çünkü hakikaten çok zor bir fikstür bizleri bekliyor. Onu da söyleyeceğim. Bayrampaşa'dan Lokman, ben Çağatay Hocam, adam gibi adamsın vallahi, mesajımı okur musun demiş. Mesajınızı da okudum. Çağatay'a iyi yayınlar, sefalar getirdin demiş. Sedat Aydın, çok teşekkürler. Siz de öylesiniz Oğuzhan Bey. Çok teşekkürler. Abdullah Ercan, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi sol açıydı. Abdullah Ercan, telefonla yorumlarını bekliyoruz demiş. Sevgili Abdullah Ercan'a da ben selamınızı ilettim Mehmet Yıldırım. Merak etmeyin, bana söylediğiniz her şey muhakkak yerine ulaşır. Benim üzerimde kalmaz. Yani elçiye zeval olmaz. Ali Doğanoğlu, Çağatay Hocam, Futbol Federasyonu Başkanı'yla Fatih Terim konusunda düşüncelerinizi sormuştum. Her şey olabilir. Bence değişim şart ama kimin geleceğini ya da nasıl bir akış olacağını hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Evet, 94 dakikada Ronaldo'nun presini ben de gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Abi Doğan abi kaytarıyor. Saat 11.30'da reklamları koydu gitti demiş. Bizim programcı arkadaşlarımız da her zaman dinleniyor. Çağatay Hocam, Abdullah Ercan'ı yakalamışken bir soru var, sorar mısın? 2002 Dünya Kupası elemelerinde gruplardaki bütün maçlarda oynatmasına rağmen Şenol Hocam onu Dünya Kupası'na götürdü. Bir dakika bile süre vermedi. Bu konu hakkında kendisi ne düşünüyor acaba demiş. Merak etmeyin, Nurullah Bey yayından çıktıktan sonra sevgili Abdullah Ercan'a ilk soracağım soru o olacaktır. Söylediğim gibi Uluslar A Ligi birinci grup fikstürümüzü açıp bakmam lazım. Ezbere söyleyemiyorum bizler de bir yere kadar. 25 Eylül 2026 saat 21.45 Türkiye-Fransa. Maça bakar mısınız? 28 Eylül 2026 Türkiye-İtalya. 2 Ekim 2026 Belçika-Türkiye maçları. Daha sonra 5 Ekim 21.45'te İtalya-Türkiye. 12 Kasım 2026 Türkiye Belçika ve 15 Kasım 2026 saat 22.45'te de Fransa Türkiye maçı var. Vay be, maçlara bak. Bu maçlardan nasıl çıkacağız? Selamlar Çağatay Hocam. Ahmet Konancı bağladınız. 2 gün yoktum abi demiş. Yaşar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde Pochettino kararsız kalmış. Amerika teknik direktörü Pochettino Türkiye maçında momentumu korumak için aynı kadroyu mu sahaya sürecek yoksa yedeklere şans vererek rotasyon mu yapacak? Sarı kart cezası riski taşıyan Adams var, Balogun var, Richards ve Robinson gibi oyuncuların dinlendirilmesi bekleniyormuş. Plus içinde sakatlık sonrası riske atılmaması gerektiği belirtiliyormuş. Sözcü gazetesinin haberinde yine spor yazarlarımıza da söz vermiştik. Bir yandan listeme de bakıyorum bir yanlışlık olmasın diye. Gazete haberleriyle devam edeceğiz. Müsait olup olmayan gazeteci arkadaşlarımıza da bir yandan sormak istiyorum. Tabii müsaitlik durumlarını cep telefonundan da mesaj atıyorum. Telefondan da arıyorum. Bakalım eğer müsait olanlar bana geri dönecektir. Ve bugünkü maçlara baktım aslında. Dünya Kupası'nda beni çok heyecanlandıran pek maç göremedim. Ben size programı yine paylaşayım. Saat 22 Bosna Hersek Katar. Bilmiyorum bu maç size ne katar. İsviçre Kanada maçı var. Bak bu güzel olabilir. Saat 22. Yine bakıyorum. İskoçya Brezilya maçı var. Saat 01'de. Evet bu maçı izleyebilirim. 03'te biter. 01'de de Fas Haiti maçı var. Enteresan gruplarda. Meksika 6 puanda. Güney Kore 3 puanda. Telefonların bir yandan çalıyor. Çekya-Meksika karşılaşması 04'te. Güney Afrika-Güney Kore karşılaşması da 04'teymiş. Evet maçlar da çoğalmış bir yandan. Evet izleyen dinleyicimiz var. Çağatay Hocam Gana ile berabere kaldı İngiltere. Neler söylemek istersin? Valla dün İstatistiklere baktığımda %79 üstündü. Sadece tek şut vardı. Maçın tamamında da 3 tane isabetli şut vardı. Bir tane direkten dönen top vardı. Gana'ya verilmeyen bir penaltı vardı. Onun da bilgisini sizlere yani izlenimlerimi vermiş olayım. Beşiktaş haberleri var. Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kamp programı belli olduğu 27 Haziran Cumartesi günü Nevzat Demir tesislerinde bir araya gelecek olan siyah beyazlar ilk idmanını pazar günü yaptıktan sonra 1 Temmuz'da Slovakya'ya gidecek. Burada 6 tane hazırlık maçı yapacakmış Kara Kartal ve bu karşılaşmalar da 2 Temmuz'da 5 Temmuz'da oynanacakmış. 10 Temmuz'da da 1,5 saat arayla 35'er dakikadan 2 devre olmak üzere Mattersburg ve Widzew Łódź maçları varmış. 14 Temmuz Salı günü Beşiktaş saat 12'de Dinamo Majdanike saat 18.30'da da Spartak Tırnava ile karşı karşıya gelecekmiş. Evet Sergen Yalçın çok konuşuluyordu sosyal medyada. Onun yaptığı açıklamalar var. Milli takımla ilgili söyledikleri var. Milli büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Artık böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela? Montella'nın Orkun'u çok fazla oynatacağını düşünmüyorum. Orkun milli takımdan döndüğünde takım oldukça moralsiz geliyor. Orada bazı problemler var söyleyeyim demiş Sergen Yalçın. Beşiktaş eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım televizyona YouTube'a çıkıyor. Dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Bu duruma da çok üzüldüm. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar. O tarafı da çok üzücü. Kalleşler bunlar tabii. Yerindeyse öyle söyleyeyim ben sana yorumu yapmış. Černý için beni eleştirip Černý'ye kafayı taktı diyorlar. 30 maç ilk 11'i var. Bir hoca futbolcuya niye kafayı taksın? Rafa Silva konusunda beni perişan ettiler. Sonra ne oldu? Rafa Silva ne yıldızmış? Nerede oynamış? Ne yapmış? Muçi de yanlış yaptığını düşünmüyorum. Ne yapıyorsa yapsın benim oyuncum değil. İsterse kuyruklu yıldız olsun. Ve Sergen Yalçın evet çok keskin açıklamaları var. Bir yandan da gözlerim sizlerin mesajlarında. Diyor ki Sergen Yalçın, ben yürürken üzerime su geldi, sonra baktım şişe geldi, yuha yani artık benden öncekilere ya da yabancı teknik adamlara attınız mı su şişesi diye de sormuş Beşiktaşlı taraftara. Biz normal maaş alıyoruz, tazminat almıyoruz, hayatımda bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Serkan Reçber ile günde 8 maç izliyorduk,

Hoca değiş, başkan değiş, nereye gidecek Beşiktaş böyle? Bu kadroyla bir hedef konulamayacağının ilk toplantıda başkana da söyledim demiş. Ben taraftarlar isterse giderim dedim. Taraftarlar istedi. Ben de gittim. Bana yapılanları Vincenzo Italiano'ya yapmayın. Bırakın adam işini yapsın demiş. Sevgili İsmail Er'in Hürriyet gazetesindeki haberinde bunlar geçmiş. Bu bilgileri de verelim. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz. İsimler, isimler. Enes Bey diyor ki, kibir abidesi nedir diye sorsalar kesinlikle Sergen Yalçın derdim mesajını iletmiş. Montella'nın fişini bizim çekmemize gerek kalmadan UEFA Avrupa Şampiyonası ile çekmiş, şimdiden yorumu yapmış. Yurt dışından bir dinleyicimiz var. Evet, Almanya'dan Mete Bey. Çağatay Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Bugün ve yarın 6 maçlık bir kuponum var demiş. Size kolay gelsin. Ben bahisle ilgilenmiyorum. Hiç de oynamadım. Sergen Hoca, Muki benim oyuncum değil diyor ama Muki sana 2 maç alsaydı, 3 maç alsaydı sen orada kalacaktın, burayı kaçırıyor demiş. Evet, Muçi'den bahsediyor Hüseyin Gervan beyefendi. Milli takımımıza hoca olarak Ertuğrul Sağlam yakışır demiş Mehmet Yıldırım. O da kendi yorumunu yapmış. Yaşar Bey diyor ki, demek ki neymiş hocam, birileri 41 yaşındaki Ronaldo'yu dakika 95'te pres yapmaya ikna etmiş ama bizim Montella bizim çocukların bir şeyler yapması için hiç ikna edememiş. İşin özeti bu sanırım diyor. Yunus Bey, değerli hocam, Singo sakatlık açıklamasından iyi haberler geliyor. Doğruluğu nedir acaba, sevgiler demiş. Evet, doğruluğu var. Beklenen olmadı. Singo'nun daha kısa zamanda sahalara döneceği bilgisi bana da geldi. Lig fikstürünün evet çekilmesi daha çekilmedi. İyi yayınlar abi. Mehmet, ben tarafsızız tabii mesleğimiz gereği. Mehmet Bey. Evet, Berk'in bugün doğum günü. Kardeşimizin doğum günü kutlu olsun. Onu da kutlayalım demişler. Ben mesaj attım sevgili Berk'e. O da genç arkadaşımız, başarılı arkadaşımız. Radyo Gol'ün en sevilen değerlerinden bir tanesi. Nejat Bey diyor ki, Avrupa Şampiyonası Dünya Kupası'ndan daha da zor demiş. Doğru söylüyor kendisi de. Vallahi bu gruptan da nasıl çıkacağız onu ben de şöyle bir düşünmeye çalıştım ama hakikaten kocaman bir soru işareti. Şimdi gündeme bakıyorum, sosyal medyaya bakıyorum. Bugünkü gazetelerin hepsini de okudum ve gündemdeki en sıcak konulardan bir tanesi de şu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hep konuşulan yabancı statüsünde 10+4 kuralı var. Futbol Federasyonu yönetim bununla ilgili zaten kesin kararını vermişti. 10+4 kuralı değişmeyecek. Geçen seneden alınan bir karardı. Ve Süper Lig kulüplerinin yabancı oyuncu statüsünde değişmesini istediği 10+4 kuralının uygulanması konusunda geri adım da atmıyor. Federasyon yetkilileri de Amerika'da yaptığı değerlendirmede bu konuyu da masaya yatırdı ve uygulamanın bu sezon kesinlikle hayata geçirileceğini de ifade ettiler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Amili erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde ikinci haftasında ilk maçında bugün Çin'le karşılaşacak. Polonya'da oynanacakmış. Saat şu an oynanıyor zaten. Ya da bitmiştir. Ona da bakalım. Ben bu haberi atlamışım ama TRT'de zaten canlı olarak yayınlanıyordur. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Ertuğrul Sağlam, Bursa Spor'u Süper Lig'de şampiyon yaptı. Milli takımımızı başarıyla yönetir demiş. Gelen dinleyicilerimiz, evet. Berk'in de doğum gününü kutladık. Hiç merak etmeyin. Gelen mesajlar. Sözcü gazetesinde haberler var. Messi ile ilgili. Messi doğum günü pastasındaki mumları üflerken ne dileyeceksin sorusuna şu cevabı vermiş. Doğrusu daha fazlasını isteyemem. Şükür, defalarca söylediğim gibi spor alanında bana her şeyi verdi ve tek isteyebileceğim şey kendim, ailem ve her zaman yakın olduğum insanlar için.

0: Sağlık ve tüm bu anların tadını çıkarmaya devam edebilmek, yaşımı düşünerek değil fiziksel olarak nasıl hissettiğimi düşünerek oynuyorum demiş. Evet, bence de herkes olduğu yaşta değil hissettiği yaştadır. Arjantinli yıldız tam 40 yıl önce Maradona'nın İngiltere'ye karşı efsanevi Tanrı'nın eli ve 100 yılın golünü attığı günde Dünya Kupası Gol Kralı unvanını aldı. Efsanelerin de efsanevi konumuna da yükseldi. Hakikaten çok büyük karakterler. Fikstürü vermiştim, bir daha vermeye bence gerek yok sevgili dinleyicimiz. Abi bu grup Uluslar Ligi. Evet, Avrupa Şampiyonası kuralları daha çekilmedi demiş. Milli takımın matematiksel olarak gruptan çıkma olasılığı değerlendirilmesin mi diye bir soru var. Onu bilmiyorum ama böyle bir zaten ihtimal yok. Biz şansımızı çoktan kaybettik. İkili avarajlar olduğu için bizim bu gruptan zaten hiçbir şekilde çıkma şansımız yok, ihtimalimiz yok. Bu maç sadece bir formalite maçı. İsminizde yazarsanız çok mutlu olurum. Türkoğlu, Türk nickname'li dinleyicimiz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 yine Instagram Çağatay Hoca adresinde İsmail Gülbağçalar ve BKR42 isminizi bilmediğim için Instagram'da da takibe almışsınız. Çok çok teşekkürler. Kadir Kayıran, iyi yayınlar Çağatay Hocam demiş. Instagram'daki mesajlarınıza da baktım bir yandan. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aranın hemen ardından bir ya da iki tane spor yazarı arkadaşımızla bir bağlantı kuracağım. Müsait olup olmadıklarını öğrendikten sonra da son yarım saatte ya onlarla devam edeceğiz ya sizlerin mesajlarıyla, gazete haberleriyle. Lütfen bizlerden ayrılmayın. 92.2'de Radyo Gol'de, Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'desiniz. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de yine sizlerin istekleriyle devam ettik. Vallahi bugün zaten normalde istek şarkısı çalmıyoruz, şarkı çalmıyoruz ama istek spor yazarlarıyla devam ediyoruz. Çok sevdiğim bir dostum var. Yıllarca anlattığım maçlar hala kulaklarımızda. Keşke hep kulaklarımızda olsa. Sevgili Melih Gümüşbıçak'tan bahsediyorum. Çok değerli bir dostum benim için. Çok başarılı bir gazeteci, çok başarılı bir yorumcu, programcı. HT Spor'da da takip ediyorsunuzdur. Sevgili Melih Gümüşbıçak, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay. Sevgili dinleyicilerimize de merhabalar.
0: Nasılsın? Her şey yolunda mı? Çok güzel programlar yapıyorsun. Ben severek HT Spor'da da takip ediyorum Melih'ciğim seni.
1: Teşekkürler. Hani benim şahsen yaptığım bir şey değil, ekiple birlikte yapıyoruz. Ben de üzerime düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Teşekkürler iltifatın için.
0: Şimdi sevgili Melih Gümüşbıçak, dinleyicilerimizden de bayağı bir istek geldi sana. Melih Gümüşbıçak'a bağlar mısın, sesini duymak istiyoruz diye. Ben de hem onları kırmamak adına hem de senin sesini duyduğum için çok da mutlu oldum. Bir Dünya Kupası değerlendirmesi alabilir miyiz? Biz milli takım olarak maalesef geri döndük, çok büyük umutlarla başladık ama geri dönüşümüz hiç böyle olmadı. Mikrofonu sana bırakıyorum sevgili Melih Gümüşbıçak.
1: Çağatay, dediğin gibi yani milli takımımız açısından iyi bir Dünya Kupası geçirmedik. Henüz son maçımızı oynamamış olsak da ilk karşılaşma sonrasında Dünya Kupası'na giden son birkaç takımdan birisi olurken elenen ilk birkaç takımdan birisi olmayı da bilmiyorum, becerdik diyelim artık. Ama bunlar futbolun içinde var, hayatın içinde de var. Her zaman her şekilde başarılı olamayabiliyoruz. Fakat biz biraz abartılı tepkiler veriyoruz. Yani giderken de ya da buraya gelirken de kendimizi farklı konumlandırmamız da nasıl bir hata ise, özgüven önemli bir şey. Ama bu özgüven biraz aşırıya kaçınca da işte böyle tokat yediğimiz zaman daha büyük üzüntülere neden oluyor. Aslında hani keşke geçmişe dönebilsek, birkaç gün öncesine dönebilsek, ilk Avustralya maçına çıkarken ben eminim ki milli takımımızın teknik yetkilileri de, milli takımımızın oyuncuları da eğer bugünkü tecrübelerine sahip olmuş olsalardı, o maçı hani mutlak kazanmak yerine belki de kaybetmemek için oynamayı tercih ederlerdi. Eğer biz her iki karşılaşmayı da kaybetmek yerine sadece hani beraberlikle bile sonuçlandırmış olsaydık, işte cuma sabahki Amerika Birleşik Devletleri maçına bambaşka bir ümitle çıkmış olurduk, çıkacak olurduk. Hani bunun da bir garantisi yok tabii. Yani belki de cuma günü kaybedip elenebilirdik, ama en azından birkaç gün daha sürdürürdük bu atmosferi, bu havayı diye düşünmek hani çok da yanlış olmaz.
0: Amerika maçında rotasyon bekliyorsun değil mi Melek Yumuşbıçak? Yani oynamayan oyunculara şans vermesini bekliyorum ben. Sen neler düşünüyorsun?
1: Yani farklı bakış açılarından değerlendirebilirsek, hani senin bu beklentin, hani ben de buna katılırım. Çünkü Dünya Kupası bambaşka bir tecrübe. Şimdi Dünya Kupası'nda eğer yapacak başka bir şeyiniz kalmadıysa, bizim pozisyonumuzdaysanız, hiçbir Dünya Kupası'nda oynama fırsatı bulmamış oyuncularınız da, çünkü sizin geniş kadronuz da en az oynayanlar kadar hak eden oyunculardan oluştuğunu varsayımıyla, hani bu oyuncuların da Dünya Kupası'nda bir maç oynamaları, o sahada yer almaları düşüncesi, bundan sonraki turnuvalar için teknik direktörün o oyuncular tarafından daha da saygı görmesine sebep olacak bir davranış tarzı olur. O nedenle hani ben de bekliyorum bir rotasyon yapmasını, ama ben Paraguay maçında da bayağı bir rotasyon olabileceğini düşünüyordum. Ama bu düşünceler doğru çıkmadı, ya da bu düşüncelerimiz de pek haklı çıkmadık. Yine de hani gerçi öyle bir noktada ki milli takımımızın teknik direktörü de, yani Montella da Amerika maçında hani rotasyonla çıksa eleştirilecek, rotasyonla çıkmasa, aynı kadroyla da çıksa eleştirilecek, kazansa eleştirilecek. Aklım şimdi hoşuna geldi, daha önce niye düşünmedin diye. Yenilse yine eleştirilecek. Bu kadar rahatlıkta bile hiçbir iddiası olmayan, zaten lider çıkmayı garantilemiş bir takım karşısında bile ondan sonra herhangi bir varlık gösteremedim diye eleştirecek. Yani Montella'nın işi daha zor. Aşamadan sonra bu çabuk kuvvedadan sonra o son maçta ne yaparsa yapsın, hangi kararı verirse versin, eleştiri okları onun üzerine olacaktır. Onun için hani Allah kolaylık versin diyorum ona.
0: Sevgili Melih Gümüşbıçak, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Melih, bugün programın var mı? Yayın saatinle ilgili dinleyicilerimizi de aydınlatmanı isteyeceğim senden.
1: Tabii ki saat 20 ile 22 arasında RT Spor ekranlarında Nokta Transfer'de sevgili seyircilerimizin karşısında olacağız. Hem milli takımımızı biraz konuşacağız, hem de işte transferin düşünüldüğü ya da transfer sezonunun içinde bulunduğumuz bu günlerde büyük takımlarımızın özellikle hani nasıl bir yol izlediklerini, bugünkü duyumları ya da bugünkü gelişmeleri sevgili izleyicilerimize aktaracağız. Hem RT Spor ekranlarında, hem de HT Spor canlı YouTube kanalından, orada interaktif bir yayın da gerçekleştirmek söz konusu olacak. İzleyicilerimizin oradaki yorumcularımızla birlikte, konuklarımızla birlikte hem soru sorabilecekleri, hem de kendi yorumlarını, kendi düşüncelerini iletebilecekleri bir ortam olacak. Eğer uygun olursa bekleriz kendilerine. Yani şimdilik bu kadar.
0: Sevgili Melih Gümüşbıçak, aradım ve hemen kabul ettin yayına çıkmayı. Her zamanki gibi tevazu sahibi olduğunu, ne kadar naif olduğunu bir kez daha gösterdin bizlere. Sevgili dostum, çok teşekkür ediyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimize de daha keyifle seyredeceğimiz nice dünya kupaları ve maçlar diliyorum.
0: Hoşça kal, işin gücün rast gitsin.
1: Sağ olun, sizin de.
0: Melih Gümüşbıçak'a da bağlandık. Evet, onunla da görüştükten sonra bir yandan tabii telefonlarıma da bakıyorum. Çünkü söz verdiğim arkadaşlarımız da var. Onlarla devam edeceğiz. Sizlerin mesajları da var. Adem Bey diyor ki, bu aralar sizi her dinlemeye kalktığında aradan 10 dakika geçer geçmez ya telefon geliyor ya bir iş için birileri geliyor. Ofiste ne kadar bereketli bir insansınız. Sesi kapatsak bile hep hayırlı geliyorsunuz demişler. Çok teşekkür ediyorum. Ayağım uğurluymuş öyle diyorlar ama Adem Bey, 42 numara giyiyorum. Çok çok teşekkürler. Yine ilk kez alacağımız isimlerden bir tanesi var. O da eski futbolculardan Aytek Aşıkoğlu. Şu anda telefonun diğer ucunda. Sevgili Aytek Aşıkoğlu, Radyo Gol'den, Dört Büyük Günden programından sana sevgiler, merhaba diyorum. Hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsın?
2: Ben de selamlar gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Dinleyicilerimiz için sevgili Aytek Aşıkoğlu, ben biliyorum eski bir futbolcusun. Kendini birazcık tanıtabilir misin? Hani onların aydınlanması adına hangi takımlarda oynamıştın, neler yapmıştın? Seni hatırlasınlar istiyorum.
2: Evet, ben futbolu Garsonpaşa'da başladım. Oranın altyapısında. Garsonpaşa'dan sonra bir Adana Spor'a. Adana Spor'dan sonra Gaziantep Spor, Elazığ Spor. Daha sonra bir Bolu Spor. Daha sonra Kayseri Erciyes Spor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Aydın Spor, Kırklareli Spor. Bu şekilde futbol hayatımı tamamladım. Tabii daha sonra son 1-2 senede burada kendi semtimizin takımı. O zaman şu anki Beyoğlu Yeni Çarşı'da oynayıp futbolu bıraktım. Tabii çok gezdik. Çok şehirlerde, çok takımlarda oynadık. Hatta sizin program yaptığınız İbrahim Yavuz kardeşimle de 3 tane takımda beraber oynadık.
0: Selam olsun sana da.
2: Çok selamlar kendisine.
0: Aytek Aşıkoğlu, hayal kırıklığı yaratan bir milli takım. Bununla ilgili şimdi son maçımızı da cuma sabahı oynayacağız. Neler söylemek istersin? Genel bir değerlendirme alabilir miyim senden? Hepimiz çok üzgünüz. Yani bu kadar hani ismi duyulmamış takım varken İkinci maçta elenip yurda dönüyor olmamız gerçekten içler acısı bir durum.
2: Evet hocam, yani aslında şöyle, yani beklentiler biraz çok olunca, yani buna da karşılık bulamayınca gerçekten bir hayal kırıklığı oldu. Ama bizdeki sorun şu sanırım, başta yüklediğimiz misyon, yani bu futbolcu kardeşlerimiz yüklediğimiz misyon biraz kendilerinin sahada göstereceği performansla çok orantılı değil. Evet, grup baktığımız zaman bize göre kolay bir gruptu ama daha oynanmamış hiçbir maçı kazanamıyorsun. Yani o yüzden daha buradan gitmeden grupta 9 puan yaparız. Çeyrek final, yarı final yaparız. Hatta federasyon başkanımıza söyledi. Kupayı alır geliriz gibi şeyler. Şimdi böyle turnuvalar çok değişkenlik gösteren şeyler. Biz en son Dünya Kupası'na katıldığımız zaman dünya üçüncüsü olduk ama hiçbir Avrupa takımıyla karşılaşmadık. Şimdi burada tekrar şu Avrupa takımıyla karşılaşmadan elenip dönüyoruz. Evet, sonuç çok sıkıcı. Baktığımızda hepimiz çok üzüldük. Sabah büyük umutlarla kalktık. Herkes hazırlıklar yaptı. Herkesin bir takımı destekledi. Bütün belediyeler, organizasyonlar, çok güzel şeyler oldu. Fakat tabii şimdi bundan sonra yapacaklarımız önemli. Evet, biz bu zamana gelene kadar Montella'yla beraber çok güzel turnuvalar geçirdik. Yani Şenol Güneş ve Kums döneminden sonra çok büyük hayal kırıklıkları ve onun üzerine Avrupa şampiyonası, daha sonra Uluslar Ligi'nde şeye gitmemiz, bir üst kategoriye, A kategorisine çıkmamız ve en son Dünya Kupası'na katılmamız. Şimdi bunlara baktığımız zaman buraya kadar her şey çok iyiydi. Sesim geliyor mu?
0: Geliyor Aytek Aşıkoğlu, biz seni dinliyoruz.
2: Şimdi buraya kadar evet her şey çok iyiydi. Şimdi tabii en son çeyrek finalimizde Avrupa şampiyonası, çok iyi performans. Tabii beklenti bir üst sınıra daha da yükseldiği beklentiler. Dünya Kupası'nda da iyi bir beklenti vardı. Fakat şunu unutmamak lazım. Şimdi bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyonla çok iyi futbolcularımız, çok yetenekli futbolcularımız olduğu gibi bazı eksik yanlarımız da vardı. Mesela bir santroforumuz yoktu. Biz burada Kerem'i kullandı. Hoca bunu tercih etti. İşte son zamanlarda bir Deniz Gül daha hazır olmamasına rağmen bir rotasyon içine girdi ama oynamadı çoğu maçlarda, birkaç hazırlık maçı haricinde. Şimdi bir hocadan da bazı şeyleri birden değiştirmeyi bekleyemiyorsun. O da kendi inandığı, güvendiği ve buraya kadar geldiği, başarılı ettiği bir sistemle, rotasyonla devam etmek istedi. İlk maçta bu şekil başladı, başarısız oldu. Evet, ikinci maç bir değişiklik yapabilirdi. İşte kimilerine göre Barış'ı santrafı oynatabilirdi, Kerem'i kenara çekebilirdi ama emin olun bu da fayda etmeyecekti. Çünkü biz artık oyun olarak zaten tıkandık. Yani bütün rakipler artık bizi çözdü. Çünkü biz geçiş oyunu oynayıp bekleyen ve kontratakla pozisyonlar yakalayan bir takımdık ve buraya kadar da bu sistemiyle geldik. Montero da bunu çok iyi uyguladı. Biz hiçbir zaman kendimizden daha düşük takımlara karşı baskı kurup onları kapatıp işte inanılmaz derece pozisyonlara girip ezip maç kazanan bir milli takım olmadık Montero yönetiminde. Şimdi bu problem burada karşımıza çıktı. Yani biz Avustralya oyuncusu röportaj yapmıştık. Biz çok iyi çalıştık, hazırlandık. Bizle ilgili hatta biz de dalga geçmiştik. Hani göreceğiz. İsmail de bir karşılık vermişti. Ben de görüyorum ama bize gerçekten çok iyi çalışmışlardı, çözmüşlerdi. Aynısını Paraguay'da uyguladı bize karşı. Şimdi baktığımız zaman artık bizim bir yeni bir sisteme mi olur artık? Yeni bir rotasyona geçmemiz gerekiyor. Hem oyuncu anlamında hem de sistem anlamında. Hmm. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Belki de diğer yorumcular, çoğu yorumculardan ayrı bir benim görüşüm olacak. Ben Montella ile devam edilmesi taraftarıyım. Çünkü bir sistem kolay inşa edilmiyor. Yani bir milli takımda bakıldığı zaman bu turnuvaya kadar inanılmaz başarılı. Yani yapılmamış şeyleri yapmış. 3 tane turnuva olarak görüyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim. Avrupa Şampiyonası, Uluslar Ligi turnuvası, Dünya Kupası elemeleri. Şimdi bunların üçünde de başarılı olmuş bir teknik direktörü sadece 2 maçta grup zayıf, rakipler zayıf ve başarısız oldu diye bir kenara atıp tamamen artık yok etmeni ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabii artık buna karar verecek olan yetkililer, tabii şu an federasyon başkanı da durumunu bilmiyorum. Onun da çok olumsuz açıklamaları oldu kamuoyuna yansıyan.
0: Evet.
2: Tabii ülkeye dönüşü son maçımızı Amerika ile oynadıktan sonra ülkeye döndükten sonra daha iyi değerlendirmek lazım.
0: Hep birlikte göreceğiz. Dinleyicilerimizden Musa Çoduk Bey diyor ki onun zamanında diyor, yani Aytek Aşıkoğlu zamanında Ömer Közen, Sinan Közen, Tayfun Demirsoy ne kadroydu be demiş. Selamlar Aytek Aşıkoğlu'na demiş.
2: Çok selamlar. Evet, Garsonpaşa'da oynadığım kadrodan bahsediyor. Tabii ben o zaman çok gençtim, 17-18 yaşında. Bahsettiği oyuncular da işte benden büyük olan, benimle eşit olan oyuncular da vardı. Hı hı. O kadar çoğu da hepsi, hemen hemen hepsi neredeyse süperlik gördü. Evet. Ve çok iyi yerlere geldi.
0: Programı da kapatacağım. Son olarak dinleyicilerimizden yine bir sürü soru geliyor. İsmail Bey demiş ki Aytek Bey'in Dünya Kupası'ndaki favorisi kim acaba diye bir soru var. Onu da yanıtlarsan sevinirim sevgili Aytek Aşıkoğlu.
2: Benim favorim Fransa. Ben Fransa'yı kadro rotasyonu olarak hem oyun olarak birinci sırada görüyorum. Hem bir plase olarak da Arjantin'i düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hem yayınımıza katıldığın için ilk kez de sesini duyduk. Aytek Aşıkoğlu. Çok da mutlu olduk.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakal. Eski futbolculardan Aytek Aşıkoğlu'nu da misafir ettik. Mesajlar kalmasın. Muhammed Bey diyor ki hocam merhaba, size turnuva başlamadan mesaj atmıştım. Biz gruptan asla çıkamayız diye. Evet, hatırlıyorum. Ben 2002 kadrosundan özür dilemek istiyorum. Başkalarının adına, hani diyorlardı ya en şerefli milli takım bunları diyenleri, adına ben özür dilerim. 2002 kadrosunda ben biliyordum ama meğer bilmeyen çok varmış. Gördüler mi en şerefli milli takımı yorumu yapmış. Yine gelen mesajlardan bakalım. Instagram'dan Çağatay Hoca adresinden takip alan İbrahim Perçin, Mustafa Güngör'e çok teşekkür ediyorum. Bekir Bey'e de çok teşekkür ediyorum Instagram'dan beni takip ettikleri için. Bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Şöyle bir bakayım, kaçırdığımız, gözümüzden kaçan herhangi bir şey var mı diye. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Dinleyen herkese teşekkür ederken herkese yine mutlu, keyifli, sağlıklı bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: ilk gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Ben Cihan Dişli. Saatler 14'ü gösterene kadar sizlerle beraberiz. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyifler yerindedir. 0212-273-1010 iletişim hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. İbrahim abi hoş geldin. Selamlar.
1: Cihan merhaba. Selamlar. Hoş bulduk.
0: Var mı bir problem, bir sıkıntı?
1: Çok şükür yok. Abi bugün, sen iyisin inşallah.
0: Bugün senin nikah nişan falan var herhalde.
1: Bugün biraz
0: gerçi
1: böyle
0: yeni kurtuluyorsun bu durumlarda ama ya. Tarz olmuşsun
1: ha. Öyle mi? Çok vallahi, teşekkür ederim. Çok sağ ol kardeşim. Eksik olma.
0: Futbolculuk dönemlerinde seni düşünemiyorum.
1: Bir arkadaşımız, dostumuz yeni bir göreve geldi. Onu da bir hayırlı olsuna ziyarete gideceğim o yüzden. Bugün biraz böyle.
0: Resmi bir yer.
1: Resmi bir yer. Evet evet.
0: Evet abi, milli takım Los Angeles'a geçmeden önce Arizona kampını tamamladı ve gittikleri yerde taraftarlardan büyük tepki gördüler. İşte Montella'ya evine git, go home diye bağırdılar işte. Mert Müldür'e ve Abdülkerim'e çok şey yapmadılar. Sistem etmediler. Canınız sağ olsun da dediler ama diğer futbolculara da tepkiler vardı. İşte yuhladılar falan. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na laf atan taraftarlar vardı. Yiyorsa bizi tehdit et tarzı. İbrahim Hacı Osmanoğlu da elinin tersiyle sonra görüşelim tarzında bir cevap var. Bu tepkiler normal midir? Nedir? Bir yorumlayabilir misiniz?
1: Ya olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani ama işte bunları sağlıklı yorumlayabilmek için bence en başa gitmekte fayda var. Yani problemin merkezinde olanlar, yani geçmişte çok fazla problem çıkartan insanlardan bugün problemi çözmesini bekliyorsun. Yani Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonspor başkanı olduğu dönemler, işte söylemler, davranışlara baktığımızda ve milli takımın Dünya Kupası'na kaldığındaki süreçte ilk açıklaması tarihin en karakterli, değil mi, milli takım oyuncuları. Yani aslında o gün o ifadeyi kullanırken o döneme kadar milli takımlarda oynamış oyuncuları biraz üzmüş oldunuz, değil mi yani? Şimdi sen o dönem milli takımda oynasan, o ifadeyi duysan üzülürsün, değil mi yani? Ne gerek var ayrıca böyle bir ifadeye? Bunun kime ne faydası var yani? Şimdi o günden sonraki süreçte devamında final oynayacağız, şampiyon olacağız ifadeleri. Yani asla kendi analizini, gerçeğini görmek istemeyen ciddi bir kalabalık vardı burada. Yani bu tek başına Hacı Osmanoğlu ile alakalı bir durum da değil. Devamını da düşün yani. Milli takıma giderken burada da biz de yayın yapıyorduk, değil mi? Yani mümkün olduğunca gerçekçi olmamız gerektiğini söylemeye çalışıyordum. Evet, güçlü olduğumuz noktalar var ama tam anlamıyla burada anlatılan gibi işte oraya gideriz, şampiyon oluruz gibi o işi halletme konusunda çok fazla tekrara ihtiyacımız olduğunu, buradan oraya giderken içinde çok fazla problemleri barındırdığını söylemiştim. Yani aslında bizim toplum olarak ilk ilgilenmemiz gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Bu ülke milli takımı her organizasyona katılan bir ülke olmak zorunda. Yani önce o işi ortadan kaldırması lazım. Yani her Dünya Kupası'na, her Avrupa Şampiyonası'na katılan bir milli takım olmamız lazım. Şimdi önce onu ortadan kaldırman lazım. O yüzden analizini sağlıklı yapman lazım diye düşünüyorum. Ama Hacı Osmanoğlu tarafını hadi anladım. Onun teknik anlamda bilgisi olmayabilir. O finali alabileceğimizi ya da gidebileceğimizi düşünebilir. Ama işin teknik tarafında insanlara baktığımda, ki Okan Buruk da mesela benzer bir ifadeyi kullanmıştı, hatırlıyorsun değil mi? Yani çok ümitli olduğunu, tamam hepimiz, ama teknik anlamda eksikleri en rahat yorumlayacak insanlardan biri o. Hem futbolcu olarak, değil mi, orayı deneyimlemiş biri. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ya bizde de zaten şu

0: şöyle bir durum var. Yani işte bu kutuplaşma dediğimiz hadise, bu milli takım oyuncularını bile kulüpçülük üzerinden değerlendirmemiz. Yani Galatasaraylıysa savunalım, Fenerbahçeliyse yerden yere vuralım hadisesi de çok sağlıksız. Burada aslında en sağlıklı insan bugüne kadar Montella'ydı. Ama onu da bozduk yani. Maalesef bozduk yani. Artık o da bir yerden sonra bugüne kadar en sağlıklı ifade ettiği teknik yorumlarda bence yanıldı. O gün anlattığı %65, %78 topa sahip olma ve atılan 65 şutun analizinin tamamının yanlış olduğunu düşünüyorum. Analiz tabii ki çok kıymetlidir ama doğru okursan, yani %78 topa sahip olduğun oyun zaten rakibin maalesef oyuna talip olamamasıyla alakalı bir durum. İkinci maç zaten eksik kaldı onlar. Atılan 65 şutun neredeyse yarısından fazlası blok olmuştu, bir savunmaya çarpmış. Yani orada da analiz sana şunu söylüyor: atmaman gereken 30 tane şut atmışsın. Şimdi burada bunu en sağlıklı okuması gereken Montella sonra finalde "ben hepinizden Türk'üm" gibi bir ifade kullandı. O da şey yani, hani sıkıştığınızda burada, hele yabancıysanız, "ben İstiklal Marşı okurum" ya da "Türk'üm" dediğiniz an bir anda ciddi bir kalabalığı arkanıza alırsınız. Hani vardır ya işte son kartı kullan, hani sıkıştıkça bir şey çıkartıyorsun arka cepten. Şimdi burada da finalde bu. Şimdi en sağlıklı gördüğümüz insan da psikolojik ve mental anlamda dağılmış. Şimdi işin psikoloji tarafıyla alakalı da o da üzerine vazife olmayan işlere karışmış yani. Mesela sordular spor psikoloğu hadisesini. "Benim" dedi. Şimdi iletişim tabii ki önemlidir. Teknik direktör orada o donanıma sahip olacak ama o spor psikoloğu dediğimiz hadise o bambaşka bir hadise değil mi? Şimdi o tarafa da talip olmuşsunuz siz yani. Şimdi içinde bu kadar eksikliği barındırmış bir milli takımın orada yaşadığı sorunlar, ona şaşırmıyorum ben. Bu tarafa zaten hiç şaşırmıyorum çünkü bizim ülkede bu işler böyle olur. Kazanırsan yere göğe sığdıramayız, kaybedersen yerden yere vururuz.
1: Ama her yerde öyle olmaz mı be İbo abi? Mesela Ronaldo'ya çok tepki vardı Özbekistan maçı öncesinde. O bile böyle kendi milletinin gazını almak için maçta sürekli deparlar attı mesela. Bizde bir hat bildirme mevzusu var. Yani sürekli bize haddimizi bildirmeye çalışıyorlar özür dilemek yerine.
0: Şeyi anlarım. Fransa'da bu tepkiyi anlayabilirim. İtalya'da, İspanya'da, çünkü bunlar o organizasyonun en güçlü organizasyonuna sahip ülkeleri. Onlar hep şampiyon oluyorlar ya. Onlar ilk turda elenirse ciddi bir kaos olabilir yani. Çünkü onlar en güçlü ülke. Şimdi sen en son 24 sene önce katılmışsın. Ben bu başarısızlığı yok sayın demiyorum. Ama analizi yanlış yerden yapıyorsun yani. Sen zaten final oynarsan hani o senin o finalle ilgili güçlü organizasyonu tekrar yakalamanla alakalı bir durum değil. Onu bilmiyorsun. 24 sene önce gitmişsin, orada yarı final oynamışsın. Hala aklın orada. Onu başarı sayıyorsun. Aradan 24 sene geçmiş, kaç organizasyonda yoksun. Niye bunu görmüyorsun da sürekli geçmişle bugün de işte yarı finale çıktık işte bugün ve arkasına sığındığında hadise ne biliyor musun oyun anlamında? Arda Güler, Real Madrid, Kenan Yıldız, Juventus, Hakan işte Inter değil mi yani? Mesela sığındığın konu da o güçlü takımların oyuncularına sığınıyorsun. Ya onların seninle bir alakası yok ki. Onlar çok iyi bir planlamanın içerisinde oynayan oyuncular. Senin öyle bir planlaman yok ki, daha dur bismillah yani. Yeni yeni bir şeyler inşa ediyorlar. Şimdi diğer konu, hemen hemen herkesin ikna oldu. Benim program yaptığım arkadaşlarımın da bana beni ikna etmeye çalıştığı konu. Hoca gitsin. Tamam, sen ne düşünüyorsun bu arada? Senin de fikrini alayım.
1: Vallahi ben çok arkasında durdum ama sanki böyle biraz daha böyle inadının kurbanı oluyor gibi. Bir de artık gitmesi lazım bence.
0: Tamam.
1: Normal şartlarda senin gibi düşünsen bir planlama yapmak için kalması lazım. Tamam, ama o artık zaman toksik bir ilişki oldu.
0: Okey. Kim gelsin?
1: Onu da federasyon başkanı düşünecek.
0: O da bilmiyor ya. Onda bir hazırlığı yok yani. Ki ayrıca bence şu an federasyon başkanı bugüne kadarki davranışları içerisinde en sağlıklı davranışı şey: planlamaya sadık kalalım. Montella'nın bu turnuvadaki eksikleri %100 oturup değerlendirilsin. Bu işin futbol aklı kimse otursun hocayla bu konudaki eksikleriyle ilgili tartışma yapsın. Ama bir planın olmadığı bir şeye gitsin demek bir sonraki organizasyonda gelenin de farklı bir şey yapacağı anlamına gelmez. Her federasyon başkanı ile ilgili ne söylüyorduk mesela? Hepimizin, bak, hepimizin dilindedir bu. Bundan daha kötüsü gelmeyecek. Değil mi mesela? Bir önceki federasyon başkanı için söylediklerimiz. Bak, bu da gitsin diyorsun, bunu da arayacaksın. Çünkü bir şey değişmiyor. Yani oralara gönderdiğin insanların bilgisi, birikimi, o anlamdaki eğitimi maalesef sınırlı yani. Hani onlara da kızmıyorum. Mesela ben Hacı Osmanoğlu o karakterle ilgili söylediği konusunda biraz o tarafı anlamaya çalışıyorum. Diyorum ki ya hani bunu duygularını ifade etme konusunda yaşadığı eksiklikten dolayı söylüyor. Muhakkak onunla, o duyguyla söylemek.

0: Ama onlar en güçlü karakterler değil mi? Ayağa kalkıyorlar tekrar. Mesela senin Ronaldo dediğin oyuncu Real Madrid'de eleştirilmedi mi? Ayağa kalkıyor değil mi? Yani bizde şöyle bir hadise var. Biz ayağa kalkmak yerine saldırıya geçiyoruz hemen. Mesela biz onlar kaybetti diye biz oyunculara ve federasyon antrenöre saldırıya geçtik. Onlar da bu sefer bize şöyle saldırıya geçtiler. Ya daha ne istiyorsunuz? Biz sizi aldık işte bilmem ne liginden buraya çıkardık. İşte Avrupa Şampiyonası'nda yarı final, şey çeyrek final buraya getirdik. Yani sürekli bir yani kendi kendiyle kavga eden bir toplum yani. Şimdi giderken senin çocuğun, evladın ki bence geçmişe git yine aslında toplum olarak eksik olduğumuz konu. Senin Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na gidemediğin dönemler hakemlerin gidiyordu mesela. Cüneyt Çakır hatta o organizasyon en tepesinde maçlar yönetiyordu değil mi?
1: Evet hatta.
0: Hiç onları gönderirken Tarık Ongun, Bahattin Duran, Cüneyt Çakır'a bizim çocuklar demedin değil mi? Hiç demedin onlara. Hatta gel yine hakemlerle ilgili bu turnuvada olmamalarının sebebini tamamen çok kötü olmaları üzerinden anlattın. Ama o MHK'nin bir dönem yani sezonun başında yanlış hatırlamıyorsam o birçok hakemi hakemliği bıraktırma hadisesi ve neden bıraktığını kimse bilmiyor değil mi? Mesela Tugay Kaan Numan onların da olduğu bir gruba bıraktırdılar değil mi? Yani hani görev vermediler ve sebebini açıklamadılar ve ciddi de donanımı olan hakemlerdi bunlar yani. Güçlü hakemlerindi. Gittin onların yerine hiçbir deneyimi olmayan hakemleri sahaya attın. Ve ister istemez çok ciddi problemler yaşadı. O gün mesela kimse itiraz etmedi buna. Ama finalle ilgilendiler. Bir tane hakem gitmedi, hepsi kötü dediler. İyi olduğu dönemlerde hiçbir zaman bizim çocuklar demediler. Şimdi çocuklara saldırdıkları gibi. Öyle olmaz yani. Bir de sen ya bizim çocuğumuz yok yani çocuğu olanlar daha iyi anlar. Var mı öyle insan? Sen mesela yapar mısın öyle bir şey? Ben mesela benim çocuğum olacak. Çocuğuma ben öyle davranır mıyım yani? Hani benim çocuğum, bizim çocuğum kızarsın, edersin, küsersin de yani o ifade olur mu yani? Neyle ilgileniyorsunuz siz? Niye keyif almıyorsunuz ki? Mesela bizimle mesela genel sorunlarımızdan biridir bu biliyor musun? 24 yıl sonra gittiğim bir organizasyonda hepimize şahane hikayeler çıktı. Bak hepimize aslında hayat yani biz işin bu medya mı oluyor bu taraf? Medya mı diyoruz biz? Yani yorum neyse artık. Medya bu tarafında olan insanlara şahane şey çıktı, anı çıktı. Sabahın 6'sında kalktım A-Spor'da, sabahın 6'sında maç sonu programı için maçı izledik. Bak sabah 6 normalde böyle maçı izlerken etrafıma bakıyorum diyorum ulan sabah 6 biz burada.
1: Kargalar bilmem ne yapmadan derler.
0: Hayır çok ya. Enteresan ama değil mi? Mesela bir gün mesela bundan 5 sene önce böyle bir şey biri desek ya sabah 6'da kalkıp maç sonu için bir yayın yani değil mi? Mesela çok özel bir anı oldu diye düşünüyorum. Evet keşke kazansaydık başka şey konuşsaydık ama işin bir de o tarafı var. Gel ben bir fotoğraf gördüm mesela. İşte aile, işte anne, baba, çocuk, önde ekran, milli maç. Kahvaltı yaparken milli takım maçını izliyorlar. İlk maçı. Değil mi mesela? O çocuk hayatı boyunca unutmayacak o hatırayı. Ailesiyle beraber biz işte ben 7 yaşındayken amil takımın Dünya Kupası maçı için sabah 7'de annem babam kahvaltı yaparken amil takımı izledik. Şimdi bu niye bu taraftan bakmıyorum? Burada da şahane bir anı var. Bak bu çocuklarda bu mil takım teknik direktöründen hepsini bir araya getir. Sonuçta bunlar bunlara bir görev verilmiş. Bizim Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz lazım gibi. Başarılı olmuşlar ya. Yani beğenirsin beğenmezsin antrenörlüklerini, futbolculuklarını. Sonuçta bu gemiyi limana yanaştırmışlar değil mi? Demişsin ki ya bu denizin ortasında bunu bizim bir karaya yanaşmamız lazım değil mi? Almış önce Avrupa Şampiyonası bu taraf. Şimdi hepsi birbirine karıştı. Mesela ne federasyon başkanının biz aldık teknik direktörün ya da oyuncuların sizi buraya getirdik demesi lazım. Ne de buradaki insanların bu kadar hani hakarete varan yorumlar yapmaması lazım. Ama teknik eleştiri konusunda hiçbir itirazım yok. Mesela başkanın ben bir röportajını dinledim. Dedi ki yorumcuların destek olması lazım gibi bir ifade. Mesela biz yorumcular, mesela bu işin yorum tarafı da benim yapacağım desteğin ne faydası? Yani benden kastım yanlış anlaşılmasın. En üst seviyede mesela şeyler yapıyor. Bülent abiler, Hakan Ünsallar falan yapıyorlar değil mi mesela? Mesela Hakan abinin, Bülent abinin işte neyse orada Tugay hocanın falan. Mesela bunların yapacağı olumlu yorumun ne faydası olur ki mil takıma yani?
1: Bana mesela olumsuz yorum beni her zaman iter. Bana olumsuz yapsalar mesela ikinci maç öncesinde daha çok böyle motive olurdum bilmiyorum. Mesela sürekli deseler iyisiniz hoşsunuz falan. Hani kendimi yok. Göstermek adına o sahada

0: Bence ruhumu daha çok ortaya koyabilirim. Sen ruh işlerini çok sevmiyorsun ama.
1: Ben şöyle bakıyorum. Bak ben
0: o, daha bir hırsla oynarım.
1: Senin yani. Onun için benim söyleyeceğim yoruma ihtiyacın yok. Onu sen kendin halledeceksin. Ya da spor psikoloğu gelecek halledecek. Bilmiyorum kimse. Yani Türkiye'den X bir yorumcu, işte kim şu an çok popüler yorumculardan, hani en zirve kimse.
0: Nihat Kahveci.
1: Nihat Kahveci'dir, Ümit Özat'tır. Neyse yani bunların söyleyeceği şey olumlu ya da olumsuz. Bak olumlu ya da olumsuz. Oradaki oyuncular niye bundan etkileniyor? Yine ayrıca bir problem. Bak hiç düşünmüyorlar bence yani. Biraz kafa yorsalar bu, çünkü zor bir hadise olduğunu. Mesela Paraguay maçından önce basın toplantısı var değil mi? Dünyaya yani mil takımın reklam yüzü değil mi o oyuncular mesela? Çok iletişim çok önemlidir yani. Samet Akaydın vardı orada. Mesela Samet Akaydın'ı siz oraya hani niye çıkardınız? Bak şöyle biri olur Samet Akaydın anlarım. Şahane duygularını ifade eder. Acayip mesajlar verir. Hani dünyaya hani şeydir ya, Naim Süleymanoğlu'nu biliyorsun hani Türkiye'ye geldiği dön o kaçtığı Özal zamanları. Hani oradaki soykırımı, Bulgaristan'da yaşanan hadiseyi anlatacak. Diyor ki uluslararası buralarda yapacağım başarı diyor dünyada ses getirmez diyor. Oradaki diyor yapılan haksızlığı, soykırımı anlatmam lazım. Motiveye bakar mısın? O dünya şampiyonu olmam lazım diyor. Olimpiyat şampiyonu olmam lazım diyor. Ve orada anlatmam lazım diyor değil mi? Şimdi orada bir insanın yani söyleyeceği sözün ne kadar değerli. Şimdi Samet Akaydın orada bize ne anlattı abi? Korkuyorlarmış. Biz dedi ikiste dedi yazılanlardan dolayı antrenmanda dedi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ya antrenmanda sen bak mil takım oyuncusu olarak burada yazılan konudan dolayı antrenmanda ne yapacağını bilmiyorsan yanmışız biz yani. Sen yani maçta da direnç gösteremezsin ona. Niye oraya en güçlü karakterli oyuncuları çıkartmıyorsunuz? Yani çünkü reaksiyon göstermen lazım ya içindiğin bulunduğun. O bildiğin hani sürekli korkuyla bir şey anlattı sana. Bak bunu bile çok basit bir şeydir bu. Ya bunu bile yapamamışsınız.
0: Ama bizde
1: yani.
0: Hani böyledir ya ben yani işler kötü giderken
1: kimse böyle, konuşmak istemiyor.
0: Ya yedeği yollarsın ya olmaz. Takımın en küçüğünü yollarsın.
1: İşte orada takımın en güçlü figürünü göndereceksin.
0: Maç sonunda da Arda'yı yolladılar i̇şte, mesela.
1: Abi en güç ama Arda'nın da şeyi yanlış. Utandık dedi. Niye utanıyorsun Arda?
0: Ya Hakan Çalhanoğlu'nu yolladı.
1: Niye utandın? Niye? Orada Arda utandı dediği an alacaksın. Niye utanıyorsun?
0: Ya Arda'nın belki 3 Dünya Kupası daha olacak ya. Yani bilemiyoruz. Işte, daha çok genç.
1: Olabilmesi için gitmen lazım ülke olarak. O Arda'nın tek başına yeteneğiyle tabii, alakalı tabii, bir durum. Benim anlatmak istediğim o zaten. Arda'yı gönder 3. Dünya Kupası'na. Bak ne diyor Modric? 5. Dünya Kupası. Yani ülkesi 5 defa orada. Sen onu kovala. Yani ancak ondan sonra gel eleştir. Önce bir sürdürülebilir giden ülke ol. Sonra otur eleştir. Bunları yok sayım edemiyorum. Bak bizde şu yanlış anlaşılıyor. Yani buradaki başarısızlığı yok say demiyorum. Analizini yap. Şimdi sen buradan buradaki başarısızlığa saldırıyorsun. O da öteki taraftan buraya getirdik ya sizi diyor. İkisi de yanlış yerden bakıyor. Bunun bize hiçbir faydası yok. Hoca da gitse yenisi gelecek aynı yorumlar yapılacak. Bir şey değişmeyecek. Aynı şeyi Fatih Terim için söyledin ya. Acayip bir ülkeyiz biz ya. Fatih Hoca görevdeyken mil takımlarda neler söylüyorlardı. Şimdi aynı Fatih Terim'in söylediğini Hacı Osmanoğlu'na karşı kullanmaya çalışıyorlar. Hani diyor ya kimi kimye kırdırıyor hayat diyor ya. Ya abi nasıl bir iş bu ya yani. Ya oradayken hani şey gibi düşün. Hakemler maç yönetirken yetersiz bunlar hiçbir şey bilmiyorlardı. Şimdi yorumcu olarak referans olarak diyor ki Fırat Aydınus demiş ama diyor. Ama hakemken yaptığına kızıyordun bilmiyor diyordun. Şimdi onu söylediğinde referans alıyorsun. Niye? Şeyle ilgileniyorsun ama. Senin takımınla ilgili bir şey söylerse faydası var. Gibi. Ya niye bu kadar bir şeyin? Mesela ben federasyon başkanı olsam orada ya da idareci olsam Fatih Terim bir şey mi söyledi? Benim işime yarayacak bir durum var mı? Şenol Güneş işime yarayacak bir durum var mı? Çünkü onların deneyimi var.
0: Onunla ilgili de açıklama yaptı. Milli takımda çocukların üstüne çok gittiler dedi. Biraz o okları kendime çekmek istedim. O yüzden o öyle konuşma yaptı.
1: Abi sen niye çekiyorsun? Seninle ilgili bir konu yok ki. Ya konunun seninle uzaktan yakından alakası yok. Bir kere onu kabul et. Sen federasyon başkanı olarak senin mental olarak agresif olman, sakin ol. Seninle konunun bir alakası yok. Konu oyuncularla alakalı. İşte orada spor psikoloğu önemlidir. İletişim önemlidir oyuncuları ama biz tabii hep sonuçla ilgileniyoruz ya Cihan. O dünden bugün hemen bugün olacak hadise değil. O dünle, altyapı eğitimiyle, kültürle öyle yetişirsen ancak onu halledebilirsin. Sen şimdi altyapıdan oyuncuya bak utanmayı öğretmişsin Arda'ya. Ne diyor? Utanıyoruz diyor. Niye utanıyorsun? Mesela bir oyuncu milli maç sonunda 1-0 kaybetmiş. 10-0 da kaybedebilir. O da ayrı bir konu da. Yani utanmak ne ya? Niye utanıyorsun ki mesela? Bir insanın bir şeyden utanması için yüz kızartıcı bir şey yapması lazım değil mi? Mesela biz burada çok kötü bir program yaptık. Mesela utanmamız mı gerekiyor? Yok, üzülürüz. Neyse eksiğimiz, gidermeye çalışırız. Ama utanç başka bir şey. Yani bu planlamanın dışında bir şey yaparsak, bir şeyi manipüle edersek burada o utanılacak. Ya da burada birine hakaret edersek değil mi? O utanılacak bir şey. Yani o çocuğa bak utanmaması gerektiğini, yani yanlış yorum yapıyor ki bak. O da çünkü şeyde büyüdü, Türkiye'de büyüdü. Türk bizim antrenörlerle büyüdü. Çünkü onlar öyle öğrettiler. Çünkü niye? Ben genç milli takımlarda 87 defa oynadım. O olimpik milli takım, ümit milli takım. Biz de mesela kaybediyoruz ya Cihan. Uluslararası bir organizasyon işte, atıyorum gittik mesela biz Norveç'e Avrupa Şampiyonası'na. İşte Serhat Akınlar falan, böyle çok da iyi kadromuz var, tamam mı? Favori gösteriyorlar. Norveç bize 4 tane attı abi. Gruptan çıkacağız. En rahat geçeriz dediğimiz 4 tane attı Norveç bize. Şey falan oynuyor. O Flo muydu neydi, o uzun. Adını unuttum şimdi. Neyse, acayip bir şey. Elendik. Bize ilk öğretilen şey neydi biliyor musun? Geçmişten kalmış. Kafanı aşağı eğ. Gülme. Üzül. Ağla. Niye? Çünkü insanlar önce onunla ilgileniyorlar. Hani ben hatta ilk o şeyi kimle oynadık biz? Amil takım. Ya İtalya'yı galiba deplasmanda yenmişler.
0: Zaten şu an Mert Müldür'e ve Abdülkerim'e tepki gelmemesinin sebebi senin söylediğin durum.
1: Tamam,
0: sürekli üzülürken işte fotoğraf olmaz. Çıktı ortaya.
1: Hani güle de bilir, bu yani gülsün demiyorum. Tabii de hani tebessüm de edebilir. Bu bir oyun, kaybetmiş analizi yapacak, sonraki maça bakacak. Yani sen şimdi Avrupa Şampiyonası'nda bir daha yarı final oynarsa bu çocuklar bir anlamı yok mu diyorsun yani? Ya öyle şey olur mu ya? Her gideceğin yarışma değerlidir. Ama bunu hep bak yine aynı şeyden, yine buralardan geçiyor. Sen Montella'ya santrafor yetiştirememişsin ülke olarak, adama kızıyorsun. Adamla ne alakası var? Senin ülkende santrafor yetişmemiş. Ne yapacak? Montella İtalya'dan bir tane santrafor mu getirsin sen? Onu mu istiyorsun yani? Ha hoş, o da Türk'üm dedi ya, o da şeyi de gitti orada. Mesela Montella'ya nerede kızarım biliyor musun Cihan? Hatta yardımcısıyla Serkan abiyle de bunu konuştuğum için söylüyorum. Alt liglerde maç izliyorum. O ara tabii bakıyorum sosyal medyada. İşte Serkan abi, Hakan Balta falan. Biri Inter maçına gitmiş, biri Galatasaray maçına gitmiş. Biri işte böyle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Ya arayıp söylediğim için hani bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum yani. Dedim ya abi, ya sizin ne işiniz var Inter maçında, ne işiniz var Galatasaray maçında? Ya siz dedim, Montella da dahil. Gitmeniz gereken yerler bu ülkenin alt liglerinde en doğusundan en batısına. Bak hiçbir şey bulamasanız bile insanlar orada motive edersiniz. Yani adam Mardin'de Montella'yı görürse çok mutlu olur ya. Hem gider oradaki kültürü de görür, insan davranışını görür değil mi abi? Urfa'ya git.
0: Yok ya, onu yapacak baba yiğit yok ya.
1: Ya var, yaptı Fatih Terim işte. Senin Vedat İnce Efe'yi nereden aldı getirdi? Bak kendi söylüyor, Beyoğlu Yeni Çarşılar'dan Abdullah Ercanlar falan, bunlar nereden geldiler ya? Rasim Kara anlatıyor, bak açsınlar izlesinler o videoyu. Oturmuşlar arabaya binip oyuncu izleyip gelmişler.
0: Ya çünkü genelde direkt Ümit Milli Takım'ı hani alıyorlar falan.
1: Ümit Milli Takım diye bir şey mi kaldı ortada, kimseyi bilmiyoruz. Geçen girdim Ümit Milli Takım'a baktım. Ya biz, ya Ümit Milli Takım eskiden şöyleydi. A Milli Takım'a aday oyuncular. 1-2 büyük takım transfer dönemi, oradaki bütün yerli oyuncular gider. Bir girdim baktım, tanımıyorum birçoğunu. Tanımıyorum Ümit Milli Takım'daki çocukları yani. Ama onu da anlıyorum. Kaçıncı Ümit Milli Takım hocası sayısını unuttuk biz yani. O zaman Raşit Çetiner vardı. İşte rahmetli Gündüz Sekronay vardı milli takımların başında. Metin Türel vardı. Özkan Sümer vardı. Ama böyle olur bu işler yani. Sen şimdi kendi ülkende santrafor yetiştiremiyorsun.
0: Gerçekten de tanıdık çok az insan var.
1: Ya, bak tanıyanlar da var ya, hani bir dönem gelmiş yapamamışları göndermişler. Yani Yasin Özcanlar falan var. Onlar hani bir potansiyel olarak gitmişler, beklentinin altında kalan çocuklar yani. Yine sen hiçbirine dokunamamışsın.
0: Berkay
1: yani.
0: Yılmaz mesela tanımıyorum. Nürnberg'de oynuyormuş.
1: Ya yine bak.
0: Yiğit Efe Demir, Eyüp Aydın falan, bunları
1: şimdi,
0: biliyoruz da.
1: Şimdi işin şey tarafı da ne biliyor musun? Üzücü tarafı. Bence üzülmeliyiz bu konuda yani. Almanya, işte Avusturya. Değil mi? Bize oralardan geliyor. Hollanda oralardan geliyor değil mi? Gurbetçi çocuklar mesela. Bu üç tane ülke her organizasyona katılıyor. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Bir jenerasyon buluyorlar. Bazen final, bazen kupa, bazen neyse. Yetmiyor. Bir de diyorlar ki sana, ya bak sen bu kadar genç nüfusa sahipsin. Benim bir tane senin bir tane şehrin benim ülkem kadar diyor nüfusu. Şahane tesislerim var diyor. Ama diyor sen yetiştiremiyorsun diyor. Al diyor, bak ben sana diyor, bir de diyor Hakan Çalhanoğlu'nu vereyim diyor. Bir de sana diyor Kenan Yıldız'ı vereyim diyor, değil mi? Bunun da seninle bir alakası yok. Mesela Kenan Yıldız'ın, Hakan Çalhanoğlu'nun bizimle ne alakası var abi? Hiçbir futbol eğitimini bizden almamışlar ya. Yani.

0: Bak hiçbir bizden almamış. Üzülmüyor muyuz biz ülke olarak? Nasıl oluyor da biz hala gidip Almanya'ya, Avusturya'ya, Hollanda'ya ya baba oradan bize biraz çocuk gönderin diyoruz. Bir de kızıyoruz ya seçmeyenle. Yani bizi tercih etmeyenlerle falan papaz oluyoruz bir de ya. Ya bırak o kültürle o ülkede büyüyen bırak kalsın orada ya. Senin burada ciddi bir kalabalığın var. Burada halledersin. Ama bu tarafla ilgilenmiyorsun. Senin derdin bir başarı varsa... Yani diyor ya Nihat Kahveci, iyi giderken övdük ya diye. Niye övüyorsun ki? Bugün kızacaksan niye övüyorsun? Bak sen o gün de yanlış. Sen de popülizle yaklaşmışsın. O gün insanlar övsün dediği için övmüşsün. Öyle yorumculuk olur mu? En çok deneyimi olan futbolculardan biri sensin. Anlatsana o organizasyonu bize. Neden başarısız olduklarını. Ya da giderken niye sen söylemiyorsun? Niye? Çünkü o süslü cümleleri ciddi bir kalabalık seviyor diye. Sen o gün süslü cümleler kullanıyorsun. Bugün... Kalabalık öfkeli diye sen aynı kalabalıkta aynı dili kullanmaya çalışıyorsun. Ben burada Tedesco ile ilgili program yapıyordum. Sansürsüz'de program yapıyorum. Tedesco ile ilgili sürekli işleri giderken bile çok eksik var diyordum değil mi? Şimdi bunu deme sebebim niye? Yani 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliyorum. Yani teknik anlamda bu davranış başarıya götürmez. Nihat Kahveci benim gördüğümü görmüyor mu? %100 görüyor. Ama o diyor ki lan ben niye karşıma alayım ki ciddi kalabalığı? İnsanlar mutluyken güzel şeyler duymak istiyor. Öfkeliyken karşı tarafı yerden yere vurmak istiyor. E ben bunların dilde gideyim. Ha ben yapamam tabii. Niye? Çünkü benim Nihat Kahveci gibi bir ismim yok yani. Nihat Kahveci hiçbir şey söylemese de futbolculuk isimlerinden dolayı tıpkı Türkiye'deki teknik direktörler nasıl belirleniyor isimleriyle. E yorumcular da öyle. Şey, niye senden avantajlı? Çünkü onun futbolculuk kariyeri çok üst düzey. Çok sevdiğim bir abim mesela bir sohbette benimle ilgili bir şey söylüyor, bir yere öneriyor. Diyor ki ya onun diyor işte bunun kadar futbolculuk kariyeri yok diyor. Mesela futbolculuk kariyeri tabii ki önemlidir ama önemli olan orada o konuyu anlatmak değil mi? Onunla ilgilenmiyor. Niye? Zaten diyor karşıdaki de dinlemiyor ki diyor. O diyor duymak istediği şeyi diyor, alıyor diyor. Şimdi bu kadar eksiği içinde barındırmış bir ülkede toplumsal olaya her şeyi katabilirsin. Ya niye sen orada insanları protesto ediyorsun? Ya olur mu öyle şey ya? Yani ne olur mesela sarılsan onları kucaklasan ne kaybedersin oradaki insan olarak? Oraya gidenlerin büyük bir çoğunluğu da Türkiye'de yaşamıyor bu arada.
1: Bu arada bence bir şey değil mi? O fragmandı. Bir de buraya dönüşü var bu işin.
0: Ya burada kimse ilgilenmez.
1: Bak
0: ya.
1: Ben sana
0: nasıl, tepki olur mu diyorsun?
1: Nasıl ilgilenmez?
0: Vallahi mı diyorsun?
1: Bak ben sana söyleyeyim.
0: Yapma ya.
1: Bak görürsün bak ondan yani.
0: Bayağı imser kalmış.
1: İnanılmaz.
0: Geçen gün şeyi anlatıyorum programda. Ben o kulübede kameralar var ya Cihan, hani şey laptoplar duruyor ya teknik direktörlerin önünde. Ben onu hep şey zannediyordum, hani teknik ya, anlamda eksikliği görüyorlar ya orada, mesela dörtlüde eksiklik var, hemen orada oyuncuları durdurup bak burada kayıyorsunuz sen çok öne gidiyorsun. Meğer orada VAR pozisyonu üstleniyormuş. Yani VAR'dan önce teknik direktörler kulübede görevi. Tabii itiraz etmek için kullanıyorlar. Sonra arkadaş dedi ki ya sen de çok iyiyim sen de. Abi ne bileyim dedim, yani orada VAR ve hakemin yönettiği bir yerde sen niye o işe soyunuyorsun yani? Sana orada acayip bir nimet var. Teknik olarak düzelteceğin bir sürü şey var. İlgilenmiyorsun. Niye VAR'la ilgileniyorsun orada? Hakemden önce görüyorsun. Bir de çok mutlu oluyor. Ayağa kalkıyorlar ya. Hayır diyor, ben gördüm diyor. İçeride izliyor adam, bir bırak.
1: Evet, bu arada WhatsApp'tan mesajları okuyacağız arkadaşlar. 50 geçe döneceğim. Mesajları görüyorum. 0212 273 10'unu atıyorsunuz. Hepsini okuyacağım. Bizde bu istifa kültürünün olmamasına ne diyorsun İbrahim abi? Mesela 2016'da çok büyük bir kaos vardı. O zaman Fatih Terim istifa etmedi. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'di sanırım. O istifa etmedi. Yine 2020'de o da en rezil olduğumuz turnuvaydı hatırla, San Marino falan, ona kaybettik. O zaman da Şenol Güneş hocaydı. Nihat Özdemir federasyon başkanıydı. Bu istifa kültürü bizde neden yok? Aciz mi görüyor kendini yani istifa edince? Yani normalde insan istifa ettiğinde işte yaşam standardı aynı kalır vesaire. Şimdi, bizde bir güç kaybı olarak mı gözüküyor bu?
0: Yani herhalde kaybetme üzerinden yorumluyor herhalde. Yani hani ya büyük bir çoğunluk benden istifa etmemi bekliyor ve istifa ettiğim an kaybettim olarak mı düşünüyor bilmiyorum. Yani bence de
1: Montella ile Hacı Osmanoğlu'nun
0: da istifa şöyle olması lazım diye düşünüyorum ben mesela. Mesela Montella'nın istifa etmeme düşüncesini anlayabiliyorum yani. Montella bakış açısından baktığımda anlayabiliyorum. Ama mesela Stefan Kuntz'un istifa etmemesi bana çok mantıklı gelmiyordu. Çünkü yönetemiyorsun. Yani teknik ve idari anlamda içinde bir sürü olumsuzluğu barındırıyorsun. Davranış anlamında da. Yani senin o işi sürdürememen çok net bir şekilde gözüküyor. Ama Montella için aynı şeyi söyleyemem. Ya da işte Fatih Hoca'nın o dönemki şeyi istifa etmesi gerekiyor mesela Arda Turanlar'la yaşadığı sorunda. Niye? Bir kriz var ve yönetememişsin. Evet, istifa edersin. Çünkü orada teknik olayın dışında çok çok basit idare etmeniz gereken bir konuyu ve kişiselleştirmişsiniz. Yani ikiniz de, Arda Turan da Fatih Hoca da, milli takımın üzerinde kişisel egoları çatışmış ve orada en büyük zararı, değil mi, milli takım görmüş, neler duydu insanlar ve sahaya yansıdı bu iş. Ki şeyi de unutmayalım, yani Arda Turan'ı falan da insanlar şeyde yuğladılar, değil mi, yani mesela çok hiç akıl alacak durum değil yani. Hani milli takım oyuncusunu ne kadar başarısızlık olursa olsun öyle bir tepki olur mu yani? Ya bizim o istifa konusunda öyle bir sıkıntımız var. Kimse bulunduğu yeri herhalde bırakmak istemiyor, bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Yani ya aslında yine aynı olaya geliyor Cihan. Toplumsal bir sorun, hani bizim çocukluğumuzdan bugüne geliyor. Ben şimdi mesela hiç şey görmüyorum, teknik direktörlerde de var mesela hiç aslında şahane bir örnek, bak sorduğun soruya bence Sergen Yalçın'ı da bağlayabiliriz buradan. Mesela Sergen Yalçın kendisinin başarılı olduğunu düşünüyor mesela Beşiktaş'ta, benim yaptığımı kimse yapamazdı diyor, değil mi? Ve bence analizi sağlıksız, ama eğer başarılı olduğunu düşünüyorsan devam edersin. Yani oturup altını dolduracağın bir hadise varmış. Bak problem nereden geliyor, diyor ki taraftar istemedi bıraktım diyor. Şimdi profesyonel seviyede bir insan, teknik direktör, taraftar istedi diye görevi bırakmaz yani. Öyle şey olmaz ya. Yani öyle yöneticilik olmaz. Taraftar bilmiyor. Taraftar skorla ilgileniyor. Sen bugün sana git diyen 3 tane maç kazandığında seni omuzları alıyor. Şimdi böyle bir kültürün olduğu yerde taraftarla davranırsan hata yaparsın. Şimdi bak, bizim zincirleme, yani analizi kimse yapmak istemiyor. Kimse kendiyle ilgili bir eksikliği değerlendirmek istemiyor. Hiç duymadım ben, yani ya evet ya bu konuda ben yetersiz kaldım diyen birini görmedim Cihan. Sürekli ben başarısızım ama, bak ben başarısızım ama, hep başka bir yerde problem arayan. Ya sen başarısızsan sonuna amayı getirme. Sen kendinle ilgili olan hadisi hallet. Ben burada başarısızım ama Cihan. Ya ama Cihan yok. Yani ben başarısızım. Şimdi Cihan konusu seni ilgilendirmez. O onun konusu, değil mi? Niye? Çünkü bir şey arıyorsun. O yüzden bu kültürle büyüyen insandan zaten sağlıklı istifa ya da başarıyla ilgili analiz bekleme. Bu her yerde böyle. Yok ki, çünkü adam başarısız olmadığını iddia eden birini sen öyle olduğunu düşünüyorsun diyor. Ben bak Sergen Yalçın'ı ben mesela çok merak ettim. Ne diyecek bu şeyden sonra? Çok merak ettim. Hoş, yani zaten normali nedir? Çok başarısız olduğunuz bir planlamadan sonra çıkabilirsiniz. Bak televizyona çıkmasında hiçbir problem yok, ama kendinizden başlarsınız eleştiriyi.
1: Dedi zaten, kaçırdın mı sen onu? Montella eleştirisi yaptı. Dedi ki hiçbir başarısı olmayan kişi milli takım başına nasıl...
0: Ya kaçırır mıyım
1: yani,
0: ben
1: bilmiyorum
0: ya.
1: Girmeyince oluyor yani. Hayır. Bundan sonrasını merak
0: ediyorum. Kendisine yapmıyor eleştiri ya. Ya sen Montella'nın eğer kötü durumdaysa seninle ilgili konuşmaya gerek yok. Eğer Montella başarısızsa senin Türkiye'de bir daha bir takım çalıştırmaman lazım. Yani düşünebiliyor musun? Ne kadar eksik kendiyle ilgili öz eleştiri yapmaktan. Sen şu an eğer Montella teknik olarak eksikse... Senin Türkiye'de bir daha teknik direktörlük yapma şansın yok. Ya bunu bile öz eleştirisini yapamayan, hatta şöyle bir ifade kullandı. Bir tık ileri gidiyorum, bence orada artık biraz kötülük var yani. Ya diyorsun ki Orkun buraya mutsuz geliyordu diyorsun. Şimdi Orkun bence senin yüzünden mutsuz geliyor. Yani sen yanlış yorumlamışsın. Aslında Orkun milli takımda mutlu, sana geri geliyor diye mutsuz. Sen oradaki Orkun davranışını bilmiyorsun. Sendekini görüyorsun ya. Sendeki davranış aslında mutsuzluğun temel sebebi sensin. Yoksa o tarafta mutsuz olduğu için değil yani. Onu bile yanlış yorumlamışsın. Onu bile Montella üzerinden anlatmaya çalışmışsın. Ya bugüne kadar teknik anlamda, planlama anlamında sana verilen sürenin büyük bir çoğunluğunu boşa harcamışsın teknik direktör olarak. Ve öz eleştiri yapamıyorsun. Şimdi ben bu insandan nasıl istifa bekleyeyim? Adam başarısız olduğunu düşünmüyor ki. Ve bunda da hiçbir anormallik yok ya. Evet, biz bir şey düşündük ama gerçekten planladığımız gibi olmadı. Mesela ben yorumculukta çok fazla teknik yorum yaptım ve yaptığım bütün yorumlarla maalesef yüzleşmek zorunda kaldım antrenörlüğümde. Bu da benim eksikliğimmiş. Bu da benim eksikliğim. Yani bunun da analizini oturup yapacağım. Demek ki bu iş benim anlattığım gibi de değilmiş. Öyle benim oyuncum yatmaz, benim oyuncum kırmızı kart görmez, ben teknik direktör kulübede yere diz çökmez gibi ifadeleri kullanmamam lazım. Ya Cengiz'le ilgili bir yorum yaptı. Bak Ya Cihan yani inanamıyorum mesela Sergen Hoca kimle oturuyor kimle kalkıyor çok merak ediyorum yani. Hani yok mu hiç dostu Sergen Yalçın'ın yani? Hocam yapma bak bence yani sen gerçekten yani bu futbolculuk anlamında çok özel bir isimdir ama ya bırak orada kalsın yani. Hani ya diyor ki Cengiz'le ilgili Candaş Tolga Işık dedi. Ya hocam dedi şu Cengiz'le niye ısrar? Kendi bırakmış dedi sen. Dedi ki nasıl ya dedi yanlış yönlendiriyorsunuz. Cengiz dedi şu kadar gol attı dedi. Ya hala konunun gol atıp atmamak olduğu üzerinden değerlendiriyor. Ne golü ya? Cengiz'in ayakta duracak hali yok. Ne golü hocam? 3 tane gol attı diyor, 5 tane gol attı diyor. Ya gol nedir gol ya? Ona o zaman niye şeyi gönderiyor Fenerbahçe El Nesriye'den? Değil mi? Eksikleri var. Gol üzerinden anlatılır mı? Şimdi senin Cengiz'in talip olman ve Cengiz'in o süreçte hızla daha da aşağı gitmesinin sebebini açıklaman gerekirken ayrıca bak orada da yine yanlış yorum yapıyor. İlk başta çok iyiydi diyor. Eğer Cengiz ilk başta çok iyiyse konunun seninle ilgisi yok. Oradan fiziksel olarak iyi durumda gelmiş. Sen dokunmuşsun geriye gitmişsin onlara doğru. Yine seninle ilgili problem. Yani Cengiz iyi geldiyse tıpkı o Beşiktaş'ın devre arası yapılan transferlerinde ilk 3-4 hafta uçuyordu oyuncular değil mi? Sonra çöktü. Çökmesinin temel sebebi ne olabilir? Düşünelim mantıklı. Fiziksel olarak iyi geldiler kendi ülkelerinden, takımlarından. Kontrol sana geçti. Çünkü bir teknik direktör bir takımla ilgili 4 ile 6 haftadan sonra dokunuşa başlayabilir değil mi? Hem fiziksel hem teknik anlamda. E bu takım 4 ile 6 haftadan sonra çakıldı. Acaba sen olabilir misin bunun sorumlusu? Sana verdiler ya takımı.
1: Hala Muçi benim oyuncum değil diyor sorun.
0: Ya işte bak Muçi onun oyuncusu olmayabilir. Bunda da hiçbir sorun yok. Ama oradaki hikaye başka. Neden olmadığını anlatacaksın senin oyuncun. Muçi benim oyuncum değil. Anlatırım ben. Derim ki çünkü ben hücum organizasyonlarında teknik direktör olarak oyunu buraya götüren oyuncuyla oynamaya çalışıyorum. Ya da ben oyunu işte sürat anlamında 3. bölgede hızlandıran oyuncularla oynamak istiyorum. Ya da bir sürü şey söylersin. Altını doldurursun. Bu nedenle Muçi benim oyuncum değil dersin. Neden olduğunu söylemiyorsun. Mesela Muçi benim oyuncum değil. Neden? Değil diyor. Yani niye? Çünkü inatlaşıyor kendiyle. Yanıldım diyemediği için. Evet yanılmışım. Yani orada Fatih Tekke mesela orada bile teknik direktör meslektaşı arkadaşına da biraz saygısızlık yapıyor biliyor musun? Mesela orada ne dersin? Dersin ki evet ben yani tespit edemediğim, öngöremediğim şeyleri Fatih Hoca öngörmüş, tespit etmiş. Ben faydalanamadım oyuncudan ama kendisi faydalandı. Bu seni büyütür küçültmez ki ama o kadar fazla yanlış analizle yaşıyor ki o şeyin içinde boğulmuş hoca.
1: Yanlış analizle yaşamak değil de yani bizde bu hatayı kabul etmeme durumu var.
0: Ben şimdi onu söylemek istemedim.
1: Hayır, şey var mesela.
0: Hani ki, ego diyecektim da diyemedim
1: yani,
0: hani.
1: Yani. Diyor ki yani çok iyi planlama yaptım dedi o programda. Ben de hemen açık baktım hocanın planlamasına işte 17 maçta ne yapmış diye 1.64 puan ortalaması var. İşte bütün derbilerde kaybetmiş. Ve
0: ya
1: işte,
0: oyun yok ortada oyun.
1: Kadroyu da ben kurmadım diyor ama 9 oyuncu ki biri de Ersin hepsi kendi aldırdı oyuncular.
0: Bir şey daha söyleyeceğim hemen sana devam edelim. Kim vardı yanında direkt onun çalıştığı ve hatta ısrarla göreve getirmek istediği sportif direktör? Serkan Reçmer. Abi, evet. Serkan abi de bir programa katıldı. Bir televizyon programına katıldı. Çok merak ettim. Onu da izledim. Şimdi Sergen Yalçın'la konunun uzaktan yakından bir alakası yokmuş. Yani başarısızlık tamamen Sergen Yalçın'a aitmiş. Bak yani onu gördük.
1: Herkes birbirine paslıyor.
0: Serkan Reçmer'e merak ettim. Demek ki dedim Serkan Reçmer de suçu. Hocada bir şey yokmuş. Serkan Reçmer de diyor ki aslında bizim planlamamız diyor. İlk transfer dönemi %30'lar. İkinci 70'ler. Üçüncü ya bak bu nasıl bir istatistik? Dünyanın neresinde transferle istatistik verilir ya? Hadi kabul ettim Serkan Reçber. Ben de Beşiktaş yöneticisiyim. Üçüncü transfer dönemini işaret ediyor. Orada ancak şampiyonluğu diyor. Üçüncü. Kaç para bu son transfere 47 milyon harcamışlar değil mi? 50 mi? 47 mi? Vallahi. İlk devre arası. 47 falan harcadı.
1: Evet, daha 80 diye böyle 80.
0: 47 olsun. En iyimser tarafından bakalım yani. 47, 47 milyon euro harcamışsın. Diyorsun ki devre arası 47. Sezon başına bu daha işaret. Bir 47 de buradan verelim. 100. Bir devre arası daha diyor. Bir 47 oldu 150. Şimdi 150 milyon euro 3 transfer dönemin sonunda sen ve sadece şampiyonluğu vaat edebilmek için. Evet diyeceksin. Olamazsan 150 milyon euroluk bana bir kontrat vereceğim ya. Geri iade etme şartı. Çünkü madem bu kadar garanti ediyorsun. Hatta ben de kulüp olarak derim ki bak ben sana 150 milyon veriyorum. şöyle sözleşme yapacağız. Üçüncü senenin sonunda eğer bu takım şampiyon olamaz, bu bahsettiğim planlama çökerse sen bana 150 milyon euro ödüyorsun. Aksi olursa ben sana bir ekstradan 150 milyon euro veriyorum. Madem bu kadar bu söylemle oluyor bu işler. %30 Ben hiç İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de sportif direktörlerden, teknik direktörlerden şöyle bir şey dinlemedim abi. Devre arası %30'luk kısım, %80, 68,5, ne diyorsunuz abi? Ne 68,5'u ya? Ne diyorsunuz abi? Transferle ne alakası var %70'lerin, 80'lerin? Ne anlattın? %30 dedin, oyun bir adım ileri gitmemiş. Hangi %30? Solskjaer'deki oyunu kaybetmişsin. Yani %0 aynı yerde bırakacağız desen daha değerliymiş. Eksiye gitmiş ya senin. Sonra diyorsun ki daha vahim sözler geliyor. Olay tanı diyor biz. Olay tandı değil mi? Olay tanı diyor biz diyor aslında diyor yedek oyuncu. Ya yedek oyuncu diye bir planlama transferi yapılır mı ya? Yedek oyuncu diye aldık diyor biz diyor.
1: Rotasyon demek işte.
0: Abi olmaz. Rotasyon öyle ol. Transfer nedir biliyor musun? Nokta atışı yaparsın. Plan mesela Galatasaray'ın anlarım. Çok tekrarı var oyuncularla. Galatasaray ikinci oyunculara da talip olabilir hani planlama konusunda. Bence altyapıdan yap onu da hadi yapamadın anladım. Ya sen sıfırdan bir takım, senin zaten bugüne kadar hep ikinci oyuncularla gelmiş ya. Hangi ikinci oyuncu yahu, sen önce bir yapsana kadronu, ne ikincisi üçüncüsü ya. Öyle planlama olur mu? Sonra bir soru soruyor arkadaş. Diyor ki Demir Ege diyor. Demir Ege'nin diyor bizimle hiçbir alakası yoktu. Kendi gitmek istedi diyor. Lan girdim baktım merak ettim. 17 haftada Demir Ege'yi kaç defa oynatmışlar biliyor musun?
1: Bir mi?
0: İki. Ya tabii. İki defa oynattığın çocuk niye kalsın orada? Niye kalsın orada? Senin oynatamadığını Braga almış oynatmış çocuk gitmiş Braga'ya, Braga da oynamış ya. Niye kalsın? Onunla da sizin bir alakanız yok. O da şeyin suçu değil. Bunların ekibin suçu değil. Sonra Rafa Silva'yı soruyorlar. O da diyor kendi diyor yaptı diyor. Ya arkadaş siz hiç problem çözememişsiniz. Oyuncuyu tut. E siz ne abi, ben niye size 150 milyon euro paraya vereyim ya? Niye vereyim abi ben size 150 milyon euro? Siz Rafa Silva krizini çözememişsiniz. Daha vahim bir şey söylüyor, diyor ki biz orada müdahale edecektik. Sergen Hoca bırak demiş, çocuk kafasına göre takılsın demiş antrenör. Öyle idarecilik olur mu ya? Şimdi ben antrenman yapıyorum, sen kafana göre takılıyorsun. Ben burada anam ağlıyor. Ne diyeceğim ben ha? Rafa Silva o çok büyük. Yapar mı oyuncu? Sen şimdi burada idareci olarak bir şey yönetememişsin. Teknik yapamamışsın, yorum yapamamışsın.
1: İyice ipleri koparmışsın.
0: Planlama yok. Baskı altında küsmüşün taraftara. Niye taraftara mesela Sergen Yalçın olarak o stadı kaç kişi doldurmuştu abi? 50 bin mi 60 bin mi gitti imza törenine Sergen Yalçın?
1: Full çekti.
0: Niye mesela demedin? Ya arkadaş imza törenine 60 bin kişi mi gelir? Ne yapıyorsunuz siz? Delirdiniz mi? Niye demedin taraftara? O zaman şey yok hiç böyle, niye, çünkü kendine yakıştırıyorsun, ben Sergen Yalçın'ım diyorsun, ben gelirsem 50 bin kişi gelir diyorsun. Ama 50 bin kişi senin oynattığın kötü futbol ve kötü planlamayı protesto edince kırgınım diyorsun.
1: Ben direkt öyle sorardım hani, Akbadu'yu 18'e neden aldırdın hocam derdim. Olaytan'ı
0: hepsine soktun. Hepsi diyor oynuyor. Diyor ki davayım.
1: Cengiz'in
0: bak diyor benim diyor aldığım oyuncular ya. Dünya Kupası'nda da oynuyor diyor. Ya onun seninle bir alakası yok ki. Onlar o ülkenin futbolcuları. Ya sen de oynuyorlar diye oraya gitmediler ya. Hatta bence kızmıştır hocaları. Geri bile gittiniz. Ne yaptınız siz orada? Bu kadar fiziksel olarak geriye gittiniz. Ha, olur mu? Ya, tamamı baştan sona problemli konuşmalar. Ama sırf ismi Sergen Yalçın diye, çok büyük futbolculuk geçmişi olduğu için büyük bir kalabalıkta ikna oluyor. Ya kabul edin, bunda bir problem yok ya. Ya şey hangi teknik direktördü ya, yine böyle isim büyük, ara verdi çok uzun süre. Aynı bu Aykut Kocaman dönemlerinde hatta okumuştum, çok güzel bir paylaşımdı. Adam yine böyle talip oluyor göreve. Cihan uzun bir zaman geçiyor. Ya ismini bilsem şahane olacaktı. Neyse, diyor ki aslında diyor ben diyor hani verilen arada diyor hiçbir şey kaybetmediğimi düşünmüştüm diyor. Ama diyor göreve geldikten ve bu süreci geçirdikten sonra diyor oyunun diyor değişime uğradığını, benim de o konuda çok geride kaldığımı fark ettim diyor. Ya düşünebiliyor musun? Var mı bu ülkede şöyle bir tane ya yorum dinledin mi ya? Konunun benimle alakası varmış diyor. Ya Samet Akaydın diyor ki ben milli takımda hiç kötü oynamadım diyor ya. Ya hiç oynamadım diyor. Bir tek diyor belki Portekiz maçı diyor.
1: Çok da haksız sayılmazsa ya. Doğru mu? Ya olabilir yani.
0: Ya sen milli takımda zaten... Hani başka bir şey tartışmamız gerek de. Ya Samet, yani şimdi bir futbolcu böyle analiz zaten yapmaz yani. Ben hiç kötü oynamadım diyor. Portekiz maçı kaybettik ya orada mesela. O diyor ki biraz diyor o da. Orada da bir eksiklik görmüyor. Mesela o eksikliği de nasıl görüyor bir de biliyor musun? %100 hata yaparsa mesela o kendi kalesine attığı goller ya da geri pasları var ya, onu sayıyor. Mesela şeyi saymıyor. Arada mesela pozisyon anlamında yaptığı şeyleri hiç saymıyor bunları yani. Bir eksiklik, bir hata olarak saymıyor yani. Şimdi onlara bakmamız gerekiyor. Sen pozisyon anlamında Romanya maçında senin yüzünden o savunma dengesinin darmadağın oldu ya. Anası ağladı o çocukların seni toparlayacağım diye, ama sen Romanya maçını iyi oynadığını zannediyorsun yani. İyi oynadım diyorsun. Niye? Geri pas

0: aslında takıma gol yedirmedim. Kendi kaleme gol atmadım. E öyle olunca iyi oluyormuş yani.
1: Evet İbrahim abi, biraz mesajları olur, geçelim istersen. Olur. Bir tık da senden şöyle geri çıkmanı rica edeceğim. Pardon. Sen böyle yükselince ses patlıyor. Çok bir şey değil ama yine rahatsız edici olabilir.
0: Evet abi.
1: Tabii şimdi az önce Serkan Rençber, şimdi de Sergen Yalçın konuşmaya başladı. Biraz böyle geçmişi istedikleri gibi anlattıkları için anlattıkları şeyleri kabul edecek insanlar da çıkacaktır. Hatta bence ilerleyen dönemlerde Sergen Yalçın haklı diyenler bile çıkabilir. Ben sana öyle söyleyeyim İbrahim abi. Bir 9 dakika hızlıca, hızlandırılmış bir şekilde mesajları okuyalım. Ankara'dan selamlar demiş. Türk futboluna daha çok borcu var demiş bu gençlerin diyor. Böyle bir mesaj var.
0: Ne demek abi, gençlerin ne gibi borcu oluyor Türk futboluna ya?
1: Milli takım diyor herhalde.
0: Abi, şimdi konusunu anlayamıyorum yani. Mesela milli takımda bir oyuncu niye borçlu oluyor yani?
1: Başarısız
0: ya da
1: olduğu için
0: tamam,
1: demek
0: oraya götürdüğü için de sen borçlusun o zaman. O da senden alacaktı. Önce sen borcunu öde abi. İki şampiyonaya götürdüler. Ver çocukların borcunu.
1: Borç ne? Ne kadar?
0: Ne abi, borç ne yani ya? Yani o götürdü diye senden mesela siz bana borçlusunuz dese, mesela ilk gittiler Avrupa Şampiyonası'na Montella ile. Mesela Montella çıksa dese ki bütün Türk halkı bana borçlu dese, mesela ne diyeceksin o zaman? Der misin mesela, öyle bir kıyameti koparsın değil mi? O sana borçlu olmuyor, sen ona borçlu olmuyor, o sana niye borçlu oluyor? Bence yanlış yerden bakmış.
1: Hava alanında binlerce kişi protestoya gitmeli milli takım için demiş. Alp Türkmen mesajını atmış. Sergen Yalçın'ın parmakları neden sarıydı, bilginiz var mı diyor.
0: Ben parmakların sarı oldu, ben görmedim yani.
1: Ben de gördüm de, hatta adamı öldürmüşlerdi falan. Yok, içten içe adam ölüyor, haberiniz yok. Şey herhalde ya, bir yere sıkıştırmış, batikon sürmüş parmak. Ben öyle bir şey gördüm yani. Altta hocalar falan yazmış yorum, onlara
0: ben
1: istinaden düşündüm.
0: Yani o kadar fazla söylediklerine odaklanmışım, kendisini görmedim.
1: Yok, ben de görmedim bu arada parmaklarını. Yani ben sosyal medyada önüme düşmüştü, oradan görmüştüm. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş. Prim olarak 500 bin Euro verildi. İlginç değil mi? Kentsel dönüşüm nedeniyle benim de 25 bin dolara ihtiyacım var. Acaba bana da yardım eder mi federasyon veya Hakan Safi demiş. Dene şansına.
0: Prim konusunda çok haklı buluyorum. Bu prim hadisesi de bu insanların kendi kişisel PR'larını yapma adına. Mesela bunu Hakan Safi de yaptı değil mi mesela?
1: Tabii.
0: Ben şey demiyorum. Onlar deprem bölgesine yardım etmiyorlar demiyorum. Muhakkak ediyorlardır.
1: Yapıyorlardır yardımlar.
0: Ama bence eğer gerçekten hani bir yerlere örnek olacaksanız, bu anlamda ses getirecek, gidin bütün enerjinizi oralara harcayın. Şu an hala deprem bölgesinde değil mi, zor durumda olan insanlar oluyor yani, hani bir yere kadar yetebiliyorlar. Orada eğitime ihtiyacı olabilir, eve ihtiyacı olabilir, barınmaya ihtiyacı olabilir. Ben olsam mesela işin o tarafına daha çok çünkü oyunculuk yani futbolcuların tek başına şey değil işleri, sorun sahaya çıkıp futbol oynamak artık o anlamda hani çok önemli kitlelere ulaşıyorlar değil mi? Çok önemli sorumlulukları var. Özellikle sosyal projeler konusunda. Çünkü bir futbolcunun davranışı ya da söylediği ciddi karşılık bulabiliyor. Mesela ben şey beklerdim. Bu prim hadisesinden, yani bu Dünya Kupası'na gitmeden önce o deprem bölgesini oyuncuların ziyaret etmesi, onlara temas etmesi. Orada o tarz bir şey yapmalarını açıkçası beklerdim.
1: İbrahim abi, sana sormak istiyorum. Ben Hakan Çalhanoğlu'nu beğeniyorum futbolun demiş. Sürekli sözleşme uzatıyor Inter'de. Fenerbahçe seçim sürecinde ismi Fenerbahçe ile anıldı. Milli takım performansı üstüne koyulunca linç edildi. Sanki tüm milli takım iyiydi, Hakan kötüydü gibi. Galatasaray'ın ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz zaman seçim malzemesi oldu. Bence çok mantıklı gelmiyor bana. Demiş. Herhalde şey diyor, Hakan Safi onunla anlaştım dedi, morali bozuldu dediler, bu bana mantıklı gelmiyor
0: yok
1: diyor.
0: Ya hiç alakası yok bence de yani, öyle şey olur.
1: Kötü performans göstersem işten atılıyorum. Futbolda niye yok? Tazminatlar mı yüksek? Yüksekse niye yüksek demiş.
0: Ya öyle bir şey yok ki, senin işinle futbolun yani
1: yüksek tazminatlar. Sözleşmeliler bir de.
0: Futbolun şöyle bir şeyi var yani, hani senin işinde yapacağın, mesela atıyorum muhasebecisin, bir hata ciddi anlamda değil mi, bir şeye zarar verebilir,
1: şirkete zarar verebilir,
0: onun bir bedeli oluyor yani. Şimdi bu öyle bir şey değil ki yani, bir maç kaybediyorsun, kötü oynuyorsun, bir sonraki maçta düzeltebiliyorsun.
1: Buradaki bedel de işte yani milli takım için, kulüp için demiyorum yani.
0: Buradaki bedel şu, mesela dünya çapında oyuncu olamıyorlar, mesela şu organizasyonda işten atılmış oluyorlar. Mesela Barış Alper, Juventus almıyor Barış Alper'i buradan sonra, başarılı olunca Rüştü Reçber Barcelona'ya gidiyor. Öyle düşün. Başarısız olunca da kalıyorlar. gibi yani senin işinde
1: kendilerine zarar veriyorlar, bir
0: kariyerlerine zarar veriyor yani, hani daha az para kazanıyor. Ama bu bir de yani bu futbolu, futboldan kazanılan paraları bu şeyle birleştirdin de işin içinden çıkamazsın yani.
1: Abi gerçekçi olalım. Oraya yapılan yardımlar futbolcular adına bir süre sonra unutulacak. Adam oraya yardım yapacağıma yatırım yaparım diyor. Ömür boyunca destek olur mantığında bakıyor. Hiç tasvip etmiyorum tabii demiş. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Abi Gana milli takımı giydikleri formaları maçtan sonra yıkayıp diğer maç giyiyorlar. Bizim çocuklar utanır mı acaba demiş.
0: Ya utanacak bir şey de yok ayrıca. Bu yani milli takımın o formanın, yeni formaları sponsorlarının getirmesinin yani...
1: Ya ben de gördüm o bir. Ya şimdi bu arada Gana şimdi 200 milyonluk bir takım. Yani şov işte, yapmışlar sponsoru ya o, Puma şimdi.
0: Yani şimdi ne yapıyor? O şey değil ki yani. Hani sponsorlardan geliyor onlar yani. Tabii cebinden ya çıkartıp parayla o formaları alacak bir şey de yok. Ayrıca hepsi de çok rahat alabilir.
1: Alabilir yani. Takım şeyi değil ya. Yani ülke gelişmemiş olabilir ama oyuncular milyon ya, dolarlık hepsi, oyuncular yani.
0: Oradan o biraz şey işte, şimdi bizimkilerin en çok sevdiği şey. Sizin hani bu kadar. Ya bak hep bak geçen de söyledim.
1: Biz olsak biz de bir hikaye hep yapardık burada.
0: Bak bu burada. LGS hadisesi var yani, yeni olduğu için söylüyorum. Hani babaların çocuklara, annelerin çocuklara, başarısız olan çocuklara söylediği şeylerdir. Bak Ahmet işte yemeğini doğru düzgün yemiyormuş. İyi ısınamıyormuş. Onun ailesi ona o imkanı sağlayamıyormuş. İşte şu puanı getirmiş. Sen bu kadar konfor alanındasın. 8 tane ayakkabın var. 10 tane tişörtün var. Sen aynı tam olarak yani davranış aynı bizde yani. Çocuğa nasıl davranıyorsun onun aynısını yapıyor.
1: Çok iyi örnekti. %100 katılıyorum. Almanya Füsen'den yazmış. Ahbap çavuş işleriyle bu kadar oluyor demiş. Futbolu kaybettik diyor.
0: Kaybetmedik ya. Niye kaybettik? Cengizhan bir dur ya. Yapma. Ne isimlerin?
1: Cengizhan.
0: Cengizhan yapma ya. Bir şey kaybetmedik
1: bizde,
0: ya.
1: Bizde bak şu an hayal kırıklığı inanılmaz abi. Ben ciddi söylüyorum. Bak Amerika maçını ben sana söyleyeyim, izlemeyen o kadar çok insan olacak ki. Yani normalde sen, biz diyoruz ya bu iş keyif işi diye. Evet. Ben o maçın hiç böyle bu kadar izleneceğini düşünmüyorum. Bir de zaten sabahın çok erken saatinde.
0: 5'te olacak değil mi o galiba?
1: Yani insanların hiç ilgisini çekmiyor. Bize gelen mesajları görsen ya, genelde ya kardeş bizim için Dünya Kupası bitti.
0: Bitmiştir.
1: Yani diğer maçları hiç izlemek istemiyor insanlar.
0: Ya bir şey demiyorum. Hani saatinden dolayı izlenmemesine bir itirazım yok ama hani bence o izle ya, milli takımın her maçını izle, nerede olursa olsun izle. Yani şimdi niye bu kadar değersizleştiriyorsun bu kadar önemli bir turnuvaya giden ülkeyi, bilmiyorum.
1: Ben
0: yani
1: hepsini izlemeye çalışıyorum maçları.
0: Yani
1: tabii
0: olacak
1: saat,
0: yani.
1: İşte sabah maçları evet kaçırıyorum.
0: Abi zor ama yani, ama bu kadar da şey yapma, oradasın ya, senin bayrağın orada yani. Benim hoşuma gidiyor o şeyde, seremonide değil mi, kocaman Türk bayrağını açıyorlar değil mi? Evet. Dünyanın ya kaç milyar insan o an ona şahit oluyor değil mi?
1: Tabii canım.
0: Bundan güzel tanıtım olabilir mi?
1: İşte Yeşilburun Adana'nın kalecisi yani mesela, bir haftada 20 milyon takipçi yaptı.
0: Böyle
1: herkes
0: bir, böyle bir turnuvaya gitmişiz. Niye biz sürekli böyle birileriyle kavga etme derdindeyiz yani? Bir de o bak o şeyde, özellikle yabancılar için söylüyorum. Başka ülkelerde yaşayıp orada ondan sonra gelip buradaki insanları bence yapmayın, huzursuz etmeyin yani. Hani orada neye kızıyorsunuz, neye öfkeleniyorsunuz bilmiyorum da o çocuklardan çıkarmayın yani onu.
1: İbrahim abi iyi yorumladın. Amir Murillo bize geldiğinde Kafu gibiydi. Sonra 5 hafta sonra Svensson'a dönüştü demiş.
0: İşte eline geçti, hocanın kontrolüne geçti.
1: Montella'nın forma adaletsizliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Ne mesela adaletsizlik?
1: Uluslar Ligi'nde ne olacak?
0: Şimdi buraya gelmeden önce bir eniştem rahatsızlanmıştı. Bir geçmiş olsuna gittim. Çok iyi Fenerbahçe'ydi.
1: Tamam. Geçmiş olsun diye.
0: Dedi ki Cihan aynı. Dedi ya çok adaletsizdi. Ne enişte dedim mesela adaletsiz? Dedi ki Barış Alper'i çağır oynatıyor dedi. Ya şimdi Fenerbahçeli ya. Çok ciddi bir kala diyemedim bir şey zaten. Onu duyduktan sonra haklısın de daha öte gidemedim yani. Ya şimdi yok ya, forma adaleti dediğin konu mesela şu eleştirilebilir bence. Planlamayı bak, İrfan Can'ın fiziksel olarak orada oynayamayacağını hemen hemen ülkede herkes biliyordu değil mi? Hepimiz biliyorduk yani. Samet Akaydın'ın oynayamayacağını hepimiz biliyorduk. Şimdi bunlarla planlama yapacağını Ahmet Can'la yap, Yusuf Akçiçek'le yap. Yani o çocuklarla planlam. Ya da hiç bak, Lucescu geldi Türkiye'ye değil mi, milli takımı? İkincilikten bir sürü oyuncu getirdi. Bir sürü işte Fatih Hoca'nın biraz önce anlattığım alt liglerden bulduğu oyuncular. Montella biraz işin o tarafında tembel davrandı. Ya bırak İrfan Can'la zaten fiziksel olarak orada olmayacağı belli. Samet Akaydın'la belli. Çağlar Söyüncü'yle belli. Niye götürüyorsun onları oraya? Alsana buradan potansiyel, mesela Ahmet Can'ı götür, Yusuf'u götür. En azından orada hazırla bir sonraki turnuvaya. Yani o forma adaleti kısmında bir tek orada katılırım yani.
1: La Lucescu çok büyük hocaydı. Ya. Yani dünya futboluna bence çok şey
0: katmıştı. Ya Cihan yani. O dönem yani diyor ya Sergen Yalçın diyor ya, kim yapardı benim yaptığımı? 9 gönderdim diyor. Ya senin yaptığında hiçbir şey yok. Bence senin yaptığın yanlıştı da hadi senin dediğini kabul edelim. Senin yaptığın büyük başarıysa Lucescu'nun o dönem yani ne isimler vardı hatırla. Kimleri dışarıda? Caner'ler, Arda'lar, değil mi? Gitti Çağlar Söyüncüler, Zeki Çelikler, Cengizler neleri tuttu, ikinciliklerden çocuklar aldı, milli takım oyuncusu yaptı. Direkt milli takım oyuncusu.
1: Mesela ben çok hayvan sever bir insanımdır ama bir lafı var. Bunun hayvanlarla ilgisi yoktu. Yani köpekler istediği atlar ölmez. Bak, derbi, benim odada böyle en köşede duruyor yani.
0: Derbi maçından sonra değil mi? Beşiktaş bir erteleme maçı vardı, öyle bir durum vardı.
1: Yani söz güzeldi yani o noktada. 273-10-10'a gelen mesajlarınız vardı. Biraz daha onları eritelim çünkü süre yetmemişti. 9 dakika demiştik. Biraz daha eritelim, tekrar dönüş yapacağız. İzledik de ne oldu? Günlerce kalbimize sancı girdi. Unutamıyoruz Amerika maçını da izleyip kalp krizi mi geçirelim diyor
0: tamam,
1: Gökhan.
0: Niye kalp krizi geçireceğim? Niye sürekli? Abi bilmiyorum ya.
1: Biz biraz abartıyoruz. Zaten kalitemiz buydu. Çok kaliteli gösterip kandırıyoruz maalesef insanımızı ama...
0: Bak şunu kabul etmemiz lazım. Biz...
1: Demiş Metin Şahin.
0: Şimdi biz sürekli derdimiz şey İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, tamam mı? Şimdi bizim böyle... güçlü oyunumuz, güçlü kadromuz yok. Değil mi? Kabul edelim onu önce yani. Yani biz ondan sonraki ülkelerle yarışalım. İşte Hırvatistan mesela bu anlamda bence çok iyi örnek. Yani onlar bu kadar bu jenerasyonu sürdürülebilir hale getirebiliyorsa senin de yapman lazım. Bak her Dünya Kupası, her Avrupa Şampiyonası'nda var bu oyuncular, bu takım. Bak Mandžukićler, Sırnalar, Perisicler, Modricler bir dönem değil mi? Acayip bir jenerasyon yakaladılar. Hatta ben dedim ki ya tıkanacaklar ve bundan sonra devam etme konusunda zorluk yaşayacaklar. Bak sonuna kadar da faydalandılar. Mesela hiç kavga etmediler Modric'le. Ya kaç yaşına geldin? 40 yaşına geldin. Bırak git demediler Modric'e, değil mi? Sonuna kadar oyuncularından faydalandılar. Onlarda eleştiri yok mu? Var tabii ama senin gibi değil. Mesela Hırvatistan'da insan ben sabah kalktım Allah sizi işte ben yatacağım demiyor yani. Keyif almaya çalışıyor işin o tarafıyla. Eksik varsa tabii ki eleştiriyor. Yerden yere de vuruyor teknik anlamda bir şey varsa. Ama senin gibi yapmıyor. Mesela kaç organizasyon oldu aynı teknik direktörle? Şeyden Bilic'ten sonra yanlış hatırlamıyorsam geldi. Adını unuttum şimdi. Hırvat Hoca. Şu an milli takımın hocası. Bak kaçıncı organizasyonu? Onlar mesela başarısız olduğunda demiyor mu? Ya gönder gitsin yenisi gelsin. Demiyor abi. Niye sen hemen birini gönderiyorsun, yeniden bir şey yapmaya çalışıyorsun ki? Bence Montella'nın son basın toplantısında o istatistik ve ben Türk'üm konusu dışında bence bugüne
1: Türk
0: kadar
1: gibi hissediyorum.
0: Türk gibi hissediyorum hadisesi. Bence bugüne kadar ki o konuşmayı bir tarafa bırakıyorum ama o konuda anlaşılabilir bir durum. Oturursun tartışırsın bunu teknik anlamda. Ama onun dışında bugüne kadar Montella'nın hem sağ içi hem sağ dışı davranışında bir sorun yok. 2 sene olmuş değil mi yani geleli? Niye sen 2 senede bu kadar başarı yakalamış, bir turnuvada başarısız olduğu hemen yerle bir etmeye çalışıyorsun bir teknik direktörü ve daha üzücü tarafı ne? Planlaman da yok. Bilmiyorsun kimin geleceğini. Ve hepsini de her gönderdiğini de bundan daha iyi olacak diye gönderdin. Ve hepsinde de aynı sorunu yaşıyorsun.
1: Ya hep işte yıldız gözüyle bakıyoruz işte 40 yaşında Messi çıkıyor 5 tane atıyor. Haaland, Mbappe 2'şer tane gol atıyor, takımını üst tura çıkarıyor. Jonathan David gidiyor atıyor golleri falan. İşte yıldız dediğin biraz daha böyle takımı...
0: Sende yok ki ya, Montella'nın bir suçu yok ki o konuda. O seninle ilgili bir durum yani. Bak yetiştiremiyorsun diyorum sana. Bak kaç tane, 2 tane o takımın en kilit 2 oyuncusu. Hakan, Kenan. İkisi de Türkiye'de futbol eğitimini almamış. Mert Müldür son maçın en iyi oyuncusuydu. Onun da konuyla seninle bir alakası yok değil mi? Mert de buralarda yetişmedi.
1: Ferdi de buralarda.
0: Ferdi. Abi 4 tane ya, takımın yarısı burada yetişmemiş abi. Ne anlatıyoruz biz ya? Talip olduğumuz Can, o da buralarda yetişmedi. Deniz, o da buralarda yetişmedi. Abi biz kimseyi yetiştirmemişiz ya. Hiç üzülmüyor muyuz? Bu konuda bir eksiklik hissetmiyor muyuz ya? Konunun Montella ile bir alakası yok. Burada anlamıyor muyuz? Konu bizle alakalı. Ya bu Hollanda, Avusturya, Almanya dediğin bak hem kendi ülkesine yetiştiriyor kendi mil takımına hem de sana veriyor. Sonra sen diyorsun ki ben yarıştım, yendim Hollanda'yı. Sen yenemiyorsun ki, onlar seni o planlamayla yenmiş zaten. O yüzden o her organizasyonda, her turnuvada orada sen yoksun.
1: Madem güçlü olamıyoruz o zaman millete dünyanın en büyüğü gibi lanse ettirmesinler.
0: Tamam işte o yanlış ya ama yani o öyle söylüyor diye o işin öyle olmadığında senin de bir gözün var ya. Bakmıyor musun milli takımı izlerken diğer ülkelerde ne olduğuna yani? Portekiz'i izlemiyor musun? İngiltere'yi, oyuncu kalitesini, teknik direktör tekrarını. Ya gerçekten insanın aklı mantığı almıyor. Ya girelim bakalım milli takımlarda teknik direktörle yapılan tekrarlara. En başarılı ülke olan mesela Deschamps da çok başarısız olduğu dönemler oldu değil mi Fransa milli takımında? Mesela onlar diyor mu gönderin Deschamps? Kaçıncı senesi oldu Deschamps'ın ya? Kaçıncı turnuva oldu? Eleştirilerini yapıyorlar. Ama böyle teknik direktör tarafı öyle hemen yıkıp atacağım. Bir de ya gerçekten son iki senede de çok ciddi olumlu anlamında elinde argüman var. Niye bundan hemen vazgeçiyorsun ya?
1: Ne demiş? Bu konuda haklı İbrahim Yavuz. Önce ilk 11 kur, sonra yedek kulübesine transfer yaparsın demiş. Az önceki Sergen Yalçın konusu için söylüyor Halil Çobanoğlu. Satın alma müdürümüz İbrahim abiye selam. Bence Ümit milli takım hocasına A milli takım hocası seçmeli ve o da yardımcısı olmalı. Aynı sisteme, aynı taktiği oynamalı. Kadroyu ileride A milli takımda görmek istediği oyunculardan beraber seçmediler.
0: Düşünce şahane.
1: Antalya'dan Selim.
0: Ama gönder diyorsun aynı zamanda şimdi. Onu seçsin. Şimdi Montella'nın seçtiği adamı da gönderdim bugün yani. Yani o söylediğim bence çok mantıklı ama planlaman uzun olacaksa yani. Teslim olacaksan bence çok doğru. Yani o planlama benim de çok desteklediğim, doğru bulduğum planlama. Ama sen baştakine de güvenmiyorsun ki onu da sürekli gönderme derdindesin yani. Onu gönderdiğinde ötekini de göndereceksin yani. Çünkü onlar beraber uyumlu çalışsın diyorsun değil mi? Aynı planlamayla iletişim kursunlar sürekli amil takıma da oyuncu yetiştirmeyle ilgili. Öyle olmaz.
1: Milli takım teknik heyeti ve federasyon kendilerine Dünya Kupası'na gitme hedefi koymuşlar. Bunun için Kosova maçı akşamı fişi çekmişler. Seçilen
0: Yok öyle bir şey yok.
1: Seçilen ya, kamp yeri önemsenmemiş. Oynanan hazırlık maçları Dünya Kupası'na katılma için seçilmiş. Ciddiye alsalardı demiş. Avustralya ekolünden İskoç, Yeni Zelanda, işte İngiltere, Paraguay ekolü içinde Kolombiya, Ekvador, Panama olabilirdi demiş.
0: Hazırlık maçlarını mı söylüyor?
1: Herhalde kişi başı 500 bin euro alan oyuncular bunlar diyor.
0: Ya bak, İşin prim tarafıyla ilgili zaten bence federasyon başkanına yine eksik buldum. Yani yanlış yaptın. Primi çok fazla ön plana getirdi ki bu prim hadisesi de her zaman insanların ayağına dolanıyor değil mi? Çünkü işler biraz kötü gittiğinde hemen o prim kartını kullanıyorlar. 500 bin lira euro aldınız, şu aldınız. Mesela Bosna gitti. Aradım orada arkadaşlarımı, o milli takıma yakın olan insanlara sordum. Prim ne? Sıfır. Çünkü oyuncular hatta şöyle bir yorum yapmışlar. Ya bu organizasyona yani bu turnuvaya gitmenin, milli takım formasını orada giymenin hani gururun parayla karşılığı yok demişler. O ne kadar önemli bir şey yani. Ama çünkü oradaki genel düşünce o ya. Ama şimdi sen burada şimdi oyuncuya niye kızıyorsun ki? Sen şimdi futbolcusun. Sana biri 500 bin euro verse almayacağım mı o parayı yani?
1: Önce 250 bini vermişler turnuva öncesi. Evet. Alırım. Şimdi ya ama şimdi, kalan 250'yi belki almayabilirdim şu an.
0: Ya şöyle mesela orada yine oyuncuda şöyle bir şey yapılabilir mi? Ya bilmiyorum. Şimdi hani bir de yaşamadığımız bir şeyin hakkında konuşmak da kolaydı. Şimdi benim cebimde olmayan 500 bin euroyu veririm her yere yani hiç problem değil. Yani. Cem Yılmaz hep anlatıyor ya hani soruyorlar insanlara işte şu kadar çıksa ne yapayım dağıtırım veririm ederim. Kimse şey yapmıyor. Çünkü yok öyle bir para olmadığı için dağıtabiliyorsun. Şimdi bir şey diyemiyorum oyunculara yani ama düşüncede şöyle bir şey yapabilirlerdi. Yani kaptanlarla beraber bu parayı alıp gerçekten çok böyle toplumsal olarak zor durumda olduğumuz konular hani en azından bu afetle ilgili ya oraya bir özel bir şey yapabilirlerdi diye düşünüyorum yani. Hani o bence önemliydi.
1: Para deyince şey geldi aklıma, Murat Ülker geldi. Bir etkinliğe katılıyor orada, kendisine sandviç hazırlıyor. Yani kaşar dilimini o kadar ince kesiyor ki fazla yanlışlıkla kalın keserim diye. Şey yani, demek ki böyle mi acaba? Abi, tasarruf diyelim
0: ben
1: yani.
0: Ben deniyorum ama hiç öyle olamadım yani. Ben de ince kestim kaşarı ama hiç o paraları kazanamadım.
1: Gerçekten muazzam. Şöyle devam edelim.
0: Bir de çok özür dilerim. Bak orada bir de şöyle bir durum oluyor Cihan. Bilmiyorum ama hani düşünüyorum. Hani futbolculuğumda da benzer hani durumu yaşadık mesela. Öfkeleniyorlar sana. Hani parayı alıyorsun ya böyle seni yani tırnak içinde yanlış anlaşılmasın. Hırsız gibi görüyor. Hani hak etmediği şeyi aldı, çaldı gibi görüyor ya. Ona kafadan zaten bir de hayatı boyunca kazanamayacağı paraya bir de. Şimdi öyle bakıyor olaya. Diyor ki ulan bunlar benim diyor. Hemen hesap şöyle yapılıyor ya, 12 ay diyor çarpı 20 diyor falan. Lan diyor ben diyor hayatım boyunca diyor tazminat da alamayacağım parayı bu diyor bir maçta alıyor diyor.
1: Ve oynamıyor.
0: Niye koşmuyor diyor. Ha, ha. Şimdi o olayın öyle olduğunu zannediyor. Ya parayı verdiğinde ama yine bizle ilgili sorun. Ne diyor kulüp başkanları? Bu maça ekstra prim verdik. Şimdi ekstra prim verdik ne demek? Ya bunlar oynamıyor da biz bunları parayla etkiledik. Bunlar da başarılı oldu. Bak demek ki para için oynadılar gibi. Aslında bu ifadeyi kullanmasan o ifadeyi kullanınca çünkü öyle bir algı oluşuyor insanlarda da. Aa bunlar işte parayı alınca oynuyorlar, almayınca oynamıyor. Aslında alakası yok. Sen bana ekstra prim de açıklasan, açıklamasan da ben ne oynayacaksam onu oynuyorum zaten.
1: Bir tık belki motive edebilir ya, İbrahim abi.
0: Mutlu ediyor ama.
1: Şimdi düşünsene bir maaşım var bak, ama 3 ayda bir, bak, bir ikramiye geliyor
0: bugün
1: mesela.
0: Bir geçen gün bir yazı okudum. Özgüvenle ilgili şahane bir yazı. Bak şimdi abi. Diyor ki bizde çok dile dolanırdı mesela. Oyuncu özgüven kazandı. Onunla ilgili abi, müthiş bir yazı yazmış. Adam diyor ki senin dediğin özgüven dediğin hadise öyle bir pasla olmuyor diyor. Ya da bir de sen diyor başarı üzerinden anlatıyor tabii bu özgüveni. İşte hatta kendi hayatımdan da değerlendirdim. Hani ben çocuk yaştan beri futbol oynuyordum. Yani benim arkadaşlarım denize giderken ben kamplardaydım. Yani gençliğimin en hani zirve 35'e kadar oynuyor futbolcu değil mi? O yaşa kadar bütün arkadaşları tatil yaparken o işte çalışıyor, emek veriyor. Ve o antrenmanın karşılığıdır aslında senin fiziksel anlamda en tepede olman. Yani diyor ki sana emektir, antrenman tekrarıdır, fiziksel güçtür diyor özgüven. Yani sen fiziksel anlamda hazır değilsen, iyi çalışmadıysan, antrenman tekrarın iyi değilse özgüven falan senin kapını çalmıyor diyor. Senin kapını çalan diyor emek. Antrenman tekrarı işte fiziksel anlamda güçlenmek diyor. Şimdi bu kadar emeği sen yok sayıyorsun. Bir tane olumlu ya da olumsuz hareket üzerinden özgüvenini kaybetti, özgüveni geldi. Öyle özgüven dediğin hadise bir tane pasla kaybolup bir tane pasla geri gelmiyor. Sen şu büyük resme bakmıyoruz. Biz sürekli bir tane finalle ilgili. Ya şu büyük resme bak, oyuncuların hayatlarına bak, neler yaşadıklarına bak. Bence biraz o tarafla ilgilenmemiz lazım ya.
1: İbrahim abi dün akşam oynanan İngiltere-Gana maçında Ganalı bir büyücü vardı diyor. Sizin zamanınızda Bolu Spor'da size dua eden hoca misali oldu. Siz de o maçı almıştınız. Ganalı büyücü de emeline ulaştı.
0: Biz galiba Lütfi Hoca'ydı. Biz 13.'üydük o dua olayı olduğunda. Bir İstanbulspor deplasmanına gidiyoruz. Ama orada tabii şöyle, o tek başına dua değil. O bildiğin teknik bir yorum yani. Hani dua ederken hocayı eleştiriyor yani. Hani oyuncuları eleştiriyor. Bir kere şöyle başlıyor duaya mesela. Diyor ki teknik direktöre diyor hani zihin açıklığı diyor. Takımı diyor doğru diyor kadro çıkarmayı, sahaya doğru yaymayı. Yani diyor ki bu teknik direktör doğru 11 çıkartmıyor. Sistemde de yanlış yapıyor diyor. Buradan bir başlıyor teknik bir eleştiri. Sonra pozisyon pozisyon bölge bölge gidiyor. Sağ bek, stoper, sol bek, ön libero. O bence tarihi bir hala da.
1: Sizin orada gülmemeye çalışmanız böyle. Yani lisede hocam, evet, hoca abi. Hoca böyle nutuk çeker de yere bakarsın ya, gülmemeye
0: o
1: çalışırsın.
0: O duadan bir nasiplenmeyen herhalde bendim yani. Çünkü o maçta kırmızı kart gördüm İstanbul'da.
1: Sen çok işe yaramamış gibi duruyor.
0: O bende biraz ters tepti. O duyguları çok yukarı çıkarma.
1: Kesinlikle gitmeli Montella diyor.
0: Tamam, neden?
1: Adalet yapabildi mi sorarım size.
0: Tamam. Adaletten kastımız ne?
1: Bu kadroyla siz de biz de Kosova ve Romanya'yı yenerdik. Sahada oyun mu var? Soner Taylan.
0: Yenemedi ya bundan önceki teknik direktörlerin.
1: Konusu mu?
0: Letonya'yı yenemedi mesela Şenol Güneş. Ne yapacağız mesela? Yenemedi.
1: San Marino'yu yenemedi.
0: Yenemedi ya. Yenememiş, gidememişsin ya. Bak kaç tane turnuva? 6 dünya kupası mı? 4 mü dünya kupası? 4 senede bir kaç? 26. Gidememişsin ya. 6 defa turnuvaya gidememişsin ya.
1: Evet, 6.
0: 6 defa turnuvaya gidememişsin diyorsun ki sen de ben de götürürüz. Ben o kadar iddialı konuşamam da bence sen kendi adına konuşuyorsun. Sen götürürsen eyvallah. Ben götüremem yani şimdi böyle o ya götüremem demeyeyim, düzelteyim. Ben senin gibi öyle çok keskin bir ifade kullanmam yani. Kolay değil o iş çünkü.
1: Abi Allah aşkına şu milli takım reklamlarını yayından kaldırsınlar demiş. İyice sinirim.
0: Bak onunla ilgili geçen gün öyle sohbet ediyorduk.
1: En çok zarar da o firmalar yiyip görmüş olabilir.
0: O var ya insanlara biraz yok ama insanları biraz daha sinirlendiriyor mesela. Diyor ya işte diyor turnuvada ses getireceğiz. Şöyle
1: kaldırmaları lazım bence de.
0: Bence ama mesela şöyle bir şey yapılabilirdi. Hani elenmeyi de düşünüp devamında da bir reklam çekimi olabilirdi değil mi? Ya kaybettik ama işte ümidimiz bitmiyor. İşte biz Değil mi? Böyle bu tarz bir şey, bak orada bile aslında hiçbir şey düşün, hiç hazırlığımız yok. Bak hiçbir şey, reklama bile hazırlanmamışız yani. Hala da dönen reklamlar aynı reklamlar.
1: Ya da mesela yani. Böyle yeni nesil yani milli takım şarkıları yaptılar ya, ama bu milli takım şarkıları hep futbol takımı üzerineydi. Evet, yani. Semih Cenk orada kurtardı kendini. Tekvando, işte okçuluk, bütün bireysel branşlarda da olan milli sporcularımıza yazmış gibi oldu. Mesela onunki sürekli dinlenilebilir bir şey oldu. Hı-hı. Ama şimdi diğer maçların hepsi köy sandığına gitti.
0: Tabii.

0: çünkü evet, orada.
1: Biraz daha zekice davranmış orada.
0: Yani.
1: Abim ligdeki maçlarda başkanlar çıkıp federasyon istifa diye hesap soruyorlar. Ceza yiyorlar hakaret ettikleri için. Milli takımda federasyon başkanı çıkıyor, basını şikayet ediyor. Herkesin ruhunu alıyor. Peki başkana kim ceza verecek? Rahmetli Cüneyt Arkın'ın dediği gibi yeter ulan demiş.
0: Yani aslında başlangıçta söylemiş. Yani hani işin kimse kimseye hakaret etmesin ya. Bu kadar basit. Yani illa bir yani ceza sistemine de gerek yok. Yani kulüp başkanları da birine hakaret etmemesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Federasyon başkanının da birine, yani onu şeyle halledemezsin yani. Federasyon başkanına kim ceza verecek dedi değil mi arkadaşımız sonunda? Futbol takım başkanlarına ceza veriyor, onlar değişiyor mu? Değişmiyor. 3 ay dışarıda kalıyor. 4. ay yine hakaret etmeye devam ediyor. Demek ki bu tek başına ceza bu iş için yeterli değil yani. Caydırıcı bir şey yapman lazım. Kulüpler için söylüyorum. Ama ya bu buraya şeyi getirmen lazım aslında, yine işin özü hocam. Ya duygularına hakim olabilen, o konuda donanıma sahip güçlü karakterleri getirmen lazım. Yani kolay değildir o kalabalıklara direnç göstermek, ama gösterebilenleri bulabilirsin. Bu kadar da hani şey değiliz ya, çaresiz değiliz. Şimdi İsmail Kartal 4 defa geldi diye ister istemez bize bir çaresizliği anlatıyor. Yani koca ülkede yani 3 defa yapamamış, hadi birinde haksızlık etmeyeyim sonradan geldi, 2 defa yapamamış ve 4. geldiğinde ilk toplantısında televizyonun kanalına söylediği, aslında bu süreçte neden yapamadığını da anlatıyor. Bu süreçte kendini hiç yenilemediğini anlatıyor. Hatta daha üzücü olan, kendisini ikna da etmiş. 2 defa şampiyon olmuş biliyor musun İsmail Kartal? Olmuş 2 defa, tescillenmiş çünkü. Biri söylemiş, o da inanmış.
1: Ya o çok bence de yanlış bir cümleydi.
0: Ya yanlış. Ben onu mesela o dinlesem, mesela idareci olsam, reklama girdiğim an hocayı alırım, teşekkür ederim. Çünkü bu düşünce, çünkü seni oraya kim getirdi? Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım bu düşünceye ne zamandır itiraz ediyor? Bırakın şu yapı işlerini demiyor mu? Şimdi en tepede seni oraya getiren insan bu işleri bırakın diyor. Üzerine bu kadar zaman geçmiş. Sen o dönem hala oradan anlatıyorsun. Kim garanti edebilir senin 4. sene şampiyonluğunun çalınmayacağını? Senin söylem üzerinden söylüyorum. Ben inanmıyorum öyle şeylere de. O zaman şöyle bir şey dinleyeceğiz. Fenerbahçe şampiyon olamazsa İsmail Kartal 3. şampiyonluğum çalındı diyecek yani. Fenerbahçelilere bir faydası olmuş mu bu çalındığı yapı dediğimiz hadisenin? Hiçbir faydası olmamış. Sen İsmail Kartal olarak hala bunları anlatacaksan, şimdi ben nasıl teslim edeyim sana bir organizasyonu? Oyunu nasıl teslim edeyim sana ben ya? Fener'e geçtim ben bu arada.
1: Yok, iyi yaptın. Yok, bir orayı da konuş yani. Mesela futbolculuk döneminde bir röportajı var İsmail hocamın. Mesela orada da şey diyor yani, Prekazi benden korkardı diyor. Mesela hocam bunu hep yapıyor yani. Hocama herhalde birileri ya kendini ya, şey yapmaya çalışıyor. Nasıl diyeyim bunu? Bu cümleyi de kuramıyorum. İnandırmaya mı çalışıyor insanları? Anlayamadım. Gerek yok. İnsanlar kendi inansın hocam.
0: Ya şöyle. Şimdi tabii bu biraz şeyle de açıklanabilir. Yani o insanın yapısıyla, karakteriyle de alakalı bir durum. Bazı insanlar öyle yaşarlar hayatı. Yani kendisini çok özel olduğunu, çok akıllı olduğunu, herkesten iyi bildiğini. Bazı insanlar öyle yaşarlar yani. Başarısız olduğunda herkesin onlara düşman olduğunu, başarısız olması için bütün gezegenin bir araya geldiğine falan ikna olurlar yani. Şimdi İsmail Hoca, ben tanımıyorum. Hani özünden hep öyle derler ya, aslında tanısan çok iyi insan yani. Hani
1: ben de iyiyim.
0: Hani iyilik ya, bir de şöyle.
1: Bence sen de iyisin.
0: İyilik hadisesi bir de şöyle bir şeydir yani. Hani görevdeyken kattığın şeylerle alakalı bir durumdur. Mesela antrenör olarak hani neye temas ettin? Yani sosyal tarafı geçtim. Hani sosyal platformlardaki katkısı, o tarafı geçtim. Orası biraz fazla oluyor yani o anlamda. Çünkü ben şimdi oradan örnek vereceğim. Pep Guardiola'dan, Klopp'tan falan, hani hayata bakış, her anlattıkları hayatla örtüşen, insan gelişimine hani futbolun dışında acayip şeyler katan donanımda insanlar değil mi yani? Hani o seviyeleri falan geçtim. Hoş, İsmail Kartal Klopp ve Guardiola oyunlarını oynatıyormuş mesela. Öyle demiş. 5 sene önce ben onları oynatıyordum. Muhtemelen Klopp da Guardiola da herhalde oradan gördü İsmail Kartal oyunlarını. Şimdi bir tık daha ilerleyeceğim diyor. Ama şeyi unutuyor. Oynatıyorduk diyor ya. Hadi oynattığını kabul edelim. Klopp Guardiola oyunlarını Fenerbahçe oynuyormuş. Ama o ekipte olan Recep Karatepe yok mesela. Bugün sana Kite diye birini getirdiler. Hiç haberin olmadan ekibine biri geldi mesela. Don't ve en çok temas ettiğin ekipten biri gitti. Yok mudur Recep Karatepe'nin katkısı senin o bahsettiğin oyunlarda yardımcı olarak?

0: Bence vardır.
1: Ya olmama şansı olur mu? Şimdi sen bunların hiçbirini görmek istemiyorsun.
0: Mesela Okan Buruk'un yanından İrfan Hoca'yı al bakalım.
1: Bence alsan daha iyi olur.
0: Daha mı iyi olur? Sen İrfan Hoca'nın röportajına taktın kafayı çünkü.
1: Ben Okan Hoca'ya çok üzüldüm. Yani o konuda yani tek başına yapıyormuş bu işi. Net ikna oldum o röportajdan sonra. Çünkü ya şöyle haksızlık etmeyeyim tabii Cihan ama sonuçta ben söylediklerini dinliyorum ya. Ben şimdi bilmiyorum ben içinde olmadığım bir konu hakkında ister istemez onun yorumundan hareket edebilirim. Şimdi içinde olsam derim ya Cihan. Evet hoca öyle diyor ama bak ben gördüm teknik anlamda oyuna ve hocaya dokunuşunu derim. Ama görmediğim için o röportajdan kendisi de söylüyor zaten. Yani konunun benimle bir ilgisi yok diyor. Hepsini Okan yaptırıyor diyor. Şimdi İsmail Kartal konusu bu konuda yani çok ciddi içinde olumsuzlukları barındıran bir hadise. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la beraber planlama konusunda çok eksik başladığını düşünüyorum. Şampiyon olmaz olur o bambaşka bir hadis. Bilmiyorsun Türkiye'de. Türkiye'de çünkü çok hassas çizgidir yani. Galatasaray gider 3 tane maç kaybeder. Bir anda tanınmaz hale gelir yani. Yok mu Türkiye'de? Bu var. Fenerbahçe en kötü haliyle bile bu sene bu kadar değişime rağmen Galatasaray Antalya beraberliği yaşasa ya da orada bir gol yese değil mi? Bir acayip yere gidecekti son dakika o golü atmasa yani. Hani bu kadar ince çizgi. Ama başlangıç planlama önemlidir ya, şimdi Galatasaray rakiplerine göre ciddi avantajı içinde barındırıyor. Okan Hoca ile çok tekrarı var, oyuncularla var, kulüp başkanı orada. Mali açıdan onlara göre daha rahat durumda. Şampiyonlar Ligi var, forma satışı, stat geliri. Şimdi Fenerbahçe'nin planlaması şurada yanlış Cihan. Bir senelik planlama yapıyor Fenerbahçe. Diyor ki ben sezon sonunu görmem lazım. Şimdi Aykut Kocaman'ın olmama sebebi bence olmaması Fenerbahçe adına daha hayırlı. İşte sebebini de biliyoruz. Bir sürü şey söyleniyor ama hani herhalde ekibiyle alakalı ki bence bir teknik direktör ekibiyle alakalı durumda ya kabul etmemeli, etmez de zaten yani. Hani yani biz size bir ekip kuralım durumu bilmiyorsun çünkü sen hep alışmışsın, beraber program yapıyorsun değil mi? Alışmışsın artık davranışlara. Biliyorsun her şeyi. Şimdi yeni biri o bir süreçtir alışma konusuyla alakalı. Şimdi Fenerbahçe planlamada yani kısa vadede beni hedefe götür. Şimdi Aykut Kocaman dedi ki bu iş planla alakalı bir durumdur. Öyle bir senede halledilmez dedi değil mi? Seçimden bir gün önce böyle bir yorum yaptı. Bu iş öyle dedi, transferle tek başına olacak iş değil. Hatta ben size de daha önce de söylemiştim dedi. Bir senede bak ne değişti, aynı şeyleri konuşuyoruz dedi. Şimdi ama İsmail Kartal yani bugüne kadarki şampiyonlukların yani tescillendiğini, yani onun Fenerbahçe'de yaşadığı şampiyonlukların tescillendiğini söylüyor. Yeni şey olarak da yani elinde ne olacağını bilmediği bir konuyu da takımı da şampiyon yapacağını söylüyor. Mesela İsmail Kartal belki Şerif'i çok beğenecek değil mi? Mesela çok yani şöyle özür dilerim düzeltiyorum. Belki Şerif'i çok beğeniyor. Mesela izledi bugüne kadar. Hiç kimsenin göremediği şeyi Şerif'te belki İsmail Hoca gördü. Ama kulübün başkanı Şerif'i istemiyor. Muriç'i getirdi. Şimdi İsmail Kartal'ın ister istemiş. Bir tane daha santrafor gelecek. Şerif'le ilgili olan bütün düşünceleri ortadan kalktı. Gitti. Şimdi düşünebiliyor musun? Teknik direktörsün. İnandığın bir plan var. O plana uygun bir oyuncu var ve kulübün başkanı istemiyor diye sen daha kafadan başlayamıyorsun onunla.
0: İkna edebilir bence Aziz Yıldırım.
1: Kim
0: ya
1: ikna edebilir?
0: Aziz Yıldırım İsmail Kartal da istemiyordu ona baktığında yani.
1: Bir çaresizlik getirdi ya onları. Bak söylüyorlar, aramışlar Jesus'u, orayı burayı, Aykut Kocaman. Zaten İsmail Kartal'ın mesela itiraz etmesi gereken şey ne biliyor musun? Ben onun yerinde olsam mesela. Ben bir planlamanın bir parçası değildim. Hoş. Her zaman planlamanın bir parçası olmadan geldi de. Bu süreçte değil mi? Ne yaptın mesela şimdi bu süreçte planlaması olmadığın bir yere? Çünkü sen şeyi cebine koydun. Başarırsam ben başardım. Başaramazsam burada bir yapı var. Bitti. İsmail Kartal buraya gelirken öyle geldi zaten. Yani onu basın toplantısının televizyonun kanalında söylediği hadiseden farklı bir şey söylemeyecek İsmail Kartal ligin sonunda.
0: Bence buna da karşı çıkmak lazım. Evet olabilir, yapı olduğunu düşünebilir ama bununla İsmail Kartal değil de işte Aziz Yıldırım'ın yöneticileri ilgilenmesi lazım. Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım, yani yönetimler uğraşsın. Hoca bu toplara girdiğinde Mourinho olayına dönüyor.
1: Ya hoca bu topa girmezse arkasına sığınacağı bir liman kalmıyor. Onun derdi o zaten. O hedefi giderse olumsuzluğu şimdiden getiriyor, önüne koyuyor. Niye Okan Buruk 10+4'e itiraz ediyor? Olası Şampiyonlar Ligi başarısızlığının hemen faturasını buraya kesecek. Derdi Okan Hoca'nın o. Yoksa Okan Hoca 10+4'te ligde avantajlı. Yerli oyuncu konusunda. En avantajlı takım. Niye bunu talep etsin? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde olası başarısızlığı bir yere bağlamak zorunda.

0: Hemen onu getirdi, o kartı koydu. Yani şimdi bunlar hep planla yapıldığı için. Yoksa
1: bu arada o kart da değişecek bence.
0: Tabii bu olaydan sonra
1: milli takımın bu başarısızlığından
0: hatta
1: sonra.
0: Hatta diyecekler ki ne
1: istiyorsun?
0: Hepsi yabancı gelsin diyecekler.
1: 10+22 yapın isterseniz falan diye böyle. Net değişecek diye düşünüyorum.
0: Maalesef.
1: Sizce milli takım oyuncularının piyasa değeri sıfırlandı mı diyor. En büyük.
0: Ya yok, sıfırlanmaz, niye sıfırlansın?
1: Yani artmamıştır, ay sabit kalmıştır.
0: Yani şöyle tabii ki bir kere işte o bahsettiğim 2002 jenerasyonunun işte özellikle Rüştü Reçber o konuda, senin biraz önce Yeşil Burnu kalecisiyle ilgili söylediğin hadise.
1: Vizinho'ydu.
0: Yani o etki eder yani. Çok başarılı. Hasan Şaş'ın oradaki performansı bütün dünyada çok başka bir yere gitti. Evet, o seviyelere gidebilirlerdi. Olmadı ama sıfırlanmıyorlar. Olduğu yerde kalıyorlar. Kaç gittiyse öyle kalıyor. Şey olmuyor. 60 milyona gidip 20 milyona düşmüyor yani. Kalıyor 60'ta. Ha, çok başarılı olsa 100 oluyor. Öyle düşünün yani.
1: Tabii mesela üst tura falan çıksalardı.
0: Evet, orada değer kazanırdı. Ama şu olmuyor yani. Arda Güler 50'ydi, 30'a düşmedi. Zaten Arda Güler'e 50 yapan Real Madrid organizasyonu, Galatasaray organizasyonu Barış'ı oraya getiriyor. Şampiyon milli takım organizasyonu değil.
1: Mesela Arda
0: milli takım çıtayı yukarı çıkartıyor.
1: Arda Turan'ın bence Avrupa'ya gitmesinde de milli takımın etkisi var. Orada da iyi.
0: Olmaz mı 2008 Avrupa Şampiyonası?
1: Yani neler
0: hepsi yaptı. İçin geçerli yani.
1: 90'da.
0: Çünkü şöyle yorumluyorlar. Çünkü senin Süper Lig'ini tek başına kriter olarak almıyorlar. Dertleri şu: ya Şampiyonlar Ligi, ya UEFA organizasyonu, ya milli takım. Milli takımda da tek başına grup maçları yetmiyor. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Çünkü diyor ki en sert organizasyona direnç gösterenler diyor bu işi yönetir.
1: Evet, 0212-273-10'a gelen mesajlara bakacağım. Şeye de bakacağım mesajları okuduktan sonra. 2002 Dünya Kupası'ndan sonra milli takımımızdaki oyuncular hangi kulüplere transfer olmuşlar? Onlara bakacağım mesela. Birçoğu gitti yurt dışına diyebiliyorum.
0: Çok gitmez mi ya yani o... Acayip katkı sağladı oyuncuların gelişimi açısından. Ya Rüştü Reçber daha bundan güzel örnek olabilir mi? Barcelona diyoruz ya. Turnuvanın en başarılı kalecilerinden biriydi. Barcelona yani. Hep ki o dönem yani, şimdi her yere gidersin. Şu an Avrupa'nın güçlü kulüplerine gitmek öyle eskisi gibi değil. Ya, o dönem Barcelona'ya gitmeye. Ronaldinho ile beraber gitti değil mi, yanlış hatırlamıyorsam yani.
1: Evet evet.
0: Düşünebiliyor musun transfer şeyini? Ama o dönem dünyanın bütün takımlarının tanıdığı bir kaleciydi.
1: Hmm. Evet, Rüştü Barça'ya gitmiş. İlhan iyi bir paraya, Vissel Kobe'ye, Ümit Davala.
0: Yine o şeyin projesi ama İlhan Mansız. Milan. Değil mi yani? Hani o turnuvanın projesi tabii, olarak oraya gitti.
1: Güney
0: yani.
1: Koreliler.
0: Güney Koreliler çok özel gördüler.
1: Özellikle ona gidip destekliyorlar.
0: Şeye attığı çalım Roberto Carlos'a değil mi? Çok var ya yani o sayı.
1: Evet, Fatih Akgel'ler.
0: O Fatih Akgel, yanlış hatırlamıyorsam İspanya'ya mı gitti? İspanya'ya, Mallorca'ya gitti.
1: Hakan Ünsal'lar, yine Emre Belezoğlu, Okan Buruk.
0: Onlar zaten hani oralarda hep geziyordu ama onların oradaki kariyerini de vitrine daha yukarı çıkardılar. Bir sürü şey.
1: Ha, Nihat zaten Alpay, Sosyedat'taymış ama sonra evet, şeye falan.
0: Alpay Özalan yanlış hatırlamıyorsam o da ya ondan sonra Aston Villa'ya gitti ya da öyle bir şey vardı yani.
1: Çok fazla var.
0: Evet.
1: Hasan Şaş niye gidememişti acaba? Ya?
0: Hasan Şaş'la ilgili ben...
1: Bayağı o zaman Milan falan adı anılıyordu yani.
0: Kendisinden o zaman
1: şov
0: biraz...
1: Şov yapmıştı turnuvada.
0: Dinlemiştim. İşte ben ilk Galatasaray'a gittiğimde o da arkadaşım Hasan Şaş'tı. Hasan abiden şeyi dinlemiştim bak, net ondan duydum. Hani Avrupa tarafını hep merak ediyordum ama... O dönem döndüğünde Fenerbahçe çok istiyormuş. Ya. Aziz Yıldırım diyor ki yani hani burada kazandığımın 10 katı falan yani. Anormal bir para diyor yani. Ben diyor köşe bucak kaçtım diyor Aziz Yıldırım'dan sırf Fenerbahçe'ye gitmemek için. Bak hani diyoruz ya biz futbolcuların kulübe olan aidiyeti konusunda. Hasan Şaş'ı o konuda ayırırım yani. Hani Bülent Korkmaz'ı ayırırım. Orada hani tanık olduğum için söylüyorum. Hani gerçekten Galatasaraylı tam anlamıyla o duyguyu taraftar gibi içinde barındırır. Hani bazı şimdikileri biliyorsun. İşte, vereyim isim, önemli değil. Mert Hakan'ın hadisesi. Şey gibi gözüküyor ama oturmuyor. Ne o şey üstüne, o gömlek ya, üstüne abi oturuyor, ne davranış. Hani o rolü çalmaya çalışıyorlar. Ama o rolün gerçek sahibi işte onlar, Bülent Korkmaz'dır.
1: Hani Fener, Volkan Demirel'i de sayarım.
0: Volkan Demirel'i kesin koyarım o şeyi.
1: Net koyarım.
0: Yani hani yaşıyor onu yani. Hani onun derdi şey değil, birilerine yaşıyor o duyguyu içinde.
1: Arda Turan da gitmemişti mesela. Aziz Yıldırım net canlı.
0: Ya Arda'yı şöyle ayırabilirim mesela. Arda Turan'da şöyle bir eksikliği olmuştu o dönem. Gitmeyecekti Başakşehir'e. Şimdi çok ciddi paralar tabii. Hani bunu söylemek kolay ama. Hani beni istemediler. Çok düşük para teklif etti Galatasaray bana demişti. Hatırlıyor musun
1: evet,
0: o dönem?
1: Evet. Ne açık açık.

0: düşük paraya gidersin Galatasaray'a. Sırf başka bir takım forması giymemek için. Ya kolay değil, yanlış anlaşılmasın. Hani biz buradan bu işleri konuşuyoruz. Ama günün sonunda...
1: Ama şunu da dedi, özür diliyorum. Ben o düşük paraya da gidecektim ama beni istemediklerini ya, bildiğim için, onu hissettiğim için...
0: Ha, ona bir şey demem. Ben olsam mesela en düşük geliyorum o paraya.
1: Bence ona da gitmiştir de. Ha, ona zaten şey onu istemedikleri için o parayı verdiler. Yani gel be kardeşim
0: ama
1: dediler.
0: Ama kesin Fenerbahçe talip olmuştur, gitmemiştir. Ona bir şey demiyorum.
1: İbrahim abiye göre iki maçlar sonunda, yani bu maçlardan sonra sürpriz yapabilecek ülke hangisi? Ben Fas'ı demiş.
0: Evet, yani Fas'ın oynadığı oyun, o gelişiminin devam etmesi çok önemli. Yani çok değerli buluyorum yani.
1: Japonya'yı takip et, Japonya. Onlar da çok çılgın.
0: Öyle mi?
1: UEFA FIFA Türkiye'yi kıskanıyor. Bizim yolumuzu kesip kupayı kazanmamızı istemediler deyip gülücüklere boğmuş.
0: Kullanabiliriz mesela, bence gayet geçerli bir şey. Mesela buradan yürüyebilirdik yani, mesela İsmail Hoca'yı da arayıp buradan mesela ondan da faydalanabilirdik yani.
1: TFF Başkanı taraftara parmak salladı demiş. Parmak değil o ya, şey.
0: Yani. Tamam, sonra mı dedi, değil mi? Sonra yani, gibi bir şey.
1: Hani elini şey yaparsın yani sonra. Ya,
0: TFF Başkanı niye? Hayır gibi. Bir de abi TFF Başkanı niye uğraşıyorsunuz ki? Ya onu da anlamıyorum ya. Ya bir de bizde mesela benim bak TFF Başkanı'nın doğru bulmadığım, çok eksik bulduğum açıklamaları var. Ama biraz böyle var ya, toplum olarak da biraz ayıp ettiğimiz konular var mesela. Bizde hep böyle güçlünün yanında olma. Şimdi Fatih Terim, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Şimdi figürleri yan yana getirdiğinde Fatih Hoca'nın söylediğinden bağımsız güce talip oluyorsun, tamam mı? Mesela Fatih Terim bu açıklamayı Aziz Yıldırım Futbol Federasyonu Başkanı olsa, böyle ikisinin karşı karşıya geldiği hadisede aynı konu olsun, bak aynı sözler aynı, asla Hacı Osmanoğlu'na yaptıklarını Aziz Yıldırım'a yapamazlardı. Bu böyle hani güçlünün yanında olma, çaresizi güçsüzü yakalama, onu hemen böyle kıstırma durumu bizim böyle bu tabi futbola özgü bir durum değil, toplum olarak da öyledir. Yani birinin eksikliğini, bir şeyini yakaladığın an çok acımasız davranırsın yani. Sen hatta ondan daha kötü şeyler yapmışındır ama kendi günahını da onun üzerinden çıkartırsın yani.
1: Sen ya Osmanoğlu'nu da Cihan Dişli yaptın abi, sen o da o kadar da güçsüz değil yani.
0: İki isim için söylüyorum, değil tabii ki.
1: Kariyer Terim... futbol anlamında.
0: Ya, futboldan bahsediyorum ya. Fatih Terim figürüyle Hacı Osmanoğlu yan yana gelebilir mi?
1: Gelemez.
0: Ama Aziz Yıldırım'ı koy oraya. Güçlü Aziz Yıldırım, Fatih Terim figürünü koy. Aynı konuşmalarda Aziz Yıldırım'a yüklenme şansı mı? Bölülürler yani. Hemen derler ki Fatih Terim'e de sen de şu tarihte bunu yapmıştın. Bak hiçbir şey yok Fatih Terim'e.
1: Taraftargirlik devreye girer orada.
0: Güç ama yani. Evet. Yani güç. Bir de figür öyle Aziz Yıldırım'ın söylediği Hacı Osmanoğlu gibi de olmaz yani. Anladın mı? Yani toplumun böyle yani iki gücü yan yana gördüğünde bir çekimser kalırlar. Böyle keskin ifadeler gelmez. Ama bir tarafta böyle daha eksik gördükleri birinin hemen üzerine saldırırlar. Hayatta da işte diyorum ya, hiçbir farkı yok.
1: Biz böyle organizasyonlara giderken Allah Allah Allah Allah diye gidiyoruz. Dönerken de Allah Allah diye dönüyoruz demiş.
0: Tamam yani. Gitme sen de öyle, gitme yani.
1: Güzel Türkçemizi şey yapmış yani.
0: Gitme abi sen de.
1: Ya İbrahim abi, futbolcu ile niye uğraşıyorsunuz? Federasyon başkanı ile niye uğraşıyorsunuz? Ha, bütün olayların suçlusu biz miyiz? Kiminle uğraşalım abi biz demiş. Neden santrafor yetişilmedi diye konuşuluyor. Futbolun başındaki insanlar bunun sorumlusu değil mi? Bize söyle, biz kimle uğraşalım
0: İşte
1: abi?
0: İşte onunla uğraş. Kendi zaten söylemişsin ya devamında. Niye santrafor yetişmiyor? Onunla uğraşsana. Yani Montella santrafor yetiştirememesinin sebebi Montella değil ya. O burada değil çünkü. Bizim Montella'yı eleştir. Niye gitmiyorsun kardeşim atliklerde maç izlemeye? Orada eleştir. Ama sen o konuyu Montella'ya niye bağlıyorsun yani? Montella'yla ne alakası var onun yani?
1: Avustralya ve Paraguay maçını izledikten sonra Ziyurta filminden çıkmış gibi hissettim kendimi diyor. Böyle bir mesaj var. Merhaba, iyi yayınlar. Fenerbahçe şampiyon olursa Aziz Yıldırım mı yoksa İsmail Kartal mı şampiyon yaptım der diyor.
0: Tabii ki Aziz Yıldırım olursa.
1: İsmail Hoca konuşamaz bile bence. Aziz Başkan var
0: Aziz
1: ya.
0: Aziz Başkan zaten Zico ve yani. Ersun Yanal dönemlerinde zaten bu sorunun cevabını verdi. Yani onlar mı yapıyor şampiyon dedi, hatırla yani. Hani o sorunun cevabı var zaten yani. Hele İsmail Kartal sence oraya yaklaşabilir mi yani?
1: Şey ya, Aziz Yıldırım'ın şeyini unutamıyorum ya. Motorcu tartışmasını biliyor musun? İnanılmaz ya.
0: Durduruyor falan.
1: Korumaları sakin olun demese korumalar yani motorcu kardeşimize.
0: Aslında tam tersi oluyor değil mi?
1: tamam bir şey yok diyor Aziz Yıldırım. Bir şey yok yani diyor. Montella'da sorun yok o zaman. Biz ülkece oyuncuları mı çok abarttık demiş.
0: analizimizi yanlış yaptık. Çünkü bilmediğimiz Paraguay, bilmediğimiz Avustralya'yı eleştirdik. Yani biz sadece bizi biliyorduk. Yani bizim yapabileceklerimizi biliyorduk. Karşı tarafın ne olduğunu bilmiyorduk. Ama gerçi ben öyle videolar izledim ki, mesela Montella hariç herkes Avustralya'nın kapanacağını biliyormuş Türkiye'de. Mesela Montella bilmiyormuş. Ama oyuncular Montella'nın onlara onu söylediğini, yani rakibin kapanacağını söylediğini, oyuncular söylüyor. Kontratakta gol arayacaklarını. Montella bunu söylemiş. Oyuncular bunu maç sonu anlatmalarına rağmen ben bir sürü şöyle video izledim. Ya şu Avustralya'nın kapanacağını bile bilmiyordunuz, analiz edemediniz diyor. Oyuncu ettik diyor. Yorumcu diyor ki etmemiş diyor. Ben ettim diyor. İnanılmaz bir şey yani.
1: Evet, ilginç bir bilgi gelmiş Yunus Balyer'den. Beşiktaş'ın kadın basketbol takımının da daha yeni transfer ettiği, 9 Haziran'da transfer ettiği Cecilia basketbolu bıraktı demiş. Nasıl yani? Biraz ilginç, fıkra gibi olmuş. 9 Haziran'da transfer etmişler oyuncuyu. Oyuncu 24 Haziran'da futbolu, basketbolu mu bıraktı? İlginç bir karar olmuş ya. Gerçekten de. Sağ ol Yunus'cum. Bakacağız haberin detaylarına.
0: Hukuki olarak oradaki sözleşme şartlarına, yani bırakmasında bir problem yok da, parayı alıp bıraktıysa problem var. Hani parayı almadıysa sorun değil. Sözleşme imzalarım.
1: Hayır, mesela sen 9 Haziran'da sözleşme imzalarken bunu bilmiyor muydu oyuncu?
0: Ya olabilir ya. 9'unda imzalamıştır. O, atıyorum 24'ünde ailesinde çok önemli birini kaybetmiştir.
1: Yok, antrenör olacağım demiş. Ben.
0: Karar değiştirmiş ya. 9'unda bakmış. Antrenör olacağım demiş yani. Hani.
1: Allah Allah. Çok ilginç şeyler olmuş.
0: Ya ilginç bir ilginç ama yani anlayabiliriz ya. Ben düşündüğüm gibi değilmiş yani. Buraya da gelmiştir belki, bir bakmıştır ortama.
1: Şöyle devam edelim. Merhaba, ülkede her şey mükemmel, bir tek milli takım kötü. Bence gelinen süreç gayet normal. Niye abartıyorsunuz? Görkem Babur. Bizde olmayıp Kurasao'da olanla olan ne var diyor.
0: Ya Kurasao dediğin, biliyor musun mesela ülkenin şeyini? Mesela kime ait bir ülke olduğunu biliyor musun ya? Yani?
1: Hiç bilmiyor. Sadece hiçbir adı şey ülkesi olduğunu biliyor.
0: Ama hangi kim Hollanda Krallığı'nın şeyinde olduğunu bilmiyorsun. Oradan antrenörün neden Kluivert, yanlış hatırlamıyorsam bir oyuncu, neden o bilmiyorsun ki. Kimin temas ettiğini bilmiyorsun. Sadece bir adı ülkesi, ay ne olur diyorsun. Ama hangi futbol aklını yönettiğini bilmiyorsun ki yani. Bence bir aç bak kim olduğunu da, yani senden küçük bir ülke diye ya da bir ada diye yani hemen niye yok sayıyorsun yani? Hani kim yönetiyor? Belki altyapı sistemi şeyi, ne o antrenör sistemi senden daha iyi durumda olabilir yani. Bir yani klasik bizde. İşte şeyden de mi kötüyüz? İşte Haiti ile aynı durumdayız. Ya yani ne alakası var? Ona bakarsan son Avrupa Şampiyonası'nda X8'e kaldık değil mi Cihan? Biz X8'e kaldığımızda çok önemli futbol ülkeleri yoktu. Değil mi? O elenmişlerdi. Şimdi bugün onlar var, biz elendik. Yani ne o gün sen onlardan daha büyük ülkeydin, ne bugün Haiti'den daha kötü ülkesin. Hiçbir farkı yok. Böyle yorum olur mu yani?
1: O dönem Marco Kırdemir diye çok ünlü bir menajer vardı. Hasan Şaş'a İspanya'dan çok isteyen olduğunu söylemişti ama Hasan Şaş'ı bir türlü ikna edemediğini anlatmıştı diyor birkaç kez. Bunun bilgisini vereyim diyor. Galatasaray yönetimi, taraftarı, basın ve Terim varını yoğunu ortaya koyup Türk futbolunu kaosa sürüklemeye çalışıyor demiş. Yok daha neler artık ya.
0: Ya işte gene klasik yani.
1: Ya İbrahim,
0: ben,
1: evet.
0: Ben bir yorum okumuştum. Can Uzun'u Galatasaray oynattırmıyormuş. Oynarsa değeri artar. Ya bunu inanıp bunu yazan insanlar var ya.
1: Ya Galatasaray'ın yani lobisi bu kadar iyiyse gider Şampiyonlar Ligi şampiyonu olur ya, yani. Bu
0: inanılmaz. O. Mesela çok enteresan. Yani mesela Fenerbahçe her sene ya. Fenerbahçe Euroleague nedir o Beko Basket Ligi neyse artık onları alıyor değil mi mesela? Alıyor. Mesela orada o yapı
1: yok.
0: Mesela yapı orada daha çok, mesela Galatasaray'da orada başarısız. Yani yapıyla onun bu tarafa, Fenerbahçe'nin orada daha başarılı olmasının temel sebebi futbolu sevdiğiniz kadar basketbolu sevmediğiniz için idareci olarak oraya karışmıyorsunuz. Profesyonellere bırakıyorsunuz.
1: İyi de yapılanıyorlar.
0: Evet. Çünkü onlar o işi profesyoneller yönetiyor. Mesela ne diyorsun? Tesiste odam var diyorsun. Mesela anlatılanı söylüyorum yani. Çok gideceğim tesise diyorsun. Ama şey demiyorsun değil mi? Mesela ülke arenaya gideceğim demiyorsun. Basket şeyine gideceğim demiyorsun mesela. Değil mi? Oraya her gün gideceğim demiyorsun. Niye orayla çok fazla ilgin yok yani? Bu tarafı bildiğini zannediyorsun. Ya aradaki temel fark o. Sen hiç Galatasaray, Dursun Özbek'ten öyle bir şey duydun mu mesela? Florya'ya gideceğim, ona karışacağım. Bak çok eleştiririm Galatasaray'ı mesela hani. Ama bir kere duydun mu sen Dursun Özbek

0: Hiç mesela böyle teknik Okan Hoca'ya da girerim, karışırım ona da. Hiç duydun mu böyle bir şeyi? Ya acaba bu bile bir şey anlatıyor olamaz mı bize yani? Bak ne diyor her şeyinde? Okan Hoca'ya soracağız. Okan Hoca'nın isteği. Okan Hoca. Bak yanlış bulduğum bir sürü şey olmasına rağmen ama en temelde yine düşüncede senden daha sağlıklı davranıyor.
1: İşte orada bir de uzun süredir işte Sertaç Komşuoğlu, Cem Ciritçi falan var. O Fenerbahçe yani orada onu halletmişler. O ben sorunu çözmüşler.
0: Ben onu sordum ya. Yani orada görev yapan birine sordum ya. Dedim hiç gelen giden var mı? Yok dedi. Burada 10 küsur senedir aynı sportif direktörle çalışıyorlarmış.
1: Tabii tabii öyle.
0: Yani hiç kimse karışmıyordu. E dedim belli işte başarı yani. Sevseler basketbolu gitti orası da yani. Biraz sevseler gitti orası da.
1: 48 takım arasında 47. olmuşuz.
0: Ya 47. falan olmuyorsun ya. Ya öyle ona çok takılma ya. Yani ya 47. olman senin de kurat sağ mudur bilmem ne diğerlerinden hani bütününde değerli ya da değersiz yapmıyor ya. Onunla niye ilgilenmiyorsun? E ona bakarsan en sonda dünya üçüncüsüydün yani. İşte Fransa'dan daha mı öndeydin o zaman? Hollanda'dan daha mı öndeydin yani? Değildin o turnuvada sen eşleşme belirledi. Mesela o zaman da hatırlar mısın? En büyük eleştiri neydi? Hiç Avrupa takımıyla oynamadık dediler. Hatırlıyor musun? O yüzden başarılı olduk dediler. Hatırla o 2002'de. Çok eleştiri vardı mesela. Hani beğenmeyenler de böyle işte tamam kazan oraya gittik de ama hiç Avrupa takımıyla şimdi de hiç Avrupa takımıyla oynamadan elendin yani. Ne oldu? Ne anladık senin o yorumundan ben?
1: Farklı bakış açısı aklıma
0: gelmiyor. Ama yani ona görünce eleştiriyorsun.
1: Costa Rica, Çin, Brezilya.
0: Hiç Avrupa takımına temas etmedin. Devam et ondan sonra İlhan Mansız'ın gol attığı maç.
1: Senegal.
0: Güney Kore. Hiç bak hiç Avrupa takımına temas etmedin. Şimdiki hiç Avrupa takımına temas etmeden puan alamadın şu an iki maçta yani. Gol de atamadın yani. İşine gelince öyle yorumlarım işime gelmeyince ya.
1: Ya abi savaş halinde olan İran bile savaştığı ülkeye gelip puan aldı. Ben o yüzden bu duruma takılıyorum demiş. Üç boyutlasan.
0: Ya şeye saygı duyuyorum mesela ben o konuda eleştirilmesin demiyorum oyuncuların. Benim mesela eleştirdiğim konu şu. Arkadaş psikolojik anlamda sosyal medyaya direnç gösteremeyen arkadaşlar bu takımda olmasına bizim güçlü karakterlere ihtiyacımız var de kız ona. Her şeye küsen, her söylediğinden alınan insanlardan uzak dur. Küsmeyin abi. Mesela saçını örüyorsan ör abi. İki tane mesaj geldi diye açma saçını. Ya da bıyığını, sakalını. Bırakıyorsan bırak. Bence hiç enerjini oralara harcama da hadi harcadın. Hadi harcadın tamam. Ama öyle olmaz yani. Eğer bu Barış Alper'in mesela beden dili. Olmaz öyle şey yani. Adam sana bir şey anlatıyor bakmıyorsun falan. Öyle olmaz. Hani oraları ama sizin öyle duygularınızı falan böyle egonuzu orası milli takım yani. Bosna'dan örnek verdim sana yani. Adamlar neler diyor orada milli takımla gidiyorlar ya. Yani. Değil mi? İran bak ne kadar orada bir de oyunun tek başına hani maç kazanmak, maç kaybetmek olmadığını da söylüyor değil mi? Los Angeles'ta yazdıkları mesaj değil mi İranlı oyuncular nasıl dünyaya da bir mesaj veriyordu. Hani şahane içinde bir sürü mesajı da barındırıyor o yani.
1: Soyunma odasına bıraktıkları notu mu
0: tabii
1: söylüyorsun?
0: Notu yani değil mi? Oyunun tek başına maç kazanmak almak vermek olmadığını da anlatıyor. O yüzden Naim Süleymanoğlu'na örneğini verdim. Hani ses getirecek bir şey yapmanın mesaj vermenin şimdi öyle bir organizasyon öyle bir turnuvada İranlı oyuncuların davranışına bak Samet Akaydın'ın söylediği şeye bak şimdi yani olur mu? Sonra diyorsun ki onlar ne? Bak onlar mental anlamda da öndeymiş ama seninki ne diyor? Psikolog benim diyor yani.
1: Ben şeyden de çekiniyorum şimdi o Amerika maçında gitmeyecek olanlar bile sırf protesto etmek için gidebilir. Yani Dünya Kupası'nda bir milli takıma protesto oldu mu bilmiyorum. Ya oyuncu şey olmuştur ama.
0: He, takım halinde.
1: Takım halinde oldu mu mesela şimdi oradaki taraftarlar gidip bence takım protesto edebilir. Bu da belki bir ilk olabilir. Varsa dinleyenlerimiz atabilirler bana.
0: Yani
1: Fransa'ya olmuştu galiba.
0: Onların evet 2000 bizim de olduğumuz 2002'de.
1: Onu hatırlıyorum bir.
0: Orada çok büyük ama orada antrenmana çıkmadı oyuncular. Tabii, tabii. Hatırla teknik direktörlü aralarında. Orada büyük bir şey var.
1: Bence burada da büyük bir şey olacak. Ben
0: yani ben tabii
1: ben ha. Yani hiç böyle ılımlı konuşan bir dinleyenime denk gelmedim. Çok az ve herkes çok öfkeli. İnanılmaz öfkeliler. Yani. Yazabildikleri şekilde hani rütüğün zarar vermeyeceği şekilde bütün mesajları atıyorlar. Maç bittiğinden beri benim dikkat ettiğim o sadece.
0: Yani bilmiyorum. Anlamaya çalışıyorum ama çok da anlayacağım hadise değil çünkü.
1: Biz de böyle kalp kırılınca direkt siliyoruz ya. Herhalde o duygusal.
0: Ama bizim kalp de hemen kırılıyor anasını satayım ya. Nasıl bir kalp bu arkadaş ya? Bu kadar da kırılır mı kalp yani? En ufak bir şeyde kırılıyor. Öyledir ya, biz zaten mesela sevgide de öyleyiz ya.

0: Mesela bakıyorum bir işte yeni biriyle tanışmış işte biri. Daha ölürüm, sen benim hayatım, her şeyim, ölüyorum. Yani bir insan biri için niye sev de ölme, yaşa yani. Niye ölüyorsun onun için yani? Her şeyim diyor mesela. Bakıyorum paylaşıyor. Her şeyim diyor. Ulan nasıl her şeyin olur oğlum?
1: Ona da karışma, dur İbrahim abi gözünü. Ama ya insan istediği, sen istediği gibi kaydetsin ya.
0: Hayır, sen beni getirdin oraya ama şimdi.
1: O zaman hayatım da demeyelim o zaman. Hayatı ya, ben yaşıyorum hani. Oraya geliyor yani.
0: Ya tamam, sözde bir şey yok. Söze takılmıyorum hani bazı kelimeler ama onu gerçekten o duyguyu hissediyor ya. Paramparça oluyor yani birinden ayrılıyor.
1: Ne diye isim olarak mı kaydedelim direkt?
0: Hayır hayır, her şeyim kaydet hayal ama öyle yaşama yani. Her şeyin gibi yaşama, ona itiraz ediyorum. Yoksa kaydet, o ne nasıl kaydediyorsan kaydet de. Öyle yaşayanlar var işte, görüyoruz ya televizyonda. Ben olmazsa olmaz falan, üngür üngür ne oluyor ya? İşte hayatı böyle yaşayan bir kalabalığın oyunculara böyle öfkelenmesinde de bir şey yok. Bir şaşırılacak bir durum yok.
1: Evet, İbrahim abiden notlarımızı da almış olduk. Milli takım da bilerek kalbimizi kırmış. Bir parçasını kendilerine saklayacaklarmış. O yüzden kalbimizi kırmışlar. Evet abi, ağzına sağlık. Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim Cihan.
1: Sağ olasın.
0: Herkese çok teşekkür ediyoruz. Valla ben çok kısa ondan da bahsedeyim. Hani işin bu seninle geçirdiğim zaman kısmı benim için çok değerli. Eyvallah. Çok da keyifli. Hani zamanın da gerçekten nasıl geçtiğini burada çok uzun zamandır yayın yaptığım için hemen hemen her programda benzer duygular içerisinde oluyorum. Sana da teşekkür ederim.
1: Eyvallah tabii. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, eksik olma güzel sözlerin için. Var mıdır A-Spor?
0: Yarın 12 ile 2 arası.
1: Sports TV vesaire bir yerler.
0: Yarın A-Spor 12 ile 2 arası yayında olacak.
1: Gündüz.
0: Gündüz yayınım.
1: Teşekkürler dostlar. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Yarın saat 12'de görüşürüz. Hoşçakalın.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Bir önceki programda da vardı sanki o bahsedilen şey. O yüzden her programda artık var. Hatta o kadar enteresan şeyler var ki Ali Naci ve Aydın Cingöz konuşurken böyle bodozlama girdik yayına belki, ama orada birçok şeyi sosyal medyadan takip etme imkanı bulabildim. Dün oynanan maçlarda seyredemediklerimin özet görüntülerinden tutun, sabah erken saatte işte gazeteleri aldığımda yazılanları, manşetleri, köşeler taşınmışları falan, her şeyi gözden geçirdim. Hakimim yani bazı şeylere. Sayın Hacı Osmanoğlu ile ilgili olarak da işte Amerika'da bir video paylaşılmış. Takım otobüsü yanaşıyor kamp yapılan yere, Arizona taraflarında herhalde. Neyse, orada iki tane Türk'ün başkana bağırışı var. Bilmiyorum denk geldiniz mi videoya. Başkan falan diye bağırıyor. O da dönüyor bir anda. Gel tehdit et bizi hadi bakalım yiyorsa diye. O da parmak sallıyor böyle. Liyakatsizler diye bağırıyorlar falan. Federasyon yönetimine, başkan üzerinden. Enteresan şeyler yaşanıyor. İleride tabii bunların sıkıntıları yaşanır. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye'ye dönüş süreciyle alakalı çok fazla şey var. Bir kaotik ortam içerisine giriliyor. Milli takımlar üzerinden, federasyon üzerinden. Bunun tabii bir de hem milli takıma hem de aynı zamanda kulüpler üzerinden yansımalarını, kendi oyuncularını, bizim oyuncularımızı diye inanılmaz dolu bir gündem var arkadaşlar. Milli takım üzerinden bunu konuşabilirim ama herkes konuşmuş. Yani herkes konuşuyor. Biz de konuşanların üzerinden yorum yapmaya devam ediyoruz. Federasyonda bazı şeyler oluyor. Öbür tarafta Sergen Yalçın, eski teknik adam, kendisini ayrılık kararı alınmaya iten süreci anlatmış. İsmail Er yazmış Hürriyet gazetesinde. Ben taraftarlar isterse giderim dedim. Taraftarlar istedi, ben de gittim. Bana yapılanları Vincenzo Italiano'ya yapmayın, bırakın adam işini yapsın şeklinde yorumu vardı. Sergen Hoca da işini yaptığını düşünenlerden biri, ama benim gitmem istendi, ben de gittim şeklinde yorumlanıyor. Tabii bu arada bazı detaylar var. Sürekli bir bel altı vurmaya çalıştıklarını söylüyor. Kimler için söylüyor? Yorumcular için söylüyor, ama hangi yorumcular onu daha çok etkiliyor biliyor musunuz? Beşiktaşlı eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarının televizyona ve YouTube'a çıkması, dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın diye söylüyor. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Bu duruma da çok üzüldüm diyor. Şimdi bunları okurken de bir kısım insanın da şunu düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Hocam sen de iyi yorumcu değilsin, bir kere onu söyleyeyim. Ya da sen de teknik adam olabildin mi acaba, bu soruyu kendine sorabildin mi şeklinde yorumlanabilir. Hani bir şampiyonluk var, ama o şampiyonlukta senin başarılarının yanında bir de sana altın tepside sunulan fırsatlar üzerinden mi gidildi? Tabii ben bunları hatırlattıkça benim Sergen Yalçın'a karşı olan bir kin ve nefretim varmış gibi lanse ediliyor. Hiç öyle bir şey yok. Benim için çok kıymetli, çok değerli. Özel hayatında da eğlenceli, inanılmaz renkli de bir kişilik. Rahat bir tavrı var. Belki benim en sevdiğim yanlarından bir tanesi o. Aman rahvan gitsin durumunda yani. Hani çok da umursamayan bir tavrı varmış gibi. Ama bunu işe yansıttığı anlar da olduğunda ben bazen hocam hani özel hayatta evet ama burada olmuyor sanki o rahatlık. Ya da o rahatlık televizyonda yaptığında biraz açık kapı mı bıraksaydın? Ya da ne bileyim biraz daha böyle havada mı bıraksaydın cümleyi, noktayı koymasa mıydın? Yok yok kesin diyerek bazı yaptığı yorumların sıkıntılarını yaşadı aslında kendi yaptığı iş üzerinde. Bunu hep beraber biliyoruz, ben sadece hatırlatmasını yapıyorum, ama onun arkadaşları buna artık Nihat mı dersiniz, buna işte Ali Gültiken mi dersiniz, buna Metin Tekin mi dersiniz, eski arkadaşlarıyla alakalı olarak söylüyor. Onlar onu daha çok etkilemiş. Yani gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiren insanlar var etrafımızda diyor. O tarafı da çok üzücü diyor. Kalleşler bunlar şeklinde yorum yapıyor. Ağır kelimeler de kullanıyor. Madem onlar bel altı vurmaya çalışıyorlar, ben de onların kalleş olduğunu söyleyeyim diyor. Tabir yerindeyse öyle söyleyeyim ben sana diye de İsmail'lere tekrarlıyor. E tabi bazı hatalar var. Rafa Silva olayı, Muçi olayı, Çerni olayı falan. Bunlar hatırlatılıyor. Sergen Yalçın'la bir röportaj yapılıyor. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü kendisini ayrılığa götüren süreci anlatıyor. Ve bununla ilgili olarak da işte Ersin'in ona ağlayarak yanına gelip de Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş, şampiyonluk yaşamış bir çocuğa bunlar yapılır mı diye soruyor. Normal mi bunlar sizce diyor. Alanya maçının devre arasında odama geldi. Ne olur beni oyundan çıkar hocam diyerek ağlıyordu. Ben de seni bugün oyundan çıkarırsam futbol hayatım biter. Çıkmayacaksın dedim. İsterse 150 dakika daha bağırsınlar. Geçecek o kaleye Ersin'le kontrat yapın diye yalvardım. Bir olmasa bile ikinci kaleci olur. Nereden bakacaksın? Onun gibi ikinci kaleciyi bulmam mümkün değil. Yorumunu da eklemiş arkasına. Bu arada yeni gelen teknik adamı da koruyor. Asla ona karşı yapmayın, İtalyano'ya bana yaptıklarınızı yapmayın, bırakın adam işini yapsın diye yorumlamış. Onun kararını da taraftar verecektir zaten. Hani biri ileri istedi diye bu hocayı da hazır mısınız 1-2-3 bunu da gömelim falan gibi bir durum olmuyor zaten yani. Yani 3 sene üst üste başarılı olmuş bir teknik adam Okan Buruk'un bile eleştirilip istifaya davet edildiği bir ortamda hani bize neler yapılmaz ki diye düşünen binlerce teknik adam vardır herhalde. O yüzden mesela Sergen Hoca'nın yaşadığı problemlerle ilgili bazen o hiçbir şey bilmeden ahkam kesmek falan gibi yorumlanıyor. Şimdi Sergen Hoca haklı mı durumuna gelebilecek bir başka konu. İşte milli büyük takım hocası olmak için bir başarı kriterinden bahsedilmesi gerekiyor. Ancak böyle bir şey yok diyor Montella için. Hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela diye televizyonda bunu sormuştu ve bunu tekrarlıyor. Montella'nın Orkun'u çok fazla oynatacağını düşünmüyorum. Orkun milli takımdan döndüğünde takımı oldukça moralsiz geliyor zaten. O yüzden orada bazı problemler var. Onu da söyleyeyim size diyor yani milli takımda oyuncuların kayrılmasıyla alakalı.

birçok genç oyuncunun ağzımızda kuş tutsak bize asla forma vermeyecekler diye yorum yaptığını az önce Ali Naci de söyledi yani. Orada bir kayırma durumu var. Yani milli takım gibi değil. Orası bir kulüp gibi yönetiliyor. Orada bir kayırma var. Orada bir destek var. Orada bir arkada güç var. Orada kadroya dokunuş var. Kadronun dışarıdan oluşumu var gibi yorumlar yapılıyor. Tabii bununla birlikte kendi içinde yaşadığı sorunlardan bir tanesi de Sergen Hoca'nın Černý ile ilgili olarak. Černý için beni eleştirip Černý'e kafayı taktı diyorlar. 30 maç ilk 11'i var. Bir hoca futbolcuya niye kafayı taksın ki diye soruyor. Cevabını hoca vermesi lazım. Yani hani senin için neden böyle düşündüler hocam diye İsmail sorsana yani hocaya. Rafa Silva konusunda da beni perişan ettiler. Sonra ne oldu? Rafa Silva ne yıldızmış, nerede oynamış, ne yapmış, ne oldu diye soruyor. Bazen inanamıyorum yani hani bir cevap veriyor, vay be ne cevap vermiş falan diyebiliyorsun birileri için. Ama verilen Sergen Hoca'nın vermiş olduğu bu iki cevap şey gibi hani hocam çok havada kalmadı mı bu sonuç diyorsun. Tamam işte anlattım ya diyor. Rafa Silva hani Rafa Silva ne yapmış ki diyor yani ne yaptı ki neresi yıl. Ha, Muçi için şey diyor mesela. Ya Muçi'de yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ne yapıyorsa yapsın bir kere benim oyuncum değil diyor. İsterse kuyruklu yıldız olsun diyor. Olmaz diyor yani. Kuyruklu yıldız olsa da Muçi benim oyuncum değil diyor. Dedi de zaten yani Muçi'nin gidiş nedeni. Hani zaten Tahir Kum da televizyondaki programda şöyle söylüyordu. Nevzat Demir'den ayrılan, Ümraniye'den ayrılan her oyuncunun 2-3 hafta sonrasında bir kendine geldiği, tekrar yeteneklerini hatırladığı, evet sen iyisin, sen bilmem nesin, hatırlıyor musun, senin bir sol ayağın vardı, durdurulamıyordu falan gibi böyle. Gittiği yerde de biraz pohpohlanıyorsa, hafif biraz rahat ortam hazırlanmışsa, Trabzon gibi, Fatih Tekke'nin istediği bir oyun anlayışında onun karşılığını da, aa burası güzelmiş, rahatmış, aa ben, evet ya ben böyleydim gibi bir hava yakalayınca, Muçi'de, hani bunun istikrarı olur mu, bu senede aynı performansı sergileyebilir mi, belki son nokta vurabilecek bir oyuncu mu? Kurtarıcı rolünde olabilecek mi? Bilmiyorum yani. Bu konularla alakalı bir şeylerin olması gerekiyor. Sergen Hoca yani esmiş gürlemiş ama rüzgar Ceyran'da da kalabilir. Yani bir taraftan da ona esme devam ediyor. O da esiyor. O arada kalabilir yani. Hafif üşütebilir yani. Bana göre. Çünkü hoca değiş, başkan değiş, nereye gidecek Beşiktaş böyle? Bu kadroyla bir hedef konulamayacağını böyle ilk toplantıda da başkana söylemiştim diyor. Ve hani biz normal maaş alıyoruz, tazminat almıyoruz. Hayatımda bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Serkan Reçber'le günde 8 maç izliyorduk biz diyor. Ben yürürken üzerime su geldi, sonra baktım şişe geldi. Yuh yani artık. Benden öncekilere ya da yabancı teknik adamlara attınız mı bu şişeyi bana atıyorsunuz diye soruyor Sergen Hoca. Taraftar istedi diye gittim diye söylüyor. Yani tabii Beşiktaş'ın aslında Beşiktaş'ta kurulu bir kadroya geldiğini, kadroyu biz kurmadık şeklindeki yorumlarından zaten biliyoruz Sergen Hoca'nın. Ama bu kadroyla bir hedef konulamayacağını ilk toplantıda ben başkana söylemiştim sözünden sonra. Bilemedim yani o kadroyu sen kurmadın ama takviyeleri sen yaptırdın hocam diye hatırlatasım geliyor yani hani hocam Cengiz'i sen istemedin mi yıldız yaparım diye konuşmuyor muydun o Cengiz geldi alındı bu Salih devam etti sen genç oyuncuları Demere Gereleri onları bunları falan hani kullandın kullanmadığın oyuncular oldu senin defans hattında işte ne bileyim bir kriz dönemi daha vardı işte annem rahatsız anneannem çok hasta diyen bir oyuncuyu daha gönderdin. Hani giden oyuncuların haddi hesabı yok ve neden gittikleriyle alakalı adam çıkmak istemiyor, gitmek istemiyor, oynamak istemiyor, onu yapmak istemiyor, bunu yapmak istemiyor deyince biz de şey düşündük yani hocam sen de yapmak istemiyorsun galiba bazı şeyleri diye düşündük biz de. Hani bazı şeyleri konuşurken de bunu düşünmek lazım. Hani bir tek taraflı mı olması lazım? Hani hocam cevap verdi, evet işte konu kapandı moduna mı girmek lazım? Diyor ki mesela bizim kadromuz rakiplerimizin

%60 %70 gerisindeydik biz diyor zaten. O zaman hiç gelmeseydin hocam. Yani bu kadronun %60'larda %70'lerde olduğunu biliyorsun ama yani diğer taraftan şeye de bakmak lazım. Hani bunu ne kadar toparlayabilirim? Ben rakiplerin %40 gerisine düşebilirim. %30 bir yükseliş gösterebilirim gibi bir hedef mi belirlendi? Cengiz'i alarak, Salih'i kadroda tutarak falan gibi. 7 tane transfer yapıldı. Kimin isteğiyle yapıldı 7 tane transfer? O açık kapanmadı mı? Derbilerde eskiden alınan galibiyetler hiç olmazsa camianın, taraftarın biraz gazını alabiliyordu. E bunlar da olmamaya başlayınca ne oldu? İşte bu hakemlerle olmaza döndü, oralara döndü. Ama oynanılan oyuna bakıyorsun. Ya bunun olmayacağını, hani görünen köyün kılavuza ihtiyacı olmadığını zaten hep beraber görüyorduk, biliyorduk da. Bilemedim yani, hani hala Montella, hala Muçi, hala da Rafa Silva, hala Černý, hala da o bu şu. Bilmiyorum, şimdi yorumculuk üzerinden bayağı gidiyor. Yani bence iyi bir uyum, bence yaptığı da bir iş. Hani Candaş Tolga bazen değil, çoğunlukla katılmıyor Sergen Hoca. Hocam ben katılmıyorum falan. Şey gibi olması lazım hani. Tekrar... Hep temcit pilavı gibi eskiye dönülme durumu olabiliyor. Al, dünyada da en çok konuşulan konuların başına geldi. Bizim herhalde bir 15 sene önce başladığımız konuşma şimdi hala da söyleniyor. Sence Messi mi, Ronaldo mu? Hani Hacı mı, Alex mi? Bu yani, o çok uzağa gitmeyelim, gel içimizdekilere hep bir bakalım falan diye. Ya bu sorunun cevabını futbolcular verdi. O kadar dünya gündemine oturdu ki bu soru. Messi'ye soruldu, sen mi Ronaldo mu falan diye. Ya daha Ronaldinho yaşıyor dedi yani. Hani o hayattayken bu sorunun cevabını veya bu soruyu sormak hata diye söyledi mesela. Eğer futbol bir reality show gibi ise, bir gerçekten drive time'sa, ne bileyim hani show business'sa falan gibi yani. Al bugün de Ronaldo sahneye çıktı. Örnek veriyorum size, dün 5-0'lık bir galibiyet. 4 puanı yükselmiş bir Portekiz ilk maçta şok bir skorla sahadan ayrılmıştı. Özbekistan, Demokratik Kongo değil mi? Onlar vardı grupta. Bir de ne vardı? Kolombiya mı vardı? Ha şey diyorduk mesela, Özbekistan, Demokratik Kongo. Hani o benim yanılmadığım tek grup olabilir herhalde. Hani buradan Portekiz, Kolombiya çıkarlar. Hatta Kolombiya kahveyi ısmarlar, öyle giderler hani Portekiz'le beraber diye. Çifte kavrulmuş. Öyle olur dedik yani. Sonuçta çok da değişecek gibi gözükmüyor zaten yani. Belki hala Kongo'nun bir ihtimali var. Belki iyi üçüncüler arasında yer alabilir falan diye. Ya da İngiltere, Gana, Panama, Hırvatistan maçlarına baktığında mesela ne düşünüyorsun kısmına geliyor. İngiltere Gana duvarını aşamadı. Ben hani sürekli olarak Afrika taraftar kitlesinin heyecanını ve neşesini dile getirmeye çalışıyorum ya, adamlar hani 4-0 yeniliyorlar, hala da türbünlerde. Böyle şeyler yapıyorlar. Oğlum bir gol daha yedik falan. Ama boşver. Ne içtiniz, ne yediniz be? Bu kafaya nasıl ulaştınız yani diye. Bayılıyorum mesela. Ama bu sefer İngiltere Gana duvarını aşamayınca, hani bir puana razı olunca öyle gidiyor yani konu. Bir taraftan Brezilya Fas'la çekişiyor. Hani en favoriydi. Öyle devam ediyordu. Ne olacak bakalım. Meksika, Güney Kore arasında bir yarış var. Orada Çekya kalır mı? Bir ihtimal en iyi üçüncüler arasında yer alabilir ama Güney Afrika'yı da unutmayın yani, ne yapacağı belli değil. Ya biz şöyle bir iddia ile karşı karşıya geldik. Onu söyleyeyim ama bu arada milli takımımızın Paraguay'a 1-0 kaybettiği maç sırasında hani spikerler ve şeyler var ya, görevden alınma durumlarıyla alakalı çıkan haberler var ya, bizde de yaşandı işte TRT'de bir spikerin maalesef işte iki ülkenin takımlarını karıştırmasıyla ilgili olarak yaşanılan işte soruşturma başlatıldı, görevden alındı, işte Türkiye'ye geri döndürüldü falan filan, öyle şeyler var. Aynı olay Paraguay'da yaşanıyor. Yalnız Paraguay'da abi bir gaza geliyor Ivan Barton diye. Jorge Vera, ABC'nin spikeri, maçı anlatan spikeri. Biraz
sağlam gaza gelmiş spikerlerden bir tanesi. Jorge Vera daha iyi oldu sanki. ABC için maçı anlatıyor. Yeni kurallardan futbolcular kadar Paraguaylı yayıncıların da bir haber olduğunu zaten buradan anlıyorsun. Hırsız diye bağırıyor. Hırsızsınız diye bağırıyor Infantino'ya. FIFA futbolu katlettin. Kendinden utanmalısın Infantino. Bu nasıl olur? Benim oyuncumu, benim futbolcumu, benim yıldızımı nasıl atarsın? Burada ne dolaplar dönüyor falan diye böyle şeyler anlatıyor. Onun sonrasında ve Vera hızını da alamayarak Conmebol başkanı Alejandro Dominguez'i de hedef tahtasına koyuyor. Infantino'yla fotoğraf çektirmeyi bırak, biraz omurgalı ol, biraz kendine gel hırsız diye bağırıyor şeyde. Öyle hey yürü be, ben hani Paraguaylı bir vatandaş olsam helal olsun çocuğa falan diyeyim. Hani ne yaptı ki adam, sadece ağzını kapattı, ne dedi acaba, biliyorlar mı falan diye. Almiron Türk oyuncuya neden ırkçılık yapsın ki diye bağırıyor. Tabii bu sözler Jorge Vera'ya pahalıya mal oluyor. FIFA disiplin soruşturmasının ardından Vera'nın bütün akreditasyonlarını iptal ediyor. Ve tek seferlik bir olay, özür dileriz diye ABC ne kadar şey yapsa da, ama siz de vur dedin, öldürdünüz yani, hani ne demek ya, bizim en iyi spikerimizi oradan alıyorsunuz falan diye. Öyle var bir şey yani. Onlar da yaşanıyor. Bunlar güzel şeyler, ilginç şeyler. Ha, bir tanesi daha var. Senegal milli takımının yaşadığı problem Dünya Kupası'nda. Bir gün Dünya Kupası bittiğinde falan bir almanak yapmak lazım. Hani başından sonuna kadar hangi olaylar yaşandı, ne gibi ilginç şeyler oldu falan. Bu Somalili hakemin yaşadıklarıyla bazı futbolcuların işte baştan aşağı tırnaklarına kadar aranması, 8-10 saat sorguda tutulmaları, köpeklerle koklatılmaları falan, hani onları falan geçtik de, Senegal'de bulundukları kamp alanında iki maç sonunda da havlu atmış takımlardan bir tanesi ve Batı Afrikalıların başarısızlığının ardından turnuva öncesi prim krizi yaşanıyor Senegal'de. Prim mi falan diyor. Yani, vay, Senegal'de de bizim var mı orada bizden tanıdık yönetici falan. Öyle şeyler var mesela. Pape Tawin diye bir adam var. Amerika'ya kontratsız yeni teknik olarak işsiz, vize kısıtlamanın nedeniyle çoğu taraftar da girememişti. Ve bu arada bir de tüm bu yangına benzin döken mikro nedenlerin olduğu söyleniyor. Yani Futbol Federasyonu yetkilileri her ne kadar paralarını biz ödedik deseler de tüm yakınlarını milli takım oteline, hatta otelin yanındaki otele de yerleştirmişler ve bir de şey olmuş, kısıtlı bir yemek, işte oradakileri yiyemeyiz biz, kendi yemeklerimizi götürelim falan diye şey götürmüşler, belli bir kumanya hazırlamışlar ya da işte etler gelmiş oradan, işte bakliyatlar bilmem neler falan filan deyip depolanmış, yani kiler gibi bir yer oluşturmuşlar oyuncular ve ekip kadar. Çok misafir gelince bütün federasyon, çok tanıdık geldi bu da ya. Bütün federasyon tanıdıklarını, ahbabı, işte federasyonun başkanının kayınçosu, bacanağı, yengeleri, karısının eltileri falanları filanları falan. Bütün Senegal orada hani falan diye eğlenmişler, yemişler, içmişler. Bir tane puan bile yok. İki maçta da hüsran sonuçlar var. Onun sonrasında futbolcular yiyecek yemek bulamamışlar bir süre sonra. Demişler ki dışarıdan söyleyelim bari. Hani Amerika'da da bir yemek söylemişler. Aa, bu güzel gözüküyor, bunu yiyelim diye. Amerika'da hani obez olma durumu insanların sebepleri arasında işte steklerdi, etlerdi, ondan sonra yağlı yiyeceklerdi, barbekü soslarıydı, haşlanmış mısırlardı falan. Onlar sürekli öyledir yani. Barbeküyü atarlar, onun sonrasında mısırları da haşlarlar. Bütün koy dünyanın en güzel menüsüymüş gibi davranırlar yani. Hani ablası Amerika'da yaşayan biri olarak söylüyorum yani. Bu mu yemek falan diye. Yani yapsana bir karnıyarık yesek mi ya, bircecik bir pilav. Allah aşkına şunlara bir yemek öğret falan diye. 50 kere söylemişimdir yani. Bunlar ne yiyoruz biz ya, sürekli et falan diye. Gut olacağız falan diye anlatıyorum. Tamam, gut da yani, ama bu hastalığı da var bunun diye yani. Oraya gidiyor konu. Şimdi yağlıları yemişler. Bol yağlı, baharatlı, işte
sebzeli mebzeli ama haşlanmamış, işte dondurulmuş, sürekli mikrodalga mikrodalga mikrodalga.

dalga. Bütün Senegal cırcır olmuş. Hani öyle bir şey var ya, maça çıkalım mı çıkmayalım, ay ben tutamıyorum, ay ben gelemeyeceğim galiba hocam. Su molası değil de başka molaya bir şey. Su gibi zaten, o da mola sayılır falan diye. Hala var da dur bağırma falan diye. Allah gitti falan kaçtı diye. Zaten skor anlamında, oyun anlamında yaptık bu işi. Bir de böyle mi yapalım, normalinde mi yapalım falan. Oralara dönmüş konuya. Hey gidi hey. Hey gidi hey. Reklama gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Daha milli takım kriziyle alakalı ne konular var, ne konular var ya. Ha bu su molasına Rabbim de ortak oldu biliyorsun. Su yardımı gökten gelince molaya gerek kalmadı Fransa maçında. Fransa'nın Irak'a 3-0 yendiği maç kupa tarihinde herhalde bir daha kolay kolay yaşanmayacak şeylerden bir tanesi yani. Gök gürültülü sağanak yağışın bir anda bastırılması. En son hakemi şöyle yaparken gördüm yani. Su molası. Yani doğal. Doğal su molası diye yani. Ya Allah'ım falan. Özkan Sümer gibi rahmetli. Allah'ım ben alamıyorum, sen al bari diye yani molayı. Öyle bir şey diye öyle bir şey olmuyor. Fırtına mırtına 3 saat 50 dakika falan sürdü mücadele. Normal durma süresiyle birlikte bildiğim kadarıyla 3 saat 50 dakika mı? Öyle bir şey olması lazım ya. 3 saat 50 dakika he tabii. Doğru. Şimdi son 32'yi garantileyenler kimler oldu? Meksika, Amerika, Almanya, Arjantin, Fransa ve Norveç mi? Bizim çocuklar, bizim çocuklardan bahsediyorum. Hatırlarsanız bizim çocukları ne kadar büyümüşler falan yani bizim çocuklar. Bizim çocuklar söz vermişler. Sıfır asla olmayacak. Mutlaka puan alacağız. Hatta gol atacağız. İşte o sıfır sıfır da bitmeyecek. Gol atarak puan alacağız. Ya da puanlar alacağız şeklinde. Bakalım bakalım bakalım bakalım neler neler yazılmış WhatsApp hattına gelen mesajlarda. Şöyle bir göz atalım. 10.51 olmuş saatler bu arada. Canlı yayın devam ediyor. Ali Naci ve Aydın Cingöz'ün Digi kanalına yapmış olduğu program ortadaydı. Hani Ali Naci de zaten çarşambaları biliyorsunuz bağlanıyordu. Biz de Ali Naci'ye dedim ki Ali yani yarım saattir seni dinliyorum ben de zaten. O yüzden teşekkür ediyorum kardeşim diye. Şimdi şöyle bir gerçek var. Doğan diye bir mesaj gelmiş. Koskoca alkışlar Mustafa yollamış. Eksik olmasın sağ olsun. Günaydın. Bizim buralar oldu 40 derece neredeyse. Yanıyoruz valla. Hak ettik mi acaba ha ha ha diye. Selamlar tekrar diye yazmış. Yani hafif belki fragman olabilir o. Tam değildir de. Hacı Osmanoğlu'nun yağmur duası Arizona yerine Fransa-Irak maçına mı yağmış diye devam ediyor. Rabbim öyle uygun görmüş. Günaydın abi. Şimdi az önce Ali Naci'yi dinliyorum da diyor ki Galatasaray Başkanı Hakan'ı almamakla büyük bir iş yaptı. Şu an taraftar da istemiyor vesaire abi. Hakan Çalhanoğlu'nun neyi kötü, milli takımda kim iyi oynadı da Hakan bu kadar göze battı. Hakan oyunuyla ilgili söylemedi onu. Ben de hemen bir koruma kalkanı Ali Naci ile ilgili yorum yapılınca değil tabii ki ama Hakan'ın transferiyle alakalı çok kişiyi devreye sokması, aslında fazla torpilin vardır ya mesela, tanıdıklar var falan deyip askere gidiyor musun Mehmet? Evet, dayım da devreye girdi. Büyük bir ihtimalle Bodrum Ordu evinde yapacağım falan diye böyle düşünür çocuk. İşte babam da konuşmuş zaten komutanla, şubeye gittiler yengemle falan, herkes gidiyor böyle şey. Bütün tanıdıklar o devreye giriyor, bu devreye giriyor. Bir ters tepme durumu olabilir yani, hani mesela çocuk açıklanıyor yeri. Bodrum Ordu evi Marmaris mi yoksa falan derken bir bakıyorsun. Hani haritada bile göremeyeceğin sınırların biraz daha ötesinde küçük bir karakol falan çıkabiliyor yani. Nasıl yani falan, yani yapmasaydınız neresi olacaktı? Büyük ihtimalle Singapur'da falan yapacaktın yani. Hani öyle bir şey olacaktı. Torpil yapmasaydınız ne olacaktı acaba diye. Ya ateşi olarak gönderilecek falan neredeyse yani. Hakan'ın da öyle çok devreye girmişler ki hani alınsın edilsin falan diye. Şimdi Fenerbahçe'de böyle bir şey olunca Hakan Safi de devreye girince onunla da olabilir diye ihtimaller verince öyle düşünün yani. Gerçi Bodrum Ordu evinde askerlik mi biter abi diye yazmış da. Alacağın cezalardan mı yoksa zorluğundan mı tam bilemedim onu. 48 takım arasında 44. sıradayız. Puan alamayan 8 takım, gol atamayan 4 takımdan biriyiz ama kendimizle gurur duyuyoruz. Bir takım kaptanı olarak onu söylüyor Hakan Çalhanoğlu deyince aklıma bu geliyor diyor. Batman yollamış bunu. İddia ediyorum

Dodoyan Çek. Bizdeki bu laçkalığın ne olduğunu bir türlü anlayamadım diyor. Sonrasında B liginde A ligine çıkmış elemelerle son dakikalarda zayıf ekiplere galip gelmişiz. Sonra da Montella tabii bu takımın başında kaldı. Neden? Federasyon öyle istedi. Sonuç olarak 1954 çekilişi biletinden katılmışız. Sadece 2002'deki takım iyiydi de saygılar sevgiler Arizona.

25 Eylül'de bizim biliyorsunuz Uluslar A Ligi birinci grup fikstürümüz de belli oldu ya. Şimdi A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecekler. Grup üçüncüleri ligde kalmak için playoff oynayacaklar. Birinci ve ikinci sıradakiler de grupta kalacaklar. Yani A liginde gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar çift devreli lig usulüne göre çeyrek final maçları oynayacaklar ve bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen 4 ekip de UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etme hakkı elde edecekler. Şimdi biz Eylül ayında, Eylül, Ekim bir de Kasım'a kadar devam ediyor. Kasım'da havlu atmayı milli takım olarak, yani oradan söyleyeyim, yapabiliriz. Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül'de, Türkiye-İtalya maçı 28 Eylül'de, 2 Ekim'de Belçika-Türkiye, 5 Ekim'de İtalya-Türkiye, sonra da 12 Kasım'da Türkiye-Belçika, 15 Kasım'da da Fransa-Türkiye maçlarını oynayacağız. Evet, bu Fransa ile oynayacağız. Hangi? Bu bizim bildiğimiz Mbappe'li falan, yani şu an hani yeni ilgisi olmayan, galiba kupayı alacak falan diye, hatta turnuvanın en hızlısı olarak adlandırılan Mbappe'nin olduğu Fransa'dan bahsediyor. Daha önce de oynamıştı o. Evet, biz Fransa'yı yenmiştik gazıyla da. Şimdiden kendimizi hazırlayalım yani. Hani onu söyleyeyim, hani biz zaten öyle, biz bir Fransa'yı burada yenmedik mi? Bir daha niye yenmeyelim ki falan diye. Onları yaptık ya. Orada da yenilmedik. Hani bu, oğlum biz en sevdiğim Türk futbol yalanı. Abi biz büyük takımlara karşı iyi oynuyoruz. Biz bir küçük takımlara karşı çok kötü. Mesela Avustralya falan değil. Hani bizim ilk, bak bizim grubumuzda şey olsaydı, Hollanda, İngiltere, Fransa ve biz olsaydık biz çıkardık. İkinci olarak da çıkardık yani. Biz oradan çıkarız. Ya hani buna inanıyor musun gerçekten falan diye sordum. Abi bak vallahi söyleyeyim ya. Bak seyret bizim maçları. Biz iyi takımlara karşı çok iyi oynuyoruz. Biz küçük takımlara karşı oynayamıyoruz abi. İşte Avustralya falan. Onun da futbol. Avustralya kim o? Hani onlar bile oynamak istemiyorlar aslında falan. Böyle şeyler konuşuluyor arkadaşlar, ben görüyorum yani ve bunu şeyler söylüyor yani, böyle iyi takipçileri olan, sosyal medyada böyle dikkat edilen, beğenilen falan insanlar söylüyorlar ya. Biz iyi takımlara karşı daha iyi oynuyoruz diye. Acaba iyi takımlar biz Türkiye ile oynuyoruz diye acaba oynamıyorlar mı? Biz oynuyormuş mu gözüküyoruz biraz? Öyle mi oluyor? Biraz oynayınca ya bir dakika bir daha alo falan kısmı mı oluyor? İspanya'yı da unutma sakın diye yazmış. Var ol Doğan kardeşim, güldürdün ya, arkadaşlar bana bunamaya bakmaya başladı galiba, deli diyorlar diye, bilmiyorlar demiş. Sizler Sergio neymiş, Radyo Gol ekibi defansa geçsin, ben de kaleye geçerim, bir gol bile yemeyiz Fransa'dan, sizler Sergio Ramos Pique'den daha kalitelisiniz diye yazmış. Vay be, bir soru işareti yollanmış abi bizden. Abi ben İsmail, saygılar. Sergen Hoca Ersin Destanoğlu'nu koruması güzel, peki cevap Necip Uysal'a yaptıkları neydi, onu sorabilmişler miydi? O Hasan Ali zamanında öyleydi. O Hasan Ali zamanında öyleydi. Şimdi biz iyi takım olduk, kalite arttı bizde çok şükür diye yollanmış. Gençlik yıllarımızda internetin falan olmadığı zamanlar arkadaşın evinde NBA finali izleyeceğiz. Sabaha karşı 4'te bütün gece uyumadık, bekledik, hazırlıklar, cipsler, kolalar falan filan. Her şey hazır, tam maç başlayacak, elektrikler kesildi. Milli takımın bana yaşattığı duygu tam olarak buydu diyor Mustafa Dürüst. Selamun aleyküm Doğancım. Eyvallah. Rahmetli babam askere gideceğim dönemde çok uğraşmıştı torpil yapayım diye. 1990 yılında torpil yaptı. Ben Irak Zaho'dan tezkere almıştım diye. Beni anlattın az önce demiş. Doğan kardeş iyi yayınlar diliyorum. İyi takımlara karşı değil, açık oynayan takımlara karşı daha iyi oynuyoruz. Çünkü bizim en büyük sorunumuz kapalı savunmaları açamamak. Doğal olarak da büyük takımlar da bize kapanacak durumda değil diye düşünüyorum yani. Maltepe'den Sezgin yazmış. Arkadaşlar bireysel beceriler karşısında bizim zaman zaman etten duvar ördüğümüz, adam geçer top geçmez mantığıyla yaklaştığımız böyle maçlarımız olabiliyor ama realist bakıldığında 5 maç yapsak bir tanesini kazandığımızda 4'ünü de kazanacakmışız gibi bir algıya kapılmak bizim kronik rahatsızlığımız. Maalesef en büyük sıkıntımız arkadaşlar.

Ha, bir maç yendiğimizde önümüzde bir daha 5 maçımız daha var onlarla dendiğinde oynamasak mı diyebiliriz yani. Bence oynamamalıyız da. Hani zirvede bırakmak dediğimiz bir şey var, tamam. Ne gerek var falan. Yendik ya oğlum size, bir daha niye oynayayım falan deyip o havaya girmemiz lazım. Bu yalanı Türk futboluna Galatasaray mensupları soktular biliyor musun diye yazmış. Vay be, nereden nereye getirdi konuyu. Serkan, iyi yayınlar. Sergen Hoca nereden tutsan elinde kalıyor maalesef. Dünkü açıklamaları akıl alır gibi değil. Beşiktaş'ın bir senesi çöp oldu sayesinde. Brüksel'den yazıyorum demiş Serkan da. İyi yayınlar Doğan Bey. Ben sen tek yap program abi. Güldürmekten güldürürken düşündürüyorsun demiş Korhan Korkmaz. Günaydın Dodo. Herkes santrafor arıyor. Osmanoğlu pijamaları giymiş, oynayamaz mı santrafor diye yazmış. Doğan abi günaydın, isimleri doğru oku istersen, seni de görevden almasınlar sakın diye yazmış. He, şu isimleri doğru okuma. Olabilir. Vay be, hani ben de tarihe geçerim. Infantino'nun görevden aldığı tek radyocu falan diye. Vay be, havaya bak. İyi yayınlar Doğan abi, Allah senin canını almasın. Beyaz tişörtüm gitti, çay içiyordum. Tam o anda bir şeyler söyledim. Üstüme döküldü tişörtüm gitti. Bana bir tane tişört borçlusun. İyi yayınlar, ben Kemal demiş. Kane'e büyü tutmuş demek gidiyor. Ha, öyle bir şey vardı. Değil mi? Bir tane Ganalı büyücü Kane'e karşı büyü yapacağım ben diye bir önceki maçta da yapmıştı. Bir puan almışlardı. Büyü bir puanlık yalnız, hani tutmuyor, hani galibiyet için uğraşıyorum ama bir yerde bir eksik var. Yarasa kanadı olabilir mi acaba diye, hani bir şey buldum, anladın mı? Ya tavuk bacağını fazla koydum ya da kan grubu mu yanlış acaba falan diye, yani böyle biraz iki damla kan vardı falan diye. Kalecimizin iki damla kanını da ding ding oraya başlattık mı? Etti ama imago yamano diyor, büyü yapıyor. Gana'yı da bak etten duvar ördürdüler ya. N'Golo Kante'ye söyleyin indirim yapsın abi demiş. İndirimi Kante, Kante indirim yap Kante, Kante öyle mi söyleyeyim ne söyleyeyim, en çok sevdiği şarkı o değil miydi yani? Abi sonuna kadar izledim Sergen Yalçın'ı. Kim bekliyordu ki şampiyon olmayı diyor. Bana 2-3 transfer dönemi verin demiş. Uzun süreli çalışacağını düşünerek gelmiş. Sonra Beşiktaş taraftarı bana çok ayıp etti dedi. Beşiktaş'a çok para harcattı diyorlar ya dedi. Tam tersi dedi. Kaç milyon euro para kazandırdık dedi. Abraham falan diye. Onları söylüyorum diyor. Dodo bu ülkede her şey olursun ama rezil olmazsın. Bunu biliyorsun değil mi demiş. Ya 500 bin nüfusa sahip Bruna adaları. Bruna. Gruptan çıkacak gibi gözüküyor. Yalnız puan durumunu ve fikstürü hala teletexten bakıyor olman televizyonda, ben de merak ettim şu an bizde televizyonda teletex var mı? TRT'ye falan girince mi çıkıyordu telegün, teletex, spor yazıyordun, hava durumu bilmem ne falan, her şeyi bilgisi, teletex bir ara neydi ya? Her şeyi bilen bir yermiş. Google gibi bir yerdi teletex yani. Aa, bu nesle teletex'i göstersen oradan niye bakıyorsun ki falan diyebilir hani. Nostalji oğlum, biz buradan seviyoruz falan var yani. Dur bakayım, aç bakayım haberleri falan diye. Birazdan haberler başlayacak, ajans başlayacak falan diyen bir dedeye torunu şey diyor. Ya ne bekliyorsun ki abi, buradan bak işte deyip telefonu verip. Oranın tadı ayrı. Nasıl yani hani, yiyor musunuz siz haberi falana girdi. Anlam veremez ya bu nesil. Oranın tadı ayrı derken, tadı derken dedem televizyonu mu yiyecek anne falan diye. Öyle şeyler olabilir. Onlara bütün detaylarıyla açıklaman lazım. Federasyon Başkanı'nın 20-30 saniyelik şut çekmeye çalışma videosunu izlemelisiniz. Ben utandım, düşün nasıl olduğunu diyor. Ya bir federasyon başkanı iyi şut çekmek zorunda değil bu arada, hani sporun içinden gelmek onunla değil. Benim mesela aynı işi yapıyoruz biz kısmı daha dikkatimi çekmişti. Sayın Akın Gürlek'ten bahsederken, sayın savcım o dönemlerde biz birlikte çalışıyorduk falan deyince, zamanında hani birlikte çalışıyorduk dediği, o sana bir liste vermişti. Sen o listede bunları al, bunları alma, ya bunun konunun üzeri kapan. Şimdi Ankara'dan da devreye girerler, biraz sonra mı incelesek, dur biraz daha açmayalım bu konuları falan diyerek mi birlikte çalışıldı bilmiyorum tam olarak ama.
daha ne kadar falan. Hatta bir tane internet sayfasında şey deniyorlar mesela, hani Sayın Hacı Osmanoğlu bildiğim kadarıyla ilkokul mezunuydu. Sayın Gürlek de işte büyük ihtimalle kamu yönetimi ya da oradan işte büyük bir ihtimalle hukuk mukuk okudu, şey okudu. O zaman nerede olabilir? Adliyede Çay Hocam var acaba falan, birlikte çalıştık derken nasıl çalışmış olabilir diye. Böyle bir şey söylemişti. Geçenlerde bir video izlemiştim. Ben bunu anlayamadım falan diye. Fenerbahçe'nin ligdeki şansını nasıl görüyorsun? Ben bir şey görmüyorum şu an. Yani kimse de görmüyor. Şu an Galatasaray'ın da ligdeki şansını göremem. Sadece daha hazır kadrolarının bulunmuş olması. Hani şu an Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u nasıl görüyorsun kısmı. Aralarında biraz tabii şeyleri var. Farkları var şey anlamında. 11-0 aldım. Şimdi emin. Tamam, bitmiş olması lazım. Şimdi ben de baktım burada kendi kendine mouse'lar oynayınca dışarıdan bir müdahale olduğunu anladım. Hani yoksa Ganalı biri büyü mü yapıyor falan diye. O geri sarmalar gitmiş arkadaşlar. Düzeltti. Emrullah devreye girdi. İnternet yayınındaki sıkıntıyı sanırım bitirdik. Abi çok eleştiri yapmayalım. Ahlak sınırlarını aşmayalım. Akın Bey bizi dinliyor olabilir istiyorsan diye yazmışlar. Ne zaman iyi yayın yapsan internet yayınında sıkıntı olabiliyor, yapı var diye düşünüyorum demiş. İnternet yayının tekrara düştü diye. Hangisi çok sevildiyse o tekrara düşmüş olabilir mesela burada. Al bunu, al bunu diye bana. Şeyi biliyor musunuz? O konu hakkında bilginiz var mı? Dur heyecan yaptırayım, ondan sonra şey mi? Reklama gidip öyle mi döneyim? Reklama gidip öyle döneyim. Bilmediğiniz bir şey var belki. Ya bir yerde duymuş da olabilirsiniz ama tam bir, yani duydum ama tam detayını bilmiyorum falan gibi havalara da girebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ama reklama gitmek gerekiyor. Ondan sonra bu konudan bahsedeceğim. Federasyonun FIFA ile ve UEFA ile ilişkilerini ve konuşmalarını sonrasında o iş olmaz diye aldıkları cevaptan sonra he deyip o zaman peki tamam daha sonra tamam o oldu tamam tamam deyip bilmiyorum orada bir atar gider yapıldı mı da. Bilmiyorum. Yok ya, devam ediyordu büyük bir ihtimalle, hani o söylüyor diye de bitirecek değiliz tabii ki. Şimdi bir tarafa az önce biraz merak iyidir kısmına geldik ya, size bir şey anlatacağım belki duydunuz mu diye. Sayın Hacı Osmanoğlu Federasyon Başkanı Infantino'yu arayarak bu ikili averaj uygulamasına sitem etmiş. Avustralya ve Paraguay karşısında aldığımız mağlubiyetler sonucunda FIFA'nın o ikili averaj kuralı nedeniyle turnuvaya veda etmiş olması A milli takımımızın. Federasyon başkanı demiş ki bu kuralın adaletsiz olduğunu düşünüyorum ben. Gelecekteki turnuvalarda bu uygulamanın gözden geçirilmesini talep ediyorum demiş. O da bakarız İbrahim'cim demiş yani. Bundan sonra katıldığımızda mağlubiyetler alırsak hani bir ihtimal daha, hani ikili de kaldırıldı sağ olsun Hacı Osmanoğlu çok büyük işleri imza attı falan gibi yorumlanabilir yani. Hatta kural ihlaliyle alakalı da bir başvurumuz olmuş bizim Paraguay maçında. Ondan sonra o da demiş ki yok öyle ihlal gibi bir durum yok demiş yani. Bunları da söyleyeyim. Başvuru yapmış federasyon. Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi kulüplerle ilgili birçok haber var. Transferlerle alakalı. Yalnız İngiltere ile Ghana'nın golsüz berabere kaldığı maçın ardından karşılaşmanın oyuncusu seçilen Jude Bellingham ben ödülü hak etmiyorum diyerek istememiş. Maçın adamı seçilmesini, 0-0 biten bir sonuçta ben iyi oynasam ne olur oynamasam ne olur diye. Ha, bütün detayı buldum bu arada. Türkiye'nin Paraguay ile oynadığı karşılaşmanın tekrar edilmesi için yapılan başvurunun hukuki temelleri tartışılıyor. Federasyon hakemin kararlarının sorgulanmasına rağmen FIFA'nın görüşünün olumsuz olduğunu ve maçın tekrarının mümkün olmadığını belirtmiş. Hmm.
Hatırlanacağı gibi Paraguaylı futbolcu maçın 45. dakikasında hakemin yere düşen saatini alarak bileğine takmıştı. Daha sonra bu saat hakeme verdiği iddia edildi ama bu görüntüler yansımadı. Oyuncunun sarı kartı vardı ancak hakem olayın tamamını göremediği için ikinci sarıyı veremedi. Futbolcu kırmızı görmekten kurtuldu. Bu arada o çorlama dediğimiz, aha saat buldum lan deyip ya işte... Oğlum yerden ağlayan yer hani o oğlum, ben buldum, ilk ben gördüm, ilk ben buldum falan deyip yerde saat buldum deyip kola saat takma falan nedir, ben tam onu anlayamadım yani. Çok ilginç ya, çok ilginç gelmişti yani. Hani bu bir kural ihlali olur mu, buradan bir tekrar maç oynanmaya dönebilir mi hukukçular, çünkü başkana bunun dönme ihtimali çok yok ama böyle bir durum var, bunu gene istiyorsan bir yapın. Ama başkan da şey demiş, saldırın yani, ne var ne yoksa hemen anında basın itirazı falan diye. Talimatlar açık yani, görüşleriniz ve tespitlerinizde haklılık payı var ama hakemin görevini yapamadığı ve zafiyet oluşturduğu tezini oluşturmuyor bu diye bir cevap gelmiş saat olayından sonra. Anladın, mesela ben de kaçırmıştım, sormuşlardı mesela. Doğan abi 9 biraz zor da 8 kişi kalsalardı belki yiyebilirdik diye. Onu yazmışlar. Haber doğru teyitli bu arada. Şaka gibi ülkeyiz. Beşiktaş Boğa takımımızın sezon başı transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna katılan Ruti Cecilia Hebert aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlük kariyerine başlama kararı aldı. Ruchi Hebert'in almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyor. Kendisine antrenörlük kariyerinde başarılar diliyoruz demiş. Hala tekrara düşüyor demiş. Net yayın yok bu arada, onu da söyleyeyim. Yayın çorba gibi şu an demiş. Dodo yayın geri sayım yapıyor hala daha demiş.

Düzelince haber verin. Arkadaşlar. Bakınız yani. Abi düzeldi mesajını aldıktan sonra devam edeceğim. Aklıma Züğürt Ağa filmi geliyor. Yıl 2075 hala yayını çözemediniz web yayınıyla alakalı. Olmuyor. Yani komşunun wifi'ını aldığımız için kendi şeyimiz yok, internetimiz oradan bazen kapatıyorlar modemi. Şey yapamıyoruz modemi. Ne öyle bir şey mi söyleyeyim yani? Ya komşu şifreyi değiştirmiş. Onu kırmamız zaman aldı biraz falan gibi bir şey mi söyleyeyim? Ya modemin yerini değiştirme, biraz eski yerine koyun, şu çekmiyor burada diye. Abi şu an güzel yayın bozmadık. Dokunma diye mesajlar var. Eyvallah. Teşekkür ediyorum ya. Hani ben eğlendirebiliyorsam sizden de o geri dönüşü aldığım içindir. Onu da söyleyeyim ya. Bu arada siyahi bir devşirme oyuncumuz olacağı iddialarına ne diyorsun abi diye yazmışlar. Öyle bir iddia var. Bir futbolcunun milli takıma seçilebilme durumu bir ihtimal. Onu söyleyeyim. Burada birkaç tane haber var. Onlarla ilgili şunlara bakayım. Sonrasında bunu ilk iddia eden Mehmet Aslan olmuştu. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü L1 Üçgen kanalında Ufuk Kağan Karacan'a yapmıştı bu açıklamayı. Ve onunla ilgili olarak da Santrafor bölgesine bir isim öneriyor. Montella'nın kafasında biri var. Onu bir devşirme durumu olması söyleniyor. Hatta bir oyuncu, hatta o oyuncu kim, işte biraz böyle incelendiğinde, bakıldığında işte annesi Kıbrıslı, babası Barbadoslu falan bir çocuk. Ryan Brewster ismi ortaya çıktı. Tabii Enes Ünal'ı, Bertu Yıldırım'ı falan, hani onları geçtik kenarda, onlar da olabilir. Bir üçüncü seçenekte, uzun vadeli seçenekler arasında Brezilya ya da Afrika kökenli gelecek vadeden bir genç santroforu bulup Türk vatandaşı yaparak ay yıldızlı formayı giydirebilmek olduğu söyleniyor. Yani bilindiği gibi yabancı bir oyuncunun Türk vatandaşı olduktan sonra amilli formaya giyebilmesi için çok sayıda kritere uygun olması ve bir sürede beklemesi gerekiyor. Yani bununla ilgili olarak da çok şey konuşulabilir aslında. O yüzden Montella ve Türkiye Federasyonu bu soruna çözüm bulmak adına bir devşirme rolü, bir modeli belirlenmiş. O da annesi Kıbrıs Türk'ü, babası Barbadoslu olan Ryan Brewster ismi ortaya çıktı. Championship'te derbide oynuyor bu arada. Ve 26 yaşında bir futbolcu. Hani 3 sene beklese 30 yaşında A milli olacakmış gibi. Yani biz hala da işte buradan birini bulmak varken bari hazır birini bulalım. Bulduk da bizden değil, dur biz yapalım falan gibi olmasın yani. Olay o futbolcu ama Drogba buna müsaade etmedi diye biliyorum demiş. İyi yayınlar Doğan Bey. Yarın İrfan 25 gelecek mi? Ona göre yerimi ayırtacağım demiş. Rezervasyonlar açıldı arkadaşlar. Ön masalar fiyatları belirlendi. Arka masa ve en ton taraflarda daha ucuz biletlerimiz var elimizde. Şu an boş yerlerimiz mevcut. Yarın İrfan 25'te yayındayız kısmetse. Günaydın. Bu bizim maçı yöneten El Salvadorlu hakemi bizim Merkez Hakem Kurulu Başkanı mı yapsak acaba? Saati kaybeden adam maçı da kaybettirir. Belli olmaz mı? Saatine sahip çıkamıyor. Bize nasıl sahip çıksın adam bana? Saat nasıl düştü ya? Hani Paraguaylı demek ki kas hafızası o. Aha buldum falan deyip hemen kola takması nedir ya? Hani insan arkadaşlar biz hani o kadar kamera çekiyor, bilmem ne, dronlar, muronlar, uydu görüntüleri, 4K'lar bilmem falan. Her şey var. Amerika'da bir de yani hani FBI, MFBI ne yaptın? Ver saat sen de biliyoruz falan diyor. Vallahi bende yok diyor. Vallahi çok ilginç ya.
Abi çek kürekleri at golleri olayını gördün mü demiş. Brewster. Vallahi şey bilemiyorum ya. Norveç'in atalarına saygı duruşu o gol sevinciyle sınırlı değil. Norveç'le ilgili haber verirsem size, yani Kuzeylilerin formalarının arkasındaki isim ve numara yazılarına baktığında o tipografidir. Hani yazı fontlarıyla alakalı şeyleri Viking kültürüne saygı duruşu niteliğinde. Haaland'ın ve arkadaşlarının formaları antik İskandinav runik alfabesinden geliyor. Ve ondan ilham alınarak da işte 17'si, 8'i, 14'ü falan ona göre belirlenmiş durumda. Yani bir görüntü anlamında güzel. Bu arada yayın tekrar gitti diye. Abi şortun cebi olmadığı için acaba şey mi yaptı diye saati hemen mi taktı falan. O kas hafızası arkadaşlar yani. Aha buldum deyip hemen benim olsun deyip böyle. Bir de uzun kollu bir şey olsa onu saklayacak ama o da yok yani. O da gidiyor. Ronaldo'nun sahneye çıkışına ne diyorsun abi demiş. Ya, sürekli bir şey diyorum ama hani benim dediğim şeyler sadece birbirimizle ilgili, kendi kendimize konu. Ben Vişça'nın geri dönüşüne şaşırdım. Başakşehir'le biz bir senelik de anlaşma yaptı. Vişça geri döndü yani. Ha, gitmemişti gerçi, sakatlığı vardı, şeyi vardı ama Edin Vişça Trabzonspor'la sözleşmesi sona erdi. Eski oyuncu Edin Vişça'yı yeniden kadrosuna kattı. Başakşehir Trabzon'dan ayrıldıktan sonra, yani bir yere gitmedi derken Türkiye'den ayrılmadı anlamında. Ve Başakşehir'le bir sene daha forma şansı bulacak. Belli yerlerde son 20 dakika falan girip kaderi değiştirmek için bir koz olarak kullanılacak belki ama çünkü şöyle bir şey vardır. Çünkü herkes bir gün evine döner. Yuvana hoş geldin Eden şeklinde bir paylaşım yaptı Başakşehir'de. Cengiz'i de düşünürler mi acaba diye İrfan mutlaka hani arkasına onu ekler. Vişça geri dönmüş Başakşehir'e. Abi Cengiz'i almazlar mı falan diye. Yani. Onu da sorabilir yani. Beşiktaş iki kez kampta iki kez günde çift özel maç yapacakmış. 2 Temmuz'da, 5 Temmuz'da 6 hazırlık maçı var. 10 Temmuz'da 14 Temmuz'da İşte saat 12'de 18'de falan olmak üzere maçlar var. Rakipler de belli olmuş da rakiplerin isimleri Wi-Fi şifresi gibi gerçekten. Hani Spartak, Trnava falan onları okuyorsun da. Hani Dinamo, Malzenice, ondan sonra Widzew Łódź, Matersburg, ondan sonra gene onlar kolay gibi. Girmot, herhalde öyle telaffuz ediliyordur. 1904 KFT, böyle takımlar Beşiktaş'ın hazırlık aşamasındaki rakipleri. Yayın gidiyi demiş. Ürdün de eğlendi değil mi? Ürdün hoş geldin aramıza kardeş. Gel buraya otur. Otur gel, böyle otur. Gel. Gel biraz daha, biraz daha böyle. Onun için tarih yazdı. Bugün 39. doğum gününü kutlayacak olan Messi'nin rekor kırdığı gün bir tesadüf olamaz. Arjantinli yıldız tam 40 yıl önce Maradona'nın İngiltere'ye karşı efsanevi Tanrı'nın eli ve 100 yılın golünü attığı günde Dünya Kupası gol kralı unvanını aldı. Efsanelerin efsanesi gerçekten artık Messi. Messi ile 2017'de evlenen Antonella eşinin bu önemli dönüm noktasını yürek ısıtan bir Instagram paylaşımıyla kutladı. Seni tekrar tekrar tarih yazarken görmek ne büyük bir ayrıcalıktır. Seni seviyorum Messi diye yazmış. Vay be. Ya tabii mesela İbrahimovic diyor ki Lionel Messi hakkında Arjantinli yıldız rekor gibi tarihe geçiyor. Yıllarca onu herkesle kıyasladık ama ondan önceki efsaneler bile onun toplam işini yaptığı işe erişmeleri biraz zor gibi gözüküyor. Pele, Maradona, Cruyff falan hani kimi isterseniz sayın hepsi harikaydı ama Messi'nin sayıları, uzun ömürlülüğü ve kupaları onu kendi kategorisine koyuyor. Bir daha Messi gibi bir oyuncu göremeyeceğimize inanıyorum çünkü o çok özel, doğal bir yetenek. Hani oyun onun için yapılmış gibi sanki. Dokunduğu her şey altına dönüşüyormuş gibi geliyor bana diye yazmış.
Yani İbrahimovic egosundaki bir adamın böyle bir açıklama yapması birçok şeyin cevabı aslında. Ya. Ondan mütevellit. Çünkü şöyle de bir şey var, onu da paylaşmak isterim. Ronaldo ve Messi bir daha onun yerleri dolmayacak gibi gözüküyor. Ama yapabilecek bir şey yok yani. Cristiano Ronaldo da evet, ama Messi o doğuştan bir yetenek. Messi, Ronaldo kendini o hale getirmiş bir yetenek. Biraz açılara bakmak lazım yani. Ondan dolayı söylüyorum. Ben gündeme dair konuları, ayrıntıları şöyle şey yapıyorum. Abi düzenince beni arayın demiş. İnternet yayınında hala da bir problem var. Normal yayın üzerinden karasalda herhalde bir problem yok gibi gözüküyor. Onu da söyleyebilirim. Ama birkaç tane transfer haberi okuyayım. Fenerbahçe'nin Göztepe'de forma giyen genç futbolcu Arda Okan Kurtulan'ı yeni sezon öncesi kadroya dahil etmeyi planladığı söyleniyordu. O oyuncu ile ilgili Galatasaray'ın da çok fazla girişimi var. Biliyorsunuz ki Arda Okan Kurtulan'ı yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak gösterdiği performans teknik heyetin olumlu raporu ile birlikte transfer listesine alınmasına neden olduğu belirtilmiş. 23 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadroya almak istiyor. 2020 yılında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan genç oyuncu 2019-22 yılları arasında sarı lacivertli formayı giymişti. Arda transferinde önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olacaktır. Yarın bunun detaylarını fazlasıyla İrfan 25'te konuşuruz. Yalnız bu arada Türkiye'de biten transferler olarak hemen söyleyebileceklerim, ya ne oldu ne bitti? Biraz böyle yaprak kıpıldamıyor. Sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi gözüküyor ama Türkiye'de 2026 yaz transfer döneminde atılan imzalar var. Hemen onları söyleyebilirim. Edin Visca eski takımı Trabzon'du, yeni takımı Başakşehir oldu. İyi bir sağ kanattır. İzlerken çok keyif vermişti. Bir kez daha izleme imkanı bulacak mıyız acaba Başakşehir'de diyoruz. Onurcan Piri Kayseri Spor'dan Kocaeli Spor'a transfer oldu. Kaleci Onurcan Piri. Bakalım forma şansı bulabilecek mi? Selçuk İnan ne kadar şans verecek kendisine? Hertha Berlin'den Başakşehir'e gelen bir oyuncu Mihal Karbovnik ismi gündeme geliyor. Bu seneye damgasını vurabilecek isimler arasında yer alabilir. Mallorca'dan Fenerbahçe'ye bir santrafor Vedat Muriç'in tekrar geldiğini hepimiz biliyoruz. Andre Henrique Gremio'dan Göztepe'ye geldi. Bir santrafor olarak izleyeceğiz. Matei Ili Cluj'dan Kasımpaşa'ya transfer oldu. Fatih Kaya Vehen Wiesbaden'den Samsun Spor'a geldi. Emirhan Boz Ayvalık Gücü Belediye'den Kasımpaşa'ya transfer oldu. Süper Lig'in biten transferleri. Stan Elsi Bassam'dan Kasımpaşa bayağı transfer yaptı. Yine Kurtoviç diye bir oyuncuyu aldı Mura takımından. Sonra Mendez geldi. Soşo'dan Kasımpaşa'ya geldi. Trabzonspor Saviola'yı aldı. Sol kanat oyuncusu 8,5 milyon bonservisle Vitoria'dan transfer etti. Beşiktaş Trabzonspor'a Muçi'yi sattı. O da netleşen transferler arasında. Malinovski, Ruslan Malinovski, Genoa'dan Trabzonspor'a transfer olan orta saha oyuncusu. Trabzonspor Benfica'dan Lopez Cabral'ı da kadrosuna kattı. Hamlelerini sürdürüyor. Sinclair Armstrong Göztepe'ye transfer oldu. Bistro City'den geldi. Bayağı kalıplı, iri yarı bir santrofor izleyeceğiz Göztepe'de. Yıka yıka, yara yara gidebilecek oyunculardan bir tanesi. Bir de Göztepe'den Kocaeli Spor'a transfer olan Uğur Kağan Yıldız ismini de hatırlatmak isterim. Onu da eklemiş olayım sevgili dinleyenler. Reklam var. Reklamdan sonra
Gündemle ilgili, transferlerle ilgili, gelişmelerle ilgili Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük'ün bir kez daha yayınını paylaşacağım. İnternetteki problem kaynaklı olarak onu da söyleyeyim. Yarın da kısmet olursa sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde İrfan 25 ile tekrar birlikte olmayı hayal ediyoruz, umut ediyoruz. Eğer müsaitseniz sizi de bekliyoruz efendim.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
2: Digi Futbol'a hoş geldiniz. Sen Naci Küçük'le birlikte Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Naci hoş geldin.
3: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
2: Başlarken hemen hem kanala abonelik hem de hype puanı isterim. Tekrar hoş geldin.
3: Teşekkürler.
2: Hızlıca gidelim. Bu yabancı sınırında Fenerbahçe ile Galatasaray uzlaştı mı? Galatasaray kanadında neler oluyor?
3: Evet, artık yavaş yavaş Kulüpler Birliği kulisleri hareketlendi. Cuma günü bir toplantı var. Galatasaray kulübü de hem federasyon kanadı hem Fenerbahçe kulübü hem Beşiktaş hem de Sayın Ertuğrul Doğan'la görüşmelerini artık sıklaştırmış durumda. Fenerbahçe kulübü de Beşiktaş kulübü de Galatasaray'ın bu 10 artı 2 artı 2 formülüne destek veriyor.
2: O 2 formülü söylesene, artı 2.
3: O artı 2 formülü de 2000 doğumlu ve sonrasını kapsayacak. Yani 26 yaş bandında da orada bir kriter getirilmiş olacak. Biraz daha kulüplerin eli rahatlayacak ki doğru olan bu. İşte hafta içinde, geçtiğimiz hafta röportaj yapmıştık Okan Hoca ile 3-4-3 için. Orada da hoca söylüyor, ben niye yabancı oyuncu yetiştirmek zorunda bırakılıyorum? Ya ben yerli oyuncuyu yetiştiremiyorum, yabancıyı mı yetiştireceğim? İyi, kalifiye, üst düzey, hedefi olan bir takımda oynamak isteyen, oynayacak düzeyde olan yabancıyı zaten buraya getirmek 30'lardan 40'lardan en az başlıyor. Kimi geliyor, kimi de zaten Türkiye'yi duyunca yüzüne bakmıyor.
2: Peki, bu arada güzel röportajı.
3: Teşekkür ediyorum. Biraz sallansak da bak, yıkılmadık.
2: Sana bir şey olmadı. Ben izlerken, bilmiyorum yazanlar oldu mu sana ama.
3: Çok, çok. Evet.
2: Abi midem bulanıyor, duramıyorum. Kalktım sonra çok. Böyle bir geziyorum odada falan. Ama güzel röportaj, çok güzel başlıklar.
3: Teşekkür ediyorum Okan Hoca'ya da buradan. Emir Sarıgül'e de teşekkürler bu arada.
2: Kısmını çok beğendim. Okan Burun. Bu kendini Mourinho'nun burnunu sıkması sonrası yere atması meselesinde çok temiz özel işi. Onu da söyleyeyim.
3: Abi her zaman Okan Hoca bu konularda yanlış yaptığında bunu kabul edip özür dileyen o erdeme sahip
2: çok,
3: insan oldu
2: çok
3: her
2: zaman. Çok temiz eleştiri yaptı. Ya abarttım dedi. O gün belki ama dedi mantıken de onu bir göstermek istedim dedi. Yaptığını dedi. O da güzel detay.
3: Tek bir şey ekleyeyim şuraya. Ama o gün Mourinho'nun o hareketin değil, Okan Hoca'nın kendini yere atması daha çok konuşuldu. Üzücü olan bu bence.
2: Yok be.
3: Evet evet. Daha çok konuşuldu abi. Okan Hoca daha çok hedefe koydular.
2: Yok yok ya. O gün
3: abi yani. Mourinho bir maç ceza aldı.
2: Ya,
3: Aydın.
2: Şey oldu ya işte Mourinho'nun hiç cezayı. Yani çok şimdi o konuyu da aynen dağıtmak istemiyorum ama ben özellikle Fenerbahçe tarafında çok biliyorum abi. Çok sert girdiler Mourinho'ya. Bırak bu işleri artık diye. Yani sen Fenerbahçe darmadağın gidiyor. Onu yapacaksın. İlk maçta toplantıya çıkmayacaksın. İkinci maçta burun sıkıp ne yapmayacaksın. Okan Buruk'un o meselesi. Ya yere atması abartılı bulanlar olur ama Fenerbahçe tarafı da çok eleştirdi onu, hatırlıyorum. Bu arada bu yabancı meselesiyle ilgili iyi bir konu. Ben de ya önümüzdeki haftaki programda seninle ya da kendi programlarımda Aziz Yıldırım ne düşünüyor söyleyeceğim. Bu bilgiyi de alayım. Son durumu da aktarmış oluruz. Şimdi hızlıca devam edeceğim. Yabancı sınırında böyle bir gelişme var. Transferle gidelim. Abi Icardi'den haber geldi mi? Kalıyor mu, gidiyor mu?
3: Icardi'den şu anda Galatasaray'a herhangi bir geri dönüş yok. Galatasaray hala bekleme modunda. Sayın Başkan böyle istediği için şu anda Galatasaray Icardi'yi ve yanıtını bekliyor. Ama şunu söyleyeyim. Icardi kalsa da, Icardi gitse de Galatasaray her halükarda bir santrafor transferi yapacak.
2: Mutabık alındı mı burada?
3: Net. Çok net.
2: Yani, Icardi'ye bir takvim verildi mi peki?
3: Icardi'den bağımsız Galatasaray şu anda golcü arayışında. Icardi'de kalırsa tırnak içinde, yanlış anlamayın, başkan kontenjanından kalacak.
2: Şöyle mi olacak yani Galatasaray? Geçen hafta konuşmuştuk. Galatasaray Icardi'yi taşıdı. Icardi Galatasaray'ı taşıdı ama taşınabilecek artık bir durum yok. Galatasaray gerekirse Icardi'nin hatırına 4-5 milyon euro yakacak ama bir de golcü alacak.
3: Evet, net.
2: Torreira bir mesaj verdi.
3: Ya Lucas'ın böyle işlere girmemesi lazım. Orada ben Galatasaray kulübü yetkilileriyle de konuştum. Herhalde kendi kalacağına dair böyle bir paylaşım yaptı diye niteliyorlar. Çünkü Icardi'nin dediğim gibi ne menajerinin ne de Icardi'nin dönüşü yok. Icardi cephesinden gelen son talep, işte geçen hafta anlattık. Oynama garantisi verir misiniz? Başkana bir kez daha bunu yinelediler. Başkan da bu konuda asla ve asla taviz veremeyeceğini ve istemeyeceğini söyledi. Şu anda bakalım Elio Pino anladığım kadarıyla Icardi'ye yakın bir şartlarda kontrat arıyor. Bulamazsa geri dönüş yapacaktır olumlu olumsuz.
2: O golcü Deniz Gül olabilir mi, yoksa John Duran mı?
3: Deniz Gül Galatasaray'ın listesinde yok. Bunu açık bir şekilde
2: duydum onu ben. Yani duydum derken konuşuyordu.
3: Evet, ben de açıkçası bekliyordum. Kulislerde konuşuluyordu yerli olması vesaire ama anladığım kadarıyla bonservisi, maliyeti ve Galatasaray'a katacakları değerlendirildi. Ve nitekim de Deniz Gül liste dışı kaldı.
2: Peki devam ediyorum. bu maaş ödemelerini geçen hafta gündeme getirmiştin. İki ay Galatasaray geriden geliyor diye. Orada yeni bir gelişme var mı?
3: Galatasaray Kulübü, hemen verelim sıcak haberi onunla alakalı da. Galatasaray Kulübü evet, iki ay geriden şu anda oyuncuların iki ay içeride maaşı var. Ama bu Avrupa'da da normal karşılanan bir durum açıkçası. Hele ki bizim ülkede çok iyi bir durum iki ay. 15 Temmuz'da Galatasaray Kulübü UEFA'ya borçsuzluk kağıdını vermek zorunda. Benitekim de futbolculara ve temsilcilere de iletildi. Yani menajerlerine. Galatasaray 15 Temmuz'a kadar bütün futbolcuların alacaklarını ödemiş olacak.
2: Şimdi transferde tabii beklenenler var. Birazdan oraya geleceğim ama hızlıca bazı gündem maddeleri var. Onları bir toparlamak istiyorum. Şimdi biraz aslında o iş oraya gitti. Senle Fatih Terim federasyon başkanı olur meselesini konuştuk. Şimdi doğal olarak şöyle bir durum vardır. İyi istihbaratın temelleri olur. O da şu. Şimdi sen bir şey söylediğin zaman Naci, gündemi yakından takip eden birisi olarak ben senin söylediğin şeyin altını doldurabilirim. Yani Fatih Terim'le yakın, uzak, neyse vesaire, o dengelerden yola çıkarak o lafın bir altında bir sebep vardır diye düşünebilirim. Tam da buradan İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun, çok üzerinde kalmak istemiyorum ama Fatih Terim'e giydirmesinin, giydirmeye çalışmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Ben bu arada federasyona bu toplantıdan önce sordum. Benim için bu sürpriz olmadı. İki gün önce konuşmuştum. Fatih Terim'in kafasında bir planlar olduğunu ve bunun farkında olduklarını söylüyorlar. O yüzden bu sert çıkışı yaptılar. İbrahim Hoca Osmanoğlu diyor ki gerekirse Adalet Bakanlığı devreye girmeli. Bu işte bu ve buna benzer, yani manipülasyonların önüne geçilmeli gibi. Ne diyeceksin?
3: Valla ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun jargonunun, dilinin bizim ülkemizi iyi temsil ettiğini düşünmüyorum. Sırtlanlar, çakallar, atmacalar, kartallar, hainler, değneksiz, köyde çobansız gezenler falan. Ya bu dil bence Türk futbolunun liderine kesinlikle yakışmıyor. Bir kere buradan başlamak isterim ama aklı selim olan, okuduğunu anlayan, Fatih Hoca'yı tanıyan tanımayan herkes Fatih Hoca'nın yapıcı bir eleştiri yaptığını.
2: İşte federasyon başkanı da diyor ki ben okuduğumu anlıyorum. Ben o kafaların arkasında bir şey olduğunu bildiğim için bu sert.
3: Şimdi buradaki alt metnin sebebi belli ki Sayın Başkan, herhalde burada 2-3 haftadır konuştuğumuz işte Fatih Terim'in Türk futboluna liderlik yapabileceği, federasyon başkanını olabileceği, artık atabileceği yorumlarını herhalde dikkatle takip etmiş ki bence zaten sebep Fatih Hoca'nın çıkışı değil. Sebep aslında burada İbrahim Hacı Osman'ın asıl hedefi Fatih Terim'in olası bir federasyon başkanlığı ceketine soyunmasına ya da giymeye o hedefini set çekmek. Şimdiden kesmek. Olası bir potansiyel tehlike olarak gördü bence Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu, Sayın Fatih Terim'i ve bu yüzden böyle bir çıkış yaptı yani. Milli takım için, hocanın açıklamaları için değil, kendi koltuğu için aslında Sayın Fatih Terim'e hedef aldı. Peki. Sayın Hacı Osmanoğlu.
2: Bu iyi bir konu. Bu hafta kolajla başlayacak. Senden bu konuda bir görüş alacağım. Ayrıştırarak söyleyeceğim. Yani devam edeceğim.
3: Ama Fatih Terim'le İbrahim Hacı Osmanoğlu seviye olarak, kalite olarak, geçmiş olarak, futbola kattıkları olarak, Türkiye'ye yaptıkları olarak falan arada çok çok çok büyük bir fark var. Hani Fatih Hoca diyor ya, aynı yollardan geçmedik, aynı şeyleri görmedik diye. Hocanın kulvarı da, yeri de, kalitesi de, yaptıkları da, kattıkları da çok ama çok başka. Milli takıma girmek istemiyorum çünkü orası tatsız. Sayın Başkan ilk kez milli takımla bu kadar yakın bir mesai harcadı. Takımın geldiği nokta ortada.
2: Peki. Bu arada o doğru bir söz. Yani Fatih'in İbrahim Hoca Osmanoğlu karşılaştırması bence de yapılamaz. Gereksiz bir tartışma olur. Karşılaştırma olur. Özür dilerim. Ne alaka derler. Bir diğer yandan milli takım demişken şu Hakan Çalhanoğlu meselesi. Şimdi Galatasaray tamamen kapattı mı? Özellikle Hakan'ın Fenerbahçe seçimleri içerisine dahil olmasıyla birlikte.
3: Ya şöyle söyleyeyim Aydın. Hatta geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Hatta ben açıldım iki dedim ya sana. Evet. Hakan Çalhanoğlu defteri. Şimdi geçen yıl Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası, Galatasaray'ın eski efsane isimleri Hakan Çalhanoğlu'nu almadığı için Sayın Dursun Özbey ve Sayın Abdullah Kavukçu'yu çok eleştiriyorlardı. Hatta Okan Hoca'yı yerden yere vuruyorlardı. O gün Galatasaray yönetimine, Abdullah Kavukçu'ya, Dursun Özbey'e tepki gösterenler bugün teşekkür ediyor.
2: Niye almadı Galatasaray?
3: İyi ki Hakan Çalhanoğlu'nu almamışız diye. Neden almadın diye soranlar şimdi iyi ki almamışız diyorlar. Teşekkür ediyorlar. Bu bile zaten Hakan Çalhanoğlu'nun ne noktaya geldiğinin açık bir şekilde göstergesidir.
2: Niye almadı o gün Galatasaray'a?
3: Çünkü çevresel teması çok kurdu. Çok fazla kişiyle Galatasaray'a transferi için uğraştı Hakan. Benitekim de çok doğru düşünmüş Galatasaray. İşte Galatasaray zekası diyoruz ya, Galatasaray öngörüsü. Geldiğinde bir anlamda takım içinde büyük bir zarar verebileceğini düşündü. Bu kadar çok çevresel temas kurması sebebiyle Hakan Çalhanoğlu'nun. Nitekim de ben Galatasaray yönetiminin doğruyu yaptığını düşünüyorum. Zaten tepkiler de, şu anki reaksiyon da, iyi ki Hakan'ı almamışız demeleri de bunun en büyük örneği.
2: Peki transfere geçiyorum Naci Hızlıca. Transferde Galatasaray'da sessizlik var. Fenerbahçe daha hareketli ama koşullar farklı bir kere. Onun altını çizmek lazım. Transferde bu yönetim bunu şöyle anlatıyor galiba. Panik yok ya, rahatız. Ama transferde beklenti her zaman yüksektir.
3: Neler şimdi olur? Baştan gideyim, futbol yapılanmasıyla başlayayım. Sonra transferi anlatayım. Tamam. İsimler üzerinde spesifik olarak gideriz.
2: Yapılanma
3: şimdi,
2: derken o yönetim krizi de bitti galiba.
3: Evet. Şimdi burada Sayın Başkan Dursun Özbek ağırlığını koydu. Ve nitekim de hafta içinde Sayın Bakan Mustafa Varank'la birlikte Sayın Abdullah Kavukçu'yu ziyaret ettiler. Orada da Sayın Başkan Dursun Özbek Abdullah Kavukçu'ya ben seninle yola devam edeceğim. Benim lafımı yere düşürme. O yüzden futbolda ikimiz varız. Ama Sportif AŞ Başkan Vekili olarak da Eray Yazgan'ı listeye koyacağım. Lütfen futbolu biz beraber götüreceğiz. Buna itiraz etme dedi. Sayın Abdullah Kavukçu da bugüne kadar zaten görevlendirmeye başkan takdir ettiği için ses çıkarmadı. Bu Başkan Dursun Özbey'in Galatasaray Başkanı'nın sözü olduğu için bunu da olgunlukla karşıladı ve futbolda yine Sayın Abdullah Kavukçu ve Sayın Dursun Özbek söz sahibi olacaklar. Çalışmalar da başladı. Galatasaray zaten majör olarak, yani öncelikli olarak 3 mevkiye takviye yapacak. 1- orta saha, 2- 10 numara, 3- yedek forvet. Şu an için Galatasaray'ın ana aksiyonu 3 mevki üzerine.
2: Stoper Davinson durumuna göre demiş.
3: Aynen, o Davinson, Sanchez ve Nelson'un satışıyla birlikte olacak bir hikaye. Yani o yolda gerçekleşecek gelişmelere göre bir transfer hamlesi. Ama bugün itibariyle bütün takım mevcut oyuncular kalıyor, teklif yok. Galatasaray 3 takviye yapacak. Şimdi burada da Galatasaray taraftarının bir kere sakin olması lazım. Niye sakin olması lazım? Transfer sezonu yeni açıldı. Eylül'e kadar devam ediyor. Galatasaray çalışmalarına ve görüşmelerine başlamış durumda. Ve nitekim de tok alıcı olarak Galatasaray gitmek istiyor. Yani Galatasaray'ın her kuruşuna kıymet veren ve değer veren, doğruyu yapan bir Galatasaray yönetimi var ki Sayın Başkan Dursun Özbek ile Abdullah Kavukçu bunun matematiğini çok iyi şekilde yapıyor.
2: Bir taraftan
3: aldığı ve almadığı oyuncularla. Aldığı Osimhen 75. Bugün çok doğru bir hamle yaptığını görüyoruz. Almadığı Hakan Çal Hanoğlu iyi ki almamış diyor herkes. Şimdi o yüzden transferde başarı sadece aldıklarınla olmaz, almadıklarınla da olur. Scout'ta da bu iş böyledir. O yüzden Galatasaray çalışmalarına başladı ve Galatasaray taraftarı da sakin olsun. Doğru takviyeleri yapmayı planlıyor. Şimdiden de temaslar başladı. Biraz sonra da o temaslardan biraz bahsetmeye çalışacağım.
2: Bence direkt girelim. Tabii geçen ki hafta konuşmuştuk. Nedir bu Bruno Fernandes'te son durum?
3: Evet, Bruno Fernandes Galatasaray'ın
2: pahalı oyuncu.
3: Geçen yıldan bu yana hayal ettiği bir isim. Evet, pahalı oyuncu ama işte büyük hedefleri de marka isimlerle gidiyorsunuz. Hı-hı. Ve nitekim de onun parasını formayla, işte kutularla, Galatasaray biliyorsun farklı gelir ya da projeler üreterek futbolcuların maliyetini düşürmeyi çok iyi beceriyor. Bruno Fernandes için Galatasaray ilk temaslarını kurdu açıkçası. Manchester United'ın şu an için istediği bonservis bedeli 50 milyon euro. Hı hı. Kapıyı 50'den açtılar. Futbolcu 12 milyon euro Manchester United'dan para kazanıyor. Galatasaray'dan istediği rakam 21 milyon euro.
2: Neredeyse çarpı 2.
3: Aynen, neredeyse çarpı 2. Galatasaray bu rakamı yüksek buluyor. Şimdi
2: Osimhen'in
3: Galatasaray
2: maaşını istiyor yani.
3: Güzel. Yani Osimhen'in imaj hakları içindeki maaşı 15+6. Şimdi burada
2: kapakta belli oldu.
3: Burada Galatasaray tok satıcı rolünde kendi kulüp menfaatlerini ön planda tutarak hızlı ve aceleci bir harekette bulunmak istemiyor. Dünya Kupası'nı izleyecek, takip edecek. Manchester United'ın istediği bu 50 milyon euroluk bonservis bedelini Galatasaray'ın hedefi 25-30 bandına düşürebilmek. Oyuncunun da maaşını 15-16 milyon euro seviyesine çekebilmek. Eğer bunlar realize olursa, bunlar gerçeğe düşünürse, dönüşürse o zaman Galatasaray Bruno Fernandes için somut, daha doğrusu resmi adım atacak. Ama Galatasaray şu anda devrede, görüşmelerini sürdürüyor. Fakat dediğim gibi tok alıcı rolünde olduğu için rakamı aşağı çekebildiği kadar çekmeye çalışacak.
2: Şimdi bu mesele anladığım kadarıyla birkaç ay sürecek.
3: Tabii ki. Ya birkaç değil de yani en az bir ay, bir buçuk ayımız var gibi geliyor bana.
2: Tabii ki bu arada az önce senin söylediğin şeye bir katkı desteklemek için şimdi Galatasaray, az önce sen de söyledin, 2 ay ödemeler geriden geliyor. Yani bu para dediğimiz küçük bir para değil. Yani suyla da ödemiyorsun. Dolayısıyla gerçekten çok zor operasyon ya. Yani
3: şöyle devam edeyim hatta, takdir ederek de, ya bir kere başkan da Abdullah Kavukçu da önce takım diyor. Önce takımın maaşını ödeyeceğiz ki Galatasaray'a olan sahiplenmeleri, aidiyetleri, saygıları her zaman zirve noktada olsun. Şimdi Galatasaray önce 15 Temmuz'a kadar futbolcuların maaşını ödeyecek. Bir. İkinci nokta, gelir üretme formülü. Buradan da açıklamış olalım. Galatasaray iki işbirliği yaptığı markayla sponsorluk sözleşmelerini uzattı. Bir, peki. Misli. İki, Pacific Holding. Bu iki sözleşmeyle birlikte Galatasaray şu anda yıllık formadan 15 milyon euro iki anlaşmayla, sadece sezonluk olarak söylüyorum, 15 milyon euroluk bir anlaşmayı yaptı bu iki markayla. Daha sonra da zaten gelir kalemlerini arttırıp belki teklif alan oyuncularla birlikte dediğim gibi işte 10 numara, orta saha ve santrafor takviyelerini yapacak. Bunu da belirtelim.
2: Peki, gelelim Osimhen meselesine.
3: Evet.
2: Galatasaray Osimhen'i satar mı? Ben sana topu direkt bırakayım. Neler oluyor?
3: Şimdi Osimhen'in kafasında işte Okan Hoca ile sohbet ettiğimizde de söyledi. Osimhen'in kafasında gitmek falan yok. Nasıl bağlı olduğunu anlattım. Ama şu an şu tabiri kullanayım. Osimhen var ya, şu an çöpsüz üzüm. Niye çöpsüz üzüm? Çünkü tek kuruş borcun kalmadı. Osimhen'den gelecek bütün para Galatasaray kulübünün kasasına girecek eğer transfer olursa. 1. Suudi Arabistan'dan teklif var. 2. İspanya'dan teklif var. 3. Duyduğum kadarıyla İngiltere'den teklif var. Yani Osimhen'e geçen hafta mı, bir önceki hafta mı söylemiştim? 120 milyon euroluk teklif aslında menajerler ve kulüp temsilcileri aracılığıyla Galatasaray'ın masasında. Ha, official teklif var mı? Yok. Ama gelecek.
2: Belli.
3: Şimdi burada kemiksiz 150 milyon euroya ben satmam dedi Abdullah Kavuç. Yani 150'ye satmam ben dedi. Ama Galatasaray başkanlık sistemiyle yönetilir. Şimdi kılçıksız 150 milyon euroya Sayın Başkan evet mi der, hayır mı der ya da aklı karışır mı?
2: Karışmaz
3: 150'yi
2: mı ya?
3: Aldım keş.
2: Karışmaz mı ya?
3: 150'yi aldım keş.
2: Müthiş operasyon.
3: Kaç kar ediyorsun 150 halinde? 75 kar ediyorsun. %10'unu verdin Napoli'ye. 67,5 kar yazacaksın. Şimdi burada top başkana geçer. Ben Sayın Abdullah Kavukçu'nun da Okan Hoca'nın da bir sezon daha Osimhen dediğini biliyorum. Çünkü Osimhen dediğim gibi sadece Avrupa'dan değil Suudi Arabistan'dan da
2: teklifler var.
3: Bu noktada kararı başkan verir. Ama Osimhen için hep tetikte olacak Galatasaray. Başkan eğer ya da işte belki Osimhen diyecek Real Madrid vesaire geldiğinde. Yani Galatasaray Osimhen'in kalacağına göre plan yapıyor ama ya giderse diye de B planını yapıyor oraya. Onu da söyleyeyim yani.
2: Bey, Galatasaray'ın toplam borcu ne kadardı?
4: 25.65 milyar.
2: Tamam. Sen Osimhen'i 150'ye sattığın zaman 50'den hesaplayalım. 7.5 milyar TL'lik bir gelir elde ediyorsun. Galatasaray'ın toplam borcu 25 milyar TL. Yani paranın büyüklüğünü, eldeki malın değerini anlatmak için özellikle
3: tabii,
2: bu.
3: Tabii.
2: Bu bir güçtür ama
3: çok
2: onu da söyleyeyim.
3: Çok büyük para. Ama bu da bir anlamda ne kadar doğru iş yaptığının da ispatı.
2: Onu
3: burada
2: söylüyorum
3: da
2: ben de.
3: Sayın Abdullah Kavukçu'nun da Sayın Dursun Özbey'in de hakkını teslim edelim.
2: Yani Dursun Özbek o işi yaparken, yani Galatasaray'ın bir de sert bir divan kurulu, genel kurulu var. Muhtemelen 50 kişi şey demiştir Dursun Özbek'e. Baba sen nasıl gidip 75'i veriyorsun?
3: Tabii.
2: Hatırla, günlerce konuştuk. Adam gitti, cesaret gösterdi, verdi. Şimdi 150'ye satarsa vallahi taraftar kızabilir ama adam alkışlanmalı abi.
3: Net.
2: Ne demek?
3: Katılıyorum.
2: Ki? Bir de onun üstüne de satış olmaz Türkiye'de.
3: Yok. Zannetmiyorum abi, mümkün değil. Yani burada bir kere Sayın Abdullah Kavukçu'yu takdir ederim, sonra Sayın Başkan'ı. Çünkü Dursun Özbey'i de bu hayale inandıran Abdullah Kavukçu'ydu. Açık konuşalım. Herkes hadi canım diyordu, başkan dahil, ama Sayın Abdullah Kavukçu başkanı da önce ikna etti, sonra bu ikili çalıştı, gelir kalemlerini üretti, projeler üretti ve nitekim de Osimhen'e transfer etti.
2: Yani o da enteresan, ben kendisini tanımam.
3: Ama bir Osimhen daha var mı Aydın?
2: Yok.
3: Yani satmak mı satmamak mı?
2: Vallahi Naci çok zor karar be.
3: Çok zor.
2: Yani burada ben satılırsa Dursun
3: Özbey'i... Ben bir yıl daha Osimhen'ciyim, açık söyleyeyim. Yani 150 milyon euro da olsa bir yıl daha Osimhen'ciyim. Çok şeyi riske atmış olacaksın. Neden diyorsun? Abi Türk futbol tarihinde ilk kez 5 sene üstte şampiyon olacaksın ya. Bir de Osimhen, hep anlattım ya Okan Hoca'nın matematiğinden. Yani Osimhen bu sezon ligin yarısını kaçırdı abi.
2: Onu ona rağmen.
3: 30 maç oynadığını düşünsene. Kırdın geçtin ligi.
2: Ona rağmen. Bu Kavukçu konusunda ben kendisi tanımam. Bu arada hemşeriymişiz, o da Erzincanlıymış.
3: Erzincanlı.
2: Sen de Erzincanlısın, ben evet. Öyleyim. Yani etkisi konusunda mesela o ilginç. Sen Sane'le röportaj yapmıştın ya.
3: Evet.
2: Sane orada şeyi anlatıyor, transfer hikayesini anlatıyor. O dikkatimi çekmişti mesela. Benle diyor 6 ay öncesinden temas kurdu. Ona bayağı da bir şey var, güveni var. Demek ki oralarda iyi yönetici beceriler var. Evet. Takdir edelim adamı da.
3: Leroy Sane.
2: Galatasaray'da enteresan, buluyor sürekli böyle yöneticiler.
3: Evet.
2: Değil mi?
3: İnsan kaynakları çok geniş.
2: Yani bir dönem
3: bir başta 15 seneyi bak. 15-20 seneyi değerlendim. Ali Dürüst. Ta hatta Ali Dürüst'ten öncesine gidelim. Ergun Gürsoy, Ali Dürüst, tamam. Burak Elmaslar, Abdurrahim Albayraklar, Erden Timurlar, İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukçu, say say bitmiyor. Aldun Üsünel, buradan selam
2: ya,
3: olsun.
2: Doğru.
3: Unutmayalım. O canım bilmiyorum. Abim bir kez daha geçmiş olsun.
2: Ne rüzgar yapmıştı o be. Rüzgar derken olumlu anlamda söylüyorum.
3: Allah bir dönem, şifa versin diyorum.
2: Çok önemli oyuncular getirmişti.
3: Tabii.
2: Bayağı yani Manchester City'den Elanu falan.
3: Hatta Adnan Polatlar bak. Tabii. Bayağı yani Galatasaray'da futbol şubesi gerçekten Şampiyonlar Ligi.
2: Eskiden beri hep evet yani çok tabii. Böyle şey ağırlığı olan, konuşulan, tanınan isimlerde hala da insanlar görüş alır yani bu isimlerde.
3: Tabii.
2: Ne diyorsun diye, yani neler söylesin diye. Naci, son mesele milli takımı tamamlayalım sonunda istersen. Bir kere çok büyük hayal kırıklığı ve ben özellikle toplumun hala öfkesini ve sinirini anladıklarını düşünmüyorum. Toplum gerçekten çok üzgün. Çok üzüldük, hakikaten öyle oldu. Ama enteresan görüşler de var. Bu görüşlerden bir tanesini Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Ertan Torunoğlu'ları getirdi. Biz izledik sakın ha sezonu. Yani işte Galatasaraylı oyuncular güçlü değildi. Desteklendi. Şampiyon oldular. İşte bir dünya kupasında patladılar. Yani biz haklıyız diye bir şeyi anlatmanın ben ilk defa bu kadar tuhaf bir şekilde temeli olmadan anlatıldığını gördüm. Gerçekten de öyle. Sen ne dersin? Olmaz. Ayıp yani bir kere onu söyleyeyim.
3: Ya şöyle Sayın Ertan Torunoğulları'na...
2: Baba bir şey söyleyeyim özür dilerim. Devam et oradan. Bazen izleyenlerimiz kızıyor aralara girmeye ama.
3: Estağfurullah.
2: Madem öyleydi neden Fenerbahçe'de seçime girmediniz abi?
3: Çok basit. Bunu zaten 2-3 hafta önce de sormuştuk. Yine bir sakın ağa göndermesi yapmıştı evet. Sayın Ertan Torunoğulları. Vallahi Sayın Ertan Torunoğulları'nı Fenerbahçe camiasında çok fazla ciddiye aldığını düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe tarihinin en başarısız kulüp başkanı ve yöneticilerinden bir tanesi oldu Sayın Ertan Torunoğulları.
2: Ve büyük kaynaklara rağmen.
3: Sayın Saran yönetimi. Şimdi önce ortaya sunduğu görüşten başlamak istiyorum eleştiriye. Bir, Sayın Ertan Torunoğulları Türkiye A Milli Takımında 8 ya da 9 Galatasaraylı oyuncu oynasaydı ya da 6 7 işte 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü gibi o zaman bu eleştirileriniz başarısızlık halinde çok büyük bir kabul görürdü. Saygı da görürdü. Şu an yaptığınız görüş saygı da görmüyor. Niye? A Milli Takımın son karşılaşmasında yani Paraguay maçında 3 tane Fenerbahçeli oyuncu ilk 11'de, 3 tane de Galatasaraylı oyuncu ilk 11'de ve geride kalan 5 oyuncu da zaten yurt dışında lejyoner olarak ülkemizi temsil eden oyuncular. Yani komple Süper Lig oyuncularıyla dahi çıksak haklısınız diyeceğim. Bir yerden size böyle bir haklılık payı sunacağım ama
2: isim vermeden hiç, Uğurcan Çakır'a vuruyor.
3: Hiçbir şekilde geçerli bir tarafınız yok.
2: Uğurcan Çakır'a vuruyor isim vermeden.
3: Siz sakın ayla gönderme yapacağınıza Sayın Ertan Torunoğulları Fenerbahçe camiasına önce hesap verin. Fenerbahçelilerin vicdanında siz bence suçlusunuz. Bunu ben söylemiyorum. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Aziz Yıldırım söylüyor. Sidiki Şerif transferi Fenerbahçe Kulübü'nün en büyük, en kötü anlaşmasıdır. Açık konuşalım. 150 bin euro maaş alan Fransa 2. ligindeki oyuncuya 3 milyon euro para verip Fenerbahçe'ye transfer ettiniz. 20 katı. Dünya futbol tarihine geçtiniz Sayın Ertan Torunoğulları. Bırakın sakın ha'yı. Aman ha diyorum ben size. Aman ha. Ve hadi Sidiki Şerif. Bir de Kante 2,5 yıla 80 milyon euro falan diyorlar abi. Ya inanılmaz rakamlar. O yüzden siz önce kendi camianıza bence bir hesap verin ya da bir oylama yapın. Bir Fenerbahçe camiasının nabzını yoklayın bence. Sayın Ertan Torunoğulları.
2: Bu arada şöyle tamamlayalım. Şimdi sen konuşurken oturttum biraz daha kafamda. O özellikle Uğurcan Çakır bence hedef alıyor. Abi, İsim vermeden kötü turnuva geçirdi abi Uğurcan Çakır.
3: Uğurcan evet ya bir şey söyleyeceğim. İyi turnuva geçiren var mı? Niye biliyor musun? Bir takım içinde
2: yani kaleci
3: eğer
2: bazen maç alır ya.
3: Kopmalar başlarsa, eğer ki takım içinde huzursuzluk ön plana çıkarsa ki ben hatırlıyor musun? Burada da söyledim geçimize. Euro 2016'ya dönmeyiz inşallah dedim. Bir, milli takım formasını prim pazarlığına çeviren bu çocuklar değildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Birinci gün Villa ile başladı. İkinci gün Hakan Safi'ye primler dağıttı. Üçüncü gün kaldıkları gün 1 milyon dolar ekstra takıma prim açıkladı. Yarısını yatırdı. Çocuklar prim pazarlığı yapmadı. O yüzden bu para meselesini milli formaya karıştıran bu dönemde Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'dur. İki, Montella'yı değiştirdi. Vizyoner, çözüm odaklı, bahane üretmek ve şikayet etmek yerine milli takımı başarıya odaklayan teknik adam gitti. İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla çok fazla vakit geçirince Montella Hacı Osmanoğlu çıktı karşımıza. Hainler, göndermeler, ben sizden daha Türk'üm demeler, belli bazı önde gelen, takım içinde söz sahibi olan oyunculara bir anlamda formayı mecburen teslim etmeler. O yüzden içeride, geçen hafta da söylemiştim, ağzımızda kuş tutsak forma alamayız diyen genç çocuklar var. O yüzden ya her noktada sınıfta kaldığımız için söylenecek bir şey yok. Hayal kırıklığı oldu. Ama ben bu oyunculara çok fazla vurulmasının ve hain ilan edilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum.
2: Tabii ki.
3: Burada başarısı olan iki koltuk vardır. Bir federasyon başkanı, iki teknik adam Montella.
2: Oyuncular da kötüydü. Orada.
3: Kötüydü yani, ayrı ama.
2: Savunulacak tarafları yok.
3: Ya mesela milli takım kampında mentor yok Aydın ya. Bu tip noktalarda oyuncuyu yönlendirmek lazım. O baskıyı stresi üstünden alman lazım. Niye? Çünkü sen final, hedef final diye götürdün oraya o çocukları. Bu halkı ona inandırdın. O yüzden kusura bakma bu tepkileri de yumrukları da eleştirileri de göğüsleyeceksin. Özür dileyeceksin. Hep racon. Kusura bakmayın yani. Bu arada şunu da söyleyeyim. Federasyon başkanıyla alakalı aklıma geldi. Evet kulüplerin bir kontağı var. Hatta geçen hafta da konuşmuştuk Sayın Mustafa Eröğüt'ün ile alakalı ama bir yıl daha kalacak anladığım kadarıyla Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Önümüzdeki
2: genel kurulda.
3: Önümüzdeki sene güçlü bir vizyoner bir Federasyon Yönetim Kurulu'yla ben Sayın Eröğüt'ün göreve geleceğini düşünüyorum.
2: Naci ağzına sağlık.
3: Haftaya teşekkür ediyorum. Beğeni ve hype unutmazsak çok ama çok mutlu olurum. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyorum.
2: Ağzına sağlık, teşekkürler.
1: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç sizlerle birlikteyim ve ortaya karışık programda yaklaşık 50 dakika boyunca birlikte olacağız. Birazdan attığımızda Yunus Aydın olacak. 0212 273 10'a sizler de mesajlarınızı, sorularınızı, yorumlarınızı gönderebilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Dünya Kupası'nda grup maçlarında artık son karşılaşmalar oynanıyor bugün. 6 karşılaşma bugün bizleri bekliyor. B grubu saat 22'de zamanlı olarak oynanacak iki mücadele. Bosna Hersek Katar'la karşı karşıya gelecek. İsviçre'de Kanada'yla karşı karşıya gelecek. Grupta zirvede Kanada yer alıyor 4 puanda. İsviçre 2. sırada 4 puanda. İki takımın arasındaki mücadele aynı zamanda liderlik mücadelesi anlamına geliyor. Bosna Hersek Katar karşısında kazanırsa eğer gruptan çıkacak. Katar kazanırsa da gruptan çıkabiliyor. Ama beraberlik halinde iki takım da veda edecek. A grubunda ise saat 4'te iki mücadele. Güney Afrika, Güney Kore, Çekya, Meksika mücadeleleri. Zirvede Meksika var 6 puanda. 3 puanlı Güney Kore. 2. sırada 3. sırada 1 puanlı Çekya. Son sırada Güney Afrika 1 puanla yer alıyor. Şu anda her takımın gruptan çıkma olasılığı devam ediyor. Meksika'nın liderliği garanti. Meksika lider olarak bitirmeyi garantilemiş durumda artık. Çekya ise ölüm kalım maçına çıkacak. Meksika karşısında C grubunda ise gece 1'de. Eş zamanlı olarak Fas, Haiti ve Brezilya, İskoçya maçları oynanacak. Zirvede Brezilya 4 puanda. Fas da 2. sırada 4 puanda. 3. sırada İskoçya var 3 puanda. 4. sırada Haiti'nin puanı yok. Ve bizim gibi Haiti'de gol atamayan takımlar arasında yer alıyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Numaramızı da yeniden hatırlatmış olalım. Gece saatlerinde oynanan mücadelelerde ise iki mücadelede 1-0'lık sonuçla tamamlandı. Panama-Hırvatistan mücadelesinde Hırvatistan 54. dakikada Ante Budimir'in attığı golle 1-0 kazanan taraf oldu. Kolombiya ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında 76. dakikada Daniel Munoz'un attığı golle 1-0 kazanmayı başardı ve o grupta zirvede yer alıyor 6 puanla Kolombiya.

0: yani Demokratik Kongo karşısında kazansa bile şansı çok az. Kongo ise Özbekistan karşısında kazanırsa gruptan çıkacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Aa, Teletext ekranı geldi. Dün ben bunu yanlışlıkla açtım Mehmet Bey bu arada. Yeni nesil televizyonlarda da varmış. Denk gelişe bakın. Ben de dün yani kumanda böyle bacağımın altında kalmış falan böyle bir şeyler oldu. Bir baktım ekranda Teletext var. Şaşırdım. Hala olduğunu bilmiyordum. Siz de atmışsınız. Yani şu iki gün içerisinde Türkiye'yi bırakın dünyada Teletext'i kullanan iki kişi vardır herhalde. Ben yanlışlıkla açtım. Siz de kasti açmışsınız. Çok özlediğim bir ekran. Ya müthiş bir ekran ya gerçekten. Göksel'in Bey, H grubu hakkında ne düşünüyorsun? 500 bin nüfusa sahip Yeşilburnu Adaları gruptan çıkar gibi gözüküyor. Biz 90 milyonluk ülke, dışarıda kaldık. Yorumun nedir? En kötü takımız. Yorumum bu yani. En kötü takımız. Orayı bir kesinleştirelim. Çünkü diğer işte 47. takım, 46. takım Haiti'dir, şudur, budur. Onlardan kimsenin umudu yoktu zaten. Bizim kadar şaşalı gitmediler hiçbiri. Onun haricinde burada da Uruguay büyük bir sıkıntıda ya. Uruguay İspanya karşısında kazanamazsa eğer veda edecek. Uruguay İspanya maçı da büyük bir heyecana sahne olacak. Suudi Arabistan'ın hala şansı devam ediyor. Yani grupta hiçbir şey belli değil. Gerçekten çok iyi bir grup. Hüseyin Mecit de bizlerle birlikte Berksayar'ın da doğum gününü kutladığını iletiyor. Bugün burada değil kendisi. Mesaj atabilirsiniz kendisine. Buradan biz de kutlamış olalım sevgili Berk'in doğum gününü ve Yunus Aydın hattımızda olacak. Yunus Aydın bizimle birlikte. Yunus hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Dinleyicilerimizden de mesajlar devam ediyor. Teletext'i borsacılar iyi bilir kullanılıyor yani. Hala kullanılıyor olmasını yani şaşırdım. Ve güncellemesini falan yapılmasın. Ben dün yanlışlıkla açtım Yunus ya. Bacağımın altında kalmıştı kumanda. Bastım böyle yanlışlıkla. Teletext açıldı da bir dinleyicimiz de hala kullanıyormuş onu söyledi. Sen biliyor muydun?
1: Bilmiyordum vallahi ya. Yeşil canlandı gözümde şimdi ama hala devam ettiğini bilmiyordum Teletext.
0: Peki. Milli takımımız Dünya Kupası'na veda etti ve yankıları da sürüyor tabii. Bir maça daha çıkacağız ama pek umursanan bir maç oldu. Doğru olmaz. Olduğunu söylemek doğru olmaz. Hatta tepkiler de var milli takımımıza. Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları, federasyon başkanının nasıl değerlendiriyorsun süreci Yunus?
1: Yani maalesef gerçekten çok büyük umutlarla gittiğimiz bir turnuvadan yani bir faciayla geri dönüyoruz. Yani az önce senin söylediğin gibi yani Haiti elenmiş, Tunus elenmiş vesaire. Hani bunları geçelim. Biz oraya çok farklı beklentilerle gittik. 31 Mart'ta İbrahim Hacı Osmanoğlu yaptığı konuşmada hatırlarsın ya biz kupayı alıp geleceğiz dedik. Yani o kadar büyük artık takımla ilgili umutlar vardı. Bu yapılanmayla alakalı umutlanmalar vardı. Ama geldiğimiz noktada hani gerçeklerle yüzleştik aslında. Yani her şeyle eleştiri açık. Şu an İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yürüttüğü yani iletişimle kaybettikten sonra elendikten sonra biz yaptığı açıklamalarla Fatih Terim'le adeta bir laf dalışına girmesi ki bence orada Fatih Hoca'nın hiçbir yanlış sözü yok. İşte sonrasında bugün gerçekleştirilen bir haberde Infantino ve bu turnuvanın yanlışlığıyla ikili averaj sistemini yanlışlığıyla ilgili sistem ettiği yani bu turnuvanın başında da böyleydi. O zaman ses çıkartsaydık yani biz turnuvada Amerika'ya göre Paraguay'a göre falan favoriyiz diye biz bu gruptan her şekilde 3 puan 4 puanı toplarız diye düşünüp yapmadık mı yani sesimize çıkartmadık turnuvadaki kural işleyişine. Hiç bugüne kadar sesi çıkan var mıydı? Yoktu. Ya bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu bu konuyla ilgili zerzenişini Infantino'ya dile getirmiş ama Montella ile alakalı da şunu söyledi. Biz yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızı değişmeyiz dedi. Bunlar çok böyle yani sokak vari laflar. Yani dünyanın en büyük futbol organizasyonunda Dünya Kupası'nda hiçbir geçerliliği olmadığını görüyoruz. Bence Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim değişsin değişmesi fark etmez. Yani Montella ile yolları ayırması lazım. Zaten hani Montella ile yollar ayrılır ayrılmaz hani bu mevcut yönetimin tasarrufunda olup olmayacağı da net değil. Hani çünkü benim anladığım ve gördüğüm kadarıyla yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun da şu an net bir şekilde görevde kalmasının zor olduğunu görüyorum. Yani çünkü bunu sadece milli takımın başarı başarısızlığı değil. Diğer tarafta lig seviyesine geldiğin lige baktığın zaman Galatasaray'la İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ilişkileri hani askıya alınmış durumda zaten. Galatasaray'ın açıklamasına yola çıkarak söylüyorum. Fenerbahçe'de zaten Aziz Yıldırım'la İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ortak bir zeminde buluşması asla mümkün değil. 2010-2011 sürecinden kaynaklı. Yani hiçbir şekilde elle tutulur bir şey kalmadı.

0: Yani bu süreçte bir başarısızlık varsa, işte oyunculara 1 milyon euro prim açıkladılar. Sonra kafalarına göre 500 bin euroya indirdiler. Hani bu oyunculara ben bedavaya oynamaları gerekir belki milli duygularla, ama yani bir insanı ateşleyecek, enerjileyecek şey 1 milyon euro olarak açıklayıp sonrasında 500 bin euroya indirir, onu da ödemezseniz yani futbolcuların birçok anlamda şevki kırılır. Bu da bir yönetim başarısızlığıdır. Topluca bir fiyasko. Yani kadro kalitemizin altında bir oyun izledik. Yani insanlar, milyonlarca insan sabahın köründe kalktılar. Her şeyde fiyasko. Hepimiz de sinirlendiren şeylerden birisi oldu. Yani işte turnuva öncesinde çıkıp iddialı iddialı konuşuyorlar. Meri'nin YouTube kanalında. Yani İrfan Can Kahveci diyor ki golle uyandırmak istiyorum onları diyor. Dakika 1'de, 2'de, dakika 2'de Paraguay'dan gol yiyorsun. Ya golle uyandık zaten. Ya emin olsun, içe rahat olsun, golle uyandık zaten. Ama yani gerçekten çok şevk kırıcı bir turnuva oldu ve dünya futbolunda aslında kendimizi ne kadar abarttığımızı, oralarda olmadığımızı da görmüş olduk. Yani ne bir önceki federasyonda, hani Euro 2024'te Mehmet Büyükekşi, hani bizim son maçımız oynandığı için 5. olduk, Avrupa'nın en büyük 5. ülkesiyiz demişti. Yani bu tarz hayallerle yaşıyoruz. Futbolda bir Avrupa'nın en iyi 5 ülkesinden birisi falan olduğumuz yok. Bu da hani futbolumuzu, Türkiye futbolunun yerini ne hale geldiğinin en büyük göstergesi.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki komik olan ikinci maçta elendiğimizi unutup biz şimdi burada olsaydı konuşmaları başlayacak ki başladı bile yani görüyorum. Bu yanılgıya bence kimse düşmesin işte ABD'nin yolu gözüküyor böyle işte dersek bilmem ne falan ah bizim yolumuz olsaydı falan. Ya Avustralya'dan Paraguay'dan kötü takım değil onların hiçbiri.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani o paylaşımı ben de gördüm. Yani Amerika'nın yolu öyle kolay, böyle kolay işte boss dersek vesaire. Yani hiç bunlara gelmeyelim. Yani biz hani
1: Bu
0: turnuvada
1: yol
0: birinci
1: da henüz
0: olacağımız dediğimiz yerde
1: kurayla
0: iki
1: çekilmedi ki bu
0: maçta
1: yolun
0: sıfır
1: içi
0: gol.
1: dışı kazanarak adamlar oluşturdu zaten kendi yollarını.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hani hiç kendimizi işte buralarda kendimizi kandırmaya devam ediyoruz. Yani çok kendimizi kandırıyoruz. Yani iki maçta yani gerçekten yani sıfır gol, sıfır puan. Ya bunların hiçbirisi ya izah edilebilecek şeyler değil. Hani hiç orada olsaydık, burada olsaydık zaten olmayı hak etmiyoruz. Es kaza orada olsaydık da orada çok daha facia sonuçlar alırdık yani.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki ikinci maç sonunda konuşmalara bakıyorum. Sadece Arda aklı başında konuştu. Özellikle Hakan'ın konuşması insanın sinirlerini zıplatıyor. Kaptanlığı daha olgun Arda'ya devretse yeridir demiş. Ya katılmam istemem böyle bir şey. Çünkü tamam evet katılıyorum ya. Buraya kadar dediklerinize katılıyorum ama yani Arda da hiçbir sorumluluk almadı ya. Ya yana pas yana pas sürekli bu.
0: Arda'nın performansını hiçbir şekilde beğenmemekle birlikte Arda'nın kaptan olabilecek liderlik ruhunda olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar daha hayatın hiçbirinde lider olmadı Arda Güler. Yani ne Fenerbahçe'de. Ya zaten ben biraz Arda Güler'le alakalı da ne yazık ki hani sene içerisinde defalarca kez imtina ettiğim fikri biraz daha artık bu turnuva sonrası sessiz söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Yani biz Arda Güler'in yıldız olduğunu çok yaşayamıyoruz, hissedemiyoruz. Yani Türkiye topraklarında bunu çok görmedik. Yani Fenerbahçe'deyken zaten doğru düzgün oynamadı. Nasıl hatırlıyoruz biz Arda Güler'i? İşte her maçta 71'de oyuna girdi de Kayseri'de alkışlandı. Tüm Türkiye Arda Güler'i alkışlıyor. Tamam. Sonra işte 15 milyon euroya artı işte bonuslarla Real Madrid'e gitti. Tamam. Orada bir 65 metreden gol güzel. Hani oynuyor düzenli. Sağ ön orta değiş. Hani Real'in zaten hani ana rotasyonun bir parçası. Evet. Ama yani gelinen noktada biz Arda Güler'in milli takımda asla bir star gibi göremedik. Dediğin gibi yana pas, yana pas, hiçbir bireysel sorumluluk yok. Hani şunu yaptı da maçı aldı. Zaten maç falan aldığımız yok, gol attığımız yok da şu asist yaptı diyeceğimiz bir şey yok. Yani kaptanlıkla alakalı şöyle Hakan'ın yaptığı kaptanlık tartışılır. Şimdi birçok kişi milli takımda Hakan ve Merih'le alakalı kadroyu dizdiğine dair hani Hakan ve Merih'e yakın olan isimlerin ilk 11 oyuncusuna dair iddialarda bulunuyorlar. Birçok gazeteciler vesaire hatta geçtiğimiz gün yani bu iddiaların bir adım daha ötesinde yani çok ciddi alabileceğimiz bir gazeteci. Bir web gazetesinin spor müdürü Mehmet Aslan böyle bir şeyi kendisinin sezdiğini de 3-4-3'ün ortak yayında söyledi. Yani hani bu tarz iddialar varken Hakan'ın kaptanlığı da tabii tartışılır ama ya Arda Güler de hani şu an bu milli takımın kaptanı olabilir mi? Ya olamaz. Çünkü dediğim gibi Arda'nın ben çok liderlik vasfında olduğunu düşünmüyorum. Ben çok liderlik vasfı olan bir futbolcu değil. Ya yetenekli mi? Şüphesiz yetenekli. Ama işte şimdi Real Madrid kiralıktan dönenler var. Bernardo Silva alındı. Ya Mourinho'nun futbolunu vesaire düşündüğümüz zaman bu sene izlediğimiz kadar Arda da bu tarzda giderse Yani Mourinho futbolunu çok fazla yer alamayacaktır diye düşünüyorum Real Madrid'de.

0: Kesinlikle katılıyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarına ne diyorsun? Yani milli takımı eleştirenlere hukuki olarak yaptırım uygulansın falan dedi. Yani bu kadarını beklemiyordum ben.
1: Ya bir de bunu akıl milletten hani istiyor. Yani hani ülkenin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, ülkenin hani Adalet Bakanı milli takımı eleştirenleri içeri şey atın diyor. Ben buradan Akın Güllü'yü de tebrik ediyorum. Yani ya Yunus, hani bu konuyla ilgili çıkıp herhangi bir açıklama da yapmadı.
0: Araya giriyorum da Yunus, yani Akın Gürlek'ten, Sayın Akın Gürlek'ten böyle bir şey istiyor. Gidiyor Infantino'dan grup FIFA kurallarını değiştirmesini istiyor falan. Yani başarısızlığını kabul etmiyor ve gidip yetkililerden bir şeyler istiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ve istediği yetkililer de yani biri FIFA başkanı kuralları değiştir diyor, diğeri de, yani olacak iş mi ya?
1: Kesinlikle, yani inşallah hani iki merciden bir tanesi, bu bildiğimiz rica ettiği kişiler. Hani ya sen hani milli takım başarılı yap, ondan sonra gel bizden bir şey iste diyorlardı. Hani belki şu olabilirdi. Yani şimdi biz ilk turu geçeriz. Sonrasında işte Amerika maçını alırsın, Paraguay'la berabere kalırsın. Öyle hani 9 puanla geçmekten falan da bahsetmiyorum. 4 puanla en iyi 3. çıkarız, 2. çıkarız vesaire. Yani sonra kulüpçülük adı altında takım karıştırılır. Sosyal medyada bununla alakalı bir yaptırım olur. O zaman zaten herkes arkasında olur Hacı Osmanoğlu'nun. Yani hani bir oyuncu bazında bir kulüple alakalı bir sosyal medya milli takımın havası bozulmaya kalkarsa zaten herkes İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun arkasında olur. Ama yani dediğin gibi herkesten bir şey rica ediyor. Yani hani burada ya bir de ha biraz daha diyoruz abi. Yani hani medyası, vatandaşı ha biraz daha diyoruz yani. Çıkıyor mesela Vincenzo Montella, diyor ki eleştirenlerden daha fazla Türk'üm diyor. Hadi oradan ya. Eleştirenlerden daha fazla Türk'müş. Yani Adana Demirspor'u gidip 4. yapmak, ondan sonrasında gidip yani milli takımı 3-4 sene çalıştırmak, ki hani ne kadar hak ettiği de sorgulanır şekilde konuşurken gelip burada eleştirenlerden daha fazla Türk'üm vesaire, yani gerçekten çok hani komik duruyor. E sonrasında Samet'e bakıyorsun, diyor ki işte kameralar varken ne yapacağımı bilemiyorum diyor. E zaten yani o zaman Samet'le alakalı söyleyeyim, zaten hani kameralar varken Samet Akay'da en çok yaptığı şey kendi kalesine gol atacak pas vermek kaleciye doğru. Yani hani bu tarz şekilde eleştirilmediği sürece futbolcular, yani gerçekten hani halka, Merih Demiral mesela diyor ki ya futbolcu olarak diyor şöyle düşünüyorum diyor, biz diyor halk olarak mutluluğu da mutsuzluğu da çok abartıyoruz diyor. Çok duygusalız diyor. Daha önceki yayınlarda da söyledim. Bu halk topluluk olarak duygusal olmasaydı, yani 80 milyon Merih Demiral'ın Euro 2024'te arkasında durmasaydı o hareket için, ki bence yaptığı hareketi hiçbir yanlış da yok. Bizim tarihimizin gayet de olumlu, hani harika bence figürlerinden bir tanesi. Yani Avrupa bundan rahatsız olduğunda Türk halkı o duygusallıkla, o mütekabiliyetle karşısında durmasaydı o eleştirilerin, Merih Demiral'a belki tarihi bir ceza gelecekti futboldan bene kadar. Çünkü ırkçılıkla suçladılar. Yani faşizmin cezası belli futbolda. Yani orada Türk halkının refleksi de önemliydi. Ya yani bunları çıkıp unutup 2 sene sonra gelip işte halkı fırçalamaya kalkıyorlar. Siz gol atamadınız kardeşim. Siz yani 65 tane şut çektik diyorsunuz. Sağa sola taca gitti şutlar. Bir tanesi gol değil. Siz herkesin 9 puanla çıkar diye tahmin ettiği gruptan 2. maçta gol atamadan elendiniz. Yani biraz da utanmayı bilmek lazım. O yüzden Arda'nın açıklaması bence evet. Yani hani kontrollü, daha hani duygusal, yani gerçekten üzüldüğünü hissettik biz Arda Güler'in. Ama diğer tarafta hani yani Hakan Çalhanoğlu'nun, Merih'in, Montella'nın açıklamaları, yani gerçekten hani ya halka hesap sormak, ya bilmem kaç bin kilometre uzakta oynanan bir turnuva için hani yakında şey falan da demeye başlarlar. Yani Türk halkı yeterince turnuvaya gelmedi, Amerika'ya gitmedi demeye de başlayabilirler. Ya burada eleştirilecek birisi varsa hani en son bence bu maçı sabah kalkıp meydanlarda izleyenler, işte sabah kalkıp evinde televizyonda işine giderken daha az uyuyarak gitmek için izleyenler. Siz bu insanlar televizyonu açtığında dakika 2'de, yani hadi bu maçta arkasında olanın takımı denilen maçta 2. dakikada gol yiyip 10 kişi takıma 55 dakika gol atamadan yenildiniz yani. Birazcık gerçekten gerçeklerle yüzleşmeleri lazım.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki tamam eleştirin ama bu kadar da gömmeyin, bu kadar da değil. 2 maçta da kadro seçiminde hoca hata yaptı. Biz gömdüğünüz kadar kötü takım değiliz. Ya bu çok basit bir şey bu arada. En yabancı kim bakıyoruz? Türk olmayan Montella. Heh, Montella suçlu, tamam. Ya bu diğerlerini tamamıyla kurtarmaktır. Bence gömdüğümüz kadar da kötü performans gösterdik. Turnuvanın en kötü takımıydık. Kadro seçiminde hoca hata yapmadı. Oyun planı yanlıştı, oyuncular da oynamadı. Ya kadro seçiminde bir hata yok. Yani doğru konuşmak lazım. İlk 11'ler normal, yani hani gayet normal.
1: Ya bugüne kadar zaten, şimdi ilk 11

0: seçiminde bir anda merkez santraforla oynamak ya da 4-6-0'ın dizilişini değiştirmek, yani bunlar normal bir takım olsa 34-40 maçlık sezonlar oynuyor olsanız bunları deneyebilirsiniz. İşte topu topu 3 maç oynayacağınız bir turnuva. Yani oyunu geliştirmek, oyunun üstüne koyması vesaire, bunları yaratmak için çok fazla bir süreç yok önümüzde. Ha belki bu süreçte eleştirilebilecek şey, hani daha az konuşulduğunu görüyorum. Hani diğer verilere göre. Daha yaptığımız hazırlık maçları bize denk takımlarla değildi. Hani orada biraz mentalimizi ayakta tutmaya çalışmışız. Aman bizimkilerin canı sıkılmasın gibi. Hani kazanabileceğimiz takımlarla oynamışız. Belki daha iyi sınavlar verebilirdik. Daha iyi takımlarla oynayabilirdik ama yani kadro dizilişinde şöyle, yani zaten eldeki hani malzemeden sakatlar da var. Hani aşağı yukarı zaten bu oyuncu da oynayacak. Hani zaten Kenan'la alakalı sakatlık, yani hani Kenan'ı keyfi oynatmadı değil. Hani benim en büyük eleştirim Montella'ya can uzuna daha fazla süre verebilirdi. Ama bunun üzerinde zaten oynaması gereken aşağı yukarı herkes sağdaydı yani.
1: Bir başka dinleyicimiz, aslında Montiel'e her zaman eleştirilmişti. Bir takım başarılar olsa da ama patlak bu turnuvada verildi. Acilen Arda Turan gibi özellikle yerli bir teknik direktörle anlaşılmalı demiş. Şimdi şöyle bir şey var, burada da haksızlık yapılmasın. Yani şu Dünya Kupası'na kadar Montiel'e kusursuz başarılı bir teknik direktördü bu arada. Dünya Kupası'nda başarısız oldu. Bizim için çok önemli, yollar ayrılmalı. Evet katılıyorum ama ya Dünya Kupası'ndan önce de yani şansa başarı olmadı. Hiçbir başarı da tesadüf değildir lütfen. Hani orada şimdi şey diyeceksiniz, siz oyuncular taşıdı falan. Oyuncular burada niye taşımadı o zaman? Öyle bir şey yok. Acilen Arda Turan gibi demişsiniz. Arda Turan şu kariyerinin başında milli takım olayına hayatta girmez bence. Girmemeli de zaten. Onun dışında yerli bir teknik direktör adayı olarak milli takıma var mı hak eden? Yok bence.
0: Ben de o konuda çok soru işaretindeyim. Yani hani Arda Hoca gerçekten hani bu kadar tecrübelenmesi gereken bir dönemde bence de bu işlere girmez. Yani hani çok daha fazla maç tecrübesi yaşayacağı işte takımlar zaten bence yolunu da çok ayrı çiziyor. Hani Eyüp gibi, Shakhtar gibi takımlarla çok daha iyi. Yani bence Arda Hoca'nın kariyer planlarını değiştirebilecek tek takım Galatasaray. Yoksa Arda Hoca şu an biraz daha oyununu beğendirerek, istediği oyunu oynayarak hani ya Arne Slot'un Liverpool yapışı tarzı bir oyunla gitmek istiyor benim anladığım kadarıyla. Burada milli takıma gelmez. Şimdi bence şu süreçte milli takımı en hak eden hocalardan birisi, ki bence şu an bizim ana gündem maddemizde bu olmalı. Ya milli takımın yeni hocası kim olacak olmalı. Ya en hak eden güncelde bence son 4 senenin şampiyonu Okan Buruk. Ama Okan Hoca takım çalıştırıyor. Ve şimdi transfer sürecinde vesaire milli takımda olunması, işte bu oyuncunun milli takıma alınması alınmaması çok gündem olan şeyler bunlar. Bu yüzden hani üç büyüklerde çalışan, dört büyüklerde çalışan bir hocanın milli takımın başına gelmesi zor. Şimdi diğer taraflarda Emre, Volkan, Selçuk vesaire, bunlar bence hani çok yeterli isimler değiller milli takım için. En azından şu ana kadar başardıklarıyla başaramadıklarıyla. Yani çok yeterli isimler olduklarını düşünmüyorum. Yani diğer tarafta Şenol Güneş, Fatih Terim gibi isimlere gidecekse son Şenol Hoca'yı gördük. Hacı Osmanoğlu kaldığı sürece Fatih Hoca'nın gelme ihtimali zaten yok. Bunu da biliyoruz. Ama yani bir isim konusunda bir, hadi bulalım yani, bulamıyoruz. Hani öyle ben İlhan Palut gibi, Çağdaş Atan gibi isimlere de gidileceğini düşünmüyorum. Yani bu sebeple hani belki yeniden rotayı yabancıya çevirebilirler. Ama ben hani kendi fikrimin benim de Türk bir hoca olması gerektiği yönünde. Ama Türk bir hoca olduğu anda da esas hak edene vermek, ya bilmiyorum, insanların mutlaka yorumu vardır. Hani şimdi yazarlar da belki bizim aklımıza gelmiyordur tek seferde. Ama bence şu an bu milli takıma tam bir hoca bulmak da yani çok mümkün. Yani ya ben söylenebilecek isimlerin Arda Hoca ve Okan Hoca hariç, ya Fatih Hoca ve Şenol Güneş'i işte yaş gereği dışarıda bırakıyorum. Ya şu an milli takım hak eden hocalar olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Bir başka dinleyicimiz, 2002 yılında Dünya Kupası'na katılan, dünyanın en iyi Brezilya kadrosuna kafa tutan Brezilya ile belki yarı finalde eşleşilmemiş olsa final oynayacak olan takımı bu milli takımla karşılaştırdılar bize. Katıldık diye havalara uçtuk, lig bitse de Dünya Kupası seyretsek dedik. Çok üzdüler bizi, çok tarifi yok bu hezimetin. Hacı Osmanoğlu istifa demiş bir dinleyicimiz, Halil İbrahim Bey. Biz haddimizi bilmiyoruz, kulüp takımlarında da milli takımda da kupayı alacağız nidalarıyla başlayıp el gelip dönüyoruz. Bu turnuvada kontrollü oyun oynasaydık iki maçta da puanlar alırdık ve yolumuza devam ederdik. Hele ilk maçtan sonra yangın çıkarılması oyuncularımızı iyice panikletti. Sorunumuz ne golcü ne Montella. Oyuncuları bu hale getiren dış baskıda bir tane kontrollü oyun oynayalım diyen yorumcu da görmedim. Yorumcularımızda turnuva tecrübesi yokmuş demek ki demiş dinleyicimiz. Yine suçlu ne oyuncular ne Montella ne federasyon bizleriz. Süper.
0: Ya turnuva tecrübesi yokmuş yorumcu. Ya hepimiz için öyle. Yani şimdi biz dışarıdan profesyonel olarak takım üzerinde değerlendiriyoruz. Hani zaten dışarıda kalmaya çalışıyoruz. Biz duygularla konuşacaksak söyleyecek tek bir şey var yani. Yazıklar olsun. Yani bu oynadıkları oyuna. Yani çok dağları söyleyebilir. Oyun içinde kalıp konuşmaya çalışıyoruz. İşte 4-6-0 santoforsuzluk. Yani 81'de oyuna Mert Müldür'ü almak. 2-0 gerideyken gibi. Ya bunun üzerine kalmaya çalışıyoruz. Yani burada kontrollü oyun oynamak. Yani kontrollü oyun oynamamız gerekiyordu fikrinde olan yok ki. Yani çıkıp kaybettikten sonra iki maçta 62 şut attık diyen birisi var. Bu arada şut sayıları da açık arttırmada gibi. Yani Meri 62 dedi. Montella 72 dedi. Hakan 75 dedi. Yani biz kaç şut çektik yani iki maçta? Kendileri de bilmiyorlar. Yani ki bu şutların böyle net gol tehlikesi olanlar da işte 3-5 tane. Yani burada bizim yaptığımız işte halkın, sosyal medyanın ya da medyanın yani çok da bir etkisi vesaire olmuyor. Ben hani bu konuda futbolcular da tamam Twitter'dan etkileniyorlar, sosyal medyadan etkileniyorlar ama ya bu yaşanılan durumun dediğim gibi ya açıklaması, izahı yok. Ya biz eğer dediğim gibi 2-0 işte bir ilk maçı alıp diğer maçı 1-1 beraber bitirip Amerika'da kaybetseydik ve üst turlarda oyun eleştirilseydi, aşağı çekilmeye çalışılsaydı, işte medyada Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın köşelerini tutan gazeteciler bu konuda bir kulüpçülük yapsalardı, sosyal medyada kamuoyu oluştursalardı olabilirdi. Ama bunların hiçbirisi olmadı. Yani çıktılar, hayatındaki tek planı geçiş oyunu oynamak olan takıma karşı geçiş oyunundan gol yediler. Evet bu kontrollü oyunu gerektirir belki. Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Ama yani zaten plan kontrolsüz oyun oynamak biz. Zaten ya ben birazcık da şöyle düşünüyorum. 4-6-0 oynuyorsun. Mecbur zaten kontrollüsün. Orta saha zaten kalabalık. Toplu gidip toplu geliyorsun. Kanat beklerin zaten işin içinde. Yani sen 3-4'lü savunma çıkıp orta sahandaki bir oyuncunu geri alıp kanatlarına atıp üçlü savunmuyorsun geride. Senin zaten stoper tercihin bile yanlış.
1: Evet.
0: Melih Demiral'ı oynatıyorsun. Ya yani burada saha içinde eleştirilecek çok fazla şey var. Dediğim gibi kıran kırana geçen bir turnuva olsa ve ufak nüanslarla bu iş gitse medyada fatura kesilebilir. Sosyal medyada kesilebilir. Yönetime de kesilebilir. Montella'da bu pastayı eşit dağıtırsın. Herkes zaten birbiriyle kapışır. Başarısızlıkta herkesin birbirine saldırması gibi. Ama burada ya bu kadar net. Yani geçiş, yani tek önlem almamız gereken şey var, geçiş oyununu kapatmak ya. Yani tek önlem almamız gereken şey geçiş oyununu kapatmak. Bir de yani Montella'nın hatası olarak söylüyorum. 1.94'te 1.98 adamların arasında Kerem Aktürkoğlu'nu atmamak.
1: Şöyle Yunus, katılır mısın bilmiyorum. Şu ana kadar benim Montella'da en sevdiğim özellik oydu. Çünkü Kerem Aktürkoğlu olur, Barış Alper Yılmaz olur, gizli forvet olarak kullanıyordu. Forvetsiz oynuyordu. Şimdi bu turnuvada gitti, gerçekten forvet olarak oynattı onları. Aslında şu ana kadar hiçbir zaman santraforla oynamıyordu. Bu turnuvada nedense santraforla oynadı.
0: Kenan'ın yokluğu da ilk yarılarda, ilk 11'lerdeki yokluğu da. Çünkü mevcut formasyonda Kerem Barış oynarken sürekli görevler değişebiliyordu. Ya bu üçünden birinin aksaması en azından ezberi bozabiliyorlardı. Yer değişiklikleriyle bu sefer çok çözümlenebilir bir takım olduk. Yani hani gol atamaz bir takım haline döndük. Hani herhangi bir hani işte saha içi değişiklik yapamadık. Oyun kurgusunu değiştiremedik. Yani çaresizliğimiz işte 81'de Mert Müldür'ü oyuna atmak. Yani gol için. Bunun motivasyonu gerçekten Euro 2024'ten Mert bir tane atmıştı. Hadi atsın bakalım inşallah'tan başka bir şey değil. Bu durumlara düştük. Ya ben gerçekten kendi adıma hani ben sosyal medyada milli takımla alakalı tek bir eleştiride bulunmadım. Yani burada hani radyoda yayında hani söylediğimiz eleştiriler var. Ama diğer tarafta şunu söylemek istiyorum. Yani Vincenzo Montella ya da milli takım özelinde çok kötü bir performans sergiledik ve bu yüzden elendik. Bunu kabul etmemiz lazım.
1: Yorumcularla ilgili yoruma gülüyorsunuz ama ben özellikle spor radyoları, sabah spor radyoları demek istemiş Necim. Spor radyoları sabah kuşağının sportif ortam ve barışa çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Yani ya şöyle bir şey var, şimdi milyon dolarlık kazanan futbolcularımız da sabah kuşağında radyolarda kötü konuşuluyor diye başarısız olacaklarsa işimiz var. Arkadaşlar yani adam

0: Irak'taki oyuncu. El-Kaide'de zamanında ailesi öldürülmüş. Bilmem neler. Köpeklerle aranan takımlar. Neler neler yaşayarak buraya gelenler.
1: Oyuncusu alınmayan takımlar.
0: Yani neden bahsediyoruz? Yapmayın ya. Yapmayın. Bir, hatta iki dinleyicimizden Aykut Kocaman mesajı gelmiş. Hiç istemem, hiç katılmam Yunus. Çünkü bak, çok kişilik olarak çok saygı duyduğum bir insandır. Ama ben Fenerbahçe'yi ya da milli takımı çalıştırırım. Ama niye? Yani ne verdin? Ne istiyorsun? Şimdi 6 senedir o zaman ben de yatayım evde, ben Real Madrid'i çalıştırmak istiyorum. Böyle bir şey var mı yani? Tabii ki Aykut Kocaman'la ben aynı değiliz ama örnek verelim, 6 senedir çalışmayan bir teknik direktör de bunu talep edebilir. Yani milli takımın başına 6 sezondur hiçbir takımı çalıştırmayan bir teknik direktör neden getirilsin? Ne hedefle getirilsin? Yani ya da ne?
1: Yani bir de ben şöyle düşünüyorum Aykut Hoca ile alakalı. Yani bence Aykut Hoca turnuva hocası değil. Hani orada bence hani artık bu saatten sonra Fenerbahçe aidiyetini de aslında açıklamak için. Yani milli takımda çalıştırmam diyemez yani. Hani ya sadece Fenerbahçe ya milli takımı çalıştırırım dedi orada. Zaten hani Başakşehir'de yaşadıklarını gördük. Konya'da yaşadıklarını gördük son süreçte. Hani ben az önce ihtimalleri sayarken Aykut Hoca'nın adı benim de aklıma geldi. Ama hani zaten olmaz diyerek benim de geçtiğim isimlerden biriydi. Ben İsmail Kartal için de aynısını düşünüyordum. Bence turnuva hocası değil. Yani Sergen Hoca da bence turnuva hocası değil. Hani az önce gezen isimleri söyleyeyim aklımdan
0: şey
1: geçen.
0: Bak,
1: ya bence sistem, gerçekten hoca bulmak zor.
0: Dinleyicimiz oynattığı sistem milli takıma çok uygun ondan dedim demiş. Ama işte şöyle bir şey var. Şimdi 6 sezondur biz Aykut Hoca'yı görmüyoruz ki, o sistem Aykut Hoca'da duruyor mu? Hala işliyor mu? Futbol değişti 6 sezonda. Ya bunları da hesaba katmak lazım.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani Aykut Hoca şu an aslında Fenerbahçe'yle görüştüğü süreçte sürekli yakın çevresinden pompalanan haber neydi? Aykut Hoca o defansif futbolu bırakmış. O oyunu 30 metrede yiyen oyun değil. Hani tamam, genişe yayıyor. Ön alan baskısına önem veriyor. Rakip yarı alana yığılıyor gibi aslında ifadeler kullandı. Hani ya ben Aykut Hoca'ya uygun bir milli takım kadromuz var mı, ona da çok emin değilim. Ya Aykut Hoca santraforsuz bir oyunu değil de daha ön libero merkezli bir oyunu seviyor. Ya Hakan Çalhanoğlu ve Orkun ona çok ofansif gelebilir. Yani Josef Topal'la oynadı çünkü Fenerbahçe'de başarılı oldu seçte. Kötü bir hoca değil, ben insan olarak da çok severim Aykut Kocaman'ı. Bence hani gerçekten teknik direktörler arasında hani böyle en düzgün, naif insanlardan bir tanesi. Bugünkü açıklamasını da gördük Fenerbahçe'deki süreciyle alakalı. Ama yani milli takım, hani az önce senin söylediğin gibi, hani ne verdin de ne bekliyorsun? 4 kere Fenerbahçe'nin başına geldi. Bir şampiyonluğu var. Evet, UEFA'da bir yarı final var. Ama hani sonuçta 4 kere yani efsanesi olduğunu camiaya gelip 3 kere Galatasaray şampiyonluğu gördüm.
0: Tabii
1: yani.
0: En önemlisi de seneler önce olması. Bir dinleyicimiz de Hamza Hamzoğlu var, Aykut Kocaman var, Ertuğrul Sağlam var. Hocam net, bunlar milli takımı yönetebilecek hocalar demiş. Yani dediğim gibi hiçbiri uzun süre takım çalıştırmıyor. Bakın Dünya Kupası'ndaki hocalara bakın. Katar'da bile Lopetegi var ya.
1: Abi Ertuğrul Sağlam'a Süper Lig'de takım vermiyorlar ya. Yani milli takım falan, ben Ertuğrul Sağlam'ı da bak severim. Yani neden bulamadığını anlamlandıramıyorum ama.
0: Beşiktaş yıllarında ben çok desteklerdim.
1: Kesinlikle. Yani iyi de insan. Hani bu işin alakası, iyi de insan Ertuğrul Hoca. Çok belli. Yani çok belli. Geçen sene Kocaeli'ne giderken Süper Lig'e evvelki sene, özür diliyorum. Yani önü de kesildi. Yani bir anda görevden aldılar falan. İsmet Hoca ile çıktı üstünde. Hani ya, ama yani yok yani. Süper Lig'de takım çalıştırmayan hocayı, yani Allah aşkına nasıl gideceksiniz de yani milli takımı vereceksiniz ya. Yani şöyle bir CV'sine baktığınız zaman, yani son 10 senenin çalıştırdığı takımlara bakalım Ertuğrul Hoca'nın. Ya bunu dediğim gibi, Ertuğrul Hoca'ya belki hak ettiği de görevler verilseydi çok başka bir kariyer olurdu. Ama yani şu anki mevcut kariyerle yaptıkları yani bence milli takım hak eder seviyede değil.
0: Şayet Arda Turan kabul etmezse Sergen Hoca'ya gidilebilir. Kesinlikle yerli olmalı demiş bir dinleyicimiz. Yani neden Sergen Hoca'ya gidelim, dünyaya da rezil olalım diye. Ben açıkça söylüyorum yani. Candaş Tolga Işık'ın yaptığı programdaki demeçlerini görmüşsünüzdür. Neler diyor hala. 3 dakika önce kendisi söylediği şeyi 3 dakika sonra kendisi çiğniyor. Ya diyor ki oyuncularımızın saçına sakalına taktılar. Bu ne saçmalık diyor. 3 dakika sonra diyor ki Barış öyle saçma olur diyor. Yani Sergen Hoca gerçekten yok yani, hani bilmiyorum, bir sıkıntıları var belli ki. Şu anda bir takımı yönetmemesi gerekir. Herhangi bir takımdan bahsediyorum, milli takım diyorsunuz ama aman yani lütfen. Ya o açıklamalar gerçekten yenileri yutulur açıklamalar değil Yunus, ve bilerek yapıyor bunu da maalesef.

0: Şimdi burada tam onu söyleyecektim. İki ihtimal var. Şimdi Sergen Hoca'nın hani tabiri caizse boyunun ölçüsünü almış olması lazım. Yani bu yaptığı programlarda söyledikleri, işte Haaland'la ilgili söylediği, Konya'ya iç sahada maç mı kaybedilir diye söyledikleri falan, bunların hepsini yaşadı Sergen Hoca. Beşiktaş'ta negatif anlamda. E şimdi milli takım kötü giderken, şimdi biz destekleyelim desteklemeyelim. Yani ben de desteklemem Sergen Hoca'nın milli takıma gelmesi ama potansiyel adaylardan birisi insanın aklına geliyor. Şimdi Sergen Hoca da bu ihtimal aklına geliyordur. Ya bu ihtimal aklına gelirken neden seneler boyunca yaptığın iş için eleştirildiğin programa çıkıp bir daha böyle açıklamalar yapıyorsun?
1: Araya giriyorum. Bir saniye. Rıdvan Bey demiş ki Göksel'in bu alaycı tavrın hiç hoş değil kardeşim, biraz dikkat et bence demiş. Ne alaycı tavrı onu anlamadım. Ben alaycı bir tavır sergilemiyorum. Söylüyorum yani, o düşündüğümü söylüyorum. Sergen Hoca hakkında böyle düşünüyorum. Aykut Hoca hakkında böyle düşünüyorum. Bir hani alay etmiyorum ya, öyle mi olur ya falan demiyorum. Ya bir hoca, söylediğiniz bir hoca 6 senedir takım çalıştırmıyor. Oturduğu yerden diyor ki ben milli takımı çalıştırırım sadece. Bunu diyebilecek bence tek iki hoca var. Fatih Terim ve Şenol Güneş'tir. Diğer tarafta Sergen Yalçın diyorsunuz. Alaycı dediğiniz kişi bensem eğer, hani ekranlara çıkıp bu sözleri söyleyen kişi değilse eğer, alaycılık konusu ya, yani kelime anlamı konusunda bence bir sıkıntı yaşıyor yani dinleyicimiz.
0: Ki yani Fatih Terim ve Şenol Hoca dahi baktığın zaman böyle açıklamalar yapmıyorlar. Ya Fatih Hoca'nın ağzından ben sadece Galatasaray'da milli takım çalıştı. Yani kulüp aidiyeti olarak bakıyorsan buna en yüksek Fatih Hoca söyleyebilir. Yani Şenol Hoca bir kulüp aidiyetiyle ilgili açıklama yapamaz. Dört büyüklerden hangisini, Galatasaray'ın Beşiktaş'ın tutuyor, Trabzon'un tutuyor. Anlayamadık Şenol Hoca için. Ama yani diğer taraf için bakıyorsun ya, Fatih Hoca böyle bir laf etmiyor. Yani Aykut Hoca ile alakalı ben hani Fenerbahçe'ye aidiyetini, Fenerbahçe'de göreve gelme isteğini belirtmek için söylediği bir laf. Ama ya bence şu an Fenerbahçe'ye gelmeyi hak ediyordu, hak etmiyordu, o boyutu da ayrı tutuyorum. Orada bence duygusal şeyler, Fenerbahçe'nin bu yıl yazmak istediği hikaye, Aziz Yıldırım'ın ekibin tamamen işin içinde olacak olması falan, hani bunlar önemli. Ama milli takım için ben Aykut Hoca'nın da Sergen Hoca'nın da doğru isim olduğunu düşünmüyorum. Aslında baktığında bence iki tane doğru isim var. Birisi güncel başarısı nedeniyle Okan Buruk. Yani Süper Lig, bunu Okan Hoca'dan bağımsız söylüyorum. Süper Lig'i son 4 senedir üst üste hangi hoca kazanıyorsa milli takım için direkt adaydır bence. İki Galatasaraylı oyuncu sayısında fazlalığı ortadayken. Diğer tarafta da elbette Arda Turan gibi bir efsane varken, Arda'nın da tecrübeleri, Euro 2008, işte Barcelona'lı, Atletico Madrid'ler, şu an başarılı bir yol gidiyor. Potansiyel adaydır ama bu ikisinin de mevcut şartlarının milli takıma gelmesi çok olası gözükmüyor bence.
1: Peki Yunus, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yani Amerika maçına tabii ki başarılar diliyorum. Yani sıfır puanla kapattığımız bir turnuva olmasın inşallah. Yani golsüz kapattığımız bir turnuva olmasın. Ama hani Paraguay maçı öncesinde şunu söylüyordum. Bir önceki oynadığımız maçtan çok daha zor bir maç diye. Amerika maçının içinde şunu söyleyeceğim. Turnuvada oynayacağımız en zor maç olacak.
1: Teşekkürler, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Ya bu arada alaycılık diyorsunuz yani. Bakın bir demeç buldum. Sergen Yalçın'ın demeci. 3 gün önce. Candaş Tolga Işık'ın programına çıktığı program. Sergen Yalçın diyor ki: Beşiktaşlı eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım televizyona, YouTube'a çıkıyor. Dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Bir yerlere gelememişler. Ayıp, utanın. Yani bunu bir öz eleştirim bu yani. Sergen Yalçın bunu kendisi yapmıyor muydu? Yapmıyor mu veya? Bilmiyorum yani, bu hususta alaycı olan bensem alaycı ben olayım. Müteyebileceğim bir şey yok. İyi yayınlar abi. Benim görüşüm İlhan Palut çok iyi hoca. Heyecanlı ve top ayağı top oynatıyor. Ya da Nuri Şahin Federasyon Başkanlığı içinde Hamit Altıntop tam uyumlu demiş Diyar Bey. Bir dinleyicimiz daha Hamit Altıntop'u yazmıştı. Stefan Kuntz döneminde biraz eksi yazdı Hamit Altıntop'a. O yüzden hani seçilir mi, ona emin olamadım sadece. Bu arada İlhan Palut benim de çok beğendiğim bir hoca. Fatih Hoca ve Şenol Hoca artık yönetim katına çıkmalı diyor bir başka dinleyicimiz. Konuşan yorumcunuza şunu söylemek istiyorum. Milli takımın bir Osimhen ya da Prime dönemi yaşayan Icardi'si yok. Okan Buruk diyerek beni kahkahaya boğduğun için teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Ya burada takımcılık yapmaya gerek yok şimdi. Okan Buruk şu anda Türkiye'deki en başarılı hoca. Yok şu var, şu var. Orada da demek ki bir tane yaratacak kendine yani. Hani Okan Buruk bu arada Başakşehir'le şampiyon olduğunda kim vardı prime? Adebayor mu vardı? Edin Visca'nın prime dönemini yaşıyordu veya onun öncesi Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldığında Rodallega Ronaldinho performansı mı veriyordu yani? Ya burada başarıyı küçümsemeyelim. İlla Türk olacaksa sadece ve sadece Arda Turan veya Nuri Şahin olmazsa yabancı olması lazım demiş İsmail Bey. Katılıyorum İsmail Bey ben de. Selamlar, Muhammed Hanifi Gemci ben. Fatih Hoca hem federasyon başkanı hem milli takım teknik direktörü olabilir. Yanına birkaç yardımcı alır, ikisini de halleder bence. Bu arada şeyden güldüm. Yani hani bu olayı yapabilecek bir hoca yani gerçekten ama girmez bence o topa. Fatih Hoca da artık bence teknik direktörlük düşünmüyor. Bence yani hani bir yerden duyum aldığım için söylemiyorum bunu. Milli takım başına Yılmaz Vural Hoca gelmeli demiş bir başka dinleyicimiz. Federasyon binasının içinde parmak arası terlikle gezen kişi tekrar TFF'de görev almamalı diyor bir başka dinleyicimiz. Muhsin Ertuğral Hoca direkt çağırın, milli takımın başına koyarım demiş bir başka dinleyicimiz. Evet o kadar olmuş bu arada, 5 sene olmuş. Aykut Hoca Başakşehir'den ayrılalı 6 sene olmadı ki demiş dinleyicimiz. 5 sene olmuş yazmıştım da, o kadar olmuş mu ya diyor. Gerçekten bir anda geçiyor zaman. Ertuğrul Sağlam konusu, herkes her şeyi biliyor zaten ama yorum yapılırken neden iş bulamıyor anlamıyorum diyoruz. Tam bir zamanın ruhu olayı, tipik 2026 Türkiye'si demiş dinleyicimiz. Göksel'in bence İlhan Palut Hoca bunu yapabilecek bir hoca. Şu anda çalıştığı takımdan affını isteyip hoca olarak alınmalı demiş Çağlar Bey. Merhaba yayınlar, ben geçen seneye kadar Sergen Yalçın inşallah bir gün Fenerbahçe'nin hocası olur dedim ama bu seneki yönetim tarzı konuşmaları, eleştirileri, televizyondaki yorumları inşallah gelmez kendini bitirdi demiş Burhanettin Bey. Evet ya, düşünsenize milli takımımızın bir hocası var. Hani dünyaya rezil olmaktan, onu bir açayım bu arada, o ne demek? Dünyaya rezil olmak şu olur ya, milli takımımızın bir maçı var elemelerde, Norveç'le aynı gruptayız. Norveç bizi yendi. Ya, olmayacak şey değil. Sağlam bir takım. Norveç bizi yendi. Ya dünya basında o videolar çıkmayacak mı? Haaland'a işte balta, sen onu yapamazsın, kazma falan dediği videolar çıkmayacak mı Sergen Hoca'nın? Çıkacak. Yani ki bir sürü dünya yıldızı hakkında bu görüşleri var. Harry Kane için işte antrenman yapmıyordur, gerek yok ben yapmıyordum. Ya da şey, ben antrenman yapmadan böyle goller atıyordum falan tarz. Gerek var mı böyle bir şeye? Milli takım ciddi bir yer. Selam. Selamun aleyküm abi. Herhangi, ya ben dediğim gibi İsmail Bey, mesajınızı anladım, okudum ama sesli olarak okumayacağım. Milli takımla ilgili mesajları, kulüpçülük yapanları artık okumuyorum ya, kusura bakmayın. Çünkü yok şu takımda olsa almazlar, teknik direktör, ya böyle bir şey var mı yani? Hangi teknik direktörün takımına bakıp milli takım destekleniyor? Milli takım desteklemek böyle bir şey değil. Milli maçlarda her hafta oynanmıyor sonuçta demiş bir dinleyicimiz ama çok sık oynanıyor artık. Eskisi gibi değil. Eskiden bu arada ben de 65 yaş üstü teknik direktörler sadece milli takım çalıştırmalı diyordum ama artık temposu kulüp takımına yaklaştı. Bakın şöyle söyleyeyim. Ağustos'ta ligler başlıyor. Eylül'de milli ara var. Bu kadar sık. Liyakat çok önemli. İyi yayınlar Göksel'in Bey. Size %100 katılıyorum. Artık futbolda liyakat gelmeli demiş bir başka dinleyicimiz Görkem Bey. Niye Montella gitti mi ki diyor dinleyicimiz. Gitmeli artık ya. Bu bence kabul edilemez bir başarısızlıktı. Milli takımımıza en çok Ertuğrul Sağlam mı yakışır demiş bir başka dinleyicimiz. Federasyon başkanı olarak Hamit Altıntop, milli takım hocası olarak da Ertuğrul Sağlam'ı istiyoruz demiş bir başka dinleyicimiz. Gençlik yıllarımızda internetin falan olmadığı zamanlar arkadaşın evinde NBA finali izleyeceğiz sabaha karşı 4'te. Bütün gece uyumadık, bekledik, hazırlıklar, cipsler, kolalar, her şey hazır, tam başlayacak, elektrikler kesildi. Öylece kala kaldık, hevesimiz kursağımızda kaldı. Milli takımın bana yaşattığı duygu tam olarak bunu hatırlattı. Başlamadan bitmek demiş Mustafa Bey. Sergen Yalçın aynı bizim milli takım gibiydi. Bizim milli takımda hep potansiyelinden bahsediyoruz ama finale gelince hep üsran. Sergen Yalçın'da gördüğüm en büyük yeteneklerden biri, orası ayrı tabii ki ama o yeteneğin hakkını verdi mi Türk futboluna? Hayır. Şeker sporla falan futbolu bıraktı demiş dinleyicimiz. Psikolojik baskıdan bahseden milli takım oyuncularına İran milli takımı örnek olsun, adamlar savaştığı ülkeye gelip şahane mücadele ediyor demiş. Selam Göksel'in, yayınlar. Sergen Hoca yine çıktı sahneye, bakalım daha neler söyleyecek. Artık bu saatten sonra

bilmiyorum. Ben yani izleyenlerin de ciddiye alıp böyle bir Sergen Hoca neler diyecek acaba gibi değil de işte çayını kahvesini alıp çekirdeğini alıp gülmek için izlediğini düşünüyorum açıkçası. Kısıtlı kadroyu oynatan Fatih Tekke. Yani bu arada şu anda aktif teknik direktörlerden en hak edendir Fatih Tekke ama Trabzonspor'a da çok büyük ayıp olur yani bu. Fatih Tekke de şu anda kulübünden affını istemez zaten. Sergen Yalçın ben Osimhen'i Galatasaray'a gelmeden tanımıyordum dedi. Mesela birçok var ya diyorum ya saymakla bitmez artık yani. Kenan Bey yazmış. Sergen Yalçın sizin gibi yayıncılar yüzünden gitti. Sergen'e sabır yok. Italiano'ya var. Çok ayıp ya demiş. İtalyana var mı? Italiano'ya var mı? Anlamadım. Ama şöyle söyleyeyim Kenan Bey. Şu ana kadar Sergen Yalçın hakkında yaptığım eleştirilerin hiçbirinde teknik direktörlük performansı ile ilgili bir şey söylemedim dikkat ettiyseniz. Yani oraya gelirsek zaten oradan çıkamayız. Galiba İtalyano'ya var demişsiniz de. Ha İtalyano'ya. Vincenzo Italiano bu arada ben Serie A'da anlatma fırsatı buldum. Uzun süredir de tanıdığım bir teknik adam. Şimdi Sergen Yalçın diliyle konuşayım isterseniz 3-4 gömlek üstün bir hoca. Zaten görürsünüz iyi bir kadro verilirse. Ama dediğim gibi az önce ben milli takımın başına gelmesin dememdeki açıklamalarımın hiçbirinde sportif bir performans yoktu dikkat ettiyseniz. Selam sırf sözlerinin altında kalmamak için ne TFF başkanı değişir ne de hoca. Biz benzer bir milli takımı ve taktikleri tekrar görür yaşarız ancak o zaman komple değişirler. Olan bizim moralimize ve Türk milli takımına olur demiş dinleyicimiz. Geçenlerde ben de şey paylaşımı gördüm. Mehmet Büyükekşi'yi paylaşmışlardı. Sen bu takımı nasıl çeyrek final yaptırdın helal olsun sana diye. O duruma geldik artık düşünün. Merhaba iyi yayınlar. Teknik direktörün değişmesi bence fark etmez. Federasyon başkanının değişmesi lazım. Yoksa aynı senaryo olur. Favorim Klopp parası neyse verilmeli demiş. Keşke öyle bir şey olsa da imkansız. Bu arada diğer dediğiniz de keşke öyle bir şey olsa. Ya ben Montella'yı severim bu arada. Montella şu ana kadar çok iyi. Bence çok büyük başarılara imza attı ama bu turnuvada olmadı ayrılması gerekiyor. Bunun da arkasındayım. Ama sadece Montella'nın gitmesiyle çözülmez. Sadece Montella hatalı demek de dediğim gibi futbolculara gereken mücadeleyi göstermeyen futbolculara gereken özeni göstermeyen federasyon başkanına bence bir armağan olur yani tek suçlu Montella demek. Futbolun başındakiler eğitimli karar aldıklarını düşünüyor musun demiş bir dinleyicimiz. Düşünmüyorum. Selamlar. Benim sorum Hakan Çağlanoğlu. Milli yollar ayrılır mı ve yeniden bir milli yapılanma olur mu olmasının gerekli olduğunu düşünüyorum demiş dinleyicimiz. Yani hani bu şekilde açıklamalar devam edecekse bırakması daha iyi olur. Çünkü çok destek almayacaktır. Montella bu saatten sonra bu milletin bir borcu olduğunu düşünmeli. Bu yüzden de daha radikal kararlar alır. Milletler Ligi'ne daha iyi hazırlanacağını düşünüyorum mental olarak demiş bir başka dinleyicimiz. Milli takımda kadro seçiminde liyakat olmadığını düşünüyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Hakan Çalhanoğlu cuma günkü Amerika maçından sonra milli takımı bıraktığını açıklarsa ülke olarak sevineceğiz galiba diyor bir başka dinleyicimiz. Yavaş yavaş artık programı noktalıyoruz. Birazdan kazandıran saatler sizlerle birlikte olacak efendim. 18-20 arasında ben Göksel'in çağırsara şimdi sizlerle birlikte olacağım. Göksel'in ABD maçı öngörü nedir demiş dinleyicimiz Zafer Bey. Ya Zafer Bey hiç öngörü yapılacak bir heyecanımız kaldı mı o maça dair? Yani hani puan alabiliriz bu arada. Gol atarız, puan alırız. Ya konuştuğumuz şeylere bakın. Ya şu tarihte ABD maçı için şunu konuşmayı bekliyorduk hepimiz değil mi? ABD ile berabere kalırsak avantajlı biziz. Yenersek zaten lideriz. ABD de 6 puan biz de işte 1 puan alsak bile lideriz. Daha çok gol attık diğer takımlar. Bunları konuşmayı bekliyorduk. Şu konuştuklarımıza bak gol atarız diyorum. Gol atarız dememin nedeni de şu. ABD'nin liderliği garanti zaten. Yedekteki oyuncularla çıkacak. Polis için falan oynatmayacaklar. O yüzden 2-1 2-2. Kazanacağımızı düşünmüyorum. Berabere biter ya da yeniliriz ama gollü bir maç olur diye bekliyorum. Peki, yeniden görüşmek üzere. Birazdan kazandıran saatler sizlerle.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Ben Cihan Dişli. Saatler 14'ü gösterene kadar sizlerle beraberiz. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyifler yerindedir. 0212-273-1010 iletişim hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. İbrahim abi hoş geldin. Selamlar.
1: Cihan merhaba. Selamlar. Hoş bulduk.
0: Var mı bir problem, bir sıkıntı?
1: Çok şükür yok. Abi, sen iyisin inşallah.
0: Bugün senin nikah, nişan falan var herhalde.
1: Bugün biraz
0: gerçi
1: böyle
0: kurtuluyorsun bu durumlardan ama tarz olmuşsun ha.
1: Öyle mi? Çok vallahi, teşekkür ederim. Çok sağ ol kardeşim. Eksik olma.
0: Futbolculuk dönemlerinde seni düşünemiyorum.
1: Bir arkadaşımız, dostumuz yeni bir göreve geldi. Onu da bir hayırlı olsun da ziyarete gideceğim o yüzden. Bugün biraz böyle.
0: Resmi bir yer.
1: Resmi bir yer. Evet evet.
0: Evet abi, milli takım Los Angeles'a geçmeden önce Arizona kampını tamamladı ve gittikleri yerde taraftarlardan büyük tepki gördüler. İşte Montella'ya evine git, go home diye bağırdılar işte. Mert Müldür'e ve Abdülkerim'e çok şey yapmadılar. Sistem etmediler. Canınız sağ olsun da dediler ama diğer futbolculara da tepkiler vardı. İşte yuhladılar falan. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na laf atan taraftarlar vardı. Yiyorsa bizi tehdit et tarzı. İbrahim Hacı Osmanoğlu da elinin tersiyle sonra görüşelim tarzında bir cevap var. Bu tepkiler normal midir? Nedir? Bir yorumlayabilir misin?
1: Ya olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani ama işte bunları sağlıklı yorumlayabilmek için bence en başa gitmekte fayda var. Yani problemin merkezinde olanlar, yani geçmişte çok fazla problem çıkartan insanlardan bugün problemi çözmesini bekliyorsun. Yani Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonspor başkanı olduğu dönemler, işte söylemler, davranışlara baktığımızda ve milli takımın Dünya Kupası'na kaldığındaki süreçte ilk açıklaması tarihin en karakterli, değil mi, milli takım oyuncuları. Yani aslında o gün o ifadeyi kullanırken o döneme kadar milli takımlarda oynamış oyuncuları biraz üzmüş oldunuz, değil mi yani? Şimdi sen o dönem milli takımda oynasan, o ifadeyi duysan üzülürsün, değil mi yani? Ne gerek var ayrıca böyle bir ifadeye? Bunun kime ne faydası var yani? Şimdi o günden sonraki süreçte devamında final oynayacağız, şampiyon olacağız ifadeleri. Yani asla kendi analizini, gerçeğini görmek istemeyen ciddi bir kalabalık vardı burada. Yani bu tek başına Hacı Osmanoğlu ile alakalı bir durum da değil. Devamını da düşün yani. Milli takıma giderken burada da biz de yayın yapıyorduk, değil mi? Yani mümkün olduğunca gerçekçi olmamız gerektiğini söylemeye çalışıyordum. Evet, güçlü olduğumuz noktalar var ama tam anlamıyla burada anlatılan gibi işte oraya gideriz, şampiyon oluruz gibi o işi halletme konusunda çok fazla tekrara ihtiyacımız olduğunu, buradan oraya giderken içinde çok fazla problemleri barındırdığını söylemiştim. Yani aslında bizim toplum olarak ilk ilgilenmemiz gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Bu ülke milli takımı her organizasyona katılan bir ülke olmak zorunda. Yani önce o işi ortadan kaldırması lazım. Yani her Dünya Kupası'na, her Avrupa Şampiyonası'na katılan bir milli takım olmamız lazım. Şimdi önce onu ortadan kaldırman lazım. O yüzden analizini sağlıklı yapman lazım diye düşünüyorum. Ama Hacı Osmanoğlu tarafını hadi anladım. Onun teknik anlamda bilgisi olmayabilir. O finali alabileceğimizi ya da gidebileceğimizi düşünebilir. Ama işin teknik tarafında insanlara baktığımda, ki Okan Buruk da mesela benzer bir ifadeyi kullanmıştı, hatırlıyorsun değil mi? Yani çok ümitli olduğunu, tamam hepimiz, ama teknik anlamda eksikleri en rahat yorumlayacak insanlardan biri o. Hem futbolcu olarak, değil mi, orayı deneyimlemiş biri. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ya bizde de zaten şöyle bir durum var. Yani işte bu kutuplaşma dediğimiz hadise, bu milli takım oyuncularını bile kulüpçülük üzerinden değerlendirmemiz. Yani Galatasaraylıysa savunalım, Fenerbahçeliyse yerden yere vuralım hadisesi de çok sağlıksız. Burada aslında en sağlıklı insan bugüne kadar Montella'ydı. Ama onu da bozduk yani. Maalesef bozduk yani. Artık o da bir yerden sonra bugüne kadar en sağlıklı ifade ettiği teknik yorumlarda bence yanıldı. O gün anlattığı %65, %78 topa sahip olma ve atılan 65 şutun analizinin tamamının yanlış olduğunu düşünüyorum. Analiz tabii ki çok kıymetlidir ama doğru okursan, yani %78 topa sahip olduğun oyun zaten rakibin maalesef oyuna talip olamamasıyla alakalı bir durum. İkinci maç zaten eksik kaldı onlar. Atılan 65 şutun neredeyse yarısından fazlası blok olmuştu, bir savunmaya çarpmış. Yani orada da analiz sana şunu söylüyor: atmaman gereken 30 tane şut atmışsın. Şimdi burada bunu en sağlıklı okuması gereken Montella sonra finalde ben hepinizden Türk'üm gibi bir ifade kullandı. O da şey yani hani sıkıştığınızda burada hele yabancıysanız ben İstiklal Marşı okurum ya da Türk'üm dediğiniz an bir anda ciddi bir kalabalığı arkanıza alırsınız. Hani vardır ya işte son kartı kullan hani sıkıştıkça bir şey çıkartıyorsun arka cepten. Şimdi burada da finalde bu. Şimdi en sağlıklı gördüğümüz insan da psikolojik ve mental anlamda dağılmış. Şimdi işin psikoloji tarafıyla alakalı da o da üzerine vazife olmayan işlere karışmış yani. Mesela sordular spor psikoloğu hadisesini. Benim dedi. Şimdi iletişim tabii ki önemlidir. Teknik direktör orada o donanıma sahip olacak ama o spor psikoloğu dediğimiz hadise o bambaşka bir hadise değil mi? Şimdi o tarafa da talip olmuşsunuz siz yani. Şimdi içinde bu kadar eksikliği barındırmış bir mil takımın orada yaşadığı sorunlar ona şaşırmıyorum ben. Bu tarafa zaten hiç şaşırmıyorum çünkü bizim ülkede bu işler böyle olur. Kazanırsan yere göğe sığdıramayız, kaybedersen yerden yere vururuz.
0: Ama her yerde öyle olmaz mı be İbo abi? Mesela Ronaldo'ya çok tepki vardı Özbekistan maçı öncesinde. O bile böyle kendi milletinin gazını almak için maçta sürekli deparlar attı mesela. Bizde bir hat bildirme mevzusu var. Yani sürekli bize haddimizi bildirmeye çalışıyorlar özür şimdi dilemek yerine.
1: Şeyi anlarım. Fransa'da bu tepkiyi anlayabilirim. İtalya'da, İspanya'da. Çünkü bunlar o organizasyonun en güçlü organizasyon, en güçlü organizasyonuna sahip ülkeleri. Onlar hep şampiyon oluyorlar ya. Onlar ilk turda elenirse ciddi bir kaos olabilir yani. Çünkü onlar en güçlü ülke. Şimdi sen en son 24 sene önce katılmışsın. Ben bu başarısızlığı yok sayın demiyorum. Ama analizi yanlış yerden yapıyorsun yani. Sen zaten final oynarsan hani o senin o finalle ilgili güçlü organizasyonu tekrar yakalamanla alakalı bir durum değil. Onu bilmiyorsun. 24 sene önce gitmişsin orada yarı final oynamışsın hala aklın orada. Onu başarı sayıyorsun. Aradan 24 sene geçmiş kaç organizasyonda yoksun. Niye bunu görmüyorsun da sürekli geçmişle bugün de işte yarı finale çıktık işte bugün ve arkasına sığındığında hadise ne biliyor musun oyun anlamında? Arda Güler, Real Madrid, Kenan Yıldız, Juventus, Hakan işte Inter değil mi yani? Mesela sığındığın konu da o güçlü takımların oyuncularına sığınıyorsun. Ya onların seninle bir alakası yok ki. Onlar çok iyi bir planlamanın içerisinde oynayan oyuncular. Senin öyle bir planlaman yok ki. Daha dur bismillah yani. Yeni yeni bir şeyler inşa ediyorlar. Şimdi diğer konu hemen hemen herkesin ikna oldu. Benim program yaptığım arkadaşlarımın da bana beni ikna etmeye çalıştığı konu. Hoca gitsin. Tamam, sen ne düşünüyorsun bu arada? Senin de fikrini alayım.
0: Vallahi ben çok arkasında durdum ama sanki böyle biraz daha böyle inadının kurbanı oluyor gibi. Bir de artık gitmesi lazım bence.
1: Tamam.
0: Normal şartlarda senin gibi düşünsen bir planlama yapmak için kalması lazım. Tamam, ama o artık zaman toksik bir ilişki oldu.
1: Okey. Kim gelsin?
0: Onu da federasyon başkanı düşünecek.
1: O da bilmiyor ya. Onda bir hazırlığı yok yani. Ki ayrıca bence şu an federasyon başkanı bugüne kadarki davranışları içerisinde en sağlıklı davranışı şey, planlamaya sadık kalalım. Montella'nın bu turnuvadaki eksikleri %100 oturup değerlendirilsin. Bu işin futbol aklı kimse otursun hocayla bu konudaki eksikleriyle ilgili tartışma yapsın. Ama bir planın olmadığı bir şeye gitsin demek bir sonraki organizasyonda gelenin de farklı bir şey yapacağı anlamına gelmez. Her federasyon başkanı ile ilgili ne söylüyorduk mesela? Hepimizin bak hepimizin dilindedir bu. Bundan daha kötüsü gelmeyecek. Değil mi mesela? Bir önceki federasyon başkanı için söylediklerimiz. Bak bu da gitsin diyorsun, bunu da arayacaksın. Çünkü bir şey değişmiyor. Yani oralara gönderdiğin insanların bilgisi, birikimi, o anlamdaki eğitimi maalesef sınırlı yani. Hani onlara da kızmıyorum. Mesela ben Hacı Osmanoğlu o karakterle ilgili söylediği konusunda biraz o tarafı anlamaya çalışıyorum. Diyorum ki ya hani bunu duygularını ifade etme konusunda yaşadığı eksiklikten dolayı söylüyor. Muhakkak onunla o duyguyla söylememiştir. Ama senin oraya gönderdiğin insanların duygularını gerçekten en güçlü ifade etmesi gereken insanlar olur. Çünkü dünya basınına konuşuyorsun değil mi? Yani bu sadece bizimle ilgili olan hadise de değil değil mi? Yani bu Dünya Kupası organizasyonu. Dünyanın her yerinde birileri senin o röportajını okuyor, önüne düşüyor değil mi? Olur mu kendi evladına bu kadar, oyuncusuna bu kadar? Bak Avrupa'da da eleştiri var. Dünyanın her yerinde çok sert eleştiriler var yani. Ama onlar en güçlü karakterler değil mi? Ayağa kalkıyorlar tekrar. Mesela senin Ronaldo dediğin oyuncu Real Madrid'de eleştirilmedi mi? Ayağa kalkıyor değil mi? Yani bizde şöyle bir hadise var. Biz ayağa kalkmak yerine saldırıya geçiyoruz hemen. mesela biz onlar kaybetti diye biz oyunculara ve federasyon antrenöre saldırıya geçtik. Onlar da bu sefer bize şöyle saldırıya geçtiler. Ya daha ne istiyorsunuz? Biz sizi aldık. İşte bilmem ne liginden buraya çıkardık. İşte Avrupa Şampiyonası'nda yarı final, şey çeyrek final buraya getirdik. Yani sürekli bir yani kendi kendiyle kavga eden bir toplum yani. Şimdi giderken senin çocuğun, evladın ki bence geçmişe git yine aslında toplum olarak eksik olduğumuz konu senin Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na gidemediğin dönemler hakemlerin gidiyordu mesela. Cüneyt Çakır hatta o organizasyon en tepesinde maçlar yönetiyordu değil mi?
0: Evet,
1: hatta hiç onları gönderirken Tarık Ongun, Bahattin Duran, Cüneyt Çakır'a bizim çocuklar demedin değil mi? Hiç demedin onlara. Hatta gel yine hakemlerle ilgili bu turnuvada olmamalarının sebebinin tamamen çok kötü olmaları üzerinden anlattın. Ama o MHK'nin bir dönem yani sezonun başında yanlış hatırlamıyorsam o birçok hakemi hakemliği bıraktırma hadisesi ve neden bıraktığını kimse bilmiyor değil mi? Mesela Tugay Kaan Numanoğulları'nın da olduğu bir gruba bıraktırdılar değil mi? Yani hani görev vermediler ve sebebini açıklamadılar ve ciddi de donanımı olan hakemlerdi bunlar yani. Güçlü hakemlerindi. Gittin onların yerine hiçbir deneyimi olmayan hakemleri sahaya attın. Ve ister istemez çok ciddi problemler yaşadı. O gün mesela kimse itiraz etmedi buna. Ama finalle ilgilendiler. Bir tane hakem gitmedi, hepsi kötü dediler. İyi olduğu dönemlerde hiçbir zaman bizim çocuklar demediler. Şimdi çocuklara saldırdıkları gibi. Öyle olmaz yani. Bir de sen ya bizim çocuğumuz yok yani çocuğu olanlar daha iyi anlar. Var mı öyle insan? Sen mesela yapar mısın öyle bir şey? Ben mesela benim çocuğum olacak. Çocuğuma ben öyle davranır mıyım yani? Hani benim çocuğum, bizim çocuğum kızarsın, edersin, küsersin de yani o ifade olur mu yani? Neyle ilgileniyorsunuz siz? Niye keyif almıyorsunuz ki? Mesela bizimle mesela genel sorunlarımızdan biridir bu, biliyor musun? 24 yıl sonra gittiğim bir organizasyonda hepimize şahane hikayeler çıktı. Bak hepimize aslında hayat yani biz işin bu medya mı oluyor bu taraf, medya mı diyoruz biz yani yorum neyse artık medya bu tarafında olan insanlara şahane şey çıktı, anı çıktı. Sabahın altısında kalktım A-Spor'da, sabahın altısında maç sonu programı için maçı izledik. Bak sabah altı normalde böyle maçı izlerken etrafıma bakıyorum diyorum ki sabah altı biz burada.
0: Kargalar bilmem ne yapmadan derler.
1: Hayır çok ya. Enteresan ama değil mi? Mesela bir gün mesela bundan 5 sene önce böyle bir şey biri desek ya sabah altıda kalkıp maç sonu için bir yayın yani değil mi? Mesela çok özel bir anı oldu diye düşünüyorum. Evet keşke kazansaydık, başka şey konuşsaydık ama işin bir de o tarafı var. Gel ben bir fotoğraf gördüm mesela. İşte aile, işte anne, baba, çocuk, önde ekran, milli maç. Kahvaltı yaparken milli takım maçını izliyorlar. İlk maçı. Değil mi mesela? O çocuk hayatı boyunca unutmayacak o hatırayı. Ailesiyle beraber biz işte ben 7 yaşındayken amil takımın Dünya Kupası maçı için sabah 7'de annem babam kahvaltı yaparken amil takımı izledik. Şimdi bu niye bu taraftan bakmıyorum? Burada da şahane bir anı var. Bak bu çocuklarda bu mil takım teknik direktöründen hepsini bir araya getir. Sonuçta bunlar bunlara bir görev verilmiş. Bizim Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz lazım gibi. Başarılı olmuşlar ya. Yani beğenirsin beğenmezsin antrenörlüklerini, futbolculuklarını. Sonuçta bu gemiyi limana yanaştırmışlar değil mi? Demişsin ki ya bu denizin ortasında bunu bizim bir karaya yanaşmamız lazım değil mi? Almış önce Avrupa Şampiyonası bu taraf. Şimdi hepsi birbirine karıştı. Mesela ne federasyon başkanının biz aldık teknik direktörün ya da oyuncuların sizi buraya getirdik demesi lazım. Ne de buradaki insanların bu kadar hani hakarete varan yorumlar yapmaması lazım. Ama teknik eleştiri konusunda hiçbir itirazım yok. Mesela başkanın ben bir röportajını dinledim. Dedi ki yorumcuların destek olması lazım gibi bir ifade. Mesela biz yorumcular, mesela bu işin yorum tarafı da benim yapacağım desteğin ne faydası? Yani benden kastım yanlış anlaşılmasın. En üst seviyede mesela şeyler yapıyor. Bülent abiler, Hakan Ünsallar falan yapıyorlar değil mi mesela? Mesela Hakan abinin, Bülent abinin işte neyse orada Tugay hocanın falan. Mesela bunların yapacağı olumlu yorumun ne faydası olur ki mil takıma yani?
0: Bana mesela olumsuz yorum beni her zaman iter. Bana olumsuz yapsalar mesela ikinci maç öncesinde daha çok böyle motive olurdum, bilmiyorum. Mesela sürekli deseler iyisiniz, hoşsunuz falan. Hani kendimi göstermek adına o

0: neyse. Yani Türkiye'den X bir yorumcu, işte kim şu an çok popüler yorumculardan, hani en zirve kimse
1: Nihat Kahveci.
0: Nihat Kahveci'dir, Ümit Özat'tır. Neyse yani bunların söyleyeceği şey olumlu ya da olumsuz. Bak olumlu ya da olumsuz. Oradaki oyuncular niye bundan etkileniyor? Yine ayrıca bir problem. Bak hiç düşünmüyorlar bence yani. Biraz kafa yorsalar bu, çünkü zor bir hadise olduğunu. Mesela Paraguay maçından önce basın toplantısı var değil mi? Dünyaya yani mil takımın reklam yüzü değil mi o oyuncular mesela? Çok iletişim çok önemlidir yani. Samet Akaydın vardı orada. Mesela Samet Akaydın'ı siz oraya hani niye çıkardınız? Bak şöyle biri olur Samet Akaydın anlarım. Şahane duygularını ifade eder. Acayip mesajlar verir. Hani dünyaya hani şeydir ya, Naim Süleymanoğlu'nu biliyorsun hani Türkiye'ye geldiği dön, o kaçtığı Özal zamanları, hani oradaki soykırımı, Bulgaristan'da yaşanan hadiseyi anlatacak. Diyor ki uluslararası buralarda yapacağım başarı diyor dünyada ses getirmez diyor. Oradaki diyor yapılan haksızlığı, soykırımı anlatmam lazım. Motiveye bakar mısın? O dünya şampiyonu olmam lazım diyor. Olimpiyat şampiyonu olmam lazım diyor. Ve orada anlatmam lazım diyor, değil mi? Şimdi orada bir insanın yani söyleyeceği sözü ne kadar değerli. Şimdi Samet Akaydın orada bize ne anlattı abi? Korkuyorlarmış. Biz dedi X'te dedi yazılanlardan dolayı antrenmanda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ya antrenmanda sen bak mil takım oyuncusu olarak burada yazılan konudan dolayı antrenmanda ne yapacağını bilmiyorsan yanmışız biz yani. Sen yani maçta da direnç gösteremezsin ona. Niye oraya en güçlü karakterli oyuncuları çıkartmıyorsunuz? Yani çünkü reaksiyon göstermen lazım ya içindiğin bunun. O bildiğin hani sürekli korkuyla bir şey anlattı sana. Bak bunu bile çok basit bir şeydir bu. Bunu bile yapamamışsınız.
1: Ama bizde
0: yani.
1: Hani böyledir ya abi. Hani işler kötü giderken
0: kimse böyle, konuşmak istemiyor.
1: Ya yedeği yollarsın ya olmaz. Takımın en küçüğünü yollarsın.
0: İşte orada takımın en güçlü figürünü göndereceksin.
1: Maç sonunda da Arda'yı yolladılar i̇şte, mesela.
0: Abi en güç, ama Arda'nın da şeyi yanlış. Utandık dedi. Niye utanıyorsun Arda?
1: Ya Hakan Çalhanoğlu'nu yolladı.
0: Niye utandın? Niye? Orada Arda utandı dediği an alacaksın. Niye utanıyorsun?
1: Ya Arda'nın belki 3 Dünya Kupası daha olacak ya. Yani bilemiyoruz. Işte, daha çok genç.
0: Olabilmesi için gitmen lazım ülke olarak. O Arda'nın tek başına yeteneğiyle tabii, alakalı bir durum. Benim anlatmak istediğim o zaten. Arda'yı gönder 3. Dünya Kupası'na. Bak ne diyor Modric? 5. Dünya Kupası. Yani ülkesi 5 defa orada. Sen onu kovala. Yani ancak ondan sonra gel eleştir. Önce bir sürdürülebilir giden ülke ol. Sonra otur eleştir. Bunları yok sayım edemiyorum. Bak bizde şu yanlış anlaşılıyor. Yani buradaki başarısızlığı yok say demiyorum. Analizini yap. Şimdi sen buradan buradaki başarısızlığa saldırıyorsun. O da öteki taraftan buraya getirdik ya sizi diyor. İkisi de yanlış yerden bakıyor. Bunun bize hiçbir faydası yok. Hoca da gitse, yenisi gelecek, aynı yorumlar yapılacak. Bir şey değişmeyecek. Aynı şeyi Fatih Terim için söyledin ya. Acayip bir ülkeyiz biz ya. Fatih Hoca görevdeyken mil takımlarda neler söylüyorlardı. Şimdi aynı Fatih Terim'in söylediğini Hacı Osmanoğlu'na karşı kullanmaya çalışıyorlar. Hani diyor ya kimi kimye kırdırıyor hayat diyor ya. Yani abi nasıl bir iş bu ya? Yani ya oradayken hani şey gibi düşün. Hakemler maç yönetirken yetersiz, bunlar hiçbir şey bilmiyorlardı. Şimdi yorumcu olarak, referans olarak diyor ki Fırat Aydınus demiş ama diyor. Ama hakemken yaptığına kızıyordun, bilmiyor diyordun. Şimdi onu söylediğinde referans alıyorsun. Niye? Şeyle ilgileniyorsun ama. Senin takımınla ilgili bir şey söylerse faydası var. Gibi. Ya niye bu kadar bir şeyin? Mesela ben federasyon başkanı olsam orada ya da idareci olsam, Fatih Terim bir şey mi söyledi? Benim işime yarayacak bir durum var mı? Şenol Güneş işime yarayacak bir durum var mı? Çünkü onların deneyimi var.
1: Onunla ilgili de açıklama yaptı. Milli takımda çocukların üstüne çok gittiler dedi. Biraz o okları kendime çekmek istedim. O yüzden o öyle konuşmaya yaptı.
0: Abi sen niye çekiyorsun? Seninle ilgili bir konu yok ki. Ya konunun seninle uzaktan yakından alakası yok. Bir kere onu kabul et. Sen federasyon başkanı olarak, senin mental olarak agresif olman, sakin ol, seninle konunun bir alakası yok. Konu oyuncularla alakalı. İşte orada spor psikoloğu önemlidir. İletişim önemlidir, oyuncuları. Ama biz tabii hep sonuçla ilgileniyoruz ya Cihan. O dünden bugün hemen bugün olacak hadise değil. O dünle, altyapı eğitimiyle, kültürle öyle yetişirsen anca onu halledebilirsin. Sen şimdi altyapıdan oyuncuya bak, utanmayı öğretmişsin Arda'ya. Ne diyor? Utanıyoruz diyor. Niye utanıyorsun? Mesela bir oyuncu milli maç sonunda 1-0 kaybetmiş. 10-0 da kaybedebilir. O da ayrı bir konu da. Yani utanmak ne ya? Niye utanıyorsun ki mesela? Bir insanın bir şeyden utanması için yüz kızartıcı bir şey yapması lazım değil mi? Mesela biz burada çok kötü bir program yaptık. Mesela utanmamız mı gerekiyor? Yok, üzülürüz. Neyse eksiğimiz, gidermeye çalışırız. Ama utanç başka bir şey. Yani bu planlamanın

0: Onun dışında bir şey yaparsak, bir şeyi manipüle edersek burada o utanılacak, ya da burada birine hakaret edersek, değil mi? O utanılacak bir şey. Yani o çocuğa bak utanmaması gerektiğini, yani yanlış yorum yapıyor ki bak. O da çünkü şeyde büyüdü, Türkiye'de büyüdü. Türk bizim antrenörlerle büyüdü. Çünkü onlar öyle öğrettiler. Çünkü niye? Ben genç milli takımlarda 87 defa oynadım. O olimpik milli takım, ümit milli takım. Biz de mesela kaybediyoruz ya Cihan. Uluslararası bir organizasyon, işte atıyorum gittik mesela biz Norveç'e Avrupa Şampiyonası'na, işte Serhat Akınlar falan, böyle çok da iyi kadromuz var, tamam mı, favori gösteriyorlar. Norveç bize 4 tane attı abi, gruptan çıkacağız en rahat geçeriz dediğimiz 4 tane attı Norveç bize. Şey falan oynuyor, o Flo muydu neydi, o uzun, adını unuttum şimdi, neyse, acayip bir şey, elendik. Bize ilk öğretilen şey neydi biliyor musun? Geçmişten kalma, kafanı aşağı eğ, gülme, üzül, ağla. Niye? Çünkü insanlar önce onunla ilgileniyorlar. Hani ben hatta ilk o şeyi kimle oynadık biz? Amil takım. Ya İtalya'yı galiba deplasmanda
1: Zaten
0: yenmişler.
1: Şu an Mert Müldür'e ve Abdülkerim'e tepki gelmemesinin sebebi senin söylediğin durum.
0: Tamam,
1: sürekli üzülürken
0: işte
1: fotoğraf çıktı
0: olmaz.
1: Ortaya.
0: Yani güle de bilir bu, yani gülsün demiyorum. Tabii de hani tebessüm de edebilir. Bu bir oyun, kaybetmiş, analizi yapacak, sonraki maça bakacak. Yani sen şimdi Avrupa Şampiyonası'nda bir daha yarı final oynarsa bu çocuklar bir anlamı yok mu diyorsun yani? Öyle şey olur mu ya? Her gideceğin yarışma değerlidir. Ama bunu hep bak yine aynı şeyden, yine buralardan geçiyor. Sen Montella'ya santrafor yetiştirememişsin ülke olarak, adama kızıyorsun. Adamla ne alakası var? Senin ülkende santrafor yetişmemiş. Ne yapacak? Montella İtalya'dan bir tane santrafor mu getirsin sen? Onu mu istiyorsun yani? Ha hoş, o da Türk'üm dedi ya, o da şeyi de gitti orada. Mesela Montella'ya nerede kızarım biliyor musun Cihan? Hatta yardımcısıyla Serkan abiyle de bunu konuştuğum için söylüyorum. Alt liglerde maç izliyorum. O ara tabii bakıyorum sosyal medyada, işte Serkan abi, Hakan Balta falan. Biri Inter maçına gitmiş, biri Galatasaray maçına gitmiş, biri işte böyle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Ya arayıp söylediğim için hani bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum yani. Dedim ya abi, ya sizin ne işiniz var Inter maçında, ne işiniz var Galatasaray maçında? Ya siz, dedim, Montella da dahil, gitmeniz gereken yerler bu ülkenin alt liglerinde en doğusundan en batısına. Bak hiçbir şey bulamasanız bile insanlar orada motive edersiniz. Yani adam Mardin'de Montella'yı görürse çok mutlu olur ya. Hem gider oradaki kültürü de görür, insan davranışını görür, değil mi abi? Urfa'ya git.
1: Yok ya, onu yapacak baba yiğit yok ya.
0: Ya var, yaptı Fatih Terim işte. Senin Vedat İnce Efendi nereden aldı getirdi? Bak kendi söylüyor, Beyoğlu, Yeni Çarşılardan Abdullah Ercanlar falan, bunlar nereden geldiler ya? Rasim Kara anlatıyor, bak açsınlar izlesinler o videoyu. Oturmuşlar arabaya binip oyuncu izleyip gelmişler.
1: Ya çünkü genelde dedik Ümit Milli Takım'ı hani alıyorlar falan.
0: Ümit yani. Milli Takım diye bir şey mi kaldı ortada, kimseyi bilmiyoruz. Geçen girdim Ümit Milli Takım'a baktım ya. Biz, ya Ümit Milli Takım eskiden şöyleydi. A Milli Takım'a aday oyuncular. 1-2 büyük takım transfer dönemi oradaki bütün yerli oyuncular gider. Bir girdim baktım, tanımıyorum birçoğunu. Tanımıyorum Ümit Milli Takım'daki çocukları yani. Ama onu da anlıyorum. Kaçıncı Ümit Milli Takım hocası sayısını unuttuk biz yani. O zaman Raşit Çetiner vardı. İşte rahmetli Gündüz Sekronay vardı milli takımların başında. Metin Türel vardı, Özkan Sümer vardı. Ama böyle olur bu işler yani. Sen şimdi kendi ülkende santrafor yetiştiremiyorsun.
1: Gerçekten de tanıdık çok az insan var.
0: Ya, bak tanıyanlar da var ya, hani bir dönem gelmiş yapamamışları göndermiştir. Yani. Yasin Özcanlar falan var. Onlar hani bir potansiyel olarak gitmişler, beklentinin altında kalan çocuklar yani. Yine sen hiçbirine dokunamamışsın.
1: Berkay
0: yani.
1: Yılmaz mesela tanımıyorum. Nürnberg'de oynuyormuş.
0: Ya yine
1: İyi
0: bak.
1: Yiğit Efe Demir, Eyüp Aydın falan, bunları
0: şimdi,
1: biliyoruz da.
0: Şimdi işin şey tarafı da ne biliyor musun? Üzücü tarafı. Bence üzülmeliyiz bu konuda yani. Almanya, işte Avusturya, değil mi? Bize oralardan geliyor. Hollanda oralardan geliyor değil mi? Gurbetçi çocuklar mesela. Bu üç tane ülke her organizasyona katılıyor. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Bir jenerasyon buluyorlar. Bazen final, bazen kupa, bazen neyse. Yetmiyor. Bir de diyorlar ki sana, ya bak sen bu kadar genç nüfusa sahipsin. Benim bir tane senin bir tane şehrin benim ülkem kadar diyor nüfusu. Şahane tesislerim var diyor. Ama diyor sen yetiştiremiyorsun diyor. Al diyor, bak ben sana diyor, bir de diyor Hakan Çalhanoğlu'nu vereyim diyor. Bir de sana diyor Kenan Yıldız'ı vereyim diyor, değil mi? Bununla seninle bir alakası yok. Mesela Kenan Yıldız'ın, Hakan Çalhanoğlu'nun bizimle ne alakası var abi? Hiçbir futbol eğitimini bizden almamışlar ya. Bak hiçbir bizden almamış. Üzülmüyor muyuz biz ülke olarak? Nasıl oluyor da biz hala gidip Almanya'ya, Avusturya'ya, Hollanda'ya ya baba oradan bize biraz çocuk gönderin diyoruz. Bir de kızıyoruz ya seçmeyenler, yani bizi tercih etmeyenlerle falan papaz oluyoruz.

0: bir de ya. Ya bırak o kültürle o ülkede büyüyen bırak kalsın orada ya. Senin burada ciddi bir kalabalığın var. Burada halledersin. Ama bu tarafla ilgilenmiyorsun. Senin derdin bir başarı varsa. Yere diyor ya Nihat Kahveci. İyi giderken övdük ya diyor. Niye övüyorsun ki? Bugün kızacaksan niye övüyorsun? Bak sen o gün de yanlış. Sen de popülist yaklaşmışsın. O gün insanlar övsün dediği için övmüşsün. Öyle yorumculuk olur mu? En çok deneyimi olan futbolculardan biri sensin. Anlatsana o organizasyonu bize. Neden başarısız olduklarını. Ya da giderken niye sen söylemiyorsun? Niye? Çünkü o süslü cümleleri ciddi bir kalabalık seviyor diye. Sen o gün süslü cümleler kullanıyorsun. Bugün kalabalık öfkeli diye sen aynı kalabalıkla aynı dili kullanmaya çalışıyorsun. Ben burada Tedesco ile ilgili program yapıyordum. Sansürsüz'de program yapıyorum. Tedesco ile ilgili sürekli işleri iyi giderken bile çok eksik var diyordum, değil mi? Şimdi bunu deme sebebim niye? Yani 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliyorum. Yani teknik anlamda bu davranış başarıya götürmez. Nihat Kahveci benim gördüğümü görmüyor mu? %100 görüyor. Ama o diyor ki ben niye karşıma alayım ki ciddi kalabalığı? İnsanlar mutluyken güzel şeyler duymak istiyor. Öfkeliyken karşı tarafı yerden yere vurmak istiyor. Ben bunların dilde gideyim. Ha, ben yapamam tabii. Niye? Çünkü benim Nihat Kahveci gibi bir ismim yok. Yani Nihat Kahveci hiçbir şey söylemese de futbolculuk isimlerinden dolayı tıpkı Türkiye'deki teknik direktörler nasıl belirleniyor? İsimleriyle. Yorumcular da öyle. Şey, niye senden avantajlı? Çünkü onun futbolculuk kariyeri çok üst düzey. Çok sevdiğim bir abim mesela bir sohbette benimle ilgili bir şey söylüyor, bir yere öneriyor. Diyor ki ya onun diyor işte bunun kadar futbolculuk kariyeri yok diyor. Mesela futbolculuk kariyeri tabii ki önemlidir ama önemli olan orada o konuyu anlatmak değil mi? Onunla ilgilenmiyor. Niye? Zaten diyor karşıdaki de dinlemiyor ki diyor. O diyor duymak istediği şeyi de alıyor diyor. Şimdi bu kadar eksiği içinde barındırmış bir ülkede toplumsal olay her şeyi katabilirsin. Ya niye sen orada insanları protesto ediyorsun? Ya olur mu öyle şey ya? Yani ne olur mesela sarılsan onları kucaklasan ne kaybedersin oradaki insan olarak? Oraya gidenlerin büyük bir çoğunluğu da Türkiye'de yaşamıyor bu arada.
1: Bu arada bence bir şey değil mi? O fragmandı. Bir de buraya dönüşü var bu işin.
0: Ya burada kimse ilgilenmez.
1: Bak
0: ya.
1: Ben sana nasıl
0: tepki olur mu diyorsun?
1: Nasıl ilgilenmez?
0: Vallahi mı diyorsun?
1: Bak ben sana söyleyeyim.
0: Yapma ya.
1: Bak görürsün bak ondan yani.
0: Bayağı iyimser kalmışım.
1: İnanılmaz
0: tepki. Geçen gün şeyi anlatıyorum programda. Ben o kulübede kameralar var ya Cihan, hani şey laptoplar duruyor ya teknik direktörlerin önünde. Ben onu hep şey zannediyordum, hani teknik ya, anlamda eksikliği görüyorlar ya orada, mesela dörtlüde eksiklik var, hemen orada oyuncuları durdurup bak burada kayıyorsunuz, sen çok öne gidiyorsun. Meğer orada VAR pozisyonu üstleniyormuş. Yani VAR'dan önce teknik direktörler kulübede görevi. İtiraz etmek için kullanıyorlar. Sonra arkadaş dedi ki ya sen de çok iyimser. Abi ne bileyim dedim, yani orada VAR ve hakemin yönettiği bir yerde sen niye o işe soyunuyorsun yani? Sana orada acayip bir nimet var. Teknik olarak düzelteceğin bir sürü şey var. İlgilenmiyorsun. Niye VAR'la ilgileniyorsun orada? Hakemden önce görüyorsun. Bir de çok mutlu oluyor. Ayağa kalkıyorlar ya. Hayır diyor, ben gördüm diyor. İçeride izliyor adam, bir bırak.
1: Evet, bu arada WhatsApp'tan mesajları okuyacağız arkadaşlar. 50 geçe döneceğim. Mesajları görüyorum. 0212 273 10'unu atıyorsunuz. Hepsini okuyacağım. Bizde bu istifa kültürünün olmamasına ne diyorsun İbrahim abi? Mesela 2016'da çok büyük bir kaos vardı. O zaman Fatih Terim istifa etmedi. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'di sanırım. O istifa etmedi. Yine 2020'de o da en rezil olduğumuz turnuvaydı, hatırla, San Marino falan, ona kaybettik. O zaman da Şenol Güneş hocaydı. Nihat Özdemir federasyon başkanıydı. Bu istifa kültürü bizde neden yok? Aciz mi görüyor kendini yani istifa edince? Yani normalde insan istifa ettiğinde işte yaşam standardı aynı kalır vesaire. Şimdi, bizde bir güç kaybı olarak mı gözüküyor bu?
0: Yani herhalde kaybetme üzerinden yorumluyor herhalde. Yani hani ya büyük bir çoğunluk benden istifa etmemi bekliyor ve istifa ettiğim an kaybettim olarak mı düşünüyor bilmiyorum. Yani bence de
1: Montella ile Hacı Osmanoğlu'nun
0: da istifa şöyle olması lazım diye düşünüyorum ben mesela. Mesela Montella'nın istifa etmeme düşüncesini anlayabiliyorum yani. Montella bakış açısından baktığımda anlayabiliyorum. Ama mesela Stefan Kuntz'un istifa etmemesi bana çok mantıklı gelmiyordu. Çünkü yönetemiyorsun. Yani teknik ve idari anlamda içinde bir sürü olumsuzluğu barındırıyorsun. Davranış anlamında da. Yani senin o işi sürdürememen çok net bir şekilde gözüküyor. Ama Montella için aynı şeyi söyleyemem. Ya da işte Fatih Hoca'nın o dönemki şeyi istifa etmesi gerekiyor mesela Arda Turanlar'la yaşadığı sorunda. Niye? Bir kriz var ve yönetememişsin. Evet, istifa edersin. Çünkü orada teknik olayın dışında çok basit idare etmeniz gereken bir konuyu ve kişiselleştirmişsiniz. Yani ikiniz de, Arda Turan da Fatih Hoca da, milli takımın üzerinde kişisel egoları çatışmış ve orada en büyük zararı, değil mi, milli takım görmüş, neler duydu insanlar ve sahaya yansıdı bu iş. Ki şeyi de unutmayalım yani, Arda Turan'ı falan da insan

0: Onlar şeyde yuğladılar değil mi yani, mesela çok hiç akıl alacak durum değil yani. Hani milli takım oyuncusunu ne kadar başarısızlık olursa olsun öyle bir tepki olur mu yani? Ya bizim o istifa konusunda öyle bir sıkıntımız var. Kimse bulunduğu yeri herhalde bırakmak istemiyor. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Yani ya aslında yine aynı olaya geliyor Cihan. Toplumsal bir sorun, hani bizim çocukluğumuzdan bugüne geliyor. Ben şimdi mesela hiç şey görmüyorum. Teknik direktörlerde de var mesela. Hiç aslında şahane bir örnek. Bak, sorduğun soruya bence Sergen Yalçın'la bağlayabiliriz buradan. Mesela Sergen Yalçın kendisinin başarılı olduğunu düşünüyor mesela Beşiktaş'ta. Benim yaptığımı kimse yapamazdı diyor, değil mi? Ve bence analizi sağlıksız. Ama eğer başarılı olduğunu düşünüyorsan devam edersin. Yani oturup altını dolduracağın bir hadise varmış. Bak, problem nereden geliyor? Diyor ki taraftar istemedi, bıraktım diyor. Şimdi profesyonel seviyede bir insan, teknik direktör, taraftar istedi diye görevi bırakmaz yani. Öyle şey olmaz ya. Yani öyle yöneticilik olmaz. Taraftar bilmiyor. Taraftar skorla ilgileniyor. Sen bugün sana git diyen 3 tane maç kazandığında seni omuzları alıyor. Şimdi böyle bir kültürün olduğu yerde taraftarla davranırsan hata yaparsın. Şimdi bak, bizim zincirleme, yani analizi kimse yapmak istemiyor. Kimse kendiyle ilgili bir eksikliği değerlendirmek istemiyor. Hiç duymadım ben yani, ya evet ya bu konuda ben yetersiz kaldım diyen birini görmedim Cihan. Sürekli ben başarısızım ama, bak ben başarısızım ama, hep başka bir yerde problem arayan. Ya sen başarısızsan sonuna amayı getirme. Sen kendinle ilgili olan hadisi hallet. Ben burada başarısızım ama Cihan. Ya ama Cihan yok. Yani ben başarısızım. Şimdi Cihan konusu seni ilgilendirmez. O onun konusu değil mi? Niye? Çünkü bir şey arıyorsun. O yüzden bu kültürle büyüyen insandan zaten sağlıklı istifa ya da başarıyla ilgili analiz bekleme. Bu her yerde böyle. Yok ki çünkü adam başarısız olmadığını iddia eden birini sen öyle olduğunu düşünüyorsun diyor. Ben bak, Sergen Yalçın'ı ben mesela çok merak ettim. Ne diyecek bu şeyden sonra? Çok merak ettim. Hoş yani, zaten normali nedir? Çok başarısız olduğunuz bir planlamadan sonra çıkabilirsiniz. Bak, televizyona çıkmasında hiçbir problem yok ama kendinizden başlarsınız eleştiriyi.
1: Dedi zaten, kaçırdın mı sen onu? Montella eleştirisi yaptı. Dedi ki hiçbir başarısı olmayan kişi ya, milli takım başına nasıl gelir?
0: Ya kaçırır mıyım
1: yani,
0: ben ya?
1: Bilmiyorum, girmeyince oluyor. Hayır. Yani bundan sonrasını merak
0: ediyorum. Kendisine edin. Yapmıyor eleştiriyi ya. Ya sen Montella'nın eğer kötü durumdaysa seninle ilgili konuşmaya gerek yok. Eğer Montella başarısızsa senin Türkiye'de bir daha bir takım çalıştırmaman lazım. Yani düşünebiliyor musun? Ne kadar eksik kendiyle ilgili öz eleştiri yapmaktan. Ya sen şu an eğer Montella teknik olarak eksikse, senin Türkiye'de bir daha teknik direktörlük yapma şansın yok. Ya bunu bile öz eleştirisini yapamayan, hatta şöyle bir ifade kullandı. Bir tık ileri gidiyorum. Bence orada artık biraz kötülük var yani. Ya diyorsun ki Orkun buraya mutsuz geliyordu diyorsun. Şimdi Orkun bence senin yüzünden mutsuz geliyor. Yani sen yanlış yorumlamışsın. Aslında Orkun milli takımda mutlu, sana geri geliyor diye mutsuz. Sen oradaki Orkun davranışını bilmiyorsun. Sendekini görüyorsun ya. Sendeki davranış aslında mutsuzluğun temel sebebi sensin. Yoksa o tarafta mutsuz olduğu için değil yani. Onu bile yanlış yorumlamışsın. Onu bile Montella üzerinden anlatmaya çalışmışsın. Ya bugüne kadar teknik anlamda, planlama anlamında sana verilen sürenin büyük bir çoğunluğunu boşa harcamışsın teknik direktör olarak. Ve öz eleştiri yapamıyorsun. Şimdi ben bu insandan nasıl istifa bekleyeyim? Adam başarısız olduğunu düşünmüyor ki. Ve bunda da hiçbir anormallik yok ya. Evet, biz bir şey düşündük ama gerçekten planladığımız gibi olmadı. Mesela ben yorumculukta çok fazla teknik yorum yaptım ve yaptığım bütün yorumlarla maalesef yüzleşmek zorunda kaldım antrenörlüğümde. Bu da benim eksikliğimmiş. Bu da benim eksikliğim. Yani bunun da analizini oturup yapacağım. Demek ki bu iş benim anlattığım gibi de değilmiş. Öyle benim oyuncum yatmaz, benim oyuncum kırmızı kart görmez, ben teknik direktör kulübede yere diz çökmez gibi ifadeleri kullanmamam lazım. Ya Cengiz'le ilgili bir yorum yaptı. Bak ya Cihan, yani inanamıyorum mesela. Sergen Hoca kimle oturuyor, kimle kalkıyor çok merak ediyorum yani. Hani yok mu hiç dostu Sergen Yalçın'ın yani? Hocam yapma bak, bence hani sen gerçekten yani bu futbolculuk anlamında çok özel bir isimdir ama ya bırak orada kalsın yani. Hani ya diyor ki Cengiz'le ilgili Candaş Tolga Işık dedi Ya hocam dedi şu Cengiz'e niye ısrar? Kendi bırakmış dedi sen. Dedi ki nasıl ya dedi, yanlış yönlendiriyorsunuz. Cengiz dedi şu kadar gol attı dedi. Ya hala konunun gol atıp atmamak olduğu üzerinden değerlendiriyor. Ne golü ya? Cengiz'in ayakta duracak hali yok. Ne golü hocam? 3 tane gol attı diyor, 5 tane gol attı diyor. Ya gol nedir gol ya? Ona o zaman niye şeyi gönderiyor Fenerbahçe El-Nesriye'den? Değil mi? Eksikleri var. Gol üzerinden anlatılır mı? Şimdi senin Cengiz'in talip olman ve Cengiz'in o süreçte hızla daha da aşağı gitmesinin sebebini açıklaman gerekirken, ayrıca bak orada da yine yanlış yorum yapıyor. İlk başta çok iyiydi diyor. Eğer Cengiz ilk başta çok iyiyse konunun seninle ilgisi yok. Oradan fiziksel olarak iyi durumda gelmiş. Sen dokunmuşsun, geriye gitmişsin onlara doğru. Yine seninle ilgili problem. Yani Cengiz iyi geldiyse tıpkı o Beşiktaş'ın devre arası yapılan transferlerinde ilk 3-4 hafta uçuyordu oyuncular değil mi? Sonra çöktü. Çökmesinin temel sebebi ne olabilir? Düşünelim mantıklı. Fiziksel olarak iyi geldiler kendi ülkelerinden, takımlarından. Kontrol sana geçti. Çünkü bir teknik direktör bir takımla ilgili 4'le 6 haftadan sonra dokunuşa başlayabilir değil mi? Hem fiziksel hem teknik anlamda. E bu takım 4'le 6 haftadan sonra çakıldı. Acaba sen olabilir misin bunun sorumlusu? Sana verdiler ya takımı.
1: Hala Muçi benim oyuncum değil diyorsun.
0: Ya işte bak Muçi onun oyuncusu olmayabilir. Bunda da hiçbir sorun yok. Ama oradaki hikaye başka. Neden olmadığını anlatacaksın senin oyuncun. Muçi benim oyuncum değil. Anlatırım ben. Derim ki çünkü ben hücum organizasyonlarında teknik direktör olarak oyunu buraya götüren oyuncuyla oynamaya çalışıyorum. Ya da ben oyunu işte sürat anlamında 3. bölgede hızlandıran oyuncularla oynamak istiyorum. Ya da bir sürü şey söylersin, altını doldurursun. Bu nedenle Muçi benim oyuncum değil dersin. Neden olduğunu söylemiyorsun. Mesela Muçi benim oyuncum değil. Neden? Değil diyor. Niye? Çünkü inatlaşıyor kendiyle. Yanıldım diyemediği için. Evet yanılmışım. Yani orada Fatih Tekke mesela orada bile teknik direktör meslektaşı arkadaşına da biraz saygısızlık yapıyor biliyor musun? Mesela orada ne dersin? Dersin ki evet ben yani tespit edemediğim, öngöremediğim şeyleri Fatih Hoca öngörmüş, tespit etmiş. Ben faydalanamadım oyuncudan ama kendisi faydalandı. Bu seni büyütür küçültmez ki ama o kadar fazla yanlış analizle yaşıyor ki o şeyin içinde boğulmuş hoca.
1: Yanlış analizle yaşamak değil de yani bizde bu hatayı kabul etmeme durumu var.
0: Ben şimdi onu söylemek istemedim.
1: Hayır, şey var mesela.
0: Hani ki, ego diyecektim de diyemedim
1: yani,
0: hani.
1: Yani diyor ki yani çok iyi planlama yaptım dedi o programda. Ben de hemen açık baktım hocanın planlamasına. İşte 17 maçta ne yapmış diye 1.64 puan ortalaması var. İşte bütün derbilerde kaybetmiş ve
0: ya
1: işte,
0: oyun yok ortada. Yani oyun.
1: Kadroyu da ben kurmadım diyor ama 9 oyuncu ki biri de Ersin hepsi kendi aldırdı oyuncular.
0: Bir şey daha söyleyeceğim hemen sana devam edelim. Kim vardı yanında direkt onun çalıştığı ve hatta ısrarla göreve getirmek istediği sportif direktör? Serkan Reçmer. Abi. Serkan abi de bir programa katıldı. Bir televizyon programına katıldı. Çok merak ettim. Onu da izledim. Şimdi Sergen Yalçın'la konunun uzaktan yakından bir alakası yokmuş. Yani başarısızlık tamamen Sergen Yalçın'a aitmiş. Bak yani onu gördük.
1: Herkes birbirine paslıyor.
0: Serkan Reçmer'e merak ettim. Demek ki dedim Serkan Reçmer de suçu. Hocada bir şey yokmuş. Serkan Reçmer de diyor ki aslında bizim planlamamız diyor. İlk transfer dönemi %30'lar. İkinci 70'ler. Üçüncü ya bak. Bu nasıl bir istatistik? Dünyanın neresinde transferle istatistik verilir ya? Hadi kabul ettim Serkan Reçber. Ben de Beşiktaş yöneticisiyim. Üçüncü transfer dönemini işaret ediyor. Orada ancak da şey şampiyonluğu diyor. Üçüncü. Kaç para? Bu son transfere 47 milyon harcamışlar değil mi? 50 mi? 47 mi? Vallahi. İlk devre arası. 47 falan harcadı.
1: Evet, daha 80 diye böyle 80.
0: 47 diye. Olsun. En iyimser tarafından bakalım. Yani. 47, bak 47 milyon euro harcamışsın. Diyorsun ki devre arası 47. Sezon başına bu daha işaret. Bir 47'de buradan verelim. 100. Bir devre arası daha diyor. Bir 47 oldu 150. Şimdi 150 milyon euro 3 transfer dönemin sonunda sen ve sadece şampiyonluğu vaat edebilmek için. Evet diyeceksin. Olamazsan 150 milyon euroluk bana bir kontrat vereceğim mi? Geri iade etme şartı. Çünkü madem bu kadar garanti ediyorsun. Hatta ben de kulüp olarak derim ki bak ben sana 150 milyon veriyorum. Şöyle sözleşme yapacağız. Üçüncü senenin sonunda eğer bu takım şampiyon olamaz, bu bahsettiğim planlama çökerse sen bana 150 milyon euro ödüyorsun. Aksi olursa ben sana bir ekstradan 150 milyon euro veriyorum. Madem bu kadar bu söylemle oluyor bu işler. %30, ben hiç İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de sportif direktörlerden, teknik direktörlerden şöyle bir şey dinlemedim abi. Devre arası %30'luk kısım, %80, 68,5, ne diyorsunuz abi? Ne 68,5'u ya? Ne diyorsunuz abi? Transferle ne alakası var %70'lerin, %80'lerin? Ne anlattın? %30 dedin, oyun bir adım ileri gitmemiş. Hangi %30? Solskjaer'deki oyunu kaybetmişsin. Yani %0 dedin.

0: aynı yerde bırakacağız desen daha değerliymiş. Eksiye gitmiş ya senin. Sonra diyorsun ki daha vahim sözler geliyor. Olay tanı diyor biz. Olay tanıdı değil mi? Olay tanı diyor biz diyor aslında diyor yedek oyuncu. Ya yedek oyuncu diye bir planlama transferi yapılır mı ya? Yedek oyuncu diye aldık diyor biz diyor.
1: Rotasyon demek işte.
0: Abi olmaz. Rotasyon öyle transfer nedir biliyor musun? Nokta atışı yaparsın. Plan mesela Galatasaray'ın anlarım. Çok tekrarı var oyuncularla. Galatasaray ikinci oyunculara da talip olabilir hani planlama konusunda. Bence altyapıdan yap onu da hadi yapamadın anladım. Ya sen sıfırdan bir takım senin zaten bugüne kadar hep ikinci oyuncularla gelmiş ya. Hangi ikinci oyuncu yahu sen önce bir yapsana kadronu ne ikincisi üçüncüsü ya. Öyle planlama olur mu? Sonra bir soru soruyor arkadaş. Diyor ki Demir Ege diyor. Demir Ege'nin diyor bizimle hiçbir alakası yoktu. Kendi gitmek istedi diyor. Lan girdim baktım merak ettim. 17 haftada Demir Ege'yi kaç defa oynatmışlar biliyor musun?
1: Bir mi?
0: İki. Ya tabii iki defa oynattığın çocuk niye kalsın orada? Niye kalsın orada? Senin oynatamadığını Braga almış oynatmış çocuk gitmiş Braga'ya. Braga'da oynamış ya. Niye kalsın? Onunla da sizin bir alakanız yok. O da şeyin suçu değil. Bunların ekibin suçu değil. Sonra Rafa Silva'yı soruyorlar. Onu diyor kendi diyor yaptı diyor. Ya arkadaş siz hiç problem çözememişsiniz. Oyuncuyu tut. E siz ne abi ben niye size 150 milyon euro paraya vereyim ya? Niye vereyim abi ben size 150 milyon euro? Siz Rafa Silva krizini çözememişsiniz. Daha vahim bir şey söylüyor diyor ki biz orada müdahale edecektik. Sergen Hoca bırak demiş çocuk kafasına göre takılsın demiş antrenman. Öyle idarecilik olur mu ya? Şimdi ben antrenman yapıyorum sen kafana göre takılıyorsun. Ben burada anam ağlıyor. Ne diyeceğim ben ha Rafa Silva o çok büyük. Yapar mı oyuncu? Sen şimdi burada idareci olarak bir şey yönetememişsin. Teknik yapamamışsın, yorum yapamamışsın.
1: İyice ipleri koparmışsın.
0: Planlama yok. Baskı altında küsmüşün taraftara. Niye taraftara mesela Sergen Yalçın olarak o stadı kaç kişi doldurmuştu abi? 50 bin mi 60 bin mi gitti imza törenine Sergen Yalçın?
1: Full çekti.
0: Niye mesela demedin? Ya arkadaş imza törenine 60 bin kişi mi gelir? Ne yapıyorsunuz siz? Delirdiniz mi? Niye demedin taraftara? O zaman şey yok hiç böyle niye çünkü kendine yakıştırıyorsun ben Sergen Yalçın'ım diyorsun ben gelirsem 50 bin kişi gelir diyorsun ama 50 bin kişi senin oynattığın kötü futbol ve kötü planlamayı protesto edince kırgınım diyorsun.
1: Ben direkt öyle sorardım yani Akbadu'yu 18'e neden aldırdın hocam derdim. Olaytan'ı
0: hepsine hepsi diyor oynuyor. Diyor ki davayım bir şey.
1: Cengiz'in
0: yakulu. Bak diyor benim diyor aldığım oyuncular ya. Dünya Kupası'nda da oynuyor diyor. Ya onun seninle bir alakası yok ki onlar o ülkenin futbolcuları. Ya sen de oynuyorlar diye oraya gitmediler ya. Hatta bence kızmıştır hocaları. Geri bile gittiniz. Ne yaptınız siz orada? Bu kadar fiziksel olarak geriye gittiniz. Ya olur mu? Ya tamamı baştan sona problemli konuşmalar. Ama sırf ismi Sergen Yalçın diye çok büyük futbolculuk geçmişi olduğu için büyük bir kalabalıkta ikna oluyor. Ya kabul edin bunda bir problem yok ya. Ya şey hangi teknik direktördü ya yine böyle isim büyük ara verdi çok uzun süre. Aynı bu Aykut Kocaman dönemlerinde hatta okumuştum. Çok güzel bir paylaşımdı. Adam yine böyle talip oluyor göreve. Cihan uzun bir zaman geçiyor. Ya ismini bilsem şahane olacaktı. Neyse diyor ki aslında diyor ben diyor hani verilen arada da hiçbir şey kaybetmediğimi düşünmüştüm diyor. Ama diyor göreve geldikten ve bu süreci geçirdikten sonra diyor oyunun diyor değişime uğradığını benim de o konuda çok geride kaldığımı fark ettim diyor. Ya düşünebiliyor musun? Var mı bu ülkede şöyle bir tane ya yorum dinledin mi ya? Konunun benimle alakası varmış diyor. Ya Samet Akaydın diyor ki ben milli takımda hiç kötü oynamadım diyor ya. Ya hiç oynamadım diyor. Bir tek diyor belki Portekiz maçı diyor.
1: Çok da haksız sayılmazsa ya. Bir ya doğru mu? Ya olabilir yani.
0: Ya sen milli takımda zaten hani başka bir şey tartışmamız gerek de. Ya Samet yani şimdi bir futbolcu böyle analiz zaten yapmaz yani. Ben hiç kötü oynamadım diyor. Portekiz maçı kaybettik ya orada mesela. O diyor ki biraz diyor o da. Orada da bir eksiklik görmüyor. Mesela o eksikliği de nasıl görüyor bir de biliyor musun? %100 hata yaparsa mesela o kendi kalesine attığı goller ya da geri pasları var ya. Onu sayıyor. Mesela şeyi saymıyor. Arada mesela pozisyon anlamında yaptığı şeyleri hiç saymıyor bunları yani. Bir eksiklik bir hata olarak saymıyor yani. Şimdi onlara bakmamız gerekiyor. Sen pozisyon anlamında Romanya maçında senin yüzünden o savunma dengesinin darmadağın oldu ya. Anası ağladı o çocukların seni toparlayacağım diye ama sen Romanya maçını iyi oynadığını zannediyorsun yani. İyi oynadım diyorsun. Niye? Geri pasında takıma gol yedirmedim. Kendi kaleme gol atmadım. Öyle olunca iyi oluyormuş yani.
1: Evet İbrahim abi biraz mesajları olur. Geçelim istersen. Bir tık da senden şöyle geri çıkmanı rica edeceğim. Pardon. Sen böyle yükselince ses patlıyor. Çok bir şey değil ama.

0: Ne rahatsız edici şurada olabilir.
1: Evet abi. Yapayım.
0: Tabii şimdi az önce Serkan Rençber, şimdi de Sergen Yalçın konuşmaya başladı. Biraz böyle geçmişi istedikleri gibi anlattıkları için anlattıkları şeyleri kabul edecek insanlar da çıkacaktır. Hatta bence ilerleyen dönemlerde Sergen Yalçın haklı diyenler bile çıkabilir. Ben sana öyle söyleyeyim İbrahim abi. Bir 9 dakika hızlıca, hızlandırılmış bir şekilde mesajları okuyalım. Ankara'dan selamlar demiş. Türk futboluna daha çok borcu var demiş bu gençlerin diyor. Böyle bir mesaj var.
1: Ne demek abi, gençlerin ne gibi borcu oluyor Türk futboluna ya?
0: Milli takım diyor herhalde.
1: Ama şimdi konusunu anlayamıyorum yani. Mesela milli takımda bir oyuncu hani niye borçlu oluyor yani?
0: Başarısız
1: ya da
0: olduğu için
1: tamam,
0: mi demek
1: oraya götürdüğü için de sen borçlusun o zaman. O da senden alacaktı. Önce sen borcunu öde abi. İki şampiyonaya götürdüler. Ver çocukların borcunu.
0: Borç ne? Ne kadar?
1: Ne abi, borç ne yani ya? Yani o götürdü diye senden mesela siz bana borçlusunuz dese, mesela ilk gittiler Avrupa Şampiyonası'na Montella ile. Mesela Montella çıksa dese ki bütün Türk halkı bana borçlu dese mesela, ne diyeceksin o zaman? Der misin mesela öyle bir kıyameti koparasın değil mi? O sana borçlu olmuyor, sen ona borçlu olmuyor. O sana niye borçlu oluyor? Bence yanlış yerden bakmış.
0: Hava alanında binlerce kişi protestoya gitmeli milli takım için demiş. Alp Türkmen mesajını atmış. Sergen Yalçın'ın parmakları neden sarıydı? Bilginiz var mı diyor.
1: Vallahi ben parmaklarının sarı oldu. Ben görmedim yani.
0: Ben de gördüm de hatta adamı öldürmüşlerdi falan. Yok, içten içe adam ölüyor, haberiniz yok. Şey herhalde ya, bir yere sıkıştırmış, batikon sürmüş parmağı. Ben öyle bir şey gördüm yani. Altta hocalar falan yazmış yorum, onlara
1: ben
0: istinaden düşündüm.
1: Ben o kadar fazla söylediklerine odaklanmışım kendisini görmedim.
0: Yok, ben de görmedim bu arada parmaklarını. Yani ben sosyal medyada önüme düşmüştü. Oradan görmüştüm. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş. Prim olarak 500 bin Euro verildi. İlginç değil mi? Kentsel dönüşüm nedeniyle benim de 25 bin dolara ihtiyacım var. Acaba bana da yardım eder mi federasyon veya Hakan Safi demiş. Dene şansına.
1: Prim konusunda çok haklı buluyorum. Bu prim hadisesi de bu insanların kendi kişisel PR'larını yapma adına. Mesela bunu Hakan Safi de yaptı değil mi mesela?
0: Tabii.
1: Ben şey demiyorum. Onlar deprem bölgesine yardım etmiyorlar demiyorum. Muhakkak ediyorlardır.
0: Yapıyorlardır yardımlar.
1: Ama bence eğer gerçekten hani bir yerlere örnek olacaksanız, bu anlamda ses getirecek, gidin bütün enerjinizi oralara harcayın. Şu an hala deprem bölgesinde zor durumda olan insanlar oluyor yani, hani bir yere kadar yetebiliyorlar. Orada eğitime ihtiyacı olabilir, eve ihtiyacı olabilir, barınmaya ihtiyacı olabilir. Ben olsam mesela işin o tarafına daha çok eğer çünkü oyunculuk yani futbolcuların tek başına şey değil işleri, sorun sahaya çıkıp futbol oynam artık o anlamda yani çok önemli kitlelere ulaşıyorlar değil mi? Çok önemli sorumlulukları var. Özellikle sosyal projeler konusunda. Çünkü bir futbolcunun davranışı ya da söylediği ciddi karşılık bulabiliyor. Mesela ben şey beklerdim. Bu prim hadisesinden, yani bu Dünya Kupası'na gitmeden önce o deprem bölgesini oyuncuların ziyaret etmesi, onlara temas etmesi. Orada o tarz bir şey yapmalarını açıkçası beklerdim.
0: İbrahim abi, sana sormak istiyorum. Ben Hakan Çalhanoğlu'nu beğeniyorum futbolun demiş. Sürekli sözleşme uzatıyor Inter'de. Fenerbahçe seçim sürecinde ismi Fenerbahçe ile anıldı. Milli takım performansı üstüne koyulunca linç edildi. Sanki tüm milli takım iyiydi, Hakan kötüydü gibi. Galatasaray'ın ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz zaman seçim malzemesi oldu. Bence çok mantıklı gelmiyor bana. Demiş. Herhalde şey diyor, Hakan Safi onunla anlaştım dedi, morali bozuldu dediler, bu bana mantıklı gelmiyor.
1: Yok
0: diyor.
1: Ya hiç alakası yok bence de yani. Öyle şey olur.
0: Kötü performans göstersem işten atılıyorum. Futbolda niye yok? Tazminatlar mı yüksek? Yüksekse niye yüksek demiş.
1: Ya öyle bir şey yok ki. Senin işinle futbolun yani
0: yüksek tazminatlar. Sözleşmeliler bir de.
1: Futbolun şöyle bir şeyi var yani, hani senin işinde yapacağın, mesela atıyorum muhasebecisin. Bir hata ciddi anlamda değil mi, bir şeye zarar verebilir,
0: şirkete
1: yani
0: zarar
1: şirkete
0: verir.
1: Zarar verebilir, onun bir bedeli oluyor yani. Şimdi bu öyle bir şey değil ki yani, bir maç kaybediyorsun, kötü oynuyorsun, bir sonraki maçta düzeltebiliyorsun.
0: Buradaki bedel de işte yani milli takım için,
1: buradaki
0: kulüp için demiyorum yani.
1: Buradaki bedel şu, mesela dünya çapında oyuncu olamıyorlar, mesela şu organizasyonda işten atılmış oluyorlar. Mesela Barış Alper, Juventus almıyor Barış Alper'i buradan sonra, başarılı olunca Rüştü Reçber Barcelona'ya gidiyor. Öyle düşün. Başarısız olunca da kalıyorlar gibi yani, senin işinle
0: kendilerine zarar veriyorlar, bir
1: kariyerlerine zarar veriyor yani, hani daha az para kazanıyor. Ama bu bir de yani bu futbolu futboldan kazanılan paraları bu şeyle birleştirdin de işin içinden çıkamazsın yani.
0: Abi gerçekçi olalım. Oraya yapılan yardımlar futbolcular adına bir süre sonra unutulacak. Adam oraya yardım yapacağıma yatırım yaparım diyor. Ömür boyunca destek olur mantığında bakıyor. Hiç tasvip etmiyorum tabii demiş. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Abi Gana milli takımı giydikleri formaları maçtan sonra yıkayıp diğer maç giyiyorlar. Bizim çocuklar utanır mı acaba demiş.
1: Ya utanacak bir şey de yok ayrıca. Bu yani milli takımın o formanın yeni formaları sponsorlarının getirmesinin yani...
0: Ya ben de gördüm o bir. Yani bu arada Gana şimdi 200 milyonluk bir takım. Yani şov işte, yapmışlar sponsoru ya o, Puma şimdi.
1: Yani şimdi ne yapıyor? O şey değil ki yani. Hani sponsorlardan geliyor onlar yani. Evet, cebinden çıkartıp parayla o formaları alacak bir şey de yok. Ayrıca hepsi de çok rahat alabilir.
0: Alabilir yani. Takım şeyi değil ya. Yani ülke gelişmemiş olabilir ama oyuncular milyon ya, dolarlık hepsi, oyuncular yani.
1: Oradan o biraz şey işte şimdi bizimkilerin en çok sevdiği şey. Sizin hani bu kadar ya bak hep bak geçen de söyledim.
0: Biz olsak biz de bir hikaye hep yapardık
1: bu
0: burada.
1: Bu LGS hadisesi var yani yeni olduğu için söylüyorum. Hani babaların çocuklara, annelerin çocuklara, başarısız olan çocuklara söylediği şeylerdir. Bak Ahmet işte yemeğini doğru düzgün yemiyormuş, iyi ısınamıyormuş, onun ailesi ona o imkanı sağlayamıyormuş, işte şu puanı getirmiş. Sen bu kadar konfor alanındasın, 8 tane ayakkabın var, 10 tane tişörtün var. Sen aynı cidden mi olarak yani davranış aynı bizde yani. Çocuğa nasıl davranıyorsun onun aynısını yapıyor.
0: Çok iyi örnekti. %100 katılıyorum. Almanya Füsen'den yazmış. Ahbap Çavuş işleriyle bu kadar oluyor demiş. Futbolu kaybettik diyor.
1: Kaybetmedik ya. Niye kaybettik? Cengiz Han. Bir dur ya yapma. Ne isimlerin?
0: Cengizhan.
1: Cengizhan yapma ya. Bir şey kaybetmedik
0: biz de,
1: ya.
0: Bizde bak şu an hayal kırıklığı inanılmaz abi. Ben ciddi söylüyorum. Bak Amerika maçını ben sana söyleyeyim izlemeyen o kadar çok insan olacak ki. Yani normalde sen biz diyoruz ya bu iş keyif işi diye. Evet. Ben o maçın hiç böyle bu kadar izleneceğini düşünmüyorum. Bir de zaten sabahın çok erken saatinde.
1: 5'te olacak değil mi o galiba?
0: Yani insanların hiç ilgisini çekmiyor. Bize gelen yani mesajları görsen ya genelde ya kardeş bizim için Dünya Kupası bitti.
1: Bitmiştir.
0: Yani diğer maçları hiç izlemek istemiyor insanlar.
1: Ya bir şey demiyorum hani saatinden dolayı izlenmemesine bir itirazım yok ama hani bence o izle ya milli takımın her maçını izle nerede olursa olsun izle. Yani şimdi niye bu kadar değersizleştiriyorsun bu kadar önemli bir turnuvaya giden ülkeyi bilmiyorum.
0: Ben
1: yani
0: hepsini izlemeye çalışıyorum maçları.
1: Ne yani tabii olacak saat, yani.
0: İşte sabah maçları evet kaçırıyorum.
1: Abi zor ama yani ama bu kadar da şey yapma oradasın ya senin bayrağın orada yani benim hoşuma gidiyor o şeyde seremonide değil mi kocaman Türk bayrağını açıyorlar. Değil mi? Dünyanın evet. Ya kaç milyar insan o an ona şahit oluyor değil mi?
0: Tabii canım.
1: Bundan güzel tanıtım olabilir mi?
0: İşte Yeşilburun Adana'nın kalecisi yani mesela, bir haftada 20 milyon takipçi yaptı.
1: Böyle herkes bir, böyle bir turnuvaya gitmişiz. Niye biz sürekli böyle birileriyle kavga etme derdindeyiz yani? Bir de o bak o şeyde özellikle yabancılar için söylüyorum. Başka ülkelerde yaşayıp orada ondan sonra gelip buradaki insanları bence yapmayın, huzursuz etmeyin yani. Hani orada neye kızıyorsunuz, neye öfkeleniyorsunuz bilmiyorum da o çocuklardan çıkarmayın yani onu.
0: İbrahim abi iyi yorumladın. Amir Murillo bize geldiğinde Cafu gibiydi. Sonra 5 hafta sonra Svensson'a dönüştü demiş. İşte
1: eline geçti hocanın kontrolüne geçti.
0: Montella'nın forma adaletsizliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ne mesela adaletsizlik?
0: Uluslar Ligi'nde ne
1: şimdi
0: olacak?
1: Şimdi buraya gelmeden önce bir eniştem rahatsızlanmıştı. Bir geçmiş olsuna gittim. Çok iyi Fenerbahçe'ydi.
0: Geçmiş olsun diye.
1: Dedi ki Cihan aynı. Dedi ya çok adaletsizdi. Ne enişte dedim mesela adaletsiz. Dedi ki Barış Alper'i çağır oynatıyor dedi. Ya şimdi Fenerbahçeli ya. Çok ciddi bir kala diyemedim bir şey zaten. Onu duyduktan sonra haklısın de öte gidemedim yani. Ya şimdi yok ya forma adaleti dediğin konu mesela şu eleştirilebilir bence. Planlamayı bak İrfan Can'ın fiziksel olarak orada oynayamayacağını hemen hemen ülkede herkes biliyordu değil mi? Hepimiz biliyorduk yani. Samet Akaydın'ın oynayamayacağını hepimiz biliyorduk. Şimdi bunlarla planlama yapacağını Ahmet Can'la yap, Yusuf Akçiçek'le yap yani o çocuklarla planla ya da hiç bak Lucescu geldi Türkiye'ye değil mi milli takıma ikinci ligden bir sürü oyuncu getirdi bir sürü işte Fatih Hoca'nın biraz önce anlattığım alt liglerden bulduğu oyuncular Montella biraz işin o tarafında tembel davrandı ya bırak İrfan Can'la zaten fiziksel olarak orada olmayacağı belli Samet Akaydın'la belli Çağlar Söyüncü'yle belli niye götürüyorsun onları oraya? Alsana buradan potansiyel mesela Ahmet Can'ı götür, Yusuf'u götür. En azından orada hazırla bir sonraki turnuva. Yani o forma adaleti kısmında bir tek orada katılırım yani.
0: La Lucescu çok büyük hocaydı. Ya. Yani dünya futboluna bence çok şey
1: katmıştı. Ya Cihan
0: yani
1: o dönem Yani diyor ya Sergen Yalçın diyor ya, kim yapardı benim yaptığımı, 9 gönderdim diyor. Ya senin yaptığında hiçbir şey yok. Bence senin yaptığın yanlıştı da hadi senin dediğini kabul edelim. Senin yaptığın büyük başarıysa Lucescu'nun o dönem, yani ne isimler vardı hatırla. Kimleri dışarıda, Caneller, Ardalar, değil mi? Gitti Çağlar Söyüncüler, Zeki Çelikler, Cengizler, neleri tuttu, ikinciliklerden çocukları aldı, milli takım oyuncusu yaptı, direkt A milli takım oyuncusu yaptı.
0: Mesela ben çok hayvan sever bir insanımdır ama bir lafı var, bunun hayvanlarla ilgisi yok. Yani köpekler istediği atlar ölmez. Bak, derbi, benim odada böyle en köşede duruyor yani.
1: Derbi maçından sonra değil mi, Beşiktaş bir erteleme maçı vardı, öyle bir durum vardı.
0: Yani söz güzeldi yani o noktada. 273 10-10'a gelen mesajlarınız vardı. Biraz daha onları eritelim çünkü süre yetmemişti, 9 dakika demiştik. Biraz daha eritelim, tekrar dönüş yapacağız. İzledik de ne oldu? Günlerce kalbimize sancı girdi. Unutamıyoruz Amerika maçını da izleyip kalp krizi mi geçirelim diyor ya Gökhan.
1: Niye kalp krizi geçireceğim? Biz niye söyleyelim? Abi bilmiyorum ya.
0: Biz biraz abartıyoruz. Zaten kalitemiz buydu. Çok kaliteli gösterip kandırıyoruz maalesef insanımızı ama...
1: Bak şunu kabul etmemiz lazım. Biz...
0: Demiş Metin Şahin.
1: Şimdi biz sürekli derdimiz şey İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, tamam mı? Şimdi bizim böyle... güçlü oyunumuz, güçlü kadromuz yok. Değil mi? Kabul edelim onu önce yani. Yani biz ondan sonraki ülkelerle yarışalım. İşte Hırvatistan mesela bu anlamda bence çok iyi örnek. Yani onlar bu kadar bu jenerasyonu sürdürülebilir hale getirebiliyorsa senin de yapman lazım. Bak her Dünya Kupası, her Avrupa Şampiyonası'nda var bu oyuncular, bu takım. Bak Mandzukic'ler, Sırnalar, Perisic'ler, Modric'ler bir dönem değil mi? Acayip bir jenerasyon yakaladılar. Hatta ben dedim ki ya tıkanacaklar ve bundan sonra devam etme konusunda zorluk yaşayacaklar. Bak sonuna kadar da faydalandılar. Mesela hiç kavga etmediler Modric'le. Ya kaç yaşına geldin, 40 yaşına geldin, bırak git demediler Modric'e, değil mi? Sonuna kadar oyuncularından faydalandılar. Onlarda eleştiri yok mu? Var tabii ama senin gibi değil. Mesela Hırvatistan'da insan ben sabah kalktım Allah sizi işte ben yatacağım demiyor yani. Keyif almaya çalışıyor işin o tarafıyla. Eksik varsa tabii ki eleştiriyor. Yerden yere de vuruyor teknik anlamda bir şey varsa. Ama senin gibi yapmıyor. Mesela kaç organizasyon oldu aynı teknik direktörle? Şeyden Bilic'ten sonra yanlış hatırlamıyorsam geldi. Adını unuttum şimdi. Hırvat Hoca. Şu an milli takımın hocası. Bak kaçıncı organizasyonu? Onlar mesela başarısız olduğunda demiyor mu? Ya gönder gitsin yenisi gelsin. Demiyor abi. Niye sen hemen birini gönderiyorsun, yeniden bir şey yapmaya çalışıyorsun ki? Bence Montella'nın son basın toplantısında o istatistik ve ben Türk'üm konusu dışında bence bugüne
0: Türk
1: kadar
0: gibi hissediyorum.
1: Türk gibi hissediyorum ha, evet, hadisesi. Bence bugüne kadar ki o konuşmayı bir tarafa bırakıyorum. Ama o konuda anlaşılabilir bir durum. Oturursun tartışırsın bunu teknik anlamda. Ama onun dışında bugüne kadar Montella'nın hem sağ içi hem sağ dışı davranışında bir sorun yok. 2 sene olmuş değil mi yani geleli? Niye sen 2 senede bu kadar başarı yakalamış, bir turnuvada başarısız olduğu hemen yerle bir etmeye çalışıyorsun bir teknik direktörü ve daha üzücü tarafı ne? Planlaman da yok. Bilmiyorsun kimin geleceğini. Ve hepsini de her gönderdiğini de bundan daha iyi olacak diye gönderdin. Ve hepsinde de aynı sorunu yaşıyorsun.
0: Ya hep işte yıldız gözüyle bakıyoruz işte 40 yaşında Messi çıkıyor 5 tane atıyor. Haaland, Mbappe 2'şer tane gol atıyor, takımını üst tura çıkarıyor. Jonathan David gidiyor atıyor golleri falan. İşte yıldız dediğin biraz daha böyle takımı...
1: Sende yok ki ya, Montella'nın bir suçu yok ki o konuda. O seninle ilgili bir durum yani. Bak yetiştiremiyorsun diyorum sana. Bak kaç tane, 2 tane o takımın en kilit 2 oyuncusu. Hakan, Kenan. İkisi de Türkiye'de futbol eğitimini almamış. Mert Müldür son maçın en iyi oyuncusuydu. Onun da konuda seninle bir alakası yok değil mi? Mert de buralarda yetişmedi.
0: Ferdi de buralarda.
1: Ferdi. Abi 4 tane ya, takımın yarısı burada yetişmemiş abi. Ne anlatıyoruz biz ya? Talip olduğumuz Can... O da buralarda yetişmedi. Deniz, o da buralarda yetişmedi. Abi biz kimseyi yetiştirmemişiz ya. Hiç üzülmüyor muyuz? Bu konuda bir eksiklik hissetmiyor muyuz ya? Konunun Montella ile bir alakası yok. Burada anlamıyor muyuz? Konu bizle alakalı. Ya bu Hollanda, Avusturya, Almanya dediğin... Bak hem kendi ülkesine yetiştiriyor, kendi milli takımına. Hem de sana veriyor. Sonra sen diyorsun ki ben yarıştım, yendim Hollanda'yı. Sen yenemiyorsun ki, onlar seni o planlamayla yenmiş zaten. O yüzden o her organizasyonda, her turnuvada orada sen yoksun.
0: Madem güçlü olamıyoruz o zaman millete dünyanın en büyüğü gibi lanse ettirmesinler.
1: Tamam işte o yanlış ya. Ama yani o öyle söylüyor diye o işin öyle olmadığında senin de bir gözün var ya. Bakmıyor musun milli takımı izlerken diğer ülkelerde ne olduğuna yani? Portekiz'i izlemiyor musun? İngiltere'yi, oyuncu kalitesini, teknik direktör tekrarını. Ya gerçekten insanın aklı mantığı almıyor. Ya girelim bakalım milli takımlarda teknik direktörle yapılan tekrarlara. En başarılı ülke olan mesela Deschamps da çok başarısız olduğu dönemler oldu değil mi Fransa milli takımında? Mesela onlar diyor mu gönderin Deschamps? Kaçıncı senesi oldu Deschamps'ın ya? Kaçıncı turnuva oldu? Eleştirilerini yapıyorlar. Ama böyle teknik direktör tarafı öyle hemen yıkıp atacağım. Bir de ya gerçekten son iki senede de çok ciddi olumlu anlamında elinde argüman var. Niye bundan hemen vazgeçiyorsun ya?
0: Ne demiş? Bu konuda haklı İbrahim Yavuz. Önce ilk 11 kur, sonra yedek kulübesine transfer yaparsın demiş. Az önceki Sergen Yalçın konusu için söylüyor Halil Çobanoğlu. Satın alma müdürümüz İbrahim abiye selam. Bence Ümit milli takım hocasına A milli takım hocası seçmeli ve o da yardımcısı olmalı. Aynı sisteme, aynı taktiği oynamalı. Kadroyu ileride A milli takımda görmek istediği oyunculardan beraber seçmeliler.
1: Düşünce şahane.
0: Antalya'dan Selim.
1: Ama gönder diyorsun aynı zamanda şimdi. Onu seçsin. Şimdi Montella'nın seçtiği adamı da gönderdim bugün yani. Yani o söylediğim bence çok mantıklı ama planlaman uzun olacaksa yani. Teslim olacaksan bence çok doğru. Yani o planlama benim de çok desteklediğim, doğru bulduğum planlama. Ama sen baştakine de güvenmiyorsun ki onu da sürekli gönderme derdindesin yani. Onu gönderdiğinde ötekini de göndereceksin yani. Çünkü onlar beraber uyumlu çalışsın diyorsun değil mi? Aynı planlamayla iletişim kursunları sürekli amil takıma da oyuncu yetiştirmeyle ilgili. Öyle olmaz.
0: Milli takım teknik heyeti ve federasyon kendilerine Dünya Kupası'na gitme hedefi koymuşlar. Bunun için Kosova maçı akşamı fişi çekmişler. Seçilen
1: Yok öyle bir şey yok.
0: Seçilen ya, kamp yeri önemsenmemiş. Oynanan hazırlık maçları Dünya Kupası'na katılma için seçilmiş. Ciddiye alsalar demiş. Avustralya ekolünden İskoç, Yeni Zelanda, işte İngiltere, Paraguay ekolü içinde Kolombiya, Ekvador, Panama olabilirdi demiş.
1: Hazırlık maçlarını mı söylüyor?
0: Herhalde kişi başı 500 bin euro alan oyuncular bunlar diyor.
1: Ya bak işin prim tarafıyla ilgili zaten bence federasyon başkanına yine eksik buldum. Yani yanlış yaptı. Primi çok fazla ön plana getirdi ki bu prim hadisesi de her zaman insanların ayağına dolanıyor değil mi? Çünkü işler biraz kötü gittiğinde hemen o prim kartını kullanıyorlar. 500 bin lira euro aldınız, şu aldınız. Mesela Bosna gitti. Aradım orada arkadaşlarımı, o milli takıma yakın olan insanlara sordum. Prim ne? Sıfır. Çünkü oyuncular hatta şöyle bir yorum yapmışlar. Ya bu organizasyona yani bu turnuvaya gitmenin, milli takım formasını orada giymenin hani gururun parayla karşılığı yok demişler. O ne kadar önemli bir şey yani. Ama çünkü oradaki genel düşünce o ya. Ama şimdi sen burada şimdi oyuncuya niye kızıyorsun ki? Sen şimdi futbolcusun. Sana biri 500 bin euro verse almayacağım mı o parayı yani?
0: Önce 250 bini vermişler turnuva öncesi. Evet. Alırım. Şimdi ama kalan 250'yi belki almayabilirdim şu an.
1: Ya şöyle mesela hadi. Orada yine oyuncuda şöyle bir şey yapılabilir mi? Yani bilmiyorum. Şimdi hani bir de yaşamadığımız bir şeyin hakkında konuşmak da kolaydır. Şimdi benim cebimde olmayan 500 bin euroyu veririm her yere yani hiç problem değil. Yani. Cem Yılmaz hep anlatıyor ya hani soruyorlar insanlara işte şu kadar çıksa ne yapayım dağıtırım veririm ederim. Kimse şey yapmıyor. Çünkü yok öyle bir para olmadığı için dağıtabiliyorsun. Şimdi bir şey diyemiyorum oyunculara yani ama düşüncede şöyle bir şey yapabilirlerdi. Yani kaptanlarla beraber bu parayı alıp gerçekten çok böyle toplumsal olarak zor durumda olduğumuz konular hani en azından bu afetle ilgili ya oraya bir özel bir şey yapabilirlerdi diye düşünüyorum yani hani o bence önemliydi.
0: Para deyince şey geldi aklıma, Murat Ülker geldi. Bir etkinliğe katılıyor, orada kendisine sandviç hazırlıyor. Yani kaşar dilimini o kadar ince kesiyor ki yanlışlıkla kalın keserim diye. Şey demek ki böyle mi acaba? Abi, tasarruf diyelim
1: ben
0: yani.
1: Ben deniyorum ama hiç öyle olamadım yani. Ben de ince kestim kaşar ama hiç o paraları kazanamadım.
0: Gerçekten muazzam. Şöyle devam edelim.
1: Bir de çok özür dilerim bak orada bir de şöyle bir durum oluyor Cihan. Bilmiyorum ama hani düşünüyorum. Hani futbolculuğumda da benzer hani durumu yaşadık mesela. Öfkeleniyorlar sana hani parayı alıyorsun ya böyle seni yani tırnak içinde yanlış anlaşılmasın. Hırsız gibi görüyor yani hak etmediği şeyi aldı çaldı gibi görüyor ya. Ona kafadan zaten bir de hayatı boyunca kazanamayacağı para ya bir de. Şimdi öyle bakıyor olaya. Diyor ki ulan bunlar benim diyor. Hemen hesap şöyle yapılıyor ya, 12 ay diyor çarpı 20 diyor falan lan diyor. Ben diyor hayatım boyunca diyor tazminat dahi alamayacağım parayı bu diyor bir maçta alıyor diyor.
0: Ve oynamıyor.
1: Niye koşmuyor diyor. Şimdi o olayın öyle olduğunu zannediyor. Ya parayı verdiğinde, ama yine bizle ilgili sorun ne diyor kulüp başkanları? Bu maça ekstra prim verdik. Şimdi ekstra prim verdik ne demek? Ya bunlar oynamıyor da biz bunları parayla etkiledik. Bunlar da başarılı oldu. Bak demek ki para için oynadılar gibi. Aslında bu ifadeyi kullanmasan, o ifadeyi kullanınca çünkü öyle bir algı oluşuyor insanlarda da. Aa bunlar işte parayı alınca oynuyorlar, almayınca oynamıyor. Aslında alakası yok. Sen bana ekstra prim de açıklasan, açıklamasan da ben ne oynayacaksam onu oynuyorum zaten.
0: Bir tık belki motive edebilir İbrahim abi.
1: Mutlu ediyor ama.
0: Şimdi düşünsene bir maaşım var bak, ama 3 ayda bir bak, ikramiye geliyor
1: bugün
0: mesela.
1: Bir yazı, geçen gün bir yazı okudum. Özgüvenle ilgili şahane bir yazı. Bak şimdi abi. Diyor ki bizde çok dile dolanırdı mesela. Oyuncu özgüven kazandı. Onunla ilgili abi, müthiş bir yazı yazmış. Adam diyor ki senin dediğin özgüven dediğin hadise öyle bir pasla olmuyor diyor. Ya da bir de sen diyor başarı üzerinden anlatıyor tabii bu özgüveni. İşte hatta kendi hayatımdan da değerlendirdim. Hani ben çocuk yaştan beri futbol oynuyordum. Yani benim arkadaşlarım denize giderken ben kamplardaydım. Yani gençliğimin en hani zirve 35'e kadar oynuyor futbolcu değil mi? O yaşa kadar bütün arkadaşları tatil yaparken o işte çalışıyor, emek veriyor. Ve o antrenmanın karşılığıdır aslında senin fiziksel anlamda en tepede olman. Yani diyor ki sana emektir, antrenman tekrarıdır, fiziksel güçtür diyor özgüven. Yani sen fiziksel anlamda hazır değilsen, iyi çalışmadıysan, antrenman tekrarın iyi değilse özgüven falan senin kapını çalmıyor diyor. Senin kapını çalan diyor emek, antrenman tekrarı, işte fiziksel anlamda güçlenmek diyor. Şimdi bu kadar emeği sen yok sayıyorsun. Bir tane olumlu ya da olumsuz hareket üzerinden özgüvenini kaybetti, özgüveni geldi. Öyle özgüven dediğin hadise bir tane pasla kaybolup bir tane pasla geri gelmiyor. Sen şu büyük resme bakmıyoruz. Biz sürekli bir tane finalle ilgileniyoruz. Ya şu büyük resme bak, oyuncuların hayatlarına bak, neler yaşadıklarına bak. Bence biraz o tarafla ilgilenmemiz lazım ya.
0: İbrahim abi, dün akşam oynanan İngiltere-Gana maçında Ganalı bir büyücü vardı diyor. Sizin zamanınızda Bolu Spor'da size dua eden hoca misali oldu. Siz de o maçı almıştınız. Ganalı büyücü de emeline ulaştı.
1: Biz galiba Lütfi Hoca'ydı. Biz 13.'üydük o dua olayı olduğunda. Bir İstanbul Spor deplasmanına gidiyoruz. Ama orada tabii şöyle, o tek başına dua değil. O bildiğin teknik bir yorum yani. Hani dua ederken hocayı eleştiriyor yani. Hani oyuncuları eleştiriyor. Bir kere şöyle başlıyor duaya mesela. Diyor ki teknik direktöre diyor, hani zihin açıklığı diyor, takımı diyor doğru diyor kadro çıkarmayı, sahaya doğru yaymayı. Yani diyor ki bu teknik direktör doğru 11 çıkartmıyor, sistemde de yanlış yapıyor diyor. Buradan bir başlıyor teknik bir eleştiri. Sonra pozisyon pozisyon, bölge bölge gidiyor. Sağ bek, stoper, sol bek, ön bek. O bence tarihi bir hala da.
0: Sizin orada gülmemeye çalışmanız böyle. Yani lisede hocam, evet, hoca, hoca böyle nutuk çekerdi, yere bakarsın ya, gülmemeye çalışırsın.
1: O duadan bir nasiplenmeyen herhalde bendim yani. Çünkü o maçta kırmızı kart gördüm İstanbul'da.
0: Sen çok işe yaramamış gibi duruyor.
1: O bende biraz ters tepti. O duyguları çok yukarı çıkarma.
0: Kesinlikle gitmedi Montella diyor.
1: Tamam, neden?
0: Adalet yapabildi mi sorarım size.
1: Tamam. Adaletten kastımız ne?
0: Bu kadroyla siz de biz de Kosova ve Romanya'yı yenerdik. Sahada oyun mu var? Soner Taylan.
1: Yenemedi ya bundan önceki teknik direktörlerin.
0: Konuşma.
1: Letonya'yı yenemedi mesela Şenol Güneş. Ne yapacağız mesela? Yenemedi.
0: San Marino'yu yenemedi.
1: Yenemedi ya. Yenememiş, gidememişsin ya. Bak, kaç tane turnuva? 6 Dünya Kupası mı? 4 mü Dünya Kupası? 4 senede bir kaç? 26. Gidememişsin ya. 6 defa turnuvaya gidememişsin ya.
0: Evet, 6.
1: 6 defa turnuvaya gidememişsin, diyorsun ki sen de ben de götürürüz. Ben o kadar iddialı konuşamam da bence sen kendi adına konuşun. Sen götürürsen eyvallah. Ben götüremem yani şimdi böyle. O ya götüremem demeyeyim, düzelteyim. Ben senin gibi öyle çok keskin bir ifade kullanmam yani. Kolay değil o iş çünkü.
0: Abi Allah aşkına şu milli takım reklamlarını yayından kaldırsınlar demiş. İyice sinirim.
1: Bak, onunla ilgili geçen gün öyle sohbet ediyorduk.
0: En çok zarar da o firmalar görmüş olabilir.
1: O var ya, insanlara biraz yok ama insanları biraz daha sinirlendiriyor mesela. Diyor ya işte diyor turnuvada ses getireceğiz. Şöyle
0: kaldırmaları lazım bence de.
1: Bence ama mesela şöyle bir şey yapılabilirdi. Hani elenmeyi de düşünüp devamında da bir reklam çekimi olabilirdi değil mi? Ya kaybettik ama işte ümidimiz bitmiyor. İşte biz Değil mi? Böyle bu tarz bir şey, bak orada bile aslında hiçbir şey düşün, hiç hazırlığımız yok. Bak hiçbir şey, reklama bile hazırlanmamışız yani. Hala da dönen reklamlar aynı reklamlar.
0: Ya da mesela böyle yeni nesil hani milli takım şarkıları yaptılar ya, ama bu milli takım şarkıları hep futbol takımı üzerineydi. Evet, mesela yani. Semih Cenk orada kurtardı kendini. Tekvando, işte okçuluk, bütün bireysel branşlarda da olan milli sporcularımıza yazmış gibi oldu. Mesela onunki sürekli dinlenilebilir bir şey oldu. Hı-hı. Ama şimdi diğer maçların hepsi köy sandığına gitti.
1: Tabii bu
0: onların hiçbiri bence dinlenmeyecek. Tabii, İsimler falan da var.
1: İsim kullanıyorsun çünkü evet. Orada.
0: Biraz daha zekice davranmış orada.
1: Yani.
0: Abim ligdeki maçlarda başkanlar çıkıp federasyon istifa diye hesap soruyorlar. Ceza yiyorlar hakaret ettikleri için. Milli takımda federasyon başkanı çıkıyor, basını şikayet ediyor. Herkesin ruhunu alıyor. Peki başkana kim ceza verecek? Rahmetli Cüneyt Arkın'ın dediği gibi yeter ulan demiş.
1: Yani aslında başlangıçta söylemiş. Yani hani işin kimse kimseye hakaret etmesin ya. Bu kadar basit. Yani illa bir yani ceza sistemine de gerek yok. Yani kulüp başkanları da birine hakaret etmemesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Federasyon başkanının da birine, yani onu şeyle halledemezsin yani. Federasyon başkanına kim ceza verecek dedi değil mi arkadaşımız sonunda? Futbol takım başkanlarına ceza veriyor, onlar değişiyor mu? Değişmiyor. 3 ay dışarıda kalıyor. 4. ay yine hakaret etmeye devam ediyor. Demek ki bu tek başına ceza bu iş için yeterli değil yani. Caydırıcı bir şey yapman lazım. Kulüpler için söylüyorum. Ama ya bu buraya şeyi getirmen lazım aslında, yine işin özü hocam. Ya duygularına hakim olabilen, o konuda donanıma sahip güçlü karakterleri getirmen lazım. Yani kolay değildir o kalabalıklara direnç göstermek, ama gösterebilenleri bulabilirsin. Bu kadar da hani şey değiliz ya, çaresiz değiliz. Şimdi İsmail Kartal 4 defa geldi diye ister istemez bize bir çaresizliği anlatıyor. Yani koca ülkede yani 3 defa yapamamış, hadi birinde haksızlık etmeyeyim sonradan geldi, 2 defa yapamamış ve 4. geldiğinde ilk toplantısında televizyonun kanalına söylediği, aslında bu süreçte neden yapamadığını da anlatıyor. Bu süreçte kendini hiç yenilemediğini anlatıyor. Hatta daha üzücü olan, kendisini ikna da etmiş. 2 defa şampiyon olmuş biliyor musun İsmail Kartal? Olmuş 2 defa, tescillenmiş çünkü. Biri söylemiş, o da inanmış.
0: Ya o çok bence de yanlış bir cümleydi.
1: Ya yanlış. Ben onu mesela o dinlesem, mesela idareci olsam, reklama girdiğim an hocayı alırım, teşekkür ederim. Çünkü bu düşünce, çünkü seni oraya kim getirdi? Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım bu düşünceye ne zamandır itiraz ediyor? Bırakın şu yapı işlerini demiyor mu? Şimdi en tepede seni oraya getiren insan bu işleri bırakın diyor. Üzerine bu kadar zaman geçmiş. Sen o dönem hala oradan anlatıyorsun. Kim garanti edebilir senin 4. sene şampiyonluğunun çalınmayacağını? Senin söylem üzerinden söylüyorum. Ben inanmıyorum öyle şeylere de. O zaman şöyle bir şey dinleyeceğiz. Fenerbahçe şampiyon olamazsa İsmail Kartal 3. şampiyonluğum çalındı diyecek yani. Fenerbahçelilere bir faydası olmuş mu bu çalındığı yapı dediğimiz hadisenin? Hiçbir faydası olmamış. Sen İsmail Kartal olarak hala bunları anlatacaksan, şimdi ben nasıl teslim edeyim sana bir organizasyonu, oyunu nasıl teslim edeyim sana ben ya? Fener'e geçtim ben bu anda.
0: Yok, iyi yaptın. Yok, bir orayı da konuş yani. Mesela futbolculuk döneminde bir röportajı var İsmail hocamın. Mesela orada da şey diyor yani, Prekazi benden korkardı diyor. Mesela hocam bunu hep yapıyor yani. Hocama herhalde birileri ya kendini ya, şey yapmaya çalışıyor. Nasıl diyeyim bunu? Bu cümleyi de kuramıyorum. İnandırmaya mı çalışıyor insanları? Anlayamadım. Gerek yok. İnsanlar kendi inansın hocam.
1: Ya şöyle. Şimdi tabii bu biraz şeyle de açıklanabilir. Yani o insanın yapısıyla, karakteriyle de alakalı bir durum. Bazı insanlar öyle yaşarlar hayatı. Yani kendisini çok özel olduğunu, çok akıllı olduğunu, herkesten iyi bildiğini. Bazı insanlar öyle yaşarlar yani. Başarısız olduğunda herkesin onlara düşman olduğunu, başarısız olması için bütün gezegenin bir araya geldiğine falan ikna olurlar yani. Şimdi İsmail Hoca, ben tanımıyorum. Hani özünden hep öyle derler ya, aslında tanısan çok iyi insan yani. Hani
0: ben de iyiyim.
1: Hani iyilik ya, bir de şöyle.
0: Bence sen de iyisin.
1: İyilik hadisesi bir de şöyle bir şeydir yani. Hani görevdeyken kattığın şeylerle alakalı bir durumdur. Mesela antrenör olarak hani neye temas ettin? Hani sosyal tarafı geçtim. Hani sosyal platformlardaki katkısı, o tarafı geçtim, orası biraz fazla oluyor yani o anlamda. Çünkü ben şimdi oradan örnek vereceğim, Pep Guardiola'dan, Klopp'tan falan, hani hayata bakış, her anlattıkları hayatla örtüşen, insan gelişimine hani futbolun dışında acayip şeyler katan donanımda insanlar değil mi yani? Hani o seviyeleri falan geçtim. Hoş, İsmail Kartal Klopp ve Guardiola oyunlarını oynatıyormuş mesela. Öyle demiş, 5 sene önce ben onları oynatıyordum. Muhtemelen Klopp da Guardiola da herhalde oradan gördü İsmail Kartal oyunlarını. Şimdi bir tık daha ilerleyeceğim diyor. Ama şeyi unutuyor. Oynatıyorduk diyor ya. Hadi oynattığını kabul edelim. Klopp Guardiola oyunlarını Fenerbahçe oynuyormuş. Ama o ekipte olan Recep Karatepe yok mesela. Bugün sana Kite diye birini getirdiler. Hiç haberin olmadan ekibine biri geldi mesela. Don't ve en çok temas ettiğin ekipten biri gitti. Yok mudur Recep Karatepe'nin katkısı senin o bahsettiğin oyunlarda yardımcı olarak?
0: Bence vardır.
1: Ya olmama şansı olur mu? Şimdi sen bunların hiçbirini görmek istemiyorsun.
0: Mesela Okan Buruk'un yanından İrfan Hoca'yı al bakalım.
1: Bence alsan daha iyi olur.
0: Daha mı iyi olur? Bence daha

0: gördüm teknik anlamda oyuna ve hocaya dokunuşunu derim. Ama görmediğim için o röportajdan kendisi de söylüyor zaten. Yani konunun benimle bir ilgisi yoktu. Hepsini Okan yaptırıyor diyor. Şimdi İsmail Kartal konusu bu konuda yani çok ciddi içinde olumsuzlukları barındıran bir hadise. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la beraber planlama konusunda çok eksik başladığını düşünüyorum. Şampiyon olmaz olur o bambaşka bir hadis. Bilmiyorsun Türkiye'de. Türkiye'de çünkü çok hassas çizgidir yani. Galatasaray gider 3 tane maç kaybeder. Bir anda tanınmaz hale gelir yani. Yok mu Türkiye'de? Bu var. Fenerbahçe en kötü haliyle bile bu sene bu kadar değişime rağmen Galatasaray Antalya beraberliği yaşasa ya da orada bir gol yese değil mi? Bir acayip yere gidecekti son dakika o golü atmasa yani. Hani bu kadar ince çizgi. Ama başlangıç planlama önemlidir ya, şimdi Galatasaray rakiplerine göre ciddi avantajı içinde barındırıyor. Okan Hoca ile çok tekrarı var, oyuncularla var, kulüp başkanı orada. Mali açıdan onlara göre daha rahat durumda, Şampiyonlar Ligi var, forma satışı, stat geliri. Şimdi Fenerbahçe'nin planlaması şurada yanlış Cihan. Bir senelik planlama yapıyor Fenerbahçe. Diyor ki ben sezon sonunu görmem lazım. Şimdi Aykut Kocaman'ın olmama sebebi bence olmaması Fenerbahçe adına daha hayırlı. İşte sebebini de biliyoruz. Bir sürü şey söyleniyor ama hani herhalde ekibiyle alakalı, ki bence bir teknik direktör ekibiyle alakalı durumda ya kabul etmemeli, etmez de zaten yani. Hani yani biz size bir ekip kuralım durumu bilmiyorsun çünkü sen hep alışmışsın, beraber program yapıyorsun değil mi? Alışmışsın artık davranışlara. Biliyorsun her şeyi. Şimdi yeni biri, o bir süreçtir alışma konusuyla alakalı. Şimdi Fenerbahçe planlamada yani kısa vadede beni hedefe götür. Şimdi Aykut Kocaman dedi ki bu iş planla alakalı bir durumdur. Öyle bir senede halledilmez dedi değil mi? Seçimden bir gün önce böyle bir yorum yaptı. Bu iş öyle dedi, transferle tek başına olacak iş değil. Hatta ben size de daha önce de söylemiştim dedi. Bir senede bak ne değişti, aynı şeyleri konuşuyoruz dedi. Şimdi ama İsmail Kartal yani bugüne kadarki şampiyonlukların yani tescillendiğini, yani onun Fenerbahçe'de yaşadığı şampiyonlukların tescillendiğini söylüyor. Yeni şey olarak da yani elinde ne olacağını bilmediği bir konuyu da takımı da şampiyon yapacağını söylüyor. Mesela İsmail Kartal belki Şerif'i çok beğenecek değil mi? Mesela çok yani şöyle, özür dilerim, düzeltiyorum. Belki Şerif'i çok beğeniyor. Mesela izledi bugüne kadar. Hiç kimsenin göremediği şeyi Şerif'te belki İsmail Hoca gördü. Ama kulübün başkanı Şerif'i istemiyor, Muriç'i getirdi. Şimdi İsmail Kartal'ın ister istemiş, bir tane daha santrafor gelecek. Şerif'le ilgili olan bütün düşünceleri ortadan kalktı, gitti. Şimdi düşünebiliyor musun? Teknik direktörsün, inandığın bir plan var, o plana uygun bir oyuncu var ve kulübün başkanı istemiyor diye sen daha kafadan başlayamıyorsun onunla.
1: İkna edebilir bence Aziz Yıldırım.
0: Kim
1: ya
0: ikna edebilir?
1: Aziz Yıldırım İsmail Kartal da istemiyordu ona baktığında yani.
0: Bir çaresizlik getirdi ya onları. Bak söylüyorlar, aramışlar Jesus'u, orayı burayı, Aykut Kocaman. Zaten İsmail Kartal'ın mesela itiraz etmesi gereken şey ne biliyor musun? Ben onun yerinde olsam mesela. Ben bir planlamanın bir parçası değildim. Hoş, her zaman planlamanın bir parçası olmadan geldi de bu süreçte değil mi? Ne yaptın mesela şimdi bu süreçte planlaması olmadığın bir yere? Çünkü sen şeyi cebine koydun. Başarırsam ben başardım. Başaramazsam burada bir yapı var. Bitti. İsmail Kartal buraya gelirken öyle geldi zaten. Yani onu basın toplantısının televizyonun kanalında söylediği hadiseden farklı bir şey söylemeyecek İsmail Kartal ligin sonunda.
1: Bence buna da karşı çıkmak lazım. Evet, olabilir, yapı olduğunu düşünebilir ama bununla İsmail Kartal değil de işte Aziz Yıldırım'ın yöneticileri ilgilenmesi lazım. Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım, ya yönetimler uğraşsın. Hoca bu toplara girdiğinde Mourinho olayına dönüyor.
0: Ya hoca bu topa girmezse arkasına sığınacağı bir liman kalmıyor. Onun derdi o zaten. O hedefi giderse olumsuzluğu şimdiden götürüyor, önüne koyuyor. Niye Okan Buruk 10+4'e itiraz ediyor? Olası Şampiyonlar Ligi başarısızlığının hemen faturasını buraya kesecek. Derdi Okan Hoca'nın o. Yoksa Okan Hoca 10+4'te ligde avantajlı. Yerli oyuncu konusunda en avantajlı takım. Niye bunu talep etsin? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde olası başarısızlığı bir yere bağlamak zorunda. Hemen onu getirdi, o kartı koydu. Yani şimdi bunlar hep planla yapıldığı için. Yoksa
1: bu arada o kart da değişecek bence.
0: Tabi bu olaydan sonra
1: milli takımın bu başarısızlığından
0: hatta
1: sonra
0: hatta diyecekler ki ne istiyorsun, hepsi yabancı gelsin diyecekler.
1: 10+22 yapın isterseniz falan diye böyle net değişecek diye düşünüyorum
0: maalesef.
1: Sizce milli takım oyuncularının piyasa değeri sıfırlandı mı diyor en büyük.
0: Ya yok, sıfırlanmaz, niye sıfırlansın
1: yani, artmamıştır, ay sabit kalmıştır
0: yani. Şöyle tabii ki

0: bir kere işte o bahsettiğim 2002 jenerasyonunun işte özellikle Rüştü Reçber o konuda senin biraz önce Yeşil Burnu kalecisiyle ilgili söylediğin hadise.
1: Vizinho'ydu.
0: Yani o etki eder yani. Çok başarılı. Hasan Şaş'ın oradaki performansı bütün dünyada çok başka bir yere gitti. Evet, o seviyelere gidebilirlerdi. Olmadı ama sıfırlanmıyorlar. Olduğu yerde kalıyorlar. Kaç gittiyse öyle kalıyor. Şey olmuyor. 60 milyona gidip 20 milyona düşmüyor yani. Kalıyor 60'ta. Ha, çok başarılı olsa 100 oluyor. Öyle düşünün yani.
1: Tabii mesela üst tura falan çıksalardı.
0: Evet, orada değer kazanırdı. Ama şu olmuyor yani. Arda Güler 50'ydi, 30'a düşmedi. Zaten Arda Güler'e 50 yapan Real Madrid organizasyonu, Galatasaray organizasyonu Barış'ı oraya getiriyor. Şampiyon milli takım organizasyonu.
1: Mesela Arda Turan,
0: milli takım çıtayı yukarı çıkartır.
1: Arda Turan'ın bence Avrupa'ya gitmesinde de milli takımın etkisi var. Orada da iyi.
0: Olmaz mı 2008 Avrupa Şampiyonası?
1: Yani neler
0: hepsi için geçerli yani.
1: 90'da.
0: Çünkü şöyle yorumluyorlar. Çünkü senin Süper Ligi'ni tek başına kriter olarak almıyorlar. Dertleri şu: ya Şampiyonlar Ligi, ya UEFA organizasyonu, ya milli takım. Milli takımda da tek başına grup maçları yetmiyor. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Çünkü diyor ki en sert organizasyona direnç gösterenler diyor bu işi yönetir.
1: Evet, 0212 273 10'a gelen mesajlara bakacağım. Şeye de bakacağım. Mesajları okuduktan sonra 2002 Dünya Kupası'ndan sonra milli takımımızdaki oyuncular hangi kulüplere transfer olmuşlar? Onlara bakacağım mesela. Birçoğu gitti yurt dışına diyebiliyorum.
0: Gitmez mi ya yani o? Acayip katkı sağladı oyuncuların gelişimi açısından. Ya Rüştü Reçber daha bundan güzel örnek olabilir mi? Barcelona diyoruz ya. Turnuvanın en başarılı kalecilerinden biriydi. Barcelona yani. Hep ki o döneme yani, şimdi her yere gidersin. Şu an Avrupa'nın güçlü kulüplerine gitmek öyle eskisi gibi değil. Ya, o dönem Barcelona'ya gitmeye. Ronaldinho ile beraber gitti değil mi, yanlış hatırlamıyorsam yani.
1: Evet evet.
0: Düşünebiliyor musun transfer şeyini? Ama o dönem dünyanın bütün takımlarının tanıdığı bir kaleciydi.
1: Hmm. Evet, Rüştü Barça'ya gitmiş. İlhan iyi bir paraya, Vissel Kobe'ye, Ümit Davala.
0: Yine o şeyin projesi ama İlhan Mansız. Milan. Değil mi yani? Hani o turnuvanın projesi
1: tabii,
0: olarak oraya gitti.
1: Güney
0: yani.
1: Koreliler,
0: Güney Koreliler çok özel gördüler.
1: Özellikle ona gidip destekliyorlar.
0: Şeye attı çalım Roberto Carlos'a değil mi? Çok var ya yani o sayı.
1: Evet, Fatih Akgeller.
0: O Fatih Akgel yanlış hatırlamıyorsun. İspanya'ya mı gitti? Mallorca'ya gitti.
1: Hakan Ünsallar, yine Emre Belezoğlu, Okan Buruk.
0: Onlar zaten hani oralarda hep geziyordu ama onların oradaki kariyerini de vitrine daha yukarı çıkardılar. Bir sürü şey.
1: Ha, Nihat zaten Alpay, Sociedad'daymış ama sonra evet, şeye falan.
0: Alpay Özalan yanlış hatırlamıyorsam. O da ya ondan sonra Aston Villa'ya gitti ya da öyle bir şey vardı yani.
1: Çok fazla var.
0: Evet.
1: Hasan Şaş niye gidememişti acaba?
0: Hasan Şaş'la ilgili ben
1: bayağı o zaman Milan falan da anılıyordu yani.
0: Kendisinden o zaman
1: şov
0: biraz
1: yapmıştı turnuvaları.
0: Dinlemiştim. İşte ben ilk Galatasaray'a gittiğimde o da arkadaşım Hasan Şaş'tı. Hasan abiden şeyi dinlemiştim bak, net ondan duydum. Hani Avrupa tarafını hep merak ediyordum ama o dönem döndüğünde Fenerbahçe çok istiyormuş. Yani Aziz Yıldırım diyor ki yani hani burada kazandığımın 10 katı falan yani, anormal bir para diyor yani. Ben diyor köşe bucak kaçtım diyor Aziz Yıldırım'dan sırf Fenerbahçe'ye gitmemek için. Bak hani diyoruz ya biz futbolcuların kulübe olan aidiyeti konusunda, Hasan Şaş'ı o konuda ayırırım yani. Hani Bülent Korkmaz'ı ayırırım, orada hani tanık olduğum için söylüyorum. Hani gerçekten Galatasaraylı, tam anlamıyla o duyguyu taraftar gibi içinde barındır. Hani bazı şimdikileri biliyorsun işte, vereyim isim önemli değil, Mert Hakan'ın hadisesi şey gibi gözüküyor ama oturmuyor, ne o şey üstüne, o gömlek ya, üstüne oturuyor, ne davranış, hani o rolü çalmaya çalışıyorlar ama o rolün gerçek sahibi işte onlar, Bülent Korkmaz'dır.
1: Hani Fener, Volkan Demirel de
0: Volkan Demirel'i mesela kesin koyarım, o şeyi
1: net koyarım
0: yani. Hani yaşıyor onu yani. Hani onun derdi şey değil, birilerine yaşıyor o duyguyu içinde.
1: Arda Turan da gitmemişti mesela. Aziz Yıldırım net canlı.
0: Arda'yı şöyle ayırabilirim mesela. Arda Turan'da şöyle bir eksikliği olmuştu o dönem. Gitmeyecekti Başakşehir'e. Şimdi çok ciddi paralar tabii, hani bunu söylemek kolay ama hani beni istemediler, çok düşük para teklif etti Galatasaray bana demişti, hatırlıyor musun?
1: Evet,
0: o dönem.
1: Evet, ne açık açık.
0: O söyledi, düşük paraya gidersin Galatasaray'a. Sırf başka bir takım forması giymemek için. Ya kolay değil, yanlış anlaşılmasın. Hani biz buradan bu işleri konuşuyoruz. Ama günün sonunda.
1: Ama şunu da dedi, özür dilerim. Yani ben o düşük paraya da gidecektim ama beni istemediklerini ha, bildiğim için, onu hissettiğim için.
0: Ha, ona bir şey demem. Ben olsam mesela en düşük geliyorum o paraya.
1: Bence ona da gitmiştir de. Yani ha, zaten şey onu istemedikleri için o parayı verdiler. Yani gel de kardeşim sen
0: ama
1: dediler.
0: Ama yani kesin Fenerbahçe talip olmuştur, gitmemiştir. Ona bir şey demiyorum.
1: İbrahim abiye göre iki maç